0: Hala. Gündem öyle, yabancı basına bakıyorsunuz sadece bunlar var. Bizde öyle, savaşın yansımaları var, bize yansımaları var. Tüm bunlar yaşanırken geçen hafta CIA başkanının Moskova ziyaretini konuşuyorken bugün Steve Witkoff ve Kushner'in Moskova ziyaretini konuşuyoruz. Ardından da Ukrayna'ya geçecekler, Kiev'e, ama bu geçiş öncesinde o kadar ağır saldırdı ki Rusya Ukrayna'ya. Hatta Kiev'deki havalimanlarını vurduğu söyleniyor Rusya'nın. Kushner ve Witkoff'un tren yoluyla Rusya'dan Ukrayna'ya geçmek zorunda kalabileceği de konuşuluyor. Şimdi bütün bu ziyaretler Amerika Birleşik Devletleri'nden arka arkaya Rusya'ya ne anlama geliyor? Savaşı dindirmek mi, dizginlemek mi istiyor Amerika Birleşik Devletleri? Yoksa daha büyük bir tehlikeden korktukları için bunu önlemek mi istiyorlar? Uğur Hocam, müsaadenizle sizinle başlayalım. Konuklarımın da katkısını rica edeceğim. Şimdi bugünkü ziyaret resmi bir ziyaret mi, gayri resmi bir ziyaret mi olarak
1: resmi, çünkü Trump'ın demecini duydunuz. Dedi ki en iyi müzakerecilerimi gönderiyorum dedi. Witkoff ve Kushner'i ben gönderiyorum dedi. Yani başkan adına güle. Şimdi gayri resmi de olur. Söylenmez. İstihbarat şeyleri, başkanları falan gittiyse söylenmez. Bunlar basına duyurulmaz.
0: Ama o da söylendi.
1: O da söyledi. Ama bunu resmen Trump dedi ki Witkoff, biri de damadı zaten Kushner'i, en iyi müzakerecilerimi gönderiyorum dedi. Yani başkanın resmi olarak gidiyorlar. Yani burada gayri resmi bir şey yok. Başkanın mesajını götürüyorlar Trump'a.
0: Bu müzakereciler Amerika adına başarılı mı sizce? Siz bir uluslararası
1: şimdi nereden baktığınıza
0: olarak
1: bağlı yani. Trump diyor ki
0: İran,
1: ben diyor,
0: İsrail açısından baktığımızda bir başarı ortaya konulabildi mi sizce?
1: Şimdi İsrail artık o kadar büyük bir katliamlar yaptı ki artık İsrail'i savunacak Yahudiler bile savunamıyor. Hiçbir Amerikan başkanı savunamaz artık yani. Dolayısıyla ama savunabilir bildiği kadarsa Kushner, çünkü hem damat hem Yahudi.
0: Evet.
1: Ve şeyi, Kudüs'ü de Amerika'ya tanıttıran İsrail'in ezeli ebedi başkenti de bu.
0: 2019'da.
1: Hem de Trump'ın ilk döneminde, hem de demokratların Yahudilerin oyları demokratlara gider. Trump cumhuriyetçi, Waspların yani Anglo-Sakson protestanların oyunu alan parti gitti Kudüs'ü başkent olarak tanıdı. Bu Yahudiler çok etkili maalesef Amerika'da. Ancak artık bitti. İsrail'in ve Netanyahu'nun kredisi bitti dünyada. O katili kimse artık savunamıyor. Yahudiler bile savunamıyor.
0: İran açısından ben sordum. Yani İran saldırıları sonrasında da devredeydi bu isimler.
1: Valla İran açısından işte ateşkes bir başarıydı. Fakat ateşkese uyulmaması iki taraftan da, yani İran'ın içinde de şeyler var. O Molla tarafı diyelim, yani o şeyler dini lideri destekleyen taraflar maalesef savaşın devamını istiyorlar. Azınlıktalar. Asıl Rafsanjani ve Dışişleri Bakanı'nın tarafı, onlar ılımlı. Onlara kalsa çoktan barış olacaktı. Fakat bu Molla tarafı savaş şeyde, anayasaya göre bütün idare bunlarda olduğu için, ekonomi de bunların elinde. Yani sadece şey değil, siyasi ve askeri ordu değil. Ekonomi de bunların elinde. Bütün kamu iktisadi teşekküllerine bunlar hakimler. Petrole bunlar hakimler. Dolayısıyla o grup, küçük grup, savaşın devamından, işte savaş bitse hemen rejim devrilecek İran'da. Kendi içinde devrilecek. Öyle. Onun için tabii savaş onları tutuyor. Onları bir arada tutuyor. Yani 93 milyon İran halkını, 80-88 arasında İran-Irak savaşında da öyle oldu.
0: Bu yüzden mi Trump savaşı bitirmek istiyor sizce?
1: Şimdi İran-Irak savaşında Trump'ın bir derdi yoktu. Ona zaten Netanyahu şantaj yaparak soktu bu işe. Yani ABD, ne Basra Körfezi'yle bir işi vardı, ne petrolüyle, hatta şunu söyleyelim, Amerika'nın işine gelen bir savaş. Ama gene de bitirmek istiyor. Yani Amerika'nın niye işine geliyor? Bir kere kendisi petrol satıyor. Yani Venezuela'nın petrolüne çöktü. Zaten Texas'ta var, Alaska'dan da alıyor. Kaya gazından da çıkartıyor. Kendisi petrol, Amerika petrol ihraç eden büyük, yani dünyada birinci sıraya çıktı. Dolayısıyla İran'dan, Basra Körfezi'nden, Hürmüz Boğazı'ndan geçememesi, işte Batı Avrupa'ya, Japonya'ya, Kore'ye gidememesi Amerika'nın işine gelen bir şey.
0: Peki,
1: bir kere.
0: Peki bu durumda Amerika'nın işine geliyor bakıldığında, hani genel değerlendirmelerde Rusya'nın zayıflaması bu savaşta. Amerika bu savaşı gerçekten bitirmek istiyor mu sizce?
1: Şimdi
0: bu ziyaretlerin sebebi bu mu?
1: Bence,
0: yoksa artık yeterince daha fazla bir Avrupa yıpratmaya döndüğünden, hatta Sayın Fidan artık bir yıpratma savaşı olmaktan çıktı, artık bir yok etme savaşı haline geldi dedi. Neden bu savaşı bitirmek istiyor Donald Trump?
1: Şöyle ki, onu daha önce Grönland'da anlaştılar, bakın Putin'le Trump oturdular. Ne yaptılar? Ukrayna'nın altında dünyanın en zengin madenler, mineraller var. Onları

0: Denizli şimdi Kerem'de kulağıma söylüyor. Witkoff ve Kushner'in Trump'la Putin'le görüşebileceği konusu muallaktı ama görüştüğüne dair görüntüler geldi.
1: Witkoff ve Kushner göndermezdi Trump onları
0: zaten. Trump'la bir görüşme gerçekleştiriyor. CIA başkanıyla görüşmedi dendi Rus
1: O öyle denir zaten görüşmemesi lazım. CIA başkanı KGB başkanı yani onlar karşılıklı görüşürler. Ama bu şeyler temsilci Amerikan başkanının temsilcisi olarak gidiyor. Putin'le onunla görüşecek. Eğer Putin'le görüşme yani kabul etmeseydi göndermezdi Trump onlara. Baştan bunları konuşurlar. Sana temsilcilerimi yolluyorum. Tamam görüşeceğim der Putin.
0: Protokole uygun değil CIA başkanıyla değil. Görüşmesi ama
1: gayri resmi görüşür.
0: Gayri resmi görüşür ama Witkoff temsilcisi olduğu için onunla görüşür diyorsunuz. Tabii. Görüşmeler peki. Şimdi CIA başkanının ardından bu iki ismi gitmesi benim en iyi iki müzakerecim diye o iki ismi göndermesi Donald Trump'ın artık bir anlaşmaya varıldı ve nihayete mi erilecek Witkoff
1: yani
0: ve
1: kendisi Amerika Kushner. İçinden öyle zaten Amerika daha önce Amerika'nın derdi artık Orta Doğu değildi zaten Trump gelmeden bunu söyledi ben Suriye'den de çekileceğim dedi ben dedi Orta Doğu'dan da çekeceğim benim derdim dedi Panama Grönland Pasifik ben bunlarla uğraşıyorum dedi ve dediğinde yapıyor. Kanada'yı istiyor 51. eyalet yapacağım diyor. Grönland'ı istiyor Danimarka'dan. Panama'yı istiyor. Kesinlikle Suriye, Irak falan onun derdi değil. Ve şimdi bugün çok güzel kendine göre güzel bir şey dedi Trump. Dedi ki ben dedi İran'da dedi ben savaş bile değil benim için dedi. Ufak bir çatışma bu dedi. Ben de dedi 18 kişi öldü dedi. Vietnam Savaşı'nda ben 58 bin kişi biliyordum. 100 bin kişi öldü dedi o Vietnam Savaşı'nda. O eski Amerikan başkanları kaybettiler. Ben kazandım dedi. 18 kişi öldü. İran'ı perişan ettim. Bütün altyapısını üst yapısını vurdum. Bu savaş bile değil. Ben onu adam yerine koymuyorum diyor İran'ı Trump yani kendisi. Ve ben diyor Nobel'i almam lazım da bu Norveçliler bana kazık attı diyor. 8 savaşı bitirdim. Hangi 8 savaşı bitirdi? Onu hala kimse anlayamadı.
0: Bir de bugün başka bir şey daha dedi Uğur Hocam. Ben Putin'le görüşüyorum. Yani o da bana çok samimi bana karşı. Onun da iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Doğru. Bence kesinlikle Avrupa'ya saldırmayacak dedi.
1: Yani akıllı bir adam saldırmaz. Şimdi bir NATO gibi bir şey var. Bakın eğer Amerika falan Almanya'ya harp ilan etmeseydi Hitler'e karşı Hitler Moskova'ya da bir de İtalya'da o kadar zayıf çıkmasaydı Mussolini Hitler Moskova'ya da girerdi Bakü'ye de girerdi. Yani Rusya o kadar güçlü bir ülke değil. Ukrayna, Rusya'nın o Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 15 devletinden bir tanesiydi. Bakın 4,5 senedir yenemedi. Yani eski bugünkü Rusya eski Sovyetler Birliği değil o kadar yani gidip de bütün Avrupa'ya harp ilan edecek bir gücü yok.
0: Peki bir şey nihayetinde tüm Avrupa ile savaştığını söylüyor Rusya ama tüm Avrupa'ya saldırmıyor.
1: Şöyle
0: bu
1: diyor
0: çok
1: ki,
0: dengeli bir yorum mu?
1: Öyle şimdi diyorlar bakarsan. Ki sen İngilizler Almanlar siz Ukrayna'yı bana savaştırıyorsunuz silah veriyorsunuz para veriyorsunuz paramiliter güçleriniz onun üniformalarını değiştirip Ukrayna üniformalarıysa bana savaşıyor. Bütün liderleriniz o biliyorum ben bunu diyor. Siyasi desteği zaten veriyorsunuz ama lojistikte destek ve asker de veriyorsunuz. Bunları da biliyorum. Ben sizinle savaşıyorum aslında diyor ama yani cephe savaşını Almanya ile yapmıyor. Alman askerleri Putin'e göre üniformalarını Ukrayna üniforması giyip Rusya'ya saldırıyorlar. Füzelerini veriyorlar. İHA'larını, SİHA'larını Rusya büyük zayiat gördü. Tamam. Yani bakın
0: yani
1: Rusya
0: Avrupa aslında asimetrik bir savaş yürütüyor o zaman Rusya'ya karşı.
1: Doğru.
0: Şimdi çok da hakkaniyetli olmuyor o zaman sanki Rusya bilmiyorum hani yorumunuzu merak ettiğim için soruyorum. Rusya sadece Ukrayna ile savaşmıyor o zaman
1: değil.
0: Ukrayna'yı yenemedi yorumu sadece tek başına yeterli mi?
1: Ama şimdi Rusya'ya da Çin yardım ediyor, İran yardım ediyor falan yani savaşlarda hep müttefikler olur.
2: Yani teknik olarak savaş açısından bakarsak Rusya ile Ukrayna savaşıyor.
0: Adı bu.
2: Evet.
0: Diğerleri
2: yok.
1: Hayır Rusya bunu savaş saymıyor. Putin ne dedi? Özel askeri hareket dedi. Bunu savaş olarak ilan etmedi Rusya girerken. Yani şimdi nasıl Trump İran'la ben savaşmıyorum diyor. O bir diyor, harekat diyor. Aynısını Putin de dedi. Zaten Ukrayna benim toprağım diyor. Ben diyor ayrı bir savaş ilan etmedim.
0: Yani
1: özel bir askeri harekat.
0: Çerçeve gerçeği ortada.
1: Ha şimdi uluslararası hukuk başka bir şey fiil. Fiilen savaş bu. Fiilen savaş. Ama ne oldu? 22 Şubat 2022'de Donetsk ve Luhansk'taki iki tane şeyde özerk bölge bağımsızlığını yendi. Sovyetler Birliği, yani Rusya'dan düzeltiyorum, Putin'den yardım istediler. Gel bizi kurtar. Biz Ukraynalılar bizi kesiyor. Biz işte Rusuz. Aslında Ruslarla Ukraynalıların çok bir fark yok ki. İkisi de Slav, ikisi de Ortodoks, dinleri %81. Yani çok bir farkları yok. Ama gel bizi kurtar deyince onları kurtarmak için gitti.

0: Göya öyle diyor Putin ve buna savaş demedi, harbi ilan etmedi uluslararası hukuka göre Ukrayna'ya. Özel askeri harekat 4,5 senedir böyle devam ediyor. Ha şimdi komutanımızın da dediği gibi acayip ve bunu sayın cumhurbaşkanımız onları anlaştırmıştı. Putin'le Zelenski'yi hem Antalya'da hem İstanbul'da bitmişti iş. Hatta paraflar bile atılmıştı. Yani yetkisiz paraf ne demek? Bakın bu işte kuruşlar falan orada ya. Yani liderler değil de diplomatlar, büyükelçilerin falan imzaladığı belge paraftır. Bir alt düzeydekilerin. O da yapıldı. Sonra devlet başkanlarının imzasına kalmıştı ki Boris Johnson dedi ki biz seni destekliyoruz, silah vereceğiz, para vereceğiz, siyasi destek vereceğiz. Yürü kim tutar seni dedi. Zelenski böyle ateşin içine bir attılar. Onun için Putin diyor ki ben Avrupa ile savaşıyorum, Ukrayna ile savaşmıyorum. Çünkü gerçekten de Avrupa büyük çapta para veriyor. 90 milyar euro verdi, 150 milyar. Büyük çapta füzeler veriyor, silahlar veriyor. Hatta Putin'in iddiasına göre de askerlerini de gönderiyor paramiliter. Dolayısıyla olay bu. Ama Amerika bu savaşta yok yani onu söyleyeyim.
1: Zaten son iki yıldır yani yeniden Trump dönemiyle birlikte Rus basında çıkan haberler bunlar. Gaffar Bey siz de yakından takip ediyorsunuz. Amerika'nın Rus Ukrayna'ya yardımları tamamen sona ermiş. Avrupa Birliği ülkelerinin yardımları ise katlanarak devam ediyor. Evet. Bu fiilen zaten savaşa destek vermediğiniz gösteriyor. Görüştüler Alaska'da Putin'le. Putin'le ilgili çok olumlu açıklamalar yapıyor Trump. Amerika gerçekten sizce de bu savaşın bitmesini istiyor mu? Rusya ile gerçekten anlaştılar mı?
2: Yani Trump yönetimi, Amerika diyelim ona zaten, Amerika'yı Trump yönetiyor şu anda. Amerika savaşın bitmesini istiyor. Trump şunu açıkça ifade etti. Bu bizim savaşımız değil. Biden denen, ben burada tekrar edeyim, Biden'a ağır laflar söyledi. Hakaret etti. İşte bu adam bizi bu işe soktu. 300 milyar dolardan fazla bu meczupa verdik dedi şeyi göstererek, Zelenski'yi göstererek. Üstelik bunları da çarçur etti ve orada gereksiz bir savaş devam ediyor dedi. Şimdi tabii Amerika'nın pozisyonu savaşın gidişatını etkiliyor. Şundan dolayı etkiliyor. Savaşın çıkmasının sebebi Rusya değildi. Bunun altını çizelim. Savaşı Rusya başlattı. İşgalci durumda olan Rusya, bu ayrı. Yani Rusya'nın işgalciliğini onu ayrı bir yere koyuyorum. Yani Türkiye'nin pozisyonu onlara girmeden söylüyorum. Savaş düğmeye Putin bastı ama sebep Putin değildi. 2014'ten başlayan bir süreç
1: Ukrayna'daki
2: var.
1: Süreç.
2: Yani bir turuncu devrim, renkli devrim süreci var. Parça parça ülke yavaş yavaş tedrici olarak, kademeli olarak karışıklığa itildi. En sonunda Ukrayna'da bir iç savaş çıktı. Ukrayna'da bir iç savaş vardı. Yani hocamın söylediği Luhansk, Donetsk'teki ayrılıkçılar tırnak içinde. Tabii yani Ukrayna hükümeti, Avrupa, Batı ayrılıkçı diyor. Rusya da diyor ki kendi hakkını savunan Ukraynalılar, oranın halkı
1: Ukrayna'da
2: diyor.
1: Ukrayna'da Rusya bir iç savaş terörist çıktı. Diyor.
2: Fiilen bir iç savaş çıktı ve bu iç savaş da yanlış bilgi vermiş olmayayım, 4-3 yıl, 3 yıldan daha uzun süren bir iç savaş. Küçük çatışmalarla belki 5 yıl. Sonunda o iç savaş şöyle bir noktaya vardı. Birkaç kez barış masası konusu gündeme getirildi. İşte Amerika'nın da dahil olduğu bir masa o. Amerika o masayı devirmesi için Ukrayna'yı teşvik etti.
0: Ama şey Biden zamanında.
2: Tabii Biden Amerika'sını anlatıyor.
0: Trump'la bir alakası yok.
2: Ve sonunda da bu savaş provoke edilmiş bir savaş olarak orada. Ya provoke edilmiş ne demek? Hani durduk yere bir saldırı değil. Burada önce bir karmaşa çıktı. Rusya iki şeyi gerekçe gösterdi. Bir, ulusal güvenliği ki ben yazıp çizdiğim için söylemekte beis görmüyorum. Ben haklı görüyorum. Yani Suriye'de bir iç savaş olunca bizim ulusal güvenliğimiz tehdit ediliyor. Biz de ona göre oraya müdahale ediyoruz. Ettik de zaten. Rusya dedi ki burada savaş olursa, iç savaş devam ederse benim ulusal güvenliğim tehlikeye girer. İki, orada yaşayan Ruslara ayrımcılık yapıyorsunuz. Ben girmek zorundayım. Bu süreç içinde de birkaç kez Rusya'nın Ukrayna'ya uyarıları var. Daha ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Ukrayna'daki siyasi çoğunluk da Rusya ile aynı fikirdeydi. Yani orada da çok enteresan bir durum var bakın. Hani Ukrayna'da da efkar-ı umumi deniyor ya, kamuoyuna bakılınca ilk patırtının çıkması Ukrayna Avrupa Birliği sürecinden vazgeçsin mi geçmesin mi? Ama oradan orada halk destekliyordu. Diyordu ki Avrupa Birliği, biz Rusya'ya çok yaklaşmayalım. Avrupa Birliği'ne dönelim diyorlardı. O da böyle kıl payı, yani %51-52 ile geçiyordu onlar. Fakat konu savaşa gelince Ukrayna siyasetinin çoğunluğu da ya bir dakika biz çılgın mıyız, kendimizi ateşe sürüyoruz. Yani Rusya gibi bir komşuyla kavga etmek, savaşa girmek doğru bir şey değil. Biz her halükarda zararı çıkarız dediler.
1: Peki,
2: ama
1: Ukrayna bunu
2: Zelenski
1: kliği... Batı neden bunu istemedi? Yani Batı'nın tek sayı Ukrayna'ya burada destek vermekte. Rusya topraklarımı her

0: geçen dakika bir adım daha yaklaşacak eğer buna göz yumarsam tedirginliğimi
1: ya da Rusya zayıflasın. Ne kadar zayıflarsa bu, potansiyel tehdit olmaktan o kadar çıkar diye düşünüyorlar.
2: Şimdi bu gerekçesi. Bu Batı'nın gerekçesi. Yani buna böyle izah, buna inanabilirsiniz ama şurayı atlamayalım. Türkiye'de de böyle bir Zelenski projesi vardı. Ellerinde patladı. Bunlar Batı'nın şöyle projeleri. Bir ülkeyi mümkünse bütün olarak köle yapalım tırnak içinde, böyle birliği alalım falan, köle yapalım. Bütün olarak yutamıyorsak bölünsün, 8-10 parçaya bölünsün, bize düşeni alalım. Ukrayna'da bu oldu işte şu anda. Ukrayna ne oldu biliyor musun? Şimdi %35'ini kaybetti topraklarının. Kalan kısmı da tekrar bölünecek bakın büyük ihtimalle. Ama %25-30'u Avrupa'da kalsın. Bizim etki alanımız olsun, bizim sömürgemiz olsun. Türkiye ile ilgili böyle projeleri vardı. Türkiye'de bölünsün, parçalansın. Hala bugün onlar entelektüel aydın diye geziyor ya. O yazılan raporları ben hatırlıyorum. Hocam tabii, da hatırlar.
1: Tabii
2: Kürt sorunu adı altında. Kürt sorunu adı altında. Türkiye önce eyalet olacaksın. Önce tabii. Eyaletler, federasyon kuracaksın. Sonra sen savaşta bir tarafsın. Uluslararası savaş diyor. Bak terörle mücadeleye savaş dediler. Bunlar Türkiye'de oldu. Üniversite hocaları bunu yaptı.
1: Tabii, koskoca gümrük birliği anlaşması,
2: koskoca iş adamları, koskoca TÜSİAD üyeleri bunu yaptı. Türkiye'nin önüne bölünme planını getirdiler. Türkiye Allah'tan biraz o günkü siyasetçilerin hani bir kısmının basireti, biraz da Allah yardım etti öyle diyeyim. O şekilde Türkiye bu tuzaklardan kurtuldu. Ukrayna kurtulamadı. Ukrayna çok büyük bir tuzağa düştü. Bugün zaten durumu ortada Ukrayna'nın. Şimdi Ukrayna...
0: Peki Ukrayna bu tuzağa düştükten sonra bir noktada farkındalığa vardığında çok mu geç oldu?
2: Yani vardı da topraklarına... Zelenski seçime girmiyor Mervan.
0: Hayır şundan bahsediyorum. Yani o farkındalığa vardıktan sonra kaybedeceği çok şey olduğu için mi barışa gidemedi?
2: 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş.
0: 2 yıl öncesine dönelim. Yani milyondan... 2024'e dönelim. Daha şimdi 1 bakın, milyondan bunu...
2: Bu Dolmabahçe'de henüz savaş yeni çıkmış bakın. Antalya sonra Dolmabahçe.
1: 3 aydı.
2: Henüz savaş çıkalı 3 ay olmuş. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafları çağırdı. İki tarafı da. Bir defa Sayın Putin Erdoğan'a çok güveniyor. Bakın en son yine gördük bir şekilde.
0: Sayın güveniyor. Cumhurbaşkanı dönüşte.
2: Güvenme sebebi de çok
0: büyük. İlişkin söylediklerine bakarsak.
2: Trump'ın Putin'le ilgili söylediklerine bakın. Trump Putin'e ne diyor? Sözünleri bir adam diyor. Putin de Sayın Erdoğan aynısını söylüyor. Trump da Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynısını söylüyor. Yani bu güçlü liderler birbirleri arasında bir güven tesis etmişler. Siyasi yönelimleri ayrı olabilir. Bunların farklı ajandaları var. Türkiye'nin çıkarı başka, Rusya'nın başka, Amerika'nın başka. Ama şahsi ilişkide bu oluşmuş. Putin bu davete icabet etti. Adamlarını buraya gönderdi. Ukrayna'da Zelenski de gönderdi. Burada anlaşma sağlandı. İmza atıldı. Rus tarafı ben kabul ediyorum dedi. Ukrayna tarafı da dedi ki biz de ediyoruz ama... Bir kez daha Kiev'e bunu onaylatmamız lazım dedi. Hatta o zaman Rusya Türkiye'nin hatırına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricası ile ateşkes yaptı.
0: Evet, sonra
2: bir rica ile ateşkes. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Hı. Onu Türk basında ilk yazan benim. Ben yazdım da benimle alay etmeye kalktı bu yarım akıllar. Kusura bakmayın söyleyeceğim. Çeyrek akıllar. Dediler ki uyduruyor. Uydurup uydurmadığımızı gördük.
0: Hangisini
2: işte. İlk yazan benim.
0: Yazdınız?
2: Johnson ayağının tozuyla koşa koşa Kiev'e gitti. İngiliz Başbakanı. Hemen bu Zelenski'yi aldı. Artık tehdit mi etti? Şantaj mı yaptı? Başka bir şey mi yaptı? Bilmiyoruz.
1: Rüşvet verdi.
2: Ukrayna
1: rüşvet.
2: Masadan kalktı. Kalkmakla kalmadı. Hemen o biliyorsunuz bir soykırım hikayesi hala davası devam ediyor. Bir katliam konusu o gündeme geldi. Karşılıklı bombalar atıldı bilmem ne oldu. Savaş şiddetlendi. Hatta Ruslar ondan sonra dediler ki bakın her barış görüşmesinde önce imza atılacak sonra ateşkes yapacağız.
0: Evet, önce
2: çünkü biz bir defa bizi
0: yapayım.
2: Bir defa kandırdınız.
0: Evet.
2: Biz tabii Cumhurbaşkanımıza söylemiyorlar yani. Cumhurbaşkanımız orada doğru olanı yaptı. Yani tabii onun ricasını kırmadılar. Ukrayna'ya söylüyorlar. Bizi kandırdınız.
0: Peki Gaffar Bey.
2: Araya hatırlı adamları koydunuz.
0: Yine Boris Johnson mevcut da İngiltere'nin başbakanı değilken tam bir sıcak atmosfer belki oluşabilecekken çıktı. Dedi ki bu savaşı bitirirse sadece Rusya bitirir dedi. Ama şöyle bir sanki inisiyatif veriyormuş gibi değil. Putin geri çekilmek zorunda. Yani 1 milyondan fazla asker kaybetti. Açıklamıyorlar. Şimdi sanki yine Ukrayna'ya Boris Johnson diyor ki sakın geri çekilme. Çok kötü durumdalar. Mecbur kalacaklar.
2: Ya Allah aşkına şimdi bakın biz yine mi daha yeni esir takası giriyor. Yapıldı. Şimdi Ukrayna esir takasına getiriyor. Ruslara esirleri veriyor. Rusların esirlerini. 10 tane adam veriyor. Rusya 400 tane adam veriyor 10 tane karşılığında. Ukrayna 70 veriyor. Rusya 1000 veriyor. Yani Ukrayna ordusu çok kötü bir durumda. Zorla insanları askere alıyorlar. Zorla insan bakın daha dün ben Ukraynalı bir Türk öyle diyeyim. Bütün yani bir genç kardeşimiz orada yaşıyordu. Hanımı Ukraynalı. Kayınvalidesini, aileyi hepsini, eşini savaştan kaçırmış buraya gelmiş Türk vatandaşı. Dün onunla konuştum Beşiktaş'ta. Dedim ki nedir durum?

0: Ya ne yapacağımızı şaşırdık dedi. Yani seçim yapılmıyor bakın. Seçim yapılsa belki bu Zelenski değişecek. Savaştan yana olmayan, barıştan yana olanlar var. Kiev'de bir klik var, Zelenski kliği. Birazcık ağzını açanı zaten infaz ediyorlar. Ya da derdest ediyorlar. Kimisi ülkeden kaçıyor. Yani orada faşizan bir düzen oluştu artık. Trump bunu görüyor. Trump açık açık söylüyor. Zelenski'ye kötü davranmasının sebebi de bu. Zelenski'ye kötü muamele etmesinin sebebi de bu. Diyor ki sen diyor niye seçim yapmıyorsun diyor. Neden seçim? Ülke savaşta yapmıyor ya. Ülke savaşta da kardeşim.
1: Rusya da tanımıyor zaten. Yani Ukrayna Zelenski masaya dahi oturmam diyor.
0: Merve Hanım şimdi Rusya ile Ukrayna konusu şöyle bakın. Rusya burada saldırgan güç. Şimdi onu bir de yani şeyleri karıştırmayalım birbirine. Rusya buraya girdi. İşgalci durumunda. Fakat Ukrayna bu yol boyunca kendisine yanan kırmızı ışıkları görmediği için artık bütün sonuçlara mecbur hale geldi. Çok trajik bir durum bu. Ama gerçek bu. Yani Ruslar haklıdır demek için ben bunu söylemiyorum. Fakat ya, Rusya haklı pozisyon. Hem güçlü hem haklı pozisyona geçti şu
2: Hayır, zaten Ukrayna bir şey yapmasa da Rusya girecekti. Bakın bunu da görmek lazım.
1: Ne yapacak anlamadım.
2: Şimdi Rusya? Putin'in bütün konuşmalarına bakın. Rusya güçlendikçe Putin revizyonist, yayılmacı, saldırgan bir politikaya geçti. Bu böyle tarih güzellemeleri yaptı. Etrafındaki eski Sovyet hatta Pedro zamanından itibaren Çarlık Rusyası'nın sınırlarını yeniden inşa etme hülyasına kapıldı. Burada şimdi Ukrayna'nın çok da oynayacak bir alanı yok. Bakın Ukrayna'nın arkasında Batı dünyası durdu. NATO'nun barış için ortaklığı ülkeleri arasına alındı. Orada aynı Rusya ile olduğu gibi Ukrayna ile özel bir platform oluşturuldu. NATO ülkeleriyle görüşüyor. Yani bir diğer ülkelerden farklı bir statüye konuldu. Elindeki nükleer silahlar alındı. Tu-160 gibi bazı bombardıman uçakları vardı. Nükleer silah atılabilen onları hepsini imha ettiler. Ve sonuç itibariyle ortada Ukrayna Putin'in elinde böyle zavallı bir pozisyona düştü zaman içerisinde.
1: Yani hiçbir şey olmasa da kimi, Ukrayna'da tabii ki, en zayıf halka Ukrayna'yı gördüğü için bu büyüme refleksiyle Rusya Ukrayna'ya yine de saldıracak
2: tabii ki Kafkaslar
3: hatırlayın. Ama istedikleri sınırlıydı. Yani bütün Ukrayna'yı istemiyor. Bakın evet. Zaten 2014'te burayı almıştı. Zaten Kırım'ı veremez Rusya. Niye veremez? En büyük donanması burada.
2: Hayır nasıl veremez? İşte bak bu yanılgı. Yani sonuçta Ukrayna bağımsız bir ülke mi değil mi?
3: Ama komutanım Kırım ne zaman?
2: Bana ne onu sorun.
3: Hayır. Kırım 1954'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti.
2: Ya ona bakarsanız 1600'üne kadar da bizimdi. Yani tamam. Öyle bir şeyi yok.
3: Bir saniye ama bakın şimdi bir Gaffar Bey haklı burada. Şimdi Kruşçev geldi. Stalin öldü Kruşçev'e. Kruşçev Ukraynalıydı. Evet. Gitti Kırım'ı Sovyetler Rusya'dan aldı Ukrayna'ya verdi. Hediye peki sorun
0: oraya,
3: yok.
0: Hediye etti oraya ya. Hediye etti oraya canım.
3: Tamam. Sonra ne oldu? 91'de dağıldı. Dağılınca tamam. Ne oldu? Burası Ukrayna'da. Ama donanması, en büyük donanması kalacaktı. Anlaşma yaptılar. 49
2: tamam yaptılar. Evet.
3: Sonra ne oldu? 10 sene sonra Batı işte şey yaptırdı Zelenski'ye. Vazgeç dedi, iptal etti. Buradan donanmasını nasıl çıkarsın?
2: Hiçbir zaman iptal edemedi. İptal edemedi. Bir kere Sivastopol falan var. Esas Sivastopol.
3: İşte onu
2: şimdi,
3: iptal etti.
2: Ama tamam bakın. Şimdi Kırım Denizi, Kırım Yarımadası Rusya için stratejik olabilir.
3: Hayati.
2: Hatta Ukrayna'nın bütünü stratejik olabilir. Tamam mı?
3: Yok.
2: Hayır. Ya mesela Türkiye'nin misaki milli sınırları var. Biz şimdi mesela Suriye'ye güvenlik için giriyoruz. Orada Türkmenler var. Onların haklarını koruyacağız diye tarihi misyonumuzda bir kenara koyup Halep'e kadar olan bölgeyi alıyor muyuz? Türk toprağı ilan ediyor muyuz? Aslında şu anda Putin'in yaptığı bu ya. Bunu görmek
3: ama
2: lazım.
3: Ama komutanım bak şimdi o 49 yıllık kirayı 10 yılda iptal etmesi.
2: Hangi kirayı?
3: Donanmanın kiralamıştı.
0: Valla şimdi Beşar Esad bize saldırsaydı Urfa'ya girmeye kalksaydı valla gider Şam'ı da alırdık. Hepsini de alırdık hocam.
2: Neye göre alacaksın? İşgalci olursun o zaman.
0: Ukrayna saldırıyor Rusya'ya hocam. Yani bu
2: Ukrayna ne zaman saldırdı? Bir dakika lütfen.
0: Bunun geçmişi var yani. Bu
2: ne zaman saldırdı? Hayır, ne zaman saldırdı söyleyin.
3: Hocam, ben sana söyleyeyim. Yani savaş var şu anda. 2008'de ne oldu? Gürcistan'ı Avrupa Birliği'ne NATO'ya alacağız dediler.
2: Kim aldı dedi?
3: Kim? Avrupalılar dedi işte. Ya, tamam. NATO'ya ne oldu? Rusya girdi. Çünkü şuraya düşünsene bak. Şurası Gürcistan.
2: Ya tamam bak Gürcistan bağımsız bir ülke değil mi? Bakın bazı şeyleri kaçırıyoruz.
3: Tamam bağımsız.
2: Eğer uluslararası
3: şey
2: ilişkileri konuşuyorsak bak, devletler bak, aktör ise bana ya, göre burada Ukrayna'da bir ayrı aktördür. Gürcistan da ayrı bir aktördür.
3: Ya, ve şey demiyorum
2: Avrupa Birliği'ne de üye olabilirler. Eğer ki kabul ederlerse NATO'ya da üye olabilirler. Şimdi buradaki sorun şu. Ukrayna'nın kendisinden kopuk Avrupa ile özel ilişki geliştirmesini istemeyen bir Rusya var. Aynı şekilde Gürcistan için de geçerli. Bunlar ne zaman ki, çünkü arka bahçesi olarak görüyor. Ne zaman ki Avrupa ile

0: sıkı ilişkiler kurdular ki Avrupa'nın bu çıkarınadır. O zaman ne oldu? Bunu engellemek için o gri operasyonları yaptı.
1: Yaptı mesela işte, perişan
0: NATO'nun,
1: oldu.
0: NATO'nun 2008 yılındaki...
1: Perişan oldu.
0: Perişan olacak diye Putin'i haklı mı göreceğiz?
1: Hayır, haklı görmüyoruz.
0: Ha, o zaman bak, adam sınırları
1: Putin'in
0: geçmiş.
1: Putin'in nasırına niye basıyorsun yani?
0: Ya tamam da Putin'in nasırına basma değil.
2: Hocam Zelenski haklı. İlla birini haklı görmemiz lazımsa Zelenski'yi mi göreceğiz yani?
0: Hayır, Zelenski devletin başı.
2: Memleketi felakete
0: getiren soytarı. Zelenski olur. Ne yapacaktınız?
2: Soytarının biri hocam. Memleketin hayır, başı tamam. Bizde de vardı bir tane. Ya, şimdi sinir bir de geziyor. Yani hayır, bize de getirecekler
0: hayır,
2: böyle bir
0: dakika,
2: şey.
0: Hayır, bir dakika bir şey diyeceğim. Zelenski'nin yerinde siz varsınız. Ne yapacaktınız?
2: Ben haklı görmüyorum yani.
0: Hayır, Zelenski'nin yerinde siz varsınız.
2: Ukrayna haklı görmüyor hocam.
1: Bak komutanım, şu haritayı bak Allah'ını seversen.
0: Zelenski'nin yerinde olsanız ne yapardınız?
2: Masaya oturdu hocam.
1: Minsk'teki masayı Tayyip bozmazdı. Tayyip Erdoğan'ı dinlerdim. Boris Johnson'ı evet. Tayyip
0: ya
1: Erdoğan.
0: O savaş çıkmış 3 ay sonraki olanı söylüyorsunuz.
1: Tamam, Tayyip Erdoğan çok güzel bir anlaşma koydu onun önüne. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanacaktı. Kırım
0: nasıl
1: dahi.
0: Nasıl sağlanacak? Kırım'ı verir mi ya Ruslar?
1: Hayır, bir saniye. Kırım'da. Ama çok geniş bir muhtariyet. Kendi parlamentosu kendisi. Hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğü halel gelmeyecek, evet. Hem de Rusya'nın güvenlik endişeleri bertaraf olacaktı.
0: Tamam.
1: Nefis bir plandı. Buna Zelenski'de parafları attılar. Sonra işte Avrupa aman Rusya zayıflasın. Zayıfladı mı Rusya? Bak şimdi ekonomik kriterlere bak. 3 kat daha şey gayri safi milli hasar sarsmış.
0: Ya o
1: işte
0: şimdi
2: hocalarım affedersiniz.
0: Rusya'yı biraz... şu anda 5 yılda işgal edemeyen bir Rus ordusu bana göre zayıflamıştır ya.
3: Hocalarım bu affedersiniz. 5
4: yılda işgal edemiyorsa diyorsunuz. Hocalarım, niyeti o mu peki Ukrayna'nın tamamını?
1: Asıl
0: evet, evet zaten en baştaki niyeti o değil mi diye hatırlayalım.
3: Biraz
0: değil, ya kesinlikle Kiev'e kadar geldi ya adamlar.
4: Geldi.
3: Biraz 20, affedersiniz. Biraz
1: bir
3: kafanızı...
1: Bir, bir şey söyleyeceğim.
4: Bir 20, akil sese ihtiyacımız evet, var.
1: 24 Şubat'ta savaş başladı. Özel askeri harekat dedi Putin.
0: Tamam.
1: 27 Şubat'ta Rus orduları Kiev'in bandiyosuna geldi. Orada dur dedi Putin. Yoksa gitmişlerdi.
0: Yok dedi. Ya işgal edecek günde, gücü yoktu ya.
1: 3 günde
0: soğuklar,
1: geldi.
0: Hayır.
1: Bandiyosuna geldi.
0: Hayır abicim ya. Şehir savaşları yapabilecek Rusya'nın bir kabiliyeti yok ya.
1: Vardı
3: hocam. Müsaadenizle adam ülkenin %40'ını aldı ya.
0: Neresini aldı? Hala bakın karşısında kimse yok. Hala geçemedi orada.
1: Nasıl kimse
0: Birinci
1: yok
0: Dünya Savaşı'nın cephe savaşı var. Başka bir olay yok.
2: Hüseyin Hocam Trump söylüyor bunu. Ben söylüyorum. Trump diyor ki ülkenin yarısı Trump gitti. Artık Trump bırakın bu işi diyor yani.
4: Trump asker mi? Hüseyin Hocam asker.
2: Peki tamam.
3: O kadar affedersiniz. Azıcık. Ben kafanızı karıştırmak istiyorum biraz daha.
1: Zaten karıştık.
3: Tarihe döndük. Bir takım olayları falan söyledik ama 2026 senesinde geldiğimiz durum sanki böyledir demiyorum ama sanki şöyle bir şey var ortada. Trump 2 senedir yardım etmiyor ama eninde sonunda Avrupa ülkelerinin yardım ettiğini biliyor ve Avrupa ülkelerinin yardımları da arttı. Neden? Savaş devam etsin. Ukrayna mümkün olduğu kadar Rusya'yı vursun, zayıflatsın falan filan. Ama bir yandan da Trump iş başına gelir gelmez. Normalde Rusya rakibi, düşmanı. Niye? Eninde sonunda Biden de etmiş olsa Amerika Birleşik Devletleri Polonya'nın arkasındaydı. Yürü aslanım falan diyenlerden biri de o idi. Gelir gelmez Donbas ve diğer aldığı yerler için %30-35 ne kadarsa ne dedi? Anasının ak sütü gibi helal dedi. Bu normalde belki demek ki büyük güçler arasında Ukrayna'nın belki daha 91'de bağımsızlığına kavuşup 94'te nükleer silahlarını teslim ederek dünyanın ikinci nükleer gücüyken nükleer açıdan sıfırlandığı dönemde belki planlanmış bir şeydi. 2014'te Kırım gitti. 2022'den itibaren Donbas ve diğer yerler gitti. Ama şu anda şöyle bir durum var. Evet. Trump görüşüyor. Yelçileri işte Bitko damadını ve Bitko falan birilerini gönderiyor. Sanki şöyle bir şey var. Yahu Putin ciddi bir şey yapma ama Avrupa ülkelerini rahatsız etmeye devam et. %3,5'a çıkardım işte gayri safi milli hasılalarının asli silahlanma ayıracakları bölümü %5'e %6'ya çıkaracağız. Bundan ben kazanıyorum. Sen ya de orayı vurarak doğrudan ya da dolaylı kazanıyorsun. Zaten işgal ettiğin bölgeler senin ananın ak sütü gibi de helal. Ama şeytan azapta gerek. Bunlara bu zulmü yapmaya devam edelimmiş gibi bir hava hissediyorum ben.
4: Katılıyor
3: şimdi
4: musunuz?
3: Bakın efendim
4: ciddi
3: tablo.
4: Bir argüman Ekrem Bey'in ortaya
3: tablo
4: koydu.
3: Ukrayna.
1: Yani Amerika en azından o kadar şey kesin olarak söylemesem de tarafsız. Yani bir tarafsa da Ekrem abiye katılıyorum. Rusya'ya daha yakın Avrupa.
3: Şimdi bakın
1: Avrupa'dan daha Avrupa, çok Rusya'ya yakın.
3: Avrupa ya açısından bir şey söyleyeyim.
0: Parselleyip satmıyoruz ya ülkeleri konuşuyoruz.
3: Avrupa açısından hayır, bir şey söylüyor.
1: Haklı mı haksız mı demiyor.
3: Ukrayna'nın.
1: Bak şimdi paşam komutan şey bu şey demiyor. Şu haklı bu haksız demiyor. Durumu tespit ediyor.
3: Hayır ben fotoğraf çekiyorum.
0: Olayı bir kere alayım.
3: Ukrayna.
0: Bir şey söyleyeceğim.
3: Buyurun efendim.
0: Biz Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış bir ülke.

0: Şeyiz.
1: Tabii.
0: Tamam, bakın. O kendini bilmez Yunanlar Megele İde'ye uğruna nereye kadar geldiler? Sakarya Nehri'ne oraya kadar geldiler. Neredeyse Ankara'yı almaya
1: doğru
0: niyetlendiler. O dönemde bize yine birileri geldi. Ya dedi, şurada bırakalım. Yunanlara siz İzmir civarını verin, Trakya civarını verin. Ondan sonra aranızda sulh bulalım dediler. Şimdi şu mantıktan hareketle Ukraynalılara da aynısı söyleniyor. Deniyor ki sen tamam, Kırım Umrum'u versen
2: tamam,
0: tamam mı? Hocam, çok kurtul.
2: Bak,
0: çok o zaman şey Türkiye bunu kabul etti mi? Etmedi. Ne şimdi yaptı?
1: Bakın,
0: Yunanlı denize döktü ve şu anki sınırlarımızda
1: buna hiç itirazım yok.
0: Kavuştuk.
1: Ukrayna'nın yerinde olsa
0: yapar yapmaz bilmiyorum ama Ukraynalıların bu hakkı var diyor. Başında ister Zelenski olur, ister Taceski
1: buna
0: olur.
1: Buna itirazım yok. Fiili durumda. Hocam, bakın Ukrayna'nın nüfusu ne kadardı, şu an ne kadar? Ukraynalılar nerede?
0: Ya onlara bizim biraz sorunumuz değil ki.
1: Şimdi
0: Suriyeliler neredeydi? Orayı şu anda Suriye nerede?
1: Ve bir başka şey, 91'den 2022'ye kadar gelen süreç içerisinde Ukraynalılık, Ukrayna olmak, işte Rus yanlıları, Batı yanlıları, gidenler gelenler, kadife devrimler, şunlar bunlar, halk hareketleri falan filan, netice olarak bir oyun oynandı ve bu oyunda Ukrayna kaybetti. Ukrayna insanı
0: daha
1: kaybetti.
0: Bence Ukrayna kaybetmedi.
3: Komutanım, bakın, 30 yıl bütün mu bir hale geldi, bütün hayır, altyapısı bakın perişan oldu. 30
0: ya
3: yıl
0: bakın,
3: bir yerde düzel. Yani 1 trilyon dolar da verse Avrupa Birliği,
0: Avrupa ülkeleri, bakın, Avrupa ülkeleri savunma harcamalarıyla ayağa kalkarken acayip zaman kaybettiler. ABD'ye uyudukları için veya ekonomilerini güçlendirme adına, bir de savaş yorgunluğu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi bir 3. Dünya Savaşı çıkar çıkmaz ama Avrupa'nın zamana ihtiyacı var.
3: Onun için Ukrayna'yı kullandı. Hayır, sen savaş biz zaman kazanalım.
0: Ukrayna gibi
3: diye
0: bir şeye ihtiyacı var ama şu da var.
4: Peki,
0: bir şey. Rusya gibi dünyada böyle bir savaş çıkarsa ya Rusya ya Çin, değil mi? Bir de ABD var. Bu üç savaşmazsa dünya savaşı çıkmaz.
3: Evet.
0: Şimdi ABD'nin ne yaptığı belli değil şu anda. Onu koyduk kenara. Rusya'nın gücü nedir? Bunu bir sınamanız lazım. Sınadığınız nokta şu. Ukrayna'ya karşı bile o bütün ülkeyi işgal edebilecek. Eskiden şu güzellemeler yapılırdı. Ruslar girdi mi iki günde Kiev'i alır veya Ukrayna'yı alır. Öyle bir dünya yok.
4: Hüseyin Bey, şunu sorabilir miyim? Böyle bir grafik yapıldı.
0: Evet.
4: Hareketli bir animasyon. Bu Moskova Belediye Başkanı'nın sadece Ağustos ayında şimdi Moskova'ya yönelik saldırılar.
0: Evet.
4: Biz daha neredeyse 4 yıl boyunca hep savaşı sınır hattında gördük, değil mi?
0: Evet.
4: Yani Moskova'ya saldırıları daha da ilerisi, yani Dağıstan'a kadar geçtiğimiz hafta saldırdı Ukrayna. Yani ondan sonra Putin dedi ki artık Pandora'nın kutusunu açtı Ukrayna dedi ve çok sert saldırıyor. Birazdan sadece dün gece gerçekleştirilen evet saldırıları göreceğiz. Ama Ağustos ayında 8670 İHA Moskova'ya uçuyor ve Rusya sadece 795'ini imha edildi.
3: %10'unun altında.
4: Evet, altında.
3: %92'si falan
4: vurmuş hedefi. Ukrayna açısından Batı destekli de olsa Rusya üzerinde bir başarı mıdır bunu?
0: Çok
4: bizzat
0: büyük başarı.
4: Moskova Belediye Başkanı verdi bu
0: evet, evet
4: istatistik.
0: Yani şimdi
3: bu başarı
0: bakın,
3: Amerika, şey, Almanya'nın ve İngiltere'nin başarısı.
4: Tamam, hayır, öyle ya da böyle.
0: O, ya bak, o kadar dış güçlere bağlamayın. Bir ülkenin de kendi iç dinamikleri var. Ukrayna'da teknolojik olarak bizim bile zaman zaman istifade ettiğimiz yüksek teknolojiye sahip
1: doğru,
0: gelir olan bir ülke.
1: Bir çok...
0: Yani biraz Ukraynalıları basit almayalım diye söylüyorum. Çok, hiçbirini de tanımam da. Şimdi
3: bence tanıyor komutanım.
0: Savaşta şöyle bir şey var. Mevcut savaşlarda hem İran'ın
4: bir drone görüntüsü vardı Kerem.
0: Hem İran'ın
4: denizde böyle
0: İsrail ve ABD ile olan savaşında, hem de şu anda Ukrayna ile olan Rusya'nın savaşında, hatta bakın Hizbullah'la savaşta, Husilerin savaşında artık dronlar, kısmen balistik füzeler, kısmen seyir füzeleri birçok ülkenin, birçok aktörün elinde. Şimdi bunlardan özellikle üretme kabiliyetiniz kitleler halinde çok fazla sayıda üretebiliyorsanız, istediği kadar orada 795'i büyük bir rakam aslında önledikleri ama ulaşanlar o kadar fazla ki.
4: Mesela bu görüntü paylaşıldı.
0: Evet,
4: Ukrayna'nın drone teknolojisine, yani sahip
0: yani
4: olduğu
0: farklı
4: drone
0: farklı teknikler, taktikler denenerek Rusya'nın işlerinde birçok noktayı vurabilen bir Ukrayna var karşımızda. Bu sadece İngiliz desteğiyle, Alman desteğiyle, Amerikan desteğiyle açıklanacak bir şey değil. Mutlaka arkasında teknoloji var, finans kapital var, bir sürü şeyler var, siyasi destek var ama en nihayetinde Ukrayna, Zelenski'yi beğensek de beğenmesek de, onun liderliğinde bir savunma savaşı veriyor. Topraklarını vermeme iradesini ortaya koymuş. Onca kayıplarına rağmen. Ve burada
4: Rusya netlikle bu savaşın nihayete ermesi için Donetsk, Donbas bölgesini istiyor mu? Ancak ben bu şekilde bu savaşı neticelendiririm
3: diyor. Hayır, Kırım bir kere kesin Rusya'da kalacak.
4: Mesela Putin'in önünde bugün yine o kırmızı dosyayı gördük. O kırmızı, evet.

0: Dosya önüne geldiği zaman belli ki çok önemli konular konuşuluyor. Alaska'da da öyleydi. Evet. Şimdi burada bir daha gösterirsen Eda'cığım.
1: Yani Donbas hayati bir şey olması. Değil Rusya için.
0: Ne istiyor hayati
1: orada
0: olarak?
1: Orada geniş bir özellik ya da bağımsız bir devlet ona yeter. Yani illa Rusya'ya bağlanması şart değil ama Kırım hayati. Kırım'ı konuşmuyor bile kesin.
2: Şeyde,
0: yani bu Amerika, kırmızı dosyasında sizce Amerika, ne var?
2: Amerikan içinde? Barış planı şunu içeriyordu. Yani Trump'ın ilk planı. Rusya'nın şu anda işgal etmiş olduğu 4 bölge var Ukrayna'da.
3: Evet.
2: Bu 4 bölgenin ikisini, birini tamamen, birini %98 oranında, ikisini de %60'lar civarında, %70 civarında almış durumda Rusya. Amerikan, ama bunun dışında aynı zamanda Harkiv ve Sumi bölgelerinde gene Rusya'nın aldığı topraklar var. Yani bu 4 cumhuriyet, Rus nüfusun bulunduğu özellik bağımsızlık ilan edenler dışında, ilhak edilenler dışında da aldığı yerler var. Trump'ın planı şuydu. Bu 4 vilayet, yani Ukrayna'nın 4 vilayeti şimdi Rusya'nın olan bölgeler. Bunların Rusya'nın alamadığı bölümleri Ukrayna Rusya'ya versin. Karşılığında da Rusya Harkiv, Sumi bölgelerinde işgal etmiş olduğu bölgeleri Ukrayna'ya iade etsin.
0: Ukrayna...
2: Swap deniyor buna. Yani peki, takas yapılsın.
0: Takas anlaşılsın.
2: Takas yapılsın. Ukrayna, şu anda da
0: peki Rusya buna
2: Rusya buna verdi. Tamam dedi.
0: Tamam dedi.
2: Rusya, Ukrayna'daki politikacıların büyük çoğunu da tamam dedi. Hatta Ukrayna'nın eski Genelkurmay Başkanı da tamam dedi. Bakın. Hepsi tamam dedi. Şimdi hocam bizden örnek verdi ya, bizim İsrail Harbimizden. Tam şeyi söyleyeyim, o olayı. Sakarya'dan sonra, ya biz Sakarya'yı kazandık. İngilizler geldi. Dediler ki Gazi Paşa'ya, Mustafa Kemal Atatürk'e. Ya biz sizin aranızı yapalım, savaşı bitirin. Hı hı. O zaman Atatürk'ün kurduğu bir cümle var. Ben onunla onu ilave ederek bitireyim öyküyü, bakın. Diyor ki cihanda mutlaka hak diye bir şey vardır. Fakat sadece kudretli, kuvvetli olanların tek elindedir. Hı. Yani bu şu demek. Evet, hak var, yani bir hak var. Bizim de hakkımız var ama kuvvetiniz yoksa bunun bir anlamı yok. Şimdi Ukrayna senaryosu da budur. Ukrayna'nın haklı ya da haksız olması yani ayrı bir konu. Ya toprak bütünlüğüne saygımız vesaire, ama son tahlilde bugün Ukrayna'nın bu pazarlığı sürdürebilecek gücü yok. Realite bu.
3: Ama hocam, yani şu var, bak şunu diyorum. Birleşmiş Milletler'i bak 1945'te Birleşmiş Milletler kurulmuyor mu? Ondan sonra işgaller yasaklandı.
2: Tamam Uluslararası hocam, ben onunla katılıyorum size.
3: Yani şimdi hayır, bu düzeni kuran
1: işgal oldu.
3: Hayır bakın.
1: Yani bunu, hocam unutarım. De jure de facto var.
3: Üyesi ülkelerin durum, kabul etmesi durum. Mümkün değil. O zaman var ya, bakın İsrail'in yaptıkları da haktır. Bir başkalarının hak görmeye başarız.
1: Ya Gaffar Bey hak demedi, tam tersine.
2: Ben hak vermiyorum.
3: Yok yok, 1945'ten önce olsa dediğinize katılıyorum. Atatürk'te örnek verdiniz ya, 1945'ten önce.
1: Bakın hocam,
2: hocam yanılmayalım. Yargı verilmiyor. Ben Gazi Paşa'yı 45 öncesi sonrası ya da kitaplarda yazan üzerinden örnek vermedim. Tam aksine Gazi Paşa diyor ki kitapta ne yazarsa yazsın, kudretiniz varsa o kurallar geçerli olur.
3: Doğru.
2: Şimdi bugünkü dünyada da böyle bir durum var. Kudretiniz yoksa olmuyor. Yani evet, Birleşmiş Milletler şartı böyle. E peki bu Birleşmiş Milletler Afganistan'da neredeydi? Irak'ta neredeydi? Suriye'de neredeydi? Sudan'da neredeydi? Bugün nerede? Yani artık onlar kağıt üzerinde kaldı. Kalmasın yani, ben biz Türkiye olarak uyuyoruz. Biz işgalci değiliz. Kimseye de bulaşmıyoruz. Herkesin de toprak bütünlüğü, birliği, dirliği kalsın istiyoruz ama dünyada böyle bir realite var. Trump diyor ki Danimarka'ya diyor, ver lan Grönland'ı diyor.
3: Ya tamam, Trump'ın bir divane yani çıkmış diye onun haklılığını göreceğiz.
2: Bu realite. Şimdi bakın Ukrayna'da, yani Ukrayna'nın şöyle bir hikayesi var. Sayın hocam şimdi bakın, 1917'ye kadar Ukrayna diye bir devlet yok.
0: Evet.
3: Ya yok. Allah'ını seversen Putin gibi konuşmayın.
2: Hayır ama gerçek değil.
3: Şimdi hayır.
2: Ha, ben niye bu? Gerçek tarihi anlatıyorum hocam. Ya,
3: tarihi anlatabilirsiniz. Ben de diyorum ki 1917'ye kadar Rusya diye bir ülke yoktu diyorum. Altın Ordu İmparatorluğu vardı.
2: Tamam şimdi yani, bakın 1917 1917
1: yani, Altın Ordu Türk Devleti'ydi.
3: Bakar, devleti. Şey.
2: 1917 dün hocam.
3: Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış. 45 ile 52 devlet kurulmuş şimdi, ya bu coğrafyada. Hepsini biz mi alalım?
2: Ben olmasın demiyorum zaten ya. Bakın.
1: Merve Hanım bakın şimdi bir yanlış şey.
2: Yani yok der, özür dilerim.
1: Şöyle, hayır,
3: bu, sanki
1: şu haklı şu haksız diye bir şey, öyle bir hüküm vermiyoruz.
0: Ama farklı bakış açısı.
1: Filmi çekiyoruz, resmi gösteriyoruz. Resim bu, doğru
0: zaten
1: bu.
0: Zaten bir tek bir fikirde olsak o resmi net göremez bizi izleyen.
2: 1917'ye kadar yok derken şunu söylüyorum, olmasın demiyorum. Burada şöyle bir durum var, yani bir devlet derinliği söz konusu değil. Bu iki toplumun, bakın Ukrayna nüfusu Şu anda 35 milyona indi. 45 milyondan.
0: 28

0: olasılığı da var. Çünkü göç edenler mülkünü bırakıp kaçarak göç ettikleri
1: Merve,
0: için hesaplanamıyor.
1: 35 Ukrayna İstatistik Kurumu'nun tahmini açıkladığı rakam. Evet. Gerçekte 25 milyon deniyor.
0: Muhtemelen.
1: Ben
0: tamam,
1: ben,
0: 28
1: ben o şey yapmıyorum. Yani 30 milyonun altına indi.
0: Çok vahim
1: ülke nüfusunun
2: dağılmadan önce 1991'de 52 milyondu.
1: Tabii,
2: yarı yarıya düştü.
0: Savaştan önce 42,5 milyon
1: 45
0: kadar.
1: 45 yakında evet. Şimdi bakın bu nüfusun 3'te 2'sinden fazlası iki göbek geriye, yani babaanneye kadar gittiğinde mutlaka bir Rus var. 3'te 2 bak %70 küsürü diyorum size, %70 küsürü. Yani bunlar birbirine geçmiş iki halk. Bunlar çok yabancı uluslar değiller. Yani teşbih tahta olmaz bizimle Azerbaycanlılar gibi.
2: Evet, evet.
1: Yani şimdi Türklerle, Türkiye Türkleriyle Azerbaycanlıları biz nasıl ayıracağız birbirine?
2: Hatta bir düşünün, daha da yakınlar. Bir de mezhepsel de yakınlık
1: o da var. Bir felaket senaryosu düşünün.
3: Din farklı var ya. İkiye bölmüşler.
1: Felaket senaryosu düşünün bir de. Felaket senaryosu düşünün. Biz Azerbaycan'la bir savaşıyoruz. Allah ya, bu olacak şey değil.
0: Yani oradan örnek.
1: Yani bunlar çok yanlış bir iş yaptılar. Rusya'nın da burada tabii hataları çoktur. Yani Rusya'nın komşularına Sovyet sonrası coğrafyaya yaklaşımı çok tartışılmalı. Yani hala sen itip kakarak orada elinde sopayla yaklaşırsan, yeni projeler üretemezsen, bunlar da batıya yaklaşıyorlar. Rusya'nın problemleri öyle. Ama Ukrayna'nın kendi yönetimiyle ilgili sıkıntıları var. Ben hem 2014 senesinde Ukrayna'da renkli devrim olurken oradaydım. Kiev'deydim, röportajlar yaptım. Orada bulundum. Hem de daha sonra 2015'te Kişinev'de, Moldova'da benzer bir deneme oldu. Gene oradaydım ben.
0: Ne fark gördünüz?
1: İkisi de birbirinin aynısı. Hiçbir farkı yok. İkisinde de Soros var. İkisinde de dallı güllü adamlar var. Amerikan vakıfları var. Avrupa var. Ve böyle hani bir yabancı görünce aman aman böyle ölüyorlar. Aman böyle Avrupa Birliği bayrakları ellerinde. Zaten o darbenin adı Öre Meydan.
0: Olabilir. Ukrayna'da Avrupa Birliği'nde bir ülke olmak istiyor.
1: Ama iç savaş çıkıyor. Yani şimdi biz de Avrupa Birliği olmak istiyorsunuz olalım. Biz Avrupa Birliği üyelik sürecindeyiz. Diyelim ki tartış. Mesela ben karşıyım. Diyelim ki hocam da karşı değil. Ya biz bedeni iki insan gibi konuşuruz. Burası demokratik bir ülke değil mi?
0: Çok derin tartışılıyor muydu Ukrayna'da böyle?
1: Tartışmayı bırakın Merve Hanım, tartışmayı bırakın. İç savaş noktasına geldi.
0: Lviv'den merkez miydi?
1: Lviv'den paramiliter güçleri topladılar. Oradan buradan toplama adamlar, neonaziler, faşistler bir den ellerine Brüksel bayrakları aldılar, ortalara düştüler. Amerikalılar bu işi finanse etti, fonladı. Aynısı benzeri Moldova'da yaşandı. Bu da aynı zamanda bizdeki Gezi'nin bir devamıydı. Bizde de vardı böyle bir şey. Yani tahrirle başladı. Arap Baharı diye başladı hocam. Arap Baharı diye başladı. Türkiye'den geçti. Türkiye o işi devrilmedi. Yani o darbe teşebbüsü Türkiye'de
2: tutmadı.
1: Akamete uğradı. Tutmadı. O da çok safiyane insanlar arkasına takıldılar o işin. Bakın öyle şey yapmayın. Yani şöyle gitmediler. Ya biz hükümeti devirelim demiyordu. Çok önemli bir insan diyordu ki ya işte ağaçları koruyalım diyordu. Bir kısmı diyordu ki geçim sıkıntısı var. Hiç o arka planı görmüyordu bile insanlar. Şimdi aynı şekilde o oyun Ukrayna'da oynandı. Ukrayna'da tuttu ve felakete sürüklendi.
0: Siz bunu Zelenski'ye bağlıyorsunuz. Bütün...
1: Ya Zelenski bunun sonu. Zelenski'den öncekiler var bir de. Poroshenko var, bilmem ne var. Zelenski
2: yani Avrupa'nın artık... aleti oldular. Üvertürü oldular.
1: Bulup bulunabilecek.
0: Nihayeti de çok ağır oldu. Putin'in danışmanının bir açıklaması var. Her 4 kişi, yani hayatını kaybeden, Ukrayna'dan giden her 4 kişiye karşılık bir kişi doğuyor diyor.
1: Tabii.
0: Bugün bütün gün ona baktım. Birleşmiş Milletler raporlarına. Oradan bugün 28
3: o zaman,
0: milyon
3: Merve
0: tahmini.
3: Ben de şunu derim. Rusya cephede savaşacak asker bulamıyor. Kuzey Kore'den asker getiriyor. Ya böyle bir şey yok. Tamamen propaganda o söyledikleri Rusların.
0: Ama şimdi hem Ukrayna'dan olarak açısından hocam, hem nüfus olarak baktığımız
3: tam azalsın
0: mükayese edemeyeceğim.
3: Bir dönem önce Suriye'de Suriye ortadan bitti, kimse kalmadı deniyordu. Alan işte kuruldu. Yeter ki şartlar yeniden taşlar yerine otursun, şartlar düzelsin.
2: Ama Suriye'de altyapı böyle tahrip olmamıştı.
1: İç savaş vardı.
2: Tabii bu dışsa altyapı kalmadı Ukrayna'da.
3: Yani, Ukrayna'nın 3'te şu an 3'te 2'si sapa sağlam duyuyor. Geri kalanın sıkıntı var.
2: Öyle mi duruyor?
0: Saldırılara birazdan sapa bir açıklamasını dinleyelim.
2: Nasıl sapa sağlam ya?
0: Danışmanının.
4: Şu an Ukrayna'da her 4 ölüm için yalnızca bir çocuk doğuyor. Ukrayna'da geri dönüşü olmayan nokta ışıldı. Bu tamamen yok oluş demektir. Ve bu ülkeyi kurtarabilecek tek şey Rusya. Rusya'dır. Aslında biz bunu bir kez zaten yaptık. Bu topraklar geçmişte Rusya'ya dahil edildiğinde nüfusumuzu Ukrayna'ya yeniden yerleştirdik.
3: Psikolojik harekat deniyor, stratejik iletişim ama deniyor, propaganda
0: hocam,
3: deniyor.
0: Ne demek istediğinizi anlıyorum. Evet. Yani bu söylenen bir psikolojik tabii. harekat ama yani sadece Birleşmiş Milletler'in raporu bile bu gerçeği ortaya koyuyor.
3: Tabii ki zaten yani şu anda savaşan bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Rusya, Ukrayna Rusya'ya bir vurduysa

0: o ticaret şirketinin depolarını, rafinerileri. Yani son bir haftadır Rusya 10 vuruyor Ukrayna'ya ve Kiev'den kaçışlar.
1: Karşınızdaki ülke Ukrayna. Burada
0: birkaç görüntü var, getirebilirsek.
1: Yani coğrafyaya bakalım, Rusya ile Ukrayna zaten kıyas götürmez. Ama buna rağmen Ukrayna şu veya bu şekilde 5 yıldır direniyor ve direnmeye de devam ediyor. Rusya'yı kendi benzinini üretemez hale getirebilen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani lojistik merkezlerinde üçte birini vurmasından bahsediyoruz. Az bir şeyler yapmıyor Ukraynalılar.
0: Elbette yani onun zararını...
1: Ya gidiyor Sibirya'daki bir yeri vurabiliyor.
2: Yok yok hocam, hiç öyle bir şey yok. Bakın nasıl bak yok? Biz şimdi bunlar Rus medyası
0: ama
2: yazıyordu.
0: Putin de kabul
2: biz Rus medyası
0: geçen.
2: Rus medyası yani
0: çözebileceğimiz
2: böyle yazıyor
0: bir kriz
2: diyorduk.
0: Dedi. Krizin içindeyiz.
2: Sizin gibi arkadaşlarımız, hocalar da diyorlardı ki hayır bu Rus propagandası diyorlardı. Şimdi aynısını Amerikan medyası da yazıyor. Şimdi
1: hangi
2: Amerikan medyası da mı Rus propagandası
1: hangi
2: yapıyor hocam?
1: Hocam?
2: Hepsi, yani şimdi bu haberler, bakın Ukrayna'nın yenildiği, belinin kırıldığı haberi her yerden geliyor hocam. Ukrayna'nın beli kırıldı, bir toparlanma ihtimali
1: yok. Zor duracak ayakta, onu herkes görüyor.
2: Yani
1: ama
2: bunlar teslim olacaklar, bu işi bitirecekler.
1: Aynı şey o zaman İran için de geçerli. İran nasıl direniyorsa...
2: İran durumu değil ama hocam. Yo,
1: nasıl değil yani?
3: İran toprak kaybetmedi. Bir toprak metre kaybetmedi. Bile toprak kaybetmedi.
1: Tabii ki bütün savaşlar farklı ama... Oradaki temel denge şu, bakın dronlara, Ukrayna'nın yok ama balistik füzelere, seyir füzelerine dayalı yeni bir savaş var ortada diyorum. Ve özellikle bunun merkezinde dronlar var. Hem İran çok iyi dronları kullanıyor, hem de Ukrayna kullanıyor. Çünkü asimetrik yeteneklerinden başka ellerinde şey yok ki.
2: Tamam yapsın da işte toprağı kaybolmuş.
1: Ama bakın bu dünyanın ikinci büyük ordusuna sahip Rusya'nın Ukrayna'yı 5 yıldır işgal edememesinin bir şeyi yok mu sizce?
2: Hocam %35'ini almış da ne edecek?
3: Putin'in Ukrayna işgal gibi planı hiç olmadı. Putin dedi ki Kırım benim olacak. Bu Donbas'taki iki tane Rus'u çoğunluklu nüfusu
1: olacak.
3: Onlar
1: bana
3: bağlatmak istiyorlar. Katliam var, ben onları kurtarıyorum.
1: Hayır
3: bitti.
1: Bakın ya Belarus'un oradan, bile girme hesapları yaptılar. Yani savaşın başlangıç günlerinde biz bunları yıllarca konuştuk ettik. Bunlarla ilgili bir sürü incelemeler yapıldı. Rusya işgal edemeyeceğini, elindeki güçle bunu.
2: Hüseyin hocam yanılıyor şu anda bak orada haritada da var.
3: 3 günde Kiev'e girdi Rus orduları. Bandiyesine girdi.
1: Tamam orada baktık işgal edemiyor, geri çekilmek zorunda kaldı.
3: Zorunda kalmadık. Çekildi kendisi.
0: Şimdi burayı bir anlatayım ne anlattığımızı evet. Burada. Ardından son 24 saatte Rus Savunma Bakanı Ukrayna'da nerelere saldırdıklarını söylüyor. Çok kritik noktalar, hatta çelik üretim merkezleri, yani o dronları üretebilecek merkezlerin de yerli bir olduğunu söylüyor. Tamam. Ukrayna Tarım Bakanı geçen hafta diyor ki depolarımızın %90'ını imha etti saldırılarda Rusya diyor. Bir de böyle bir gerçek
2: Rusya
0: var.
2: Daha tam saldırmıyordu, onu da söyleyelim bak. Yani öyle bir orada
0: hala
2: da şöyle sebebi şu. Bunlar etnik olarak aynı millet olduğu için Rusya kalıcı düşmanlık oluşturmak istemiyor.
0: Bu sanki Rusya'nın söylemi biraz
2: evet,
0: bu
2: evet.
0: Yönde.
2: Yani yerli biri bakın yapabilir.
0: Kıyamadığı yani bu mu?
2: Şimdi oreş, üç tane oreşnik
1: hep beraber.
2: Hayır 3 tane oreşnik attı ve
1: oreşnik zaten elinde 3 tane vardı, onlar attı, başka yok elinde.
2: Hocam ben kaç tane olduğunu bilmiyorum.
1: Yok ya
2: siz
1: biliyorsunuz.
2: Size envanter raporu var.
1: Ben biliyorum. Ya gidin bakın yani. 4 ile 6 var diyor. Başka yazmıyor ki.
3: Yazmaz ki, söylemez ki bunları.
1: Herkes söyler.
3: Askersiniz.
2: Bakın,
3: herkes
2: Allah aşkına görüyor. Şimdi bakın İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı gördük. İsrail'in nasıl ahlaksızca saldırdığını gördük. Bir de Ukrayna Rusya savaşına bakıyoruz. Yani savaşta ahlaksızlık denen şeyin önümüzde bir örneği var. Hatta Amerika'nın
0: aynı düzlemde değil sanki Gazze.
2: Hayır olmaz olur mu? Bakın
0: ama karşısında bir
2: tane işgalci güç
0: Rusya'nın, yani Gazze ile bunu
2: tamam düzensiz. Tam aksine bakın düzenli ordu olduğu için belki daha fazla sertleşebilir. Yani Gazze'de sadece siviller, çoluk çocuğun olduğu yeri bile öyle bombalayabiliyorsunuz. Ya da mesela pardon diyorsunuz. Neye pardon dediniz? Minap'ta bir okulu vurdunuz. 168 tane çocuk öldürdünüz. Şimdi savaşta siviller ölüyor ama ahlaksızlık başka bir şey. Ukrayna için de söylüyorum. Ukrayna'da uyuyor savaş ahlakına, Rusya'da uyuyor. Ama eğer o noktaya gelirse Rusya Ukrayna'yı dümdüz eder. Bunu herkes biliyor. Yani önümüzde bizim şey var. Yani hocam ben stok raporunu bilemem. Stok raporlarından bir fikrim yok. Ama açıklanan SIPRI'nin raporları
0: resmi
2: var. Orada kimin ne silah olduğunu görüyoruz. 17 bine
0: yakın sivil kaybı var. Sadece resmi rapor. Tabii. Ukrayna'da. Ukrayna'nın savaş öncesi nüfusu tahminen 42 milyon. 48 milyon diyor Gaffar Bey. Ama bu Birleşmiş Milletler'in raporuna
3: ama
0: göre
3: ben
0: 2026 yılı itibariyle.
3: Efendim? Yani Sovyetler Birliği dağıldığı zaman 52 ile dağıldı.
0: 52, tamam 52 milyon. La, dağıldıktan sonra Ukrayna'nın nüfusu 1991'de 52 milyondu. Evet. Şimdi şu an resmi olarak 36.7 milyon. Fakat savaştan kaçıp özellikle Avrupa'ya

0: Göç edenler bütün mülklerini yerinde bırakıp o ikamet süreci evet. falan diye kaçarak yani mülteci olarak savaştan kaçtıkları için bu sayıyı Birleşmiş Milletler 28 milyon şu an Ukrayna'da yaşayan insan sayısı olarak hesaplıyor. Neredeyse yarıya düşmüş durumda. 5 yıl olmadı henüz. Ve doğurganlık oranı %1'in altına düşmüş Ukrayna'da. Çok yani 2030 yılında nüfusunun 7 milyondan biraz fazla olacağını öngörüyorlar.
1: Ruslarınki de farklı değil ha. Ruslarınki de farklı değil.
2: Ama Rusya da öyle. Putin,
0: buna ilişkin bir
2: Putin aynı şeyden
1: yok.
2: Şikayet ediyor.
1: Yani nüfus, zaten.
0: Hayır hayır. Doğurganlık olarak dünyanın her yerinde
2: her
0: düşüyor.
2: Yerinde öyle, evet.
0: Ama dünyadaki en düşük ortalama %1. Doğrudur. Şu an Ukrayna'da. Yani geleceğe dair bir umut yok. Zaten savaş ortamında o yüzden Putin'in danışmanı diyor. Yani her ölen 4 kişiye karşılık 1 kişi doğuyor diyor. Ve asker kaybı 600 binin üzerinde Ukrayna'nın resmi kayıtlara göre, gayri resmi bunun çok üstündedir ve yaklaşık 17 bin sivil kayıp var. Yani bu bilmiyoruz ne kadar. Son 24 saatte sadece Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının olduğu bir çalışmamız var. Şöyle özellikle Dnepropetrovsk bölgesindeki Kametstal metalurji fabrikası Kametstal. Çok önemli bir tesis deniyor. Ve bu Rusya Savunma Bakanlığı sadece 24 saatte biz Ukrayna ordusu için silah ve askeri tesisat taşıyan kuru yük gemisini vurduk diyor. Zaten limanlara girişi kapattığını ifade etmişti. Askeri lojistik merkezlerini vurdu. Burada çok önemli metal ürün tedarikçileri olan yani askeri üretim için bir can damarı olan tesisi yerle bir ettiğini açıklıyor. Askeri lojistik merkezi Trofo merkezini vurduğunu ifade ediyor. Yine askeri lojistik merkezi Kiev ve çevresinde. Askeri kamptaki iki yakıt depolama tesisi ve haberleşme ve keşif merkezlerini biz sadece 24 saatte Rusya diyor ki Ukrayna'nın yerle bir ettik. Can damarları kesiliyor. Tarım Bakanı diyor ki %90 depolarımız vurulmuş durumda. İmha edilmiş durumda. Rusya çok sert saldırıyor. Bu kadar sert saldırının ardından bir barış gelir mi Uğur Hocam?
2: Gelir şimdi şöyle oldu biliyorsunuz.
0: Bir toparlayalım bu bölümü ikinci
2: tamam.
0: bölüme geçelim.
2: Şöyle bir şey oldu. Rusya dünyada ikinci büyük petrol ihracatçısıydı biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Ve son 3 haftadır benzin ithal ediyor ve petrol ihracatı sitelerimizde de petrol ihracatını yasakladı.
0: Evet.
2: Çin'e
0: şu an iç talebin sadece %60'ını karşılayamıyor.
2: Tabii iç talebini karşılayamıyor çünkü. Onu yasakladı ve benzin ithalatına başladı. Çünkü İngiltere ve Almanya'nın verdiği füzeler, dronlarla rafinerilerini vurdu. Rusya'nın içine ta Sibirya'ya kadar olan yerleri vurdu Ukrayna. Rafinerileri imha edince benzin üretemez hale geldi. Ve şu anda benzin ithal ediyor. Onun için çok sertleşti.
0: İddialar var üçüncü ülkelerde işlenip petrol, benzin
2: evet,
0: olarak
2: artık öyle olmaya
0: geliyor.
2: Başladı. Ve çok sinirlendi. Ondan sonra sertleşti bu kadar. Hatta şunu da şey yaptı, birkaç kere daha önce yapmıştı. Nükleer silah da kullanabilirim ha dedi.
0: Evet.
2: O nükleer silah dedi korkmayın Avrupa'ya. Şey değil, radyasyon yayan nükleer silah değil, taktik nükleer silah. Atıldığı yeri yok ediyor. Yani dalga dalga Nagasaki, Hiroşima gibi yayılmıyor. Dolayısıyla yani hani Çernobil gibi Türkiye'ye, Karadeniz'e, Ordu'ya, Trabzon'a falan gelmeyecek. Ama Ukrayna'da attığı yeri de imha edecek.
0: O mahvedecek. Zaman Rusya da gerçekten çok ciddi sıkışmış durumda.
2: Sıkıştı tabii.
0: O zaman Rusya bu savaşı bitirmek yerine bu savaşı gerçekten biraz daha kendi kazanımı olarak Rus halkına anlatmak için genişletebilir mi sizce?
2: Zannetmiyorum.
0: Yarı çapını.
2: Yani zannetmiyorum. Yani ne kadar
0: neden
2: nasıl
0: o zaman İngiltere'ye diyor ki senin hedef alırım?
2: Yani şunu
0: Ukrayna'daki
2: diyor.
0: Destek,
2: destek verme Ukrayna'ya. Şu füzeleri, dronları, bilmem neleri, paramiliter güçleri
0: devam
2: verme.
0: Devam İngiltere. Destek vermeye devam ediyor.
2: O zaman atacağım füzeleri diyor. Çünkü direkt Londra'yı vuruyor.
0: Yapar mı?
2: Ya, çok sıkışırsa yapar.
0: Sizce Hüseyin Hoca?
1: Bence
0: yani savaş Avrupa'ya yayılır mı?
1: Hayır, savaşın Avrupa'ya şu anda yayılma olasılığı çok zayıf ama Rusya biraz Avrupa ülkelerini zorluyor. Yani çünkü Ukrayna'da beklediğinden çok fazla bir direnç var. Ukrayna'nın kendi başına bu direnci cephe olarak güçlü tutabilmesi imkanı yok normal şartlarda. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin Ukrayna'nın arkasından çekildiği an Ukrayna ile Rusya baş başa kalacak. Dolayısıyla
0: Ukrayna'nın arkasından çekilmeye zorluyor. Fakat
1: evet.
0: bilakis özellikle İngiltere ve Almanya destek vermeye devam
1: evet.
0: ediyor. İtalya'dan da açıklama geldi. Yani Rusya'nın buradan İngiltere'yi vurabilecek bir kapasitesi, füze var. Kapasitesi var. Ya, tabii canım, olmuş var. Olabilir ama
1: ama İngiltere'nin de var. Bakın İngiltere dünyada Çin'i bir kenara bırakıyorum ama Rusya ve ABD'den sonra üçüncü nükleer güç. NATO'da ABD ve Çin, İngiltere beraber hareket eder. Nükleer silahların kullanımı konusunda. Fransa daha özerk yapıda. NATO'ya deklare edilmiş bir nükleer silahı yok mesela. Şimdi İngiltere yabana atılacak bir ülke değil. Her ne kadar asker sayısı sivillerle beraber 200 bin kişi, normalde 95 bin civarında askeri ancak var ama küresel düşünebilen bir ülke var karşımızda, İngiltere. Ve İngiltere kolay kolay Avrupa'yı Rusya'ya kesinlikle verecek, emanet edecek bir konumda değil. Çünkü Avrupa'nın elden çıkması demek bütün İngiltere'nin o yüzyıllardır savunduğu kendi küresel güvenliğine vurulabilecek en büyük darbe. Ama bu savaşın başlangıç noktası zaten İngiltere. 2006 yılında oradaki bir casusu, yani İngiltere'nin korunması altındaki bir casusu, bu hibrit savaşlar kapsamında düşünürsek Putin, biliyorsunuz, eski KGB ajanı orada öldürttüler. Yani İngilizlerle Ruslar arasında zaten bir örtülü savaş vardı.
0: Şu Medvedev de 2006'da. Diyor ki, yani Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı nihayetinde, evet. Hala bu eski.
1: O kötü ses. Yani kötü polis o. Putin'den daha kötü polis rolünü oynuyor.
0: Diyor ki biz Almanya'ya, İngiltere'ye hibrit savaş modeli altında saldırmayız. Almanya drone saldırısından Rusya'yı sorumlu tutunca. Evet. İngiltere ve Almanya doğrudan saldırıyı hak ediyor diyor. Yani biz eğer saldırırsak İngiltere'ye de Almanya'ya da doğrudan saldırırız diyor.
1: Bu şu da anda saldıracak elinde hiçbir gerekçe yok. Hiçbir gerekçe yok. Neye göre saldıracak ki? Kaldı ki herhalde Putin de o kadar akılsız bir adam değil. Yani Almanya'nın kapasitesini biliyor, İngiltere'nin kapasitesini biliyor. İngiltere'ye saldırdığı zaman ABD'nin eninde sonunda bu savaşa gireceğini biliyor. Bakın Rusya 1878 yılında 200 milyon nüfusu olan bir ülke. Sovyetler, Ruslar. Şu an kaç? 142.
0: Yani
1: 142 milyon.
2: Putin bunu söylüyor. Tehlikedeyiz diyor.
0: Tehlikeli. Putin de bunu süredir söylüyor.
1: Bakın yani savaş Osmanlı, Osmanlı'nın son dönemlerinde bizim nüfusumuz kaç? 20 milyonu bulmuyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 13 milyonu zor buluyoruz. 13. O zaman bakın Yunanistan'da o zaman yani nüfus, yani biz onları 400 yıl yönetmişiz ama en fazla ölüm bizde olmuş. Hastalıklarla biz uğraşmışız. Savaşlarla biz uğraşmışız. Yunanistan nüfusu neredeyse 8 milyon civarında, bizim nüfus 13 milyon civarında. Ama şu anda Yunanistan 10 milyon, biz 80 küsur milyon. Nüfus birçok şeyi anlatır. Şu anda siz biraz önce Ukrayna'ya koydunuz ama Rusya eski Rusya değil, eski Rusya olma ihtimali yok. Rusya şu anki elindeki toprakları, yani yayılmacı, revizyonist politikaları bir kenara bırakacak. Elindeki toprakları tuttuğuna dua edecek ilerleyen dönemlerde. Öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama Rusya'nın, Putin'in yaptıklarını eğer haklı görürsek, bakın Kazakistan'da dünya kadar Rus yaşıyor. O zaman gitsin Kazakistan'daki Rusların olduğu bölgede işgal etsin.
3: Kazakistan Rusya'ya ayrılık. Ama Kazakistan Ukrayna'nın yaptığını yapmıyor hocam. Kazakistan şimdi anayasasına uyuyor. Kazakistan kendi anayasasını çiğnemiyor. Kazakistan'da darbe yok. Kazakistan Avrupalılar, Amerikalılar
1: nasıl geldi?
3: Avrupalıların
1: gelmedi ki
3: Kazakistan Avrupalıların, Amerikalıların aklına uyarak kendi yurttaşına zulmetmiyor hocam. Ya Kazakistan'da bir iç savaş çıkmıyor. Kazakistan devleti gayet müstesna, güzel bir anayasal hukuk uygulayan devlet.
2: Kazakistan'ın başbakan Rus'tu. Başbakan Rus'tu.
3: Yani bir sıkıntısı yok
1: zaten. Hayır, Kazakistan'ı ele geçirmişler o zaman. Bu
3: hayır,
1: doğru
3: hayır. Eski başbakanı söylüyor hocam. Ele geçirmez. Olur mu? Kazakistan Türk Devletleri Teşkilatı'nın en müstesna üyelerinden biridir ve bir Türk ülkesidir. İçinde yaşayan
1: ama
3: Rus azınlığından
1: bağımsız değil. Onu söylemeye
3: çalışıyorum. Rus azınlığın hakkını koruyor. Bu şöyle bir şey. Bakın, Türkiye'de de azınlıklar var. Başka ülkelerde, ama mesela Yunanistan ne yapıyor? İskeç'e Türk Birliği'ni yıllardır sırf adında Türk var diye izin vermiyor. Yunanistan insan haklarını, hukuku, evrensel
1: tamam,
3: hukuku,
1: o zaman aynı
3: Avrupa
1: geldi.
3: İnsan Hakları Mahkemesi hepsini ayaklar altına alıyor. Keşke bizim gücümüz olsa da biz İskeçe Türklerini böyle siyasette değil başka şekilde koruyabiliriz. Hayır, o başka bir
2: var,
3: şey söylüyorum
2: var,
3: ben
2: yani
3: hocam.
2: Şey,
3: ben başka bir şey, keşke öyle bir şey
2: bekliyoruz.
3: Olsa o Yorgo'ya gerekeni gösterirsiniz o zaman. Dersin ki bir dakika, sen 25 yıldır burada Müslüman Türklere her türlü zulmü yapıyorsun. Camiyi kapatıyorsun, dilini yasaklıyorsun, okulunu kapatıyorsun. O zaman gel bakayım hesabını burada görelim senin dersin. İnşallah bugün o günde gelir. Yani onun için mukayeseleri doğru yapalım. Ha, bir Rusya,
1: politika,
3: Ukrayna
1: politika
3: başka
1: koyarsak,
3: bir şey, Kazakistan
1: bir
3: başka bir şey.
1: Olabilir. O da yanlış demiyorum ama sonuç itibariyle sizin bir ülkede size yani ırksal olarak bağlı olduğunu iddiasıyla örneğin Ukrayna'daki Rusları bahane ederek, zaten bunlar Ruslar var. Aslında Ukraynalı diye bir millet yok. Bunlar aslında Ruslar. Dolayısıyla Ukrayna bizimdir. Yok, Kuruşev
3: hocam iddiası değil, bakın mesela İskeçe'dekiler Türk mü değil mi?

0: Sivil İskeçe'dekilerin iddiası benim iddiam değil ki, adamlar Türk hocam. Yani benim iddiam değil ki İskeçe'dekilerin Türk oldu. Onlar da ben Türk'üm diyor. Ben de onlar Türk. Ama Yorgo diyor ki hayır Türk değilsiniz diyor. Siz Türk diyemezsiniz.
1: Siz
0: diyor.
1: Müslümanlaştırılmış Yunanlısınız.
0: Müslümanlaştırılmış bir de öyle bir şey uydurmuş.
1: Öyle şey
0: lan Müslümanla Türk aynı şey zaten. Konuşacağım ya. Ya tamam, onun için hayır, hocam konuşalım. O başka bir şey. Ben size söylemiyorum. Yorgo'yu söylüyorum.
2: Bunun başka bir ülkeye işgal hakkı vermediğini ama öbür şeylerin farklı mekanizmalarla korunması gerektiğini
1: ben de Merve Hanım bir şey de ekleyeyim şey. Öbür konuya geçmeden
3: ekleyin hocam.
1: Dağılmadan önce Ukrayna şu 15 tane
3: evet, bunu bir kapatalım bir noktalayalım yani yakın zamanda biz Avrupa'ya Rus saldırısını mı göreceğiz artık nihayete eriyor mu Rusya-Ukrayna savaşı
1: yani Trump bitirecek
3: yani Trump
1: bu işi
3: bitiriyor mu?
1: Bitirecek
3: bunu nasıl Avrupa'yı bitirecek nasıl ya? İkna edecek
1: Avrupa'yı ikna etmesi Avrupa'yı şöyle ikna eder.
0: Hüseyin Hoca ikna
1: eder. Hayır almadım. Şöyle diyecek. Seni desteklemiyorum diyecek. Çekiyorum Avrupa'dan. Ne haliniz varsa görsün Rusya'yla diyecek.
3: Şu an zaten resmi olarak kağıt üzerinde çekmiş durumda yani.
1: Ama NATO'nun 5. maddesi var. Hala NATO üyesi savunmak hayır, zorunda.
3: Avrupa için diyorsun.
1: Avrupa için.
3: Ukrayna için diyor.
1: Ukrayna'ya ikna edilecek bir şey yok.
3: Yani orada bir Zelenski var. 5. maddesini yırtıp atabilir mi NATO?
1: Hayır ama Trump da komutan da dedi durup dururken de gidip de NATO ülkelerine saldırmaz öyle enayi değil yani Rus aklı var bu 300 senelik Rus
3: neden o zaman bu kadar telaşla gitti Trump'ın temsilcileri Moskova'ya
0: provoke ediliyor çünkü Almanya'ya yönelik saldırının Rusya'dan geldiği yönünde Alman basında çok ciddi yaygaralar koptu.
3: Evet, resmi olarak
0: Alman hükümeti bunu söylüyor bakın kuzey yakın boru hattına yönelik sabotajla ilgili de Rusya'yı suçladılar Biden yönetimi başını çekti ve sonra ne oldu işin arkasına
3: o
0: Ukrayna ve İngiltere çıktı
3: Trump Rusya'dan, Putin'den değil de Avrupa'dan mı korkuyor?
0: Korkmuyor.
1: Korkmuyor. Kendisini bataklığa çekeceklerinden korkuyor.
3: Hayır. Yani o saldırıyı
0: hocam doğrusunuz.
3: İngiltere ya da Fransa yaparsa şimdi o da otomatik olarak savaşın ortasında
1: sahte kalır. Bayrak yapacaklar. Rusya gidecek karşılık bir NATO ülkesi. Estonya'ya girecek. Girince Amerika savaşa girmek zorunda kalacak. İşte bunu istemiyor.
0: Tabii. Barış yani mecbur birincisi kalacak. İlk tabii. Korkusu Ukrayna'daki barış prosesinin bozulması. Çünkü tüm Avrupa Birliği, Brüksel Ukrayna'da barışın olmaması için elinden geleni yapıyor. Benim şahsi kanaatim şudur. Almanya kısa bir vadede, uzun olmayan bir vadede Rusya ile savaşmak istiyor.
3: Yani niçin? Yani Almanya neye güvenerek
0: dünyadaki
3: NATO'ya güvenerek?
0: Dünyadaki bütün büyük savaşlar, birinci ve ikinci, birincinin devamıydı. Savaşların çıkma sebebi bellidir. Büyük güçlerden bir tanesi ganimetten, yağmadan istediği kadar pay alamaz, maraza çıkartır. Birinci de Almanya sömürgelerden istediği payı alamamıştı. Osmanlı Devleti'nin topraklarını riske ederek yani
3: tamam, ama onu şu an Almanya bu saldırıyı NATO şemsiyesine güvenerek mi gerçekleştirdi?
0: Tabii, NATO olabilir de olmayabilir de bakın
3: tek
0: Almanya
3: başına
0: küçüm,
3: olması mümkün.
0: Tek başına da mümkün.
1: Mümkün.
0: Küçümsemeyin.
3: Bu tabii. Yani Almanya'nın bu silah
1: geçen sene 127 milyar euroluk silahlandı Almanya.
0: Şu anda
1: İkinci Dünya Harbi'nde 27 milyon Rus'u öldürdü Almanlar.
3: Evet. Ki
1: 4 cephede savaşıyordu. Bakın 4 cephede İtalyanlar da taraf değiştirmişti. Ona rağmen şey yaptı. Gitti Moskova'ya da giriyordu. Yani Almanya'nın muharip gücü muazzamdır.
3: Bugün
1: de öyle. Çok
0: şöyle iyidir. Bakın İsrail'e giden 6. nükleer denizaltısı var Almanya'nın şu an. Nükleer denizaltıları var. Bir tanesini 2 gün önce çıkardılar. İsrail'e yardıma gönderiyorlar. Şimdi Almanya'nın durumu şu. Weimar Almanya'sı 1. Savaş'tan yenilgiyle çıkan Almanya çökmüş bir Almanya'ydı. Topraklarının 1/4, 1/3 yakınını kaybetmişti. Sanayi çökmüştü.
1: Tamirat borçları, tazminatlar.
0: Berlin'de yani tamamen münfesih, çürümüş bir hayat yaşanıyordu. Hitler 33'te iktidara geldi. Almanya'yı 5 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük savaş makinesi yaptı. Çünkü Almanya'nın böyle bir altyapısı var. Evet. Bugünkü Almanya'nın da var. Almanya şu anda bu işe başladı ve zaman kazanmak istiyor. Rusya savaşının bitmemesini istemesinin sebebi bu Almanya'nın. Almanya eninde sonunda büyük ganimetten payını alamayan ülke olarak bir büyük maraza çıkardı.
3: Biraz bugün Mersin söylemleri de yani o dönemki Hitler benzetmesi yapmıyorum ama o dönemki siyasete benziyor. Yani sosyal refah mı, savunma sanayi mi diye artık açıkça soruyor
0: Almanya. Savunmaya Almanya'yı hazırladılar. Bakın geçen hafta 35 saatlik haftalık çalışmanın 40 saate çıkarılması konusu artık açıkça gündeme geldi Almanya'da. Otomotiv fabrikaları ve çelik fabrikaları. Ne üretiyor bunlar? otomobil üretmiyorlar ki, artık silah üretmeye başladılar. Alman otomotiv sanayi, silah yan sanayi Volkswagen, ve silah partisi yani 100 üretmeye bin iş başladı.
3: 2030'a kadar ve Volkswagen artık silah sanayine dönüyor.
0: Silah sanayine dönecekler.
1: İkinci Dünya Harbi'nde günde çok, iki denizaltı indiriyordu Alman ekonomisi. 1940'larda büyük bir endüstri
0: Almanya için zor bir şey değil. Asıl konuya geleyim. Yani neden Almanya?

0: savaş bitmesini istiyor. Peki. Amerika da bu savaşı ötelemek, ertelemek istiyor. İkinci savaşta da Amerika'nın durumu oydu. Amerika barıştan yanaydı. Bakın tabii, bu tarihin tuhaf bir şeyidir. Yani Amerika yayılmacı ama Amerika barış olsun diye çok çaba sarf etti. Büyük ihtimalle önümüzde dünyada eğer bir üçüncü dünya savaşı olursa, inşallah olmaz, onun tetikleyicisi de ben Almanya olacağını düşünüyorum. Rusya bu işin merkezinde olacak. Yani bu aktörler buna hazırlanıyorlar. Amerika da bunu engellemeye çalışan güç şu anda dünyada. Ha, bizim pozisyonumuz zaten ikinci savaşta da biz barıştan yanaydık. Bugün de yani herhalde olmaması için elimizden geleni yaparız.
1: Peki, teşekkür
2: burada
1: ediyorum.
2: Müsaadenizle ben aykırı bir görüş serdetmek istiyorum.
1: Kimi aykırı abi? Alayım çünkü
3: komutanım mı?
2: Yok. Hayır, genel yani, aykırı. Bu problem şu.
1: Yunanistan'la İsrail arasında
2: diye.
1: Ne oluyor bize karşı, biraz ona da bakalım. Bize
2: olay renklensin diye söylemeye çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'nın gücünü, İngiltere'nin gücünü kırabilmek, Avrupa'yı biraz zayıflatabilmek amacıyla savaşı teşvik ettiği, tahrik ettiği ve kendi aralarında birbirlerini iyice yemelerini gördükten sonra müdahale ederek 1945 sonrası bir anlamda dünya üzerinde gücünü pekiştirdiği söylenir. Şu an itibariyle de Almanya konusunda Gaffar Bey'in söylediklerine katılıyorum. Almanya 1. Dünya Savaşı'nda yenildi ama Hitler devreye girdiğinde kısa bir sürede yasaklı Almanya'nın kısa sürede dünyanın en büyük silah üreticisi olabildiği görüldü. 2. Dünya Savaşı sonrasında bölünen, parçalanan, çeşitli hacirler altına alınan Almanya 90'da Doğu Almanya'yı satın aldı. Entegrasyonunu gerçekleştirdi. Şu an bir şeylere niyetleniyor. Az önce siz söylediniz. Bütün o fabrikaların dönüşebilir özelliğini önce İsrail'e silah yapacak Volkswagen falan denildi. Ama bu demektir ki istendiği anda o fabrikaların tamamı Almanya açısından silah fabrikası haline dönüşebilir. Burada ortalık karışabilir. Ama gelinen noktada anlatılanlardan da sonra ortaya çıkan bence şöyle bir tablo var. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki hikaye nedir? 60'lı yıllardan beri biz girecekmişiz gibi yapmaya, onlar da bizi alacakmışız gibi yapmaya devam ediyorlar. Sonunun ne olacağını bilmiyoruz. Şu anda da mevcut tabloda bana öyle geliyor ki Amerika Birleşik Devletleri savaşın bitmesini istiyor mu? Bir yandan istiyor gibi ama Avrupa üzerinde baskı kurma açısından Rusya-Ukrayna savaşı bence Amerika'nın işine geliyor. Peki. Avrupa ülkelerinin çeşitli sebeplerle Ukrayna'daki nüfusun büyük bir bölümünün nüfus krizi yaşayan, demografik kriz yaşayan Avrupa'ya bir tür can suyu olduğunu unutmayalım. Avrupa mesela Bulgaristan'ı, Romanya'yı boşalttı, Macaristan'ı boşalttı 90 sonrasında. Niye? Nüfus gelişmiyor. İş gücüne ihtiyacı var. Bunun için oradaki her şeyi kendine benzeyen insanlar ideal insanlardı. Dolayısıyla Ukrayna'dan gelen insanlar da işlerine yarıyor. Savaşlar çok kötü be birader deyip aslında bir tür hasılasında topluyorlar. Bana öyle geliyor ki bir barış çok ihtimal değil, topyekun bir savaş da ihtimal değil. Bu gerginlik devam edecek, Amerika istediğini alacak, Avrupa ülkelerinin savunma harcamaları artacak, çoğunu Amerika satacak. Rusya açısından gerginliğin devamı iyi olacak çünkü bir süre sonra ya Ukrayna diyecek ki tamam kardeşim Donbas al şuraları, başımın belası oldu buralar, ben hiç değilse kalan yerde rahat edeyim diyebilecek. Ama bu 3 sene sonra mı 13 sene sonra mı bunu bilmiyorum.
1: Buna kim olur de. Şimdi o kadar fazla çatışma ortamından bahsediyoruz ki bilmiyorum Uğur Hocam katılır mısınız? Yani bu süreç bir yere evrilecek. Yeni bir düzene evrilecek ama o düzen nasıl olacak? Hakikaten bilmiyoruz. Yani Ukrayna-Rusya savaşı, Amerika-İsrail-İran savaşı, işte Yunanistan'la İsrail arasındaki o işbirliği anlaşmaları, Doğu Akdeniz'de oluşturulmaya çalışılan bir gerginlik, Yunanistan İsrail'iyle bir bizim Mekke savunma anlaşmasıyla yeni bir ittifaka, savunma anlaşmasıyla yeni bir ittifaka dahil olmamız, her yerde dengeler değişiyor. O kadar hassas bir terazi ki, ama nerede oturacak bu değişiklik, nerede nihayete
3: erecek? Maalesef tarih, yani siyasi tarih bunu savaşlarla dengeye oturduğunu göstermiş. Peki. O söylediğiniz ortamlar ya, 1. Dünya Savaşı öncesine bakın, tam üçlü ittifak, üçlü ittifak. 2. Dünya Savaşı'na bakın öncesine, şu mihver devletler falan aynı şeylerdi. Hep savaşla yani.
1: Şimdi dünya. Uğur Hocam.
3: Maalesef 3. Dünya Savaşı'na doğru hızla gidiyor dünya.
4: Orada
3: yani.
4: Şöyle garip bir şeyden de bahsedelim. Bakın Almanya ile Rusya el sıkıştı. 1 Eylül 1939 Polonya'yı tak ikiye böldüler. Yani ama 1943'te Alman orduları
3: 41.

0: işte 43'te çekildiler ya.
1: Ha 43'te geri döndü evet. Ha.
0: Yani o çekilinceye kadar Alman orduları Rus topraklarındaydı. Evet. Yani savaşlar içerisinde dengeler değişiyor. Bugün bir pakt imzalanan yarın savaşın içerisinde bile o paktlar değişebilir.
2: Bugün de değişebilir. Yani Hürmüz'ün statüsü bambaşka bir noktaya da evrilebilir. Tabii. Bambaşka bir şey de konuşabiliriz. Yani İsrail ile Yunanistan arasında geçen hafta imzalanan o 3 milyar euroluk savunma adı altındaki anlaşmayı geçen hafta Yunanistan basını şöyle yazdı. Kamuoyuna açıklanmayan tarafı şudur. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yine bir açıklaması var, onu getireceğiz ekrana. Diyor ki Yunan basını, biz diyor aslında bu 3 milyar euroyu İsrail evet bir savunma savunma ürünleri almak için verdik ama diyor biz istihbarat Türkiye ile ilgili bizimle istihbarat paylaşsınlar diye bu anlaşmayı yaptık diyor.
1: Maalesef.
2: Bu kamuoyuna açıklanmadı ama durum budur diyor. Yani Yunanistan İsrail'e işbirliği yapıyor. Evet. Merkezinde Türkiye var. Bunu Yunanistan açıkça ilan ediyor ve Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da, Batı'da bana istihbarat vereceksin kendi teknolojinde. Ben de öyle bir teknoloji yok. Gel burada ama Yunanistan ne verecek onlara? Nasıl bir işbirliği? Doğu Akdeniz'de ne planlıyorlar? Ege'de ne planlıyorlar? Biz bilemeyiz. Elbette Türkiye biliyor. Elbette
1: Yunanistan'ın 300
2: ama,
1: milyar euro borcu var.
2: Borçlarını, 3 milyar euroluk silah anlaşmasında
1: mı? Onda bir para mara yok yani. Olmayan parayı veriyor. Ha, ne veriyor derseniz, eğer biz Doğu Akdeniz'i alır şu Türkleri Sevilli haritasına sıkıştırırsak burada çıkan doğalgaz petrolü sana veririz demek istiyor ama o petrol de doğalgaz da onun değil. Vermeye de hiç niyetimiz yok. Yunanistan'ın verecek hiç bir kuruş da parası yok. Borç içinde.
2: O zaman İsrail'in parası olduğu için böyle bir ittifaka mı girdi?
1: İsrail,
2: şimdi Yunan Sağlık Bakanı diyor ki dış politikanız yok eleştirileri var Mitsotakis yönetimine şu an. Diyor ki sizin gözünüzde dış politikamız olması için bizim diyor İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmemiz gerekiyor diyor. Yani verdiği yanıt bir sağlık bakanının bu. Üstelik bir canlı yayında bunu söylüyor. Dinleyelim buyurun.
3: Δέτον και ακόμα χειρότερο στα προσωπικά είναι αυτά που είπε για την εξωτερική πολιτική. Και ο Σουλιάς ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι προφανώς ψέμα και ανοησία. Δεν συζητεί. Η Ελλάδα δεν συζητεί εξωτερική πολιτική έχει. Τα τελευταία χρόνια υπογράψει. Συμφωνία Θετική Συνεργασία με τις ΗΠΑ. Σήμερα υπογράφει την ασπίδα του Αχιλέα ο Δάντιας κάτω στο Ισραήλ, ναι, οικοδομώντας την εταιρική μας σχέση και στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ. Αμυντική συμμαχία με τη Γαλλία. Στρατηγική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλές σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Τριμερή συμφωνία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο. ΑΟΣ με την Ιταλία. ΑΟΣ με την Αίγυπτο. 12 μίλια στο Ιόνιο. Σεύρων εξορίξεις. Έξων εξορίξεις. Αν αυτά είναι. Δεν έχεις εξωτερική πολιτική, λέει το να έχεις εξωτερική πολιτική, θα έχουμε πάρει τη Βασιλεύουσα και την Αγία Σοφιά.
2: Şimdi evet, Yunanistan da seçime gidecek, İsrail de seçime gidecek yakın zamanda. Bu söylemleri geçen haftaya kadar İsrail'in Türkiye merkezli Sayın Cumhurbaşkanı hedef alarak söylemlerini biliyoruz. Yunanistan'ın böyleydi, biraz durulmuştu, şimdi birkaç aydır yeniden başladı. Şimdi bu anlaşmaları da göz önünde bulundurursak Uğur Hocam, sadece bu iki ülkenin yani seçime gidecekler, genel seçime gidecekler diye açıklayabileceğimiz bir durum
1: yok,
2: söz konusu mu?
1: Asıl zaten sorunun cevabını demin siz söylediniz. Doğu Akdeniz. Yani asıl şey İsrail o arzu mevcut yapacak. İşte Doğu Akdeniz'in tamamını alıp Kıbrıs'ın tamamını da alıyor. Zaten güneyini aldı. Artık Güney Kıbrıs Rum yönetimde bir şey kalmadı. Orası İsrail'in bir eyaleti gibi oldu. Göya kuzeyinde alacak. Bizim Hatay, Adana, Mersin, Fırat şeyi alacak göya kafasına. Ona vaat edilmiş göya. Hı hı. O hayalleri görsün İsrail. Kudüs'ü de kaybedecek yok yakında inşallah. Yunanistan zaten o megala idea kuruluşundan beri yani. İşte ta Trabzon'u alıyor, bilmem İstanbul'u alıyor falan filan. Hatta Yunanistan'a gidin. Bugün daha ben geç iki hafta önce döndüm yani tatildeydi. İşte diyor ki Konstantinopolis 450 kilometre. Kavala'ya geliyorsun, Konstantinopolis 300 kilometre falan filan. Yani adamlar hala Konstantinopol, hala ilkokul kitaplarında ve bütün kiliselerinde hem Bizans bayrağı hem Yunan bayrağı. Yani Bizans bayrağını hiç indirmediler de adamlar. Kafalarında hala ilkokullarında da diyorlar ki işte benim çocuğum büyüyecek bilmem ne, Konstantinopolis'i barbar bilmem ne alacak. Yani adamlar böyle ütopyanın üstüne yapıyor. Yakında Atina'yı da kaybedecekler. İsrail o ayrı gibi mesele. Sadece seçim değil ama bu. Bu Doğu Akdeniz'deki kaynakların ve İsrail'in Orta Doğu'daki Siyonist emelleriyle Yunanistan'ı kullanması birleşti. Yani biliyoruz biz her seçime gelirken iki ay kala Yunanistan'da Türkler Selanik'i aldı, Türkler adaları aldı. Hemen velveli

0: verirler, ortalıkta oylar alınır, sonra süt liman olur. Ama bu seferki öyle değil. Bu seferki kalıcı bir korku ve hezeyan onlarda. Korksunlar, korkmakta haklılar. Alacağız oraları eninde sonunda. O da başka bir şey yok yani, o yolu. O adaları yanlış verdi.
1: Devesi öyle mi yok tabii, o sizin...
0: Hayır yani o hayati bir şey. Yani Meis Adası'nı siz ufacık adaya 40 katı kadar bir deniz yetki alanı verip de Türkiye'yi, Akdeniz'de en uzun kıyı sahiline sahip olan Türkiye'yi sadece İskenderun ve Antalya Körfezi'ne sığdırmak için sevili Avrupa Birliği'nde alet ettiler bunu. Avrupa Birliği'nin East Med diye proje yaptılar falan, yani onları yıktık attık biz Libya ile yaptığımız. Dolayısıyla adamların kafasında...
1: Mesela ben milli park alanı ilan ettim işte o Fethiye'deki bölgeyi.
0: Yani biz adım adım
1: geçen
0: Mavi Vatan,
1: orada
0: Libya...
1: bir tatbikat yapıldı. TÜBİTAK gemisiydi sanıyorum, Marmara gemisiydi. Ve Navtex ilan edildi. Yunanistan ayağa kalktı, Navtex'i kabul etmiyor. Yani bu gerginlikler...
0: Olacak.
1: Onlar da milli park ilan ettiler pek çok alanı yani, ve biz bunu bugün yapmadık.
0: Evet.
1: Yani bütün bunları mı kendi iç siyasetinde done olarak, argüman olarak kullanıyor
0: işte. Şimdi muhalefet onu eleştirince ya diyor ya Ayasofya mı alacaktık falan filan diyor. Ama bu seferki kalıcı yani şey, seçim için yapılmış geçi 2-3 aylık bir propaganda değil. Onlar da bu kalıcı. Dediğim gibi o Bizans bayraklarını adam, ya Bizans yıkılalı 1000 sene olmuş hala Bizans bayrağını kullanıyor. Olacak şey değil. Yani İstanbul 100 senedir İstanbul, hala Konstantinopol diyor yani, başka bir şey demiyor. Bunlar bu devam edecek. Ama buna yapacağımız şey, MİT başkanımız birkaç gün önce Atina'daydı.
1: Geçen hafta.
0: Yani işte birkaç gün önce. Gereken söylenmiş orada. Açık ve net şekilde söylendi. Yani buradan, basından, televizyondan öyle artistlik yapmakla olmaz bu iş. Ha, ne yapıyor Yunanistan? Arkasını Amerika'ya alıyordu. 11 tane büyük üs verdi. Ona güveniyor. Ama ne yaptı? Rusya'yı kızdıracak bu sefer. Efendim arkasını Avrupa Birliği'ne alıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde maalesef bizim hatamız yüzünden Avrupa Birliği'ne girdi. Yunanistan'da Avrupa Birliği'ne haritalar çizdiriyorlar. Biz yokuz orada. Bize şey
2: yapıyorlar. Hocam biz ne yaptık da biz ne yaptık ki?
0: Yaptık. 95 Gümrük Birliği Anlaşması'nda ve 99 yılında Helsinki Zirvesi'nde biz feragat ettik. Yoksa Türkiye ve Yunanistan'ın müştereken üye olmadığı hiçbir uluslararası örgüte Kıbrıs giremezdi. Anayasasında yazıyor.
3: Evet.
0: Ben Kıbrıslıyım.
2: O manada söylüyorum.
0: Ama ne yaptık? Biz feragat ettik. O, rahmetli Ecevit'i büyük bir psikolojik harp yaptı. Liboş bası o zaman mahvettiler. Feragat etti, bu haktan girdi. Yoksa nasıl biz Avrupa Birliği'nde miyiz? Nasıl evet, girdik?
3: O zamanki Türk medyasının alet olduğu operasyon.
0: Korkunç bir operasyon. Ben içinde yaşadım bunu.
3: Şimdi
0: yani.
3: De biz ah nerede o eski basın, ah nerede Türkiye'deki gazetecilik diyenler utanmıyorlar hala bunları konuşurken. Türkiye'ye yaptıkları ihanetlerin haddi hesabı yok. Biz çok bilinenleri konuşuyoruz. 28 Şubat'ı konuşuyoruz. Darbeleri konuşuyoruz. Bunlar bildiklerimiz. Bir de böyle detayda kalan bilmediğimiz ihanetler var. Hocamın söylediği gibi.
4: Gaffar Bey. Adamların geçmişe nostalji duymaları, hasret duymaları normal. Türkiye'ye ihanet ederek bunun bedelini tahsil ediyorlardı. Çok şu doğru. An böyle bir şansları çok kalmadığı doğru. İçin ah nerede o günler diyor.
3: Ağzınıza sağlık.
1: Şimdi çok çerçeveyi doğru. Çizelim. Öyle. Coğrafi olarak
0: evet.
1: İsrail, Yunanistan üçgeni çizdiğimizde...
0: Güney Kıbrıs tam ortada üçgenin köşesi.
1: Güney Kıbrıs,
0: Rum
1: yönetimi. Üçgenin ortasında aslında biz varız, Türkiye var. Heh. Şimdi bu iki ülkeyi Türkiye'ye yönelik düşmanca söylemlere iten, şimdi İsrail'le Türkiye'nin bölgedeki politikası asla uyuşmayacak. Yani bizim
0: yani
1: resmi devlet söylemimiz nedir?
0: Ütopya'dan vazgeçmediği yani, sürece uyuşmayacak.
1: Evet, dedi. Tüm egemen devletlerin olması, tam ve bütün olması, İsrail'in istediği parçalı devletlerin olması bölgede ve bizim bu konudaki asla fikrimiz bir noktada uyuşmayacak. Ama İsrail'in derdi bu değil. Yani Türkiye sadece bu devlet argümanını kullanıyor diye mi İsrail Türkiye'yi karşısına alıyor? Şimdi Dışişleri Bakanı'nın da yine bir söylemi var. Dedim yani bir haftadır durulmuştu. Yeniden başladılar. Gideon Sağar'ın diyor ki Türkiye yıllardır Suriye'nin kuzeyine konuşlanmış durumda. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bir dinleyelim ne diyor yine.
5: The Turks are deployed for years in the northern part of Syria, but clearly we don't want them to go southern and we don't want Turkish military bases in Syria.
0: Yani sanki Suriye Dışişleri Bakanı konuşuyor. Sana ne? İsrail Dışişleri Bakanı'na Suriye bizi davet ederse Şam'a da, kuzeyine de gireriz, güneyine de gireriz, batısına da gireriz.

0: Ona ne oluyor? Yani İsrail, Suriye'yi kendi vilayeti gibi görüyor bak İsrail'e. Bak sana ne ya? Sen kimsin konuşuyorsun Suriye adına? Ha, Türkiye'yi biz Tel Aviv'de görmek istemiyoruz derse haklı. Ona diyeceğim bir şey yok. O görecek. Çok kısa zamanda onu da görecek yani. Şu anda hakkı. Ama Suriye hakkında nasıl konuşabilir o yani? Suriye bizi davet ediyorsa kuzeyine de gireriz, güneyine de gireriz, ortasına da gireriz. Suriye ile Türkiye arasında olan bir iş yani. Onu unutmasın o İsrail'de. 100 sene önce o topraklar bizimdi. Adı da İsrail değildi. Filistin'di o toprakları. Osmanlı'nın Filistin eyaleti.
1: Ama Türkiye'nin şu an öyle bir argümanı yok.
0: Hayır yani yok. İsrail'e yönelik ama unutmasın. Olabilir yok. De yani. Fazla kaşımasın yani.
1: Peki bugün...
2: Türkiye'nin argümanı yok ama tarihte ortada duruyor. Yani bizim argümanımızın devlet olarak argümanımız olmayabilir ama biz entelektüeller, kalem tutan insanlar olarak biz de bunu biliyoruz. Tarihte okuyoruz. Neyin ne olduğunu yerli yerine koyuyoruz.
1: Yani İsrail'in korkusu bu mu sizce?
2: Ya İsrail'in korkusu olmaz olur mu Merve Hanım? Şöyle düşünün yani 1947 senesine kadar bu topraklarda İsrail diye bir ülke yok. 47'den ötede kendine yer bulamıyor, bağlam bulamıyor. Ama geriye doğru sardığınızda ta 1055 yılının Aralık ayında Tuğrul Bey'in Bağdat'a girdiği andan itibaren buralar Türk toprağı.
1: Tamam ama Müslüman, şimdi...
2: Yani ne olacak bu adam sizden korkmayacak da kimden korkacak İsrail?
1: Peki İsrail bundan korktuğu için mi Türkiye'ye yönelik? 40 yıldır bir terör örgütünü açıkça destekliyor. Türkiye'ye yönelik istihbarat operasyonları geçmişte gerçekleştirmiş 10 yıllar boyunca. Hedefi küçük olan hedefi olan Türkiye madem bunları yapmıyorken ne hedefi olan İsrail bunu yapıyor?
3: Merve Hanım,
1: bugün İsrail ile Yunanistan'ı bir noktada birleştiren durum nedir?
3: Merve Hanım, affedersiniz Hüseyin Hocam. Şimdi bakın, filme buradan 48'e falan değil, daha geriye sarmanız lazım. 1800'lere sarmanız lazım. 1800'lerden itibaren Osmanlı'yı zayıflatmak, Osmanlı'yı parçalamak, bu projenin arkasında çeşitli hesapların yanında özellikle 1800'lerin sonundan itibaren Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak için bölgeyi hazır hale getirme konusunda atılan adımlar çeşitli şekillerde çok açık değil ama bütün bu hesaplar var. Yani Osmanlı'yı parçalamak, Yahudileri Avrupa'yı, Batı'yı Yahudi probleminden kurtarıp Yahudileri oraya toparlamak. Bu iki türlü sebebi var bunun. Biri Siyonistlerin arzusu diyoruz ama bir de Avrupa'nın Yahudi probleminden artık kurtulmak. Bunu ihraç etmek derdiyle onları oraya odaklandırmak var. Dolayısıyla o zaman bu hesapları yapanlar 48'de belli bir başarıya ulaştılar. Şu an gelinen noktada İsrail'in daha fazla ilerleme hesapları var. Daha fazla ilerleme hesaplarına çeşitli ülkeleri alet edebiliyor. Ama her şeyi arzu ettikleri gibi gitmiyor.
1: Kapanmamış bir defterleri mi var?
3: Şimdi bakın Suriye'de son dönemde yaşananlar olmasaydı mesela 2006 öncesi durumda olsaydık olaya çok başka türlü bakabilirdik. Ama 2016 sonrası Türkiye, Amerika'nın, İsrail'in şunun bunun bütün dış mihrakların hesaplarını alt üst etti. Hepsini çöp haline getirdi. Ve şu an itibariyle İsrail'deki Sağlık Bakanı mıydı o alçak herif? Kimse Dışişleri Bakanlığı söylediği gibi. Efendim Türkiye'nin Suriye'ye girmesini istemiyoruz. Türkiye'nin işte Suriye'de daha fazla derinmesini istemiyoruz. Yani Uğur Hoca'nın dediği gibi bir dakika ya Suriye Dışişleri Bakanı mısın sen? Sen İsrail Dışişleri Bakanısın ve Türkiye ile Suriye arasındaki münasebetlerden sana ne? Sana kalsaydı sen zaten Suriye'nin de orada olmasını istemezdin. Türkiye'nin burada olmasını istemezdin. Bize kalsaydı biz de senin hiç olmanı istemezdik. Dolayısıyla bundan sonrası ne? Herkes kendine göre hesap yapacak. Şu anda İsrail'deki seçime yönelik hesaplar, Yunanistan'daki seçime yönelik hesaplar, her ikisinin geleceğe yönelik hesapları ama... Geldiğimiz nokta Yunanistan'ın nüfusu ne kadar? 10 milyon. Ya. İsrail'in nüfusu ne kadar? 9 milyon. 9 İkisi milyon
0: de
3: da demeyin.
0: İkisi de Arap buruyor.
3: 9 milyon.
0: Milyon
3: da demeyin. 7 milyon. 7 dolayısıyla milyon, cürmünüz ne? Gücünüz ne? Ne yapabilirsiniz? Efendim ben Amerika'nın desteğini de aldım. İşte adaları silahlandırıyorum falan. Her zamanki söz. Vallahi Türkiye içinse az. Güvenlik içinse çok fazla. Türkiye içinse az. İsrail'in işte İsrail çok güçlü. Niye Amerikan desteği var? Şimdi bakın. Çok acı bir şey ama 2023 7 Kasım'ından sonra Gazze'de yapabildiklerini gördük. Amerikan desteğiyle, bütün Batı'nın desteğiyle Gazze'de tamam 80 bin insanımızı katlettiler. Gazze'nin 5'te 4'ünü yok ettiler. Ama Gazze'deki insanların kararlılığını kıramadılar. O kadar büyük desteklere rağmen şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2026'da geldiği yer, aldığı seviye, İsrail'de vız gelir, Yunanistan'da vız gelir. Dahasını söyleyeyim. Bu belki Hüseyin Bey'in konusu ama bütün bu olup bitenlere ve 2023'ten sonra yaşananlara baktığımda İsrail

0: İsrail'in, Yunanistan'ın, Amerikan desteğiyle de üzerimize gelmesi durumunda Allah alem bize vız gelir, tırıs gider. Onun şimdi, için bunlar kendilerine göre hesaplar yapıyorlar. Şimdi, bizim hesaplarımızı da Uğur Hocam da Gaffar Bey de satır aralarında söylüyor. Yani onların kafalarından geçen hesaplar malum. Bizim kafamızdan geçen hesaplar da malum. Bizim hesabımızın güzel tarafı şu. Bakın Suriye'de Türkiye dünyanın birçok tarafında olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi, şu anda Somali başta olmak üzere değişik ülkelerde olduğu gibi Türkiye beklenen, istenen, arzu edilen bir güç. Suriye'de de büyük ihtimalle Türkiye arzu edilen bir güç. Neden? 2011'de başlayan o kargaşa sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün 86 milyon içimizden bazı alçaklar diyeceğim, onların değişik davranışlarına rağmen biz o insanları sardık, sarmaladık, kucakladık, misafir ettik. Ve şu an itibariyle Suriye'ye giden herkes, ben işte birkaç ay önce gittiğimde de aynı şeyi gördüm, oradaki insanların sıcak bilgisiyle karşılaşıyor. Hı hı. Türkiye'nin ben kazanayım, ben alayım, ben sizi işte soyup soyana çevireyim diye bir anlayışı yok. Türkiye şu anda veren ülke konumunda, veren ülke konumunda olduğu için de en iyi ihtimalle, en yani biraz değişik bir ihtimalle kazan kazan anlayışıyla konuya bakan bir ülke. Şimdi bakın basit bir şey söyleyeyim size. Yunanistan ve İsrail arasında yapılan şu anlaşmaların kısa bir süre sonra Yunanlılar bence saçını başını yolacak. Neden? İsrail Batı'nın genel çıkar anlayışının en zirveye taşınmış halidir. Zerre kadar taviz vermez, zerre kadar esnemez. Olabildiği kadar derenin taşıyla derenin kuşunu vurur, Yunanistan'a güya katkı veriyorum diyerek Yunanistan'ı biraz daha fazla soyar. Büyük ihtimalle Yunanlılar akılları başlarına gelecektir ama herhalde geç olacak.
1: Stratejik ortağımız İsrail diyor. Miçotakis'in o açıklamasını bir dinleyelim, onun üzerinden konuşalım Hüseyin Hocam. Yani tamam, bugün neden böyle bir stratejik ortağa ihtiyaç duyuyor Yunanistan, İsrail gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin adı desteğiyle işte Rusya'ya yönelik diye değerlendirildi. Yunanistan'da üsler kurması, Yunanistan'ı silahlandırması ama dengeler biraz değişiyor gibi, Amerika sanki Rusya'ya yaklaşıyor gibi. Bizim iki yıldır Amerika ile ilişkilerimiz artı, belki de en iyi seviyede.
2: Yunanistan'daki üslerden bir tane ne füze ne uçak kalkıp Rusya'yı vurmadı. O üsler Türkiye'ye karşıydı.
1: Denge değişiyor. Yeni stratejik ortak arayışındalar. Neden ilk tercih İsrail oluyor? Miçotakis nasıl bunu anlatıyor? Bir dinleyelim onu da.
3: Όπως χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου αλλά και του αραβικού κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ένας στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης.
1: Şimdi tüm dünya İsrail'e yan yana görünmekten imtina ederken, o kadar hassas yaklaşırken, çünkü kamuoyu tepkisi o kadar büyük, yani siyasetçiler bu riski alamıyorlar. Bizzat Miçotakis İsrail'e gitti. Yani bu konu konuşmalarında.
2: Denize düşen yılana sarılır.
1: Ya, ama neden o yılan?
2: Şimdi
1: Uzay'ın Yunanistan açısından.
2: Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu, evet. Şimdi
1: sadece tek bir argümanla mısınız?
2: Bu birinci argüman yani. Teferruat vardır
1: yani
2: ama baş
1: ulus
2: bu.
1: Devletler biraz da rasyonel olmak zorunda ya. Mesela Ekrem Bey'in söylediği ihtimalleri düşünmüyorlar mı? Neden bir, yani sadece Doğu Akdeniz konusu mu? Neden Doğu Akdeniz'de bu kadar az sınırı olan bir İsrail olsun ki stratejik ortağı düşününce Yunanistan'ın
4: yani,
1: mesela?
4: Ben burada mesela İsrail'in yerinde olsam Yunanistan'la bu tür bir stratejik ilişki kurmak isterim veya Yunanistan'ın yerinde olsam, çok doğal. Bunu doğadaki şeyle anlatmak lazım belki. Türkiye bir aslan. Yunanistan, İsrail gibi ülkeler, bu benekli sırtlanlar var ya, bu filmlerde falan gösterirler ya. Bir aslana karşı eğer tek bir sırtlan karşı karşıya kalırsa başarı şansı yok. İsrail'in de şansı yok, Yunanistan'ın da şansı yok ama genelde denge şu: bir arslanı 4 veya 5 benekli sırtlan yakaladığı an alt etme olasılığı var. Dolayısıyla aslanların da akıllı davranmak zorunluluğu var. Sırtlanların bir araya gelmesini engellemesi gerekir arslanların. Dolayısıyla Türkiye izleyeceği stratejide sırtlanları bir araya getirmeli şekilde politikaya gütmeli ki mesela bizim Mısır bir aslan.

0: Pakistan aslandır. Suudi Arabistan aslan. İyi hale gelirse İran da bir aslan. Aslanlarla böyle pak kurmamız iyi bir şey. Aslanlar dayanışması gibi.
1: İlk adım attı.
0: Dolayısıyla bu sırtlanlarla bir araya gelme, yani o sırtlanların bir araya gelmesini engelleyecek şekilde aslanların güç birliğine gitmesine ihtiyaç var. Bu biraz analoji yaptım ama sonuç itibariyle şimdi...
1: Yo, bence metaforlar çok yerindeydi Hüseyin.
2: Yani muhteşem. Burada, hakikaten yani bu konuyu anlatabilmek için muhteşem
0: yani
2: bir benzetme.
0: Yani sırtlan dayanışmasının doğada nasıl işlediğine bakıp aynı mesela bizim 1. Balkan Savaşları, 2. Balkan Savaşları orada da aynı.
2: Sırtlanlar
0: yani Balkan
2: bir
0: devletleri bir araya gelip ondan sonra ancak Osmanlı ordularına karşı bir şey yapabildiler. Tek tek yapma ihtimalleri yoktu. Şimdi bakın şeyin Yunanistan'ın kuruluş hikayesine baksanız 1821 Mora İsyanı ile başladı. Arkasında İngilizler var, Fransızlar var, Ruslar var. Sonra 1830 yılında kuruldular. Ondan sonraki büyümelerine bakın. Daha o zaman bile o Bizans hikayesi oradan geliyor. 1844'te Megalo İdea diye bir şey ortaya çıkardılar. Şimdi bunların hiçbir zaman adam gibi savaş kazanarak bir yerleri elde etme ihtimalleri yok. Olmamıştır da. Daha şu 12 adayı konuşuyoruz. Meclis falan 1947'de İtalya yenildi diye elindeki adaları aldılar, verdiler buna. Ya bunu Türkiye'si var, kimse sormadı. Uluslararası konjonktür buna müsait değildi ama yani haksız bir şekilde şu anda Yunanistan'ın bir haritası var. Yine haksız bir şekilde Filistinlerin elindeki toprakları terörle önce, daha sonra İngilizlerin desteğiyle 1948'de devlet haline gelerek İsrail'i gasp etti, gasp etmeye de devam ediyor. Şu anda İsrail'in yaptıklarıyla Yunanistan'ın yaptıkları aynı sırtlan politikası. Hı. Bu sırtlanlar parazit gibi çoğalıyorlar. Bunların birbirleriyle ilişkilerini kesmek lazım. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de ufak sırtlan. Onlarla beraber hareket etmek istiyor. Yalnız. Şimdi yine büyük devletlerin bu ABD için de geçerli, herkes için geçerli. Siz 2 veya en fazla 2,5 cephede savaşabilirsiniz. Cepheleri böyle 5 cephe, 6 cepheye çıkardığınız zaman, bu savunma kapsamında söylemiyorum. Yani, barolusal mücadele olduğu zaman.
1: Bir de büyük devletler
0: zaman,
1: açısından bak.
0: Yani size birisinin savaş açma ihtimaline karşı hazırlık yapar iken tehdit değerlendirmelerinde 10 tane ülkeyle savaşmak için hazırlık yapmazsınız aynı anda. 2 veya 2,5 da yaparsınız. Örneğin işte YPG olur, İsrail olur, Yunanistan olur diyelim. Türkiye'ye bunlar saldırdığında ne yapacağınız belli olur. Ama aynı anda Rusya'yla, peki, İran'la ve bunlarla savaşma planı yapmazsınız. Mantıken aykırı bir şey. Peki. O yüzden bu varoluşsal olarak bölümü ayrı koyuyorum. Çünkü orada zaten size saldırmışlardır, yapacak bir şeyiniz yok. Ülkenizi koruyacaksınız. Şimdi bu sırtlanlarla mücadelede olabildiğince bunların, peki, bir araya gelmesini engelleyecek uluslararası diplomasinin çarklarını Türkiye'ye çalıştırmak zorunda. Akıllı hareket etmemiz lazım. Mesela Mısır'ı İsrail ve Yunanistan'a yem edemeyiz. Mısır'ın daima yanında olacağız. Bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum. Bazı hani 2013 yılında biz bir hata yaptık. 2022'deki Katar'daki futbol turnuvasına kadar ki Mısır'la ilişkilerimizden sonra jeopolitik gerçeklikler, bizim
1: bugün,
0: jeostratejik
1: bugün
0: ihtiyaçlarımız,
1: oturttuğumuz
0: pragmatik devlet aklımız bunu çözdü ve şu an rotaya oturttuk. Bakın. Evet.
1: Mısır'ın da bu ittifaka dahil olacak ilk ülke olabileceğini Sayın Cumhurbaşkanı da zaten ifade ettiler. Şimdi bu 7 Ağustos'ta imzalandı bu anlaşma. Evet. Çok ses getirdi. Amerika'dan da destek geldi. Ve bu anlaşmadan en fazla rahatsız olan ülke elbette İsrail oldu. Şimdi bu anlaşma imzalandığında bunun ayak seslerini duydu. Biz kamuoyu olarak tabii 7 Ağustos bir de birkaç gün evvelinden biliyoruz ama ülkeler olarak ayak sesleri duyulmaya başladıktan sonra mı Hüseyin Hocam sizce İsrail-Yunanistan işbirliği daha da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı? Ne olacak yani İsrail-Yunanistan'la böyle bir anlaşmaya varması, Türkiye merkezli böyle bir anlaşmaya gitmesi, bizim Suudi Arabistan ve Pakistan'la Mekke savunma adı altında ilk toplantıda İstanbul'da adı konuldu, resmi adı. Bu dengeleri bu bölgede nasıl değiştirecek bizim açımızdan da, bölge siyaset açısından da?
0: Şimdi özellikle Yunanistan açısından bakarsak, Yunanistan bizim... mesela 1996 yılında ilişkilerimiz iyi olduğu dönemde İsrail ile Türkiye arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı. İşte F-4 uçaklarımızı, F-5 uçaklarımızı o zaman modernize ettik. M-60 tanklarını daha sonra modernize ettik gibi. İsrail'in gerçekten platform yapamasa da kendisi, yani bir tank yapamaz İsrail.

0: veya bir savaş uçağı yapamıyor. Bir gemi yapamıyor bakın. Ama bunlarda kullanılan sistemlerde, komponentlerde oldukça etkin elektronik harp sistemlerinde ve 20 milyar dolar civarında ihracatı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Sadece savunma sanayi alanında. Yani şey bir ülke değil. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin bir kısmı Almanya dahil İsrail'le bazı alanlarda işbirliğine gidiyor. Oradan savunma ürünleri satın alabiliyor. Aynı şey Yunanistan için de geçerli. Böyle bir anlaşma imzalaması da normal ama bu anlaşmanın temelinde sanki İsrail kendisini çok iyi koruyabilecek savunma sistemlerine sahipmiş veya üretebiliyormuş gibi bir noktayı nazardan bakarak İsrail'den kendisine bir şeyleri üretmesini bekleyen bir Yunanistan'ın politikası var. Oysa ki Yunanistan kendi gücüne dayanarak kendi savunma sanayini geliştirecek şekilde İsrail'le ortaklaşa bir şeyleri üretiyor olsa, yani tıpkı ABD'nin desteğiyle Arrow sistemlerini İsrail üretiyor. Ortaklaşa.
1: Zaten Yunan muhalefeti bunu söylüyor. Evet. Yunan muhalif basını bunu yazıyor. Yani Türkiye'nin şu 10 yılda Türk savunma sanayinin geldiği noktaya biz erişemiyoruz şu an diyor. Yani tarih olarak da bunu İsrail'le işbirliğinde mi buluyorlar? Bunu eleştiriyor evet. Zaten Yunan muhalefeti.
0: Yani şimdi burada kimin işine yarıyor? Bu olay İsrail'in işine yarıyor. Çünkü yeni bir pazar daha buldu. Yani bir şeye 3-3,5 milyar dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman zaten bu en az 35 ay alacak bir proje. 2035'li yıllarda bulacağı da söyleniyor. Kolay bir şey değil şu anda girdikleri proje. Ama arkasından bunun bakımı, eğitimi, bir sürü şeyler gelecek. Bu genelde bir projenin yaşam döngüsüne baktığınızda iki misli fiyatta harcarsınız. Yani bunu 10 milyar dolarlık
1: bir
0: şeyden
1: bahsediyorum. Ekrem Bey gibi Yunanistan pişman olacak bu işbirliğinden diyorsunuz.
0: Yunanistan, yani şimdi Yunanistan pişman olup olmayacağını bilmiyorum ama Yunanistan yanlış yolda olduğunu biliyorum. O kesin. Yunanistan bir de bunlarla kendini koruyamaz. Bakın Türkiye veya işte aslanlar örnek verdik ya bakın. Hı hı. Güçlü bir ülkeyseniz siz, bölge devleti iseniz artık bak Ukrayna'ya bile konuşuyoruz. Kendi ürettiği dronlarla bir şeyler yaptığını söylüyoruz. Kendi ürettiği bir ürünü olmayan hiçbir ülkenin artık ayakta kalması imkansız. Dışa bağımlılıkla hiçbir şey yapamazsınız. Dışa bağımlı olan ülkelerin politikaları da dışa bağımlı oluyor. Kendinize ait politikanız olacaksa, kendinize ait savaş stratejiniz olacaksa, kendinize ait bir güçlü ordunuz olacaksa mutlaka kendinize ait harp, silah, araç ve gereçlerini üretebiliyor olmanız lazım.
1: Şimdi tam da bu noktada İsrail'de bir isim, bunu açıkça İsrail basınında bugün yazdı, havacılık uzmanı.
0: Evet.
1: Onun açıklamalarını, Türkiye ile ilgili analizini bir ekran getirebilir miyiz Barko'ya arkadaşlar? Onun üzerinden değerlendirelim. Siz yerli savunma sanayinden evet. bahsettiniz. Bugün İsrail basınında bu makale çıktı. Başlıklarını toparladım. Nitzan Sadan, İsrail'li havacılık uzmanı.
0: Evet.
1: Diyor ki Türkler bize ulaşmanın bir yolunu bulur. Eğer çatışırsak bedeli İsrail'e ağır olur diyor. Bunu başlığına almış yazısının. Türk Hava Kuvvetleri'nin ekipman ve tecrübesiyle Türkiye'nin en tehlikelilerinden biri olduğunu yazıyor. Bu yazının sonunda diyor ki evet. Anlatıyor Türk savunma sanayini ve Türk Hava Kuvvetleri'ni. Diyor ki dünyanın en tehlikeli ve en tecrübeli hava kuvvetlerinden biri diyor. Türk pilotları yılda 180 saat uçuyor. Bu dünyadaki en yüksek seviye diyor. 44 Eurofighter Typhoon uçağını aldılar. F-35'ler yakında geliyor ama en önemlisi Kaan yakın zamanda hazır olacak
2: tabii,
1: diyor.
2: 2030.
1: Türk savaş uçaklarının HARM radar karşıtı füzeler, AGM-154 gibi mühimmatları taşıyabildiklerini söylüyor. Gökdoğan füzeleri var onların diyor. 600 kilometre menzilde etkili E-7 erken ihbar ve kontrol uçakları var evet. diyor. Envanterilerinde diyor hava, sor, elektronik harp uçaklarını eklediler doğru. diyor. Lazer ve uydu güdümlü bombaları var. Tolun tipi mühimmat ve son seyir füze sistemleri var diyor. Bir de böyle futbol üzerinden bir karşılaştırma yapıyor. Şunu da yazıyor, ne dediğini anlamadım. İsrail'de 3 mevsim vardır, yaz, kış, savaş diyor.
2: Yani bahar yok onlarda. Onlar kuruluşundan itibaren 48, 56, 67, 73. Şimdi çatışmalar, yani İsrail öyle.
1: İsrail bunu ortaya koyuyor. Zaten evet, bunu yazıyorsa bir yani, havacılık uzmanı.
2: Evet. Güzel zaten, de objektif bir değerlendirme yapmış bu adam.
1: Diyor ki yani bu, yazının sonunda diyor ki ya eğer

0: Eğer çatışırsak diyor, böyle bir yanlış yapmayın diyor İsrail'e. Bedeli İsrail'e çok ağır olur. İşte bakın, bize bir noktada ulaşmanın yolunu bulur. Böyle kesinlikle. Bir kapasiteleri ya bakın, var. Sadece aynen. Hava gücünde diyor.
1: Diyor ki biz diyor bir sırtlanız diyor. Herkese saldırıyoruz diyor. Karşımızda bir aslan var diyor. Aslanın bize bir pençe atabileceğini bilelim diyor. Onun gücünü göz ardı edemeyiz diyor. Ona bir şey yapamayız diyor. Yani sırtlanlara saldırdığımız gibi bir aslana saldıramayız diyor. Bak aslan özellikleri bunlar diyor. Aslan özelliklerini saymış.
2: Ha, ama yani, arkamda da aslan vardı diyor. Yani Amerika'yı kastediyor. Şimdi yok, aslan diyor. Artık şimdi bakın, benden yana tavır koyacak.
0: 35'lerde yakında gidiyor.
1: Hayır, bakın,
0: diyor.
1: Bir de şu var. Beğenelim beğenmeyelim. Bakın NATO'ya biz girmişiz 1952'de. Batı dünyasına bir şekilde kendimizi eklemlemişiz. Bunun İsrail de farkında. Yani ABD belki İsrail'i göz ardı eder ama Türkiye'yi göz ardı edemeyebilir. Yani bir şeyi seçecekse Türkiye'ye bakın, haritaya bakın şuraya. Türkiye'yi alan Rusya'yı da durdurur, Doğu'yu da durdurur, Güney'e de iner, her şey yapar. Türkiye'nin olduğu nokta çok önemli ama İsrail'in olduğu nokta ufacık bir şey. İsrail olsa da olur, olmasa da olur.
3: 1948'de yok, yoktu gibi zaten.
1: Efendim?
3: Bu haritada yok gibi,
1: evet,
3: zaten.
1: Yani Türkiye'nin mevcut jeopolitik pozisyonu dünyada neredeyse benzersiz. O yüzden ABD gibi hegemonik güçler böyle İsrail'in minnacık çıkarları için Türkiye gibi koca koca ülkelerle çatışmaz. Onlarla pragmatik ilişkiler kurar. O yüzden mesela Yunanistan'la Türkiye arasında denge kurar. Tamam mı? İsrail'e yönelik ABD'nin bir takım kanunları var, bir takım sermaye yapıları, siyasi yapıları var, bazı dinamikleri var ama en nihayetinde ABD akılsız bir devlet değil. Dünyayı kurgulamış, dünyadaki mevcut düzeni kurgulayan, 1945'ten beri bunun ekmeğini yiyen bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Sizce Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile Yunanistan arasındaki bu işbirliğinden rahatsız mı, memnun mu?
1: Rahatsız olmasını gerektirecek bir şey yok ki. Yani İsrail'in kendisine bir kambur olduğunu biliyor. Başka ülkelere silah sattığı zaman İsrail'in güçlü kalması, ABD'deki o nitelikli askeri üstünlük kanunu var. İsrail'in bölgedeki ülkelere göre silah olarak daha üstün nitelikli silahlara sahip olması ABD için bir sorumluluk gibi. Zaten bunu ABD istiyor. Ama bunu kendisi vermek yerine İsrail'in bu kurduğu savunma sanayi ilişkileriyle kendi kendine hem sermayesini bulması hem de kendi sanayini yükseltmesini istiyor.
0: Bu arada Rus Suriye üzerinden saldırganlığına devam ederken şu dakikalarda bir son dakika bilgisi geldi. İsrail Şam kırsalındaki Beit Jinn kasabasını topçu atışıyla vuruyor. İsrail ordusuna ait Cizire askeri üssünde konuşlu birlikler Yermuk Havzası bölgesindeki Mera köyündeki evlere ağır makineli tüfeklerle ateş açıyor.
2: İşte demin şeyde tartışıyorduk ya, niye Suriye'nin güneyine girmesini istemiyoruz diye İsrail, bunun için. Çünkü orada Türk askeri olsa atamayacak o bombayı.
0: Peki köydeki evlere niye şu an ağır silahlarla
2: işte
0: saldırıyor İsrail?
2: İşte oraları boşaltacak, yavaş yavaş yukarı doğru kayıyor işte. Yani Şam'a 12 kilometre kadar neredeyse geldi yani, çok evet, yaklaştı.
1: Yani Lübnan'ın güneyinde kimse yaşamasın
2: geçti,
1: diyor.
2: Golan zaten 67'den beri.
1: Aynı şey.
2: Golan'ı da geçti. Dürzileri de kullanıyor. Şimdi Şam'a çok yaklaştı yani.
0: İsrail zaten Golan Tepelerini işgal etmiş durumda.
2: Tabii.
0: Şam'a doğru yaklaşıyor. Evet. İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırgan ve işgalci politikası neden gündeminde değil de bunu yok sayıp İsrail, Türkiye ve Suriye ilişkisinden bahsediyor?
1: Şimdi burada İsrail'in yayılmacı politikası var ya, Golan Tepelerindeki şeyi biliyoruz. Hem petrol bağımından hem de su politikaları yönüyle. Yani Golan Tepelerine ihtiyacı var. Aynı şekilde o Golan Şeyh Dağı ve Şurafat Kalesi'ydi sanırım Lübnan'daki. Bu üçünü ele geçirdi şu anda zaten.
0: Her şeye
1: İsrail
0: ihtiyaçları var onların.
1: Ama orada bakın, orada savaşlarda, askerlikte hakim noktaya da iseniz, hakim noktada olanlar mahkum dediğimiz ovada olanları yenme olasılığı yüksektir ve dağdakileri, daha yüksekteki olanları yenmek için ovadakilerin misliyle çok fazla güce ihtiyacı vardır. Yani saracaklar, onların işte yollarını kesecekler, su kaynaklarını kesecekler, besin kaynaklarını kesecekler falan, uzun bir iş o. Ama yukarıda olan her zaman için her şeyi görür ve istediği yere saldırıp geri gelebilir.
2: Bir de komutanım asıl Merve Hanım sorusu şu. Yani niye Türkiye'yi istemiyorum diyordu güneyde. İşte şimdi o da Türkiye üssü olsa
1: evet.
2: gelip bizim üstü vuracak. Biz gideceğiz biz de canlı okuyacağız Tel Aviv'de.

0: Suriye'nin o kadar gücü yok. Daha yeni iktidara gelmiş Ahmet el-Şara. Zaten bir 15 sene süren bir iç savaş perişan olmuş. Ona da dayanamıyor İsrail'e karşı. Ama Türkiye bir tane bizim orada Mehmetçiğimizi vursa biz canını Talev'i başına yıkacağız. Yani. Onun için bizi istemiyor.
1: Bir de şu var.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Yaptırımları kaldırdı. Açık evet. desteğini veriyor. Hatta ekonomik işbirliği anlaşmalarına tamam. gidilecek. Bu haldeyken hala da İsrail'in Golan Tepelerinin ardında Şam'ın güneyine doğru ilerleyişi, biraz da Gaffar Bey'e de söz evet. vermek istiyorum bu bölümde. Yani bu kışkırtıcı bir saldırı mıdır? Her açıdan sonuçta en uzun sınırımızı Suriye, yani Türkiye'nin sınırındaki Suriye'deki bu ilerleyişi, bu gerginliği tırmandırmak istemesinin de bir sebebi mi sizce bizimle?
3: Yani İsrail seçim yaklaştığı için bir gerginlik tırmandırma arzusunda olabilir tabii. Ama İsrail'in problemi konjonktürel bir problem değil. Daha uzun erimli bir sorunu var. Biraz önce konuştuğumuz konu. Yani 1947 senesinde burada işgalci olarak yerleşmiş olan bir devletten, bir entiteden bahsediyoruz. Bunlar her gün, her sabah, her gece aynı korkuyu yaşıyorlar. Onun için bizde üç mevsim var diyor. Yaz, kış, savaş. Şunu biliyor. İsrail toplumu savaşla endoktrine olmuş bir toplumdur. Sadece savaşarak var olabileceklerini biliyorlar çünkü hırsızlar. Sadece savaşarak var olabileceklerini biliyorlar çünkü katiller. İsrail toplumunu kastediyorum, Yahudileri değil. Bir devlet olarak İsrail böyle var oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin güçleniyor olması bir sorun. Ama daha büyük sorun, ondan daha büyük sorun Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamış olması. Şimdi bugüne kadarki Suriye, yani bugünkü yönetimi değil de Esad yönetimi, Baas dönemini kastediyorum. O Suriye İsrail açısından avantajlı bir yapıydı. Neden? Çünkü bir tür tampon bölge oluşturuyordu. Suriye zayıftı. İsrail'e galebe çalamıyordu. Üstüne üstlük bir de 2011'den itibaren iç savaş çıktı.
1: İç savaş çıkmış.
3: Yani bir Şam yönetimi var. İyiliğini kötülüğünü söylemiyorum. O ayrı bir şey. Tek objektif bir şey söylüyorum. Kendi ülkesini kontrol edemiyor.
2: Dışlanmış bir yönetim de var.
3: Birkaç parçaya bölünmüş ülke. Farklı askeri birlikler var. Kendi ordusunu kontrol edemiyor. Sizin söylediğiniz nokta önemli. Dışlanmış. Dışlanma çok o kadar mühim olmayabilir. Dünyada iyi müttefikler bulursunuz. Mesela Çin'i, Rusya'yı arkanıza alırsınız sapasağlam.
2: Ama şöyle
3: olabilir.
2: Amerika Birleşik Devletleri tarafından dışlanmışken oradaki uzun yıllar boyunca elinde güçlü bir argüman
3: yani
2: vardı.
3: Yani Amerika Kuzey Kore'yi de dışlıyor da onun için söylüyorum. Yani dışlanmak değil sadece. Oradaki problem şu.
2: Hayır. İsrail'in hemen sınırının ötesinde saldırgan bir politika yürütebileceği bir ülke, onun için dışlanmış, ABD tarafından dışlanmış, ekonomik olarak dışlanmış bir ülke çok elverişli.
3: Tamam. Yani şunu o söylüyorum. Açıdan. Amerika tarafından dışlanmak, zayıflamak anlamına gelmez. Ona değil. İtiraz ediyorum. Fakat oradaki sorun şu. Alternatifini yaratamamıştı Suriye. Yani Rusya ile ve Çin ile yeterli ilişkisi yoktu. Kiminle ilişkisi vardı? İran'la ilişkisi vardı. İran'la ilişkide yetmez. İran'ın kendisi izole olmuş. Yani sizin söylediğiniz yerden bakarsak. İran öyle bir ülkeyi destekleyecek, ayakta tutacak, ona savunma yardımı yapabilecek bir kapasitesi yok İran'ın. Kendini koruyabilir, savunabilir ayrı bir konu ama bir Çin değildir, bir Amerika
2: evet,
3: değildir.
2: Ama
3: bir
2: bu durum elverişli hale getirdi Suriye'yi İsrail saldırılarında, Golan Tepeleri işgalinde.
3: Onu anlatıyorum ben de zaten. Onu, aynı şeyi söylüyorum.
2: Aynı şeyi, şimdi,
3: aynı şeyi söylüyorum zaten. Suriye zayıf bir halde olduğu için ve arkasında da kendisini destekleyen tek güç İran olduğu için ve İran da Suriye'nin zayıflığını kullandığı için, Suriye'nin zayıflığı İran'ın da işine gelen bir şeydi, oraya yerleşiyordu. Sonunda Suriye bir tampon bölge haline geldi. Yani İsrail'in istediği gibi at koşturduğu, canı istediği zaman bombaladığı, Golan'ı fiilen biliyorsunuz zaten evvelden beri devam eden işgal, Golan'ı ve ötesini de bombalayabildiği, baskı altında tutabildiği bir güç oldu. İran açısından da bu bir sorun değildi. Hep Rusya kısmını şunun için açtım özellikle. Hep zannedilir ki Rusya Suriye'ye İsrail'e karşı destek verdi. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Rusya Suriye yönetiminin devrilmesini engelledi ama söz konusu olan İsrail olduğunda açık destek vermedi ya da yeterli destek vermedi. Çünkü kendi Rusya'nın da İsrail'e yönelik bir denge
1: çıkarları vardı.
3: İsrail'e yönelik bir denge politikası var. İsrail'i tamamen dışlamak istemiyor Rusya.
2: Aynı zamanda da Suriye'de kalmak için, Akdeniz'de kalmak için kendisi açısından da elverişliydi belki orada.
3: Suriye'de
2: parçalanmış bir Suriye'de.
3: Bugün de Rusya, bugün de Suriye'de üstleri var. Hala yani Rusya ile Suriye arasındaki ilişkiler fena değil. Üstünü de kapatmadı. Ama İsrail söz konusu oldu. olumlu. Yani İsrail-Suriye çatışması söz konusu.

0: olduğunda Rusya açık bir taraf seçmedi. Şimdi bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması, siyasi birliğini sağlaması, merkezi ordusunu kurması, o ordunun Türkiye tarafından desteklenmesi, bu da kritik. Çünkü demin işte o İsrailli uzman, ben anlamam silahlardan ama İsrailli bunu söylüyorsa belli ki korkmuş yani. Türkiye'nin de var bir gücü, onu da biliyoruz. İran'la mukayese ettiğinizde Türkiye, şimdi demin hocam NATO üyesi olduğunu söyledi. Bu önemli bir şey. Yani bizim elimizdeki teknolojiler ve o hani doktrin, Batı doktrinini yakalamış durumda.
1: Zaten o yazının içinde, makalenin içinde sürekli ona da vurgu yapıyor. Yani NATO üyesi olması, NATO kapsamında çok güçlü tatbikatlara katılıp o tatbikatlarda başrol oynaması gibi deneyimlerini de Türk askerinin ekliyor o makale.
0: Dolayısıyla Türkiye ile İran'ı yan yana koyduğunuzda, yani Suriye'yi destekleyen unsurlar olarak, kabili kıyas değil. Kıyas götürmez. En önemli nokta, biraz önce konuştuğumuz konu, İran tüm dünyada izole edilmiş, şeytanlaştırılmış bir ülkeydi. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani ben şeytanlaştırılım demiyorum. İran Amerika tarafından, Batı bloku tarafından şeytanlaştırılmış bir ülkeydi. Türkiye'ye bunu yapamazlar. Türkiye'ye de yapmak istiyorlar.
1: Peki yani Yunanistan'da de, ne yapmak istiyorlar sizce?
0: Oraya geleceğim. Türkiye'ye bunu yapamazlar. Türkiye şeytanlaştırılamaz, izole edilemez. Yani İsrail İran'la kavga ederken kendine Batı'dan çok kolay destek buluyordu. Diyordu ki ya bakın, bir şer güce karşı müdahale ediyor. Şimdi Türkiye ile ilgili ne diyecek? Türkiye'ye şer diyemezsin. Türkiye'ye kötü diyemezsin. Türkiye'ye antidemokratik diyemezsin. Hepsinin alası Türkiye'de var. Onun için İsrail bu anlamda endişe ediyor. Gelelim söylediğiniz konu, Yunanistan konusuna. Şimdi
1: onu da yapmaya çalıştılar. Türkiye'de yaşa destek veriyor. Suriye'de değil mi? Yıllar evvel. Evet. İşte biliyoruz yani o MİT tırları operasyonunu hatırlıyorsunuz. Evet. Yani evet. O süreçte kim hazırladı öyle bir ortamı? Nasıl istihbarat vesilesiyle ortaya koydular? Tabii. Yani bunları da yapmaya çalıştılar. Türkiye'yi bu şekilde şeytanlaştırmaya da çalıştılar.
0: Tutmadı.
1: Bu da olmadı.
0: Bunlar tutmadı. Yani bugünkü Türkiye'ye baktığımızda, bugünkü Türkiye dünyada politik ağırlığı olan bir ülke. İzole edilmesi de mümkün olmayan bir ülke. Batı blokunun da parçasıdır. Yani istediği blokun da parçası olur. Yarın Batı'dan çıkar, başka bir yere gider. Türkiye bağımsız bir ülke ve demokratik bir ülke. Yani İran gibi davranamaz İsrail Türkiye. Bu da İsrail'in elini zayıflatıyor. Nasıl pazarlayacak Türkiye ile savaşını? Onun için Türkiye ile çatışmaktan korkuyor. Yunanistan konusuna gelelim. Hem Yunanistan hem İsrail'in yüksek menfaatleri birbirlerine yakınlaşmalarını gerektiriyor. Güçlenen Türkiye, istikrara kavuşan Orta Doğu, Yunanistan'da bir panik oluşturuyor. Şimdi bu Yunanistan'ın durumu şu. Bunlar
1: Yunanistan'da hazır bu arada gideceğiz.
0: 6 kez moratoryum ilan ettiler. Moratoryum şu demek. Kuruldukları günden battık beri, 1821'den beri. Biz battık, iflas ettik, borçlarımızı ödeyemiyoruz. 1826, 1843, 1860, 93, 1932 ve en son 2010. 6 kez bakın. 6 kez Batılılara döndüler, dediler ki sizden bilmem kaç milyar dolar aldık, battık. Aldık, battık. Aldık, battık. Pardon, pardon. Yani Yunanistan 1821'den beri borçla kurulmuş bir ülke ve borcun üstüne bir böyle çarşaf çekmeyi, orayı silmeyi de çok seviyor. Peki bizim bu İsrailler bunu kabul ederler mi? Mümkün mü ya?
2: Asla.
0: İsrail adamın ümüğünü sıkar. Silkeler. Son kuruşuna kadar alır.
2: Alır.
0: İç çamaşırına, çorabına kadar alır.
1: Peki o yoksa şimdi, ne verir? Yani şimdi, verecek parası yoksa ya bunun ne, ya, karşılığında başka bir şey, ne başka alır bir şey İsrail veremez. Yunanistan'da?
0: Hiçbir şey. Vereceği şey işte şu stratejik avantajı. Yani bütün savunma mekanizmasını İsrail'in bilgi işlem sistemine bağlayacak.
1: Bunun karşılığında para veremiyorsa
0: bakın,
1: ne verecek?
0: Yakın zamanda bu iş bozulur. Yani şimdi mesela biz bu Sağlık Bakanı'nı falan alıyoruz ya. Bu Adonis Georgiadis. Bu Georgiadis şöyle bir adam. Eskiden aşırı sağcıydı. O zaman bir kitap imza törenine falan katıldı. Şimdi İlhan Tahsin daha iyi onları da hatırlar, bilir. O zaman bunu çok suçladılar. İşte antisemitizm bilmem ne falan diye adama yapmadıklarını bırakmadılar. Bu da özür diledi. Özür diledi. Ben dedi İsrail'den özür dilerim, Yahudilerden özür dilerim. Özür diledikten sonra bu yeni demokrasiye katılınca bunun arkasından bir rüzgar estirdiler. Bunu bakan yaptılar. Yani bu Sağlık Bakanı İsrail'in Yunanistan'daki adamı gibidir. Ona bakıp da Yunan efkarı umumisi, kamuoyu böyle düşünüyor diye yanılmayalım. O bunları söylemek zorunda. Bunları bütün bu ilişkinin kurulmasında Mitsotakis hükümetinin vazifelendirdiği kişi bu. Yunanistan şunu görecek. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani Türkiye'ye karşı İsrail'le ittifak. Ya Fransa'yla bakın, Fransa'yla ittifak yapsa daha mantıklı.

0: Çünkü Fransa gerçek bir büyük güç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi bir anlamı var. Fakat İsrail bu bölgede kaybeden güç, dünyada kaybeden
1: ama
0: güç.
1: Ama Doğu Akdeniz'i onu da dahil etmeye çalışıyorlar anlaşmalarına.
0: Yunanistan'da şu anda bunu konjonktürel olarak bir çıkış olarak görüyor. Mitsotakis'in bir durumu daha var, onu söyleyeyim. Bakın Yunan ekonomisi...
1: Söyleyin, İlhan'a gidelim.
0: Şimdi öyle bırakalım. Ben bildiğim kadarını aktarayım. Tabii Yunanistan'a bırakalım sözü. Yunan ekonomisi bugüne kadar çok çok kötü durumdaydı. Bugün iyi durumda değil ama biraz iyiye doğru dönüş var. Ve şimdi Batı basını Yunan ekonomisini övmeye başladı bakın. İngiliz basında, Alman basında
1: değişen
0: övgüler çıkıyor.
1: Değişen ne oldu Yunan ekonomisinde?
0: Şimdi bu şu demek, övgü ne demek biliyor musunuz? Yunan siyaseti açısından çok önemli bir şey. Çünkü dışarıdan para geliyor. Yani Alman basınının Mitsotakis bu işleri iyi yapıyor demesi çok önemli. Peki o haberleri kim çıkartıyor Alman basınında, İngiliz basını, Amerikan basında?
1: İsrail
0: çıkartıyor. Yani burada bir simbiyoz var.
1: Yani şöyle, o zaman hepsi Mitsotakis'in devam etmesini istiyor.
0: Biraz tabii ki Mitsotakis, ama şunu unutmayalım, tekrar ediyorum. Mitsotakis devam eder mi etmez mi onu bilmiyorum. Erken seçim
1: ama şeyinden, Avrupa'dan ve İsrail'den desteği almış.
0: Erken seçim badiresini atlattı. Şu an erken seçim yok gibi görünüyor Yunanistan'da. Fakat Yunanistan'ın orta ve uzun vadeli çıkarları Türkiye ile bir sulh yolu bulmaktan geçiyor. Oradaki sorun da şu. Doğu Akdeniz'le ve Adalar Denizi ile ilgili taleplerini de revize etmek zorunda. Bu da Yunanistan için kolay bir şey değil. Çok Yunanistan revizyonlarını, değişimlerini nasıl yaptı? Uluslararası arenada büyük kayıplar yaşadıktan sonra. Son örnek 1974 Kıbrıs Harekatımız, Albaylar Cuntası'nın devrilmesi.
1: Peki.
0: Yani büyük kayıplar olunca Yunanistan dönüyor, revizyon yapıyor. İnşallah bu sefer böyle bir şeye gerek kalmadan Yunanistan bu revizyonu yapar. Çünkü Yunanistan'la Türkiye'nin kaderi ortak.
1: Peki.
0: İsrail bu kadere dahil değil.
1: Değil.
0: Bunu görüyor Yunanistan'da. Görecek yani eninde sonunda.
1: Noktalıyoruz bu gece. Herkese iyi geceler diliyorum.

Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. Yaklaşık 4 saat boyunca bu ekranlardan izleyicilerimize Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeleri aktarıyor olacağız. İlk haberimizle başlayalım. Bir son dakika bilgisi diyebiliriz aslında. Elazığ'da su borusu hattı kazı sırasında bir göçük yaşandı. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Elazığ'ın Ağın ilçesi Bademli köyünde yaşandı. Su borusu hattı için iş makinesiyle yürütülen kazı çalışmasında göçük oluştu. Toprak altında kalan 50 yaşındaki işçi Osman Koç için kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Osman Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.

0: Ve devam edelim. Girne'deki feribot faciasında bir acı haber daha geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı bir naaşa daha ulaşıldığını duyurdu. Can kaybı 13'e yükseldi. Türk donanmasına bağlı gemiler 15 kaybı ulaşmak için feribotun enkazında gece gündüz durmadan çalışıyor. Kurtulanların ihmallere dair anlattıkları ise kan donduran cinsten.
1: Göz göre göre gelen facianın üzerinden neredeyse bir hafta geçti. Acı her geçen gün büyüyor.
2: Bir naaşımıza daha ulaşılmış. Naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Yüz taramasıyla, DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
1: Can kaybı bu açıklamayla 13'e yükseldi. Cuma günü enkazdan çıkarılan iki kadın naaşının da Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu duyuruldu. Enkazda ulaşılan Elmas Demir'in naaşı ise memleketi Eskişehir'e gönderildi.
3: Eşimle ben 11.30'da görüştüm, gemiye bindim dedi. 12.30'da haber alamadım. En sonunda yeğenim geldi, dayı dedi. Gemi batmış.
1: 5 çocuk annesi Elmas Demir'in evine ateş düştü.
4: Acı günümüz ama şu anda mutlu günümüz gibi aynı. Çünkü ben annemi istiyordum. Ben anneme sarılmak istiyordum. Yani gidip de çocuklarına sarılmak istiyordum. Annemi bana getirdiler. Ne diyebilirim ki?
1: Demir'in naaşı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Feribot faciasından sağ çıkanlar mürettebatın yolcuları ölüme götüren ihmallerini bir bir anlatıyor.
5: Ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada. Suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi. Can botlarını çok erken açmışlar. 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
3: Ölüme terk ettiler. Ölüme terk etti.
5: Geminin işte o bölümlerde kalmıştı birçok insan. Birçok çocuk aralarda kalmıştı. Daha sonrasında o çocukların suyun yüzeyine çıktığını gördüm.
1: Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği Işın ve 2. Alemdar gemimiz 7-24 arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çalışmaları özveriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve oradaki tüm bakanlar, yetkililer birebir takip etmektedirler. Şahsım ve halkım adına yürekten teşekkür ediyorum.
1: Türk donanmasının arama kurtarma gemileri derin denizde görevde. TCG Işın ve Alemdar hem kayıpları arıyor hem de kara kutuya ulaşmaya çalışıyor.
0: Elmas Demir, Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında hayatını kaybedenler arasındaydı. 5 çocuk annesi Demir, memleketi Eskişehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Facia günü geminin batışını bir tepeden izlediğini söyleyen eşi Abbas Demir, "Karımın davasını sonuna kadar peşindeyim," dedi.
6: Beş çocuk annesiydi. 58 yaşındaydı. Girne'den Mersin'e dönüş yolculuğu Elmas Demir'in son yolculuğu oldu. Helal. 30 Ağustos'ta Filojet isimli feribot Girne açıklarında alabora oldu. Elmas Demir kayıplar arasındaydı. Günler süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Ama facianın en acı tanıklarından biri eşi Abbas Demir'di. Eşini gemiye bindikten sonra telefonla aradı. Kısa süre sonra yeğeninden acı haber geldi.
3: 12.30'da yeğenim aradı beni. Dayı, yengem hangi feribottan gitti diye bana sordu. Ben de dedim ki filoyla gitti. Ve bana bunu şunu söyledi. Filo batmış dayı dedi. Öyle deyince gel beni al dedim.
6: Ardından gemiyi gören yüksek bir noktaya çıktı ve eşinin içinde bulunduğu gemiyi gözlerinin önünde kaybetti.
3: Saat 1'di, ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum yani geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz, görüyorum.
6: Abbas Demir gemi şirketi ve kaptandan şikayetçi olduğunu söyledi.
3: Kaptandan şikayetçiyim. Filo şirketinden şikayetçiyim. Ben karımın sonuna kadar davasının peşindeyim.
6: Elmas Demir'in cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Tepebaşı ilçesindeki İlahiyat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Demir Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.
0: DAEŞ'li terörist Sultanbeyli Otogarı'nda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar.
1: İşte DAEŞ'li teröristin izi adım adım böyle sürüldü. Soruşturmanın perde arkası aydınlatıldığı polis o haini kaçış güzergahında kıskıvrak yakaladı. Sultanbeyli'de terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı belirlenen şüpheli, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. O görüntüler ortaya çıktı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, operasyonun gizli kalan detaylarına ulaştı.

0: belirlendi. Teröristin güzergahı bu kez Tuzla'ya uzandı. Araçtan inen şüpheli bir taksi durağına yöneliyor ve teröristin burada bir taksi ayarladığı görülüyor. Ekipler onu Sultan Gazi'deki otogarda kıstırdı ve kısa sürede etkisiz hale getirdi.
1: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 98 bin internet sitesine erişim engeli getirildiğini, 1200 banka hesabına ise el konulduğunu açıkladı.
2: Futbol temiz olması lazım.
3: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
2: Futbol maçları inceleniyor.
3: Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesine yönelik adli karar alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konuldu. İlgililer hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü mesajını verdi.
1: Tokat'ta yüzme bilmeyen iki kardeş serinlemek için şelaleye girdi. Bir sürü akıntıya kapılan kardeşler çırpınarak gözden kayboldu. Ekipler maalesef 17 ve 18 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.
3: Serinlemek için girdikleri şelale kardeşlerin sonu oldu. Tokat'ın Niksar ilçesinde Remzi Karaman ve kardeşi Uğur Karaman serinlemek için şelaleye girdi. Yüzme bilmeyen kardeşler bir süre sonra akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Kardeşlerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra acı haber geldi. 18 yaşındaki Remzi Karaman ve 17 yaşındaki kardeşi Uğur Karaman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kardeşlerin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
1: Gaziantep ve Denizli'de taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kan döküldü. İki ilde toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
3: İki ildeki kavgada silahlar konuştu. Toplam 4 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup konuşmak için Yolbaşı Mahallesi'nde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İnker Enes Arı ile Abdülkadir Yeter hayatını kaybetti. Yaralı Serkan Arı ise tedavi altına alındı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde ise gündüz vakti iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışması akşam saatlerinde kafeye taşındı. Bölgeye araçla giden grup kafede oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Diğer tarafında silahlarla karşılık vermesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Yaralı dört kişi ise tedavi altına alındı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'la yaşanan gerilimi savaş değil çatışma diyerek küçümsedi. Ancak sahada durum biraz farklı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon durağa ulaştı. İran'ın iki Amerika savaş gemisine balistik füzelerle saldırmasının ardından 3 İran petrol tankeri hedef alındı. Peki bölgede son durum nedir? Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.

0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan çatışmayı artık büyük çaplı bir savaş olarak değil, Amerikan açısından sınırlı bir askeri çatışma olarak tanımlıyor. Trump son açıklamasında İran savaşını Amerikan açısından küçük bir çatışma, yani büyük mesele olmayan sınırlı bir çatışma olarak nitelendirdi. Birçok kişi buna savaş demiyor, ben buna askeri çatışma diyorum dedi. Ancak Trump'ın kullandığı gerilimi düşürücü söyleme rağmen sahada tam tersi yönde yeni ve önemli bir askeri tırmanma yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgedeki bir Amerikan uçak gemisi güdümlü füze destroyerine doğru balistik füzeler fırlattığını açıkladı. CENTCOM'a göre Amerikan savaş gemileri birden fazla İran saldırısından kaçmayı başardı ve hiçbir Amerikan askeri yaralanmadı. ABD'nin cevabı ise İran'ın petrol filosuna geldi. CENTCOM 3 İran ham petrol tankerinin vurulduğunu resmen açıkladı. Amerikan ordusu bu tankerleri İran devrim muhafızlarının finansmanında kullanılan petrol ağıyla ilişkilendiriyor. Associated Press'in aktardığı bilgilere göre tankerlerden ikisi kalıcı biçimde devre dışı bırakıldı. Boş olan üçüncü tanker ise imha edildi. Saldırılardan birinin İran petrol ihracatının kalbi durumundaki Harkadası açıklarında gerçekleştirilmesi özellikle dikkat çekici. İran'sa misilleme olarak Hürmüz boğazında tankerleri ve ABD bağlantılı gemileri hedef aldığını açıkladı. Ancak İran'ın bu hedefleri gerçekten vurduğuna ilişkin iddiaların tamamı bağımsız olarak doğrulanmış değil. Amerikan medyasının üzerinde durduğu temel çelişki de burada ortaya çıkıyor. CBS News, Trump'ın İran çatışmasını küçülten söylemine rağmen askeri operasyonların devam ettiğine dikkat çekiyor. Trump bir taraftan bunun Amerikan açısından büyük bir savaş olmadığını söylüyor. Diğer taraftan İran'ın nükleer programıyla ilişkilendirilen kazma dağ yeraltı tesisini de vurabileceğini belirtiyor. Reuters'a son gelişmeleri doğrudan ABD ile İran kuvvetlerinin İran çevresindeki sularda karşılıklı ateş açması şeklinde tanımlıyor. Associated Press'in değerlendirmesinde ise yeni aşamanın en önemli özelliği askeri savaşla ekonomik savaşın giderek iç içe geçmesi. Washington artık yalnızca İran'ın radarlarını, füze sistemlerini veya askeri tesislerini hedef almıyor. İran'ın petrol taşıma kapasitesi ve devrim muhafızlarının finansmanında kullanıldığını söylediği tankerler de doğrudan askeri hedef haline geliyor.
1: Şimdi Donald Trump yönetimi İran savaşının ardından Orta Doğu'da yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Dikkat çeken plan Amerikan basınında yer aldı. Washington'ın planında İran'ın çevrelenmesi, İsrail'in güvenliğinin güçlendirilmesi ve İsrail'le Arap ülkeleri arasında normalleşmenin genişletilmesi var. Trump'ın çok daha büyük bir şey olarak nitelendirdiği stratejinin savaş sonrası bölgesel dengeleri kökten değiştirmesi de hedefler arasında.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ardından Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme planı yapıyor. Washington yönetimi, bölgenin geleceğine yön verecek yeni bir strateji için düğmeye bastı. Planın içeriğinde İran, İsrail, Gazze ve normalleşme hamleleri var.
3: Eğer ben olmasaydım, bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
2: ABD merkezi Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre plan henüz ilk aşamasında. Ancak tamamlanması halinde Trump'ın görev süresinin kalan bölümünde Washington'ın Orta Doğu politikasının ana çerçevesini oluşturması bekleniyor. İlk hedefi İran'ın bölgedeki etkisini kırmak. Washington, müttefiklerini daha sıkı bir güvenlik ağında birleştirmeyi planlıyor. Üstelik bu yapının ABD garantörlüğünde olması gündemde. Yeni denklemin mesajı net, İran'a karşı bölgesel bir cephe oluşturulması. İkinci hedef ise İsrail'in bölgedeki güvenliğini pekiştirmek. Trump'ın Gazze planı için bir sonraki aşamanın güvence altına alınması, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması sağlanması ve İsrail-Lübnan anlaşmasının uygulaması da hedefler arasında. Üçüncü başlıksa İsrail'in bölgedeki etkinliği. Washington bu kapsamda İbrahim Anlaşmaları'nın kapsamını genişletmek istiyor. En kritik hedeflerden biri de Suudi Arabistan'da İsrail'i aynı masada buluşturmak. Normalleşme haritasının daha da genişletilmesi planın bir parçası.
4: Suudi Arabistan'la barış iki amaca hizmet edecek. Öncelikle İsrail ve Arap dünyasındaki barış sürecini hızlandıracak. Bu, bölgemizi tahmin edilemez şekilde değiştirecek.
2: Planın zamanlaması da dikkat çekici. İsrail 27 Ekim'de genel seçim için sandığa gidecek. ABD'de de Kasım ayında ara seçimler var. Washington, İsrail'de seçimler sonrası kurulacak hükümetin yeni stratejiyle uyumlu olmasını istiyor. Ancak ABD'li bazı yetkililere göre Trump, seçim sonucunu beklemeden planı hayata geçirmeye çalışabilir.
1: İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın korkunçluğu enkazlar kaldırıldıkça gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Zeytun mahallesinde 100 kişinin daha naaşına ulaşıldı. İşgal ordusu tarafından katledilen Filistinlileri yakınları son yolculuğuna uğurladı.
5: Acılarının üzerine acı eklendi. Gözyaşları sel oldu, aktı. Gazze'liler enkaz altından çıkan yakınlarını uğurladı.
6: Kocam ve çocuklarım şehit oldu. Geriye sadece bir kızım kaldı.
5: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 bine yakın kişiyi katletti. Ancak bu rakamlar sadece kayıt altına alınan resmi rakamlar. Katliamın boyutu çok daha büyük. Çünkü hala binlerce kayıp var. Çoğu yıkılan binaların enkazı altında. Gazze'liler binaların enkazlarını kaldırdıkça naaşlar da ortaya çıkıyor. Zeytun mahallesinde 100 kişinin cansız bedeni daha çıkarıldı. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadın da vardı.
6: Kocam şehit oldu, çocuklarım açlıktan öldü. Benim hayatım kalmadı. Kızım her gün ağlıyor, babasını istiyor.
5: 100 Filistinli için tören düzenlendi. Naaşlar Filistin bayraklarına sarıldı. Acı çok büyüktü. Duygu dolu anlar yaşandı. Eşler hayat arkadaşlarını, çocuklar anne ve babalarını, anneler ve babalarsa katledilen evlatlarını son yolculuklarına uğurladı.
6: Mahmut bir yıl önce şehit olduğundan beri onu görmek için her gün cesedinin bulunmasını bekledim. Kocam şehit olmadan önce bana cesedini örtüp gömmemi söylemişti.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajı geldi. Hatırlayacak olursak İsrail'e geride bıraktığımız günlerde 3 milyar euroluk bir hava savunma anlaşması imzalanmıştı. Ve o anlaşmanın ardından konuştu Mitsotakis. Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklediklerini belirtti ve devamında ise Ankara bizimle iyi geçinmeli dedi.
2: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi. Atina yönetimi, İsrail'e 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzaladı. Hemen ardından Ankara'ya bizimle iyi geçinin çağrısı geldi.
7: Türkiye'nin Avrupa yolculuğu Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri kurulmasıyla birlikte ilerlemeli. Ankara bizimle iyi geçinmeli.
2: Mitsotakis bu sözleri Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesinin ardından söyledi. Yunan lider, Türkiye'nin ilan ettiği deniz milli parklarına da atıf yaptı.
7: Aktif bir savaş tehdidi olmamalı ve egemenliğimiz sorgulanmamalıdır.
2: Mitsotakis ardından da savunma politikasına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.
7: Vatanım barışçıl bir ülkedir ve kimseye tehdit oluşturmaz. Savunmasını nasıl güçlendireceğine dair kimseden öneri kabul etmeyecektir.
2: Mitsotakis'in açıklamalarının zamanı da dikkat çekici. Çünkü Atina daha birkaç gün önce İsrail'de tarihin en büyük savunma anlaşmalarından birine imza attı. Sistemde Davut Sapanı, Spider ve Barak MX gibi İsrail yapımı hava ve füze savunma sistemleriyle çok görevli radarlar yer alacak. Ayrıca stratejik noktaları İHA tehdidine karşı korumak için drone dom sistemlerini içeren 26 milyon euroluk ek anlaşmada yapıldı. Yunanistan'ın 2036'ya kadar savunma alanında yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planladığı da biliniyor.
1: Nepal'de sel felaketinin ardından can kaybı 1344'e yükseldi. Yaklaşık 5000 kişinin kayıp olduğu afette 13.098 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları halen daha devam ediyor. Gelin bölgedeki son duruma birlikte bakalım.
5: sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıkıyor. 13 binden fazla kişi kurtarılsa da acının bilançosu her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Nepal'de 26 Ağustos'ta başlayan yıkıcı sel arkasında dev bir yıkım bıraktı. Ülke genelinde 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Selin ardından geriye dev bir çamur yığını kaldı. Afet bölgesi havadan işte böyle görüntülendi. Arama kurtarma ekipleri felaket bölgesinde zamanla yarışıyor. Çamur yığınları altında halen yaklaşık 5000 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor. Kayıplar arasında 589 yabancı uyruklu turist de bulunuyor. Ekipler şu ana kadar 13 binden fazla kişiyi sağ kurtarmayı başardı. Bölgede 21 binden fazla güvenlik personeli arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
8: Afetin üzerinden zaman geçmesine rağmen cesetlerin tamamı henüz çıkarılmadı. Yalnızca dün tek bir evde 22 ceset bulundu. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu Nepal için büyük bir trajedi. Daha önce de pek çok zor durumla karşılaştık. Ancak şu anki durum bunlardan en büyüğü.
5: Bölgeden güzel haberler de geliyor. 60 yaşındaki bir kadın sel sonrası evinin altında 11 gün mahsur kaldıktan sonra sağ bulundu. Ayrıca Nepal'deki bir tünelden bir Çin vatandaşının canlı kurtarıldığı anlarda basına servis edildi. 225 metrelik tünelin içinden çıkarılan adam kurtarma ekiplerinin de yardımıyla hastaneye götürüldü.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Okullardaki başarı çıtasının her geçen gün daha da yukarı taşındığının altını çizdi. Ayrım yapmadan gençliğe sahip çıkın diyerek anlamlı bir çağrı yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının devamında da önemli mesajlar vardı.
9: Hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
10: İmam Hatip mezunları başarı çıtasını yükseltiyor dedi ve ekledi.
9: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen İmam Hatip camiasını buluşturan kurultaya video mesajla katıldı. Erdoğan gençlere ayrım yapmadan tüm gençliğe sahip çıkın diye seslendi.
9: Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum.
10: Cumhurbaşkanı konuşmasını birlik çağrısıyla tamamladı.
9: Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz birlikte Türkiye'yiz.
10: Erdoğan diplomasi trafiğine de aralıksız devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra Erdoğan bölgesel çatışmalara da dikkat çekti. Ankara'nın çatışmaların sona ermesi için barış diplomasisinde kararlı olduğunu belirtti. Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sürpriz misafirleri de vardı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkan ve yöneticilerini kabul etti. Ziyarete ilişkin bir de paylaşım yapan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum dedi.
1: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekilliği seçimi yapılacaktı. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca seçim 8 Eylül ertelendi.
11: Z'nin Z oldu, T oldu belli değil.
12: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
10: Usulsüzlük iddialarıyla iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi bu kez de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
13: Hepsine tek tek bakacağız. Buradayız. Herkes burada.
10: Seçime bir gün kala belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi AK Parti'ye katılmış. Böylece meclis aritmetiği AK Parti lehine değişmişti.
14: Belediye meclislerimizle ilgili olarak da hangi yöntemlerle seçildi, bunların referansları neydi, bunun sorumluluğu kim alacak?
10: Yeni partiyi bu sözlerle hedef alan CHP yönetimi seçime saatler kala bu kez yeni partililerle birlikte hareket etme kararı aldı. Seçime CHP grubunun meclis üyeleri katılmadı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için başkan vekilliği seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi. İki parti Üsküdar'da ortak hareket etse de belediye başkanları üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Özellikle de Mansur Yavaş'ın CHP'de kalıp kalmayacağı üzerinden yürüyen tartışmalar gündemde.
14: Belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır ve bunu idrak etmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekir bilmiyorum.
15: Ben kendimi o potanın içine sokmak istemem. Benim iki tane güçlü adayım var.
10: Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında iki güçlü adayım var sözleri kulisleri hareketlendirdi. Özel'in İmamoğlu'nun yanı sıra Mansur Yavaş'ı da adaylık sürecinde dışarıda bırakmadığı söyleniyor. Yavaş'ın parti değişikliği tartışmaları ile ilgili sessizliği ise dikkat çekici.
16: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
10: Özgür Özel ise bu tartışmaların gölgesinde il gezilerine devam ediyor. Son olarak Edirne'de konuşması sırasında kendi partisinin adını unuttu.
17: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
10: Bir yandan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları da devam ediyor. Son olarak Bolu Belediyesi'nde çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazladan ve haksız ödeme yapıldığı iddiası gündeme gelmişti. Aralarında eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
1: Uygun fiyata devletin kiracısı olmak isteyenler bu haberi dikkatli bir şekilde izlesin. Çünkü İstanbul'da kiralık sosyal konutların teslimi Eylül ayı içerisinde yapılacak. Peki başvuru nasıl yapılacak? Şartlar nasıl olacak? Detaylara bakalım.
18: Binlerce kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. İstanbul'da kiralık konut dönemi için takvim netleşti.
19: 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
18: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin yanı sıra TOKİ eliyle İstanbul'da kiralık konut müjdesi verilmişti.
20: Açıklanmış bir projeydi. İlk defa İstanbul'da 15 bin sosyal konut sadece kiralama amacıyla aslında kuralların çekileceği ve bu maksatla da kirayı vereceği daha önce duyurulmuştu. Daha sonra da bazı büyük şehirlerle genişletilmesi planlanıyor ki Türkiye'de ilk defa yeni bir döneme bu eşlik edecek. Tabii bu konutlar satılmaması ve sadece kirayı verilmesi planlanıyor.
18: Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde teslim tarihi yaklaştı. Başvuru şartları ise kabine toplantısında netleşecek.
19: Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız.
21: Peki tahmin edilen şartlar neler? Kimler yararlanabilecek? Dar gelirli vatandaşların, evi kentsel dönüşüm sürecinde olan kişilerin, emeklilerin ve kamu çalışanlarının bu kiralık sosyal konut kampanyasından yararlanması bekleniyor.
20: Gerek İstanbul Avrupa yakasında gerekse de Anadolu yakasında kampanya başlayacak. Biz çok yoğun bir başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Zaten ilerleyen süreçlerde aslında şartlar ve detayları tekrar da paylaşmaya gayret edeceğiz.
1: Gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Ağustos ayında 100 bin işletme denetlenirken 186,5 milyon lira ceza kesildi. 49 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.
0: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
18: Gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. 100 bin işletme denetlendi. 186,5 milyon liralık ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildi. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 186,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 49 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı kuralları çiğneyenlere af yok diyerek denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
1: Elektrikli skuter kullanımı kontrolsüz bir şekilde artıyor. Skuterler hem yayalar için hem sürücüler için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Artan kazalar ve şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor.
2: Yetersiz, tehlike büyük. Elektrikli skuterler kontrolsüz kullanım nedeniyle ciddi bir güvenlik sorununa dönüştü. Kaldırımlarda hız eder diyor, yaya geçitlerinde aniden karşımıza çıkabiliyor. Kalabalık bölgelerde hayati risk barındırıyor. 15 yaşından küçüklerin kullanmasına, kask eksikliğine, kural ihlallerine 5000 liraya kadar ceza uygulamasına rağmen sahadaki denetim en büyük engel olarak ortaya çıkıyor. 25 kilometrelik yasal hız sınırını aşan kişisel skuterlerin sürücü yaşı ve teknik özellikleri sahada tespit edilemiyor. Mevcut mevzuatta tüm kullanıcılar için genel bir kask zorunluluğu bulunmazken 18 yaş altına koruyucu ekipman şartı getirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alıyor. Diğer yandan kaldırımlara ve duraklara rastgele park edilen kiralık skuterler engelli bireylerde yayaların hareketini doğrudan engelliyor. Veri eksikliği nedeniyle tam boyutu ölçülemeyen kazaların ayrıntılı takibi için İçişleri Bakanlığı'nın adım atması bekleniyor.
1: Adana'da alışveriş için evden çıkan %45 konuşma ve duyma engelli Muhammed Sonbaş acımasızca darp edildi. Yüzünde ve göz çevresinde morluklar oluşan engelli adam hastaneye kaldırılırken ailenin başvurusu üzerine yakalanan 19 yaşındaki saldırgan serbest bırakıldı. Aile ise alınan karara tepki gösterdi.
5: Duyma ve konuşma engeli olan adamı darp etti. Daha sonra serbest bırakıldı. Aile karara tepki gösterdi. Adana'nın Kozan ilçesinde 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş markete gitmek için evden çıktı. %45 işitme ve konuşma engeli bulunan Sonbaş 19 yaşındaki bir gencin saldırısına uğradı.
3: Çok üzüldüm yani. İnsan olan bu nahal el kaldırmış yani bu mağdur, dilsiz, sağır. Yani herkes böyle bulduğu sokakta mağdurlar duyacak olsa her şeyin... Daha da kaçar yani.
5: Gözlerinde morluklar oluşan Sonbaş'ın ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren aile şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor.
3: Cezasını çekmesi lazım yani. Bir mağduru ne hal el kaldırıyor yani. Dilli olsa, aklı başında olsa tamam yani. Bu arada el kaldırmışsın konuşmuyor şey yapmıyor. Bunun mağdur olduğunu bile bile niye diyor yani. İnsan olan bunu el kaldırmaz yani.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'ı milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Riyad'a 10 binden fazla güdüm kiti ve bomba tedarik edilecek. Amerika, Suudi ordusunun zırhlı gücü için 60 tank motoruna da aynı zamanda onay verdi.
18: ABD'den Suudi Arabistan'a milyar dolarlık silah desteği. Washington'dan Riyad'ın cephaneliğini büyütecek dev silah satışına onay geldi.
22: ABD'ye yapacağımız 600 milyar dolarlık yatırımı 1 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
18: ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a yaklaşık 5 milyar dolarlık JDM IR satışına yeşil ışık yaktı. Pakette 10.000'den fazla güdüm kiti ve binlerce bomba bulunuyor. Riyad'ın talebine göre 5.000'den fazla 500 librelik ve 5.000 adet 2.000 librelik bomba tedarik edilecek. Paket sadece bombalardan ibaret değil. Fünyeler, hedef tespit sistemleri, yedek parçalar, teknik destek ve lojistik hizmetlerde anlaşmaya dahil. Washington'ın

0: ya da desteği bununla da sınırlı kalmadı. ABD, Suudi Arabistan'ın zırhlı gücü için 60 adet AGT-1500 motorunun satışına da onay verdi. Motorların toplam bedeli yaklaşık 750 milyon dolar. Söz konusu motorlar Suudi Arabistan envanterindeki M1 Abrams tanklarının bakım ve modernizasyonunda kullanılacak. Böylece sadece hava gücü değil, Suudi Arabistan'ın kara gücü de güçlendirilecek. İki anlaşmanın toplam değeri 5 milyar 750 milyon dolara ulaşıyor. Washington'ın kararı Orta Doğu'daki gerilimin yükseldiği bir dönemde geldi.
1: Türkiye yerli ve milli hamleleriyle küresel savunma pazarında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Katar merkezli El Cezire televizyonunda yayınlanan analizde Türk savunma sanayisinin son 5 yılda ihracatını %103 arttırarak küresel bir güce dönüştürdüğünü vurguladı. Kaan, Çelik Kubbe ve İHA teknolojilerinin yanı sıra Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da geniş yer ayrıldı. Detaylara bakalım.
2: Türkiye yerli ve milli hamlelerle küresel savunma pazarında taşları yerinden oynatıyor. Katar merkezli medya devi El Cezire, Türkiye'nin son dönemdeki askeri ve teknolojik sıçramasına geniş yer ayırdı. Türk savunma sanayinin son 5 yılda ihracatını %103 gibi rekor bir oranla arttırarak küresel ölçekte lider bir üreticiye dönüştüğü vurgulandı. Aselsan, TUSAŞ ve Baykar gibi yerli devlerin imzasını taşıyan projeler tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Yerli tanklar, gelişmiş hava savunma sistemleri, deniz platformları ve insansız hava araçları sayesinde Türkiye alternatif arayan pek çok ülkenin ilk tercihi konumuna geldi. 5. nesil savaş uçağı ve İHA teknolojilerinde ulaşılan bu nokta Türkiye'yi uluslararası pazarda dev rakip haline getirdi. Analizde askeri kapasitenin önemine değinen El Cezire, Türkiye'nin artık sadece kendi ordusu için üretmediğini ve küresel çapta bir üreticiye dönüştüğünü belirtti. Türkiye'nin son 5 yılda savunma ihracatını %103 oranında arttırarak sıçrama yaptığına yer verildi. Analizde ayrıca Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da değinildi. 3 ülkeden birine yapılacak saldırının hepsine yapılmış sayılacağının altı çizildi. El Cezire daha önce birçok kez Türkiye'nin bu atılımlarına geniş yer ayırmıştı. Özellikle İHA-SİHA sistemlerinin sahadaki başarısı, 5. nesil savaş uçağı Kaan projesi ve Çelik Kubbe hava savunma sistemlerine defalarca yer verilmişti.
3: Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor.
1: Amerika'da başkanı korumakla görevli gizli serviste skandal bir güvenlik açığı tespit edildi. Kurumun başkanın korunmasına yönelik protokolleri tam 35 yıldır güncellemediği ortaya çıktı.
4: Suikast girişimlerine rağmen ders çıkarılmadı. Arda arda yaşanan güvenlik ihlallerinde bile sistem değişmedi. Gizli servisin 35 yıllık koruma protokolünü güncellemediği gün yüzüne çıktı. ABD'de başkanı korumakta görevli gizli servis büyük bir güvenlik skandalı ile gündemdi. Gizli servisin ABD başkanını çağ dışı yöntemlerle koruduğu ortaya çıktı. Hazırlanan yeni bir raporda kurumun 1991 yılından bu yana koruma protokollerinde hiçbir güncelleme yapılmadığına dikkat çekildi.
5: Ben sadece onların istediklerini yapıyorum. Yani gizli servis ve orduya göre hareket ediyorum. Onlar güvenliği ön planda tutuyorlar ve ben de onların dediklerini yapmak zorundayım.
4: Raporda ayrıca son 10 yılda koruma görevlerini aksatan 83 kritik olayın tespit edildiği kaydedildi. Ancak bu olaylardan yalnızca 25'inde prosedürün değiştiği, kalanında ise parmak bile kıpırdatılmadığı görüldü. Öte yandan kurumun insansız hava araçlarına karşı da yetersiz önlemler aldığı belgelendi. Güvenlik skandalının ortaya çıkmasıyla gizli servisin her 4 yılda bir protokol kontrolü kuralını çiğnediği tespit edildi. ABD Kongresi'ni karıştıran soruşturmada daha şimdiden 3 üst düzey yetkili idari izne çıkarıldı. Denetim sürecinin daha da derinleştirilmesi bekleniyor.
1: Ankara'da bir düğün konvoyunda makas atan 3 sürücüye 149 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetlerine el konuldu.
4: Düğün konvoyunda atılan makas pahalıya patladı. Ankara'da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanan ve makas atan 3 sürücüye toplam 149 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin araçları emniyet otoparkına çekilirken ehliyetlerine de el konuldu. Trafik magandaları emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Muğla'da Özbek gelinlerine 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğün yaptı Ateşoğlu ailesi. Hatta o düğünde gece yağlı güreş organizasyonu dahi yapıldı. Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlarının da katıldığı güreş ve düğün için milyonlar harcandı. Gelinse düğünde takılan yaklaşık 5 milyon liralık altınlarla kaçtı. Sonrasında bakın ne oldu.
6: Dillere destan düğün 3 gün 3 gece sürdü. Damat tarafı organizasyon için milyonlarca lira harcadı ama mutluluk uzun sürmedi. Özbek gelin düğünden hemen sonra 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı. Muğla'da yaşayan Mustafa Ateşoğlu, Özbek asıllı 28 yaşındaki kadınla aracılar vasıtasıyla tanıştı. İkili çok geçmeden evlilik kararı aldı. Düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. 3 gün 3 gece süren dillere destan o düğünde 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşleri yapıldı. Sadece bu organizasyon için 1,5 milyon lira harcandı. Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlarının katıldığı güreşte birinci olan pehlivana madalyasını Özbek gelin taktı. Herkes toplamda 10 milyon lira harcanan o düğünü konuşurken Özbek gelin aniden ortadan kayboldu. Üstelik evde yapılan aramada düğünde takılan 5 milyon liralık altın da yoktu. Gelinin altınlarla kaçtığını anlayan aile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kaçak gelin ise saatler sonra ortaya çıktı. Polise ifadesinde takıların büyük bir bölümünün kayınpederinde olduğunu iddia etti.
1: Şimdi sizi Ankara'da bir yardım organizasyonuna götüreceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldı. Organizasyon alışılmışın dışında hazır paketler yerine öğrencilerin istediklerini alabileceği mağaza konseptinde yapıldı.
7: İnanın şimdi bıraksalar ağlarım yani.
8: Biraz önce bir babamızı böyle duygusal bir anında ben teselli etmek durumunda kaldım. Devletimiz bunun için var.
9: Vakıflar Genel Müdürlüğü bu senede ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını ders zili çalmadan önce yalnız bırakmadı. Renk renk çeşit çeşit okul ve kırtasiye ürünleri mağaza konseptinde çocukların beğenisine sunuldu.
10: Çocukların kendi istediğini kaliteli olarak seçmeleri, beğendiğini almaları, bu da ayrıca çok güzel bir düşünce olmuş.
9: Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetim öksüz çocukların eğitim hazırlıklarına destek olmak için kırtasiye yardımı düzenledi.
11: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yardım organizasyonunda önemli bir detay var. Öğrencilere hazır kırtasiye paketleri sunulmuyor. Kalemden deftere, çantadan diğer okul ihtiyaçlarına kadar öğrenciler tüm eksiklerini işte bu noktada kendileri seçiyor.
9: Amaç çocukların yardım aldıklarını hissetmeden yeni eğitim öğretim yılına kendi seçtikleri ürünlerle başlamalarını sağlamak.
8: Bir mağaza konsepti içerisinde gerçekleştirelim istedik. Çünkü hayata başladığı bu günlerde okul sırasına gittiğinde bir yardımla okula başladığını hissetmesin. Kendisini bir kırtasiye mağazasında hissetsin. Buradaki istediği çantayı, işte istediği kırtasiye malzemesini, kalemi, defteri, silgiyi alsın.
9: Çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ürünlerin kalitesi de ailelerden tam not aldı.
12: Ama baktığım zaman şöyle gerçekten kaliteli ve özenle seçilmiş.
9: Proje kapsamında Ankara genelinde toplamda 1000 öğrenciye kırtasiye desteği sağlanacak.
8: hayatın her anlamlarında yanlarında olduğumuz evlatlarımızın okul sıralarında da yanlarında oluyoruz. Buradan 1000 ailemiz, 1000 evladımıza kırtasiye desteği sunuyoruz.
1: Burdur'da düğününe saatler kala motosiklet kazası geçiren 26 yaşındaki İsmail Arpa hayatını kaybetti. Damatlık giymeye hazırlanan genç düğün gününde gözyaşları arasında toprağa verildi.
2: Düğününe sadece saatler kalmıştı. Arkadaşlarıyla vakit geçirdi, ardından evinin yolunu tuttu. Ama düğün hazırlıklarıyla başlayan gece facia ile bitti. Burdur'un Aydınlık Evler Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen 26 yaşındaki İsmail Arpa park halindeki tırın dorsesine çarptı. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haber düğün için hazırlık yapan ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Damatlık giymeye hazırlanan İsmail Arpa son yolculuğuna uğurlandı.
13: Helal olsun.
14: Atlarınızı helal ediyor musunuz?
13: Helal olsun.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik sağlanan destekleme çalışmalarına dair bilgi verdi. Bakan Tekin, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 1 milyon 16 bin öğrenciye ücretsiz yemek desteği sağlandığını açıkladı.
9: Öğrencilere ücretsiz yemek desteği sağlandı, ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklendi.
15: Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında 1 milyon 16 bin öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunmuş olduğu ücretsiz yemek desteğinden faydalanmıştı. Bu yemek desteği yeni dönemde de devam edecek.
9: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-26 döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Tekin, ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin desteklenmesi amacıyla yarım yatılı okuyan öğrencilerin mutfak ve yemekhane imkanları için 83 bin öğrenciye destek sunulduğunu belirtti.
15: Ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler olması dikkat çekti. Öte yandan özel eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler de bu desteklerden faydalanabildi.
9: Öğrencilere yönelik destekleme çalışmaları yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.
1: İnsanlık son 200 yılda tarihin en büyük dönüşümlerinden birini yaşadı. Bir zamanlar 30'lu yaşlar ortalama bir ömür sayılırken bugün milyonlarca insan 80 hatta 100 yaşını dahi görebiliyor. Peki insan ömrü nasıl uzadı? İlerleyen yıllarda yaşam süresi daha da mı artacak? Bu mümkün mü? Uzmanlar ne diyor? Yanıtı özel dosyamızda.

0: gerçekten de geriye gittiğinde ömür kısalıyor. 30'lu yaşlar, 20'li yaşlara kadar düşüyor.
1: Salgınlar, savaşlar, kıtlıklar, insanların ölüm sayısı çok artırdığı gibi bebek ölümleri çok fazlaydı.
2: 19. yüzyılın başlarında yaşıyor olsaydınız muhtemelen 50 veya 60 yaşını görmeden hayatınızı kaybetmiş olabilirdiniz. Çünkü o dönem geçireceğiniz herhangi bir enfeksiyon, hastalık sizi hayattan koparmak için yeterli bir nedendi. Ancak günümüze, yani 21. yüzyıla baktığımızda artık 70 hatta 80 yıl kadar yaşayabiliyoruz. Peki son 200 yılda neler değişti?
3: Sanayi inkılabı dönemlerinde özellikle İngiltere'de, mesela Londra'da bu sanayi atıkları, fabrika atıkları sebebiyle mesela sular inanılmaz kirlenmiş. Bu kirliliğin ürettiği işte fareler vesaire, bunlarla beraber yayılan pek çok hastalık. Yani Londra gibi bir yerde 1800'lerde falan neredeyse ortalama ömür 34-35'lere kadar düşmüş.
0: Basit enfeksiyondan insanı öldürüyor. Bunlar ne? Kulak enfeksiyonu, sinüzitler, zatürre insanı öldürüyor, böbrek iltihapları öldürüyor. İnsanların orta çağda en büyük ölüm sebebi tabii ki yine enfeksiyonlar, ama bu sefer ne yok? Lağım sistemi yok, kanalizasyon yok. Bütün dışkı sokağa atılıyor. Tabii lağım ve kanalizasyon gelişmesiyle birden hemen kolera hemen azalıyor, ishaller azalıyor. Tabii o zamanların en büyük belası veba azalıyor. O zaman demek ki burada ikinci faktör ne oluyor? Sanitasyon dediğimiz hijyen şartlarının artması, el yıkama alışkanlığının oluşması. Biliyorsun insanlar, doktorlar eskiden ellerini yıkamıyor çünkü mikrop bilinci yok. Yere düşen cerrahi malzemeleri yerden alıp tekrar kullanıyorlar.
2: Takvimler 1918'i gösterdiğinde insanlık tarihinin en ölümcül salgınlarından biriyle karşılaştı. İspanyol gribi. Salgın yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden oldu.
3: Bu yine Birinci Dünya Savaşı ve o bizim tam işte milli mücadele verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'na giden süreçlerde mesela o İspanyol gribinin çok ciddi etkileri söyleniyor. Evet, bugün bir Covid-19 dedik, işte bunun bir influenza gribinin bir türü olduğunu vesaire söyledik. Ama eskiden bunların adının da konmadığı süreçlerde işte bu salgınlar, bu kara hummalar bir rüzgar gibi adeta gelip alıp insanları götürebiliyor.
2: 1939-1945 yılları arasında yaşanan 2. Dünya Savaşı ise bir kırılma noktasıydı. Bu küresel felakette 70 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Ancak savaşın ardından sağlık ve bilim alanında büyük bir dönüşüm başladı. 1940'larda antibiyotiğin yaygınlaşması, 1950'lerde çocuk felci aşısı, ardından gelen organ nakilleri ve kanser tedavileri, işte tüm bu gelişmeler insan ömrüne yıllar ekledi.
1: Bugün de Türkiye'de ortalama yaşın artmış olmasının gibi görünmesinin bir nedeni bebek ölümünün çok azalmış olması. Bakın 1975 yılında 100 bin bebekten 11 bin bebek bir yaşa kadar gelemezken bugün 100 bin bebekten ancak 700-750 tanesi yaşamını yitirebiliyor. Bu istatistiği çok ciddi şekilde etkiliyor.
0: Peki son yıllarda ömür neyle orantılı? Bir kere ömüre baktığımızda mesela dünyada en çok yaşayan işte bölgeler Japonya. Uzun yaşıyor. Ta ortalama ömür 90'lara çıkmış durumda. Tabii tıbbi gelişmeler, artık tansiyon diye bir problem görmüyorsun. Yani en azından bugün toplumun 1/3 hipertansiyon ve bu 50 yaşından sonra %50. Tansiyon ilaçlarının gelişmesi, yine şeker. Bugün toplumun %20'si şeker hastası. O zaman insülinin bulunması şeker hastalığının telafisine sebep oluyor. Tabii buradan yavaş yavaş daha büyük bir konuya giriyoruz. Mide hastalıkları. İşte mide kanaması diye bir şey vardı yani. Mide kanaması bitti. Mide ameliyatları bitti. Eskiden, şu anda mide ameliyatı sadece kanser, mide kanseri. Eskiden mide kanıyordu. Neden? Ülser vardı. Ama antasitlerin çıkmasıyla, şimdi herkes biraz midesi yandığı zaman hemen asit ilacını alıyor ve rahat ediyor. Ve mide kanaması bitti. O zaman demek ki ilaçlar da çok büyük bir faktör.
4: Eskiden insanlar nadiren 70 yaşına kadar yaşardı. Ama günümüzde 70 yaşında hala çocuk sayılırsınız.
5: Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar giderek daha geç yaşlanabilir, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilir.
4: Tahminler bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceği yönünde.
2: Bu sözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e ait. 2025'te Pekin'deki askeri geçit töreninde mikrofonlara yansıyan o sohbette gençleşme terapileri ve 150 yıla uzanan bir yaşam ihtimali gündemlerindeydi. Sonrasındaysa bilim insanları laboratuvarlarda zamanı geri alabilmek için resmen kolları sıvadı. Şimdi asıl soruyu kendimize soralım. Teknolojinin ve tıbbın sınırları bu kadar zorlanırken siz gerçekten 150 yıl yaşamak ister miydiniz?
6: 150 yıl hem isterim hem de istemem. Çünkü 100 yaşından sonra elini ayağını tutacak mı, ne olacak bilemezsiniz ki.
7: Yani tabii ki her insan uzun süre yaşamak ister sağlıkla.
8: Hayır. Neden? Yani bir ömür Allah vermiş, ne kadarsa o kadar.
9: Evet.
7: Sence isterim. Güzel olur mu 150 yaşında?
9: Evet.
7: Yaşamak? Nesi güzel olur mesela?
9: 150 yaşında büyük olmak.
7: Yani istemem yani 150 yılı. Garip geldi şu an, bir düşündüm ama.
2: Hayal gibi mi geliyor?
7: Evet, bir hayal gibi geliyor.
2: Aslında hayal değil. Artık gen düzenleme, kök hücreden organ üretimi ve yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen moleküller sayesinde insan ömrü daha da uzayabilir. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? İnsanlar gelecekte gerçekten 150 yıl yaşayabilecek mi?
0: Bu olay ilaçlarla başlayacak. İlaçlara bir 120 yaşayacağız. Sonra böbrek ve kalp nakilleri artacak. Çünkü iki organımız bozuluyor. Böbrek ve kalp. 60 yaşından sonra gidiyor, bozuluyor. Biliyorsun insanlarda nakil önleyen en önemli şey kan grubu uyumsuzluğu. Hayvanlarda şimdi genetik modifikasyonlara kan grupları siliniyor. Yani gelecekte bizim hayvanlardan insan nakil olabilecek mesela. O zaman demek ki çok klasik bir şey. Diyet, alışkanlıkları, nakiller... Ondan sonra ve bazı ilaçlarla biz 150'yi rahat buldurabiliriz. Ve gelecekte insan 150 yaşayacak. Bu çok fazla değil.
1: Fransa'da 1800'lü yıllarda 10 yaşta ulaşmış birinin 57 yaşına ulaşması bekleniyordu. Ama 2023'te bu 84 yaşına çıktı. Şimdi 90 yaşına kadar arttı bu. Yani yıllarla beklenen hayat süresi arttı. Bunda teknolojinin tabii çok faydası oldu. O bahsettiğiniz nanoteknoloji... mezenkimal kök hücre gibi deneyimlerden çok şeyler bekliyoruz gerçekten.
2: Ülkemizde de artık yaşam süresi giderek uzuyor. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,1 yıldan 78,5 yıla yükseldi. Bu süre kadınlarda 81,1 yılken erkeklerde 75,9 yıl olarak hesaplandı. Peki ama daha uzun ve sağlıklı yaşamak için neler yapmalıyız?
10: Gençler kendini haylasın. Bir cibir yemesin de. Bu bir cibir çürdür insana. Midesini çürdür.
11: Hafif bir spor yapıyorum sabahları. Tok karnına yemek yemeyeceksin. Aç karnına yiyeceksin.
12: Hastaneye.
13: Hastaneye bir defa gittik aşağı yukarı. Hemen de gitmedim.
12: Bu yaşınıza kadar hiç gitmediniz.
13: Hiç gitmedim. Balık evimden hiç yiyesi olmazdı. Çalışmam koşu. Benim her gün sporuna zaten. Bilmiyor mu ya? Bağ belliyorum. Dal dikiyorum, ağaç kesiyorum.
0: Bir kere uzun yaşamada en temel şeylerden bir tanesi, hani aklımızın böyle temel bir yerinde duracak şey, çok kalori hızlı öldürüyor. Bunu biliyoruz. Yani kalori kısınca hemen uzun yaşıyorsun. Tabii DNA'nın tamir edildiği dönem uyku. Evet, iyi uyumak lazım, doğru. Kesinlikle sebze ağırlıklı beslenmek lazım, lifli. Mesela bugün uzun yaşamdaki bu anlattığım FOXO3, Kloto, Sirte en önemli arttıran şey soğan mesela. İki fermentli gıda, yoğurt ve kefir. Bunlar mutlaka bulunması gerekiyor. Aktif hayat olmalı. Bu günde spor da yapabilirsiniz. Ama günlük aktif hayat, işte merdivenlere çıkmak olabilir, camı silmek de aynı. Hatta bu daha değerli. Eğer bununla çok ilgileniyorsanız uzun yaşamla ilgili, mesela bugün bir insan çok rahat 100 sene yaşayabilir.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Tokat'ta yüzme bilmeyen iki kardeş serinlemek için şelaleye girdi. Bir sürü akıntıya kapılan kardeşler çırpınarak gözden kayboldu. Ekipler maalesef ki 17 ve 18 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.
1: Serinlemek için girdikleri şelale kardeşlerin sonu oldu. Tokat'ın Nikzar ilçesinde Remzi Karaman ve kardeşi Uğur Karaman serinlemek için şelaleye girdi. Yüzme bilmeyen kardeşler bir süre sonra akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Kardeşlerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra acı haber geldi. 18 yaşındaki Remzi Karaman ve 17 yaşındaki kardeşi Uğur Karaman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kardeşlerin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
0: Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Oyuncunun bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Kılıç'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Dünyanın en büyük gerilimi bu bence.
1: Günlerce haber alınamadı, kız arkadaşı eve geldiğinde ünlü oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'tan 3 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. Durumdan şüphelenen kız arkadaşı Kılıç'ın yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine kendisindeki anahtarla içeri girdi. Eve giren kız arkadaşı ünlü oyuncuyu salondaki teknik koltukta hareketsiz buldu. Kılıç'ın nefes almadığını ve vücudunun soğuduğunu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
3: Polise ifade veren kız arkadaşı 51 yaşındaki ünlü oyuncunun bir süredir lenf kanseriyle mücadele ettiğini söyledi. Polise savcılık ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
1: Vücudunda herhangi bir kesici derici

0: Et veya darp kaynaklı yara izine rastlanmazken göz çevresiyle kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis trafik polislerinin denetimine takıldı. Hakkında işlem yapılan emekli polis ateş açıp polis memuru Mehmet Ali Topatan'ı şehit etti. Kahraman polis için ilk tören İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Cenaze namazının ardından Edirne Kapı polis şehitliğine defnedildi.
2: Korsan taksici emekli polis ceza yazan polisi şehit etti.
3: Adam mı vurmuştur orada?
2: İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri bir aracı durdurdu. Emekli polis olduğu öğrenilen Ekrem Akyol'un korsan taksicilik yaptığı tespit edildi, ceza yazıldı. Duruma itiraz eden kişi silahıyla polis ekibine ateş açtı ve daha sonra kendi yaşamına son verdi. Kurşunların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Polisi şehit eden saldırganın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.
4: Şehit polisimiz için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Meslektaşları silah arkadaşları şehitlerine son görevini icra etti.
2: Evli ve iki çocuk babası olan şehit polisin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Helallik alındı, ardından Edirne Kapı polis şehitliğine defnedildi.
1: Gaziantep ve Denizli'de taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kan döküldü. İki ilde toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
0: İki ildeki kavgada silahlar konuştu. Toplam 4 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'in İsnahiye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup konuşmak için Yolbaşı Mahallesi'nde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İnker Enes Arı ile Abdülkadir Yeter hayatını kaybetti. Yaralı Serkan Arı ise tedavi altına alındı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde ise gündüz vakti iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışması akşam saatlerinde kafeye taşındı. Bölgeye araçla giden grup kafede oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Diğer tarafında silahlarla karşılık vermesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise tedavi altına alındı.
1: Şimdi Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının gelişmeleriyle devam edelim. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi denizin 720 metre derinliğinde görüntülendi. Kayıp 10 personelin yakınlarının nöbeti de sürüyor. İşte detaylar.

0: Altı içine kır. Altı içine kır demiştir. Altı Tuğberk İmamoğlu.
1: Tuğberk İmamoğlu denizin 720 metre derinliğinde görüntülendi. 2 Eylül gecesi saat 03.13'te Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. 720 metre derinlikteki geminin enkazıysa ilk defa görüntülendi. Kayıp 10 personelden hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken mürettebatın yakınları da denizden gelecek umutlu haberi bekliyor.
2: İstanbul Valisi Davut Gün, Silivri açıklarında yaşanan ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin kayıp 10 mürettebatın aileleriyle bir araya geldi ve arama çalışma faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeye iştirak etti.
1: Gemidekilerin yakınları İstanbul Valisi Davut Gün'le birlikte

0: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından tespit edildi. Kazayı çok az hasarla atlatan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Ancak 2 kaptan da suçlamaları kabul etmedi. Alsu'nun 1. kaptanı Ahmet Eraslan bilirkişi raporuna itiraz etti. Arama kurtarma çalışmalarında 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçakla su altı arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi görev yapıyor.
1: Burdur'da düğününe saatler kala motosiklet kazası geçiren 26 yaşındaki İsmail Arpa hayatını kaybetti. Damatlık giymeye hazırlanan genç düğün gününde gözyaşları arasında toprağa verildi.
0: Düğününe sadece saatler kalmıştı. Arkadaşlarıyla vakit geçirdi, ardından evinin yolunu tuttu. Ama düğün hazırlıklarıyla başlayan gece faciayla bitti. Burdur'un Aydınlık Evler Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen 26 yaşındaki İsmail Arpa park halindeki tırın dorsesine çarptı. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haber düğün için hazırlık yapan ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Damatlık giymeye hazırlanan İsmail Arpa son yolculuğuna uğurlandı.
2: Helal olsun.
3: Haklarınızı helal ediyorsunuz.
2: Helal olsun.
1: Yunanistan'da bir gösteri uçuşu sırasında Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Düşen savaş uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti. Kaza Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde meydana geldi. Atina uçuş haftası vesilesiyle gösteri uçuşu yapan bir F-4 Phantom savaş uçağı kaza kırıma uğrayarak yere çakıldı. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmesinin ardından düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken bölgeden duman yükseldi. Olayla birlikte etkinlik askıya alındı. Hava üstünde bulunan seyirciler tahliye edildi. Phantom tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin ilk dava görüldü. Mahkeme heyeti baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Anne Peyman Pınar Mersinli adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanıp cezaevine gönderildi.
4: Okul saldırısı davasında anneye takiye verildi. Başsavcılık kararı itiraz etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin ilk duruşma görüldü. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakim karşısına çıktı. Duruşmada baba Uğur Mersinli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
5: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinlidir, onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
4: Mahkeme heyeti baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
6: Annenin sadece benim iki kızım var evde yalnızlar lafıyla mı serbest bırakıldı? 10 can toprağa verildi.
4: Anne Peyman Pınar Mersinli adli kontrolle salıverildi. Ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bir sonraki duruşma 4 Aralık'ta görülecek. 14 yaşındaki İsa Rasmi.

0: Mersinli, 5 silahlı Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlemiş, 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirmişti.
1: Ankara'da gençleri uyuşturucu ve fuhuş bataklığını sürükleyen kişi, çevre ve mekanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu başlatıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
2: Uyuşturucu tacirlerine geçit yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gençleri uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürükleyen kişi, çevre ve mekanlara yönelik yürüttüğü soruşturmada 3. dalga operasyonun düğmesine bastı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüpheli firari olarak aranıyor.
3: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürükleyen kişi ve mekanlara yönelik soruşturması 7 Ağustos'ta 14 şüpheliye yönelik başlatıldı. İlk iki dalgada elde edilen ifade, dijital materyal, biyolojik inceleme ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın yeni isimlere doğru genişletilmesi üzerine yeni dalga operasyonlar gerçekleştirildi. İlk dalga operasyonda adli işlem yapılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verilirken ikisi firari olarak aranmaya başlandı. İlk dalga kapsamında yapılan ATK test sonuçlarında 8 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi. Soruşturmanın 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci dalgasında bazı eğlence mekanlarının işletmeci ve ilgilileri de soruşturma kapsamına alındı.
4: Uyuşturucu ticareti yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
2: İkinci dalgada 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise firari olarak aranmaya başlandı. İkinci dalga kapsamında şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin incelenmesinde 10 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi.
5: Öyle dursun, ben bakacağım ona.
2: Son olarak düzenlenen 3. dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e ulaştı. 7 Ağustos'tan bugüne kadar 32 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 15 şüpheli 3. dalgada gözaltına alındı. Toplam 10 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1: İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
0: Otelde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler korku dolu anlar yaşattı. Otelin birinci katında çıkan yangında 12 kişi yaralandı. 7 kişi de üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yoğun mücadelesi sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Bu saat dilimine gazetelerle devam edelim ve ilk olarak Sabah gazetesinden başlayalım. Sabah gazetesinin manşetine baktığımız zaman Akkuyu tek başına İstanbul'la yetecek başlığı atılmış. Akkuyu nükleer güç santralinde geri sayım başladı. Santralde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek, nükleerle tanışan Türkiye enerjide bir üst lige sıçrayacak yazısı yazılmış. Ve hemen altında bir başlık atılmış, 23 bin işçi 7-24 çalışıyor başlığıyla Mersin Gülnar'da 10 kilometre karelik alanda kurulu santral inşaatında 400 Türk firması görev alıyor. 23 bin işçi 2000 iş makinesiyle 7-24 aralıksız çalışıyor. Yılbaşından önce üretime başlayacak ilk ünite bile elektrik ihtiyacımının %2.5'ini karşılayacak yazısını yazmışlar ve devamında elektrik 7 hatla dağıtılacak başlığı atılmış ve toplam 4 ünitesi birden devreye girdiğinde Akkuyu Megakent İstanbul'un elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak.

0: Alacak. Üretilen elektrik 1100 kilometrelik 7 yüksek gerilim hattıyla Türkiye'ye dağıtılacak. Nükleer enerji ülkemizin karbon salınımını 35 milyon ton azaltacak başlığı atılmış. Sabah gazetesi manşette bu habere yer vermiş ve devam edelim. Fotomaç gazetesine bakalım. Biliyorsunuz ki dün bir derbi vardı ve derbide Fenerbahçe Beşiktaş karşı karşıyaydı. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2 sonuç aldı ve Fotomaç bir destan yazısı manşeti paylaşmış. Kadıköy'deki dev derbinin 26. dakikasında Skriniar'ın golüyle geriye düşen Beşiktaş bir anda sazı eline aldı. Fenerbahçe kalesini ablukaya alan siyah beyazlı takım 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la skoru eşitledi. 1-1. Kara Kartal ikinci yarıda şahlandı. Sayısız gol pozisyonuna girdi ve maçı tek kaleye çevirdi. 73'te Vlahovic sonucu ilan etti. Sırp forvet son iki maçta 4 gole ulaştı yazısını yazmışlar. Devamında bir şutu direkten dışarı giden, bir asist yapan Trossard enfes futboluyla taraftarlarını coşturdu. Beşiktaş derbiden zaferle ayrılarak şampiyonluk yarışına ağırlığını koydu. Italiano taktik Kişisel hamleleri cesur oyun anlayışıyla İsmail Kartal'a hocalık dersi verdi. Ederson 5 önemli kurtarışla farkı önledi. İkinci yarıda Beşiktaş karşısında tel tel dökülen Fenerbahçe taraftarlarını kahretti yazısını yazmış Fotomaç gazetesi. Büyük bir manşetle Fenerbahçe Beşiktaş maçına haberinde yer vermişler ve haberlerimize devam edelim kaldığımız yerden. Amerika ile İran arasında saldırılar tekrar başladı. İran'ın iki Amerika savaş gemisine balistik füzelerle saldırmasının ardından 3 İran petrol tankeri hedef alındı. Amerika Savunma Bakanı Heksek, saldırıların sürmesi halinde İran'ın tüm tanker filosunu batırmakla tehdit etti. Tahran yönetimi ise bombardımanlarının genişleyebileceği uyarısında bulundu.
1: ABD ve İran arasında Basra ve Umman körfezlerinde tansiyon tırmandı. İran bölgede devriye gezen iki ABD savaş gemisine balistik füzelerle saldırdı. ABD'den misilleme gecikmedi. Füze saldırılarına yanıt olarak İran'a ait 3 ham petrol tankeri vuruldu. Açıklamalar ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. İran petrol tankerlerinin vurulması görüntüleri servis edildi. Paylaşımda iki gemimize ateş ederseniz biz de üç tankerinizi devre dışı bırakarak çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödetiriz ifadelerine yer verildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran petrol filosunun tamamen savunmasız olduğunu vurguladı. Hegseth, ABD gemilerine ateş açıldığı takdirde İran'ın tüm tanker filosunu batıracaklarını ifade etti. İran'dan da saldırılara ilişkin cevap gecikmedi. ABD'nin İran gemilerine yönelik saldırıları sürdürmesi halinde bombardımanların genişleyebileceği belirtildi. İran devrim muhafızları ise gerilimi arttıran bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemi hedef aldık ifadelerini kullandı.
0: Bolivya'daki faciayla devam edelim. Havai fişek malzemesinin depolandığı bir askeri tesiste iki şiddetli patlama meydana geldi. İki asker can verirken 81 kişi yaralandı. Kayıp askerler de var. Bölgede hasar büyük.
2: Patlama sesleri ard arda yükseldi. Panik her geçen saniye büyüdü. Facianın adresi Güney Amerika ülkesi Bolivya. Başkent La Paz yakınlarındaki Biyaça şehrinde havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri tesiste iki patlama meydana geldi. İki asker hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı, 7 asker ise kayıp.
3: Evladımdan haber alamıyorum, çok korkuyorum.
2: Patlamalar öyle şiddetliydi ki etraftaki ev ve araçlarda büyük hasar gördü.
4: Patlamalar esnasında evdeydim. Pencereler patladı, cam parçaları yüzüme saplandı.
2: Hayır! Bolivya Savunma Bakanı ilk patlamaya olay yerinde depolanan piroteknik malzeme

0: Kamelerden çıkan barutun neden olduğunu açıkladı. İkinci patlamanın sebebi de araştırılıyor.
1: Sırada dünya raporu var.
2: Çakmağı çakmasıyla dükkanın infilak etmesi bile oldu. Görüntüler Çin'den. Gaz sızıntısını çakmakla kontrol etmeye çalışan bir kişi dükkanda patlamaya yol açtı. Basınçla beraber adam kapıdan dışarı fırlarken olayda en az iki kişi yaralandı. Sel felaketiyle sarsılan Nepal'i bu kez de heyelan vurdu. Görüntüler ülkenin batısındaki Sudurpaşim eyaletinden. Taş ve toprak kütlesini yamaçtan kaydıranlar kameraya işte böyle yansıdı. Heyelanla birlikte bölgede bulunan Chaulani Nehri tıkandı. Yetkililer ani sel riskine karşı uyarıda bulundu. Şiddetli fırtına Kanada'yı vurdu. Toronto'da fırtına sırasında bir ağaca yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırımın düşmesiyle ağaç dalları tutuştu. Alevlerin elektrik teline temas etmesiyle hatta kısa devre meydana geldi ve ufak çaplı patlama yaşandı. Arnavutluk orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin güneybatısındaki Fier kenti yakınlarında bulunan ormanlık alan alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen yangın yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bazı yapılar yandı. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İtalya'da bir plajda oluşan hortum önüne geleni uçurdu. Ülkenin güneyindeki Kalabriya'da Messina Boğazı üzerinde oluşan hortum yakındaki sahili etkisi altına aldı. Şiddetli rüzgar plaj şemsiyelerini ve sandalyeleri havaya uçururken tatilciler plajı boşalttı.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hakkari'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefiyle bölgenin gerçek potansiyeline kavuşacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, Hakkari'nin madende bir merkez haline geleceğini söyledi ve doğalgazsız ilçe bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi. Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından önemli satır başlıklarını taşıyoruz ekrana.
3: Özellikle Gabar'da bizim terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çevresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hakkari'de önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede gelinen noktaya ve bölge ekonomisine değindi.
3: Biz madende hep şunu söylüyoruz. Türkiye maden zengini bir ülke. Maden çeşitliliğinde dünyada en önemli ülkelerden bir tanesi ve en önemli yerlerimizden bir tanesi de Hakkari. Dolayısıyla bu maden çeşitliliğini ve zenginliğini bizim ekonomimize katmamız gerekiyor.
4: Hakkari'nin yeraltı kaynakları ve genç nüfusuyla parlayan bir yıldız haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, madencilikte önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğunun da altını çizdi.
3: İki tane çok önemli kırmızı çizgimiz var. Bunlardan bir tanesi çevre. Yani biz çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte bu madenciliği hayata geçirmek istiyoruz. İkinci ve eş zamanlı önemli gördüğümüz şey iş sağlığı ve güvenliği. Yani madenlerimizde kaza olmadan, herhangi bir iş sağlığı ve güvenliği ihlali olmadan da bu faaliyetleri gerçekleştirmek.
4: Bölgede kurulacak entegre tesisler ve büyüyen lojistik yağıyla Hakkari'nin binlerce genç için istihdam merkezi olacağını da sözlerine ekledi.
3: Ve bunların sonucunda da katma değerli bir madencilik yapmak. Yani buradan madeni çıkaralım da efendim ham madde olarak satalım değil. Bunu bütün değer zincirinde entegre bir şekilde madenden ara ürüne, uç ürüne, nihai ürüne çevirecek entegre tesislerle bunu yapabilmek ki gerçek değeri aslında o zaman oluşturmak mümkün olabilir.
4: Bakan Bayraktar'ın gündeminde bölgenin doğal gaz altyapısı da vardı. Doğal gazın gitmediği yer bırakmayacağız dedi.
3: Cumhurbaşkanımızın son 24 yılda Türkiye kazandırdığı en önemli projelerden bir tanesi olan doğal gaz. Orada da eksik kalan beldelerde ve ilçelerde yoğun bir talep olduğunu gördük açıkçası. İnşallah şimdi gitmeyen yerlere de bu hizmeti götürüp hakikaten oralarda hem bir anlamda tersine göç olacak, Öyle mi? Çünkü doğalgaz çok büyük bir rahatlık. Kesinlikle. Hanımefendiler daha iyi bilecektir bunun kıymetini. Dolayısıyla doğalgazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız.
1: Havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat hizmet veren acil sağlık hizmetleri yenilenen ve gençleşen filosuyla kapasitesini arttırıyor. Sağlık hizmetlerine şimdi de Gökbey güç katacak ve daha fazla hayat kurtarılacak.
5: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden biridir.
2: Acil sağlık hizmeti Türkiye'nin her noktasında vatandaşa ulaşıyor.
6: Ülke genelinde 7 gün 24 saat hem havada hem karada hem de denizde yaygın ambulans filomuzla bu hizmeti vermekteyiz.
2: Yerli ve milli helikopter Gökbey sağlık hizmetini daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.
7: Yerli ve milli helikopterimiz Gökbey'in hava ambulansı için geri sayım başladı. Bizler şu anda TUSAŞ'tayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen helikopter Gökbey hangardan çıktı ve şu anda da test faaliyeti gerçekleşiyor. Gökbey yakın bir zaman içinde de hava ambulans filosuna dahil olacak.
6: Yerli milli helikopterimiz kendi mühendislerimizin kendi teknolojimizle ürettiğimiz ve gerçekten bize güç katacak bir helikopter ambulansımız, yerli helikopterimiz. Bununla ilgili heyecanımız üst düzey ve yıl sonuna kadar envanterimize katmış olacağız.
2: Acil sağlık hizmeti 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor. Her yıl 7 milyon vatandaşa hizmet sunuluyor.
6: Yıllık 7 milyon vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz.
2: Acil sağlık sisteminde araç filosu da her geçen gün güçleniyor.
6: Her yıl filomuzu yeniliyoruz, gençleştiriyoruz. Sürekli de filomuza yeni ambulanslarımızı katıyoruz.
2: Öyle ki sağlık sisteminde 6000'in üzerinde kara ambulansı, 3600'ün üzerinde istasyon, 7 deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 uçak ambulans bulunuyor. Şimdi ise filoya yerli ve milli Gökbey helikopteri katılıyor. Sağlık teknolojilerinin gökyüzündeki imzası Gökbey, envantere girerek hayatları kurtaracak, acil sağlık hizmetlerini ise daha da güçlendirecek.
5: Yerli üretim sağlık teknolojilerimizin gökyüzündeki imzası Gökbey ambulans helikopterlerimizi bu yıl sonu itibariyle hizmete alıyoruz.
1: Türkiye'de boşanma oranları ve velayet davaları hızla artarken sürecin çocuklar üzerindeki etkileri gündeme geldi. Uzmanlara göre boşanmada en ağır bedeli çocuklar ödüyor. Vekalet savaşları çocuklarda travmaya yol açıyor.

0: boşanmalarda acıyı çocuklar çekiyor. Nerede kalan çocuklar? İplenen çocuklar zaten.
1: Çocuklar mağdur oluyor gerçekten. Yani annenin babanın ayrılması çocukları çok etkiliyor.
2: Türkiye'deki boşanma ve velayet süreçlerinin çocuklar üzerindeki etkilerini ele alan kapsamlı bir rapor yayımlandı. TÜİK ve Adalet Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında 186 binden fazla çocuğun velayete verildiği kaydedildi.

0: Velayetin %74,4'le ağırlıklı olarak anneye verildiğine dikkat çekildi.
1: Bu anne daha çocuğu daha iyi bakar. Daha şefkatli davranır. Bu yüzden anne de kalması daha iyi olur.
2: Küçük çocuklar biraz daha anneye daha yakın, daha muhtaç oluyorlar. Ben de öyle olmasını umuyorum yani. Daha doğru buluyorum.
3: Babalar da destek olmalı, maddi manevi. Yine aynı evde kalmasalar bile çocuğun bakımında sorumluluk almalı. Yine görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmalı.
0: Raporda uzayan dava süreçlerinin ve ebeveynler arasındaki çatışmaların çocuklarda gelişimsel bozukluklara yol açtığı da vurgulandı.

0: Türkiye'de artan boşanma vakalarında en ağır bedelleri çocuklar ödüyor. Bir yılı bulan velayet davaları ise çocukların dünyasında derin psikolojik yaralar açıyor.
1: Kötü etkileniyor tabii ki. Bunun önüne geçmek için de ailelerin çocuklarının iyiliğini düşünerek birbirleriyle sorunlarını çözmeleri daha uygun olur.
2: Tabii anne babalar daha duyarlı olmalı. Hani çocukları ortada bırakmamalı. Böyle bir durumda anne baba rolünün devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden biraz anne babanın elinde olduğunu düşünüyorum bu sürecin önüne geçmesini. Yoksa tabii ki de çocuklar yıpranacaktır.
3: Özellikle okul öncesi çocuklarda kendini suçlama, ergenlerde ise riskli davranışlara yönelme eğiliminin arttığı belirtildi.
4: Küçük yaş grubundaki çocuklar benim yaptığım bir şeyden dolayı annem ve babam ayrılacak şeklinde bir inanca sahip olabiliyorlar. Okul çağındaki çocuklarda ise açıklama ihtiyacı ve güvence arayışı artıyor.
3: Çekişmeli geçen ve uzayan dava süreçlerinde ebeveynlerin çocukları taraf tutmaya zorlaması, ebeveyn yabancılaşması sendromu riskini artırıyor.
0: Ebeveynlerin velayet savaşları çocukları taraf seçmeye zorluyor. Çekişmeli boşanmalarda çocukların %15'i bir ebeveyne tamamen yabancılaşıyor.
5: Çocuklar tabii ki işlerine geldiği zaman bir anlamda daha henüz dimağları, fikirleri, dünya görüşleri oturmadığı için bazen bu durumları kendi menfaatlerine kullanarak nasıl işine geliyorsa ve o an çıkarı neyi gerektiriyorsa ya annesinin babasının yanında biraz babasını biraz annesinin yanında yer almak suretiyle bu süreci onlar da kendilerince başka bir tarafa evrilterek ortaya çıkarıyorlar.
3: Peki bu durumda ebeveynler neler yapmalı?
4: Boşanma sürecinde çocukların hakem veya taraf haline getirilmemesi önem taşıyor. Bir de tabii ki ebeveynlerin boşanma sonrasında eşit derecede mümkün olduğunca sorumluluk alıyor olması önemli. Yani ebeveynlerden birinin ziyaret eden ebeveyn olarak kalmaması ve çocuğun gerek bakımında gerek günlük rutinlerinde mümkün olduğunca fazla yer alması önemli.
3: Ayrıca Türkiye'de mevzuatta açık bir düzenleme bulunmayan ortak velayet uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapıldı.
6: Aslında burada çocuğun hem sevgiyi alabilmesi hem psikolojik hem sosyolojik nedenlerle annesiz ve babasız hayatına devam etmemesi adına yani gereken zamanı geçirebilmesi adına biz ortak velayetin uygun olduğu kanaatindeyiz. Çünkü ortak velayet demek aslında bir evlilik birliğinin bitse dahi çocuğun bundan etkilenmemesi, çocuğun anne ve baba sevgisiyle birlikte büyümesi yani çocuğun aslında bir aile sıcaklığı büyümesi anlamına gelir.
5: Bugün tabii ki ailenin, çocuğun ve nüfus artışının çokça konuşulduğu bir atmosferde aileyi korumanın, ailenin içerisindeki çatışmayı dindirmenin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz.
7: Ajans hafta sonunda bu saat dilimiyle gazetelerle devam edelim. Önce bir akşam gazetesine göz atalım. Akşam gazetesi manşetinde Putin'den barış umudu için kritik adım başlığını atarak 3 günlük ateşkes yazısını paylaşmış. Rusya lideri Putin, Amerika heyetinin Ukrayna ile barış görüşmeleri için Moskova'yı ziyaretinden hemen önce ateşkes ilan etti başlığıyla. Önce Ukrayna, sonra Rusya. Kremlin sözcüsü Peskov, Amerika Başkanı özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'in Rusya ziyareti nedeniyle Ukrayna'nın ateşkes ilan ederek bilgilendirme yaptığını, bunun üzerine Putin'in de aynı kararı aldığını açıkladı. Amerikalı temsilcilerin Putin'le görüştükten sonra Ukrayna'ya geçmeleri bekleniyor. Şu varılan ateşkesin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi açısından iki tarafın attığı kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor. Haberine yer vermiş Akşam gazetesi. Devam edelim Akşam gazetesinde TCG Akın'da acı dolu briefing yazısı paylaşılmış. Vali Gül TCG Akın batan geminin enkazını tespit ettiğini söyledi. Çalışmalar denizin yüzeyinde 550 kilometre karelik alanda devam ediyor dedi. Gül acaba dışarıda biri var mı? Kurtarıldılar mı? Onları bulmaya mı çalışıyoruz? Onları bulmaya çalışıyoruz. Son ana kadar umudumuzu muhafaza ediyoruz. Acımız büyük ifade kullandı. Aynı zamanda İstanbul Valisi Davut Gül işte Marmara'daki gemi faciasında kaybolan mürettebatın yakınlarıyla Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi'nde buluştu. Aileleri bu şekilde bilgilendirmişti.

0: Devam edelim yine akşam gazetesinde. Başkan Erdoğan'a yer verilmiş. Başkan Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj gönderdi. Açıklamasında bulunulmuş. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında ihale mezunlarının neler başarabildiğine gururla şahit oluyoruz dedi. Akşam gazetesi. Türk Gün gazetesine bakalım. Türk Gün gazetesiyle devam edelim. Türk Gün gazetesi manşetinde sistemin sağlıklı işlemesi için yeni anayasa şart yazısını paylaşmışlar. Devamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Türkiye'de siyasi istikrarlı kalıcı olarak sağladığını belirterek, sistemin uygulanmasına dair bazı noktalar gözden geçirilmeli. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için yeni bir anayasaya ihtiyaç var dedi. Aynı şekilde bu noktada Mekke ittifakına da değinilmiş. Mekke ittifakı çok önemli başlığıyla Mekke ittifakının önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, genişleme eğilimi taşıması da çok stratejik değerde. 57 Müslüman ülke var ama potansiyellerini değerlendiremiyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi dünyada merkeze alır. Çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da büyük fayda görür açıklamasını yaptı. Türk Gün gazetesinin de manşeti işte bu şekildeydi. Haberlere, gazetelere yine ilerleyen saat dilimlerinde devam edeceğiz. Şimdi bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. İzmir Urla'da Bağlık Yaycılar Mahallesi'nde iddiaya göre kanalizasyon atıkları dere yatağına bırakılıyor. Ortaya çıkan görüntüler çevre kirliliğini gözler önüne sererken mahalleli ise duruma tepkili.
1: Sayın Belediye Başkanı doğa sever gibi görünüyor.
2: 10 yıldır çözülemeyen bir sorun, mağdur olansa yine halk.
3: Bizim tarlanın orta yerinden pozitif borularını geçirdiler, buraya akıtıyorlar.
2: Görüntüler İzmir'den.
4: Urla Yağcılar Köyü'nde yaklaşık 10 yıldır bir çevre felaketi yaşanıyor. Köyün içerisinde fosoptik olmadığı için işte bu dere yatağında görmüş olduğunuz gibi tüm kanalizasyon buraya akmış durumda. İlk yağmurda ise görmüş olduğunuz bu kirlilik denize akacak.
1: Yani burada bir doğa katliamı diyelim. Burayı ya arıtmaya bulacak ya da bir köyün içine pozitif çukurları yapılacak. Başka bir şey yok yani.
4: Urla Belediyesi neden yapmıyor?
1: Urla Belediyesi'ne sormak lazım. Sayın Başkan'a sormak lazım. Niye yapmıyor? Önce onu. Her şey çok güzel olacak dediler ama niye her şey çok güzel olmadı?
2: Kötü koku mahalleyi rahatsız ederken sağlık açısından da ciddi tehdit oluşturuyor.
5: Hoş bir durum değil bu. Yani çoluk çocuğumuz için ve denize akacak, denize giriyoruz. Denizlerin bu şekilde kirlenmesi de hiç hoş değil.
2: Bölgedeki sorunun sadece bununla da sınırlı olmadığı belirtiliyor.
6: Tamamen altyapı sorunu var. Yani sadece dediğim gibi sadece kanalizasyon değil, yol sorunu var, su sorunu var. Suların, su tesisatlarının yenilenmesi gerekiyor.
4: Neden yapılmıyor? 30 yıldır neden yapılmıyor?
6: İşte onu aslında yetkililere sormak lazım.
2: Yağcılar'da mahalle sakinlerinin tek isteği yıllardır devam eden çevre sorununa çözüm bulunması.
3: Çok kötü bir koku köyün içine kadar sivrisinek ve pislik yayılıyor. Çok kötü bir koku yayılıyor.
7: Bu kötü bir örnek. Yani ne desek belediyelerden, yetkililerden yapılmasını istiyoruz.
0: Tunceli'de çoban maaşları 150 bin liraya kadar çıktı. Ancak bu ücret bile çoban sorununu çözmeye yetmedi. Yemek ve barınma giderlerini de karşılayan besiciler yüksek ücretlere rağmen yaylalarda çalışacak çoban bulamıyor.

Yaylalarda sürüler var ama peşlerinden gidecek çoban yok. Tunceli'de küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin en büyük sorunlarından biri bu yılda değişmedi. Geçen yıl ayda

0: 230 bin liraya kadar çıkan çoban ücretleri bu yıl 150 bin liraya kadar çıktı. Ama yüksek maaşta sorunu çözmeye yetmedi.
1: Aylık 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Ekmeği, yatağı, her şeyi bize ait. Yine de beğenmiyorlar, kaçıyorlar. Yani çoban sorunu çok.
0: Üreticiler iş günü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak bir süre sonra işi bırakıp gidenler olunca sürülerin bakımı yine üreticiye kalıyor.
2: Çoban sorunu büyük, maaşlar yüksek. Onun için mesela bizim gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Sağım çobanları 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Yani bu fiyata rağmen inanın ki çoban bile bulamıyorsun.
0: Sektör temsilcileri ise sorunun uzun vadede hayvan sayısını da etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
3: Şu anda hayvancılığın en büyük sıkıntılarından, en büyük sorunlarından biri çoban ve yem ve ilaç maliyetleridir. İş böyle giderse, çoban sorunu ciddi bir şekilde gerçekten resmiyete bindirilmezse bu işin sonu en fazla 10 yılımızı geçmeyecek ciddi bir şekilde hayvan sayımızda düşüş olur.
0: Tunceli'de üreticilerin talebi hayvancılığın geleceğini tehdit eden bu soruna kalıcı bir çözüm bulunması. Yaylalarda çaresiz kalan besiciler küçükbaş hayvancılığın geleceği için yetkililerden acil adım atılmasını bekliyor.

0: İstanbul Kadıköy'de 29 yıldır bakkalcılık yapan Fatih Bostan, arıcılık tutkusunu sıra dışı bir projeye dönüştürdü. Ürettiği balı ticari amaç gütmeden mahalleliye ikram eden Laz Bakkal, dev kovan için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulundu.
1: O Kadıköy'ün Laz Bakkalı. 29 yıldır bakkallık yapan Fatih Bostan'ın bir de tutkusu var. Arıcılık. Ürettiği balı da satmıyor, mahalleliye ikram ediyor. İstanbul Kadıköy'de bakkallık yapan Fatih Bostan, devasa arı kovanıyla görenlerin ilgisini çekiyor.
2: Balı süreceğiz, balımız buradan aşağı akacak ve ondan...
1: Mahallede Laz Bakkal olarak tanınan Bostan, babasından kalan boş kovanlarla arıcılık işine başladı.
2: Babam arıcılık, babam rahmetli oldu. Özünde gelirken boş kovanını getirdim işte buradan, kovanı geldim şuraya koydum. 2 yıl orada boş kovan zaten kendisi böyle durdu bu şekilde. 2 yıl sonra arı oğul kendisi geldi.
1: Zamanla arılara olan ilgisi daha da arttı. Onlara gözü gibi baktı.
2: Arıdan ilgilendim böyle. Şimdi her arı macerası olduğunda o gece babam rüyamı görüyorum. Devamlı üzerine bir şey kapıyorum. Teleferik yaptım, balık çeşmesi yaptım falan.
1: Yaptığı kovanın dünyada bir benzerinin olmadığını söyleyen Bostan, Guinness Rekorlar Kitabı'na bile başvurdu.
2: Gerçekten böyle büyük kovan yok. Hatta çok araştırmalar oldu, yurt dışına baktılar. Dünyada yok böyle. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurusunu yaptı bunu. Yani henüz daha bir dönüşü olmadı.
1: Ayrıca 5 yıldır ürettiği balı satmak yerine mahalle sakinlerine ikram ediyor.
0: Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı dolayısıyla Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çocuklara yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Zabıta üniforması giyen çocuklar ellerinde kağıt kalemleriyle tek tek işletmeleri denetledi.
3: Minik zabıtalar üniformalarını giydi, denetime çıktı. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı dolayısıyla Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi.
4: Bir günlüğüne geleceğimizin teminatı çocuklarımıza denetim görevini bugün bizler bıraktık.
5: Okulların açılmasına kısa bir süre kala Tokat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kapsamlı bir denetim başlattı. Ancak bu sefer denetimleri küçük zabıtalar gerçekleştirdi.
6: İzninizle restoranınızı denetmek istiyoruz. İzniniz var mıdır efendim? Ruhsatınızı görebilir miyim lütfen?
5: Kimi zaman bir marketi, kimi zaman restoranı, kimi zaman ise açılacak okulların kantinlerini ilk önce ellerindeki evraklara göre ruhsatı kontrol ettiler. Şimdi ise bir restoranda mutfağı denetleyecekler.
7: Nelere baktınız?
6: Marketin ruhsatı var mıydı? Mutfağın tezgahları.

0: yerine baktık, çöp kovasına baktık, ürünlerin tarihi geçmiş miydi ona baktık.
1: Kolay mı zabıtaların işi?
0: Yani bazen kolay oluyor, bazen de çok zor oluyor.
1: Zabıta amirimiz Recep Yankıyazıoğlu yanımızda. Şimdi soralım kendisine, neler denetlediniz amirim?
0: Şimdi restorana girdiğimizde tapumuz, ruhsatımızı denetledik. Tarihi geçmiş içeceklerin tarihi geçmemiş olup olmadığı içeceklerini denetledik.
2: Ruhsatlarına baktık marketin, restoranın. Sonra mutfağa gezdik, hijyen kısmına baktık, içeceklerin son kullanma tarihine baktık.
3: Projede zabıtanın görevlerinin çocuklara tanıtılması, erken yaşta toplum ve çevre bilinci oluşturmak hedeflendi.
4: 200 yıllık geçmişten geleceğe sloganımızla çocuklarımızla birlikte hem çocuklarımıza vatandaşlara hizmetin önemini anlatmak, hem kurallara uymak, hem düzeni sağlamak adına hep birlikte çocuklarımızla birlikte market denetimi, restoran denetimi, çevre bilincini oluşturmak için parklarımızda denetim yapıyoruz.
5: Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da dev yol projeleri ve expo alanı hizmete açıldı. Açılışta konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvede dünyaya Türkiye'yi anlatacağız derken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya'ya son 24 yılda yapılan 19 milyar liralık turizm yatırımına dikkat çekti.
6: Dünyanın gözü 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31 için hazırlıklarda sona gelindi. Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Devlet ve hükümet başkanlarının ağırlanacağı dev organizasyon öncesinde 38 kilometrelik Belek Turizm Yolu ve yenilenen expo alanı törenle açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin Türkiye'nin barış vizyonunu anlatmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.
7: COP zirvesinde dünyayı Antalya'yı anlatacağız, Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu o barış, huzur ve çözümden yana tavrını bir kez daha duyuracağız. COP31 kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yaklaşık 100 bini aşkın bir misafirden bahsediyoruz. Devlet ve hükümet başkanları, bilim insanları, İş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi de bu mücadeleyi verdiğimiz gençler burada buluşacak.
6: Yapılan yolların ve yenilenen alanların sadece zirve için değil, Antalya'nın geleceğine kalıcı bir miras olacağını belirten Bakan Kurum, Akdeniz'i korumakta kararlı olduklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya'nın güçlü altyapısı ve üst düzey tesisleriyle artık dünya çapında bir merkez haline geldiğini ifade etti.
8: Son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19.2 milyar lira yatırım yapıldı. 527 milyon liralık yatırımla Antalya Elmalı Muhammed Hamdi Yazar Kültür Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. Bakınız 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
5: İstanbul'un geçmişine ait pek çok hikaye türkülerle anlatılıyor. Kimi Beyoğlu'ndan, kimi Galata'dan, kimi Üsküdar'dan sesleniyor. Peki İstanbul'un türküleri bize neler anlatıyor? Şehrin türkülerle yaşayan sesine kulak verelim.

İstanbul yüzyıllar boyunca değişti, büyüdü, kalabalıklaştı. Değişense yalnızca sokakları ya da binaları değildi. Ancak eski İstanbul'un izlerini taşıyan bir miras bugün halen daha yaşıyor. İstanbul'un türküleri. Gelin bugün hep beraber İstanbul'u anlatan türkülere kulak verelim.

Bugün milyonlarca insanın yürüdüğü bu yollar onlarca yıl önce birçok türkünün hikayesine sahne oluyordu. İstanbul'un türküleri şehrin müzikle oluşturulmuş hafızası.

0: Sizce bir şehri türkülerinden tanımak da mümkün mü?
1: Kesinlikle mümkün, çünkü hepsinin içinde ayrı bir hikaye var.
2: Bir zamanlar İstanbul sokaklarında tulumbacılar yangına işte böyle koşuyordu. Zaman içerisinde hikayeleri ise türkülere

0: İstanbul'un sonsuz maviliği de pek çok türkü de kendine yer buldu. Bahriyeliler, gemiler, sandallar ve iskeleler ve hatta denizin ayırdığı iki yakada birbirini bekleyenler. Efendim, İstanbul türküleri deyince aklınıza gelen ilk türkü ne oluyor?
1: Yarım İstanbul'un meskenini tuttum.
0: Peki bize biraz mırıldansanız mümkün mü?
1: Sesim çok kötü ama.
0: Olsun, biz yine de dinlemek isteriz.

İstanbul türküleri arasında öyle bir tanesi var ki ünü şehrin sınırlarını çoktan aştı. Hatta merkezinde ise yine bir İstanbul semti var, Üsküdar. Ve hatta o semte doğru yola çıkan bir kent.

0: musun o türküyü?
1: Evet. Yok, bilmiyorum.
0: Baba söylesin, belki sen de öğrenirsin, eşlik edersin.
1: Peki.
2: Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur.
0: Şimdi aynısını sen söyle.

Bugün ne o eski İstanbul var ne de türkülere konu olan o hayatlar. Ancak şehrin hafızası türkü dizelerin aralarında saklı. Adalarda bekleyenlerden gemilerde talim yapanlara, Beyoğlu'nda gezenlerden Üsküdar'a gidenlere ve akla gelen o ilk ezgi yine İstanbul'un bir semtinden yükseliyor.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Rusya'dan başlayacağız. Rusya lideri Putin, Amerika Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'i Kremlin'de kabul etti. Görüşmede mevcut durumun zorluğuna dikkat çeken Putin, Trump'a şükranlarını iletti. Müzakerelerin ardından taraflar 3 günlük geçici bir ateşkesi de yürürlüğe koydu. Sürece ilişkin yazılı açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski ise görüşmelerin yapıldığı şehirlere yönelik hava saldırılarını durdurmaya hazır olduklarını açıklayarak Amerika heyetinin Kiev'e gideceğini ifade etti.
1: Sevgili meslektaşlarım, Moskova'ya içtenlikle hoş geldiniz diyorum. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum elbette zorlu. Başlamadan önce ABD Başkanı Sayın Trump'a en içten dileklerimi ve şükranımı iletmenizi rica ediyorum.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ı Moskova'da kabul etti. Kremlin'de başlayan görüşmede Putin, Trump'a şükranlarını ileterek ele alınacak durumun basit olmadığını söyledi.
1: Moskova'dan sonra Kiev'i ziyaret etmeyi planladığınızı biliyorum. Her halükarda bundan sonra ne olursa olsun bu tür temaslar şüphesiz her zaman faydalıdır. Ve elbette arabuluculuğun kalitesi ve bu süreci kolaylaştıran kişilere duyulan güven hayati önem taşır. Sizinle çalışmanın bizim için rahat bir deneyim olduğunu belirtmek isterim. Ve bu süreç boyunca size kesinlikle büyük bir güven duyuyoruz.
2: Ziyaret sırasında taraflar geçici bir ateşkesi yürürlüğe koydu. Rusya tarafından yapılan açıklamada ateşkesin 3 gün süreceği belirtildi. Putin'den de açıklamalar bu yöndeydi.
1: Hem istihbarat servisleri hem de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Kiev'e yönelik saldırıların durdurulması yönünde bir talep alındı. Ben de buna ilişkin emri verdim ve bugün gece yarısından itibaren Kiev'e yönelik bu tür saldırılar gerçekleştirilmedi. Ukrayna tarafının da Moskova dahil olmak üzere Rusya topraklarına yönelik saldırılarını önemli ölçüde azalttığını belirtmek isterim. Müzakere sürecinin ve arabulucuların güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
2: Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ateşkes için Putin'e teşekkür etti.
1: Bu 3 gün boyunca Kiev ve Moskova'da uygulanacak ateşkesi desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede buraya güvenli bir şekilde gelme imkanı bulduk.
2: Ukrayna lideri Zelenski ise bu kritik ziyarete dair yazılı bir açıklama yaptı. Az önce ABD başkanının temsilcileriyle görüştüm. Onlar bugün itibariyle Rus tarafıyla çalışmaya başladılar. Bu görüşmenin yapıldığı andan itibaren müzakere sürecine dahil olan şehirlere yönelik hava saldırılarında ateşkes uygulamaya hazırız. Ukrayna'nın mevzilerini etkin bir şekilde savunan her bir savaşçımıza minnettarım. Diplomatik alanda da eylemlerimiz %100 güçlü ve etkili olmalı ve öyle de olacaktır. ABD heyetinin de katılacağı Kiev'de gerçekleştirilecek diplomatik görüşmeler için plan onaylandı. Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı bekliyoruz ve somut bir görüşmeye hazırız.
0: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajı geldi. İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzalamasının ardından konuşan Mitsotakis, Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklediklerini belirtti. Ankara bizimle iyi geçinmeli dedi.
3: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi. Atina yönetimi, İsrail'e 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzaladı. Hemen ardından Ankara'ya bizimle iyi geçinin çağrısı geldi.
4: Türkiye'nin Avrupa yolculuğu Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri kurulmasıyla birlikte ilerlemeli. Ankara bizimle iyi geçinmeli.
3: Mitsotakis bu sözleri Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesinin ardından söyledi. Yunan lider Türkiye'nin ilan ettiği deniz milli parklarına da atıf yaptı.
4: Aktif bir savaş tehdidi olmamalı ve egemenliğimiz sorgulanmamalıdır.
3: Mitsotakis ardından da savunma politikasına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.
4: Vatanım barışçıl bir ülkedir ve kimseye tehdit oluşturmaz. Savunmasını nasıl güçlendireceğine dair kimseden öneri kabul etmeyecektir.
3: Mitsotakis'in açıklamalarına zamanı da dikkat çekici. Çünkü Atina daha birkaç gün önce İsrail'e tarihin en büyük savunma anlaşmalarından birine imza attı. Sistemde Davut Sapanı, Spider'de Barak MX gibi İsrail yapımı hava ve füze savunma sistemleriyle çok göreli radarlar yer alacak. Ayrıca stratejik noktaları İHA tehdidine karşı korumak için drone dom sistemlerini içeren 26 milyon euroluk ek anlaşma da yapıldı. Yunanistan'ın 2036'ya kadar savunma alanında yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planladığı da biliniyor.
0: Yurda dönelim. Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'ne ikinci kez başkan vekili seçimi yapılacaktı. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca seçim 8 Eylül'e ertelendi.
5: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
6: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
7: Geçerli olan oylarımızı geçersiz sayma iradesizliğinizi not ettik bir kenara.
3: Usulsüzlük ve şaibe iddialarıyla iptal edildi. Oylama için yeniden toplanıldı. Ancak CHP grubunun meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Başkan vekili seçimi ertelendi.
8: Aysel Can Ekşi yok. Emre Gülener yok.
3: Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar eski belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine ilk başkan vekili seçimi 5 Ağustos'ta yapılmıştı. CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti adayına oy verince tansiyon yükselmiş, yeni parti başkanı Özgür Çelik CHP grup odasına girince meclis üyeleriyle partiler karşı karşıya gelmişti.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
3: AK Parti adayının isminin yazılı olduğu oy pusulaları çeşitli bahanelerle iptal edilince suç duyurusunda bulunuldu. İtiraz üzerine oylama iptal edildi.
10: Üsküdar Belediyesi'ne başkan vekili seçimi için meclis üyeleri sandığa gidecekti. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi.
11: Bizim bu toplantıyı açmak için salt çoğunluk olan 23, yani bizim mevcutumuzun yarısının artı bir fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz şu anda 22 kişiyiz.
3: Başkan vekili seçimine bir gün kala 4 CHP'li belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılması da büyük yankı uyandırmıştı.
0: Evet, Elazığ'da su borusu hattı kazı sırasında bir göçük yaşandı. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Görüntüler de bir yandan ekranlarınıza geliyor. Olay akşam saatlerinde Elazığ'ın Ağın ilçesi Bademli köyünde yaşandı. Su borusu hattı iş makinesiyle yürütülen kazı çalışmasında göçük oluştu. Görüntüler bir yandan şu anda ekranlarınıza geliyor. Toprak altında kalan 50 yaşındaki işçi Osman Koç için kurtarma çalışması başlatıldı.

0: Duyma ve konuşma engeli olan adamı darp etti. Daha sonra serbest bırakıldı. Aile karara tepki gösterdi. Adana'nın Kozan ilçesinde 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş markete gitmek için evden çıktı. %45 işitme ve konuşma engeli bulunan Sonbaş 19 yaşındaki bir gencin saldırısına uğradı.
1: Çok üzüldüm yani. İnsan ona nahal el kaldırmış yani, bu mağdur, dilsiz, sağır. Yani herkes böyle bulduğu sokakta mağdurlar duyacak olsa her şeyin...
0: Gözlerinde morluklar oluşan Sonbaş'ın ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren aile şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor.
1: Cezasını çekmesi lazım yani. Bir mağduru ne hal el kaldırıyor yani. Dilli olsa, aklı başında olsa tamam yani. Bu arada el kaldırmışsın, konuşmuyor, şey yapmıyor. Bunun mağdur olduğunu biler bile niye diyor yani. İnsan olan bunu el kaldırmaz yani.
2: Nepal'de sel felaketinin ardından can kaybı 1344'e yükseldi. Yaklaşık 5000 kişinin kayıp olduğu afette 13.098 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gelin bölgedeki son duruma beraber bakalım.
0: Sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıkıyor. 13.000'den fazla kişi kurtarılsa da acının bilançosu her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Nepal'de 26 Ağustos'ta başlayan yıkıcı sel arkasında dev bir yıkım bıraktı. Ülke genelinde 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Selin ardından geriye dev bir çamur yığını kaldı. Afet bölgesi havadan işte böyle görüntülendi. Arama kurtarma ekipleri felaket bölgesinde zamanla yarışıyor. Çamur yığınları altında halen yaklaşık 5000 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor. Kayıplar arasında 589 yabancı uyruklu turist de bulunuyor. Ekipler şu ana kadar 13.000'den fazla kişiyi sağ kurtarmayı başardı. Bölgede 21.000'den fazla güvenlik personeli arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
3: Afetin üzerinden zaman geçmesine rağmen cesetlerin tamamı henüz çıkarılmadı. Yalnızca dün tek bir evde 22 ceset bulundu. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu Nepal için büyük bir trajedi. Daha önce de pek çok zor durumla karşılaştık. Ancak şu anki durum bunlardan en büyüğü.
0: Bölgeden güzel haberler de geliyor. 60 yaşındaki bir kadın sel sonrası evinin altında 11 gün mahsur kaldıktan sonra sağ bulundu. Ayrıca Nepal'deki bir tünelden bir Çin vatandaşının canlı kurtarıldığı anlar da basına servis edildi. 225 metrelik tünelin içinden çıkarılan adam kurtarma ekiplerinin de yardımıyla hastaneye götürüldü.
2: Şimdi bu saat dilimine tekrar gazetelerle devam edelim. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet manşetinde dosyada kritik teklif var başlığı koymuş ve Rusya-Ukrayna savaşında kritik günler yaşanıyor. Trump'ın savaşı sona erdirecek teklif götürüyorlar dediği temsilcileri Witkoff ve Kushner, Rusya lideri Putin'le görüştü. Bugün de Zelenski görüşmesi var başlığına yer verilmiş. Hemen gazetenin sol köşesine baktığımız zaman dört büyüklerle ayrı ayrı görüştü başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla dün İstanbul'daki Dolmabahçe çalışma ofisinde görüştü ve başlık atılmış. Kardeşlik ve adil rekabet olsun. Erdoğan sırasıyla Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve kulüp yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan yaptığı açıklamada Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlere göğsümüzü kapartacağına yürekten inanıyor. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum açıklamasında bulundu. Ve hemen altında oldukça gündemi meşgul eden bir habere yer vermiş Hürriyet gazetesi. Doktor sıkışınca hatırlamadı. Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un öldüğünde eve çağrılan Doktor Nurettin Demirkol, kritik sorulara hatırlamıyorum veya bilmiyorum yanıtını verdiğini ifade etmiş. Hürriyet gazetesi de bu gündemlere yer vermiş manşetinde ve yan başlıklarıyla. Devam edelim haber.

0: Yerlerimize kaldığımız yerden. Şimdi İsrail Gazze'de barış çabalarına engel olmaya devam ediyor. İsrail medyasında çıkan haberler de katliamcı Netanyahu'nun kirli planını ortaya çıkartıyor. Haaretz gazetesine göre Netanyahu barışa engel olarak siyasi kariyerini kurtarmayı planlıyor.
1: Soykırımcı Netanyahu Trump'ın Gazze'deki barış planını engelleme çabasında. Amacı ise siyasi kariyerini korumak.
2: Çekilmiyoruz, bu hatta kalıyoruz ve şeridin %60'ını kontrol ediyoruz.
1: İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi Gazze'deki son duruma ilişkin dikkat çeken bir haber paylaştı. Adı verilmeyen bir yetkili kaynak olarak gösterildi. Habere göre bazı İsrailli yetkililer Başbakan Netanyahu'nun desteğini arkasına aldı. Trump'ın Gazze planının uygulanmasına karşı çıktı. Gazze Barış Kurulu'yla işbirliği reddedildi. İddiaya göre Trump ve Netanyahu arasında Gazze konusunda fikir ayrılıkları var. Son dönemde bu daha da belirginleşti. Katliama devam etmek isteyen yetkililer arasında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Güney Bölge Komutanlığı'ndan yetkililerin bulunduğu aktarıldı. Gazze'de barışın çıkmaza girdiği ifade edildi.
2: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. Ordu, Hamas ve silahları dağıtılana kadar herhangi bir geri çekilmeye gerçekleştirmeyecek.
1: Netanyahu'nun tutumunun arkasında seçimler var. İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılacak. İsrail Başbakanı anketlerde büyük düşüş yaşıyor. Katliam politikasıyla kendi siyasi kariyerini kurtarmak istiyor. Habere göre bu yaklaşım Netanyahu ve Trump'ın arasını iyice bozdu. İlişkileri şu anda çok kötü.
0: Uygun fiyata devletin kiracısı olmak isteyenler ekran başına. İstanbul'da kiralık sosyal konutlarının teslimi Eylül ayı içerisinde yapılacak. Peki başvuru için şartlar nedir? Detaylar haberimizde.
3: Binlerce kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. İstanbul'da kiralık konut dönemi için takvim netleşti.
4: 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
3: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin yanı sıra TOKİ'li ile İstanbul'da kiralık konut müjdesi verilmişti.
5: Açıklanmış bir projeydi. İlk defa İstanbul'da 15 bin sosyal konut sadece kiralama amacıyla aslında kuralların çekileceği ve bu maksatla da kiraya verileceği daha önce duyurulmuştu. Daha sonra da bazı büyük şehirlerle genişletilmesi planlanıyor ki Türkiye'de ilk defa yeni bir döneme bu eş gelecek. Tabii bu konutlar satılmaması ve sadece kiraya verilmesi planlanıyor.
3: Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde teslim tarihi yaklaştı. Başvuru şartları ise kabine toplantısında netleşecek.
4: Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız.
6: Peki tahmin edilen şartlar neler? Kimler yararlanabilecek? Dar gelirli vatandaşların, evi kentsel dönüşüm sürecinde olan kişilerin, emeklilerin ve kamu çalışanlarının bu kiralık sosyal konut kampanyasından yararlanması bekleniyor.
5: Gerek İstanbul Avrupa yakasında gerekse de Anadolu yakasında kampanya başlayacak. Biz çok yoğun bir başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Zaten ilerleyen süreçlerde aslında şartlar ve detayları tekrar da paylaşmaya gayret edeceğiz.
0: Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan her türlü alım, satım, kiralama maliyeye artık bildirilecek. Alışveriş siteleri dışındaki platformlar da vergi denetimi kapsamı altına alındı. E-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet servis sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar her ortamda dijital mekanlar, tüm kuruluş ve şirketler artık kapsam içinde. Haberimizi izleyelim.
3: İnternetten ev, araba, eşya satanlar dikkat. İlanlar her ay düzenli olarak maliyeye bildirilecek.
7: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi 5 Eylül 2026 tarihli resmi

0: gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sadece alışveriş siteleri değil, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan her türlü alım-satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyeti vergi denetimi kapsamına alındı. Düzenleme e-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda imkan sağlayan tüm kurum ve şirketleri kapsıyor. Bildirimde bulunulması gereken başlıklarda şöyle belirlendi. İlanın yayınlandığı internet sitesi veya web adresi, ilanı veren kişilerin veya şirketlerin ad, soyad, ünvan, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, verilen ilanların içeriği, satılan veya kiralanan ürün ve hizmetlere ait detaylar.
1: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Londra merkezli araştırma şirketi Public First tarafından hazırlanan ve Meta'nın Türkiye'deki etkisini ele alan raporu sosyal medya araştırmaları üzerinden mercek altına aldı. Müderrisoğlu dikkat çeken köşe yazısında raporun kapsamına yönelik bir eleştiri getirerek rapor Meta platformlarının Türkiye'deki veri gizliliği ihlallerine, dezenformasyon toplumsal maliyetine, yerli medyanın reklam gelirlerini vakumlamasına asla odaklanmıyor. Olumsuz etkileri hiç hesaplamaya katmıyor dedi.

0: Turkuaz Medya olarak bir süredir sosyal medya şirketleri denilen bu dijital kartellerin yerli ve milli medya aleyhine çalışan ve algoritmalarla beslenmiş düzenini ve bunun arkasındaki oyunu anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki mücadelenin özü şu: içeriği biz üretiyoruz. Fakat elin taşıyla elin kuşunu vurma misali, tamamıyla bizim ürettiğimiz değeri bedelsiz olarak kullanan ama buradan üretilmiş ekonomiyi de kendi kaynak ülkesine aktaran bir yapı var. Dolayısıyla bir adil paylaşım ve haksız kazancın önüne geçme mücadelesinden söz ediyoruz.
1: Türkiye'nin hak ve menfaatleri havada, karada ve denizde korunduğu gibi dijital ortamda da korunacak.
0: Burada öyle bir çalışma sipariş ediliyor ki soru tasarımı bile sadece ve sadece bu sosyal medya şirketlerinin o ülkelere nasıl faydalı olduğunu anlatmak üzerine.
1: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Londra merkezli araştırma şirketi Public First tarafından hazırlanan Meta'nın Türkiye'deki etkisi başlıklı raporunu sosyal medyanın değişen rolü üzerinden analiz etti. Tehditlere dikkat çekti.
0: Şimdi büyük bir mücadele veriyor A Haber, değil mi? Sahada yüzlerce muhabir savaş bölgesinden afet bölgesine kadar gidiyor. Orada gözlemlerini, tanıklıklarını anlatıyor. Ve aynı zamanda da kamuoyuna bir bilgi aktarıyor. Dürüst, düzgün bir bilgi. Peki şimdi bu içerikleri, bu sosyal medya şirketleri veya onların alt şirketi olarak çalışan yapay zeka robotları hiçbir bedel ödemeden, o yapay zekayı eğiterek kullanıp herhangi bir vatandaşın ya da kullanıcının bilgiye erişme veya bir sorgulama talebine tamamıyla bizim ürettiğimiz içerikler ve bizim arşivlerimiz üzerinden yapay zeka yoluyla doğrudan yönlendirme yaparak, sonra da bütün reklam pastasını da oraya kanalize ederek benim ürettiğim bilginin bana gelecek trafiğini ve buradan oluşacak ekonomik değeri bu oyunla, bu kurguyla tamamıyla tek taraflı olarak vakumlamasına, benim tabirimle sömürmesine kayıtsız mı kalacağız?
1: Peki bu rapor tam olarak ne anlatıyor?
0: Pazar araştırması değil burada mesele. Pazar araştırması adı altında bu şirketlerin ne kadar yararlı ve faydalı olduğunu anlatmaya dönük algı operasyonu. Bu faydayı da yine tartışmıyoruz. O fayda denilen konu aslında yerli ve milli medyanın ürettiği değerlerin ve bunun karşılığı oluşabilecek reklam pastasının tamamıyla bu şirketlere transfer edilmesi, yani onların el koyması meselesi. Mücadelemiz bununla ilgili.
1: Müderrisoğlu'na göre rapor, Meta platformlarının Türkiye'deki veri gizliliği ihlallerine, dezenformasyonun toplumsal maliyetine, yerli medyanın reklam gelirlerini vakumlamasına asla odaklanmıyor.
0: Peki riskler? Bu risklerin yanı sıra ortaya çıkan haksız kazanç, yerli ve milli medyanın aleyhine işleyen reklam pazarı ve bu medyanın sürdürülebilirliğini, yani hayatiyetini neredeyse sonlandırmaya kadar var olan, giderek de kapalı devre işleyen sistemler ne olacak? Yani biz Türkiye'de kendimizi anlatacağımız herhangi bir haberin bizim dışımızda algoritmalar dediğimiz belli şifrelere ve davranış kodlarına

0: endekslenerek istedikleri gibi bu ülkenin yönlendirilmesine, bu ülkede üretilen ekonomik değerin, reklam pastasının üçüncü ülkelere transfer edilmesine göz mü yumacağız?
1: Rapordaki iddiaya göre Türkiye'de internet kullanan yetişkinlerin %72'si yeni bir işletmeyi ilk kez Meta platformları aracılığıyla keşfediyor. Kullanıcıların %73'ü Facebook veya Instagram üzerinde rastladıkları bir satıcıdan alışveriş yapıyor. Türkiye'deki dijital ekonominin büyüklüğünün 2035'te 4,3 trilyon lira seviyesine çıkması bekleniyor. Bir başka araştırmanın kaynağı ise 2026 Data Reportal. Bu verilere göre X'in Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı en az 18,5 milyon ki Türkiye bu sayıyla dünyada 7. sırada. X'in Türkiye'deki yıllık cirosunun 2,5 milyar lira civarında olduğu tahmin ediliyor. TikTok Türkiye'deki 18 yaş üstü 45 milyon yetişkin tarafından kullanılıyor. TikTok'un operasyonel ve reklam cirosu yıllık 15-18 milyar lira aralığında hesaplanıyor. Müderrisoğlu, Sipariş Sosyal Medya Araştırması'nın Bilinmeyenleri başlıklı yazısını hem neslimizin hem de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini koruma iradesini canlı tutacağız ifadeleriyle noktalıyor.
0: Dijitalleşmeye kimse karşı değil. Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik fırsatlara, pazarın büyümesine kimse karşı değil. Bütün mesele şu, bu pazarı büyüttüğünü iddia edenler aslında kişilerin özel bilgilerini, verilerini toplayarak bunu hem üçüncü taraflara pazarlıyorlar hem de reklam piyasasını domine etme yani sürükleme şeklinde de tamamıyla kendilerine özgü kural dayatmasıyla yerli ve milli medyanın imkan ve kabiliyetlerini yani ürettiği değerleri, içerikleri kullanıyorlar.
2: Ajans hafta sonunda bu saat dilimiyle gazetelerle devam edelim. Yeni Şafak gazetesine bir göz atalım önce. Yeni Şafak gazetesi sür manşetinde spora yer vermiş. Kartal Kadıköy'de uçtu başlığıyla Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Nefes nefese geçen maçta sarı lacivertliler başta öne geçse de siyah beyazlı ekip önce Rıdvan'la skoru eşitledi. Ardından Vlahovic'le derbiden 3 puanı alarak ayrıldı. Yazısını paylaşmışlar. Daha sonrasında Sultanlar finalde başlığı atarak Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Haberine yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. Sağlık konusuna da değinmiş. Önümüzdeki haftalarda okullar açılıyor. Okula sağlıklı başlangıç yazısını paylaşmışlar. Okula dönüşte çocukların sağlıklı bir düzene uyum sağlaması, uyku, ekran süresi, tuvalet alışkanlıkları, göz sağlığı, beslenme ve su tüketimi gibi birçok başlığın birlikte ele alınmasını gerektiriyor. Aileleri en çok zorlayan konuların başındaysa tatilde bozulan uyku düzenini yeniden oturtmak geliyor. Haberini paylaşmışlar. Manşetine bakacak olursak da Erdoğan 15 Temmuz gecesini anlattı. İki rekat namaz kılıp yola çıktım yazısını paylaşmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asırlık Gece belgeselinin finalinde 15 Temmuz gecesini anlattı. Darbe girişimini haber alınca ailesiyle helalleştiğini söyleyen Erdoğan, sabırla ve samimiyetle Nusret'i hep Rabbimizden bekledik. O gecede iki rekat namaz kılarak alemlerin Rabbine teslim olduk açıklamasında bulunmuş. Yeni Şafak gazetesi bu başlığı atmış, manşeti atmış ve hemen yan haberine bakacak olursak 6000 Filistinli aileyi tehcir ettiler. Baş istilacı başlığı atılmış Yeni Şafak gazetesinde. Birleşmiş Milletler verilerine göre Batı Şeria'da İsrail ordusu ve istilacıların baskıları yüzünden 7 Ekim'den beri 6400'den fazla aile yerinden edildi. Tecrihin planlayıcısı aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Filistin halkı diye bir halk yok diyerek tehciri meşrulaştırmaya çalışıyor. İşgal altındaki Golan Tepelerinde doğan Smotrich aynı zamanda Batı Şeria'da yasa dışı istilacılardan biri haberini yer vermiş. Yeni Şafak gazetesi işte bu haberleri paylaşmış. Devam edelim. Ankara'da düğün konvoyunda makas atan 3 sürücüye tam 149 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetlerine ise el konuldu.
3: Düğün konvoyunda atılan makas pahalıya patladı. Ankara'da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanan ve makas atan 3 sürücüye toplam 149 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin araçları emniyet otoparkına çekildi.

0: Gereken ehliyetlerine de el konuldu. Trafik magandaları emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Elektrikli scooter kullanımı kontrolsüz bir şekilde artıyor. Scooterlar hem yayalar için hem sürücüler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Artan kazalar ve şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor.
0: Yetersiz, tehlike büyük. Elektrikli skuterler kontrolsüz kullanım nedeniyle ciddi bir güvenlik sorununa dönüştü. Kaldırımlarda hızla ilerliyor, yaya geçitlerinde aniden karşımıza çıkabiliyor, kalabalık bölgelerde hayati risk barındırıyor. 15 yaşından küçüklerin kullanmasına, kask eksikliğine, kural ihlallerine 5000 liraya kadar ceza uygulamasına rağmen sahadaki denetim en büyük engel olarak ortaya çıkıyor. 25 kilometrelik yasal hız sınırını aşan kişisel skuterlerin sürücü yaşı ve teknik özellikleri sahada tespit edilemiyor. Mevcut mevzuatta tüm kullanıcılar için genel bir kask zorunluluğu bulunmazken, 18 yaş altına koruyucu ekipman şartı getirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alıyor. Diğer yandan kaldırımlara ve duraklara rastgele park edilen kiralık skuterler, engelli bireylerde yayaların hareketini doğrudan engelliyor. Veri eksikliği nedeniyle tam boyutu ölçülemeyen kazaların ayrıntılı takibi için İçişleri Bakanlığı'nın adım atması bekleniyor.
1: Şimdi bu görüntüler Muğla'dan. Tam 3 gün 3 gece düğün yapıldı Muğla'da. Ancak düğünden sonra oldukça farklı bir gelişme yaşandı. Hatta o kadar enteresan bir düğündü ki yağlı güreş organizasyonu dahi yapıldı. Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarının da katıldığı güreş ve düğün için milyonlar harcandı. Gelinse düğünde takılan yaklaşık 5 milyon liralık altınlarla kaçtı. Sonrasında bakın ne oldu.
2: Dillere destan düğün 3 gün 3 gece sürdü. Damat tarafı organizasyon için milyonlarca lira harcadı ama mutluluk uzun sürmedi. Özbek gelin düğünden hemen sonra 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı. Muğla'da yaşayan Mustafa Ateşoğlu, Özbek asıllı 28 yaşındaki kadınla aracılar vasıtasıyla tanıştı. İkili çok geçmeden evlilik kararı aldı. Düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. 3 gün 3 gece süren dillere destan o düğünde 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşleri yapıldı. Sadece bu organizasyon için 1,5 milyon lira harcandı. Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarının katıldığı güreşte birinci olan pehlivana madalyasını Özbek gelin taktı. Herkes toplamda 10 milyon lira harcanan o düğünü konuşurken Özbek gelin aniden ortadan kayboldu. Üstelik evde yapılan aramada düğünde takılan 5 milyon liralık altın da yoktu. Gelinin altınlarla kaçtığını anlayan aile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
3: Kaçak gelin ise saatler sonra ortaya çıktı. Polise ifadesinde takıların büyük bir bölümünün kayınpederinde olduğunu iddia etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanı korumakla görevli gizli serviste skandal bir güvenlik açığı tespit edildi. Kurumun başkanın korumasına yönelik protokolleri tam 35 yıldır güncellemediği ortaya çıktı.
0: Suikast girişimlerine rağmen ders çıkarılmadı. Ard arda yaşanan güvenlik ihlallerinde bile sistem değişmedi. Gizli servisin 35 yıllık koruma protokolünü güncellemediği gün yüzüne çıktı. ABD'de başkanı korumakta görevli gizli servis büyük bir güvenlik skandalı ile gündemdi. Gizli servisin ABD başkanını çağ dışı yöntemlerle koruduğu ortaya çıktı. Hazırlanan yeni bir raporda kurumun 1995 yılından bu yana koruma protokollerinde hiçbir güncelleme yapılmadığına dikkat çekildi.
4: Ben sadece onların istediklerini yapıyorum. Yani gizli servis ve orduya göre hareket ediyorum. Onlar güvenliği ön planda tutuyorlar ve ben de onların dediklerini yapmak zorundayım. Raporda

0: Ayrıca son 10 yılda koruma görevlerini aksatan 83 kritik olayın tespit edildiği kaydedildi. Ancak bu olaylardan yalnızca 25'inde prosedürün değiştiği, kalanında ise parmak bile kıpırdatılmadığı görüldü. Öte yandan kurumun insansız hava araçlarına karşı da yetersiz önlemler aldığı belgelendi. Güvenlik skandalının ortaya çıkmasıyla gizli servisin her 4 yılda bir protokol kontrolü kuralını çiğnediği tespit edildi. ABD Kongresi'ni karıştıran soruşturmada daha şimdiden 3 üst düzey yetkili idari izne çıkarıldı. Denetim sürecinin daha da derinleştirilmesi bekleniyor.
1: Evet, ajans hafta sonunda gazetelerle yeniden devam edelim. Türkiye gazetesindeyiz. Türkiye gazetesine bakalım. Hemen manşetin sol tarafında Turan provokatörlere sert çıktı deme tahrik uyarısı başlığı atılmış. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Demlilerin taziye tiyatrosuna tepki gösterdi başlığı atılmış. Ve devamında milletin sabrını sınamayın başlığıyla Turan şöyle dedi. 3 sene sonra 5 sene sonra taziye mi olur? Bu istismardan başka bir şey değil. Türkiye'nin terör kanunları değişmedi. Türkiye'nin meri mevzuatı terör liderlerinin posterlerini asma imkanı vermez. Bu milletin sabrını sınamayın. Devletin sinir uçlarıyla oynamayın ve lütfen kendinize gelin. Haberi atılmış, başlıklarına yer vermiş. Devam edelim Türkiye gazetesiyle. Polisi aradığını hatırlayamadı. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan aile doktoru Nurettin Demirkol, olay günü 155'i ben mi aradım, başkası mı bilmiyorum dedi. Demirkol o gece Hilmi Tuna Kuriş'le görüşmelerini hatırlayamadı haberine yer vermiş Türkiye gazetesi. Bir manşetine de bakalım Türkiye gazetesinin manşetinde. 3 gemide derin mesai haberine yer verilmiş. Deniz kuvvetlerine ait Işın Alemdar, Akın gemileri Silivri ve Girne açıklarında 24 saat arama kurtarma yapıyor haberlerine yer vermiş Türkiye gazetesi. Yine manşetin altına da aslında bakacak olursak katilin annesine tahliye tepkisi başlığı atılmış. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç kız arkadaş tarafından evinde ölü bulundu. Lenf kanseri olduğu öğrenilen Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda bu habere de yer verilmiş Türkiye gazetesindeki başlıklar işte bu şekildeydi. Devam edelim bültenimize. Gıda denetimleri malum hız kesmeden devam ediyor. Ağustos ayında 100 bin işletme denetlenirken 186,5 milyon lira para cezası kesildi. 49 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
2: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
3: Gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. 100 bin işletme denetlendi. 186,5 milyon liralık ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildi. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 186,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 49 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı kuralları çiğneyenlere af yok diyerek denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
1: Şimdi sizi Ankara'da bir yardım organizasyonuna götüreceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldı. Organizasyon alışılmışın dışında hazır paketler yerine öğrencilerin istediklerini alabileceği mağaza konseptinde yapıldı.
4: İnanın şimdi bıraksalar ağlarım yani.
5: Biraz önce bir babamızı böyle duygusal bir anında ben teselli etmek durumunda kaldım. Devletimiz bunun için var.
3: Vakıflar Genel Müdürlüğü bu senede ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını ders zili çalmadan önce yalnız bırakmadı. Renk renk, çeşit çeşit okul ve kırtasiye ürünleri mağaza konseptinde çocukların beğenisine sunuldu.

0: çocukların kendi istediğini kaliteli olarak seçmeleri, beğendiğini almaları, bu da ayrıca çok güzel bir düşünce olmuş.
1: Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetim öksüz çocukların eğitim hazırlıklarına destek olmak için kırtasiye yardımı düzenledi.
2: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yardım organizasyonunda önemli bir detay var. Öğrencilere hazır kırtasiye paketleri sunulmuyor. Kalemden deftere, çantadan diğer okul ihtiyaçlarına kadar öğrenciler tüm eksiklerini işte bu noktada kendileri seçiyor.
1: Amaç çocukların yardım aldıklarını hissetmeden yeni eğitim öğretim yılına kendi seçtikleri ürünlerle başlamalarını sağlamak.
3: Bir mağaza konsepti içerisinde gerçekleştirelim istedik. Çünkü hayata başladığı bu günlerde okul sırasına gittiğinde bir yardımla okula başladığını hissetmesin. Kendisini bir kırtasiye mağazasında hissetsin. Buradaki istediği çantayı, işte istediği kırtasiye malzemesini, kalemi, defteri, silgiyi alsın.
1: Çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ürünlerin kalitesi de ailelerden tam not aldı.
0: Ama baktığım zaman şöyle, gerçekten kaliteli ve özenle seçilmiş.
1: Proje kapsamında Ankara genelinde toplamda 1000 öğrenciye kırtasiye desteği sağlanacak.
3: Hayatın her anlamlarında yanlarında olduğumuz evlatlarımızın okul sıralarında da yanlarında oluyoruz. Buradan 1000 ailemiz, 1000 evladımıza kırtasiye desteği sunuyoruz.
4: Ankara'nın Polatlı ilçesinde kışlık soğan hasadında mesai başladı. 300 mevsimlik işçi gün doğumundan akşama kadar yoğun bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 2000 dönüm alanda yürütülen hasatta dekar başına 5 ila 7 ton verim bekleniyor.
5: Kırmızı çuvallar şu anda dolduruluyor soğan üretimi. Polatlı'da biliyorsunuz Türkiye'nin kışlık soğanı Polatlı ve civarından elde ediliyordu, üretiliyordu. Halen de büyük bir kısmı yine Polatlı'dan devam etmekte.
1: Türkiye'nin kışlık soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü Ankara karşılıyor.
5: Biraz başka farklı illere kaydı ama halen ağırlıklı olarak Polatlı belirliyor.
1: Polatlı ilçesinde hasat mesaisi başladı. Tarlalar kırmızıya büründü. İlçeye bağlı Temelli'de mevsimlik işçiler günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutuyor. Gün boyunca güneşin altında soğanları topraktan söküp saplarından ayırarak çuvallara dolduruyor.
6: Sabah 5'te uyanıyoruz, tarlaya geliyoruz. Bazı günler söküm dediğimiz olay, soğanın yerden çıkarılması. Bazen kesim dediğimiz olay, soğanın sapından ayrılması makasla. Bazen de böyle gördüğünüz gibi çuvallama yapıyoruz. Akşam saat 7.30-8'e kadar da tarladayız.
1: Tarladaki yoğun mesai ise soğanların kamyonlara yüklenerek satışa ve depolamaya hazır hale getirilmesiyle devam ediyor. Yaklaşık 2000 dönüm alanda 300 mevsimlik işçiyle sürdürülen hasatta dekara 5 ila 7 ton arasında verim alınması bekleniyor.
6: Rekolte bu bölgede 5 ton 7 ton arası değişiyor.
7: Soğan ekilişi uzun zamandır Polatlı'da yapılıyor. Çiftçilerimizde ciddi ölçüde soğan kültürü var. Bu yıl özelinde biraz azalsa da soğan tarımı Polatlı'da sürekli yapılmaya devam edecektir.
1: Ekilişte bu yıl azalma var. Ancak Polatlı'da soğan kültürü yaşamaya devam ediyor. Ziraat mühendisi Kerem Güler ise çiftçilere çağrıda bulunarak üretimden vazgeçmemeleri gerektiğini söylüyor.
7: Üretmek kutsaldır deriz hep. Çiftçimizin üretmekten vazgeçmemesi burada çok çok önemli. Çünkü bizim ülkece birçok ürüne ihtiyacımız var. Kendi kendimize yetebilmemiz lazım.
4: Endonezya'da yanardağda peş peşe patlamalar yaşandı. Lavlar geceyi aydınlatırken volkanik hareketlerin sürdüğü bölgede 3. seviye alarm verildi.
8: Yanardağ patladı. Bölgede alarm verildi. Endonezya'da bulunan ana Krakatau volkanı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ'da peş peşe patlamalar yaşandı. Lavlar gökyüzünü aydınlattı. Zaman zaman ise volkandan mavi alevler yükseldi. Kükürt gazlarının yanması geceyi maviye boyadı. şiddetli patlamalar kilometrelerce uzaklıktaki yerleşim yerlerinden duyuldu. Volkanik hareketlilik saatlerce sürdü. En az 10 patlama kaydedildi. Yetkililer bölgede 3. seviye alarmı ilan etti. Krakatoa'nın geçmişi bölgede yaşayanları korkutuyor. 2018'de volkanın bir bölümünün denize çökmesiyle dev tsunami dalgaları oluşmuş, en az 430 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak uzmanlara göre şu an için 2018 benzeri bir tsunami riski yok. Yetkililer ana Krakatoa'ya 3 kilometreden fazla yaklaşılmaması uyarısında bulundu.
4: Sırada yurttan haber turumuz var.
9: Bilim merkezine dönüştürülen uçak yandı. Görüntüler Kocaeli'den. Uçak parkta uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen Airbus 340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Alevler kısa sürede uçağın tamamını sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında uçağın kuyruk kısmı koparak itfaiye aracının üzerine düştü. Büyük korkuya neden olan o anlar kameraya da yansıdı. Muğla Seydikemer'de iki gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmadan kaçmak için sürücüsü manevra yaptı. Ancak devrilen motosikletin sürüklenerek otomobile çarptığı anlar yer aldı. Burası da Tekirdağ. Çevre yolundaki bölünmüş yola geçiş yapan otomobille kamyon feci bir kaza tehlikesi atlattı. Kamyon şoförünün manevra yapması sonucu otomobil sürücüsü faciayı kıl payı atlattı. Burası da Denizli. Merkez Efendi ilçesinde yükünü boşaltan hafriyat kamyonu sürücüsü dorsesini kapatmayı unuttu ve yola çıktı. Hızla ilerleyen hafriyat kamyonu Bozburun Köprülü kavşağı yakınlarında EDS levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle levhaların bağlı olduğu direk yerinden sökülerek yola devrildi. Yola saçılan parçalar nedeniyle güzergah bir süre trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonunun açık dorsesiyle ilerlediği ve levhaya çarptığı anlar araç kamerasına yansıdı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 5 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. İş makinesi kontrollü yıkım yaptığı sırada bina bir anda çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken etrafı toz bulutu kapladı. Büyük gürültü çevrede paniğe neden olurken herhangi bir yaralanma olmadı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 1815 metre rakımdaki Çetlüce yaylası sis deniziyle kaplandı. Bulutlar vadi boyunca adeta bir okyanusa dönüştü. Gün batımıyla birlikte gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara büründü. Gün içinde görüş mesafesini azaltan yoğun sis akşam saatlerinde hareketlenerek kısa süre içinde farklı manzaraların ortaya çıkmasını sağladı. O eşsiz anlar drone'la görüntülendi.
4: Şimdi simit kahvaltılarda hepimizin mütemadiyen vazgeçmediği lezzetlerden bir tanesi ve en lezzetli simitler de belirlendi. İzmir gevreği çıtırlığıyla zirveye yerleşti. İzmir'den Samsun'a, Konya'dan Ankara'ya ustaların elinde şekillenen Türkiye'nin en meşhur simitlerini sizler için derledik.

0: Türkiye'nin en lezzetli simitleri araştırmasında İzmir Gevreği 89,5 puanla 3. sırada yer aldı. İzmir Gevreği üretim tekniği ve dış gevreklikte tam 10 puan alırken en gevrek ünvanını da kazandı. Peki İzmir Gevreği nasıl yapılıyor?
1: İlk önce bu gevrek, önce hamur, en önemli şey evet. Hamur. Evet. Hamuru düzgün olduktan sonra bundan gevrek çıkmaz. Hamuru en az 20 dakika ham makinede yoğuracaksın. Evet. Yoğurduktan sonra tezgaha koyacaksın. Tezgahtan sonra bağlayacaksın mı? Böyle bağladıktan sonra şöyle pekmezimizin içine atıyoruz.

0: simide gevreğe gevrek demiyorum. Simide gevrek dememesinin sebebi işte bu pekmez.
1: Evet. Tabii.
2: Gevrek pekmez olması güzel olmaz. Özellikle bazı mesela İstanbul gevreği soğuk kazanda attıkları için
0: sıcak.
2: Çıtır olmuyor.
0: Bir sıcak kazan.
2: Bir sıcak kazanda olduğu için İzmir gevreği çıtır oluyor.
0: Kaç dakika burada duruyor?
2: Burada 10 saniye yeterlidir.
0: 10 saniye.
2: Tabii.
0: İşte şu anda attık. Evet. Pekmez var sadece tabii. İçin değil mi?
2: Pekmez evet. Pekmez de böyle pekmezimizden çıkartıyoruz. Şu anda önce burası süzülüyor. Suyunu süzüldükten sonra susamıza batıracağız. Susamdan sonra çıkaracağız, açacağız.
0: Evet, susamlarımız da şu anda tek tek. Susamlar şu anda buradaki şeydeki nemli gibi değil mi?
2: Evet, biraz. Pekmezli, onlar da pekmezli.
0: Onlar da pekmezli.
2: Tabii, tabii rengini de oradan rengini biraz hem oradan alıyor hem oradan. Hem pekmez zaten şimdi pekmez olmasa olmaz. Hem yani dediğim gibi önce hamuru güzel yapın pekmez şey susamın da güzel olması lazım. Susam güzel olmanın rengi almadıktan sonra susam o gevrek gevrek değildir.
0: Sonra buraya koyduk öyle, burada hazır. Evet. İşte şu anda bunlar fırına gidecek.
2: Evet şunları fırına böyle getireceğiz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir gevreğimiz hazır şu anda fırına gidiyor. İzmir gevreğimizi hamurunu yoğurduk. Pekmezimize koyduk. Pekmezden sonra burada susama batırdık. Ve şu anda da artık pişmeye hazır. Fırına götürüyoruz. Fırında kaç dakika pişecek susamız?
2: 10 dakika.
0: 10 dakika. 10 dakika piştikten sonra fırından alacağız. Şimdi değişmeyen üçlü gevrek, beyaz peynir, çay.
3: Tabii ki.
0: Seviyor musunuz İzmir gevreğini?
3: Sevmem mi ya? Ben buranın müdavimiyim zaten. Bu gevrek ve Kadir abinin özel güzel peyniri ve çayı. Üçü bir arada.
4: Ülkemizin farklı illerinde elbette ki simitler var. Birçoğu farklı farklı yapılan simitler en önemli özellikleri illerin farklılık göstermesi. Samsun'da 2013 yılında tescillenen Samsun simidi hem mayası hem unu hem susamı hem de pekmeziyle birçok şehrin simidinden elbette ki ön plana çıkıyor. Peki Samsun simidi nasıl yapılıyor? Ustamızdan dinleyeceğiz.
5: Yarım maya ve sert olması zaten Samsun simidinin özelliklerinden, başta gelen sebeplerinden bir tanesi. Ustaların son dokunuşları Samsun simidini Samsun simidi yaptığını düşünüyoruz. Geleneksel olarak Samsun simidinin pişirildiği yerlerden bir tanesidir burası. Bütün var olan, geçmişten bu yana gelmiş olan odun ateşiyle pişirilme ve taş fırın olmasa bile biz burada belki geçmişteki en eskiyi güden fırınlardan ve geleneksel simidi pişirmeye çalışan nadir fırınlardan birisiyiz. Pekmezi tabii herkes şeye göre değişiyor. Biz şeker pancarı pekmez olarak kullanıyoruz. Dut pekmez olarak kullananlar var. Maliyeti çok da aşırı olan pekmezlerde bizi işletme olarak gördüğü için şeker pancarı pekmezleri biz de hem işimize dair hem lezzet hem tat olarak hem renk olarak çok önemli. Her birisinin doğru aşamada mesela usta her şeyi hazırlar ama doğru yere eğer simit mesela koltuk altı deriz biz. Şimdi de koltuk altından bu tarafa doğru ustalarımız yerleştirirler. Orada da yavaş yavaş sine sine pişmiş olması ayrıca simidin aslında katma değer dediğimiz şeyden bir tanesi de o simidin içeride fırında taş fırının içerisinde yavaş yavaş pişmesi.
4: Evet şimdi hamuru yaptık, pekmezledik, evet, susamladık ve artık fırınladık. Simitler hazırlandı, odun ateşindeki fırından çıkartıldı. Artık sıcak ve gevrek simit hazır. Samsun'da simit fırınlarının her birinde günde yaklaşık 3000 simit yapılıyor, dağıtılıyor ve afiyetle.

akla gelen illerden birisi de Konya'dır. Peki Konya'da bu özel lezzet nasıl hazırlanıyor? Gördüğünüz gibi oldukça fazla malzemeden o güzel lezzet ortaya çıkıyor. Furkan Usta.

0: burada bize simit yapımını anlatacak. Efendim nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?
1: Simit yapımında unumuz var, mayamız var, yağımız var, şekerimiz var, tuzumuz var. Hamuru yoğurmak için bunlar gerekli, su da dahil. Daha sonrasında pekmez lazım bize ve susam lazım süslemesi için de.
0: Malzemeyi kaliteli kullanmak simidin lezzetini değiştirir mi?
1: Değiştirir tabii ki de. Hem lezzetini değiştirir, hem tadını değiştirir, hem yerken zevk verir.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Tabii ustalık da önemli değil mi yani? Simit dediğiniz şey alelen yapılan bir şey değil. Herkesin günde milyonlarca tükettiği bir üründen bahsediyoruz. Ustalık isteyen bir ürün değil mi?
1: Evet, ustalık ister. Yani hamurun başından sonuna kadar, fırından çıktığı ana kadar her yeri sürekli kontrol etme, denetlemek gerekiyor. Sürekli başında durup işlememiz gerekiyor.
0: Simitlerimiz sıcak sıcak çıktı. Simitin yanında en güzel giden ise demli bir çaydır. Ustam ellerinize sağlık. Ne kadar sürede pişti?
1: 14 dakikada pişti şu an simidimiz. Yemeğe hazırdır.
0: Peki Konya'da kaç tür simit yapılır? Hangi simitler yapılır?
1: Konya'da bizim şu an yaptığımız 4 çeşit simidimiz var. Tereyağlı simit, sade simit, kaşarlı simit ve tereyağlı aşma simit dediğimiz bir özel katlamalı simidimiz var.
0: Bu gördüğümüz simit klasik bir Konya simit değil mi?
1: Klasik Konya sade simidi.

0: İşte onlardan biri de meşhur Ermenilerden kalma simit. İşte bu simit hem tadıyla hem de hikayesiyle dikkat çekiyor.
1: Bu simidin özelliği bu kazan simidi. Kazan gevreği olarak geçiyor. Yani bildiğimiz normal diğer simitlere benzemiyor. Çok çeşitli simidi vardır ama hiçbiri bu lezzeti vermiyor.
2: Şu an bunun makinesi yok. Yıllardır elle yapıyoruz. Yani makine çıksa da tutulmadı, verimli olamadığı için elle bu şekil yapılıyor. Yani bu şekil devam ediyor.
3: Bizim taban simidi çok değerli bir simittir. Bugün bizim bütün Ege bölgesi hepsi bu taban simidi yapıyorlardı. %90'ı bıraktı. Ama biz Manisa olarak coğrafya şartımızı aldık. Ama hamdolsun bu şeyi bunu sürdürüyoruz. Bu taban simidinde ustalık gerekiyor, zamanlama gerekiyor, özveri gerekiyor. Bunun hepsi bunun içinde mevcut bunun. Bizim bu nohut mayası 12 saatte meydana geliyor. 12 saatte sonra hamur yoruluyor. Ondan sonra hamur da 2 saat bekliyor. Ondan sonra 2 saat sonra ancak hamur işleniyor. Ondan sonra bu şekle giriyor.
4: Şekeri var, yağı var. Yerli susam bulunabildiğince eskiden beri yerli susamla yapıldığı için daha bir özelliği var. Bir de odunda piştiği için daha da bir güzelliği var. Önce hamur yapıyorsunuz. Hamuru yapıyoruz. Dinlenmeye, mayalanmaya bırakıyoruz. Bir yarım saat sonra ustalarımızla beraber yuvarlama aşamasına geçiyoruz. Oradan yuvarladıktan sonra kaynar pekmez kazanına giriyor. Orada bir 30 saniye, 1 dakika arasında haşlanma süresi var. Oradan çıktıktan sonra susam haznesine giriyor. Susamlanıyor, yuvarlanıyor, tavalar açılıyor. Bir yarım saat daha dinlendikten sonra fırına pişmeye giriyor.
5: Simidini çok seviyoruz. Hele torunlar her gün simit istiyor yani. Simit, açma. Çok seviyorlar yani. Yıllardır buna alışıklar.

0: Altında da 120 yıllık tarife uygun Ankara simidi yapılıyor. İşte bu tarihi fırında Mustafa Tümertem 45 yıldır geleneksel yöntemlerle Ankara simidi yapıyor.
1: 45-46 yıldır bu dükkandayım. Evet. Kaç yaşında geldim? 13 yaşında mı, 14 yaşında mı geldim?
0: O şekilde
1: devam ediyoruz.
0: Ankara simitini diğer simitlerden ayıran özelliği nedir? Nasıl yapılır Ankara simidi?
1: Ankara simidi, bunun bekmezi vardır. Bekmezini biz kendimiz yapıyoruz özel olarak da. Üzüm bekmezi diyorlar. Üzüm bekmezinden olmaz. Kesinlikle olmaz yani. Ne de susam da önemli. Ya ham maddesinin hepsi önemli zaten.
0: Hamuru nasıl olur? Kıvamı nasıl olur?
1: Şimdi tabii un da önemli orada. Un kaliteli olursa simit de kaliteli olur. Susam kaliteli olursa simit kaliteli olur. Yani her şey ana maddeden geliyor yani.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Dünyadan ve Türkiye'den önemli gelişmelerle bültenimiz artık başlıyor. İlk önce gazetelerle başlayacağız. Fotomaç gazetesine bir bakacağız. Dün biliyorsunuz bir derbi vardı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi vardı ve Beşiktaş 2, Fenerbahçe 1 olarak bitti. Ve Fotomaç gazetesi de buna oldukça büyük bir yer ayırdı. Bir gazeteye göz atalım. Kadıköy'deki dev derbinin 26. dakikasında Skriniar'ın golü, geriye düşen Beşiktaş bir anda sazı eline aldı. Fenerbahçe kalesini ablukaya alan siyah beyazlı takım 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la skoru eşitledi. 1-1 Kara Kartal'ın ikinci yarıda şahlandı. Sayısız gol pozisyonuna girdi ve maçı tek kaleye çevirdi. 73'te Vlahovic sonucu ilan etti. Sırp forvet son iki maçta 4 gole ulaştı. Devamına bakalım. Devamında ise bir şutu direkten dışarı giden bir asist yapan Trossard Enfes futboluyla taraftarını coşturdu. Beşiktaş derbiden zaferle ayrılarak şampiyonluk yarışına ağırlığını koydu. Italiano taktiksel hamleleri cesur oyun anlayışıyla İsmail Kartal'a hocalık dersi verdi. Ederson 5 önemli kurtarışla farkı önledi. İkinci yarıda Beşiktaş karşısında tel tel dökülen Fenerbahçe taraftarını kahretti haberine yer vermiş Foto Maç gazetesi. Alt başlığına bakalım. Alt başlığında derbiden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 büyük kulübün başkanını ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sezon için dostluk ve kardeşlik mesajı verdi ki biz de bununla alakalı bir haber hazırladık. Haberimizi bir izleyelim.
1: Dört büyükler Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kulüp başkanlarını ve yöneticilerini kabul etti. Başkan Erdoğan ilk görüşmesini Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yaptı. Sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu kabul etti. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu da Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Son olarak Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi Erdoğan'la görüştü. Kabullere ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Evet, Antalya'da tatil yapan 39 yaşındaki Arif Erman yasağa rağmen sığ suya balıklama atladı. Suyun yaklaşık 50 santimetre altındaki zemine çakıldı. Arif Erman kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetti.
1: Derinlik sadece 50 santimdi. Atlayış ölümle bitti. 39 yaşındaki Arif Erman tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine gitti. Konakladığı otelin iskelesine giderek önce denize baktı. Erman daha sonra atlamanın yasak ve tehlikeli olduğuna dair uyarı tabelası olmasına rağmen koşarak derinliği yaklaşık 50 santimetre olan denize atladı. Ağır yaralanan Erman can kurtaranların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Ardından da

0: hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Arif Erman'ın memleketi Sakarya'da toprağa verileceği öğrenildi.
1: Evet, ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Oyuncunun bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Kılıç'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Dünyanın en büyük gerilimi bu bence.
0: Günlerce haber alınamadı. Kız arkadaşı eve geldiğinde ünlü oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'tan 3 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. Durumdan şüphelenen kız arkadaşı Kılıç'ın yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine kendisindeki anahtarla içeri girdi. Eve giren kız arkadaşı ünlü oyuncuyu salondaki tekli koltukta hareketsiz buldu. Kılıç'ın nefes almadığını ve vücudunun soğuduğunu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
3: Polise ifade veren kız arkadaşı 51 yaşındaki ünlü oyuncunun bir süredir lenf kanseriyle mücadele ettiğini söyledi. Polise savcılık ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
0: Vücudunda herhangi bir kesici delici alet veya darp kaynaklı yara izine rastlanmazken göz çevresiyle kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi.
1: Evet, gemi kazalarıyla haberimize bir yandan devam edelim. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi denizin 720 metre derinliğinde görüntülendi. Kayıp 10 personelin yakınlarının nöbeti de sürüyor. İşte detaylar.

0: Altı istene kır. Altı istene kır demiştir. Altı Tuğberk İmamoğlu.
1: Tuğberk İmamoğlu denizin 720 metre derinliğinde görüntülendi. 2 Eylül gecesi saat 03.13'te Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. 720 metre derinlikteki geminin enkazı ise ilk defa görüntülendi. Kayıp 10 personelden hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken mürettebatın yakınları da denizden gelecek umutlu haberi bekliyor.
2: İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında yaşanan ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin kayıp 10 mürettebatın aileleriyle bir araya geldi ve arama çalışma faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeye iştirak etti.
1: Gemidekilerin yakınları İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte arama çalışmalarını bölgede takip etti.
3: Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Acılı tabii. Sadece onlar değil, milletimizin çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Ben tekrardan milletimize geçmiş olsun diyorum.
1: Batan geminin enkazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından tespit edildi. Kazayı çok az hasarla atlatan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Ancak 2 kaptan da suçlamaları kabul etmedi. Alsu'nun 1. kaptanı Ahmet Eraslan bilirkişi raporuna itiraz etti. Arama kurtarma çalışmalarında 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçakla su altı arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi görev yapıyor.
4: Şimdi Kıbrıs'a uzanacağız çünkü Kıbrıs'taki feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 15 kişi halen daha aranıyor. Soruşturma ise devam ediyor. Ailelerin bekleyişi bir yandan sürerken bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Rıza Açık Göz'den alacağız.

0: ve o tarihten bu tarihe kadar, yani bu 8 günlük süreçte hummalı bir çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Limanı'nda devam ediyor. Öncelikle TCG Işın gelmişti buraya ve TCG Işın'ın 1000 metre altından kurtarma çalışmaları başlamıştı. Hemen akabinde ertesi gün TCG Alemdar buraya geldi. O da 3000 metre altından arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi ve geminin yeri ertesi gün hemen tespit edildi ve oradaki cansız bedenlere ulaşılmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu arama kurtarma faaliyetlerine tam destek veriyor demiştim. Burada 30 unsurun sürekli hümmalı bir şekilde çalıştığını ifade edebilirim. Olayın hukuksal boyutunu ele alacak olursak, hemen aynı günden zanlılar gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutukluluk kararı alınmıştı. Geçtiğimiz gün Girne Mahkemesi'ne tekrardan çıkarılan zanlılar 8 gün daha ek tutukluk kararıyla savcılık kararnameyi hazırlamış. Hakimin onaylaması durumunda 8 gün daha tutuklukları uzatılmıştı. Şimdi ailelerin umut bekleyişi devam ediyor. Aslında 13 kişiye ulaşıldı. Dün bir kişi daha açıkladı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel. Ve kayıp 15 kişinin arama kurtarma çalışmaları Girne'de devam ediyor. Sürekli helikopterler, uçaklar, İHA'larla sahil şeridi taranıyor ve TCG Işın ve TCG Alemdar'la denizin altında yine aynı çalışma devam etmekte. Evet, olay da biraz siyasi boyutlarını da tartışacak, onu anlatacak, aktaracak olursam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden almış. Erhan Arıklı akşam toplamış olduğu parti meclisiyle hükümetten çekilme kararı da almıştı. Bunu da ifade edelim. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti bozulmadı. Hükümet aynı şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Bu hafta bir hareketlilik bekliyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasetinde. Onu da aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aldığımız notlar şimdilik bunlar. İlerleyen dakikalarda yine detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Evet, şimdi de Tokat'tayız. Tokat'ta yüzme bilmeyen iki kardeş serinlemek için şelaleye girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan kardeşler çırpınarak gözden kayboldu. Ekipler maalesef 17 ve 18 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.
2: Serinlemek için girdikleri şelale kardeşlerin sonu oldu. Tokat'ın Niksar ilçesinde Remzi Karaman ve kardeşi Uğur Karaman serinlemek için şelaleye girdi. Yüzme bilmeyen kardeşler bir süre sonra akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Kardeşlerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra acı haber geldi. 18 yaşındaki Remzi Karaman ve 17 yaşındaki kardeşi Uğur Karaman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kardeşlerin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
1: Nepal'de sel felaketinin ardından can kaybı 1344'e yükseldi. Yaklaşık 5000 kişinin kayıp olduğu afette 13.098 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeden mucize kurtuluş haberleri de beraberinde geliyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek son durumu aktaracak.
3: Hasan Zahid Ezim, felaketin ardından 1,5 hafta geçti. Can kayıpları artarken Nepal'de arka arkaya umut veren kurtuluş haberleri geliyor. Bir yandan 4887 kişinin hala kayıp olduğu bilgisi var. Ama en dikkat çeken kurtuluş Nepal'in Nuwakot bölgesindeki Betrawi yerleşiminde yaşandı. 64 yaşındaki Chandrika Shrestha, sel sularının sürükleyerek çamur ve enkaz altında bıraktığı evinde sağ bulundu. Yol açma çalışması yapan silahlı polis gücü ekipleri enkazın içinden gelen zayıf, cılız bir ses tonunu duyarak hemen arama çalışması başlattı ve kendisine pencereden ulaşmayı başardılar. Shrestha ilk müdahalenin ardından helikopterle hastalandı.

0: hastaneye kaldırıldı ve ailesi onun öldüğünü düşünmüştü hatta ve gıyabi cenaze törenleri bile başlamıştı. Aynı gün bir başka kurtuluş haberi de hidroelektrik santralinden geldi. Orada hala işçilere ulaşılmaya çalışılıyor. Bir Çin vatandaşı işçi yaklaşık 225 metrelik tünelden sağ çıkarıldı ve Nepal ordusunun Güney Koreli uzmanlarla yürüttüğü operasyonun ardından helikopterle hastaneye kaldırıldılar ve doktorlar Çinli personelin hayati bulgularının iyi olduğunu belirtti. Bir gün önce de aynı noktada iki Nepalli işçi kurtarılmıştı ve onlar da hala hayatta olan işçilerden haber vermişlerdi. Tabii bu hidroelektrik projesinin olduğu noktada hala umutlar devam ediyor, bir buçuk hafta geçse de, çünkü oksijenin olduğu bölgeler var, işçilerin yanlarındaki istikakları var, en azından hayatta kalabilecekleri kadar ve dolayısıyla bütün profesyonel ekipler o noktada hummalı bir çalışma yürüttüğünü biliyoruz. Son olarak Çin tarafındaki duruma baktığımızda resmi makamlar 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 531 kişi hala kayıp. Arama kurtarma ve yol açma çalışmalarında 726 askeri personel görev yapıyor ve diğer yandan yollar inşa edilmeye başlandı. Nepal'e insani yardımların ulaşması için bu lojistik hatlar oldukça değerli. Diğer yandan bilim insanları da bu felaketin arka planındaki etkenleri araştırmaya devam ediyorlar ve hala bu felaketin ardından yaralar sarılmaya başlanmadı. Can kayıpları artarken umutlar da devam ediyor. Hasan Zahidezm.
1: Ajans hafta sonunda bu saat diliminde gazetelerle devam edelim. Bir Sabah gazetesine göz atalım. Sabah gazetesi manşetinde Akkuyu'ya yer vermiş ve demiş ki Akkuyu tek başına İstanbul'a yetecek başlığı atılmış. Akkuyu nükleer güç santralinde geri sayım başladı. Santralde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek. Nükleerle tanışan Türkiye enerjide bir üst lige sıçrayacak başlığını atmışlar. Mersin Gülnar'da 10 kilometrelik alanda kurulu santral inşaatında 400 Türk firması görev alıyor. 23 bin işçi 2000 iş makinesiyle 7/24 aralıksız çalışıyor. Yılbaşından önce üretime başlayacak ilk ünite bile elektrik ihtiyacımızın %2.5'ini karşılayacak demiş. Elektrik 7 hatla dağıtılacak başlığını atarak devamında toplam 4 ünitesi birden devreye girdiğinde Akkuyu Megakent İstanbul'un elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak. Üretilen elektrik 1100 kilometrelik 7 yüksek gerilim hattıyla Türkiye'ye dağıtılacak. Nükleer enerji ülkemizin karbon salınımını 35 milyon ton azaltacak açıklamasında bulunulmuş. Sabah gazetesinin manşeti bu şekildeydi. Hemen sol başlığına bakacak olursak Türkiye vesayetçi prangadan kurtuldu başlığı atılmış. Başkan Erdoğan İmam Hatipliler kurultayına seslendi. Kardeşlerimiz büyük adammışlıkla ülkemize hizmet ediyor. 81 ilden İmam Hatipliler, eğitimciler ve STK temsilcilerinin katıldığı kurultaya Başkan Erdoğan video mesaj gönderdi. 75 yıllık bu mücadelenin taşıyıcıları siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. Engeller kaldırıldığında İmam Hatiplerin neler başarabileceğini harp okulları mezuniyetinde gururla şahit olduk. Haberine yer verilmiş. Sabah gazetesi de işte bu iki önemli konuyu gündeme taşımış ve devam edelim. Haberlere kaldığımız yerden Üsküdar'a uzanacağız. Zira Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ardından Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekilliği seçimi yapılacaktı. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca seçim 8 Eylül'e ertelendi.
2: Z'nin Z oldu, T oldu belli değil.
3: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
4: Usulsüzlük iddialarıyla iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi bu kez de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
5: Hepsine tek tek bakacağız. Buradayız. Herkes burada.
4: Seçime bir gün kala Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi AK Parti'ye

0: kapatılmış, böylece meclis aritmetiği AK Parti lehine değişmişti.
1: Belediye meclis üyelerimizle ilgili olarak da hangi yöntemlerle seçildi, bunların referansları neydi, bunun sorumluluğunu kim alacak?
0: Yeni partiyi bu sözlerle hedef alan CHP yönetimi seçime saatler kala bu kez yeni partililerle birlikte hareket etme kararı aldı. Seçime CHP grubunun meclis üyeleri katılmadı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için başkan vekilliği seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi. İki parti Üsküdar'da ortak hareket etse de belediye başkanları üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Özellikle de Mansur Yavaş'ın CHP'de kalıp kalmayacağı üzerinden yürüyen tartışmalar gündemde.
1: Belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır ve bunu idrak etmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekir bilmiyorum.
2: Ben kendimi o potanın içine sokmak istemem. Ben iki tane güçlü adayım var.
0: Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında iki güçlü adayım var sözleri kulisleri hareketlendirdi. Özel'in İmamoğlu'nun yanı sıra Mansur Yavaş'ı da adaylık sürecinde dışarıda bırakmadığı söyleniyor. Yavaş'ın parti değişikliği tartışmaları ile ilgili sessizliği ise dikkat çekici.
3: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
0: Özgür Özel ise bu tartışmaların gölgesinde il gezilerine devam ediyor. Son olarak Edirne'de konuşması sırasında kendi partisinin adını unuttu.
4: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
0: Bir yandan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları da devam ediyor. Son olarak Bolu Belediyesi'nde çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazladan ve haksız ödeme yapıldığı iddiası gündeme gelmişti. Aralarında eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
5: Evet, Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik, belediye ruhsat müdürü Burak Aydın ve işletmeci Deprem Koyunyerli tutuklandı.
6: Üsküdar Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı. CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada adli süreç hızlandı. 3 Eylül Perşembe günü gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. 29 Temmuz'da düzenlenen operasyonun ilk dalgasında aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve özel kalemi Alihan Koçoğlu'nun da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.
5: Evet, şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli müstehcen paylaşım iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik bir soruşturma başlatılmıştı ve bu kapsamda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi geride bıraktığımız gün. 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve işte bu operasyon kapsamında Ekinci ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheli de var. O şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bu noktadan söyleyelim ve devam edelim. Rusya lideri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'i Kremlin'de kabul etti. Görüşmede mevcut durumun zorluğuna dikkat çekti Putin ve Trump'a şükranlarını iletti. Müzakerelerin ardından taraflar 3 günlük geçici bir ateşkesi de yürürlüğe koydu. Sürece ilişkin yazılı açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski ise görüşmelerin yapıldığı şehirlere yönelik hava saldırılarını durdurmaya hazır olduklarını açıkladı. Amerika heyetinin de Kiev'e gideceğini belirtti.
7: Sevgili meslektaşlarım, Moskova'ya içtenlikle hoş geldiniz diyorum. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum elbette zorlu. Başlamadan önce ABD Başkanı Sayın Trump'a en içten dileklerimi ve şükranımı iletmenizi rica ediyorum.
8: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald

0: Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ı Moskova'da kabul etti. Kremlin'de başlayan görüşmede Putin Trump'a şükranlarını ileterek ele alınacak durumun basit olmadığını söyledi.
1: Moskova'dan sonra Kiev'i ziyaret etmeyi planladığınızı biliyorum. Her halükarda bundan sonra ne olursa olsun bu tür temaslar şüphesiz her zaman faydalıdır. Ve elbette arabuluculuğun kalitesi ve bu süreci kolaylaştıran kişilere duyulan güven hayati önem taşır. Sizinle çalışmanın bizim için rahat bir deneyim olduğunu belirtmek isterim. Ve bu süreç boyunca size kesinlikle büyük bir güven duyuyoruz.
0: Ziyaret sırasında taraflar geçici bir ateşkesi yürürlüğe koydu. Rusya tarafından yapılan açıklamada ateşkesin 3 gün süreceği belirtildi. Putin'den de açıklamalar bu yöndeydi.
1: Hem istihbarat servisleri hem de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Kiev'e yönelik saldırıların durdurulması yönünde bir talep alındı. Ben de buna ilişkin emri verdim ve bugün gece yarısından itibaren Kiev'e yönelik bu tür saldırılar gerçekleştirilmedi. Ukrayna tarafının da Moskova dahil olmak üzere Rusya topraklarına yönelik saldırılarını önemli ölçüde azalttığını belirtmek isterim. Müzakere sürecinin ve arabulucuların güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ateşkes için Putin'e teşekkür etti.
1: Bu 3 gün boyunca Kiev ve Moskova'da uygulanacak ateşkesi desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede buraya güvenli bir şekilde gelme imkanı bulduk.
0: Ukrayna lideri Zelenski ise bu kritik ziyarete dair yazılı bir açıklama yaptı. Az önce ABD başkanının temsilcileriyle görüştüm. Onlar bugün itibariyle Rus tarafıyla çalışmaya başladılar. Bu görüşmenin yapıldığı andan itibaren müzakere sürecine dahil olan şehirlere yönelik hava saldırılarında ateşkes uygulamaya hazırız. Ukrayna'nın mevzilerini etkin bir şekilde savunan her bir savaşçımıza minnettarım. Diplomatik alanda da eylemlerimiz %100 güçlü ve etkili olmalı ve öyle de olacaktır. ABD heyetinin de katılacağı Kiev'de gerçekleştirilecek diplomatik görüşmeler için plan onaylandı. Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı bekliyoruz ve somut bir görüşmeye hazırız. Kremlin görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Görüşmenin yapıcı ve samimi geçtiği açıklandı. Putin, ABD'li temsilcilere Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Kushner ve Witkoff, Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin değerlendirmelerini dikkate alacaklarını belirtti.
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırılar yeniden başladı. İran'ın 2 Amerikan savaş gemisine balistik füzelerle saldırmasının ardından 3 İran petrol tankeri hedef alındı. Amerika Savunma Bakanı hashtag saldırıların sürmesi halinde İran'ın tüm tanker filosunu batırmakla tehdit etti. Tahran yönetimi ise bombardımanların genişleyeceği uyarısında bulundu.
0: ABD ve İran arasında Basra ve Umman körfezlerinde tansiyon tırmandı. İran bölgede devriye gezen 2 ABD savaş gemisine balistik füzelerle saldırdı. ABD'den misilleme gecikmedi. Füze saldırılarına yanıt olarak İran'a ait 3 ham petrol tankeri vuruldu. Açıklamalar ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. İran petrol tankerlerinin vurulması görüntüleri servis edildi. Paylaşımda iki gemimize ateş ederseniz biz de 3 tankerinizi devre dışı bırakarak çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödetiriz ifadelerine yer verildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran petrol filosunun tamamen savunmasız olduğunu vurguladı. Hegseth, ABD gemilerine ateş açıldığı takdirde İran'ın tüm tanker filosunu batıracaklarını ifade etti. İran'dan da saldırılara ilişkin cevap gecikmedi. ABD'nin İran gemilerine yönelik saldırıları sürdürmesi halinde bombardımanların genişleyebileceği belirtildi. İran devrim muhafızları ise gerilimi arttıran bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemi hedef aldık ifadelerini kullandı.
2: Hatırlayacak olursak geride bıraktığımız günlerde Sultanbeyli'de bir operasyon düzenlenmişti. DEAŞ terör örgütüne karşı bir operasyon düzenlenmişti ve bu operasyonda 21 yaşındaki terörist etkisiz hale getirilmişti. O operasyona dair yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir haberimize bakalım.

0: İşte DAEŞ'li teröristin izi adım adım böyle sürüldü. Soruşturmanın perde arkası aydınlatıldı, polis o haini kaçış güzergahında kıskıvrak yakaladı. Sultanbeyli'de terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı belirlenen şüpheli, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. O görüntüler ortaya çıktı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, operasyonun gizli kalan detaylarına ulaştı. İşte burası teröristin ilk aracına bindiği nokta. Operasyonun gerçekleştirildiği gece İstanbul Polisi istihbarat birimleri yerini tespit etti. Hedefteki isim Berkan Çil'di. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Ancak ekipler eve girdiğinde şüphelinin artık orada olmadığını gördü. Polis vakit kaybetmeden güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Kamera kayıtlarından şüphelinin polisten yalnızca 20 dakika önce adresten ayrıldığı belirlendi. Böylece teröristin kaçış güzergahı için ilk izde elde edilmiş oldu. İstanbul polisi araç plakasını tespit etti, aracın gittiği yön belirlendi. Teröristin güzergahı bu kez Tuzla'ya uzandı. Araçtan inen şüpheli bir taksi durağına yöneliyor ve teröristin burada bir taksi ayarladığı görülüyor. Ekipler onu Sultan Gazi'deki otogarda kıstırdı ve kısa sürede etkisiz hale getirdi.
1: Yine bir motosiklet kazası haberiyle devam edelim şu anda bültenimize. Düğüne saatler kala Burdur'da bir motosiklet kazası gerçekleşti. 26 yaşındaki İsmail Arpa bu kazada hayatını kaybetti. Damatlık giymeye hazırlanan genç düğün gününde gözyaşları arasında toprağa verildi.
2: Düğününe sadece saatler kalmıştı. Arkadaşlarıyla vakit geçirdi, ardından evinin yolunu tuttu. Ama düğün hazırlıklarıyla başlayan gece faciayla bitti. Burdur'un Aydınlık Evler Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen 26 yaşındaki İsmail Arpa park halindeki tırın dorsesine çarptı. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haber düğün için hazırlık yapan ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Damatlık giymeye hazırlanan İsmail Arpa son yolculuğuna uğurlandı.
3: Helal olsun.
4: Atlarınızı helal ediyorsunuz.
3: Helal olsun.
1: Amerikalı anne Juliana Arnold 17 yaşındaki kızının ölümünden Instagram'ı sorumlu tutuyor. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle yaşadığı olay genç kızın hayatına mal oldu. Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'ya dava açtı. Adalet arayışını ise A Haber'e anlattı. Dış haberler editörü Farah Uçucu'nun özel röportajını izleyelim.
5: Çocuklarını sosyal medyanın karanlık yüzü nedeniyle kaybettiklerini söyleyen aileler şimdi Meta'dan hesap soruyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Amerika'da çocukların güvenliğiyle ilgili suçlamaların merkezinde. Bu davada adalet arayan ailelerden biri de 2022'de 17 yaşındaki kızı Coco'yu kaybeden Juliana Arnold. Coco Türk vatandaşıydı ve Türkçe adı Dilara Konar'dı. Juliana kızının Instagram üzerinden tanıştığı bir saldırgan nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor.
6: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
5: Before we talk about what happened. Olan biteni konuşmadan önce Coco'yu bir insan olarak tanımak istiyoruz.
6: Coco was
0: Koku hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Depresyon ve anksiyeteyle mücadele ederken içine kapandı. Tam ona yardım etmeye çalıştığımız sırada Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi. Koku o gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
7: We're so sorry again, Juliana, for that.
8: Koku evden ayrılmadan önce sana söylediği son sözleri hatırlıyor musun?
7: I can see it. We were standing on the stairs.
0: O anı hala çok net hatırlıyorum. En yakın arkadaşıyla dışarıya çıktı. Ne zaman döneceksin diye sordum. Bu öğleden sonra anne dedi. Ona kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. Ben de seni seviyorum dedi. Sonra kapıdan çıktı. O an kızıma son kez baktığımı bilmiyordum.
7: And I said, okay, take care. I love you. She was, I love you too, mom. No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
5: Like that's so scary for all parents because they don't.
8: Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor. Oysa aslında çocukları internetteki canavarların arasında.
5: They're between monsters, let's say on the internet.
7: Exactly.
0: Çocuklarınızı sosyal medyada her an takip edemezsiniz. Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor. Güvenlik sorumluluğunu ise hala ebeveynlere bırakıyorlar. Asıl soru şu: çocuklar platformlarını kullanıyorsa neden onları güvenli olacak şekilde tasarlamıyorlar?
9: I purposely designed the platform to harm children.
5: You decided to turn your personal loss into an organization.
8: Yaşadığınız büyük kaybı bir mücadeleye dönüştürerek Parents Rise adlı bir organizasyon kurdunuz ve Meta'ya karşı dava açtınız. Bize bundan bahseder misiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
0: 2023'te internette çocukların güvenliği için mücadele eden ailelere katıldım. Acımı hafifletmenin yolu buydu. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Koku'nun mücadele etmemi isteyeceğini biliyordum. Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Sorun kötü çocuklar ya da ebeveynler değil. Çocukları korumayan platformlar. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış.
8: Günümüzde sosyal medyadan ve telefonlardan tamamen uzak durmak mümkün değil. Telefonlar çocukların elinden düşmüyor. Peki ebeveynler çocuklarının güvenliği için nelere dikkat etmeli?
0: Bir çocuğun binlerce uygulamaya erişmesine gerek yok. Üstelik birçok uygulamanın yaş sınırı belirsiz ve yeterince denetlenmiyor. Peki bu kararları kim veriyor? Bir uygulamanın bir çocuk için uygun olup olmadığına kimin karar verdiğini bilmek istiyorum. Artık bir şeyler yapmak zorundayız.
5: Well, how did you feel when you won the case against
8: Meta'ya karşı davayı kazandığınızda ne hissettiniz? Bu bir zaferdir sonuçta.
10: Texas, big tech, us, let's make this world a better place. But parents, we need you to join in with us because it stops today. Big tech, your gig is over.
7: I was able to go almost every day.
0: Duruşmayı neredeyse her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdiği zararı bildiğini görmek öfkemi artırdı. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir hissi. Ama bu sadece bir adım. Platformlar çocuklar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek.
5: Can you take us back to the day you're...
8: Koku ile ilgili bir şeylerin yolunda gitmediğini ilk fark ettiğiniz güne dönebilir miyiz?
0: Bu zaman içinde yaşanan bir değişimde hayat dolu Koku sevdiği sporlardan ve ailesinden uzaklaşarak odasına kapanmaya başladı. Odasından çıkmak istemiyor, giderek daha depresif bir hale geliyordu.
8: Koku'ya Türkçe Dilara ismini verdiniz. Bu ismin sizin için anlamı nedir?
0: Eski eşim Türk'tü ve Koku için Dilara ismini o seçti. Aileden gelen güzel, anlamlı bir isimdi. Ablasının adı da Sinem. Türkiye'de çalıştım. Ankara'da yüksek lisans yaptım ve ailemle 3 yıl İstanbul'da yaşadık. Kızlarım çocukluklarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim için ikinci bir ülke ve benim için her zaman özel kalacak.
8: Hikayenizi dinleyen ebeveynlere son mesajınız nedir?
7: You should be scared.
0: korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuzla açık iletişim kurun. Ne yaşarsa yaşasın size gelebileceğini, sizin onun güvenli alanı olduğunuzu hissetsin. Çünkü bunu bulamazsa yeniden telefona, uygulamalara ve yabancılara yönelebilir. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.
1: Evet, ajans hafta sonunda gazetelerle devam edelim. Bir Yeni Asır gazetesine göz atalım. Yeni

0: Asır gazetesi Sür manşetinde Başkan Erdoğan'a yer vermiş. Türkiye vesayetçi prangadan kurtuldu başlığı atılmış Yeni Asır gazetesinde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği'nin Trabzon'da düzenlediği kurultaya video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında hangi okuldan mezun olursa olsun şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetiştirilmesinden büyük bahtiyarlık duyuyorum ifadelerini kullandı. İmam Hatiplilerin başarı çıtası sürekli daha yükseğe taşındığını belirten Erdoğan, liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve siyasetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz dedi. Ve hemen yanındaysa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na değinmiş. İzmir programı kapsamında Menderes Belediyesi ziyareti sırasında müjdeler verdiği Uraloğlu, Menderes Gümüldür Karayolu'nun yapılacağını açıklayan Uraloğlu, o projenin ihalesinin yapılmasının kararını aldık, hayırlı olsun mesajını verdi Yeni Asır gazetesinde. Bir manşete bakalım, Yeni Asır gazetesinin manşetine bir göz atalım. 88 gün sonra hayata dönüş özel haberiyle Muğla'da geçirdiği trafik kazasından sonra hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Almine Çakmak tedavi sürecinde entübe edildi. Yoğun bakımda 88 gün kalan genç kız büyük bir mucize sonucu yaşam savaşını kazandı. Almina'nın hayata dönmesi ailesi ve tüm sevenlerini mutluluğa boğdu açıklamasında bulunmuştu. Yeni Asır gazetesi ve alt başlığına bakacak olursak Bodrum'da sit soruşturması haberine yer verilmiş. Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sit alanındaki bir otelin izinsiz yıkılıp yeniden inşa edildiği iddiaları üzerine iş insanı Aydın Doğan'ın yönetimindeki şirket ve Bodrum Belediyesi yetkileri hakkında adli ve idari inceleme başlattı haberine yer verilmiş Yeni Asır gazetesi de işte bu saymış olduğumuz başlıkları anlatmış ve devam edelim. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve 12 kişi bu sebeple yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
1: Otelde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler korku dolu anlar yaşattı. Otelin birinci katında çıkan yangında 12 kişi yaralandı. 7 kişi de üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yoğun mücadelesi sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Şanlıurfa'da seyir halindeki minibüs park halindeki tırı arkadan çarptı. Kazada biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı.
2: Aşırı hız ve dikkatsizlik aynı aileden iki kişiyi hayattan kopardı. Acı haber Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geldi. İçinde 4 kişi olan minibüs Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyir halindeydi. Sürücü minibüsün kontrolünü kaybetti. Sait Aştan idaresindeki minibüs lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken araçta bulunan 50 yaşındaki Mihari Naşan'la 11 yaşındaki Bedri Aşan hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ve yanındaki yolcuysa ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hakkari'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında

0: önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefiyle bölgenin gerçek potansiyeline kavuşacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, Hakkari'nin madende bir merkez haline geleceğini söyledi ve doğalgazsız ilçe bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi. Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından önemli satır başlıklarına bakalım.
1: Özellikle Gabar'da bizim terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Hakkari'de önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede gelinen noktaya ve bölge ekonomisine değindi.
1: Biz madende hep şunu söylüyoruz. Türkiye maden zengini bir ülke. Maden çeşitliliğinde dünyada en önemli ülkelerden bir tanesi ve en önemli yerlerimizden bir tanesi de Hakkari. Dolayısıyla bu maden çeşitliliğini ve zenginliğini bizim ekonomimize katmamız gerekiyor.
2: Hakkari'nin yeraltı kaynakları ve genç nüfusuyla parlayan bir yıldız haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, madencilikte önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğunun da altını çizdi.
1: İki tane çok önemli kırmızı çizgimiz var. Bunlardan bir tanesi çevre. Yani biz çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte bu madenciliği hayata geçirmek istiyoruz. İkinci ve eş zamanlı önemli gördüğümüz şey iş sağlığı ve güvenliği. Yani madenlerimizde kaza olmadan, herhangi bir iş sağlığı ve güvenliği ihlali olmadan da bu faaliyetleri gerçekleştirmek.
2: Bölgede kurulacak entegre tesisler ve büyüyen lojistik yağıyla Hakkari'nin binlerce genç için istihdam merkezi olacağını da sözlerine ekledi.
1: Ve bunların sonucunda da katma değerli bir madencilik yapmak. Yani buradan madeni çıkaralım da efendim ham madde olarak satalım değil. Bunu bütün değer zincirinde entegre bir şekilde madenden ara ürüne, uç ürüne, nihai ürüne çevirecek entegre tesislerle bunu yapabilmek ki gerçek değeri aslında o zaman oluşturmak mümkün olabilir.
2: Bakan Bayraktar'ın gündeminde bölgenin doğalgaz altyapısı da vardı. Doğalgazın gitmediği yer bırakmayacağız dedi.
1: Cumhurbaşkanımızın son 24 yılda Türkiye kazandırdığı en önemli projelerden bir tanesi olan doğalgaz. Orada da eksik kalan beldelerde ve ilçelerde yoğun bir talep olduğunu gördük açıkçası. İnşallah şimdi gitmeyen yerlere de bu hizmeti götürüp hakikaten oralarda hem bir anlamda tersine göç olacak. Öyle mi? Çünkü doğalgaz çok büyük bir rahatlık. Hanımefendiler daha iyi bilecektir bunun kıymetini. Dolayısıyla doğalgazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız.
0: Evet, internetten yapılan satış ve kiralamalarda yeni dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dijital ortamdaki ticari hareketliliği bundan böyle daha yakından takibi alacak. Amaç internet üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetleri daha şeffaf hale getirmek ve vergi kayıplarının önüne geçmek.
3: İnternet üzerinden hiç ev, araba ya da bir eşya satışı yaptınız mı?
4: Evet, araba sattım. Siteye bilgilerinizi giriyorsunuz.
5: Sosyal medya platformları ve elektronik ticaret sitelerine bazı vergisel yükümlülükler getirilir.
6: İnternetten ev, araba, eşya satanlar ya da kiralayanlar dikkat. Hazine ve Maliye Bakanlığı dijital takip mekanizmasını devreye aldığı internet ilanları artık yakın markajda.
3: İnternetteki alım satım hareketliliğine artık maliye de dahil olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte ilan siteleri ve bu hizmeti sunan sosyal medya platformları kullanıcıların verdiği ilanlara ilişkin bilgileri düzenli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek.
7: Çok doğru bir karar. Çünkü bu e-ticaret denilen şeyin çapı çok büyüktü. Hem bunun kontrol edilmesi hem de buradan elde edilen kazançlardan vergilendirilmesi bence de çok önemli.
6: Resmi gazetede yayımlanan yeni kararın amacı internet üzerindeki kayıt dışı satışları ve vergi kayıplarını engellemek.
5: Taşınır ya da taşınmaz satışları ya da herhangi bir mal ya da hizmetin satılması ya da kiralanması ile ilgili uğraş veren internet siteleri bununla ilgili hizmet sağlayıcılarının bilgilerini aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecekler.
6: Peki bakanlığa hangi bilgiler gidecek? Yapılan bildirimde ilanın yayınlandığı internet sitesinden ilan ilanı veren kişinin kişisel bilgileri, şirketse bilgileri ilanın içeriğinden satışa ya da kiralamaya konu olan mal ve hizmetin tüm detaylarına kadar pek çok bilgi yer alacak.
8: Güzel bir uygulama. Vergi kaçağını önlemek için bir takım adımlar atılıyorum, beğeniyorum.
6: Ancak her ilan veren doğrudan vergi mükellefi olmayacak. Yani ikinci el eşyasını ara sıra satan sadece ilan verdi diye vergi ödemek zorunda kalmayacak. Düzenlemenin odağında internet üzerinden düzenli ve sürekli

0: çeşitli satış yaparak bunu ticari bir faaliyete dönüştürenler var.
1: Ufak çapta da olsa mesela ikinci el eşya ticaretiyle uğraşan ev hanımları ya da sosyal medyalara platformlara ilan veren kişilerin de bununla beraber eğer bu faaliyetlerin arizi faaliyet değil süreklilik arz ettiği durumlarda mükellefiyet açılması ve vergilendirilmesiyle ilgili konu gündeme gelecek.
2: Böylece internet üzerindeki ilanlar yalnızca alıcı ve satıcıyı buluşturan platform olmaktan çıkacak. Vergi denetiminin de önemli bir parçası haline gelecek.
3: Denetleme her zaman için iyi olur.
4: İnternet satışları çok arttı. İnsanlar da internet satışlarına yöneldi. Gayet olumlu.
5: Ajans hafta sonunda yine bu saat dilimiyle gazetelerle devam edelim. Bir Milliyet gazetesine göz atalım. Bakalım Milliyet gazetesinin manşetinde ne var? Yaşlılık alarmı başlığı atılmış Milliyet gazetesinde. Amerika'da çarpıcı rapor başlığıyla Amerika Nüfus Sayım Bürosu'nun son raporunda dünya nüfusunun 65 yaş ve üzerindeki kesimi 2025'te 852 milyon olurken bu sayının 2060'ta yaklaşık 2 milyara çıkacağı, 65 yaş üzeri nüfusunun 1.15 milyar artacağı, artışın da %10.5'ten %19.6'ya çıkacağı öngörüldü. Amerika'daki yaşlı nüfus oranının %18.9'dan %10'ye, neredeyse 23.5'a kadar, Avrupa'da %21'den 31'e çıkacağı kaydedildi. Daha genç olan Afrika'daki yaşlı nüfusunun da 4 kat artması bekleniyor. Herkes çareler arıyor başlığıyla devam edilmiş. Asya'da yaşlı sayısında büyük artış beklense de yüksek nüfuslarıyla bilinen ülkelerin bile doğurganlık oranlarının artık yenilenme seviyesinin altında kaldığı dikkat çekti. Bu değişim kamu bütçeleri ve sosyal hayat üzerindeki etkisini giderek artırıyor. Devletler emeklilikten bakım maliyetine, sağlıktan iş gücündeki beceri açığına kadar pek çok konuda yeni mekanizmalar arıyor demiş Hürriyet gazetesi. Devamına bakacak olursak manşetinin devamına da Hürriyet gazetesinde yine aynı şekilde Türkiye'den de bir yer verilmiş o noktaya. Hürriyet gazetesinin manşetinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisinin bir haberinden bahsedilmiş. Milliyet gazetesi genel olarak bu noktalara değinmiş. Yaşlılık alarmını verilmiş ve devam edelim haberimize. Tunceli'de çoban maaşları 150 bin liraya kadar çıktı. Ancak bu ücret bile çoban sorununu çözmeye yetmedi. Yemek ve barınma giderlerini de karşılayan besiciler yüksek ücretlere rağmen yaylalarda çalışacak çoban bulamıyor.

0: Yaylalarda sürüler var ama peşlerinden gidecek çoban yok. Tunceli'de küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin en büyük sorunlarından biri bu yıl da değişmedi. Geçen yıl aylık 130 bin liraya kadar çıkan çoban ücretleri bu yıl 150 bin liraya kadar çıktı. Ama yüksek maaşta sorunu çözmeye yetmedi.
1: Aylık 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Ekmeği, yatağı, her şeyi bize ait. Yine de beğenmiyorlar, kaçıyorlar. Yani çoban sorunu çok.
0: Üreticiler iş günü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak bir süre sonra işi bırakıp gidenler olunca sürülerin bakımı yine üreticiye kalıyor.
2: Çoban sorunu büyük, maaşlar yüksek. Onun için mesela bizim gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Sahım çobanları 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Yani bu fiyata rağmen inanın ki çoban bile bulamıyorsun.
0: Sektör temsilcileri ise sorunun uzun vadede hayvan sayısını da etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
3: Şu anda hayvancılığın en büyük sıkıntılarından, en büyük sorunlarından biri çoban ve yem ve ilaç maliyetleridir. İş böyle giderse, çoban sorunu ciddi bir şekilde gerçekten resmiyete bindirilmezse bu işin sonu en fazla 10 yılımızı geçmeyecek, ciddi bir şekilde hayvan sayımızda düşüş olur.
0: Tunceli'de üreticilerin talebi hayvancılığın geleceğini tehdit eden bu soruna kalıcı bir çözüm bulunması. Yaylalarda çaresiz kalan besiciler küçükbaş hayvancılığın geleceği için yetkililerden acil adım atılmasını bekliyor.
4: Afyonkarahisar'ın Daskır ilçesinde yaşayan Metincan yıllardır kaset biriktiriyor. Onun koleksiyonunda 12 bin müzik kaseti var.

0: Malum günümüzde teknoloji çok ilerledi. Hatta şarkılar yapay zekaya bile yaptırılmaya başlandı. Ancak Dasgırı ilçesinde geçmişin yaşatıldığı bir yerdeyiz. Kasetler var hemen arkamızda. İnceden inceden de böyle çalıyor. Metin Can yanımızda. Metin abicim, nereden aklınıza geldi bu kaset koleksiyonu?
1: Kaset koleksiyonu öncelikle bir aşk. Bir sevgi, bir tutku. Benim başlangıç esas bir kaset arıyordum. Bir kaset ararken işin bu boyuta geleceğini hiç düşünemedim. İyi ki de gelmiş diyorum. Başlı başına bir sevda, bir aşk.
0: Kaç kaset var şimdi? Sadece burada değil, başka yerlerde de varmış,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, bunlar bir kısmı. Ortalama 12 bine yakın kasetim var.
0: Şu 12 bin kaset.
1: Evet, şu an burada 6.000-6.500 arası kasetim var.
0: Ağırlıklı neler var? Cengiz Kurtoğlu çalıyor oradan.
1: Kurtoğlu hayranıyım zaten. Öyle kısayım, mi? Tabii ki.
0: Hepsi var mı?
1: Hepsi var. Hepsi var. Bu işe başladığımda, koleksiyon işine başladığımda eski sanatçılar da tanımış oldum. Hiç bilmediğim şarkıları öğrenmiş oldum. Yani diyebileceğim, hani bir söz vardır ya, ne varsa eskiler de var. O söze kesinlikle katılıyorum.
0: Birçoğu da böyle jelatininden çıkmamış değil mi?
1: Evet, evet. Bir de bunların kıymetini bilmek lazım. Üretim yok. Bunlar artık son. Yani diğer nesillere aktarabilmek gerçekten önemli. Bunların her biri bana göre hazine. Yani sevdiğim için belki böyle söylüyorum ama gerçekten hazine, üretim yok artık.
0: Değil mi? Şu sanatçıların bu eski halleri de var. Şu Cengiz Kurt, şu mesela
1: i̇lk
0: bakın.
1: Kasedi, Cengiz Kurtoğlu'nun ilk kaseti.
0: Evet. Rastgele aldım ha. Sen i̇lk sözden kasedi. Anlamaz mısın evet. diyor. Bakar mısınız Cengiz Kurtoğlu'na?
1: İlk kaset evet.
0: Tam da elime denk geldi. Evet. Cengiz Kurtoğlu'nun gençliğine de bakar mısınız? Gerçekten değil mi?
1: Evet evet.
0: İlk ve hala jelatin.
1: Evet. İşte demek istediğim buydu. Bunları koruyabilmek önemli. Gelecek nesillere aktarabilmek önemli çünkü üretilmiyor artık. Yani.
0: Çok teşekkürler. Biriktirmeye devam mı yine? Kesinlikle, toplamaya devam mı?
1: Kesinlikle. Dediğim gibi bu bir aşk. Bu bir sevgi. Bu bir tutku.
0: Bir de sesini açayım ben. Tabii. Bakın kasetten dinliyoruz şu anda. Yine Cengiz Kurtoğlu çalıyor orada. İkinci kaseti. İkinci kasetiymiş. Gerçekten kaset bir başka. Bu mu ikinci? Şu anda Yine Mi Sen şarkısı çalıyor, değil mi?
2: Her şeyimi aldın zaten, sevemem seni.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Buna göre göstergelerin alt başlıklarından

0: genel TÜFE, Ağustos'ta aylık %2,29 yükseldi. Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE %2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %2 artış kaydetti. Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda %1,29, enerjide %5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,48, hizmette %2,91 yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Okul zili çalmadan diğer Arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
4: 23. İmam Hatipler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. İmkan verildiğinde İmam Hatiplerin neler başardığını gördük diyen Başkan Erdoğan, tüm bunlar yasaklardan ve prangalardan kurtulan Türkiye'nin normalleştiğinin birer işareti ifadesini kullandı.
5: Şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesajı gönderdi. İmam Hatiplilerin başarısına vurgu yaptı.
5: Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
6: Başkan Erdoğan, tüm bunlar Türkiye'nin normalleştiğinin birer işareti dedi.
5: Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
6: Hiç ayrım yapmadan gençlerimizi kucaklayalım dedi Başkan Erdoğan.
5: İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum.
4: İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan şoför trafik ekiplerinin uygulamasına takıldı. Yakayı ele veren sürücü silahına sarıldı ve polis Mehmet Ali Topatan'a ateş açtı. Eski bir polis olduğu belirlenen saldırgan daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Görev başında ağır yaralı polis şehit oldu.
7: Sinir krizi geçince biraz tartışmadan sonra silahını çekince karşı taraftaki polisi şehit düştü.
8: Dün öpek oklaya uğurladıkları babaları bir daha o eve dönemedi. Görev başında şehit oldu. Onu hayattan koparansa korsan taksicilik yapan eski meslektaşıydı. Şehit polis gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
7: Burada trafik uygulamasını yapıyordu. Bu korsan taksicilerin için bir uygulamaydı. Biz akşam buradan çıkıyoruz.

0: baktığımızda bir tane ekip arabası buradaydı. Polis arkadaşıyla şuraya bir tartışma oldu.
1: Akşam saatlerinde polis her zamanki gibi Esenyurt'ta bulunan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde korsan taksi uygulaması yapıyordu ve buradan geçen araçları çeviriyordu. Yine bir aracı çevirdi ve aracın sürücüsünün korsan taksici olduğu tespit edildi. Ama o taksi şoförü emekli polisti ve tartışma çıktı.
0: Şu tarafa doğru giderken arkadaşa işte emekli polismiş kendisi zaten. İdari işlem yapmak istediler.
1: O polis uygulamasında korsan taksi bağlandı ancak şoför araçtan çıkarak polise ateş etmeye başladı. Defalarca ateş etti ve ikiz kız babası olan Mehmet Ali Topatan iddiaya göre sırtı dönükken vuruldu. Ardından emekli polis geldi ve yerdeyken yine ateş etmeye devam etti.
0: Emekli polis memuru sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçince biraz tartışmadan sonra silahını çekince karşı taraftaki polisi şehit etti.
2: O şoför kısa süre sonra aynı silahla canına kıydı.
0: Polisimizin arkası dönüktü. Bir anda silahını çekerken tam uzaklaşmaya çalışırken kendisi maalesef vuruldu.
2: Afyonkarahisarlı şehit polis Mehmet Ali Topatan için ilk tören emniyette yapıldı. Öğretmen eşi, 6 yaşındaki ikiz kızları ve ailesi güçlükle ayakta durabildi. Şehidin naaşı Edirne Kapı şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3: Efendim, ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Oyuncunun bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Kılıç'ın ölümüne ilişkinse geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Erşan Karaca bizleri bekliyor. Erşan, günaydın. Detaylar için sözü sana bırakalım.
4: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız saatlerde, dün akşam saatlerinde ne yazık ki üzüntülü haber işte burada. Kağıthane Nurtepe'deki evinde, Serhat Kılıç'ın evinden geldi. Ünlü oyuncu geçtiğimiz zamanlarda lenf kanseri tedavisi görüyordu. Ve kız arkadaşının kendisinden 2 gündür haber alamasından sonra kendisi buraya geldi ve kendisindeki yedek anahtarla evin içerisine girdi. Yaklaşık 2 gündür haber alamayan kız arkadaşı ne yazık ki o kötü manzarayla birden karşılaştı. Tekli koltukta hareketsiz halde bulunduğunu ifade edelim. Şu anda Serhat Kılıç'ın tam olarak evinin önündeyiz. Aşağı doğru kameraman arkadaşımla birlikte inelim. Ben de detayları sizlerle paylaşayım. Aslında belirttiğim üzere içinde edinilen bilgilere göre olay saat dün 17 sıralarında meydana geldi. Serhat Kılıç'a günlerdir ulaşamayan 50 yaşındaki kız arkadaşı Özlem E. endişelendi ve oyuncunun yaşadığı adrese işte tam olarak buraya geldi. Kapıyı çaldı, yanıt alamaması üzerine yedek anahtarıyla içeri giren Özlem E. Kılıç'ı salondaki tekli koltukta hareketsiz buldu. Kılıç'ın vücudunun soğuduğunu ve nefes almadığını fark eden kız arkadaşı derhal durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi ve ihbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve polis ekipleriyle sağlık ekipleri görevli olarak sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Serhat Kılıç'ın yaşamını yitirdiği kesinleşti. Emniyet mensuplarının ifadesinde başvurduğu Özlem E, erkek arkadaşının bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğü ve kendisinden perşembe gününden beri haber alamadığını ifade etti. Polis ekipleri olay yeri incelemelerinin ardından Kılıç'ın şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Unutulmaz rolleriyle tanınan usta oyuncunun ani vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini aynı zamanda yasa boğdu. Son olarak belirtelim ki Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan otopsi ve resmi inceleme süreçleri henüz tamamlanamadığı için cenazenin tam olarak ölüm anı, ölüm zamanı ve neden öldüğüne dair, Serhat Kılıç'a dair herhangi bir ön otopsi raporu açıklanmadı. Ailesinin ise Ankara'da olduğunu biliyoruz. Bugün içerisinde ailesi de sabah saatlerinde cenazeyi teslim almak üzere Yenibosna'daki otopsi merkezine gelecek ve oyuncu Serhat Kılıç, 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'ın otopsi raporunun çıkmasının ardından cenaze işlemlerinin de hangi şehirde yapılacağı kesinleşmiş olacak diyelim ve olay yerinden sözü stüdyomuza bırakalım.
3: Efendim, Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekili seçimi yapılacaktı. Ancak sağ çoğunluk sağlanamadı. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca seçim 8 Eylül'e ertelendi.
5: Şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
6: Arkadaşlar, bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
7: Geçerli olan oylarımızı geçersiz sayma iradesizliğinizi not ettik bir kenara.
8: Usulsüzlük ve şaibe iddialarıyla iptal edildi. Oylama için yeniden toplanıldı. Ancak CHP grubunun meclis üyeleri toplantıya katılmadı.

0: girmiştir? Yeni Parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
1: AK Parti adayının isminin yazılı olduğu oy pusulaları çeşitli bahanelerle iptal edilince suç duyurusunda bulunuldu. İtiraz üzerine oylama iptal edildi.
2: Üsküdar Belediyesi'ne başkan vekili seçimi için meclis üyeleri sandığa gidecekti. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi.
3: Bizim bu toplantıyı açmak için salt çoğunluk olan 23, yani bizim mevcutumuzun yarısının artı bir fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz şu anda 22 kişiyiz.
1: Başkan vekili seçimine bir gün kala 4 CHP'li belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılması da büyük yankı uyandırmıştı.
2: Efendim, Elazığ'da su borusu hattı kazısı sırasında bir göçük yaşandı. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Elazığ'ın Ağan ilçesi Bademli köyünde yaşandı.
4: Kafalamalarınızı açsanız.
2: Su borusu hattı için iş makinesiyle yürütülen kazı çalışmalarında göçük oluştu. Toprak altında kalan 50 yaşındaki işçi Osman Koç için kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Osman Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.
5: Bir dakika,
6: gelin mi kardeş benden?
5: Abi yardım edebiliyorsanız.
4: Kafalamalarınızı açsanız.
2: Efendim, İstanbul Silivri'de batan gemi 720 metrede görüntülendi. Kayıp 10 kişi günlerdir aranıyor. Peki cansız bedenlere ulaşıldı mı? Arama çalışmalarındaki son durum ne aşamada? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Merve Köloğlu detayları aktarmak için hazır. Hemen sözü Merve'ye bırakalım.
7: Günaydın sevgili Esra, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul'da Silivri açıklarında yaşanan deniz kazasında 4. günü geride bırakırken Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazada hem adli soruşturma hem de yaşanan arama çalışmaları devam ediyor. Ve dün itibariyle elimizde enkazın konumuna dair daha net bilgiler mevcut. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun enkazının çarpışmanın yaşandığı noktanın yaklaşık 50 metre yakınında ve 720 metre derinliğinde tespit etti. Geminin üzerindeki Tuğberk İmamoğlu yazısı da TCG Akın'da bulunan TCB Istakoz 2 isimli uzaktan kumandalı sualtı aracı, yani ROV cihazıyla görüntülenerek enkazın gemiye ait olduğu teşhis edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da çalışmaların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurların bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi. Yani çalışmalar hem deniz yüzeyinde hem de su altında kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Ancak gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ilişkin henüz olumlu bir gelişme açıklanmış değil. Arama çalışmalarıyla ilgili genel bir bilgi aktaralım. Deniz yüzeyinde yaklaşık 550 metrekarelik alanda taranmaya devam ediyor. Operasyonda 18 yüzer unsur, aynı zamanda birçok helikopter, 5 adet helikopter, 2 insansız hava aracı ve 1 uçak görev yapıyor. Su altındaki çalışmaların merkezinde ise TCG Akın bulunuyor. İstanbul Valisi Davut Gül de mürettebat yakınlarıyla birlikte dün arama ve çalışma faaliyetlerine katılmıştı. Evet, Silivri'den biz Silivri'de yaşanan deniz kazasına ilişkin aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: ABD ordusu Doğu Pasifik'te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı. Açıklamaysa ABD Güney Komutanlığı SOTCOM'dan geldi. Açıklamada Los Choneros karteline ait olduğu belirtilen bir tekneye müdahale edildiği duyuruldu. Teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelere yakıt sağladığı bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edildi. SATCOM operasyonun uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını çökertmek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD güçleri ana tekneyi ve beraberindeki destek unsurlarını da batırdı. O anlara ilişkin de görüntüler paylaşıldı. ABD ordusu 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik'te benzer operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlarda karteller tarafından kullanıldığı belirtilen 3 yakıt ikmal teknesi daha batırılmıştı.

0: İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın korkunçluğu enkazlar kaldırıldıkça gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Zeytun Mahallesi'nde 100 kişinin daha naaşına ulaşıldı. İşgal ordusu tarafından katledilen Filistinlileri yakınları son yolculuğuna uğurlamak için naaşlarını aldı.
1: Acılarının üzerine acı eklendi. Gözyaşları sel oldu, aktı. Gazze'liler enkaz altından çıkan yakınlarını uğurladı.
2: Kocam ve çocuklarım şehit oldu. Geriye sadece bir kızım kaldı.
1: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 bine yakın kişiyi katletti. Ancak bu rakamlar sadece kayıt altına alınan resmi rakamlar. Katliamın boyutu çok daha büyük. Çünkü hala binlerce kayıp var. Çoğu yıkılan binaların enkazı altında. Gazze'liler binaların enkazlarını kaldırdıkça naaşlar da ortaya çıkıyor. Zeytun Mahallesi'nde 100 kişinin cansız bedeni daha çıkarıldı. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadın da vardı.
2: Kocam şehit oldu, çocuklarım açlıktan öldü, benim hayatım kalmadı. Kızım her gün ağlıyor, babasını istiyor.
1: 100 Filistinli için tören düzenlendi. Naaşlar Filistin bayraklarına sarıldı. Acı çok büyüktü. Duygu dolu anlar yaşandı. Eşler hayat arkadaşlarını, çocuklar anne ve babalarını, anneler ve babalarsa katledilen evlatlarını son yolculuklarına uğurladı.
2: Mahmut bir yıl önce şehit olduğundan beri onu görmek için her gün cesedinin bulunmasını bekledim. Kocam şehit olmadan önce bana cesedini örtüp gömmemi söylemişti.
0: Endonezya'da Yanardağ'da peş peşe patlamalar yaşandı efendim. Lavlar geceyi aydınlatırken volkanik hareketliğin sürdüğü o bölgede 3. seviye alarm verildi.
3: Yanardağ patladı. Bölgede alarm verildi. Endonezya'da bulunan ana Krakatau volkanı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ'da peş peşe patlamalar yaşandı. Lavlar gökyüzünü aydınlattı. Zaman zaman ise volkandan mavi alevler yükseldi. Kükürt gazlarının yanması geceyi maviye boyadı. Şiddetli patlamalar kilometrelerce uzaklıktaki yerleşim yerlerinden duyuldu. Volkanik hareketlilik saatlerce sürdü. En az 10 patlama kaydedildi. Yetkililer bölgede 3. seviye alarm ilan etti. Krakatau'nun geçmişi bölgede yaşayanları korkutuyor. 2018'de volkanın bir bölümünün denize çökmesiyle dev tsunami dalgaları oluşmuş. En az 430 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak uzmanlara göre şu an için 2018 benzeri bir tsunami riski yok. Yetkililer ana Krakatau'ya 3 kilometreden fazla yaklaşılmaması uyarısında bulundu.
0: Efendim, Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez finalde. Son şampiyon voleybol milli takımımız yarı final mücadelesinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Maçın tamamını çok üstün bir oyunla oynayan Filenin Sultanları rakibini 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Voleybol milli takımımız bugün saat 19'da İtalya ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ankara'da düğün konvoyunda makas atan 3 sürücüye 149 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine ise el konuldu.
3: Düğün konvoyunda atılan makas pahalıya patladı. Ankara'da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanan ve makas atan 3 sürücüye toplam 149 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin araçları emniyet otoparkına çekilirken ehliyetlerine de el konuldu. Trafik magandaları emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Efendim, Erken Muğla'da Özbek gelinlerine 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğün yaptı Ateşoğlu ailesi. Hatta o düğünde gece yağlı güreş organizasyonu bile yapıldı. Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarının da katıldığı güreş ve düğün için milyonlar harcandı. Gelin ise düğünde takılan yaklaşık 5 milyon liralık altınlarla kaçtı. Sonrasında bakın neler oldu.
3: Dillere destan düğün 3 gün 3 gece sürdü. Damat tarafı organizasyon için milyonlarca lira harcadı ama mutluluk uzun sürmedi. Özbek gelin düğünden hemen sonra 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı. Muğla'da yaşayan Mustafa Ateşoğlu, Özbek asıllı 28 yaşındaki kadınla aracılar vasıtasıyla tanıştı. İkili çok geçmeden evlilik kararı aldı. Düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. 3 gün 3 gece süren dillere destan o düğünde 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşleri yapıldı. Sadece bu organizasyon için 1,5 milyon lira harcandı. Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarının katıldığı güreşte birinci olan pehlivana madalyasını Özbek gelin taktı. Herkes toplamda 10 milyon lira harcanan o düğünü konuşurken Özbek gelin aniden ortadan kayboldu. Üstelik evde yapılan aramada düğünde takılan 5 milyon liralık altın da yoktu. Gelinin altınlarla kaçtığını anlayan aile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
4: Kaçak gelin ise saatler sonra ortaya çıktı. Polise ifadesinde takıların büyük bir bölümünün kayınpederinde olduğunu iddia etti.
0: Hindistan'da iki Müslüman kadın gazeteci eyalet başbakanına soru sorduğu için gözaltına alındı. Sorgu sırasında ise şiddet ve işkenceye maruz kaldı. Müslüman kadın gazeteciler sessiz kalmaları tehdidiyle şiddete uğradı.
5: Adım Han, ben Müslümanım. Bu yüzden bugün Delhi polisi yetkilileri bana sopalarla vurdu.
3: Hindistan polisi iki kadın gazeteciyi Müslüman oldukları için ağır şekilde darbe etti.
5: Müslüman olduğumuz için bize nefret kusuldu.
3: Yeni Delhi'de iki Müslüman gazeteci Delhi Eyaleti Başbakanına ve İçişleri Bakanına soru sorduğu için gözaltına alındı.
5: Başbakana soru sormanın cezası bu mu? Delhi polisi tüm öfkesini, tüm nefretini bizden çıkardı.
3: Sorgu esnasında darp edildiler, işkenceye maruz kaldılar. Tek gerekçe ise Müslüman olmalarıydı.
5: Bana tamamen zihinsel ve fiziksel olarak saldırdıktan sonra adımı soruyorlar. Söylüyorum işte, adımı açıklıyorum. Adım Han, ben Müslümanım. Bu yüzden bugün Delhi polisi yetkilileri bana sopalarla vurdu. Sopalarla vurdular, bize tokat attılar.
3: Gördüğü şiddete direnen Müslüman gazeteci sessiz kalmadı.
5: Burada bırakmayacağız bunu. Delhi polisi bunun hesabını vermek zorunda. Hesap vermek zorundasınız.
3: Gördükleri şiddet sonrası gazetecilerin vücutlarında morluk ve şişlikler oluştu.
5: İşte gösteriyorum. Çalışma arkadaşımın durumunu göstermek istiyorum. Bakınız, burada sopalarla nasıl vurulmuş. Bakın bu izlere. Benim kolumdaki izleri de size göstereceğim. Bakın koluma, nasıl vurulduğunu görün.
3: Gazeteci arkadaşları da onları yalnız bırakmamak için polis karakolunda adalet nöbeti başlattı. Bu sırada bir grup Hindu da saldırgan polisleri savunmak için polis karakolunun etrafını sardı. Bölgedeki gazetecileri sözlü taciz etti. Müslüman gazeteciler şimdi adalet arıyor.
5: Efendim lütfen bize biraz su verin, susadık nefes alamıyoruz dediğimizde sizi susuzluktan öldüreceğim dedi.
0: Katil İsrail Devleti Lübnan'da işgale devam ediyor. İsrail Devlet Televizyonu'nun haberine göre ordu Lübnan topraklarında sınır şeridinden itibaren 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir güvenli bölge kurmayı planlıyor. Plan henüz siyasilerce onaylanmadı ancak Tel Aviv'den yapılan açıklamalar geri çekilme olmayacağının sinyalini verdi.
1: Barış için atılan adımlar, yapılan müzakereler. Hiçbiri İsrail'i durdurmadı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yeni bir tampon bölge kurmayı planlıyor.
6: ארצות הברית והוא חושב

0: חושב שהוא יכול באמת.
1: לובנאנדה ביר טמפון בולגה, ביר גוונליק בולגה סולושטורדוק וגלקטיב סורג'ה אורדה קלמה דבע מדיג'ס. צ'ונקו קוזיידיקי סאקי נרי קורממז גלקיור.
2: İddianın sahibi İsrail Devlet Televizyonu. İsrail ordusunun Lübnan sınırından başlayan 2 ila 4 kilometre derinlikte yeni bir güvenli bölge oluşturmayı planladığı ileri sürüldü. Planın adı da belli, Gri Hat. İsrail ordusu bu alanı Lübnan topraklarında yeni operasyonlar düzenlemek için kullanacak. Plan henüz İsrail siyasi yönetiminden onay almış değil. Ancak Tel Aviv'de bu konuda görüşmeler sürüyor. İsrail, Lübnan'da müzakereler sonucunda geri çekilmeyi kabul etmişti. Ordu buradaki tünelleri imha ettikten sonra askeri varlığını azaltacaktı. Fakat İsrail Savunma Bakanı Katz geri çekilmeye kapı kapattı. İşgal edilen bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi.
3: Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolda kritik bir adım atıldı. ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner Moskova'ya gitti. Rus lider Putin'le görüştü. Görüşmelerin olumlu geçtiği açıklandı. Peki Trump'ın son hamleleri Karadeniz'deki o savaşı bitirir mi? 4,5 yıl sonra savaş sona mı eriyor? A Haber muhabiri Akşin Kişiyev detayları aktaracak efendim. Hemen dönelim, sözü Kişiyev'e bırakalım.
4: Teşekkürler Esra. Evet, tüm dünyanın dikkati Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner arasında Kremlin'de gerçekleşen sıradaki görüşmedeydi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede her zaman olduğu gibi yine de Putin ABD heyetine kendisinin Ukrayna ile ilgili görüşlerini aktardı. Rus basını ise ABD heyetinin Moskova'da nasıl karşılandığını, hangi restoranda hangi yemekleri yiyip ne kadar bahşiş bıraktığını ön plana çıkardı. Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov ise yaptığı değerlendirmede görüşmeyi içerikli, yapıcı ve açık olarak niteledi. Görüşmelerin Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün yanı sıra ekonomik konuları ve Rusya ile ABD arasındaki karşılıklı fayda sağlayacak projelerde kapsadığını söyleyen Ushakov, ABD heyetinin Moskova ziyaretine ciddi şekilde hazırlandığını ifade etti. Ushakov, görüşmede Putin'in Rus ordusunun cephedeki ilerleyişine ve belirlenen hedeflere ulaşacağına ilişkin görüşlerini dile getirdiğini, ayrıca Moskova'nın çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği yönündeki tutumunu tekrarladığını söyledi. Putin, ABD ile birlikte çatışmanın çözümü için siyasi ve diplomatik yollar aramaya da devam etmekte kararlı olduğunu vurguladı. Hatırlatalım ki Moskova daha önce ateşkes için Ukrayna birliklerinin Donbas, Zaporojye ve Herson'dan çekilmesi, bu bölgelerle Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanınmasına, Ukrayna'nın tarafsız ve nükleer silahlardan arındırılmış statü benimsemesine ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması gibi koşullar öne sürmüştü. Ushakov, Witkoff ve Kushner'in görüşme sırasında Ukrayna'daki çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesine yönelik ilgilerini dile getirdiklerini ve çözüm için olası yollar konusunda da kendi fikirlerini sunduklarını aktardı. Witkoff'u ABD'li müzakere heyetinin bugün Kremlin'e, özür dilerim, Kiev'e geçeceği ve Kiev'de de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir araya gelerek Putin'in değerlendirmelerini bu görüşte kullanacaklar ifade edildi. Ushakov, Moskova temaslarının her iki taraf açısından zamanında ve oldukça faydalı olduğunu söyleyerek Putin ile Trump'ın doğrudan temaslarını sürdüreceğini, Witkoff ve Kushner üzerinden yürütülen çalışmaların da devam edeceğini vurguladı. Bu arada Ukrayna'nın 5 ve 8 Eylül tarihleri arasında 3 günlük geniş kapsamlı bir ateşkes önerisi her zaman olduğu gibi yine de Moskova tarafından kabul edilmedi. Bununla birlikte tarafların ABD'li müzakere heyetinin ziyaretleri sırasında Moskova ve Kiev'e yönelik saldırıları geçici olarak durdurma konusunda anlaştıklarını da diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
3: Efendim, Bolivya'daki faciayla devam edelim şimdi. Havai fişek malzemesinin depolandığı bir askeri tesiste iki şiddetli patlama meydana geldi. İki asker can verirken 81 kişi yaralandı. Kayıp askerler de var. Bölgede hasarsa büyük.
5: Patlama sesleri ard arda yükseldi. Panik.

0: geçen saniye büyüdü. Facianın adresi Güney Amerika ülkesi Bolivya. Başkent La Paz yakınlarındaki Biacha şehrinde havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri tesiste iki patlama meydana geldi. İki asker hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı, 7 asker ise kayıp.
1: Evladımdan haber alamıyorum, çok korkuyorum.
0: Patlamalar öyle şiddetliydi ki etraftaki ev ve araçlarda büyük hasar gördü.
2: Patlamalar esnasında evdeydim. Pencereler patladı, cam parçaları yüzüme saplandı.
0: Bolivya Savunma Bakanı ilk patlamaya olay yerinde depolanan piroteknik malzemelerden çıkan barutun neden olduğunu açıkladı. İkinci patlamanın sebebi de araştırılıyor.
3: Efendim, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği küresel enerji krizi nedeniyle Avrupa yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya. İtalya'da elektrik fiyatları geçen yılın sonbahar dönemine göre %61 zamlanırken doğalgaz fiyatları ise %109 arttı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı başkent Roma'da İtalyanlara yeni zamları sordu. İzleyelim.
4: Yaz biterken Avrupa'da zam fırtınası başladı. Derinleşen enerji krizi nedeniyle milyonlarca Avrupalı kara kışa ağırlaşan faturalarda girmeye hazırlanıyor. A Haber ekibi İtalya'da sokağa çıktı, gündemin nabzını tuttu.
5: Kış yaklaşırken enerji fiyatlarındaki hareketlilik endişeleri artırıyor. Doğalgaz fiyatları yükselirken Avrupa'nın düşük gaz stokları da dikkat çekiyor. Artan enerji maliyetlerinin ısınmasından elektriğe, sanayiden hane bütçesine kadar geniş bir alana yansımasından endişe ediliyor.
4: Ülkede elektriğin fiyatında geçen yılın sonbahar dönemine göre yaklaşık %61'lik bir artış kayda geçti. Doğalgazdaki fiyat artışı ise %109'a ulaştı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalyanlara mikrofon uzattı. Yeni zamlar hakkında ne düşündüklerini sorduk.
6: Bu seviyedeki benzin ve motorin fiyatları bizi ciddi şekilde cezalandırıyor. Çünkü işlerimiz azalıyor. Hükümet akaryakıttaki ÖTV'yi 20 sent düşürüyor. Ancak ertesi gün şirketler fiyatları 20-25 sent artırıyor. Üstelik bunu savaş bahanesiyle yapıyorlar. Böyle devam ederse sonunda Avrupa'nın Rusya ile savaşa girmesine kadar varacak. Brüksel'de artık ne düşündüklerini anlamak mümkün değil. Avrupa bu tür krizleri yönetemiyor. Avrupa kendi halkını adeta ekonomik olarak köşeye sıkıştırıyor. Yönetimlerin Avrupa halkının ne yaşadığıyla ilgilenmediğini düşünüyorum. Bugün geldiğimiz nokta tam olarak budur.
4: Artan enerji maliyetleri İtalyanların bütçesine de yansıyacak. Zamlı faturalar nedeniyle ailelerin cebinden ortalama 205 euro daha fazla çıkacak.
7: Bir iş yeri sahibi olarak zamları doğrudan hissediyoruz. Enerji maliyetleri yükseldikçe üretimden taşımacılığa, hizmetlerden ham maddeye kadar işletmenin bütün giderleri artıyor. Biz de bu artışları bir noktadan sonra fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kalıyoruz. Fiyatlar yükseldikçe vatandaşın da satın alma gücü azalıyor. İnsanlar aynı maaşla eskisine göre daha az ürün ve hizmet alabiliyor. Dolayısıyla harcamalarını kısmak zorunda kalıyor. Bu da işletmeler açısından satışların ve müşteri talebinin azalmasına neden oluyor.
4: Yeni zamlarla birlikte dizel araç sahiplerine 3 ayda yaklaşık 145, benzinli araç sahiplerine ise 93 euro ek maliyet çıkacak.
8: Mesleğim gereği sürekli araç kullanıyor ve seyahat ediyorum. Akaryakıt fiyatlarındaki artış beni oldukça etkiliyor.
3: Efendim, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır hafif ticari araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Görüntüler Arnavutköy'den. Otoyolda seyreden bir tır, gişeleri geçtikten sonra önünde seyreden hafif ticari aracı arkadan çarptı. Kaza sonrası sürüklenen araç orta refüje çıktı. Araçta bulunan biri çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazada ağır hasar alan araçsa çekiciyle olay yerinden götürüldü.

0: Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan her türlü alım, satım, kiralama maliyeye bildirilecek. Alışveriş siteleri dışındaki platformlar da vergi denetimi kapsamına alındı. E-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet servis sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda imkan sağlayan tüm kuruluş ve şirketler bu kapsam içerisinde.
1: İnternetten ev, araba, eşya satanlar dikkat. İlanlar her ay düzenli olarak maliyeye bildirilecek.
2: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi 5 Eylül 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sadece alışveriş siteleri değil, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan her türlü alım-satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyeti vergi denetimi kapsamına alındı. Düzenleme e-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda imkan sağlayan tüm kurum ve şirketleri kapsıyor. Bildirimde bulunulması gereken başlıklarda şöyle belirlendi. İlanın yayınlandığı internet sitesi veya web adresi, ilanı veren kişilerin veya şirketlerin ad, soyad, ünvan, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, verilen ilanların içeriği, satılan veya kiralanan ürün ve hizmetlere ait detaylar.
0: Elektrikli skuter kullanımı kontrolsüz şekilde artıyor. Skuterlar hem yayalar hem de sürücüler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Artan kazalar ve şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor.
3: Denetimler yetersiz, tehlike büyük. Elektrikli skuterler kontrolsüz kullanım nedeniyle ciddi bir güvenlik sorununa dönüştü. Kaldırımlarda hız eder diyor, yaya geçitlerinde aniden karşımıza çıkabiliyor. Kalabalık bölgelerde hayati risk barındırıyor. 15 yaşından küçüklerin kullanmasına, kask eksikliğine, kural ihlallerine 5000 liraya kadar ceza uygulamasına rağmen sahadaki denetim en büyük engel olarak ortaya çıkıyor. 25 kilometrelik yasal hız sınırını aşan kişisel skuterlerin sürücü yaşı ve teknik özellikleri sahada tespit edilemiyor. Mevcut mevzuatta tüm kullanıcılar için genel bir kask zorunluluğu bulunmazken 18 yaş altına koruyucu ekipman şartı getirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alıyor. Diğer yandan kaldırımlara ve duraklara rastgele park edilen kiralık skuterler engelli bireylerde yayaların hareketini doğrudan engelliyor. Veri eksikliği nedeniyle tam boyutu ölçülemeyen kazaların ayrıntılı takibi için İçişleri Bakanlığı'nın adım atması bekleniyor.
0: Efendim, Adana'da alışveriş için evden çıkan %45 konuşma ve duyma engelli Muhammed Sonbaş acımasızca darp edildi. Yüzünde ve göz çevresinde morluklar oluşan engelli adam hastaneye kaldırılırken ailenin başvurusu üzerine yakalanan 19 yaşındaki saldırgan serbest bırakıldı. Aile ise karara tepkili.
4: Duyma ve konuşma engeli olan adamı darp etti. Daha sonra serbest bırakıldı. Aile karara tepki gösterdi. Adana'nın Kozan ilçesinde 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş markete gitmek için evden çıktı. %45 işitme ve konuşma engeli bulunan Sonbaş 19 yaşındaki bir gencin saldırısına uğradı.
5: Çok üzüldüm yani. İnsan olan bu nahal el kaldırmış yani, bu mağdur, dilsiz, sağır. Yani herkes böyle bulduğu sokakta mağdurlar duyacak olsa her şeyin daha da kaçar yani.
4: Gözlerinde morluklar oluşan Sonbaş'ın ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren aile şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor.
5: Cezasını çekmesi lazım yani. Bir mağduru ne hal el kaldırıyor yani. Dil olsa, aklı başında olsa tamam yani. Bu arada el kaldırmışsın, konuşmuyor, şey yapmıyor. Bunun mağdur olduğunu bile bile niye diyor yani. İnsan olan bunu el kaldırmaz yani.
0: İstanbul İstanbul Kadıköy'de 29 yıldır bakkalcılık yapan Fatih Bostan aracılık tutkusunu sıra dışı bir projeyle büyüttü efendim. Ürettiği balı ticari amaç güçmeden mahalleliye ikram eden Laz Bakkal, dev kovan için Guinness Rekorlar kitabına başvuruda bulundu.
1: O Kadıköy'ün Laz Bakkalı. 29 yıldır bakkallık yapan Fatih Bostan'ın bir de tutkusu var. Arıcılık. Ürettiği balı da satmıyor, mahalleliye ikram ediyor. İstanbul Kadıköy'de bakkallık yapan Fatih Bostan, devasa arı kovanıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Mahallede Laz Bakkal olarak tanınan Bostan, babasından kalan boş kovanlarla arıcılık işine başladı.
6: Babam arıcı, babam rahmetli oldu. Özellikle gelirken boş kovanını getirdim İstanbul'dan. Kovanı geldim şuraya koydum. 2 yıl orada boş kovan zaten kendisi böyle durdu bu şekilde. 2 yıl sonra arı oğul kendisi geldi.
1: Zamanla arılara olan ilgisi daha da arttı. Onlara gözü gibi baktı.
6: Arıdan ilgilendim böyle. Şimdi her arı macerası olduğunda o gece babamı rüyamda görüyorum. Devamlı üzerine bir şey kaptım. Teleferik yaptım, bak keşmesi yaptım falan.
1: Yaptığı kovanın dünyada bir benzerinin olmadığını söyleyen Bostan, Guinness Rekorlar kitabına bile başvurdu.
6: Gerçekten böyle büyük kovan yok. Hatta çok araştırmalar oldu, yurt dışına baktılar. Dünyada yok böyle. Guinness Rekorlar kitabına başvurusunu yaptı bunu. Yani henüz daha bir dönüşü olmadı.
1: Ayrıca 5 yıldır ürettiği balı satmak yerine mahalle sakinlerine ikram ediyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik sağlanan destekleme çalışmalarına dair bilgiler verdi. Bakan Tekin, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 1 milyon 16 bin öğrenciye ücretsiz yemek desteği sağlandığını açıkladı.
1: Öğrencilere ücretsiz yemek desteği sağlandı, ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklendi.
7: Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında 1 milyon 16 bin öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunmuş olduğu ücretsiz yemek desteğinden faydalanmıştı. Bu yemek desteği yeni dönemde de devam edecek.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-26 döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Tekin, ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin desteklenmesi amacıyla yarım yatılı okuyan öğrencilerin mutfak ve yemekhane imkanları için 83 bin öğrenciye destek sunulduğunu belirtti.
7: Ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler olması dikkat çekti. Öte yandan özel eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler de bu desteklerden faydalanabildi.
1: Öğrencilere yönelik destekleme çalışmaları yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.
0: Efendim, Tokat'a gideceğiz. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı dolayısıyla Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çocuklara yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Zabıta üniforması giyen çocuklar ellerinde kağıt kalemleriyle tek tek işletmeleri denetledi.
3: Minik zabıtalar üniformalarını giydi, denetime çıktı. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı dolayısıyla Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi.
8: Bir günlüğüne geleceğimizin teminatı çocuklarımıza denetim görevini bugün bizler bıraktık.
9: Okulların açılmasına kısa bir süre kala Tokat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kapsamlı bir denetim başlattı. Ancak bu sefer denetimleri küçük zabıtalar gerçekleştirdi.
10: İzninizle restoranınızı denetmek istiyoruz. İzniniz var mıdır efendim? Ruhsatınızı görebilir miyim lütfen?
9: Kimi zaman bir marketi, kimi zaman restoranı, kimi zaman ise açılacak okulların kantinlerini ilk önce ellerindeki evraklara göre ruhsatı kontrol ettiler. Şimdi ise bir restoranda mutfağı denetleyecekler.
11: Nelere baktınız?
10: Marketin ruhsatı var mıydı? Mutfağın tezgahlarına baktık, çöp kovasına baktık. Ürünlerin tarihi geçmiş miydi ona baktık.
11: Kolay mı zabıtaların işi?
10: Yani bazen kolay oluyor, bazen de çok zor oluyor.
9: Zabıta amirimiz Recep Yankıyazıoğlu yanımızda. Şimdi soralım kendisine, neler denetlediniz amirim?
10: Şimdi restorana girdiğimizde tapumuz, ruhsatımızı denetledik.

0: geçmiş içeceklerin tarihi geçmemiş olup olmadığı içeceklerini denetledik.
1: Ruhsatlarına baktık marketin, restoranın. Sonra mutfağa gezdik. Hijyen kısmına baktık. İçeceklerin son kullanma tarihine baktık.
2: Projede zabıtanın görevlerinin çocuklara tanıtılması, erken yaşta toplum ve çevre bilinci oluşturmak hedeflendi.
3: 200 yıllık geçmişten geleceğe sloganımızla çocuklarımızla birlikte hem çocuklarımıza vatandaşlara hizmetin önemini anlatmak, hem kurallara uymak, hem düzeni sağlamak adına hep birlikte çocuklarımızla birlikte market denetimi, restoran denetimi, çevre bilincini oluşturmak için parklarımızda denetim yapıyoruz.
4: Efendim sırada dünya raporu var.
2: Çakmağı çakmasıyla dükkanın infilak etmesi bir oldu. Görüntüler Çin'den. Gaz sızıntısını çakmakla kontrol etmeye çalışan bir kişi dükkanda patlamaya yol açtı. Basınçla beraber adam kapıdan dışarı fırlarken olayda en az iki kişi yaralandı. Sel felaketiyle sarsılan Nepal'i bu kez de heyelan vurdu. Görüntüler ülkenin batısındaki Sudurpaşim eyaletinden. Taş ve toprak kütlesini yamaçtan kaydıranlar kameraya işte böyle yansıdı. Heyelanla birlikte bölgede bulunan Chaulani Nehri tıkandı. Yetkililer ani sel riskine karşı uyarıda bulundu. Şiddetli fırtına Kanada'yı vurdu. Toronto'da fırtına sırasında bir ağaca yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırımın düşmesiyle ağaç dalları tutuştu. Alevlerin elektrik teline temas etmesiyle hatta kısa devre meydana geldi ve ufak çaplı patlama yaşandı. Arnavutluk orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin güneybatısındaki Fier kenti yakınlarında bulunan ormanlık alan alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen yangın yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bazı yapılar yandı. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İtalya'da bir plajda oluşan hortum önüne geleni uçurdu. Ülkenin güneyindeki Kalabriya'da Messina Boğazı üzerinde oluşan hortum yakındaki sahili etkisi altına aldı. Şiddetli rüzgar plaj şemsiyelerini ve sandalyeleri havaya uçururken tatilciler plajı boşalttı.
4: Efendim Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayvanları kameralara yansıdı. Şimdi onu izleyelim.

0: Gaziantep'in Araban ilçesinde nadir görülen bir yaban hayvanı kameraya yansıdı. Kırsalda çobanlık yapan doğa tutkunu Ali Çınar, mağaraların bulunduğu bölgede çizgili sırtlanla karşılaştı. Bir süre araziyede dolaşan sırtlan, çobanı fark edince bölgeden uzaklaştı. Ancak bir süre uzaktan çobanı takip etmeye devam etti. Ali Çınar ise daha fazla rahatsız etmemek için bölgeden ayrıldı. Ganos Dağları'nın gizli yaşamı bölgeye yerleştirilen foto kapanlara yansıdı. Görüntüler Tekirdağ'dan. Kameraların konukları bir hayli fazlaydı. Yavru tilkiler, çakallar, puhu kuşları, kınalı keklikler, karacalar ve yaban tavşanları. Bir sansarın kediyle karşılaştığı anlarda foto kapana yansıdı. Bir başka görüntüde ise tilki ağzında kanatlı bir hayvanla kameranın önünden geçti. Ganos Dağları'ndaki yaban hayatı çeşitliliği bu görüntülerle kayıt altına alındı. Bu görüntülerde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden. Pokut Yaylası'nda yiyecek arayan anne ayı iki yavrusuyla birlikte yerleşim yerine indi. Meraklı yavrular çevreyi dikkatle inceledi. Ancak bir an olsun annelerinin yanından ayrılmadı. Ayı ailesinin yerleşim yerindeki mesaisi güvenlik kamerasına yansıdı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise yaban hayvanlarının ormandaki izleri takip ediliyor. Ama bu kez hedef hayvanların kendisi değil, kullandıkları ağaçlar. Boz ayı, kurt ve vaşakların sırtlarını kaşıdığı, kokularını bıraktığı 25 ağaç tespit edildi. Ağaçlar kayıt altına alındı ve tabelalarla işaretlendi.
1: Orman Genel Müdürü'yle yaptığımız görüşmeler neticesinde bu şekilde tabelalarla onları işaretliyoruz ve bu orman amenajman planlarına da ekleniyor. Çünkü bu ağaçlar hem bozdayının hem kurdun hem başağın hem de domuzun uğrayıp kokularını bıraktıkları, sırtlarını kaşıdıkları ağaçlar. Bu kameraları da bu ağaçları da özel kameralarla, foto kapanlar ve video kapanlarla izleyip hayvanların davranışlarını anlamaya çalışıyoruz.
0: Özellikle bozdayıların neden bu ağaçları seçtiği araştırılıyor. Bölgeye kurulan foto kapanlarla hayvanların ağaçların çevresindeki davranışları izleniyor. Amaç Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayatını daha yakından tanımak ve bu özel ağaçları korumak. Ve son görüntüler Karaman'dan. Bu kez foto kapanın konukları bir sansar ailesiydi. Gece saatlerinde harekete geçen sansarlar, yiyecek bulmak için bölgede uzun süre dolaştı. Birlikte hareket eden sansar ailesi çevreyi tek tek araştırdı. Gece boyunca süren yiyecek arayışları, yaban hayatını izlemek için kurulan foto kapana yansıdı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2025 itibarıyla hizmetler ticareti fazlası veren ülkeler arasında 6. sırada yer alarak önemli bir başarı elde ettiğini bildirdi. Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre %6,5 artışla 124,9 milyar dolar, ithalatının ise %9,6 yükselişle 61,9 milyar dolar olduğu anımsatıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
8: Senin yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
9: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: A Haber Radyo.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda desteklerle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını belirterek 450 milyon lira tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ifadesini kullandı. Paylaşımda yer alan görseldeki bilgiye göre hayvan hastalıkları tazminatı için 375 milyon 709 bin 43 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 74 milyon 302 bin 543 lira destek verilecek.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: haberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı.

0: Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
1: Bu anlayışla 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımıyla bugün 114 bini aşkın yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Ulusal Vefa programıyla 132 bin yaşlı vatandaşımızın evinde kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
0: Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
2: Bu doğrultuda Eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aile ve 4 milyar lira tutarında engelli aile olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aile ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kazaların ardı arkası kesilmedi, gencecik canlar bir bir toprağa girdi. Zamansız ölümlere kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanlığı tedbirler için düğmeye bastı.
5: Yüksek hız gerçekten insanı hayattan koparıyor.
6: Motosiklet kazaları üst üste gelince bakanlık denetimlerin artırılması için harekete geçti. Öyle ki bu kazaların asıl sebebi kuralsızlık.
5: En çok kaza yapma sebebi kontrolsüz kullanmak motoru, hızlı kullanmak, ekipmansız kullanmak ya da motorun gerekli donanımları sağlamadan trafiğe çıkmak.
7: Motosiklet bizim için bir yaşam tutkusu.
8: Tehlike uyarı işaretlerimiz var bizim, üçgen kırmızı levhalarımız. Bu levhalar aslında sürücüleri çok önceden uyarıyor. İleride sağ tehlikeli bir viraj olduğunu, ileride bir yaya geçidi olduğunu, az ileride bir ışıklı cihaz olduğunu sürücülere bildiriyor. Bu levhalara da uymadan, yani kuralsızlıklar da devam ettiğinde tabii ki virajı alamayan motosiklet sürücüleri, ışıklarda otomobille çarpışan motosiklet kazalarını çokça görüyoruz zaten.
4: Motosiklet sürücülerinin en çok yaptığı hatalardan biri de şerit ihlali.
8: Otomobil hangi kurallara tabi ise motosiklet sürücüleri de aynı kurallara tabi. Yani taşıt yolunu kullanması lazım. Emniyet şeridini bizim biz arıza durumlarında kullanmamız gerekiyor. Yoğun bir trafiğin içerisinde şerit değiştirirken de takip mesafesine uymadan şerit değiştirmelerini yapıyorlar.
6: Aşırı hızlı seviyor muyuz?
9: Seviyorum.
6: Motosiklet tutkunları trafikte hız ihlalinin haricinde işte bu şekilde tehlikeli akrobatik hareketler yapıyorlar.
7: Kendini ve trafiği tehlikeye atacak hareketler yaparak bunu paylaşıyorlar. Bunu tabii istemiyoruz. Bunların eğitimini alarak trafiğe kapalı alanda yapmalarını tercih ediyoruz.
4: Eğitim uzmanları trafiğe yeni çıkan motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.
8: Mezun olduktan sonra sanki gerçekten profesyonel bir sürücüymüş gibi standart bir karayolunu sanki bir yarış pisti gibi düşünerek viraj motoru daha çok yatırmaya, teker kaldırarak gitmeye, çok yüksek süratlerde araçların arasından geçmeye devam ediyorlar. Elimizden geldiği kadar trafiğin bizim için bir ulaşım aracı için kullandığımız ortak bir alan olduğunu unutmayalım.
4: İçişleri Bakanlığı da motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla yeni eylem planı için kolları sıvadı. 26 paydaş kurum ve kuruluşla hazırlanan eylem planıyla kazaların minimuma düşürülmesi için çalışmalar sıklaştırıldı.

0: Kupası hafta sonundayız. İlk saatimizi geride bıraktık ve saatlerimiz artık ona ulaşmak üzere. Bugün kamu personeli seçme sınavı yapılacak. Yaklaşık 15 dakika sonra sınavın başlaması öngörülüyor. Öncelikle genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak sınav. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Abdullah Ünver bizlere detayları aktarmak için hazır. Sözü hemen Ünver'e bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. KPSS maratonu bugün sınav heyecanıyla devam ediyor. Genel yetenek, genel kültür programı bugün saatler 10.15'i gösterdiğinde başlayacak. Sınavın başlama saati dediğim gibi 10.15, toplamda 120 soru olacak ve adaylara o soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilmiş olacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Lefkoşa ve 81 ilde toplamda 145 sınav merkezinde genel yetenek ve genel kültür programı sınavı yapılacak. Dediğim gibi adaylara 130 dakika süre veriliyor ve sınav bitiş saati 12.25 olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda 1.708.329 aday bu sınava başvuru yaptı. Önemli bir ayrıntı var. Her yıl olduğu gibi bu yılda sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak. Yani sınav 10.15'te başlayacak, ancak adaylardan

0: saat 10'da sınav merkezlerinde olmaları istenecek. Artık şu saat itibariyle de sınav merkezlerinin girişlerinin artık kapatıldığını söylemek mümkün. Lisans mezunlarının A grubu kadrolar için gireceği KPSS alan bilgisi sınavları ise 2 gün boyunca toplamda 3 farklı oturumla düzenlenecek. Alan bilgisi 1. gün oturumları sabah öğleden sonra 12 Eylül 2026 Cumartesi, alan bilgisi 2. gün oturumları 13 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilmiş olacak. Sınav merkezlerinde 145 sınav merkezinden bahsettik. O sınav merkezlerinde güvenlik önlemleri de tabii üst seviyede olacak. Toplamda 18.446 emniyet personeli o sınavlarda güvenliğin alınması için görevde olacaklar. 10.15'te artık sınav heyecanı başlayacak. KPSS maratonunda 10.15'te sınav heyecanı başlayacak. Artık şu saatler itibariyle sınav merkezlerinde kapılarının öğrencilere kapatıldığını söylemek mümkün. 12.25'te sınav sona erecek diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Evet efendim, sınav maratonu böylece başlıyor ve devam edelim. Bir yandan da kaza haberleri var. Bursa'da seyir halindeki tırdan yola dökülen mazot zincirleme bir kazaya neden oldu. Kayganlaşan yolda yaklaşık 10 araç birbirine girerken kazanın boyutu da drone'la havadan görüntülendi. Olay Nilüfer ilçesi İzmir yolu Karacaoba mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki bir tırdan yola mazot dökülmeye başladı. Durumu fark eden tır sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerken arkadan gelen araçlar kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 10 aracın karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken kaza nedeniyle trafik akışı da aksadı. Birbirine giren araçlar ve yolda oluşan yoğunluk drone'la havadan görüntülendi. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 büyük kulübün başkanlarını kabul etti. Görüşmede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticileri de yer aldı.
2: 4 büyükler Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kulüp başkanlarını ve yöneticilerini kabul etti. Başkan Erdoğan ilk görüşmesini Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yaptı. Sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu kabul etti. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu da Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Son olarak Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi Erdoğan'la görüştü. Kabullere ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programın bugün saat 11'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detaylı şekilde paylaşılacağını duyurdu. Detaylar A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin'de olacak. Hemen dönelim detaylar için, sözü Oğuzhan'a bırakın.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz saatler 11'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde orta vadeli programa ilişkin değerlendirmeler ve açıklamalarda bulunacak. Tabii ki özellikle istişareye dayalı bir hazırlanan orta vadeli program olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ortaya konulmuş olacak. Yine yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyen yapısal reformlar hayata geçirilecek bu programda. Ayrıca program kapsamında gıda, konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor. Yine kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin de arttırılması bir kez daha burada amaçlanıyor. Yine orta vadeli program çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülüyordu. Bununla alakalı ilgili bakanlık ve kurumlar da sürece katkılarını sundular. Yine ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programa dair sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunmuştu. O paylaşıma da kısaca bir değinecek olursak, dünya ve bölgede risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde istikrar için

0: de öngörülebilir politikalar izlediklerini vurguladı. Yine yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz ifadelerinde kullandı. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ayrıca programa kurumsal birikimi ve ortak aklı yansıttıklarını da belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etmiş oldu. Dediğimiz gibi saatler 11'i gösterdiğinde orta vadeli program açıklanmış olacak ve Türkiye'nin yeni orta vadeli programda nasıl bir yol izleyeceği, yeni çerçevesinin ne olacağı tamamen belirlenmiş olacak. Biz de A Haber ekibi olarak tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu programı yakından takip edip gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Efendim, dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da dev yol projeleri ve expo alanı hizmete açıldı. Açılışta konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum zirvede dünyaya Türkiye'yi anlatacağız derken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya'ya son 24 yılda yapılan 19 milyar liralık turizm yatırımına dikkatleri çekti.
2: Dünyanın gözü 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31 için hazırlıklar da sona gelindi. Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Devlet ve hükümet başkanlarının ağırlanacağı dev organizasyon öncesinde 38 kilometrelik Belek Turizm Yolu ve yenilenen expo alanı törenle açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin Türkiye'nin barış vizyonunu anlatmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.
3: COP zirvesinde dünyayı Antalya'yı anlatacağız, Türkiye'yi anlatacağız, en önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu o barış, huzur ve çözümden yana tavrını bir kez daha duyuracağız. COP31 kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yaklaşık 100 bini aşkın bir misafirden bahsediyoruz. Devlet ve hükümet başkanları, bilim insanları, iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi de bu mücadeleyi verdiğimiz gençler burada buluşacak.
2: Yapılan yolların ve yenilenen alanların sadece zirve için değil, Antalya'nın geleceğine kalıcı bir miras olacağını belirten Bakan Kurum, Akdeniz'i korumakta kararlı olduklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya'nın güçlü altyapısı ve üst düzey tesisleriyle artık dünya çapında bir merkez haline geldiğini ifade etti.
4: Son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19.2 milyar lira yatırım yapıldı. 527 milyon liralık yatırımla Antalya Elmalı Muhammed Hamdi Yazar Kültür Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. Bakınız, 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
1: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin ilk dava görüldü. Mahkeme heyeti baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Anne Peyman Pınar Mersinli adli kontrole salıverildi ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanıp cezaevine gönderildi.
5: Okul saldırısı davasında anneye tahliye verildi. Başsavcılık kararı itiraz etti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin ilk duruşma görüldü. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakim karşısına çıktı. Duruşmada baba Uğur Mersinli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
6: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli, failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinli'dir, onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
5: Mahkeme heyeti baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

0: Acı aslında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 15 kişi ise aranıyor. Soruşturma bir yandan devam ediyor. Ailelerin bekleyişi sürüyor. Bölgedeki son durumu alacağız şimdi. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz bizleri bekliyor efendim. Hemen Rıza Açıkgöz'e dönelim ve süreç nasıl ilerliyor? Kayıplar için bir haber var mı? Çalışmalar nedir? Son bilgileri senden alalım.
1: Esra, sizlerin de ifade ettiği gibi evet, 15 kayıp arama çalışmaları devam ediyor, aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar gece boyunca ilk gün itibariyle 7 gün 24 saat şekliyle devam ediyor, onu ifade edelim. Geçtiğimiz gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vardı. Cevdet Yılmaz 132 kişinin hastaneye tedavi için başvurduğunu, onların hastaneye kaldırıldığını ve son iki kişinin dışında herkesin taburcu olduğunu, o iki kişinin de aslında yoğun bakımdan normal katlara alındığını açıklamıştı. Dün bir gelişme daha yaşandı bu konuyla ilgili. Bir kişi daha taburcu oldu ve taburcu sayısı 131'e yükseldi. Yani şu anda hastanede yoğun bakımdan normal odaya alınan bir kişi kaldı. Onun da sağlık durumunda herhangi bir ciddi sıkıntının olmadığı, önümüzdeki birkaç gün içerisinde onun da taburcu olacağı söylendi. Olayın hukuki boyutu ise geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkarılmıştı. Zanlılar ilk gün gözaltına alınmış. Daha sonra haklarında tutuklama çıkmış ve son iki gün önce 8 günlük daha ek tutuklama kararı çıkarılmış. Hem gemi kaptanını hem de beraberindeki mürettebatla birlikte bir de şirket yetkilisini, toplam 9 kişinin de gözaltında olduğunun ifadesini verelim. Dün öğlen saatlerinde son bir kişi daha bulunmuş ve cenaze sayısının da 13 ulaştığını sizlerle paylaşalım. Esra, bugün arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aralıksız devam ediyor. Olayın ardından 8 gün 8. güne ulaşmış durumdayız. Ailelerin de acı dolu bekleyişi devam ediyor. Biz artık onlara umut bekleyişi diyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyor aileler de, tabii ki bizler de. Evet. Gemi faciası Kıbrıs tarihinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en acı facialarından biri. 6 Şubat depreminde biliyorsunuz melekler takımında depremzedelerimiz vardı. Çocuklarımızı kaybetmiştik. Ondan sonra başımıza gelen en büyük felaketti bu. Başımıza gelen en büyük felaket. Konuya ilişkin ilk gün itibariyle haber nöbeti tutmaya devam ediyoruz. Ayrıntıları an ve an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan sizlere bırakalım.
0: Efendim, Elmas Demir, Girne Açıkları'nda yaşanan o feribot faciasında hayatını kaybedenler arasındaydı. 5 çocuk annesi Elmas Demir memlekete Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Facia günü geminin batışını bir tepeden izlediğini söyleyen eşi Abbas Demir, "Karımın davasının sonuna kadar peşindeyim," dedi.
2: Beş çocuk annesiydi. 58 yaşındaydı. Girne'den Mersin'e dönüş yolculuğu Elmas Demir'in son yolculuğu oldu. Helal. 30 Ağustos'ta Filojet isimli feribot Girne açıklarında alabora oldu. Elmas Demir kayıplar arasındaydı. Günler süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Ama facianın en acı tanıklarından biri eşi Abbas Demir'di. Eşini gemiye bindikten sonra telefonla aradı. Kısa süre sonra yeğeninden acı haber geldi.
3: 12.30'da yeğenim aradı beni. Dayı, yengem hangi feribottan gitti diye bana sordu. Ben de dedim ki filoyla gitti. Ve bana bunu şunu söyledi. Filo batmış dayı dedi. Öyle deyince gel beni al dedim.
2: Ardından gemiyi gören yüksek bir noktaya çıktı ve eşinin içinde bulunduğu gemiyi gözlerinin önünde kaybetti.
3: Saat 1'di, ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum, yani geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz, görüyorum.
2: Abbas Demir gemi şirketi ve kaptandan şikayetçi olduğunu söyledi.
3: Kaptandan şikayetçiyim. Filo şirketinden şikayetçiyim. Ben karımın sonuna kadar davasının peşindeyim.
2: Elmas Demir'in cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Tepebaşı ilçesindeki ilahi

0: Bağdat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Demir asri mezarlıkta dualarla toprağa verildi.
1: Efendim Dem Partisi terörsüz Türkiye süreci devam ederken bugün kongresini yapıyor. Eş başkanlar değişecek mi? Kongre sürecinde neler yaşanacak? Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? Detaylar için Ankara'ya uzanıyoruz. Bize haber muhabiri Damla Kuşkapan bekliyor. Damla günaydın. Detaylar için sözü sana bırakalım.
2: Günaydın Esra, iyi yayınlar. DEM Parti 5. olan Büyük Kongresi'ni bugün Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Öncelikle kongrede kapsamlı bir değişiklik veya eş genel başkanlarının değişmesinin beklenmediğinin altını çizerek başlamış olalım. DEM Parti en son Ekim 2023'te en son kongresini yapmıştı. Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da eş genel başkanlığa seçilmişti. DEM Parti bugünkü kongre ise aslında siyasi partiler kanunun kapsamı gereğinde kongre takviminin işletilmesi gerektiği için prosedür gereği yapmış olacak. Kongrenin kapsamlı bir yönetim değişikliğine gidilmeden daha çok yasal prosedürün tamamlanması amacıyla yapılması bekleniyor. Özetle kongrede parti organlarının seçimi ve tüzük değerlendirmesi yapılacak bugün. Önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuna duyurulmuş olacak. İsim, tüzük veya parti programında değişiklik beklenmediği gibi eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine aslında kesin gözüyle bakılıyor da diyebiliriz. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'nde de sınırlı sayıda bir değişiklik olması bekleniyor. Kapsamlı kongre ne zaman olacak peki? Ondan da bahsedelim dilerseniz. Parti yönetiminin asıl siyasi ve kadro değişiminin gerçekleştireceği olağanüstü kongreyi Şubat ayında yapması öngörülüyor. Bu kongrede de aslında partinin adının, tüzüğünün ve programının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor diyebiliriz. Bu kongrede Tülay Hatimoğulları'nın eş genel başkanlığının sona erdirilmesi yerine de yeni bir kadın eş genel başkanın gelmesi yine tahminler arasında bulunuyor. Tuncer Bakırhan ise Şubat ayında kongredeki görevine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı diyebiliriz. Öte yandan bugün kongre sebebiyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Araç trafiğine Ankara Emniyet Müdürlüğü paylaştı, bunu dilerseniz ondan da bahsedelim. Neresi o yollar? Bağdat Caddesi'nin 357. cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı. 266. cadde ve Bağdat Caddesi ile 269 cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı kongre nedeniyle ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak diyerek söz sizlere bırakalım.
1: Bursa'da elektrikli araç şarj istasyonunda çıkan yangın yakındaki bir daireye sıçradı. Efendim alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle diğer dairelere ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın Nilüfer ilçesi Ertuğrul mahallesinde çıktı. İddiaya göre elektrikli araç şarj istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler istasyonun yakınındaki bir daireye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki diğer daire ve binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili ise bir inceleme başlatıldı. Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'i Kremlin'de kabul etti. Görüşmede mevcut durumun zorluğuna dikkat çeken Putin, Trump'a şükranlarını iletti. Müzakerelerin ardından taraflar 3 günlük geçici bir ateşkesi de yürürlüğe koydu. Sürece ilişkin yazılı açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski ise görüşmelerin yapıldığı şehirlere yönelik hava saldırılarını durdurmaya hazır olduklarını açıklayarak ABD heyetinin Kiev'e gideceğini belirtti.
3: Конечно. Sevgili meslektaşlarım, Moskova'ya içtenlikle hoş geldiniz diyorum. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum elbette zorlu. Başlamadan önce ABD Başkanı Sayın Trump'a en içten dileklerimi ve şükranımı iletmenizi rica ediyorum.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ı Moskova'da kabul etti. Kremlin'de başlayan görüşmede Putin, Trump'a

0: şükranlarını ileterek ele alınacak durumun basit olmadığını söyledi.
1: Moskova'dan sonra Kiev'i ziyaret etmeyi planladığınızı biliyorum. Her halükarda bundan sonra ne olursa olsun bu tür temaslar şüphesiz her zaman faydalıdır. Ve elbette arabuluculuğun kalitesi ve bu süreci kolaylaştıran kişilere duyulan güven hayati önem taşır. Sizinle çalışmanın bizim için rahat bir deneyim olduğunu belirtmek isterim. Ve bu süreç boyunca size kesinlikle büyük bir güven duyuyoruz.
0: Ziyaret sırasında taraflar geçici bir ateşkesi yürürlüğe koydu. Rusya tarafından yapılan açıklamada ateşkesin 3 gün süreceği belirtildi. Putin'den de açıklamalar bu yöndeydi.
1: Hem istihbarat servisleri hem de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Kiev'e yönelik saldırıların durdurulması yönünde bir talep alındı. Ben de buna ilişkin emri verdim ve bugün gece yarısından itibaren Kiev'e yönelik bu tür saldırılar gerçekleştirilmedi. Ukrayna tarafının da Moskova dahil olmak üzere Rusya topraklarına yönelik saldırılarını önemli ölçüde azalttığını belirtmek isterim. Müzakere sürecinin ve arabulucuların güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ateşkes için Putin'e teşekkür etti.
1: Bu 3 gün boyunca Kiev ve Moskova'da uygulanacak ateşkesi desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede buraya güvenli bir şekilde gelme imkanı bulduk.
0: Ukrayna lideri Zelenski ise bu kritik ziyarete dair yazılı bir açıklama yaptı. Az önce ABD başkanının temsilcileriyle görüştüm. Onlar bugün itibariyle Rus tarafıyla çalışmaya başladılar. Bu görüşmenin yapıldığı andan itibaren müzakere sürecine dahil olan şehirlere yönelik hava saldırılarında ateşkes uygulamaya hazırız. Ukrayna'nın mevzilerini etkin bir şekilde savunan her bir savaşçımıza minnettarım. Diplomatik alanda da eylemlerimiz %100 güçlü ve etkili olmalı ve öyle de olacaktır. ABD heyetinin de katılacağı Kiev'de gerçekleştirilecek diplomatik görüşmeler için plan onaylandı. Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı bekliyoruz ve somut bir görüşmeye hazırız. Kremlin görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Görüşmenin yapıcı ve samimi geçtiği açıklandı. Putin, ABD'li temsilcilere Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Kushner ve Witkoff, Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin değerlendirmelerini dikkate alacaklarını belirtti.
2: ABD geçtiğimiz günlerde İran'da 100 noktaya vurmuştu. O saldırıda bir düğün evi de kana bulanmıştı. Hastanede görevli doktor ve görgü tanıkları saldırı sonrası yaşananları anlattı.
3: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından en büyük zararı siviller görüyor. Geçtiğimiz günlerde bir düğün evinin de arasında olduğu 100 nokta Amerikan ordusunun saldırısıyla hedef alınmıştı. O saldırıların ardından yaşananları İranlı doktor ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaran bir yaralı anlattı.
4: 21.45 civarında bir saldırı olduğu ve bir düğüne şarapnel isabet etmesi nedeniyle Sirik ve Kueştak'tan çok sayıda yaralının getirildiğini bildiren bir çağrı aldık. Saat 22 civarından itibaren yaralılar gelmeye başladı. O gece yaklaşık 63 yaralı hastaneye kabul edildi.
3: İranlı doktor yaralıların ardı ardına geldiğini, bazılarının kurtarılamadığını vurguladı.
4: Bunlardan ikisi burada hayatını kaybetti. Dördünün durumu kritikti ve doğrudan ameliyathaneye alındılar. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine nakledildiler. 38 kişi cerrahi servise yatırıldı, geri kalanlarsa tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu olay ilk gün yaşandı. Ancak sonraki günlerde, ertesi sabah, öğleden sonra, akşam ve hatta daha dün bile yaralılar gelmeye devam etti.
3: Sirik'teki telekomünikasyon kulesi saldırısı sırasında yaralanan genç kız da dehşeti anlattı.
4: Gece vaktiydi. Arkadaşımla birlikte denize doğru gidiyorduk ki aniden bir ses duyduk ve mermi kuleye isabet etti. Kulenin yanında duruyorduk ve şarapnel parçaları bize isabet etti.
3: ABD'nin saldırılarında yaralananların yardımına çevredekiler yetişmişti.
5: Füze o iletişim kulesine isabet etti. Dışarı çıktım ve tam burada gördüğünüz bu evde sade bir düğün yapıldığını gördüm. Sonra birdenbire bu tarafa baktım ve bir insansız hava aracının gelip buraya iki füze daha ateşlediğini gördüm. Enkazın altından iki çocuğu çıkardım. İnsanlara çocuklarını sorarak seslendim. Ne ambulans vardı ne itfaiye. Hiçbir şey yoktu.
2: Yunanistan'da bir gösteri uçuşu sırasında Yunan hava

Kuvvetlerine ait bir F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Düşen savaş uçağındaki iki pilot öldü. Kaza Yunanistan'ın Tanagra hava üssünde meydana geldi. Atina uçuş haftası vesilesiyle gösteri uçuşu yapan bir F-4 Phantom savaş uçağı kaza kırıma uğrayarak yere çakıldı. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmesinin ardından düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken bölgeden yoğun duman yükseldi. Olayla birlikte etkinlikte askıya alındı. Hava üstünde bulunan seyirciler tahliye edildi. Phantom tipi savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun öldüğü belirtildi.

Efendim bir türkünün hikayesini izleyeceğiz şimdi. Giresun'un içinde türküsü var sırada. Şimdi sizi o türküyle baş başa bırakalım.

Bir Türk'ün hikayesinden merhaba ekranları başında bizi izleyen kıymetli seyircilerimiz ve radyoları başında gönlünü sesimize açan değerli dostlarımız. Bazı geceler vardır, karanlığı sabaha varmaz. Ay doğar ama ışık yetmez ve bazı acılar vardır. Üzerinden yıllar geçer, mevsimler değişir, şehirler büyür ama o yara hala ilk günkü gibi sızlar. Bu hafta Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yıkanan bir şehrin, sislerin arasında saklanmış bir sevdanın ve genç bir kızın yüreğinden kopup gelen uyanık ağdın peşine düşeceğiz. Giresun'un içinde iki sokak arası türküsüne ilham veren Feride'nin kaderiyle imtihanını, sevdayla sınanan yüreğini ve bir aşkın türküye dönüşen o hikayesini

0: Nil'in maviye yaslandığı yerde, dağların denize sır verdiği topraklarda bir sevda filizlendi yıllar önce. Burası Giresun, Karadeniz'in hırçın sularına benzeyen insanların memleketi. Giresun'un merkez köylerinden birinde güzeller güzeli Feride yaşardı. Karadeniz'in suyu gibi sert, rüzgarı gibi hırçın. Ama gözünde de, gönlünde de tek bir isim vardı. Ömer. Yiğit, mert, yüreği bileği kadar kuvvetli bir delikanlı. Ömer'le Feride'nin çocuklukta başlayan bakışları gençlikte sevdaya dönüştü. Zaman su gibi aktı. Evlilik çağı geldi. Aileler razıydı. Düğün konuşuluyor, umutlar kuruluyordu. Giresun'un içinde yeşil fındık bahçesi, Giresun'un içinde. Ama sevdanın önünde bir gölge vardı. Köyün ağasının oğlu Musa, Feride'yi gözüne kestirmişti. Bir yerde karşısına çıkar, sözle taciz eder, yolunu keserdi. Feride bir gün gönderdi. Benim gönlümde Ömer'den başkasına yer yok. Bu söz Musa'nın gururuna dokundu. Çileden çıktı. Ömer'in yolunu kesti. Her fırsatta dövdü. Adamlarıyla pusu kurdu. Ömer her seferinde darp edildi, kan revan içinde kaldı ama bir an bile geri adım atmadı. Çünkü sevda korkudan büyüktü.
1: Aileler dayanamadı. Siz birbirinizi bu kadar seviyorsunuz, bu gece kaçın buralardan dediler. Feride ve Ömer de tehlikenin farkındaydı ve bir gece kimseye söylemeden yola çıktılar. Dağ, taş, dere, tepe tam umut filizlenmişken karşılarına Musa ve adamları çıktı. Ömer korumak için Feride'yi arkasına aldı. Ne olacaksa bu gece olacak dedi.
0: Musa teke tek dövüş teklif etti. Ömer kabul etti. Yumruklar havada uçuştu. Feride bir köşede ağlıyordu. Bir an altı el silah sesi o gecede yankılandı. Ömer'in sırtında tam altı kurşun. Feride'nin çığlığı dağları inletti. Musa ve adamları cinayet sonrası karanlıkta kayboldular.

Yiğit vardı. 6 kurşun, 3 bıçak yarası. Ve başında feryadı göğe yükselen Feride. O sabah bir sevda toprağa verildi ama bir türkü doğdu. Feride'nin ağdı dağlara çarptı, vadilerden yankılandı. Köy halkı toplandı. Kimse konuşmadı. Sadece Feride'nin sesi yanık ve paramparça. O ağıt dilden dile yayıldı. Bir annenin gözyaşı oldu, bir yarın feryadı oldu ve bir köyün kaderi oldu. Giresun'un bir köyünde yakılan o ağıt bugün hala Karadeniz'in rüzgarında dolaşır durur. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil yüreğime dokunur. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: İstanbul'da sosyal konut projeleri tüm hızıyla sürüyor efendim. Peki İstanbul'da projeler ne durumda? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Erşan Karaca hazır. Sözü Erşan Karaca'ya bırakalım.
1: Günler ve yayınlar diliyorum. Türkiye genelinde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projeleri kapsamında hayata geçirilen şu anda o Fazlı Bosna'daki konut projesinin tam olarak önündeyiz ve aynı zamanda İstanbul'da inşaat çalışmaları hız kazandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ eliyle yürütülen projelerde mega kentin farklı noktalarında binlerce konut yapımı eş zamanlı olarak sürdürülüyor. İşte o konut projelerinin hız kazandığı yerlerden bir tanesindeyiz. A Haber drone kameramızda Fazlıdere Barajı etrafına yapılan sosyal konut projesi kapsamındaki inşaatı sizlerle paylaşıyoruz. Sosyal konut hamlesinin en büyük etaplarından biri Arnavutköy ilçesinde yükseliyor. Özellikle Fazlıdere mevkiinde planlanan ve yapımı farklı etaplar halinde devam eden projelerde 12 binin üzerinde konut inşa edilmesi hedefleniyor. Çok sayıda bölge ve etaptan oluşan Arnavutköy Sazlıdere projesinde yalnızca konutlar değil, mahalle kültürünü yaşatacak dükkanlar, ilkokullar, camiler, sağlık merkezleri, yeşil alanlar ve kapalı açık otoparklarda yer alacak. Önemli bir detay verecek olursak, yeni sosyal konut alanları tünel kalıp sistemiyle yani depreme dayanıklı radye temel üzerine inşa ediliyor. İklim dostu sıfır atık uyumlu malzemelerin kullanılacağı projeler yapay mimarisi anlayışına uygun olarak 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle vatandaşa sunulacak. İhale süreçleri tamamlanan ve inşaatları hızla ilerleyen konutların etap etap hak sahipliğine teslim edilmesi planlanıyor. Önemli bir detay verecek olursak yeniden İstanbul'a peki kaç bin konut yapılıyor? TOKİ'nin 250 bin konut sosyal konut projesi ilk evim kapsamında Türkiye genelinde

0: en fazla pay dev mega kent İstanbul'a ayrıldı. Toplam konut hedefi ise İstanbul genelinde 50 bin sosyal konut inşa edileceğini ifade edelim. Öncelikli bölgeler olarak ise evler ağırlıklı olarak Avrupa yakasında şu anda bulunduğumuz yerde Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Anadolu yakasında ise Tuzla bölgesinde yoğunlaşıyor diyelim ve sözü Sazlıbosna Arnavutköy'den stüdyomuza bırakalım.
1: Anadolu'nun tarihi konakları yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan yaşam kültürünün izlerini taşıyor efendim. Tokat'ta Gazi Osman Paşa'nın hatırasını taşıyan tarihi konaktan Konya'nın Akşehir ilçesindeki geleneksel Türk evlerine uzanan bu yapılar mimari özellikleri kadar barındırdıkları hikayelerle de dikkat çekiyor.
2: Ahşap kapılar, gizli dolaplar, cumbalar ve avlular. Bunlar sadece mimari detaylar değil, geçmişten bugüne uzanan bir yaşamın izleri. Kimisi bir kahramanın hatırasını, kimisi asırlık bir yaşam kültürünü taşıyor. Anadolu'nun tarihi konakları zamana meydan okuyor.
3: Suna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, Pirene'den çıkmam diyor. İşte Tokat'ın yetiştirdiği nadir kahramanlardan bir tanesi. Gazi Osman Paşa ismine bir konak yapıldı ve günümüzde müze olarak bu eski konak kullanılıyor.
2: Tokat'ın yetiştirdiği tarihi şahsiyetlerden Gazi Osman Paşa'nın adını taşıyan tarihi konak, restorasyonun ardından müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
4: Şu an Gazi Paşa Pirene Müzesi'nde bulunuyoruz. Müzemizin konağa ait bir şey kısmı 200 yıla yakın bir tarihte yapılmış bir konak. Tokonak Belediye ve Özel İdare tarafından restore edilip 2014 yılında müze haline dönüştürülüyor. Ve Gazi Osman Paşa'mızın hatırasını yaşatmak adına böyle bir müze yapılıyor.
2: Konağın içinde Gazi Osman Paşa'nın hatırasını yaşatan çok sayıda eser ve canlandırma yer alıyor.
3: Gazi Osman Paşa Müzesi'nde konağında eski dolaplar hala günümüze kadar gelmiş durumda. Her ne kadar restorasyonu yapılsa da o eski tarihi hala anımsatıyor. Gazi Osman Paşa Pirene kahramanımızın o yaptığı savaş da yine burada oluşturulan bir alanda anlatılıyor.
4: Müzemizin içinde Gazi Osman Paşa'mızın balmum heykeli, Gazi Osman Paşa'mızın gençlik fotoğrafı, çocuklarına ait fotoğraflar, o döneme ait savaş kıyafetleri, 2. Abdülhamit Han'ın Gazi Osman Paşa'mızın nişan takımı ve Pirene savaş alanı minyatürü bulunur.
2: Savaş alanını anlatan minyatürler ve Sultan Abdülhamit Han'ın Gazi Osman Paşa'ya takdim ettiği nişanın canlandırılması müzenin dikkat çeken bölümleri arasında.
3: Müzeye çevrilen Gazi Osman Paşa konağında yine eski dönemlerdeki yaşanmış anılar da canlandırılıyor. İşte şu anda Sultan Abdülhamit Han'ın Gazi Osman Paşa'ya taktığı nişan burada canlandırılıyor.
2: Özellikle ahşap kapılar sadece bir geçiş noktası değil, kapıların arka kısmında yer alan gizli dolaplar dönemin insanlarının eşyalarını muhafaza etmesinde kullanılmış.
3: Konak kapılarının en büyük özelliği ise ahşaptan olup açtığınız zaman arka tarafında bir dolap bulunması. Bakın kapıyı bu şekilde kapattığım zaman normalde bir kapı olarak duruyor ama açıp içerisine baktığımız anda arka kısmında malzemelerin konulabilmesi için bir dolap bulunuyor. Eskiden konaklarda camın önünde mahatlar bulunuyordu. Oraya otururlar, bu şekilde camdan dışarıyı seyrederlerdi.
2: İki katlı ve ahşap olarak inşa edilen konağın üst katında yatak ve oturma odaları, alt katında ise mutfak, banyo ve tuvalet gibi bölümler bulunuyor.

0: 2 katlı ahşap olarak inşa edilmiş, üst katında yatak odası, oturma odaları bulunurken konağın alt bölümünde ise banyo, tuvalet ve mutfak kısımları mevcut. Konağın en büyük özelliği ise buraya gelen eski dönemdeki ağaların atlarını bağlayacağı ahır da bulunuyor.
1: Tarihi konakların bir başka önemli örneği de Konya'nın Akşehir ilçesinde karşımıza çıkıyor.
2: Nasrettin Hoca'nın misaline göre şu anda tam da dünyanın merkezindeyiz. Konya'nın Akşehir ilçesindeyiz. Burası adeta saklı bir cennet.
1: Akşehir'deki tarihi evler sadece birer yapı değil, komşuluk, yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürünün somut izlerini taşıyor.
3: Yani bu evlerin tabii ki bizim kültürümüzdeki en önemli unsuru komşuluk ilişkileriyle, yardımlaşmayla, birlikte yaşam kültürüyle çok değerlidir. Çünkü bu evlerin en önemli özelliklerinden birisi her bir alanda kendi bahçesinin olması. Hayat dediğimiz, avlu dediğimiz aslında hayat önemli bir kelime Türk kültüründe. Çünkü yaşamın devam ettiği yer.
1: İlçedeki tarihi evlerin bir bölümü restore edilerek koruma altına alındı.
2: Akşehir'de yaklaşık olarak 80 sokak var. 80 sokakta tam 2000 ev bulunuyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 550 evin restorasyonu tamamlandı.
1: Cumbadı, bitişik nizamdaki geleneksel Türk evlerinin yanı sıra farklı dönemlere ait taş yapılar ilçenin mimari dokusunu tamamlıyor.
3: Tarihi Akşehir evleri dediğimiz zaman burada sadece 3-5 evden bahsetmiyoruz. Yaklaşık 70-80 sokak ve 2000'e yakın tescilli ve koruma altında olan evden bahsediyoruz. Bu evler cumbalı, bitişik nizam, Türk evleri dediğimiz evler. Tabii yerel mimaride iki tür evde karşılaşmak mümkün burada. Bir taş yapı olarak aklımıza çıkan azınlıklardan kalan evlerimiz. Bir de ahşap zemin üzerine eski yalıtımlı malzeme dediğimiz kerpiç evler aslında. Samanla çamur karıştırılarak yapılan evlerden bahsediyoruz. Bu evler bütün sokak dokularıyla korunmuştur. Biz şunu söylüyoruz, Orta Anadolu'nun en iyi korunmuş kentsel mimari örneklerine sahip. Sivil mimari örnekleri, tarihi evleriyle, konaklarıyla Akşehir gerçekten gizli kalmış bir hazine olarak keşfedilmeyi bekliyor.
1: Selçuklu döneminden daha eski yerleşim izlerini de barındıran Akşehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı.
3: Yani Selçuklu'nun Neolitik dönemden itibaren yerleşim yeri ama 1100'lerden itibaren Selçukluların geldiği, burası hatta 1040'larda Bizans tarafından terk ediliyor. Bizans İmparatoru 2. Teoderis buradaki Bizansları Nikomedia'ya taşıyor. Selçuklular geldiğinde boş ve terk edilmiş bir şehir. Bu şehirde yaşam kültürüne devam ediyorlar. Ha, temellerinde elbette daha eski kültürler var ama zamana karşı direnmek çok kolay değil, yıpranmaya karşı sürekli bir yenilenen ama ortalama buradaki evlerimiz 1800'lü yılların ortalarından itibaren muhafaza edilmiş ve bugüne ulaşmış sivil mimari örnekleri kültürel zenginliklerimiz olarak değerlendirmek gerekir.
4: Nostaljik dediğim gibi çoğu ev 100 senelik. İki katlı ahşap şeylerine Bağdat ediyorlar. Tahtaların arasında çamur var bu evlerin çoğunda. Çamur ev yani.
5: Manata'nın mimari tarihinde cumbalı geniş evler bulunur. Bu evlerin avluları vardır. O avlularda harıklar yer alır. Ve bu cumbalı geniş evler bugün hala varlığını sürdürmektedir. Manata'nın bu tarihi konaklarının her bir köşesinde sanatsal bir yapıya rastlamak mümkün.
6: Genelde kapılarımızın üstünde meş konaklarda belirgin bir şekilde yapılmış şeyler var. Tepe pencereleri var ve bunların ferforjeleri.
7: Çok sanatsal görüntü. Çok güzel.
6: Aynen. Aynı şekilde kapı tokmaklarımız önemli mimari elemanlarımızdan biri. Beş konaklar Malatya merkezinin en sembol yapılarından birisi. Bugün Dernek Mahallesi'nde yer alıyor tapu kayıtlarına göre ama geçmişteki adıyla Sinema Caddesi üzerindeyiz. Beş konaklar adı da beş tane bitişik konak.

0: beraber yapılmasıyla caddeye adını vermiş ya da işte hafızalara o şekilde kazınmış bir isim. Tabii devamında yine Malatya'nın yöresel mimarisine uygun geleneksel sivil mimari örneklerimiz var. Sadece beş konaklardan ibaret bir cadde değil. Maalesef deprem bunların bir kısmını yok etmekle beraber hala depremden sonra hafızamızı koruyabilmek adına önemli yapılar olarak ayakta duruyorlar.
1: Malatya mimarisinin belirgin özelliklerini bünyesinde bulunduran bir başka yapı Arapgir evleri. Arapgir evlerinin en büyük özelliği taştan olması.
0: Malatya'da bütün ilçelerimiz demeyeyim ama belki 4 bölgeyi falan bölebileceğimiz sivil mimaride farklılaşan özellikler var. Arapgir'de bunlardan en spesifik örneği teşkil ediyor. Tamamen taş evlerden oluşuyor. Çoğunluğu taş evlerden oluşuyor. Yani yapı malzemesi çoğunlukla taş kullanılıyor sivil mimaride. Yörede ona erişebildikleri için. Aslında bu geleneksel mimarinin özü bu. Bütün Türkiye'de böyle. Yani sen o günkü koşullarda neyi elde edebiliyorsun? Coğrafya sana ne sunuyor? Onunla bir yapı oluşturmaya çalışıyor o dönem insanlar. Bir konaktayız. Aslında burasının tipik bir Malatya evi olarak şey yapabiliriz, bahsedebiliriz burada. Aynı zamanda birlikte yaşamanın bir başka örneği. Tahminimizce aynı aileden iki ailenin bir arada yaşadığı bir örnek. Üst katta geçişi olan ama dışarıda aslında iki algının önünden ve yanından girişleri bulunan, hem mahremiyeti sağlayan ama ailenin bir aradalığını da korumaya çalışan bir yapı örneği.
1: Geleneksel Malatya mimarisinin yine en büyük özelliklerinden birisini darende evleri sergiliyor. Darende evlerinin en büyük özelliği betonarme ve kerpiçten oluşuyor olması.
0: Darende evleri genellikle su basman seviyesine kadar taşla yapılmış. Evet. Üst katları kerpiçle yapılmış mimari özellik olarak. Yapı malzemesi bu şekilde. Yine avlulu ve bahçeli tipleri mevcut evleri. En belirgin özelliği cumba bölümlerinde payanda yerine burada bağdadi bir teknikle şu gördüğümüz sıva geçişi yapılıyor. Yani içinde onun ahşaptan bir bağdadi sistem var ve üstü sıva ile kaplanıyor. Bunun pek çok örneği var Darende de. Yine sokak dokuları, dar sokak dokularımız mevcut. Bir başka özelliği de tabii Tohma Vadisi'ndeki dereyle buluşarak peyzajı da içine alan, aynı zamanda kültürle doğanın da buluştuğu önemli sivil mimari örneklerimizin bulunduğu bir bölge.
2: Gaziantep'in tarihi mahallelerinde geçmişin izi bugün taş duvarlarda ve dar sokaklarda yaşamaya devam ediyor. Geleneksel avlulu evleri ve dar sokaklarıyla bulunduğumuz nokta Gaziantep'in tarihi geçmişine adeta ışık tutuyor. Gördüğünüz tüm bu tarihi evler aslında Gaziantep'in geçmişine açılan bir pencere. Zira bu konaklar ve avluları Gaziantep tarihinin geçmişini bugün de aslında yaşatmaya devam ediyor. Bu tarihi konaklarda her kapının ardında, her taş duvarın ardındaysa bir hikaye bulunuyor. Geçmişten bugüne uzanan hikayeler.

0: A Haber'de bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
1: Yarın da bitebilir, yarın yok olabilir her şey. Bu işleri anlayacağız.
2: Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır.
3: Korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler.
4: Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursam bul diyor.
5: Kafanız ayık mıydı değil mi diye merak ediyorum.
1: Kırmızı üstündeki oyunlar herhalde bir süre daha sürecek.
6: Mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
2: Kongreleri çalıyorlarsa seçimi de çalarlar bunlar.
1: Trajediler çok komedi gibi. Başka bir şey, başka bir sürü şey oluyordu.
4: Başarıyla çıkması çok zor. Roller değişmeye başladı.
5: Bu bir zihniyetin ifadesidir. Ben utandım ya.
2: Bunu yapmıyorsa rüşvet alıyor veya kaynağını çarçur ediyor demek.
1: Dünyada bundan çok şey kaybedecek diye düşünüyorum.
0: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Türkiye ihracattaki performansıyla G20 ortalamasını geride bıraktı. Yılın ilk çeyreğinde %1,8 gerileyen Türkiye'nin mal ihracatı ikinci çeyrekte %8,5 artış gösterdi. Böylece Türkiye'nin mal ihracatındaki çeyreklik artış G20 ortalamasının 2,6 puan üzerinde gerçekleşti. Türkiye'nin mevsimsellikten arındırılmış mal ihracatının parasal büyüklüğü de ilk çeyrekteki 67,3 milyar dolardan ikinci çeyrekte 73 milyar dolara yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
3: Dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
10: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
11: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
15: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkla yön veren ülkelerden biridir.
5: Acil sağlık hizmeti Türkiye'nin her noktasında vatandaşa ulaşıyor.
6: Ülke genelinde 7 gün 24 saat hem havada hem karada hem de denizde yaygın ambulans filomuzla bu hizmeti vermekteyiz.
5: Yerli ve milli helikopter Gökbey sağlık hizmetini daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.
7: Yerli ve milli helikopterimiz Gökbey'in hava ambulansı için geri sayım başladı. Bizler şu anda TUSAŞ'tayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen helikopter Gökbey hangardan çıktı ve şu anda da test faaliyeti gerçekleşiyor. Gökbey yakın bir zaman içinde de hava ambulans filosuna dahil olacak.
6: Yerli milli helikopterimiz kendi mühendislerimizin kendi teknolojimizle ürettiğimiz ve gerçekten bize güç katacak bir helikopter ambulansımız, yerli helikopterimiz. Bununla ilgili heyecanımız üst düzey ve yıl sonuna kadar envanterimize katmış olacağız.
5: Acil sağlık hizmeti 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor. Her yıl 7 milyon vatandaşa hizmet sunuluyor.
6: Yıllık 7 milyon vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz.
5: Acil sağlık sisteminde araç filosu da her geçen gün güçleniyor.
6: Her yıl filomuzu yeniliyoruz, gençleştiriyoruz. Sürekli de filomuza yeni ambulanslarımızı katıyoruz.
5: Öyle ki sağlık sisteminde 6000'in üzerinde kara ambulansı, 3600'ün üzerinde istasyon, 7 deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 uçak ambulans bulunuyor. Şimdi ise filoya yerli ve milli Gökbey helikopteri katılıyor. Sağlık teknolojilerinin gökyüzündeki imzası Gökbey, envantere girerek hayatları kurtaracak, acil sağlık hizmetlerini ise daha da güçlendirecek.
4: Yerli üretim sağlık teknolojilerimizin gökyüzündeki imzası Gökbey ambulans helikopterlerimizi bu yıl sonu itibariyle hizmete alıyoruz.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Efendim Ajans hafta sonundayız. Birlikte 2 saatimizi geride bıraktık. Yeni saatimiz 11'e ulaşmak üzere. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de başlıyoruz. Şanlıurfa'dan bir kaza haberi var sırada. Şanlıurfa'da seyir halindeki minibüs park halindeki tırı arkadan çarptı. Kazada biri çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.
1: Aşırı hız ve dikkatsizlik aynı aileden 2 kişiyi hayattan kopardı. Acı haber Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geldi. İçinde 4 kişi olan minibüs Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyir halindeydi. Sürücü minibüsün kontrolünü kaybetti. Sait Aştan idaresindeki minibüs lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken araçta bulunan 50 yaşındaki Miharin Aşan'la 11 yaşındaki Bedri Aşan hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ve yanındaki yolcuysa ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda ulaşım aksarken yağan dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı. Ardahan'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

0: Kısa sürede şiddetini arttıran yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan dolu, tarım arazilerindeki ürünlere ise zarar verdi. Yağış nedeniyle bazı güzergahlarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bursa'nın Kesteli ilçesinde orman yangını çıktı efendim. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın saat 10 sıralarında Kayacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. An itibariyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Deki feribot faciasında acı bir haber daha geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı bir naaşa daha ulaşıldığını duyurdu. Can kaybı ise 13'e yükseldi. Türk donanmasına bağlı gemiler 15 kaybı ulaşmak için feribotun enkazında gece gündüz durmadan çalışıyor. Ama öncesinde efendim orta vadeli programın bugün açıklanması bekleniyordu. Saatler 11'i gösterdiğinde açıklanacağı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar ekonomi rotasını açıklıyor. Bir uzanalım hemen.
1: İlişkin makroekonomik hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu hedeflere nasıl ulaşacağımıza dair öncelikli reform alanlarımızı, planlanan politika ve tedbirlerimizi ortaya koyacağız. Orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki 3 yıla ilişkin temel politika belgemiz olan OVP, kalkınma planımız doğrultusunda hazırlanan ve her yıl güncellenen 3 yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır. Program, makroekonomik hedef ve tahminlerimizi, gelir ve gider ile borçlanma görünümünü, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını ve reform gündemimizi ortaya koymakta, aynı zamanda bütçe sürecinin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Orta vadeli program her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın müşterek çalışmasıyla hazırlanmıştır. Hazırlık sürecine bakanlıklarımız ile ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarımız önemli katkı sunmuş, özel sektör ve meslek kuruluşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir anlayışla hazırladığımız programımızda ilgili tüm taraflarla yürüttüğümüz istişareler de politikalarımıza ve tedbirlerimize yansıtılmıştır. Kıymetli basın mensupları, dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni bir süreçten geçmektedir. Türkiye ekonomisi de elbette dünyadan ve bölgemizde yaşanan bu gelişmelerden bağımsız değildir. Özellikle bölgemizde yaşanan savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri, enerji ve emtia fiyatlarından küresel ticarete, enflasyon görünümünden büyüme beklentilerine kadar birçok alanda hissedilmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel tarife artışlarının yanında yeni nesil korumacılık eğilimleri ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler de küresel görünümü etkilemektedir. Programımızın makroekonomik çerçevesini oluştururken geçtiğimiz yıl esas aldığımız varsayımlar bu yılın başında bölgemizdeki savaş başta olmak üzere meydana gelen hadiseler doğrultusunda güncellenmiştir. Geçtiğimiz OVP'deki varsayımların başında gelen küresel büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilmektedir. Ticaret ortaklarımızın büyüme tahmini %2,4'ten %1,6'ya, Avro bölgesi büyümesi %1,2'den %0,9'a geriler.

derken bölgemizde yaşanan savaşın etkisinin en belirgin görüldüğü Orta Doğu ve Kuzey Afrika MENA dediğimiz ülkelerde ise %3,4 olarak öngörülen büyüme bu yıl %-0,5'e kadar gerilemiştir. Geçtiğimiz yıl OVP'yi hazırlarken uluslararası kuruluşların tahminleriyle uyumlu olarak 2026 yılı için 64,3 dolar olarak varsaydığımız Brent petrol fiyatı ortalamada 89,3 dolara yükselmiştir. Enerji dışı emtia fiyatlarında %5,7 oranında düşüş beklerken bugün %18,6 oranında bir artış tahmin edilmektedir, öngörülmektedir. Küresel enflasyon tahmini ise bu gelişmelere bağlı olarak %3,6'dan %4,7'ye yükselmiş durumdadır. Özellikle savaşla birlikte enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış dengemiz üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin tahminimizi de %2,6 olarak güncelledik. Turizm gelirleri tahminimiz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir. Bu güncellemeler programımızın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Nitekim 2026'da öngörülmeyen ölçekte ortaya çıkan savaş ve beraberinde getirdiği enerji ve emtia şoku dış talepteki zayıflamayla birlikte tüm ekonomiler üzerinde ilave yük oluşturmuştur. Buna rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir. 2026 yılı hem küresel büyümenin hem de dünya ticaretinin belirgin biçimde ivme kaybettiği bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 2027 yılına ilişkin beklentiler küresel görünümde yeniden bir toparlanmaya işaret etmektedir. Küresel büyümenin %3,4'e, küresel ticaret hacmindeki artışın ise %4,3'e yükselmesi beklenmektedir. Özellikle küresel ticarette beklenen bu canlanmanın dış talep koşullarının iyileşmesine ve Türkiye gibi ihracatçı ülkeler açısından daha destekleyici bir ortamın oluşmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. İhracatımızın yaklaşık %96'sını oluşturan başlıca ticaret ortaklarımızın ağırlıklı büyümesinin 2025 yılındaki %24 seviyesinden 2026 yılında %1,6'ya gerilemesi tahmin edilmektedir. 2027 yılında ise dış talep koşullarının yeniden iyileşmesiyle bu oranın %2,8'e yükselmesini öngörüyoruz. Bu zayıflama ihracatımızın yaklaşık %43'ünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile %22'sini gerçekleştirdiğimiz MENA bölgesinde özellikle dikkat çekicidir. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde 2025 yılında %1,6 olarak gerçekleşen büyümenin 2026 yılında %1,2'ye gerilemesi, 2027 yılında ise sınırlı bir toparlanmayla %1,4 seviyesine yükselmesi beklenmektedir.
MENA bölgesinde ise Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da savaşın ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi çok daha belirgindir. 2025 yılında %3,3 büyüyen bölge ekonomisinin 2026 yılında %0,5 oranında

başarılı bir performans ortaya koyduklarının altını çizmek isterim. Yıllar içerisinde ihracat pazarlarını çeşitlendiren ülkemizin mevcut pazardaki güçlü konumunu korurken yeni pazarlara erişimini arttırma, ihracatımızı bölgesel ve küresel şoklara karşı daha dayanıklı hale getirme çabamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Küresel ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olan unsurlardan biri de jeopolitik risklerde yaşanan belirgin artıştır. Savaşın başlamasıyla birlikte jeopolitik risk endeksinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini grafikten de görüyoruz. Savaş öncesinde uzun dönem ortalaması etrafında seyreden endeks, savaşın ardından tarihsel ortalamasının oldukça üzerine çıkmış ve oynaklık yükselmiştir. Jeopolitik gerilimler enerji ve emtia piyasalarından ticaret ve lojistik hatlarına, yatırım kararlarından finansal piyasalara kadar birçok kanal üzerinden dünya ekonomisine yayılmaktadır. Bu gelişmeleri ve oluşturabilecekleri ilave riskleri yakından takip ediyor, etkileri sınırlayıcı tedbirler alıyor, ekonomi politikalarımızı farklı senaryoları dikkate alan, dışsal şoklara karşı dayanıklılığı güçlendiren bir anlayışla yürütüyoruz. Küresel arz koşullarından kaynaklanan fiyat hareketleri bir taraftan enerji ithalat maliyetlerimizi ve dış ticaret dengemizi etkilerken diğer taraftan üretim ve ulaştırma maliyetleri üzerinden enflasyon görünümüne de yansımaktadır. Nitekim geçtiğimiz yıl 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngördüğümüz enerji ithalatı tahminimizi bu yıl 71 milyar dolara güncellememizde de bu gelişmeler etkili olmuştur. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, programımızı hayata geçirdiğimiz günden bu yana temel önceliğimiz makroekonomik istikrarı güçlendirmek, ekonomide dengelenmeyi sağlamak, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek ve kazanımlarımızı sürdürülebilir hale getirmek olmuştur. Birazdan paylaşacağım göstergeler son dönemde karşı karşıya kaldığımız ilave dışsal şoklara rağmen programımızın temel alanlarda somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Programımız kapsamında yatırımların tüketimin üzerinde seyrettiği, dolayısıyla büyümenin kompozisyonunda daha dengeli, üretken ve sürdürülebilir bir yapının öne çıktığını görmekteyiz. Yeni yatırımlar üretim kapasitemizi genişletmekte, teknolojik dönüşümü, verimlilik artışını desteklemekte, aynı zamanda yeni istihdam imkanları oluşturmaktadır. Nitekim son yıllarda toplam faktör verimliliğinin büyümemize daha fazla olumlu etkide bulunduğunu görüyoruz. Baktığınız zaman 2026'da öngördüğümüz 3.3'lük büyümenin 1.2 puanının toplam faktör verimliliği kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani büyümenin 1/3'ünden fazlası toplam faktör verimliliğinden gelmektedir. Bunu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüketim ağırlıklı bir yapı yerine üretim kapasitesini arttıran yatırımların öne çıkması, enflasyonla mücadeleyi destekleyen, dış denge üzerindeki baskıları sınırlayan ve potansiyel büyümemizi yükselten daha sağlıklı bir makroekonomik görünüm sergilemektedir. Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir. Koşullu yükümlülüklerimizden olan kur korumalı mevduattan çıkış sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır. Rezervlerde sağlanan bu güçlü artış ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700'lü seviyelerden bugün 220'nin altına indi.

Bilmiştir. Bu önemli gelişme risk primlerimizin düşmesi gerek kamunun gerekse özel kesimin borçlanmalarında faiz yükünü aşağıya çekmektedir. Döviz cinsi, yabancı para cinsi borçlanmaları kastediyorum. Kaydettiğimiz mesafenin önemli göstergelerinden biri de ihracatımızdaki olumlu seyir ve ihracatımızın teknolojik kompozisyonundaki iyileşmedir. Yıllıklandırılmış ihracatımız ticaret ortaklarımızdaki belirgin yavaşlamaya ve zorlu dış talep koşullarına rağmen Ağustos ayı itibarıyla 280 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İhracatımız nitelik olarak da güçlenmiş ve 2024 Ağustos'unda %40 seviyesinde olan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payı 2026 Ağustos ayı itibarıyla %44,1'e ulaşmıştır. Böylece bir taraftan ihracatımızı arttırıyor, bir taraftan da ihracatımızın yüksek teknoloji ve yüksek katma değere dayalı yapısını güçlendiriyoruz. İhracatımızdaki güçlü performansa rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş dış dengemiz üzerinde geçici bir baskı oluşturmuştur. Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2024 yılı Haziran ayında %1,8, 2025 yılı Haziran ayında ise %1,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılında bu oran %2,3'e yükselmiştir. Bu yükselişin içinde baktığımızda 0,7 puanlık farkın savaş nedeniyle geldiğini hesaplamaktayız. Dolayısıyla bunu çıktığınız zaman aslında yapısal bir bozulma olmadığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ayrıca mevcut seviyenin 2000-2025 dönemi uzun dönem ortalaması olan %3,2'nin de belirgin bir şekilde altında kaldığını ve yönetilebilir seviyelerde olduğunu da vurgulamak isterim. Dolayısıyla dış dengede daha dayanıklı bir yapı söz konusudur. Programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettik. 2024 yılı Mayıs'ında %75,5 seviyesine yükselen enflasyon uyguladığımız politikalarla belirgin bir düşüş eğilimine girmiştir. Bu güçlü düşüş eğilimi savaş koşullarının oluşturduğu arz yönlü baskılar nedeniyle geçici olarak yataylaşmıştır. 2026 Ağustos itibarıyla %31,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sağ taraftaki grafikte TÜFE sepetinin %34,5'unu oluşturan gıda, akaryakıt, doğalgaz ve ulaştırma hizmetlerinden oluşturduğumuz endekste savaş kaynaklı belirgin bir yükseliş görmekteyiz. Buna karşılık savaştan doğrudan etkilenen bu kalemleri dışarıda bıraktığımızda enflasyonun ana eğilimindeki aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla mevcut veriler bize son dönemde manşet enflasyondaki düşüşün yavaşlamasında programın temel dinamiklerinden ziyade savaşın doğrudan etkilediği ve TÜFE sepetinde önemli bir ağırlığa sahip olan kalemlerden gelen ilave fiyat baskılarının etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki maliyeti, enflasyon artışına etkisi 7 puana yakın hesaplanmaktadır. Arz şoklarının etkisinin zayıflamasıyla birlikte uyguladığımız sıkı ve koordineli politika çerçevesinin desteğiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden belirginleşmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz OVP'de 2025 yılı için bütçe açığının milli geliri oranı %0,8 seviyesindeki deprem harcamalarına rağmen 2025 yıl sonunda %2,9 oranında gerçekleşmiştir. Bu gelişmede deprem kaynaklı harcamalar sürerken diğer harcamalar üzerinde alınan ilave tedbirler etkili olmuştur. Uyguladığımız tasarruf genelgesiyle
Harcama disiplinini güçlendirdik. Tasarruf tedbirleri bilgi sistemimiz ile 260 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Denetim raporları Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaşıldı. Genelge kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında 3,1'e, 2025 yılında ise %2,9 seviyesine geriledi. Bu yöndeki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde de elbette sürdüreceğiz. Bildiğiniz üzere 2002 yılında 238 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğümüz, 3600 dolar civarında bir kişi başına gelirimiz vardı. 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'nin 2026 yılında da yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlarla 2026 yılında dünyada nominal olarak 16. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomi konumumuzu da sürdüreceğiz. Bu tabloyu yalnızca rakamsal bir büyüme olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin üretim kapasitesinin, girişimcilik gücünün ve ekonomik potansiyelinin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle ortaya koyduğu vizyonla programımızı 2023 yılından bu yana kararlılıkla ve bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu süreçte kırılganlıkları azaltırken makroekonomik istikrarın sürdürülmesi ve büyümenin dengeli kompozisyonunun sağlanması, enflasyondaki belirgin gerileme, dış dengenin güçlendirilmesi, rezervlerin artırılması ve finansal dayanıklılığın güçlendirilmesi alanlarında önemli mesafeler kaydettik. Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz fiyat istikrarını kalıcı hale getirerek enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek ve mali disiplinimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmektir. Büyümenin toplumun tüm kesimlerine daha güçlü şekilde yansıması amacıyla istihdamı arttıracak, atıl iş gücünü azaltacağız. Enerji başta olmak üzere kritik girdilerde arz güvenliğimizi güçlendirecek ve arz şoklarına ekonomi üzerindeki bu şokların etkilerini en aza indirecek politikaları hayata geçireceğiz. Programda öngördüğümüz yapısal reformlarla verimliliği ve rekabet gücümüzü yükselteceğiz. İstikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir küresel ortamda siyasi istikrar ve öngörülebilir politikalar ile oluşturulan bu çerçeve karşımıza çıkacak fırsatları değerlendirmemize ve ülkemizin cazibesini arttırmamıza katkı sunacaktır. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı ile vergi mimarisinde küresel ölçekte çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yaptığımız düzenlemeler ile uluslararası doğrudan yatırımları arttırmayı, rekabetçi bir transit ticaret merkezi oluşturmayı, küresel yeteneklerin, girişimcilerin, teknoloji şirketlerinin ve çok uluslu firmaların merkez operasyonlarını ülkemize çekmeyi amaçladık. Ayrıca vergiye uyumu güçlendirmek için yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasını teşvik edici düzenlemeler yaptık. Değerli basın mensupları, şimdi de elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa ettiğimiz 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, enflasyonist baskı oluşturmayan sürdürülebilir bir büyüme anlayışı içindeyiz.
Bunun için büyümenin

niteliğini de dönüştürüyoruz. Tarımda teknoloji ve verimlilik artışını, sanayide üretim kapasitesi ile teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesini, hizmetlerde ise bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli faaliyetlerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacağız. Beşeri sermayemizi güçlendirirken kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları açısından ön açıcı ve tamamlayıcı olmasına özen göstereceğiz. Bu yaklaşımın merkezinde verimlilik yer alıyor. Kaynaklarımızı daha etkin kullanan, teknolojiyi üretim süreçlerine güçlü bir şekilde dahil eden ve toplam faktör verimliliğini kalıcı olarak arttıran bir ekonomik yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Nitekim program döneminde her yıl ortalama faktör verimliliğinin, toplam faktör verimliliğinin 1,1 puanlık bir büyüme desteği getirmesini bekliyoruz. Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Dış dengede küresel ticarette artan yeni nesil korumacılık eğilimlerine, jeopolitik gerilimlere ve ticaret politikalarındaki belirsizliklere rağmen cari işlemleri açığını sürdürülebilir seviyelerde tuttuk. Program döneminde ise bölgemizdeki savaşın etkisinin azalmasıyla birlikte cari işlemler açığının yeniden kademeli olarak gerilemesini 2027 yılında %1,9'a, 2028 yılında %1,8'e, 2029 yılında ise %1,6'ya düşmesini öngörüyoruz. Programda bütçe açığının kademeli bir şekilde düşürülmesini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli geliri oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalan deprem harcamaları 2027 bütçesine de yansıyacak olmasına rağmen benzer bir yaklaşımla önümüzdeki yılda da hedeflenenden daha iyi bir bütçe açığı için gerekli çabayı göstereceğiz. Geçen yıl 3,5 demiştik, gerçekleşmemiz bu yıl 3,1 olacak. Gördüğünüz gibi bazı hedeflerde de olumlu yönde sapmalar yaşıyoruz. Gelecek yıl yine 3,5 diyoruz ama burada da daha iyi performans göstermek için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Afet sonrası dönemde devam eden ihtiyaçlar süratle karşılanmaktayken savunma, personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarındaki artışa rağmen alacağımız ilave tedbirlerin etkisiyle mali disiplindeki duruşumuzu sürdürmeyi öngörüyoruz. 2027'de %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli gelire oranını program dönemi sonunda %3'ün altına 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz. 2023-2026 yılları arasında depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi için afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2026 yılı fiyatlarıyla toplam 5,4 trilyon TL, 104 milyar dolar tutarında harcama yapılmış olacağı tahmin edilmektedir. Yani bu yıl sonu itibarıyla bu yılın fiyatlarıyla 5,4 trilyon harcama yapılmış olacak. Bu da 104 milyar dolarlık ekstra fazladan bir harcamaya tekabül ediyor. Burada ifade edilen tutar
büyük ölçüde yeniden inşa edilen konut ve iş yerleriyle yenilenen

yapısı için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. 2027 sonunda bu rakamın 116 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. Yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine aynıları yapılmamış, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha nitelikli yaşam alanları inşa edilmiştir. Aynı şekilde sağlık, eğitim gibi kamu altyapıları da daha modern standartlarla yeniden kurulmuştur. Yıkılan konut ve iş yerlerine ilişkin olarak hak sahipleri için toplam 455 bin bağımsız bölümün inşası tamamlanmış olup bölgede ilave sosyal konut inşası devam etmektedir. Depremle ilgili kalan ihtiyaçların karşılanması için 2027'de de kaynak ayırıyoruz. Yalnız şunu ifade etmem lazım. Son 4 yıllık ortalamaya baktığınız zaman 25-26 milyar dolar her yıl para harcamışız depreme. Gelecek yıl ise bunun 10 milyar dolar civarına düşeceği görülüyor. Yani giderek azalmakla birlikte gelecek yılda depreme belli bir harcama yapacağız. Afete ilişkin harcamaların yanı sıra özellikle personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarında yaşanan artışın etkisiyle son yıllarda bir miktar yükselmiş olmakla birlikte AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı tarihi düşük seviyelerdedir. Uluslararası kıyaslanabilir verilere göre kamu borcunun milli gelire oranı ülkemizde %20'ler seviyesindeyken bu oranın gelişmekte olan ülkelerde %70'ler, gelişmiş ülkelerde ise %100'lerin üstünde olduğunun altını çizmek isterim. Küresel risklerin devam ettiği, zorlukların devam ettiği bir ortamda ülkemizin geleceği adına en güçlü dayanaklarımızdan birini kamunun düşük borçluluk stokunun olduğunu ifade edebilirim. Programımızın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üreten, ekonomik ölçeğini büyüten ve oluşturduğu refahı toplumun geneline daha güçlü biçimde yansıtan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu dönemde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasını ve işsizlik oranının %8'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Üretim kapasitemizi, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmaya yönelik politikalarımızla ekonomik ölçeğimizi büyüteceğiz. Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Esas hedefimiz büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı sosyal refah artışına dönüştürmektir. Bu doğrultuda kişi başına milli gelirin 25 bin dolar seviyesine ulaşmasını, artan refahın geniş toplumsal kesimlere yansıtılmasını ve enflasyonun yeniden tek haneli seviyelere gerilemesini öngörüyoruz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde başarımızı belirleyecek olan yalnızca ortaya koyduğumuz hedefler değil, bu hedefleri destekleyecek yapısal dönüşümü ne ölçüde hayata geçireceğimiz olacaktır. Program döneminde büyümenin yalnızca hızına değil, kalitesine ve sürdürülebilirliğine odaklanacağız. Verimlilik artışlarını büyümenin temel itici güçlerinden biri haline getirirken, üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü güçlendirecek, kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasını sağlayacağız. Bu politikaları fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızla eş güdüm içinde yürüterek dengeli ve sürdürülebilir büyüme patikası tesis edeceğiz. Bu yaklaşımımızın en önemli ayaklarından birini imalat sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi oluşturuyor. Sanayimizin kapasitesini korurken yeşil ve dijital dönüşümle rekabet gücünü arttıracağız. Yapay zeka destekli ve otonom üretim sistemleriyle enerji, ham madde, iş gücü ve makine kullanımında verimliliği arttırırken düşük karbonlu üretim, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Bu dönüşümlerin gerektirdiği beşeri ve fiziki altyapıyı da eş zamanlı güçlendireceğiz. Mesleki ve teknik eğitimi sektörlerimizin ihtiyaçlarıyla daha güçlü bir şekilde buluşturacak, stratejik teknolojik alanların gerektirdiği insan kaynağını yetiştirecek, sanayi bölgelerimizin lojistik ve dijital altyapısını geliştireceğiz. Türkiye ekonomisinin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve teknolojik dönüşümünün temel taşı imalat sanayimizdir.

bunun ihracatımızın yaklaşık %94'ünü oluşturduğunu ifade etmek isterim. Bugün yalnızca Türkiye değil, dünyanın önde gelen sanayi ekonomileri de zorlu bir dönemden geçmektedir. Birçok ülkede sanayi politikaları yeniden gündemin merkezine yerleşmiş, üretim kapasitesinin korunması stratejik bir öncelik haline gelmiştir. Bu amaçla imalat sanayimize yönelik veriye dayalı ve hedef odaklı kapsamlı bir imalat sanayi güçlendirme programını hayata geçiriyoruz. Bu yılki orta vadeli programın en önemli vurgularından birinin bu olacağını ifade etmek isterim. Finansmana erişimi kolaylaştıracak, yatırım, üretim ve ihracata yönelik seçici kredi imkanı sunacak, KOBİ'lerimizin teminat ve işletme sermayesi sorunlarını hafifleteceğiz. İmalat sanayi finansman desteği programı kapsamında 250 milyar TL büyüklüğünde ilave kredi desteğini sağlıyoruz. İhracatçımıza düşük faizli reeskont kredisi sunarken orta yüksek ve yüksek teknoloji ağırlıklı sanayi yatırımlarına yönelik olarak 3 yıl süre için ayırdığımız 750 milyar liralık YİTAK kredilerini kullandırmaya devam edeceğiz. Genel finansal koşullarda iyileşmenin yanı sıra ihtiyaç duyulacak alanlarda selektif uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceğiz. Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza maliyeti azaltıcı sübvansiyon uygulamalarımıza devam edeceğiz. İmalat sanayi istihdamı koruma destek programı kapsamında istihdamı koruyan işletmelerine sunduğumuz destekleri de yine vermeyi sürdüreceğiz. Enerji verimliliği yatırımlarını hızlandıracak, lojistik ve üretim maliyetlerini azaltacak uygulamaları yaygınlaştıracağız. Organize sanayi bölgelerimizi yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda ortak altyapıların kullanıldığı daha güçlü ekosistemler haline getireceğiz. Sanayimizin en önemli meselelerinden biri haline gelen ara kademe teknik iş gücü ihtiyacını karşılamak için sektör okul işbirliklerini güçlendireceğiz. İhracatta yeni pazarlara erişimi güçlendirecek, Exim Bank desteklerini ve ihracat sigortası imkanlarını genişletecek, ihracat finansmanını güçlendireceğiz. Kamu alımlarını da stratejik bir araç olarak kullanacağız. Yerli üretime öngörülebilir talep oluşturacak, savunma sanayinde başarıyla uygulanan uzun vadeli sipariş ve tedarik yaklaşımını sağlık teknolojileri, raylı sistemler, enerji ekipmanları, elektronik ve kritik sanayi girdileri gibi alanlara da yaygınlaştıracağız. Hükümetimiz yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicinin her zaman yanında olduğu, yanında olmaya devam edecektir. Daha müreffeh ve kapsayıcı bir ekonomik yapının tesisinde güçlü ve etkin işleyen bir iş gücü piyasasının taşıdığı önemin bilinciyle istihdam politikalarımızı 4 temel eksen üzerine inşa ettik. Birincisi, iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi. İkincisi, yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması. Üçüncüsü, iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesi, özellikle kadınlar, gençler, engelliler gibi. Dördüncüsü, atıl iş gücünün azaltılması. Burada geçen sene biliyorsunuz ilk defa OVP'de atıl iş gücüne bir başlık açmıştık. Onu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Birçok tedbirimiz var ama üçünün özellikle altını çizmek isterim. Birincisi, üretim kültürünü ve emeğin değerini her çerçevede vurgulamamız gerekiyor. Eğitim sisteminden iletişim politikalarımıza kadar. Alın teri döken, emek harcayan insanların gerçek kahramanlar olduğunu bizim her fırsatta ortaya koymamız lazım. Gerçek kahramanların üretenler olduğunu her fırsatta ortaya koymamız lazım. İkincisi, mesleki eğitim. Mesleki eğitimi çok güçlü bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. İnsanımızı yeniden bu üretime, emek piyasalarına çekmek için. Üçüncüsü de bakım hizmetleri. Özellikle kadınlar için çocuk bakım hizmetlerinin çok daha güçlü bir şekilde devreye alınması, atıl iş gücünün azaltılmasında önemli bir etki yapacaktır diye bekliyoruz. Programımızın önceliği olan fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve

Enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam edeceğiz. Bu süreçte enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması özel önem taşımaktadır. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ile tarımsal ürünlerin alım fiyatlarında program hedefleriyle uyumu çok daha hassas bir şekilde gözeteceğiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatında doğrudan hissettiği alanlardan biri olan gıda fiyatlarında ise arz yönlü politikaları daha güçlü biçimde devreye alacağız. Tarımsal üretimde verimliliği arttırarak, üretim planlamasını güçlendirerek ve maliyet baskılarını azaltacak yapısal adımları hızlandırarak gıda fiyatlarındaki oynaklığı sınırlandırmayı hedefliyoruz. Böylece kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimi kolaylaştırırken özellikle düşük gelirli vatandaşlarımızın bütçesindeki yükün hafiflemesini sağlayacağız. Program döneminde makro ihtiyati politika araçlarını para politikası duruşunu destekleyecek şekilde etkin bir şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Yatırım ve ihracata yönelik faaliyetlerde finansmana erişim koşullarının iyileşmesini destekleyeceğiz. Aynı zamanda yurt içi tasarruflarımızı arttırarak finansal sistemimizin kaynak tabanını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Finansal okuryazarlığı yaygınlaştıracak, uzun vadeli tasarrufları teşvik edecek mekanizmaları destekleyeceğiz. Finansal istikrarın güçlendirilmesinde, bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerde uluslararası normlarla uyumu gözetirken, banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenleyici çerçeveyi geliştireceğiz. Dijital Türk Lirası'nın kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı devam ettirirken ödeme sistemlerinin ve finansal teknoloji ekosisteminin güvenli ve yenilikçi şekilde gelişmesini destekleyeceğiz. Program döneminde sermaye piyasalarımızı da daha derin ve etkin bir yapıya kavuşturacağız. Düzenleyici çerçeveyi piyasa işleyişini güçlendirecek şekilde gözden geçirecek, Türk lirası tasarruf ve yatırım araçlarını çeşitlendirecek ve şirketlerimizin sermaye piyasalarının sunduğu finansman imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Dış ticarette önceliğimiz rekabet gücümüzü daha da arttırmak, ihracatımızı nitelik açısından daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Bu doğrultuda ihracatımızda yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin payını artıracağız. Düşük ve orta teknolojili sektörlerimizin dönüşümünü desteklerken firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu hızlandıracak küresel değer zincirindeki konumunu güçlendireceğiz. Türk malı ve hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki bilinirliğini ve marka değerini yükseltecek, ihracatımızdaki artışı daha yüksek katma değere ulaştıracak politikaları destekleyeceğiz. Mevcut ticaret anlaşmalarımızın etkinliğini artıracak, yeni pazarlara yönelik ilişkilerimizi geliştirecek ve ticaret diplomasisi araçlarını daha hedef odaklı kullanacağız. AB ile ilişkilerimizin derinleştirilmesinin yanı sıra uzak ülkeler stratejisi, özellikle Afrika coğrafyasına yönelik stratejik açılım, Orta Asya ve Türk dünyasıyla ürün ve pazar çeşitliliğini arttıracağız. Kritik girdi ürün ve teknolojilerde yerli üretim kapasitemizi geliştirerek tedarik kaynaklarımızı ve stratejik ticaret koridorlarımızı çeşitlendireceğiz. Lojistik ve dağıtım altyapımızı güçlendirirken stratejik bağlantısallık projeleriyle Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu tahkim edeceğiz. Bu noktada kalkınma yolu, Zengezur koridoru, Orta Koridor, Hicaz Demiryolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde demiryolu bağlantısı gibi stratejik hatlara yoğunlaşacağız. Buradaki amacımız Türkiye'nin o eski köprü imajının yerine merkez ülke, cazibe merkezi olan ülke, yolların kesiştiği bir üretim ve lojistik merkezi olan ülke konumunu pekiştirmek olacaktır. Program döneminde öngörülebilir, şeffaf, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesini
önceliklendiriyoruz. Bürokratik süreçleri bu anlamda sadeleştireceğiz. Özellikle dijital imkanları bu noktada daha fazla devreye alarak bu süreçleri etkinleştireceğiz. Doğrudan yatırımları sadece miktar olarak değil, nitelik olarak da yükseltici politikalar izleyeceğiz. Güçlü merkez Türkiye yaklaşımımızla İstanbul'u ve özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni daha güçlü bir pozisyona taşıyacağız. Tüm bu politikaları izlerken de özel kesimle ve paydaşlarımızla, meslek kuruluşlarıyla çok yakın istişare içinde olacağız. Bu süreçte üçer aylık periyotlarla olabilir. Özel sektörle, paydaşlarımızla bir araya gelip politikalarımızı, gelişmelerimizi birlikte değerlendirmeyi de planlıyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, ilk defa açtığımız bir başlık olarak program döneminde ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı önceleyerek kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltan ve ekonomimizin çoklu şoklara karşı direncini güçlendiren bir yaklaşımı esas alıyoruz. Yansıda görüldüğü üzere bu alanda dört kritik başlığa odaklanıyoruz. Birinci odaklandığımız başlık enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğini güçlendirecek hususlardır. Kritik minerallerden nükleer ve hidrojen teknolojilerini, enerji ve madencilikte kullanılan kritik ekipmanların yerleştirilmesine kadar stratejik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Bu güvenli ve dayanıklı ekonomi kapsamında ikinci başlığımız gıda arz güvenliğimizi ve tarımsal dayanıklılığımızı arttıracak faaliyetlerdir. Kritik teknolojilerde üçüncü başlığımız ise kritik teknolojilerde yerli kapasitemizin geliştirilmesidir. Özellikle savunma sanayi, sağlık, yarı iletkenler ve yapay zeka başta olmak üzere stratejik alanlarda Ar-Ge, üretim ve yenilik kapasitemizi daha ileriye taşıyacağız. Dördüncü alan ise ailenin güçlendirilmesi, demografik yapımızın korunması ve şehirlerimizin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesidir. Bu noktada da aile ve nüfus politikalarını destekleyen hususlar söz konusu. Yine sosyal konut, afete dayanıklı yapılar inşa edilmesi gündemimizde olan hususlar olacak. Bu konuları önümüzdeki dönemlerde daha güçlü bir şekilde tartışacağız. Kamu maliyesinde mali disiplinden taviz vermeden verimlilik ve etkinliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Harcamalarda tasarruf sağlarken öte yandan afetlere karşı direncin artırılması noktasında gerekli kaynakları ayırıyoruz. İstanbul başta olmak üzere risk azaltıcı kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırmayı planlıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadelemiz devam edecek. Burada özellikle yapay zeka ve diğer dijital imkanlardan en üst düzeyde faydalanacağız. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla prim gelirlerini arttıracak, sistemi yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getireceğiz. Sağlık alanında da harcamaları etkinleştirmeyi sürdüreceğiz ve kitlerde yönetişim reformunu hayata geçireceğiz. Özellikle burada enerji kitlerini önceliklendirdiğimizi de ifade etmek isterim. Enerji kitlerimizin dünyada artık çok daha aktif hale gelmesini, küresel şirketler olarak çok daha farklı, etkili bir yönetişim sistemiyle çalışmasını öngörüyoruz. Vergi sistemimizi, yatırımı, istihdamı ve büyümeyi desteklerken aynı zamanda gelir dağılımında adaleti de gözeten bir yapıda güçlendiriyoruz. Değerli katılımcılar, önceliklerimizin sadece metinlerde güzel cümleler olarak kalmadığını göstermek için burada sizinle bütçedeki bazı tercihlerimizi, rakamsal tercihlerimizi de paylaşmak isterim. Bu rakamlardan da göreceğiniz gibi ifade ettiğimiz politikaları bütçede de kaynakların artış hızına yansıtmış durumdayız. Ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın doğrudan hayatına dokunan alanları gözeterek bütçemizi şekillendiriyoruz. Gıda arz güvenliği kapsamında sulama yatırımlarını %42, içme suyu yatırımlarını %71, organize tarım bölgesi yatırımlarını ise %103 oranında arttırıyoruz.
enerji, savunma sanayi, yüksek teknoloji ve sanayimizin geleceği açısından kritik öneme sahip madenlerde dışa bağımlılığımızı azaltmak zorundayız. Bu doğrultuda MTA'nın yatırımlarını

%139 arttırıyoruz. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardı diye güzel bir söz var. Aramadan bu işler olmuyor. İnşallah bu hızlanan aramalar bize farklı şekillerde geri dönecek. Sanayi altyapımızı organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri başta olmak üzere güçlendiriyoruz. Bu kapsamda sanayi altyapı yatırımlarını %54 oranında arttırıyoruz. Savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştiren, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Bu kapsamda savunma harcamalarını %229 arttırıyoruz. Güvenliğin olmadığı yerde ne kalkınma olur ne demokrasi olur. Güvenlik çok sağlam tutmamız gereken bir alan. Biz de bu çerçevede bütçemizi şekillendiriyoruz. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımlarımızı, bu alana yaptığımız bütçe aktarımını %150 arttırıyoruz. 100 milyardan 250 milyara gibi bir değişim söz konusu. Program çerçevesinde İstanbul'da başlattığımız kiralık sosyal konut projelerimizi de ülke satına yaymayı planlıyoruz. Bu da ilk tecrübe olacak İstanbul'da. Daha sonra bunu farklı illerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Sadece satılık değil, kiralık sosyal konut üzerinde de önemli bir önceliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Sanayi ve ticaretimizin hızlı biçimde gelişmesi, bireysel ulaşım konforunun artması için ulaştırma modlarımız içinde demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Nitekim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demir yolu projelerine ayırdığımız kaynağı %49 oranında arttırmış bulunuyoruz. Sayın basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, bugün sizlerle paylaştığımız 2027-29 orta vadeli programı ekonomide sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirirken önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde cevap verecek politika çerçevemizi ortaya koymaktadır. Temel amacımız makroekonomik istikrarı daha da güçlendirirken üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü arttırmak, ekonomimizin potansiyelini yükseltmek ve elde ettiğimiz kazanımların vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlamaktır. Önümüzdeki dönemin küresel ölçekte yeni sınamalar kadar yeni fırsatları da beraberinde getireceğinin farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci yalnızca dış gelişmelere uyum sağlayan değil, sahip olduğu güçlü üretim yapısı, girişimcilik kapasitesi ve stratejik avantajlarıyla değişen dünya ekonomisinde konumunu daha da güçlendiren bir ülke olarak değerlendirmeye kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilgili bütün kurumlarımızla etkin bir eşgüdüm içerisinde çalışarak programımızda yer verdiğimiz politika ve reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın tüm bu çalışmalarda ortaya koyduğu güçlü iradeye, kararlı ve dirayetli liderliğe şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu süreç sonunda daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan, rekabet gücü yüksek ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı bir şekilde arttıran ekonomik yapıyı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle konuşmama son verirken, orta vadeli programımızın hazırlık sürecini yürüten Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektör temsilcilerimize, görüş ve önerileriyle katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. 2027-2029 orta vadeli programımızın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet değerli arkadaşlar, böylece uzun detaylı bir sunumu tamamlamış olduk. Şimdi mikrofonu sizlere uzatacağız. Yalnız burada söz vermeden müsaadenizle bir uyarı yapmak istiyorum sadece. Çok önemli bir döküman. Dolayısıyla bu döküman üzerinde sorular alabilirsek çok seviniriz.

0: başka konuları elbette bütün sorular değerli ama başka vesilelerle konuşabiliriz o konuları diye düşünüyoruz, başka konuları. Bugün burada sizlerden ricamız sorularınızı orta vadeli programa odaklamanız. Bu tabii sizin tercihiniz ama bizim beklentimiz bu. Biz cevap verirken en azından orta vadeli programa odaklanacağımızı ifade etmek isterim. Baştan anlayışınızı da beklediğimi söylemek isterim. Şimdi soruları alalım. Yalnız soruları alırken kendinizi temsil ettiğiniz medyayı ifade ederseniz seviniriz. Buyur.
1: Efendim teşekkür ediyoruz sunum için. Fırat Kozok, Bloomberg. Benim sorum, bir sorum size olacak enflasyonla ilgili. Merkez Bankası'nın 2027 enflasyon öngörüsüne göre 2027'deki orta vadeli program öngörüsü biraz daha fazla yüksek gözüküyor. Bunu hangi etkenlere dayandırıyorsunuz? Dış etkenler mi? İkincisi, para politikasının sadece enflasyonu düşürmede yeterli olmadığı bir gerçek. Önümüzdeki süreçte bu konuda ne gibi yeni adımlar atmayı planlıyorsunuz? Vatandaşın nezdinde bu enflasyondaki düşüş ne zaman gerçekten hissedilir hale gelecek? İkinci sorum da Sayın Şimşek'e. Efendim, siz açıkladınız kamuda tasarrufla ilgili 2 yıllık bilançoyu, yaklaşık 490 milyarlık bir tasarruf sağlandığını söylediniz. Bu konuda önümüzdeki dönemde ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz? Bu tasarrufun bütçedeki kalemlerini de tablodan gördük ama tasarrufun daha çok yatırımların kısılarak yapıldığı yönde eleştiriler var, harcamaların değil. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve ne gibi önlemler alacaksınız?
0: Evet, bir 7-8 soru alalım, sonra topluca cevaplarız. Mikrofon kimde? Buyurun.
2: Anadolu Ajansı, Özcan Yıldırım. Programda 2.1 milyonluk ilave bir istihdam artışı söz konusu. Bu artış dikkat çekici, yüksek bir rakam. Bu artışa hangi adımlarla, hangi reformlarla ulaşmayı planlıyorsunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum yine istihdamla ilgili. TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamıyla geniş tanımlı işsizlik rakamları arasında ciddi bir makas var. Bu farkı azaltmaya yönelik hangi adımları devreye sokacaksınız?
0: Çok teşekkürler. Sizden şöyle geliyor anladığım kadarıyla. Buyurun.
3: Efendim, benim sorum size olacak. Nisan Korkmaz, CNN Türk. Küresel ekonomideki yüksek belirsizlik göz önüne alındığında orta vadeli programda açıkladığınız enflasyon ve büyüme tahminlerinin yeniden revize edilmesi riski var mı? Teşekkür ederim.
0: Evet, nerede mikrofon şimdi? Buyurun.
4: Nevzat Tayranoğlu, Reuters Haber Ajansı. Teşekkürler. Enflasyon hedeflerine ilişkin bir soru sormak istiyorum. Daha önceki OVP'de 2027 hedefi tek haneydi. Geçen yıl 15, şimdi 21'e ciddi bir revizyon var yukarı yönlü. Bu hedefin gerçekliği ve tutarlı olmasına ilişkin piyasaları nasıl ikna edeceksiniz? Ne gibi adımlar planlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bir de kayıt dışı ekonomi daha önceki OVP'lerle de oldukça önemli bir yerdeydi. Gelinen nokta hakkında bilgi rica edebilir miyim? Teşekkürler.
0: Evet, teşekkürler. Buyurun.
5: Zeynep Duyar, Anadolu Ajansı. Benim sorum Sayın Bakan'a. Sayın Bakan, 2026-28 OVP'si geride kalmışken şunu sormak isterim. Bir önceki OVP neyi başardı? Hedefler tuttu mu? Teşekkür ederim.
0: Evet, hemen yanınızdan devam edelim.
6: Maruf Buzcugil, Ekonomi Gazetesi. Öncelikle orta vadeli program ekonomimize hayırlı uğurlu olsun. Efendim, benim sorum enflasyonla ilgili. Enflasyon Türkiye 2004-2016 arasında tek hane ve civarında enflasyonla yaşadı ve o dönem sizin de belirttiğiniz gibi katma değeri yüksek bir dönem. Şimdi önümüzdeki, yani 2018'den itibaren yüksek bir enflasyonla geliyoruz. Yaklaşık 3 orta vadeli plan dönemini kapsayan bir dönemden bahsediyoruz. Geldiğimiz nokta %30'un üzerinde Ağustos sonu itibariyle, sizin de belirttiğiniz gibi yıl sonunda da %28'ler seviyesini şey yaptı. bekliyoruz. Merkez Bankası'nın savaş etkisi 7 puan diyoruz ama savaşın doğrudan tarafı ülkelerde çok daha yüksek bir enflasyona sahibiz. Dolayısıyla bu enflasyon ve tahminler hep yukarı doğru revize ediliyor bugüne kadar enflasyonda. 2026 için tahmin 16 iken şimdi 28'leri telaffuz ediyoruz. Dolayısıyla efendim niye enflasyonla mücadelemiz bu kadar hızlı sürüyor? Dünyadan çünkü çok ayrıştık. OECD, G20 başta olmak üzere bizim kadar yüksek enflasyonu olan ülke kalmadı bizim sikletimizde. Dolayısıyla bu mücadele niye bu kadar uzun sürüyor?
0: Evet, bir soru daha alalım, sonra ikinci tur daha yapacağız. Birinci
7: Dünya Gazetesi.
0: Çünkü epeyce soru geldi. Buyurun.
7: Evet, Dünya Gazetesi'nden Nagihan Kalsın. Benim sorum Sayın Bakan'a. Sanayi yüksek maliyetler finansmana erişimde zorluklar ve zayıf dış talep nedeniyle ciddi baskı altında, üretim ve istihdamı korumak için ne yapmayı planlıyorsunuz? Teşekkürler.
0: Evet, şimdi bu ilk turla ilgili İbrahim Bey'e pek bir soru var mı gördünüz? Hakkı Bey'e de yok. Merkez Bankası Başkanı bir şey söylemek isterse bu enflasyonla ilgili hususlarda, buyurun.
8: Evet, epey kapsamlı sorular var enflasyonla ilgili. Önce şunu söyleyeyim. En son enflasyon raporumuzda aslında 2026 yıl sonu enflasyonunu tahminimizi güncellerken 2027 için ve sonrası için olan süreci aslında OBP sürecinde yapacağımızı daha önce anons etmiştik. Bunun iletişimini yapmıştık. Bugün yapılan revizyonda aslında bunun bir yansıması. Dolayısıyla bir soruda Merkez Bankası'nın hedeflerinden yüksek hedef açıklandığı söylendi ama bir eş güdüm içerisinde birlikte belirlenmiş hedefler bunlar. Dolayısıyla da aslında eş güdümün bundan sonraki süreçte özellikle yönetilen yönlendirilen fiyatlarda daha da güçlü olacağı mesajını da içeriyor.
9: Efendim, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından saat 11'de başlayan o açıklamayla birlikte, verilerle birlikte açıklandı. Çok daha fazlasını ilerleyen süreçte konuşuyor olacağız. Revizyonlar var elbette ki, geride bırakılan orta vadeli programa baktığımızda önemli değişiklikler, önemli revizyonlar var. Bu revizyon bizlere ne anlatıyor ve önümüzdeki 3 yılda neler bekleniyor? Hepsini daha detaylı olarak konuşuyor olacağız. Ama haberlerimize şimdi devam edeceğiz efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Okullardaki başarı çıtasının her geçen gün daha da yukarı taşındığının altını çizdi. Ayrım yapmadan gençliğe sahip çıkın diyerek anlamlı bir çağrı yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının devamında da yine önemli mesajlar vardı.
10: Hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
11: İmam Hatip mezunları başarı çıtasını yükseltiyor dedi ve ekledi.
10: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen İmam Hatip camiasını buluşturan kurultaya video mesajla katıldı. Erdoğan gençlere ayrım yapmadan tüm gençliğe sahip çıkın diye seslendi.
10: Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum.
11: Cumhurbaşkanı konuşmasını birlik çağrısıyla tamamladı.

0: Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz.
1: Erdoğan diplomasi trafiğine de aralıksız devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra Erdoğan bölgesel çatışmalara da dikkat çekti. Ankara'nın çatışmaların sona ermesi için barış diplomasisinde kararlı olduğunu belirtti. Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sürpriz misafirleri de vardı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkan ve yöneticilerini kabul etti. Ziyarete ilişkin bir de paylaşım yapan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum dedi.
2: İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis trafik polislerinin denetimine takıldı. Hakkında işlem yapılan emekli polis ateş açıp polis memuru Mehmet Ali Topatan'ı şehit etti efendim. Kahraman polis için ilk tören İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Cenaze namazının ardından Edirne Kapı polis şehitliğinde defnedildi.
3: Korsan taksici emekli polis ceza yazan polisi şehit etti.
4: Adam mı vurmuştur orada?
3: İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri bir aracı durdurdu. Emekli polis olduğu öğrenilen Ekrem Akyol'un korsan taksicilik yaptığı tespit edildi, ceza yazıldı. Duruma itiraz eden kişi silahıyla polis ekibine ateş açtı ve daha sonra kendi yaşamına son verdi. Kurşunların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Polisi şehit eden saldırganın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.
2: Şehit polisimiz için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Meslektaşları silah arkadaşları şehitlerine son görevini icra etti.
3: Evli ve iki çocuk babası olan şehit polisin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Helallik alındı, ardından Edirne Kapı polis şehitliğine defnedildi.
2: Efendim, orta vadeli programın açıklanmasının ardından Mehmet Şimşek açıklamalar yapıyor. Hemen bir dönelim, kulak verelim.
5: Çerçevesi oluşturuldu. Bunlar çok değerli hususlar. Bir sahiplenme söz konusu. Burada Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç, yani Hazine Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç, izleme, denetleme ve raporlama boyutlarında çok güçlü bir fonksiyon ifa ediyor ve sonuç alıyoruz. Tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamalara bakarsanız, vatandaşlar sizler biliyorsunuz ama vatandaşlarımıza hatırlatmak açısından tekrarlayayım, burada taşıtlar var. Kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme giderleri, seyahat giderleri, enerji, su, kırtasiye, demirbaşlar, yani 3 aşağı 5 yukarı kamunun cari tüketiminin önemli boyutları burada var. Savunma tabii ki hariç. Şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim, rakamlar ortaya konuldu. Yani tasarruf genelgesinden önceki 10 yılda bu kalemlerin, az önce zikrettiğim bu kalemlerin bütçe içindeki payı %4.6 idi. Bugün bu yani bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek. Ve burada cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. Onun için bunu önemsiyoruz. Mesela en çok vatandaşlarımızın sahada bize ilettiği hususlardan bir tanesi kamuda taşıt konusu, taşıt kullanımı. Bir rakam vereyim sizinle, size paylaşayım daha doğrusu sizinle. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları 100

nedeniyle veya tespitler nedeniyle yenilenen binaları bir kenara bırakırsak doğru, biz hizmet binaları, onlar da yatırıma giriyor. Yenilenmesinde biz biraz temkinliyiz. Özellikle enerji ve su kullanımında ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan yenilenebilir enerji ama bir taraftan da LED dönüşümünü hızlandırdık. Ve dolayısıyla bir tasarruf var. Bu önemli bir başlıktı. İkinci bana yöneltilen önemli başlık kayıt dışılıkla mücadele hususuydu. Değerli arkadaşlar, biz kayıt dışılıkla mücadele ederken samimi bir şekilde gönüllü uyumu önceliklendiriyoruz. Yani burada kayıt dışı kesimlerin veya vergiye uyumda sorun yaşayan kesimlerin cezalandırma gibi bir yaklaşımımız, bir stratejimiz hiçbir zaman olmadı. Tespitlerimizde biz genelde mükellefe lütfen git düzelt. Bak bizim tespitler bu. Hatta vergi denetim kurulu şimdi yeni bir prensip, yeni bir takım ilkeler ortaya koydu. Ve biz önceden büyük veri analitiğini kullanarak yapay zeka tabii ki devrede tespitlerimizi mükelleflerimizle veya mükelleflerimizin temsilcileriyle paylaşıyoruz. Biz bakın tespitlerimiz bu. Biz denetlemeden önce siz düzeltmek isterseniz buyurun düzeltebiliriz. Bu önemli bir husus. Peki denetim nerede yoğunlaşıyor? Sahada tabii algı farklı ama büyük şirketlerin, her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için konuşuyorum %31.3. Mesela 2024 yılında bu %11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde denetimi 3'e katlamışız denetim oranını. Orta ölçekli şirketlerde arttırmışız %3.6'dan %7.3'e. Ama küçük ölçekli, toplumda böyle bir algı var. Yani küçüklerle uğraşılıyor diye, öyle bir şey yok. Küçük ölçekli şirketlerde denetim oranı %2.1 iken 2024 yılında bu sene %1.1'e geriledi. Dolayısıyla gönüllü uyum esas, rehberlik esas ama burada tabii ki büyüklere bir yoğunlaşma var. Mesela gelir vergisi beyannamesi ciddi bir şekilde arttı. Yani 3.8 milyon beyannameden 5.5 milyon gibi rekor bir düzeye ulaştık. Yine bakın bu vergi gelirlerine yansıdı. 2022 yılında mesela vergi gelirlerin milli geliri oranı %15.4. 2023'te 16.6'ya çıktı milli geliri oran olarak. 2026'da ise %17'nin üzerine çıktı. 2027'de bizim tahminimiz %18 civarı, tam rakam %17.9. Bu arada şunu da altını çizmek istiyorum, sorulmadı ama bu fırsat yani elime geçmişken ifade edeyim. Dolaylı vergiler biliyorsunuz genelde adil vergiler olarak görülmez. Vergide adaleti sağlamak için çok ciddi tedbir aldık gerçekten. Ve bu tedbirler sayesinde dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını da azalttık. Bakın 2023 yılında dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı %65.5'a kadar çıkmıştı. 2026 için tahminimiz %60'ın belki bir tık altına kadar inebilir. Yani %59 küsür, %60 civarı. Bu ciddi bir ilerleme. Hala yüksek ama ciddi bir ilerleme söz konusu. Üçüncü başlık, yanlış hatırlamıyorsam bu program neyi başardı başlığı. Gerçi Cumhurbaşkanı Yardımcımız bence çok kapsamlı bir çerçevede değerlendirdiler ama müsaade ederseniz orada bir iki hususu eklemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii programlar yani küresel ve içerideki konjonktürle ilişkilidir programların performansları. Yani ondan bağımsız göremezsiniz. Hakikaten son birkaç yılda gerek bölgemizde gerekse küresel ekonomide çoklu şoklar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi neredeyse bir kriz fırtınası esiyor. Şimdi yani zor bir coğrafyadayız. Belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. İkinci Çin şokunun yaşandığı dönemdeyiz. Hakikaten yani zor bir konjonktür. Bahane falan da yani bunları bahane olarak sunmuyorum size. Çok uzun yıllardır bakanlık yapan arkadaşlarınız olarak

Söyleyeyim yani önceki dönemlere göre daha zorlu bir süreçle karşıyayız. Küresel ticaretten efendim işte jeopolitik gerginliklerden fiili çatışmalara kadar. Bu programın bence en önemli getirisi, orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Evet, bu çok önemlidir. Öngörülebilirlikte bir artış var değerli arkadaşlar. Evet, hedefler şöyle böyle tartışılabilir ama bu programlar öngörülebilirliği artırıyor, arttırdı. Kural bazlı yaklaşım esas oldu. Proaktiflik esas bu dönemde. Tamponları inşa ettik. Burada detaylı bir şekilde sunumda ifade edildi. Yani rezervlerin yeniden inşasından, koşullu yükümlülüklerin azaltılmasına, bütçe disiplinin yeniden tesis edilmesine, yani ekonomide bu zor coğrafyada, bu zor dönemde hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu yansıyor yani rakamlara. Burada bence en önemli hususlardan bir tanesi programın bu dayanıklılığı artırma noktasında çok güçlü bir siyasi irade var Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani programın sahiplenilmesi bu konuda çok değerli. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet, yani arzuladığımız noktada değiliz. Yani başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. Bakın yani açık konuşalım burada. Ama samimi bir şekilde söylüyorum, bu zor konjonktürde enflasyonun özellikle 2023'te dahil olmak üzere bir deprem yaşanmış. KKM'nin tabii ki doğurduğu sonuçlar var. EYT var. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi. Şimdi dolayısıyla burada mesela temel mal enflasyonu az önce başkanımız da söylediler. %16'nın altına düşmüş. Yani aslında çok, ama bazı alanlarda özellikle kiraydı, eğitimdi, yine önceki dönemin, yani önceki dönem derken bir takım düzenlemelerin etkileri bu program dönemine taşındı. Cari açıkta kırılganlığın azalmış olması, yapısal olarak bir bozulmanın olmaması bence çok değerlidir. Yani 25 yıllık ortalamalara bakın ki orada gösterildi şeyde sunumda ciddi bir şekilde, hele özellikle altın hariç. Altın hariç bakarsanız düzelme çok daha ciddi boyutlarda yapısal olarak, bu da önemli. Bir rakam sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın brüt, ülkenin brüt dış borç stokunun milli gelire oranı tarihi ortalama 25 yıllık %44,5 civarıdır. Bugün %32'nin altına düşmüştür. Yani bu zor konjonktürde önemlidir değerli arkadaşlar. Yine brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı 25 yıllık ortalama %20 civarıdır. Bugün %16 civarından bahsediyoruz. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin kırılganlığının azaldığını gösteriyor. Yani cari açıktaki yapısal iyileşme, borçlardaki düşüş, dış finansman ihtiyacındaki düşüş milli gelire oran olarak. Ha, mutlak rakam olarak bakılmaz bu tür şeylere. Milli gelire oran olarak bakılır. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde iyileşme var. Gelir dağılımında daha da iyileştirme olmalı mı? Tabii ki. Zaten önemli hedeflerimizden bir tanesi bu, ama gelir dağılımında bir iyileşme var. Gini katsayısına bakın, göreceksiniz. KKM önemli bir koşullu yükümlülüktü. Oradan çıkış önemliydi bizim açımızdan. Vatandaşlarımızın bakın bütün bu şoklara rağmen geçmişe oranla döviz talebi, yani liraya olan güven çok farklı bir noktada. Bütün bunları ben programın kazanımları olarak görüyorum. Yani olay sadece birkaç hedefin takibi şeklinde olmaması gerektiğine inanıyorum. Son bir konu gündeme getirildi. Sanayimizin zor bir konjonktürden geçtiği, özellikle finansmana erişim, maliyetler boyutu. Aslında yine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumunda çok değerli hususlar var. Şunun altını çizmek istiyorum. Finansmana erişimi selektif olarak, seçici olarak, yani üretken kapasiteyi destekleyecek nitelikte biz aslında çok güçlü bir şekilde hiçbir dönemde olmadığı kadar destekliyoruz. Ve bakın KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı uzun vadeli ortalamalara bakarsanız %24,6, %25 diyelim.
Bugün %27. Yani

TOBİ'lerin finansmana erişimi artmış. Yani 100 liralık sistemde kredi varsa bunun eskiden 24-25'i KOBİ'lere giderken şimdi de 27'si KOBİ'lere gidiyor. Mesela ihracat Cumhurbaşkanımızın en önemli önceliklerinden bir tanesi. Bir zincir var biliyorsunuz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. İhracat önemli bu halkada. Bakın ihracat kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı uzun vadeli ortalaması %6.3 iken bugün neredeyse %12 civarlarına çıkmış durumda. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Çünkü reskont kredilerinin günlük limitini biz 17 kat arttırdık. Yani enflasyonun 2 kat artmadığı bir dönemde 17 kat eğer siz bir krediyi artırıyorsanız şu bu demek ki bu hükümet hakikaten ihracatı ve dolayısıyla sanayi üretimini önceliklendirmiş demektir. Ve burada da yine Merkez Bankamızın burada desteği değerli. Reskont kredi faiz oranları %23.9. Yani enflasyonun oldukça altında. Ha bankaların aldığı 1-1.5 bazen 2 puanlık ilaveler var. Yani 25-26 arasında mal oluyor ama o bile enflasyonun oldukça altında. Yine tarımsal üretim burada çok öncelikli bir konu olarak işlendi. Ekonomik güvenlik kapsamında da işlendi. Bakın çiftçilerimize 2025 yılında, 2026'da daha fazla olacak, 956 bin çiftçimize biz 661 milyar liralık kredi vermişiz. Şimdi bu krediyi nasıl vermişiz? Diyelim ki Ziraat Bankamız hazineden bu krediyi verirken %40.5 bir faiz işlemiş, basitleştiriyorum %40 civarı. Biz çiftçimize %12 olarak yansıtmışız. Yani tabiri caiz hazine bu faizin önemli bir kısmını ödemiş ve şu an, bakın bu sene yıllıklandırmış olarak söylüyorum. Yani 200 şu ana kadar yıllık yani son bir yıl içerisinde 244 milyar lira çiftçimize faiz sübvansiyonu vermiş. Bunlar büyük rakamlar hakikaten. Benzer şekilde esnafımız yani Halk Bankamız esnafımıza sübvansiyonlu kredi veriyor. Bunun faizinin yarısını hazine karşılıyor. Ve burada 3-5 esnaf falan değil. 2025 yılında örneğin 258 bin esnafımız bu kredilerden yararlanmış. Yatırım konusunda da aslında hükümet olarak özellikle Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın çok güzel bir çalışması oldu. Oturduk. Türkiye'de arz yani anlamında yeterli olmayan alanlara baktık. Orta yüksek ve yüksek teknoloji. Burada ürünler belirlendi, listelendi. Bu ürünlerden herhangi birisini kim belli bir ölçekte üretecekse gelsin 10 yıl vadeli, 2 yıl faiz ödemesiz ana para ödemesiz biz kredi vereceğiz dedik. Bu kredilerin faizleri piyasa faizin 1/3 düzeyine kadar düşebiliyor. Yani 1/3 yarısı. Şimdi bütün bunlar aslında sanayimizin içinden geçtiği bu zorlukları aşmak için. Şimdi YİTAK kredileri dönüşüm içinde kullanılıyor. İşte sanayide dönüşüm için finansman veriyoruz. Tekrar söyleyeyim yani bütün boyutlarıyla aslında destekliyor. Ama sadece bu değil. Siz de biliyorsunuz istihdamı koruma için bu sene 3500 lira belli sektörlerde kişi başı her ay 3500 liralık destek verdik. Zaten asgari ücret için yani asgari ücreti çalışanlara biz işverenlere çalışan başına 1270 lira veriyoruz. Yani neredeyse çalışan başına 5000 liralık sanayide ücret desteği var. Dolayısıyla yani uzatabilirim bunu ama son bir şey söyleyeyim. En son açıklanan 250 milyar liralık biliyorsunuz bir işletme sermayesi yani imalat sanayine yönelik 36 ay vadeli 6 ay ana para ödemesiz TLRF artı 2 puan. Ama biz 12 puanlı biz karşılayacağız. Yani referans faizi diyelim ki %37 bugün. Artı 2 puan 39 ama onun 12 puanını düşürdüğünüz zaman o zaman ne oluyor? Hazine aslında imalat sanayine işletme sermayesi anlamında kredilerde de enflasyonun altında bir kredi sunuyor. Ha diyebilirsiniz ki bunlar yeterli değil. Daha büyük ölçü ama bunların hepsi imkan meselesi. Cumhurbaşkanı yardımcımız altını çok net bir şekilde biz sanayicimizin yanındayız. Biz üreten kesimlerin yanındayız ve çok güçlü bir şekilde

0: üretimi, istihdamı, ihracatı ve yatırımları desteklemeye devam edeceğiz imkanlar çerçevesinde.
1: Evet, tamamladınız galiba. Teşekkür ediyorum. Ben de kısa kısa bir şeyler söyleyeyim, sonra ikinci tura geçelim. Enflasyon konusunda hem başkanımız hem bakanımız bayağı teferruatlı açıklamalar yaptı ama şöyle bir soru da vardı. Para politikası dışında bir boyutu yok mu bu mücadelenin diye? Elbette var. Biz bunun bütüncül bir mücadele olduğuna inanıyoruz. Bir tarafı para politikası elbette, Merkez Bankamızın alanı. Ama diğer taraftan Sayın Bakanımızın alanı olan maliye politikaları var. Burada yönetilen, yönlendirilen fiyatlara çok daha hassas bir şekilde 2027 içinde bakacağımızı sunumumda ifade etmiştim. Geriye dönük baktığımızda enflasyon ortalamasının üstünde olduğunu görüyoruz. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlardaki artışların 2027'de bu konuda çok daha hassas davranacağımızı ve maliye politikamızın enflasyonla mücadelemize daha fazla katkı sunacağını ifade etmek isterim. Diğer taraftan arz yönlü politikalar da burada çok kıymetli. Sadece para politikası, maliye politikası yetmez. Bir taraftan da arz yönlü politikalar önemli. Orada da önceliklendirdiğimiz alanlar çok net. Öncelikle gıda üretimi, gıda arzını arttırma. Bu noktada Tarım Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla yoğun bir çalışma içindeyiz. Gıda komitemizin yine çok önemli kararları var. Bu çerçevede gıda konusunu, sulama yatırımlarını önceliklendirmiş durumdayız. Bütün bunlarla ticaret politikalarımız dahil olmak üzere bu konuda gerekli tüm enstrümanları kullanmaya kararlıyız. Konut yine arz yönlü politikalarda çok önemli bir başlık. Deprem konutlarının bitmesiyle deprem alanlarında, deprem yaşayan illerimizde kiralarda çok ciddi bir etkilenmeyi gördük. Merkez Bankamızın da bir güzel çalışması vardı. Konut arzının kiralara yansıdığını o çalışmalar da teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde bu sosyal konut ve kiralık sosyal konut uygulamasını yaygınlaştırma konusunda kararlıyız. Bir 500 bin konut ve 15 bin kiralık konut başladı biliyorsunuz. Ama bunu bu süreci yine önceliklendiriyoruz. Bütçemizden de destek veriyoruz. Bütçe dışı alanlardan da buraya gerekli destekleri, gelirleri oluşturmaya kararlıyız. Enerji yine çok önemli bir başlık. Bu arz yönlü politikalarda yerli yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme yönünde yine güçlü bir çaba içindeyiz. Üretken kesimlerin kendi enerjilerini üretmeleri, yenilenebilir enerji üretmelerinden tutun başka politikalara varıncaya kadar enerjide yine adımlar atıyoruz. Lojistik diğer bir alan. Lojistik maliyetleri düşürmek için az önce de söyledim. Demir yollarına özellikle de iltisak hatları dediğimiz üretim alanlarıyla limanları bağlayan, pazarlarla üretim alanlarını bağlayan demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Ulaştırma Bakanlığımız bu çerçevede bir yol haritası çıkarmış durumda ve bu projelere öncelikli olarak destek sunuyoruz. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Burada bütüncül bir setimiz var. Para politikaları, maliye politikaları ve arz yönlü politikalar, reformlar, verimliliği artırıcı politikalar bu mücadeleyi aynı kararlılıkla ve bütüncül çerçevede yürüteceğiz. Kamunun belirlediği fiyatlarda kural bazlı artışların oluşması için gerekirse ilave düzenlemeler de yapacağız. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi enflasyonla ilgili savaşta hani diğer ülkelerden niye daha fazla etkilendik diye bir soru oldu. Şimdi bir atalet dediğimiz bir şey var. Yani geçmişten gelen bir yüksek enflasyon oranınız varsa o belli oranda ne yaparsanız yapın yansıyor. Bunu düşük bazda bu sürece girenlerle daha yüksek enflasyonla girenler aynı şekilde etkilenmiyorlar.
2: Efendim, orta vadeli programın açıklanmasının ardından Cevdet Yılmaz basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Aynı zamanda bakanlar da soruları cevap veriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de biraz önce verdiği cevaplar, verdiği mesajlar oldukça önemliydi. Zaman zaman o noktaya uzanmaya devam edeceğiz. Ama şimdi İstanbul Esenler'de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası.

0: bulunan Gülistan Kurt canlı yayın yaptığı sırada polis baskınıyla yakalandı efendim. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Mane kimdi benim?
2: Kapı mı
1: Üvrem? Üvremin kapısı çalıyor, açmıyor Üvrem.
3: Çok sayıda suçtan aranıyordu. Canlı yayında kapısı çaldı, polis baskınıyla yakalandı.
1: Gitti.
3: Olay 31 Temmuz'da İstanbul Esenler'de yaşandı. Beyoğlu devriye ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 33 yaşındaki Gülistan Kurt'un adresini tespit etti. Ekipler operasyon için düğmeye bastı.
1: Üvemin kapısı çalıyor, açmıyor Üvem.
3: Kurt o sırada takipçileriyle canlı yayında sohbet ediyordu. Polis eve baskın düzenledi. İzleyicilerinin uyarılarına rağmen kapıyı açan Kurt gözaltına alındı. O anlar saniye saniye sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, gerçeğe aykırı beyanda bulunma da dahil 215 suçtan aranan ve kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülistan Kurt çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula alışabilmesi için uyum haftası yarın başlayacak efendim. Detaylara bakalım.
4: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin okula uyumunun ailelerle desteklenmesi için program hazırladı. Öğrenciler uyum haftasına alınacak. Kamuda çalışan velilerden biri uyum haftasında günde 3 saat izin alabilecek.
5: Okullarda ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin 7-11 Eylül'de uyum haftasına alınacağını açıkladı. Amaç öğrencilerin okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına güvenli alışmalarını sağlamak.
4: Okullarda ilk ders zili çalmadan önce uyum mesaisi başlayacak. Bu süreçte sadece öğrenciler değil, aileler de eğitimin bir parçası olacak. Uyum çalışmaları sadece ilk haftayla sınırlı kalmayacak. Eğitim öğretim yılı boyunca da devam edecek. 7 Eylül'de okullarda uyum haftası başlıyor. Program okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 5 gün sürecek. 5. sınıf öğrencileri ise 3 günlük uyum programına katılacak. Amaç çocukların yeni okullarına güvenle başlamalarını sağlamak. Öğrenciler, öğretmenlerini, arkadaşlarını, okul personelini ve okullardaki günlük rutinleri tanıyacak. Böylece çocukların okula aidiyet hissinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Programın merkezinde ise aile-okul işbirliği olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Ailem ve Okul Yolu programıyla ailelerin eğitim sürecine daha aktif katılımı amaçlanıyor. Uyum süreci sadece okulda değil, okul dışındaki öğrenme ortamlarında da devam edecek. Oyun, sanat, doğa, araştırma, hareket ve kitap etkinlikleriyle çocukların gelişimi desteklenecek. Okullarda birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
0: Efendim Erzurum'da atasporlarımızın ve kadim kültürümüzün yaşatılması amacıyla düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları coşkuyla başladı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bizleri o noktada bekliyor. Hemen dönelim, sözü Yüksel'e bırakalım.
6: Evet, Erzurum'da bugün itibariyle 1000 yıllık gelenek rahvan at yarışları adeta yarış pistinde yeniden hayat buldu diyebiliriz. Bizler şu an itibariyle Erzurum'un Umudum köyündeyiz ve Umudum köyünde bulunan ya da Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu noktaya yarışmacılar kıyasıya pistte yarışmaya devam ediyor. Şöyle hemen piste de dönelim istiyorum. Adeta yarış pisti rahvan atlar tarafından tozu dumana katıldı diyebiliriz. Tabii 1000 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Umudum köyünde Türkiye'nin dört bir yanından gelen 20 ilden gelen yarışmacılar Erzurum'da bir araya geldi ve 120 at sahibi ve aynı zamanda at da bugün itibariyle yarışmalara katıldı. Kıyasıya mücadelenin olduğunu söyleyebiliriz. At binicileri birinci gelebilmek için şu an itibariyle pistte kıyasıya mücadele ediyor. Tabii sadece bugün bir yarıştan bahsetmiyoruz. Rahvan at yarışları oldukça farklı bir stile sahip. Hem koşu düzenleri olsun hem binicilerle atların arasındaki o güçlü bağı da görebiliyoruz tabii ki. Ve kıyasıya yarışmaları da yine vatandaşlar da heyecanlı canlı bir şekilde takip ediyor. Bugün burada sadece bir yarış izlenmiyor aslında. Yüzlerce yıllık bir gelenek, bir kültür ve bir ata yadigarı yaşatılıyor. Çünkü bu topraklarda atın ayrı bir yeri var. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğunda at sadece bir ulaşım aracı değil, hayatın, mücadelenin ve kültürün en önemli parçalarından birisiydi. Rahvanatlar da bu geleneğin günümüze taşınan en önemli unsurlarından birisi. Rahvanat koşusunda amaç yalnızca hızlı olmak değil, atın yürüyüşü, koşu biçimi ve binicisiyle uyumu da büyük önem taşıyor. At adeta binicisiyle bütünleşiyor diyebiliriz. Şöyle sol tarafımızı da gösterelim istiyorum aslında. Ehramlı ablalarımız, teyzelerimiz de yine bu noktada. Onlar da yine bu bin yıllık geleneği tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün yaşatılıyor. Onlar da mücadeleleri, yarışmaları kıyasıyla takip ediyor. Tabii yarışmacıların aileleri de bu noktada büyük bir heyecanla onlar da yine yarışmayı takip ediyorlar. Şöyle bir kez daha gösterelim. Şu an itibariyle iki sporcunun diskalifiye olduğunu söyleyelim. Tabii ki hızlı olmak değil demiştik. Amaç burada uygun koşullarda yarışı tamamlamak önemli. Atlar bildiğimiz dört nala bir şekilde koşmuyor. Burada aslında atların yürüyüşünün de yarışını olduğunu söyleyebiliriz. Üç ihlalden sonrasında artık yarışmacıların da diskalifiye olduğunu belirtebiliriz. Tabii gün boyu yarışmalar düzenlenecek. 120 at sahibi jokey ve aynı zamanda at da burada yarışmalardaki kategorilerde yarışmalarını tamamladıktan sonra artık final koşusu gerçekleştirilecek ve tabii birinci olanlar, yarışmayı kazananlar da yine madalyalarına kavuşacak diyebiliriz. Sadece Erzurum'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar olduğunu söylemiştik. 20 ilden yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor rahvanat yarışları. An itibariyle bir kategoride daha yarışmalar tamamlandı ve birazdan artık final koşusuna geçilecek ve final koşusu da yine nefes kesecek diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi rahvanatlar binicileriyle birlikte adeta yarış pistini tozu dumana katıyor diyebiliriz. Tabii yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta çocuklar, diğer tarafta yine yaşlı ninelerimiz, dedelerimiz de bu noktada. Bin yıllık bir gelenekten bahsediyoruz ve Erzurum'da bugün ata yadigarı, ata mirası bu geleneğimiz adeta yarış pistinde yeniden hayat buldu diyebiliriz. Toparlayacak olursak Erzurum'da bin yıllık gelenek olan rahvanat yarışları bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Yoğun katılım var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen biniciler ve aileleri de yine yarışı heyecanla takip ediyor diyelim. Söz Erzurum'dan sizlere bırakalım.
2: Yusuf Gülbay Sarıkırmızı. Ömer. Tamam.
0: Efendim, Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez finale çıktı. Son şampiyon voleybol milli takımımız yarı final mücadelesinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Maçın tamamını çok üstün bir oyunla oynayan Filenin Sultanları rakibini 3-0 yenerek adını finale yazdırmaya başardı. Voleybol milli takımımız bugün saat 19'da İtalya ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Manisa'da köklü yörük geleneklerinin yaşatıldığı ve Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan kültürel mirasın gözler önüne serildiği şenliklerin 8.'si coşkuyla başladı efendim. Detaylar A Haber muhabiri Tayfun Erda olacak.
7: Türkiye'nin en büyük yörük şenliklerinden biri olan Sancaklı İdecik Yörük Şenliği'nin 8.'si yapılıyor. İşte sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört tarafından gelen yörük vatandaşlar mahallenin meydanında buluştular. İşte en önde mehter marşı ile birlikte rahvan attılar ve onun arkasında işte yörük kültürünün en önemli unsurlarından bir tanesi olan devenin üzerinde bir yörük hanımefendi bize el sallıyor. İşte kortej yürüyüşü şu an itibariyle başladı. Hemen size soralım. Tabii deve kültürü yörük kültürünün en önemli unsurlarından değil mi? Çok güzel süslemişsiniz deveyi.
8: Teşekkür ederiz. Yörük yürüyen demektir. Her zaman katılın, gelin, herkes tanısın. Herkes bizleri tanısın. Bizler bunları yaşatmak için çalışıyoruz.
7: Tabii bu topraklarda yüzyıllardır yaşıyorsunuz Anadolu coğrafyasında.
8: Evet. Evet, onun için Herkes herkese yardımcı olsun. Herkes birbirini sevsin. Teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim işte arka taraftan. Başta işte yörük kadınlarımız, hemen onlara da bir mikrofon uzatalım. Şenliğiniz hayırlı uğurlu olsun.
9: Teşekkür ederiz. Germencik Yörükler Derneği Kadın Kolları Başkanı olarak buradayım. Arif Kurtoğlu Başkanımıza destek için geldik. Hepimiz biriz, hepimiz yürüyüz. Ne mutlu Türk'üm diyene.
8: Teşekkürler. Evet, küçük bir Efe, sen de şenliğe katılıyorsun değil mi?
10: Evet.
8: Çok güzel kıyafetin var.
10: Teşekkürler.
8: Şimdi ablalara soralım. Nasıl gidiyor festival heyecanı? Siz burada mı yaşıyorsunuz İdeciğim?
11: Aydın Söke.
8: Aydın Söke. Evet. Hadi bir birlik beraberlik içerisinde tabii, burada tabii. Türkiye'nin dört bir tarafından, yurt dışından da yörükler geldi.
11: Evet, evet. Çok mutluyuz. Bu kültürümüzü yaşatıyoruz. Her yerde il il, adım adım bu kültürün peşindeyiz.
8: Tabii atalarınız bin yıllar öncesinden bu topraklardaydı. Siz de burada yaşamaya devam ediyorsunuz.
11: Tabii, atalarımızın izinden gidiyoruz zaten.
8: Teşekkür ediyorum. Evet, 8.si düzenlenen Sancaklı İdecik Yörük Şenliği ve Bağ Bozumu kapsamında işte köyün meydanından festival alanına doğru vatandaşlar mehter marşı eşliğinde yürüyorlar. Tabi baktığımızda sadece Türkiye'den, sadece bu bölgeden değil, yurt dışından da çok sayıda vatandaşlar, özellikle nereden geldiniz?
12: Almanya'da.
8: Evet, gelin yürüyelim bir taraftan da. Kıyafetiniz de son derece güzel. Teşekkür yörük ederim. Kültürünün unsurları var.
9: Tabii yurt dışında olsak da kültürümüzü unutmuyoruz. Biz Türk'üz, yörüyüz. Kültürümüzle yaşayacağız.
8: Şimdi tabii bir yürüyüş var. Yörük yürüyüşü yapılıyor değil mi?
9: Evet. Evet, aynen öyle.
8: Yörükler geçmiş yıllardan, yüzyıllar öncesinden hep yürüyerek bu topraklara gelmişler.
9: Aynen öyle.
8: Bir anlamda siz de o geleneği sürdürüyorsunuz.
9: Tabii ki. Memnuniyetle, seve seve, koşa koşa.
8: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, size de soralım. Siz nereden geldiniz?
13: Mersin'den geliyoruz.
8: Mersin'den.
13: Evet, Mustafa Kemal.
8: Yörüklerin en yoğun yaşadığı yerlerden evet. Bir tanesi, öyle değil
13: Mustafa
8: mi?
13: Mustafa Kemal Atatürk demiş ya. Çıkın Toroslara bir bakın.
8: Bakın.
13: Bir kıl çadır varsa, dumanı tütüyorsa hiçbir güç bizi yenemez.
8: Çok doğru.
13: Evet. Onun için.
8: Siz Mersin'den buraya ne kadar zamanda geldiniz? Tabii bu da önemli bölge için bir şenlik.
13: Şimdi birlik beraberliğimiz için, gelenek görenek kültürlerimizin buluşması için biz ilin bölge bölge gidiyoruz.
8: Şimdi 8 köşeli şapka.
13: 8 köşeli şapka.
8: Körüklü çizme.
13: Evet.
8: Köstekli saat.
13: Evet.
8: Ve aynı zamanda da işte bazı yerlerde çoğunlukla poşu deniyor.
13: Evet.
8: Siz ne diyorsunuz?
13: Bizim burada yörük yağlığı deniyor. Poşu deniliyor. Evet. Bazı yerlerde yazma deniliyor. Her bölgeye az ama özü aynı.
8: Teşekkürler, sağ olun. Evet, 8.si düzenlenen İdecik, Sancaklı İdecik Yörük Festivali'nin yürüyüşü devam ediyor. Tabii toplamda 1,5 ton yaş üzüm vatandaşlara ikram edilecek. Aynı zamanda tabii ki yörük kültürünün en önemli unsurlarından bir tanesi de tabii ki keşkek. Onda da çok yüksek miktarda keşkek hazırlandı. Vatandaşlara ikram edilmek için diyelim, söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Efendim, Türkiye'de 158 milyar lirayı aşan dijital medya yatırımlarından en önemli payı Netflix'in başını çektiği küresel platformlar alıyor. Ancak Türkiye pazarından bu denli önemli gelir elde eden bu platformlar yayınlarında Türkiye'ye hedef almaktan vazgeçmiyor. Bu çifte standart Netflix'in belgesellerinde bir kez daha gözler önüne serildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sonrası Ankara'dan ayrılışı sırasında gerçekleştirilen gizli uçak değiştirme operasyonunun anlatıldığı o belgeselde MIT'in istihbarat desteğine yer verilmedi ve Türkiye güvensiz bir ülke gibi gösterildi.

0: Türkiye pazarından her yıl milyarlarca lira gelir elde eden küresel dijital platformlar yayınlarında Türkiye'yi hedef almaktan vazgeçmiyor. Bunların başında Türk askerini karalayan Kıbrıs dizisiyle büyük tepki çeken ve Rum çetelerin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarının üzerine örtmeye çalışan Netflix geliyor.
1: Bir dizi film çekip bunun üzerinden bir propaganda yapıyorlarsa bizim propaganda yapmamıza da gerek yok.
0: Netflix, Türkiye karşıtlığı ve çifte standardı yayınladığı son belgesel

0: belgeselle bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Belgeselde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ayrılışı sırasında gerçekleştirilen gizli uçak değişim operasyonu anlatılıyor. Belgeselde operasyon Türk makamları ile eşgüdüm içine yürütülmesine rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğine yer verilmedi ve Türkiye güvensiz bir ülke gibi gösterildi.
2: Bizim çok iyi ev sahipliği yaptığımız NATO zirvesinde Türkiye'yi güvenilmez bir ülke olarak gösterdiler. Trump'ın buradan gidişinde güvensiz bir durum var.
3: Uçak değiştirme.
2: Uçak değiştirme ve benzeri gibi süreçlere bakıldığı zaman bunu da belgesel yapıp oralarda gösterdiler.
0: Belgeselin tanıtım metninde yer alan Başkan Trump, Türkiye'deki NATO zirvesinden dönerken ikram kamyonuyla Air Force One'dan gizlice ayrıldı, başka uçağa bindi. Seyahat eden muhabirler başkanın artık onlarla olmadığından habersiz uçmaya devam etti şeklindeki ifadeler, Ankara'nın sağladığı kusursuz lojistik desteğin görmezden gelinip Esenboğa Havalimanı'nda güvensiz bir atmosfer oluşturduğu algısına yol açtı.
4: Algı operasyonlarına ve kara propagandalarına da asla ama asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Dünyanın en prestijli havayolu ikram kuruluşlarından Turkish Doko'ya ait araçların uçağa hizmet vermesi yapımda olağanüstü gerilim unsuru olarak işlendi. Oysa Türkiye'nin NATO zirvesindeki tarihi ev sahipliği dünya kamuoyunda büyük yankı bulmuş ve uluslararası basında manşetlere taşınmıştı.
1: İddiaya göre belgeselin temelini oluşturan istihbarat raporu İsrail İstihbarat Servisi Mossad tarafından sağlandı ve Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı bu raporun güvenliğinden endişe duyuyor ve bir başka iddiaya göre NATO zirvesi sırasında bölgede görevlilerden başka tehdit unsuru oluşturabilecek tek bir kişi bile yoktu.
0: Türkiye'de milyarlarca lira kazanmalarına rağmen Türkiye'nin küresel imajını hedef alan yayınlarını sürdüren küresel dijital platformlar yerel haberciliğinde önünü tıkıyor. Türkiye'nin toplam medya reklam yatırımı 253 milyar 600 milyon liraya ulaşırken dijital medya yatırımları 158 milyar lirayı aştı. Dijital reklam pazarının yaklaşık yarısının yabancı küresel platformlara gittiği tahmin ediliyor.
5: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki, yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar, ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
0: Avustralya platformlardan alacağı %2,5 oranındaki vergiyi doğrudan gazeteciliğe yönlendirirken Türkiye'de 2020 yılında %7,5 olarak başlayan dijital hizmet vergisi 1 Ocak 2027 itibarıyla %2,5 oranına inecek. Elde edilen gelir genel bütçeye aktarılırken yerel basını destekleyecek herhangi bir fon mekanizması bulunmuyor. Avustralya modeli Türkiye'ye uygulandığı takdirde yerel medya için yıllık milyarlarca liralık gazetecilik fonu oluşacağı hesaplanıyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
10: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
11: Ajet. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan

0: Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.900.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
8: Umran Oto Ekspertiz.
13: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
14: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
15: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
16: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
15: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
13: Selçuk Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
17: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
18: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
19: Sen gece sultanla beraber miydin?
15: Allah'ımın en zor zamanında karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçek kılan Rabbim. Elbet yarım kalanı da tamamlar.
1: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira.

0: 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, Ağustos'ta aylık %2,29 yükseldi. Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE %2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %2 artış kaydetti. Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda %1,29, enerjide %5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,48, hizmette %2,91 yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Okula dönüş heyecanı.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.

0: canlı yayın.
1: Rıza, hoş geldin yayına. Yeni bir gelişme var mı? Son durum nedir? Senden dinleyelim.
2: Merve, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ailelerin acılı bekleyişi devam ediyor. Girne'de yaşanan bu facianın artık 8. gününe girdik. Kayıp 15 kişinin arama çalışmaları tüm hızıyla aralıksız devam etmekte. İlk gün, ilk saat itibariyle Türkiye Cumhuriyeti buraya bütün arama kurtarma varlıklarını seferber etmiş durumda. İlk dakika itibariyle TCG Işın buraya gelmişti. Hemen ertesi günde TCG Alemdar'ı buraya gönderdi Türkiye Cumhuriyeti ve burada çalışmalar tüm hızıyla başlamış oldu. Evet, şu ana kadar 13 cansız bedene ulaşıldı. 15 cansız beden ise aranmaya devam ediyor. Onu ifade edelim. Çünkü facianın üzerinden tam 8 gün geçti. Geçtiğimiz hafta bugün meydana gelmişti. Şu saatler meydana gelmişti bu facia. Ve 30 unsurla arama kurtarma çalışmaları devam etmekte. Geçtiğimiz gün yargı önüne taşınmıştı olay. Ek tutukluluk kararları vardı ama orada ikinci kaptanın açıklamaları, ifadesi kan dondurucu cinsteydi. Dilerseniz onu da hatırlayalım. Kaptanın inisiyatif aldığını, aynı saatte diğer firmanın gemisini olumsuz hava koşullarından dolayı iptal ettiğini hatırlayalım. Ve kaptanın inisiyatif alarak bu yolculuğa çıktığını, çıktıktan 4 mil açıldıktan hemen sonra yolcuların isyan etmeye başladığını ve geminin su aldığını defalarca söylemesine rağmen hız kesip geri dönmek yerine aynı hızla devam edip biz daha önce böyle fırtınalar gördük açıklamaları sonun başlangıcı olmuştu. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu bekleyiş devam ediyor. Gelişmeleri yine sizlerden bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğiz diyelim Merve. Sözü Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
1: Rıza Açıkgöz'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, bir gözümüz Girne açıklarındayken diğer gözümüz de İstanbul Silivri açıklarında. Silivri'de batan gemi 720 metrede görüntülendi. Kayıp 10 kişi ise günlerdir aranıyor. Peki cansız bedenlere ulaşıldı mı? Arama çalışmalarındaki son durum ne? İşte bunu öğrenmek için hemen bölgeye uzanacağız. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu bizi bekleyen arkadaşımız. Merve, hoş geldin yayına. Yeni bir gelişme var mı? Senden dinleyelim.
3: Hoş bulduk sevgili Merve. İyi yayınlar diliyorum. Evet, 2 Eylül gece saat 3.15 sıralarında meydana gelen iki Türk gemisinin karıştığı ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazada hem arama kurtarma çalışmaları hem de adli süreç hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan olayın ardından 4. günü geride bırakırken gün be gün elimize ulaşan bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun enkazını çarpışmanın yaşandığı nokta yaklaşık 50 metre yakınında ve 720 metre derinliğinde tespit etti. Geminin üzerindeki Tuğberk İmamoğlu yazısı da TCG Akın'da bulunan TCB Istakoz 2 isimli uzaktan kumandalı sualtı aracı. Yani ROV'la görüntülenerek enkazın gemiye ait olduğu teşhis edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da çalışmalara ilişkin açıklama geldi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurların bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi. Yani çalışmalar hem deniz yüzeyinde hem de su altında kesintisiz şekilde devam ediyor. Ancak ne yazık ki gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ilişkin henüz olumlu ya da olumsuz bir gelişme açıklanmış değil. Arama çalışmalarıyla ilgili dilerseniz genel bir bilgi aktaralım. Deniz yüzeyinde yaklaşık 550 kilometrekarelik alan taranıyor. Operasyonda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçak görev yapıyor. Su altındaki çalışmaların merkezinde ise TCG Akın bulunuyor. İstanbul Valisi Davut Gül de dün mürettebat yakınlarıyla birlikte TCG Akın'a giderek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Adli soruşturma tarafında ise gelişmeler netti. Asu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la kaza sırasında geminin sevk ve idaresini yürüten 3. kaptan Murat Evciman tutuklanmıştı. İki kaptanın hakimlik ifadeleri de dosyada. 1. kaptan Erarslan kaza sırasında kamerasında istirahat ettiğini ve köprü üstünde olmadığını kabul etmişti. Ayrıca kaza sırasında köprü üstünde bir gözcü bulunmadığını da belirtti. Ancak kazanın Tuğberk Berk İmamoğlu'nun son anda yaptığı sancak manevrasından kaynaklandığını savundu. İki kaptan da ve IS sisteminin kapalı olduğunu öne sürdü. Her iki kaptan da. Evcimen da Tuğberk İmamoğlu'nun son anda rotasını üzerine çevirdiğini savundu. Evet, biz Silivri'de gelişmeleri an be an takip etmeye devam ediyoruz. Kazanın yaşandığı andan aktaracaklarımız, kazanın yaşandığı bölgeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 büyük kulübün başkanlarını kabul etti dün. Görüşmede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticileri de yer aldı.
0: 4 büyükler Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kulüp başkanlarını ve yöneticilerini kabul etti. Başkan Erdoğan ilk görüşmesini Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yaptı. Sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu kabul etti. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu da Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Son olarak Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi Erdoğan'la görüştü. Kabullere ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Meclisten 467 oyla geçen milli dayanışma yasasına ilişkin çarpıcı bir çıkış yapan Bahçeli, bu kadar yüksek bir rakamı ben de beklemiyordum dedi. Sürecin Doğu ve Güneydoğu'da muazzam bir kaynaşmaya vesile olduğunu söyleyen MHP lideri, Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmalara ve Mekke Anlaşması'na da değindi.
4: Sefalar getirdiniz Sayın Genel Başkanım.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın 467 oyla meclisten geçmesi için doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi. MHP lideri anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.
6: Bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde teşkilatlarımız var. Burada arkadaşlarımız halkla temas halindeler her zaman. Fakat bu hadiselerin ardından oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
5: MHP lideri Ahmet Spor üzerinden yürütülen tartışmalara da değindi. Sporu etnik köken ve mezhep gibi kimliklerle eşleştirmenin gaflet olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkiye'deki dini hayata yönelik yayınlanan anketler içinse 5. kol faaliyeti dedi. Mekke Anlaşması'nı da değerlendiren Bahçeli, anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi. Müslüman ülkelerin nüfusları ve yeraltı kaynaklarıyla dikkat çektiğini anlatan Bahçeli, ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar, Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar dedi ve ekledi.
6: Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
5: Bahçeli hükümet sistemi ve yeni anayasa konusunda ise sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
1: Efendim, DEM Parti terörsüz Türkiye süreci devam ederken bugün kongre yapıyor. Eş başkanlar değişecek mi? Kongre sürecinde neler yaşanacak? Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? İşte bu soruların yanıtını alacağız. Hemen Ankara'ya uzanalım. Bizi Damla Kuşkapan bekliyor. Hemen sözü kendisine bırakalım.
7: DEM Parti 5. olağan büyük kongresini Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Kongre sabah saat 10 gibi başladı. Öncelikle kongrede parti yönetiminde veya da eş genel başkanların değişmesinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor bu konuda. DEM Parti en son Ekim 2023'te olan kongresini yapmıştı. Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları eş başkanlığa seçilmişti bu kongrede. DEM Parti'nin bugünkü kongreyi ise siyasi partiler kanunu kapsamında kongre takviminin işletilmesi için aslında prosedür gereği yaptığını söyleyebiliriz. Kongrenin kapsamlı bir yönetim değişikliğine gidilmeden daha çok yasal prosedürün yerine getirilmesi amacıyla yapıldığını belirtmiş olalım. Özetle kongrede bugün neler olacak ondan bahsedelim. Parti organlarının seçim ve

0: Türkiye süreciyle paralel bir şekilde tamamlanması bekleniyor. Şubat ayının başlarında gibi yapılması aslında öngörülüyor. Bu kongrende adının, tüzüğünün veya partinin programında yeniden o zaman ele alınması planlanıyor. Bu kongrede, yani önümüzdeki aslında Şubat ayında beklenen kongrede, Tülay Hatimoğlu'nun eş başkanlığının aslında sona ermesi, yerine de yeni bir kadın eş başkanı yine gelmesi de tahmin edilen detaylar arasında. Tuncer Bakırhan'ın ise Şubat ayındaki kongrede görevine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmamış konular arasında bulunuyor. Öte yandan bugün kongre sebebiyle Ankara'da bazı yerlerde araç trafiğine kapatılacak yollar vardı. Ankara Emniyet Müdürlüğü paylaştı. O detaylarla bahsetmiş olalım. Neresi oralar? Bağdat Caddesi'nin 357. cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya çıkan yolların tamamı. 266. caddenin Bağdat Caddesi ile 269. cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı bugün kongre sebebiyle aslında ihtiyaç olması durumunda çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak diyelim ve söz sizlere bırakalım.
1: Damla'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, DH'lı terörist Sultanbeyli Otogarı'nda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Detaylı bir şekilde paylaşmıştık ve işte o ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şimdi ekranlarınıza taşıyacağız.
2: İşte DH'lı teröristin izi adım adım böyle sürüldü. Soruşturmanın perde arkası aydınlatıldı, polis o haini kaçış güzergahında kıskıvrak yakaladı. Sultanbeyli'de terör örgütü DH'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı belirlenen şüpheli, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. O görüntüler ortaya çıktı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, operasyonun gizli kalan detaylarına ulaştı. İşte burası teröristin ilk aracına bindiği nokta. Operasyonun gerçekleştirildiği gece İstanbul Polisi istihbarat birimleri yerini tespit etti. Hedefteki isim Berkan Çil'di. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Ancak ekipler eve girdiğinde şüphelinin artık orada olmadığını gördü. Polis vakit kaybetmeden güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Kamera kayıtlarından şüphelinin polisten yalnızca 20 dakika önce adresten ayrıldığı belirlendi. Böylece teröristin kaçış güzergahı için ilk izde elde edilmiş oldu. İstanbul Polisi araç plakasını tespit etti, aracın gittiği yön belirlendi. Teröristin güzergahı bu kez Tuzla'ya uzandı. Araçtan inen şüpheli bir taksi durağına yöneliyor ve teröristin burada bir taksi ayarladığı görülüyor. Ekipler onu Sultan Gazi'deki otogarda kıstırdı ve kısa sürede etkisiz hale getirdi.
1: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekilliği seçimi yapılacaktı. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca seçim 8 Eylül'e ertelendi. Detaylara bakalım şimdi.
3: Z'nin Z oldu, T oldu belli değil.
4: Arkadaşlar bu oy geçerlidir. Ama geçersiz sayılır.
2: Usulsüzlük iddialarıyla iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi bu kez de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
5: Hepsine tek tek bakacağız. Buradayız, herkes burada.
2: Seçime bir gün kala belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi AK Parti'ye katılmış. Böylece meclis aritmetiği AK Parti lehine değişmişti.
6: Belediye meclis üyelerimizle ilgili olarak da hangi yöntemlerle seçildi, bunların referansları neydi, bunun sorumluluğu kim alacak?
2: Yeni partiyi bu sözlerle hedef alan CHP yönetimi seçime saatler kala bu kez yeni partililerle birlikte hareket etme kararı aldı. Seçime CHP grubunun meclis üyeleri katılmadı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için başkan vekilliği seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi. İki parti Üsküdar'da ortak hareket etse de belediye başkanları üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Özellikle de Mansur Yavaş'ın CHP'de kalıp kalmayacağı üzerinden yürüyen tartışmalar gündemde.

0: Belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır ve bunu idrak etmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekir bilmiyorum.
1: Ben kendimi o potanın içine sokmak istemem. Ben iki tane güçlü adayım var.
2: Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında iki güçlü adayım var sözleri kulisleri hareketlendirdi. Özel'in İmamoğlu'nun yanı sıra Mansur Yavaş'ı da adaylık sürecinde dışarıda bırakmadığı söyleniyor. Yavaş'ın parti değişikliği tartışmaları ile ilgili sessizliği ise dikkat çekici.
3: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
2: Özgür Özel ise bu tartışmaların gölgesinde il gezilerine devam ediyor. Son olarak Edirne'de konuşması sırasında kendi partisinin adını unuttu.
4: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek.
2: Bir yandan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları da devam ediyor. Son olarak Bolu Belediyesi'nde çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazladan ve haksız ödeme yapıldığı iddiası gündeme gelmişti. Aralarında eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
5: Sevgili izleyenler, geçtiğimiz saatlerde Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıl için yol haritası belli oldu biliyorsunuz. Orta vadeli programda an itibariyle resmi gazetede yayımlandı. Hemen o bilgiyi de sizinle paylaşalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ekli orta vadeli program onaylanmasına 5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 16. maddesi gereğince karar verilmiştir şekliyle artık resmi gazetede yayımlandığını da sizinle paylaşalım son dakika gelişmesi olarak. Efendim şimdi dünyadaki gelişmelere bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar tekrar başladı. Çünkü İran'ın iki Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisine balistik füzelerle saldırmasının ardından 3 İran petrol tankeri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth saldırıların sürmesi halinde İran'ın tüm tanker filosunu batırmakla tehdit etti. Tahran yönetimi ise bombardımanların genişleyebileceği uyarısında bulundu.
6: ABD ve İran arasında Basra ve Umman körfezlerinde tansiyon tırmandı. İran bölgede devriye gezen iki ABD savaş gemisine balistik füzelerle saldırdı. ABD'den misilleme gecikmedi. Füze saldırılarına yanıt olarak İran'a ait 3 ham petrol tankeri vuruldu. Açıklamalar ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. İran petrol tankerlerinin vurulması görüntüleri servis edildi. Paylaşımda iki gemimize ateş ederseniz biz de üç tankerinizi devre dışı bırakarak çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödetiriz ifadelerine yer verildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran petrol filosunun tamamen savunmasız olduğunu vurguladı. Hegseth ABD gemilerine ateş açıldığı takdirde İran'ın tüm tanker filosunu batıracaklarını ifade etti. İran'dan da saldırılara ilişkin cevap gecikmedi. ABD'nin İran gemilerine yönelik saldırıları sürdürmesi halinde bombardımanların genişleyebileceği belirtildi. İran devrim muhafızları ise gerilimi arttıran bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemi hedef aldık ifadelerini kullandı.
5: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaleti meclis seçimleri için sandık başında aşırı sağcı AfD seçim öncesi anketlerde rakiplerine büyük fark attı. Sonucun Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partiyi eyalet iktidarına taşıması bekleniyor. Efendim yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmenin oy kullandığı seçimlerde sandıklar yerel saatle sabah 8'de açıldı. Son ankete göre aşırı sağcı AfD %41'lik destekle ilk sırada yer alıyor. Başbakan Friedrich Merz'in partisi ise %23'lük oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor. AFD'nin anketlerdeki sonucu sandığa yansıtması halinde aşırı sağcı bir parti Alman eyaletinde ilk kez hükümet kurma şansı yakalamış olacak. Ve bu seçimlerin önemi eyaletin nüfusunun 2 milyondan az olmasına rağmen Avrupa siyasetinde yapacağı deprem etkisinden kaynaklanıyor. Partinin göçmen karşıtı politikaların yanı sıra ekonomik sorunlar ve federal hükümete yönelik memnuniyetsizlik de seçmen tercihlerinde etkili oluyor ve seçim sonucu yalnızca Saksonya-Anhalt'taki yönetimi değil, Başbakan Merz'in federal koalisyonunu ve Almanya'daki siyasi dengeleri de etkileyebilir. Ve yine AfD'nin olası zaferi de Avrupa'daki aşırı sağ partiler içinde önemli bir referans olarak değerlendiriliyor. Şimdi ise gözler sandıktan çıkacak kesin sonuçlara çevrilmiş durumda. Efendim şimdi bunun yanı sıra Almanya'ya başka bir konu için de gideceğiz. Canlı yayın noktamız. Filistinli esirleri asmak isteyen eski İsrailli askere vatandaşlık verdi Almanya. Karar büyük tepki çekti ve uygulamanın ayrıntıları ve gerekçesi ise merak konusu. Gelin hemen yerinden öğrenelim biz de. Haber muhabiri Fatih Yılmaz şimdi bu konuya dair ayrıntıları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Fatih, hoş geldin yayına. Hakikaten skandal bir karardan bahsediyoruz. Görüyoruz ki Almanya'da da tepki çekmiş. Evet, nedir bunun gerekçesi?
7: Merve Özkan, ifade ettiniz. Almanya'da İsrail'e eski bir askere verilen vatandaşlık kararı tepkilerin odağında. Gazze'de esir tutulduktan sonra serbest bırakılan Rom Braslavski isimli bu eski asker Almanya'nın kendisine vatandaşlık verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Babasının bir Alman olduğunu belirtelim. Babasıyla gurur duyduğunu söyledi bu İsrail'li eski asker. Ancak geçmişte yaptığı bazı açıklamaları yeniden gündeme geldi. Ne söylemişti bu eski asker? Yine İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile yaptığı bir röportajda İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri kendi ellerimle asmak istiyorum demişti ve bunun için de bakandan izinin vermesini talep etmişti. Bu bakan da İsrail eski askerin bu talebine onay vermişti. Şimdi ise bu açıklamaların sahibi işte bu eski askere Alman vatandaşlığı veriliyor. Özellikle bu karar sonrası Almanya'nın İsrail ve Gazze politikası üzerinden yeni bir tartışma başladı. Kararı eleştirenler Braslavski'nin geçmişte yaptığı açıklamaların vatandaşlık sürecinde dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Almanya'nın vatandaşlık kararının hangi hukuki gerekçelerle ve hangi prosedüre dayanarak verildiğine ilişkin resmi makamlarda henüz bir ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Bu açıklama bekleniyor. Zira Alman vatandaşı olabilmek için belirli şartlar var. Almanya'da süresiz 5 yıl yaşama şartı, kendi geçimini kendi sağlama şartı, yine insanlık dışı eylemlere katılmama gibi önemli şartlar bulunuyor. Ancak buna rağmen bu Filistinlileri kendi ellerimle asmak istiyorum diyen bir eski askere verilen bu vatandaşlık oldukça tepki çekmiş durumda. Almanya'nın bu kararı Berlin'in Gazze ve İsrail politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirecek gibi görünüyor diyelim Merve Özkan. Sözü tekrar size bırakalım.
5: Fatih Yılmaz, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Katil İsrail Devleti Lübnan'da da işgale devam ediyor efendim. İsrail Devlet Televizyonu'nun haberine göre ordu Lübnan topraklarında sınır şeridinden itibaren 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir güvenlik bölge kurmayı planlıyor. Plan henüz siyasilerce onaylanmadı ancak Tel Aviv'den yapılan açıklamalar geri çekilme olmayacağının sinyalini veriyor.
8: Barış için atılan adımlar, yapılan müzakereler. Hiçbiri İsrail'i durdurmadı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yeni bir tampon bölge kurmayı planlıyor.
9: Lübnan'da bir tampon bölge, bir güvenlik bölgesi oluşturduk ve gerektiği sürece orada kalmaya devam edeceğiz. Çünkü kuzeydeki sakinleri korumamız gerekiyor.
8: İddianın sahibi İsrail Devlet Televizyonu. İsrail ordusunun Lübnan sınırından başlayan 2 ila 4 kilometre derinlikte yeni bir güvenli bölge oluşturmayı planladığı ileri sürüldü. Planın adı da belli. Gri Hat. İsrail ordusu bu alanı Lübnan topraklarında yeni operasyonlar düzenlemek için kullanacak. Plan henüz İsrail siyasi yönetiminden onay almış değil. Ancak Tel Aviv'de bu konuda görüşmeler sürüyor. İsrail, Lübnan'da müzakereler

0: sonucunda geri çekilmeyi kabul etmişti. Ordu buradaki tünelleri imha ettikten sonra askeri varlığını azaltacaktı. Fakat İsrail Savunma Bakanı Katz geri çekilmeye kapı kapattı. İşgal edilen bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi.
1: Değerli izleyenler, Avrupa ülkelerinin onlarca yıldır Kuzey Amerika'da tuttuğu altın rezervlerini taşımaya başlaması dikkat çekiyor. Fransa ve Almanya'nın ardından Hollanda'dan da benzer bir adımın gelmesi Avrupa'nın neye hazırlandığı sorusunu şimdi gündeme getirmiş durumda. Gelin hemen ayrıntıları alalım biz de. Haber muhabiri Dündar Keşaplı bizi bekliyor şimdi bu konuya dair ayrıntıları aktarmak için. Dündar, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
2: İyi yayınlar Merve Özkan. Evet, her geçen gün artan jeopolitik riskler, olası doğabilecek büyük riskler, devam eden savaşlar dolaylı yoldan da olsa farklı ülkeleri harekete geçirmiş durumda ve bu ülkelerden biri de Hollanda. Hollanda Merkez Bankası yaklaşık 86 ton altın rezervini ABD ve Kanada'dan Londra'ya taşıdı. Mart-Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşen operasyonun temel gerekçesi her geçen gün artan jeopolitik riskler ve olası ciddi krizlerin altında rezervlerine daha hızlı erişebilme ihtiyacı olduğunu açıkladı. Yetkililer ki Hollanda'nın toplam altın rezervlerinde herhangi bir değişiklik yok. Şu an için yaklaşık 612 bin tonluk bir rezervi değişmemiş durumda. Ancak yalnız rezervlerin farklı ülkelerde ve finans merkezlerinde tutulma biçiminin yeniden düzenlenmesi şeklinde bir karar olduğunu söylüyor. Yetkililer ki daha hızlı şekilde alınıp satılabilir bir likiditeye de dönüştürülebilir şeklinde bu yapılan girişimin bu şekilde yorumluyor yetkililer. Ancak altının farklı ülkelerde tutulması ise doğal olarak jeopolitik, finansal ve operasyonel risklerin tek bir merkezde yoğunlaşmasını önlemek amacıyla. Yani Hollanda bu şekilde bir karar alırken, demin de belirttiğiniz gibi daha önce buna benzer durumu Fransa ve Almanya'da da 2025 yılında gerçekleştirmişti. ABD'de de bulunan yaklaşık 129 ton altını Avrupa'ya taşımıştı. Şimdi gözler İtalya'da. Acaba İtalya hükümeti ne yapacak soruları var. İtalya'nın yaklaşık 2.452 ton rezervesi bulunuyor. Bunun bir kısmı yani %45'i İtalya'da, %51'i ise yurt dışında tutuyor. Amerika'da, New York'ta da bulunan var. Ama İtalya şu anda bu kararı bu şekilde almadığını görüyoruz ki İtalyan medyasında da bu son günlerde yapılan yorumlarda, analizlerde doğal olarak her geçen gün artan kriz İtalya'yı da bu yönde bir karar almaya yönlendiriyor gibi bir ifadeler var ama İtalya hükümeti bu konuda herhangi bir adım atmış değil. Kısaca toparlamak gerekirse 2026 World Coal Council araştırmasına göre bu eylemi, bu girişimleri destekliyor ve her geçen gün artan kriz karşısında doğal olarak Avrupa Birliği Amerika'dan biraz daha uzaklaşıyor. Bölgedeki altınlarını artık Avrupa'ya veya İngiltere'ye taşımakta kararlı gibi görünüyor Merve Özkan. Evet, gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar Keşaplı'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Yine dünyadan haberlerle devam edeceğiz. Bolivya'daki faciaya bakacağız. Havai fişek malzemesinin depolandığı bir askeri tesiste iki şiddetli patlama meydana geldi. Ekranlarınıza da yansıyor o görüntüler şimdi. İki asker can verirken 81 kişi de yaralandı. Kayıp askerler de var. Bölgede hasar oldukça büyük.
3: Patlama sesleri ard arda yükseldi. Panik her geçen saniye büyüdü. Facianın adresi Güney Amerika ülkesi Bolivya. Başkent La Paz yakınlarındaki Biyaça şehrinde havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri tesiste iki patlama meydana geldi. İki asker hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı, 7 asker ise kayıp.
4: Evladımdan haber alamıyorum, çok korkuyorum.
3: Patlamalar öyle şiddetliydi ki etraftaki ev ve araçlarda büyük hasar gördü.
5: Patlamalar esnasında evdeydim. Pencereler patladı, cam parçaları yüzüme saplandı.
3: Bolivya Savunma Bakanı ilk patlamaya olay yerinde depolanan piroteknik malzemelerden çıkan barutun neden olduğunu açıkladı. İkinci patlamanın sebebi de araştırılıyor.
1: Efendim, Türkiye her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de yaptığı hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk savunma sanayi şirketlerinin ürettiği teknolojiler için her geçen gün yeni bir ülke Türkiye'nin kapısını çalıyor. Türkiye'nin Balkanlardaki önemli stratejik ortaklarından Kosova'nın savunma bakanı Eyüp Macedonsi resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Macedonsi A Haber mikrofonlarına da özel açıklamalarda bulundu.
6: Every time when I come here for every exhibition.
7: Buraya geldiğimde her defasında yeni şeylerle karşılaşıyorum. 3 ayda bir bile gelseniz Türkiye'de üretilen yeni ürünler görüyorsunuz. Bu durumun ülkeniz, ekonominiz, savunmanız ve Kosova gibi ortaklarınızın savunması için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.
3: Kosova Savunma Bakanı Eyüp Macedonsi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldim. Savunma alanında yapılacak yeni projeler üzerine konuşuldu.
8: Türkiye savunma sanayinde yaptığı önemli hamlelerle alıcı konumundan üretici ve ihracatçı konumuna geçen ülkelerden biri oldu. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği silahlara dünyanın farklı ülkelerinden yoğun ilgi var. Onlardan biri de Balkan ülkesi Kosova. Yanımızda Kosova'nın savunma bakanı var. Şimdi detaylarını ona soracağız.
9: Sayın Bakan, öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz.
7: Çok teşekkür ederim. Ülkenizi ziyaret etmek her zaman büyük bir keyif.
9: What do you think about the Turkish... Türk savunma sanayi hakkında ne düşünüyorsunuz?
7: Genel olarak Türk savunma sanayisinin özellikle üretim alanında çok büyük adımlar attığını söyleyebiliriz. Kosova'da son 4 yılda savunma sanayi alanında Türkiye ile olan işbirliğini büyük oranda artırdı. Özellikle 2022'den bu yana buradaki Türk şirketlerinden çok sayıda tedarik sağladık. Tabii ki işe Bayraktar'la başladık. Ülkemizin Türkiye'den yaptığı ilk askeri alım TB2 oldu.
3: Bakan Macedonsi, Türkiye ile Kosova arasında yapılan savunma anlaşmaları kapsamında bugüne kadar 4 milyon euroluk alım yapıldığına dikkat çekti.
7: Sadece son 4 yılda Türkiye'den 100 milyonlarca avroluk tedarik gerçekleştirdik. Bu durum ülkenizle aramızdaki derin işbirliğini gösterdiği gibi hükümetinizin askeri gücümüze sağladığı desteği de göz önüne seriyor. Türk İHA'larının küresel ölçekte askeri yapılanmalarda var olan en modern, en gelişmiş sistemlerden biri olduğuna inanıyorum.
3: Türkiye ile yapılan protokol kapsamında Kosova'da mühimmat fabrikası kurulacak.
7: Kosova'daki ilk fabrikayı açmak üzere savunma şirketi MKE ile çalışıyoruz. Bu Kosova için çok büyük bir başarı.
9: What's your plans, Kosova? Peki bu kez Kosova olarak hangi savunma ekipmanlarını almayı planlıyorsunuz?
6: We will continue procuring.
7: İHA'lar, insansız araçlar, zırhlı araçlar, havan sistemleri ve özellikle roket sandan anti-tank sistemleri satın aldık.
3: Kosovalı bakan NATO görevi kapsamında Kosova'da barışın korunması için görev yapan Türk askerinin varlığından memnun olduğunu açıkladı.
7: Türkiye'nin Batı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'daki bölgesel istikrar açısından üstlendiği kilit rol nedeniyle Kosova'daki varlığını ve taahhüdünü sürdürmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritasını ve hedeflerini belirleyen orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından geçtiğimiz saatlerde açıklandı. 2026 yılı büyüme tahmini %3,3, enflasyon tahmini ise %28,4 olarak güncellendi. Diğer yandan orta vadeli program resmi gazetede yayımlandı. Gelin hemen biz de detayları alalım. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu detayları aktarmak için bizi bekliyor. Hemen sözü sana bırakalım Mert.
10: Teşekkürler. Orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öncülüğünde açıklandı ve paylaşıldı. 2027, 2028 ve 2029 yıllarındaki beklentiler, büyüme, istihdam, enflasyon gibi aslında önemli konu başlıkları hem küresel hem bölgesel hem de tabii ki piyasalarda yaşanan son gelişmeler ışığında değerlendirilen bir sunumu gördük. Soru cevap da yapıldı. 2 saate yakın bir toplantıdan söz etmekteyiz. Önemli konu başlıkları vardı. Biz bunları değerlendireceğiz. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Özlem Doğaner var. A Para yayın koordinatörü. Efendim hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Oldukça senin de söylediğin gibi oldukça geniş çerçeveli bir toplantı oldu aslında ve Türkiye'nin 2027-2029 yılı

0: Üzerindeki 3 senelik orta vadeli programının çerçevesi çizilmiş oldu. 3 yıllık ekonominin yol haritası çizilmiş oldu. Genel olarak değerlendirmek gerekirse aslında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da anlatımıyla söyleyebiliriz. Gerçekçi, tutarlı ve ihtiyatlı bir çerçeve çizilmeye çalışılmış durumda. Ama tabii malum Mart ayından beri, hatta 7. ayına giriyor, yanı başımızda devam eden bir savaş ve onun etkileriyle birlikte 97, hatta şu anda 96-97 dolarlara gelen bir petrol fiyatı var. Dolayısıyla onun etkilerini görmüş olduk bu orta vadeli planda, hem 2026 gerçekleşmelerinde hem de önümüzdeki dönem için. 2026 gerçekleşmelerinde özellikle enflasyonla ilgili kısım çok dikkat çekiciydi. Çünkü orada Merkez Bankası'nın da tabiriyle 7 puanlık bir savaşın etkisi olduğunu gördük. Bu da 21'den 28.4'e getirmiş oldu tabloyu ve 2027 için de %21'lik enflasyona çekilmiş oldu, revize edilmiş oldu tablo. Yine büyümede de 3.8'den 2026 için 3.3'e getirilmiş durumda. Önümüzdeki yıldan itibaren ise 4.2 ile devam edecek ve aslında bu program döneminde milli gelirin 2.2 trilyon dolarlık bir seviyeye gelmesi bekleniyor. 450 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı yapılması bekleniyor ve en önemlisi 25 bin dolarlık kişi başı milli gelirin olduğunu görüyoruz ve tek haneli enflasyon bu 3 senenin sonunda ortaya çıkacak diye görülüyor.
1: 2029 yılında 9 olarak görünüyor. %9 olarak. Önemli bir rakam aslında. Bu da güncellenmiş hali tabii ki. Ancak bu süreçte bazı parametreler de var tabii ki. Şimdi emtia fiyatları üzerinden diyoruz, devam eden savaşlar üzerinden diyoruz. Yine güncellenme ihtimali var mı? Onunla ilgili de birkaç cümlesi var çünkü kendisinin.
0: Evet, şöyle diyor hatta Cevdet Yılmaz: hiçbirimiz kahin değiliz, elimizde sihirli değnek yok. Yanı başımızda tekrar başka bir savaş olmayacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla biz mevcut tabloya göre tahminlerimizi yapıyoruz, buna göre bir program hazırlıyoruz diyor. Elbette tüm programlar revize edilebilir de diye söyledi. Mehmet Şimşek de özellikle vurgu yaptı. Bu program çok zor bir konjonktürde gerçekleşiyor. Önceki dönemlerden de zor bir süreç diyor, ama bu programın en önemli getirisi öngörülebilirlik, kural bazlı bir yaklaşımı var ve enflasyonu hani düşme konusunda değil, yani hem düşüyor enflasyon ama daha da önemlisi bu dönemde kontrolden çıkabilirdi. Böyle bir noktaya da gelmedik dedi ve cari açıkta da kırılganlığın olmaması önemli dedi. Bu açıdan bakıldığında aslında savaşın etkilerini görüyoruz. Bir yandan da tabii deprem harcamaları devam ediyor. Yani bu da çok önemli bir faktör. Özellikle bu 2023 ve 2026 döneminde 5.4 trilyon liralık bir harcama var depreme. Önümüzdeki yılda yine ciddi bir harcama olacak. Ki 104, yani bir 10 milyar dolarlık falan bir ek harcama daha olacak. Şimdi bir yandan depremin etkileri, bir yandan savaşın etkileri derken ciddi baskı altında olan aslında bir ekonomi var. Ve bu ortamda aslında dezenflasyon süreci devam ediyor. O yüzden Mehmet Şimşek aslında program başarısızdır diyemeyiz dedi. Programda enflasyonun neden sapma gösterdiğinde net bir şekilde açıklandı. Şimdi bundan sonraki dönem için aslında en çok konuşulan konulardan birisi faizin düşme süreci ve reel sektörün özellikle finansa erişiminde kolaylık sağlanması. Çünkü en çok şikayet buradan geliyor. Finansa erişimde kolaylık nasıl sağlanır diye sorulduğunda da imalat sanayi güçlendirme programını uygulayacağız bu yıl. Bu önemli olacak dedi ve
1: Cumhurbaşkanımız açıklamıştı hatta, evet, bayağı yüksek bir oranda devletin, evet, uygun vadeli kredi desteği olacak.
0: Evet. Şimdi burada daha seçici davranıyor tabii ekonomi yönetimi. Daha ihtiyaç duyulan konularda kredi vermeye önem veriyor ve bu noktada da aslında önümüzdeki dönemde bu kapsamın birazcık daha genişleyebileceği yönünde de aslında bir sinyal almış olduk bugün. Tabii bu arada arz yönlü ciddi katkılarında olabileceğini görüyoruz. Mesela konut gibi. Özellikle sosyal konutlarda da çok ciddi bir hareketlilik var. Yine yenilenebilir enerji konusunda ciddi bir atak var. Yine gıdaya yönelik var. Lojistik var. Yani pek çok alanda aslında yine arz destekleri de olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki dönem tabii bu şartlarda eğer devam edecek olursa yine savaşın etkisinin yoğun bir şekilde hissedileceği bir 2027 yılı göreceğiz gibi görünüyor. Ama bir anda savaş biterse tabii bu sefer de petrolün düşmesiyle birlikte aslında pek çok alanda bu sefer olumlu sürprizler de olabilir ve bu söylenen rakamlardan çok daha düşük rakamlar ortaya konulabilir. Ama ekonomi yönetimi

0: öngörüyor. Bir ekonomik programımız var ve bunu çerçevesine uygun bir şekilde devam ediyoruz. Ana çerçeveye uygun ve istikameti olduğu yönde devam ediyoruz diyor.
1: Olumlu seyir olursa artı yansır, olumsuz olursa değerlendirmeler tekrar yapılır yönünde görüyoruz. O da daha doğrusu aslında küresel olaylardan dolayı. Örneğin Hürmüz Boğazı'ndaki kriz derinleşir, savaş birazcık daha farklı boyutlara ulaşırsa bunu göreceğiz. Az önce imalat sanayine yapılacak kredi desteğinden bahsettiniz. Aslında bunu Cumhurbaşkanımız da hem istihdamın arttırılması hem de aslında büyümeye bir yandan da dengeli bir şekilde etki sağlaması açısından önemli olduğunu daha önce vurgulamıştı. Burada istihdam içinde ilave bir çalışma var. 2.1 milyon kişinin bu 3 yıllık periyot içerisinde istihdama katılması noktasında bir kararlılık da var. Bunu nasıl değerlendirir?
0: Evet, şimdi zaten burada büyümenin bu kadar hani enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de aslında çok düşük seviyede tutmamak için çaba gösteriliyor. Elbette Türkiye'nin potansiyelinin biraz daha altında bir büyüme var ama burada çok net bir şekilde gördüğümüz bir tablo var aslında. İşsizlik konusunda belki de diğer parametrelerden çok daha iyi sonuçlar alınmış. Hatta beklentilerin çok altında kalan işsizlik rakamlarını da görüyoruz aylar itibariyle. Şimdi 2026 yılında işsizliğin %8.1, 2027'de %8, 2028'de %7.8, 2029'da da %7.6 olması bekleniyor. Ve senin de söylediğin gibi 2.1 milyon ilave istihdam olacak. Bu ne demek? Aslında yatırımların devam edeceği, büyümenin sağlanacağı ve dolayısıyla ek istihdamın sağlanacağı anlamına geliyor. Tabii burada özellikle pek çok alanda bunların eğitimleri de yani mesleki eğitimlerin artmasının da etkisi var. Bir yandan özellikle gençlere yönelik yeni programların oluşturulması da gündemde. Tüm bunlara baktığımız zaman aslında önümüzdeki dönem için ki özellikle de altını çizdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı, onu da atlamamak lazım. Burada gençlerin daha fazla üretime yönlendirilmesi noktasında çalışılması gerekir dedi. Burada tabii yani gençlerin daha fazla üretime yönelik çalışması demek daha fazla geleceğin aslında planlanabilmesi demek. Daha fazla üretimin olabilmesi demek. Çünkü maalesef özellikle pek çok sektörde insan kaynağı probleminin en önemli yani finansmana erişim kadar önemli bir sorun o haline geldiğini görüyoruz. Bu nedenle gençlere yönelik programlar ve gençlerin gerçekten her sektöre ayrılabilmesi, bu konuda çalışabilmesi, üretime yönlendirebilmesi de en önemli konulardan birisi olacak.
1: Sorum daha olacak. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki krizle birlikte biraz farklı bir alana gideceğiz. Krizle birlikte hem gıda arz güvenliği noktasında hem de gübre noktasında bazı global çapta sıkıntılar yaşanmıştı. Son cümlesinde şöyle bir ifade kullandı Cevdet Yılmaz. Amerika Birleşik Devletleri F-35'i tek başına üretemiyor. Başka ülkelerle konsorsiyum gerçekleştiriyor. Biz de gıda arz güvenliği noktalarla farklı ülkelerle sanki böyle bir işbirliği yapabiliriz şeklinde bazı açıklaması oldu en son cümlesinde. Bunu nasıl değerlendiririz? Daha önce benzer uygulamalar var mıydı?
0: Yani burada tabii biraz gıda ithalatından bahsediliyor diye düşünüyorum. Ama şöyle bir tablo var şurada. Yani sadece Hürmüz Boğazı diye düşünmeyelim. Karadeniz'deki tahıl koridorunun şu anda durmuş olması bile aslında çok büyük bir etki. Yani sadece son açıklamalarda örneğin Türkiye'nin iki ülkeyle temas halinde olduğunu söylemesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın direkt Chicago borsalarında buğday fiyatlarını düşürdü. Yani o kadar etkili aslında fiyatlar üzerinde bu savaşların tablosu. Şimdi gelinen noktada en son Putin'in açıklamalarıyla birlikte bir miktar daha bir dengeye giriyor gibi sanki fiyatlar. Ama borsadaki fiyatlardan öte. Yani üretim yok. Üretim yani bu bölgelerde üretim yok. Üretim olsa da bunun erişebilmesi zor. Şöyle bir tablo var aslında dünyada Mert. Artık hangi ülkeden tedarik edebiliriz değil, hangi ülkeye güvenebiliriz noktasında. Çünkü tedarik etmek istediğiniz ülkeden kendi ülkenize bu malı getirebiliyor musunuz sorunu çok fazla ortaya çıkmaya başladı. Artık pek çok ülke ihracat yaparken hangi ülke daha güvenli diye bakıyor. Bu yüzden Türkiye'nin daha güvenli olduğu, güvenli bölge olması çok daha öne çıkacak önümüzdeki dönemde. Türkiye'nin güvenli ülke olması da aslında pek çok ülkeyle işbirliği halini daha da artıracak gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha fazla fazla işbirlikleriyle daha fazla arz sağlama mümkün. Ama gıdada şöyle bir durum da var. Bu yıl gerçekten rekolte yüksek. Gerçekten daha bereketli bir tablo var. Geçen yılda çok ciddi bir kuraklık ve don olmuştu çünkü. O yüzden gıda fiyatlarında biraz da bu işte o fiyatları ortaya koyanlarla mücadele, ki bunun da altı çizildi aslında, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarla denetim konusunda daha fazla adım atacağız diye. Biraz o fiyatlarla oynayanlarla da mücadele arttığı zaman çok daha hızlanacak.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Özlem Doğaner değerli görüşlerini paylaştı. Orta vadeli program Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmıştı. Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner de bize değerlendirdi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Değerli izleyenler, Samsun Canik'te Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü bilim, teknoloji ve yapay zekaya yönelik ortaya koyduğu projeler ön plana çıkıyor. Şimdi gelin kampüsü birlikte gezelim.
3: Teknofest gençlerinin yetişmesinde en önemli paylardan biri elbette ki teknoloji. Ve o teknolojiye dokunabilmek, ulaşabilmek ve erişebilmek. İşte bu kapsamda Canik ilçesinde Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü oluşturuldu. Bu kampüse gelen gençler keşfetmeyi, teknolojiyle iç içe olmayı ve teknolojiye dokunabilmeyi de buralarda başarıyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde astronomi, havacılık ve uzay keşif alanları, teknoloji atölyeleri, fizik atölyeleri gibi birçok alanda gençler eğitimlerini tamamlıyor ve ardından Teknofest kuşağına ve Teknofest gençliğine katkı sunmaya devam ediyor.
4: Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 2023'ten bu yana eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz 6-14 yaş grubu öğrencilerimize astronomiden matematiğe, teknolojiden kimya ve insan bilimlerine kadar birçok alanda eğitim veriyoruz. Ayrıca Teknofest yarışmalarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Geçen sene Kıbrıs'ta bir birinciliğimiz oldu. Keşif Kampüsü, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü adına bir birinciliğimiz oldu. İlçelerden öğrencilerimiz geliyor. Hani bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun mottomuz olduğu gibi bahçemizde de Akıncımız sergileniyor. Öğrencilerimiz burada gerçekten uçağa dokunabiliyorlar.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda desteklerle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını belirterek 450 milyon lira tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ifadesini kullandı. Paylaşımda yer alan görseldeki bilgiye göre hayvan hastalıkları tazminatı için 375 milyon 709 bin 43 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 74 milyon 302 bin 543 lira destek verilecek.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Reklam.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Ne güzel çalıyor değil mi?
10: Ya insanın içine huzur veriyor.
11: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
12: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Banka
7: kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
13: Bankart, seni düşünür o.
14: Reklam.
15: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
17: Halkbank. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2025 itibarıyla hizmetler ticareti fazlası veren ülkeler arasında 6. sırada yer alarak önemli bir başarı elde ettiğini bildirdi. Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre %6,5 artışla 124,9 milyar dolar, ithalatının ise %9,6 yükselişle 61,9 milyar dolar olduğu anımsatıldı.
16: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
15: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
16: Reklam.
18: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
19: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB tablet hediye.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.
16: Reklam.
15: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
20: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
15: Bir reklam.
21: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
21: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
10: Ya... İnsanın içine huzur veriyor.
11: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Haber Radyo. Bir reklam.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Garanti BBVA.
0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
4: Göz çevresiyle kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda artık yeni saatteyiz. Saatlerimiz 14 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak bir gelişme geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık sizinle. Efendim şimdi Antalya'dan ekranlarınıza görüntüler geliyor. Antalya'da orman yangını çıktı sevgili izleyenler, Kepez'de. Ve an itibariyle hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor Antalya'daki orman yangınına. Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi canhıraş sürüyor. Hemen detayları paylaşalım sizinle sevgili izleyenler. Yangın Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edildi. Alevlere havadan 6 yangın söndürme helikopteri ve 2 uçakla müdahale ediliyor. Karadansa 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı söndürme çalışmalarına katılıyor. Bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Ne yazık ki yazın başından bu yana ülkenin dört bir yanında ancak özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen orman yangını haberlerini sizlerle sıklıkla paylaşıyoruz. Ve bugün onlardan bir tanesi daha haber merkezimize ulaştı. Antalya'da Kepez'de bir orman yangını çıktı. Ve an itibariyle ekiplerin bölgede canhıraş yangına müdahalesi devam ediyor. Hem havadan hem de karadan müdahalenin yürütüldüğü bilgisini sizinle paylaşalım. Devam edelim efendim şimdi. Geçtiğimiz dakikalarda son dakika olarak ekranlarınıza getirmiştik. Gülistan 9 soruşturması hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi sevk edilen ve o konuda da yine detayları paylaşacağız sizinle. Yüksel Akalan'a gideceğiz birazdan. Hazır olduğunda arkadaşlarım, Yüksel Akalan'ım hazırladıklarında biz de sizinle paylaşacağız. Hemen sıradaki haberimizle devam edelim. Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının gelişmelerine bakacağız. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edilmişti. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tabii kayıp 10 personelin yakınlarının da nöbeti. Son 24 saatte yaşananlara bakacağız.
1: Abimi istiyorum yeğenlere, ben babasını istiyorum. Dayanamıyorum artık.
2: Bir yanda denizde kayıp yakınlarından gelecek haberi bekleyen aileler, diğer yanda Marmara'nın derinliklerinde süren arama kurtarma çalışmaları.
3: Birinci haftasıydı, geçici olarak gitmiş.
2: 3 Eylül gecesi saat 3.13'te Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Kayıp 10 personelden hala haber yok.
4: 6 iskele kır demişti.
2: Gemidekilerin yakınları İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte arama çalışmalarını bölgede takip etti. Batan geminin enkazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından tespit edildi.
5: Batan geminin enkazını tespit etti. Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik.
6: Ön tarafında geminin ismini görerek isim olan koordinatı tespit ettik.
7: Şu an TCG Akın batmış durumda bulunan geminin üzerindeki mevcut yine yerli ve milli imkanlarla yapılmış olan sualtı robotu dediğimiz cihaz ile kazazedelerin aranması, SAT'a getirilmesi görevini icra etmektedir.
2: Arama kurtarma çalışmalarında son duruma gelince,
7: bu arama kurtarma faaliyetleri geniş çaplı olacağı için uzunca bir süre TCG Akın o bölgede sualtı arama kurtarma faaliyetleri icra edecektir. Gemi çevresinde, gemi üzerinde veya gemi etrafında bulunan kazazedelerin aranması faaliyeti icra ediliyor.
2: Kazayı çok az hasarla atlatan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Ancak 2 kaptan da suçlamaları kabul etmedi. Alsu'nun 1. kaptanı Ahmet Eraslan bilirkişi raporuna itiraz etti.
8: İfadesinin devamında da Tuğberk İmamoğlu gemisine biz çarpmadık, onlar bize çarptı. Eğer biz çarpmış olsaydık Alsu gemisi, yani bulunduğumuz gemi daha büyük hasar alırdı dedi.
4: Alsu iskeleye kır.
9: Gemi bizim gemimize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra biz iskeleye aldığımız halde karşı geminin kendisini iskeleye almak yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması neticesinde kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
8: Alsu gemisinin 3. kaptanı da ifadesinde kaza olduktan hemen sonra birkaç basamak aşağı indim ve çarpışma oldu diyerek bağırdım. Ardından köprü üstüne çıktım ve o sırada Tuğberk İmamoğlu gemisinin ışıkları yanıyordu dedi.
10: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun, gelme şeklinde seslendim. Tuğberk İmamoğlu gemisi iskele baş omuzundan benim bulunduğum geminin sancak baş omuz kısmından çarptı.
0: Efendim, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın korkunçluğu enkazlar kaldırılınca gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Zeytun Mahallesi'nde 100 kişinin daha naaşına ulaşıldı. İşgal ordusu tarafından katledilen Filistinlileri yakınları son yolculuğuna uğurladı. O anlara bakacağız şimdi.
11: Acılarının üzerine acı eklendi. Gözyaşları sel oldu, aktı. Gazze'liler enkaz altından çıkan yakınlarını uğurladı.
12: Kocam ve çocuklarım şehit oldu. Geriye sadece bir kızım kaldı.
11: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 bine yakın kişiyi katletti. Ancak bu rakamlar sadece kayıt altına alınan resmi rakamlar. Katliamın boyutu çok daha büyük. Çünkü hala binlerce kayıp var. Çoğu yıkılan binaların enkazı altında. Gazze'liler binaların enkazlarını kaldırdıkça naaşlar da ortaya çıkıyor. Zeytun Mahallesi'nde 100 kişinin cansız bedeni daha çıkarıldı. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadın da vardı.
12: Kocam şehit oldu, çocuklarım açlıktan öldü, benim hayatım kalmadı. Kızım her gün ağlıyor, babasını istiyor.
11: 100 Filistinli için tören düzenlendi. Naaşlar Filistin bayraklarına sarıldı. Acı çok büyüktü. Duygu dolu anlar yaşandı. Eşler, hayat arkadaşlarını, çocuklar anne ve babalarını, anneler ve babalarsa katledilen evlatlarını son yolculuklarına uğurladı.
12: Mahmut bir yıl önce şehit olduğundan beri onu görmek için her gün cesedinin bulunmasını bekledim. Kocam şehit olmadan önce bana cesedini örtüp gömmemi söylemişti.
0: Sevgili izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Hemen detayları sizlerle paylaşalım. Açıklamaların odağında yine orman yangınlarını görüyoruz. Paylaşalım detaylarını. Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacaklar cümlesiyle başlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeşil vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalardaysa 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Hemen son kısımda rakamlar var, bakalım. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bilgisi yine Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından geçtiğimiz dakikalarda X hesabı üzerinden paylaşıldı. Değerli izleyenler, Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Önemli açıklamalar var. Hemen detayları almak için dönelim biz de. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bizi bekleyen arkadaşımız. Yüksel, oldukça çarpıcı ifadeler var. Detayları paylaş lütfen bizimle.
13: Evet Merve Özkan, senin de ifade etmiş olduğun gibi çok çarpıcı detaylar var. Detaylar var ve şu an itibariyle Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın 2 gün boyunca ABD'de sorgulandığı ve FBI tutanaklarına geçen ifadesindeki çarpıcı detayları da sizlerle paylaşalım. Tabii Gülistan Doku'nun ne zaman nerede öldürdüğüne dair sorulan soruya Umut Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından araç içerisinde vurularak öldüğünü gördüğünü, bu olayın yaşandığı esnada araç içerisinde kendisinin de bulunduğunu ifade etti. Aynı zamanda cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisi Tuncay Sonel'in koruma polisi Şükreroğlu'nun devreye girdiğini ve bagajda taşınan cesedin bu sayede başka noktaya götürüldüğünü anlatıyor. Diğer bir ifadesinde ise Mustafa Türkay Sonel'in babam bu işi halledecek şeklinde bir söylemi olduğunu da belirtiyor. Umut Altaş ayrıca cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini, olay yerine daha sonrasında aynı araçla dönülerek kameraların kontrol edildiğini ve kendisinin cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu da FBI görevlilerine doğruladığını belirtelim. Tabii oldukça çarpıcı ifadelerdi. Zaten geçtiğimiz dönemlerde ilk yargılamasında da bunu benzer ifadeleri vardı, ancak şunu ifade etmişti. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü bildiğini söylemişti, ancak kendisinin de araç içerisinde olduğunu söylememişti. Bu kez ifadesinde araç içerisinde kendisinin de bulunduğunu belirtiyor. Hatta şunun da detayına kadar anlatmış. Mustafa Türkay Sonel aracı kullanıyordu. Ben yanında oturuyordum. Gülistan Doku ise hemen arka koltuktaydı. Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel'e benim peşimi bırak artık, beni neden takip ediyorsunuz şeklinde bir uyarısı olduğunu, bir tartışma yaşandığını ve ardından Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu araç içerisinde öldürdüğünü, gördüğünü ve olayın ardından Gülistan Doku'nun cansız bedenin bagajda taşındığını, Pertek yolu üzerinde bulunan bir noktaya gömüldüğünü ve bütün bu olaylardan da yine dönemin valisi Tuncay Sonel'in, aynı zamanda koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da olay yerinde olduğunu da belirtiyor. Tabii tüm bu sorgulama 2 gün boyunca devam etti. FBI tutanakları ise Türkiye'ye

0: Yüksel Akalan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Son durum böyleydi efendim. Oldukça çarpıcı detayları da aktardık sizinle. İstanbul Bakırköy'de bir yangın haberi paylaşacağız. Dün sabaha karşı yaşandı korku dolu dakikalar. 6 katlı otelin 1. katından alevler yükseldi ve kameraya yansıyan her anda oldukça korkunçtu. Eğer itfaiye ekipleri zamanında yetişmeseydi bir facia yaşanacaktı. 12 kişi de hastanelik oldu.
1: Alevler bir anda sardı, cam pazarı kameralara yansıdı. Korkutan yangında 12 kişi yaralanırken mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı. Bakırköy'de 6 katlı otelin 1. katında çıktı yangın. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahsur kalanları kurtarmak için adeta zamanla yarışıldı. Çıkan yangında toplamda 12 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Facianın eşiğinden dönülen olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
0: Sevgili izleyenler, Nepal'deki sel felaketindeki son gelişmelere bakacağız. Felaketin ardından can kaybı 334'e yükseldi. Yaklaşık 5000 kişinin de kayıp olduğu afette 13.098 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Gelin şimdi bölgedeki son duruma birlikte bakalım.
2: Sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıkıyor. 13 binden fazla kişi kurtarılsa da acının bilançosu her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Nepal'de 26 Ağustos'ta başlayan yıkıcı sel arkasında dev bir yıkım bıraktı. Ülke genelinde 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Selin ardından geriye dev bir çamur yığını kaldı. Afet bölgesi havadan işte böyle görüntülendi. Arama kurtarma ekipleri felaket bölgesinde zamanla yarışıyor. Çamur yığınları altında halen yaklaşık 5000 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor. Kayıplar arasında 589 yabancı uyruklu turist de bulunuyor. Ekipler şu ana kadar 13.000'den fazla kişiyi sağ kurtarmayı başardı. Bölgede 21.000'den fazla güvenlik personeli arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
3: Afetin üzerinden zaman geçmesine rağmen cesetlerin tamamı henüz çıkarılmadı. Yalnızca dün tek bir evde 22 ceset bulundu. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu Nepal için büyük bir trajedi. Daha önce de pek çok zor durumla karşılaştık. Ancak şu anki durum bunlardan en büyüğü.
2: Bölgeden güzel haberler de geliyor. 60 yaşındaki bir kadın sel sonrası evinin altında 11 gün mahsur kaldıktan sonra sağ bulundu. Ayrıca Nepal'deki bir tünelden bir Çin vatandaşının canlı kurtarıldığı anlarda basına servis edildi. 225 metrelik tünelin içinden çıkarılan adam kurtarma ekiplerinin de yardımıyla hastaneye götürüldü.
0: Efendim son 24 saatte yurtta yaşananlara bakacağız. Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
4: Evet.
1: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşması sona erdi. Saldırganın anne ve babasının yargılandığı davada anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar verildi. Acılı aileler tahliye kararına tepki gösterdi.
4: Annenin sadece "Benim iki kızım var, evde yalnızlar" lafıyla mı serbest bırakıldı?
1: Mahkeme heyeti, "Oğlum silahı evdeki dolabımdan çaldı" diyerek oğlundan şikayetçi olan babanınsa tutukluluk halinin devamına karar verdi.
4: Güya eğitimli çocuk yetiştirmiş, katil yetiştirmiş.
1: Düğününe sadece saatler vardı. Nikah öncesi arkadaşlarıyla eğlenmiş eve dönüyordu. 26 yaşındaki İsmail Arpağan kullandığı motosiklet park halindeki tıra çarptı. Burdur'daki feci kazada genç adam düğününün olduğu gün hayatını kaybetti. Damatlık yerine kefen giyen genç dualarla toprağa verildi. Hakkında 31 yıl 4 ay hapis cezası vardı. Her yerde aranan o firari, Kocaeli'de saklandığı evde bulaşık makinesinin içinde yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

0: estetik görünümü iyileştirmek amacıyla başvurdum. İşlem yapıldıktan hemen sonra boğazım şişmeye başladı.
1: Antalya'da boğaz bölgesinden yağ aldırma operasyonuna giren 40 yaşındaki kadın ölümden döndü. Yoğun bakımda 2 gün entübe edilen kadın işlemi yapan doktordan şikayetçi oldu. 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Doktorsa suçlamaları kabul etmedi.
2: Sevgili izleyenler, internette ev, araba, eşya ve mal veya hizmet satışına ilişkin ilanlar için yeni bir dönem başladı artık. İlanların yayımlandığı internet siteleriyle sosyal medya platformları bu ilanlara ilişkin bazı bilgileri her ay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirmek zorunda. Şimdi daha fazla ayrıntıyı alacağız. A Haber muhabiri Erşan Karaca ve konuğu bizi bekliyor. Hemen dönelim ve detayları sizden dinleyelim Erşan.
3: İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum Merve Özkan. Şüphesiz ki aslında en önemli başlıklardan bir tanesi. Çünkü milyonlarca vatandaş hemen hemen her gün sosyal medyada ve aynı zamanda sitelerde ilan veriyor. Bu ilan başlıkları aynı zamanda hem araç olabilir, ev olabilir veya eşya olabilir. Şimdi bunlarla aslında 2022 yılında bir düzenleme yapılmıştı. Fakat biraz daha detaylı ilanlara ilişkin bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bazı bilgileri artık her ay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Peki konunun detaylarında neler var? Çok değerli yayın konuğumuz gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
3: Efendim öncelikle arkamızda bir güzel bir tahtamız var. Dilerseniz başlayalım, tanımlardan devam edelim dilerseniz.
4: Evet, bu düzenleme aslında Gelir Vergisi Başkanlığı tarafından bilgi transferi adıyı verdiğimiz B-transferi transferi yükümlülükleriyle 2022 yılından itibaren uygulamaya başlamıştı. Uygulama kapsamında özellikle günlük daire kiralamaları, taşınır ve taşınmaz gayrimenkul ve menkul satışlarının aslında ilanlarının Gelir Vergisi Başkanlığı'na aylık olarak gönderilmesiyle ilgili bir düzenlemeydi. Düzenleme tarafında aslında bazı taraflar vardı. Bunlardan ilki B-Trans adını verdiğimiz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik bilgi aktarımı, ilan verenler, taşınır ve taşınmaz konusu mallar, yer sağlayıcılar yani web siteleri, ilan platformları ve sosyal ağ sağlayıcıları bu aslında transfer edilecek verilerin sorumlularıydı. Edilecek bilgiler kapsamında da baktığımızda da aslında internet sitesindeki olan bu ilanların içerinen çeşitli bilgiler çerçevesinde doğru bilgilerle gelir dairesine çeşitli formatlarda, belirlenen formatlarda aktarılmasını içeriyor. Ve bu içerdiği düzenlemeyle beraber Gelir Dairesi Başkanlığı da aslında bazı detaylara ulaşmış oluyor bu kapsamda diyebiliyoruz.
3: Evet, şimdi vatandaşlar ilan verirken dikkat edeceği kuralları biliyoruz. Hani E-Devlet üzerinden de verilen ilan kuralları var. Peki şimdi burada 2022 yılından itibaren başlayan bir uygulama var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na vatandaşlar ilan verdikten sonra hangi bilgileri girecekler?
4: Özellikle aslında bu ilan verilen platformlar öncelikle ilan veren firmanın bilgilerini aktarıyor. Yani bu firma kimdir, unvanı kimdir, vergi numarası kimdir bu ilanı verenler. Aynı zamanda ilana ilişkin taşınır ya da taşınmaza ilişkin bilgilerin içerildiği bilgiler var. İşte bu ilanın numarası, hangi tarihte kaldırıldı, hangi tarihte kaldırma nedeni ne olarak işaretlendi. Aynı zamanda bu gayrimenkulse bu gayrimenkulün ada parsel bilgileri gibi ilanlarda yer alan bilgileri ve gerektiğinde de ulusal adres veri tabanı gibi bilgiler içeriliyor. Yapılan düzenleme aslında bu sirkünün biraz daha kapsamının sosyal medya platformları ve içerikleri açısından genişletilmesi oldu diyebiliriz.
3: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın da belirtmiş olduğu gibi kameraman arkadaşımdan bir kere daha rica edeceğim. 2022 yılında başlayan bir uygulamaydı. 2026 yılından itibaren ise kapsamı tüm dijital ortamlara genişletildi ve aynı zamanda alım, satım, kiralama, ilan ve reklamı açıkça düzenlenmiş olduğunu ifade edelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
2: Erşan Karaca ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim şimdi okullarda uyum haftası yarın başlıyor. Anaokulu ve birinci sınıfların adaptasyon sürecinde özellikle ailelerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunları konuşacağız. Eğitimci Yeşim Fidan konuğumuz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
5: Hoş buldum, merhabalar.
2: Evet, şimdi aslında bir tarafta uzun bir tatil dönemini de geride bıraktık. Ancak birinci sınıflar ve anaokulu içinde bir adaptasyon süreci var. Onlar artık yeni bir döneme başlayacaklar. Aslında eğitim hayatlarında yeni bir

0: adım atacaklar. Ailelerin özellikle bu noktada çocuklara nasıl davranması gerekiyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hemen sözü size bırakayım.
1: Teşekkür ediyorum tekrardan. Okullarımızı uyum programı 7-11 Eylül arasında anaokul öğrencilerimiz ve ilköğretim öğrencilerimizle birinci sınıflarımızı başlamış olacak. Milli Eğitim Bakanlığımız bu programı yıllardır başarıyla uyguluyor. Ve bu programda temel amaç sadece çocuklara bir uyum süreci yaşatmak değil, aynı zamanda hem ebeveynlerimizi hem de öğretmenlerimizin de bu konuda bilinçlendirerek çocuklarımızın bu sürece en hızlı adapte olacakları hale getirmeyi amaçlıyoruz. Okul öncesi ve birinci sınıflara başlayacak öğrencilerimiz yeni bir hayata başlıyorlar. Onlar için çok yeni bir deneyim alanı başlıyor. Bunu kolaylaştırmak için bizim ebeveynlerimizden istediğimiz bazı süreçler var. Hı hı. Öncelikle çocuklarımız okula gittiklerinde hemen eğitime başlamayacaklar. Burada daha çok öncelikle okul binasını tanıma, sınıfını bilme, kantini görme, okula dair bir kültüre sahip olmayı hedefleyeceğiz. Burada öğretmenini tanıyacak ve sınıf arkadaşlarını tanıyacak. Bu bizim işimizi biraz daha kolaylaştıracak. Ancak velilerimizin de yapacağı birkaç adımla bu iş daha kolay hale gelebilecek. Hı hı. Nedir bunlar? Örnek veriyorum, öğrencimizin ayrılmakta zorlandığı bir ebeveyn yerine daha kolay ayrılabileceği bir ebeveynle okula gitmiş olması süreci kolaylaştırır. Annenizden ayrılmak daha zorsa babanız lütfen okula götürsün öğrenciyi. Bunun yanında öğrencimizin vedalaşma süresini çok uzattığımız zaman okula girme problemi yaşayabiliriz. Çok kısa tutarsak da öğrenci korkuya kapılabilir. Bunu en iyi şekilde öğrenciye ifade ederek ve en net şekilde bir süre belirleyerek ayrılmayı hedeflersek çok daha güzel bir süreç bizi bekliyor olacak.
0: Evet, bir bunun de yanında, hocam şu da siz de belki hani ilerleyen cümlelerinizde söyleyeceksinizdir. Verilen evet. Sözü direkt ailenin tutması gerekiyor. Kaçta geleceğini tabii söylediyse ki. O saatte ve o noktada orada olması gerekiyor. Tabii bunun için ki, o da kaygıyı azaltma da önemli. Buyurun.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Öğrencilerin bağlanma stillerinde kaygılı bağlanmayı gerçekleştirmememiz gerekiyor. Hı hı. Ebeveyn dediğiniz gibi bir söz verdiyse o söz diliminde yerinde bulunursa öğrenci şunu hisseder. Demek ki annem babam beni buraya terk etmedi. Hı hı. Ben ne zaman istersen benim yanıma gelecekler duygusunu yaşamış olacaklardır. Bu da okula olan güveni ve aileye olan güveni aynı zamanda arttırmış olacaktır. Bunun yanında okullarla ilgili ailelerimizin şöyle bir yanılgısı olabiliyor. Öğrenciyi bazen öğretmenle ve okulla tehdit edebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bak bunu yaparsan öğretmenin kızar. Bak şunu şöyle yaparsan seni şikayet ederiz tarzı cümleler kurabiliyoruz. Bu da öğrencinin öğretmene olan algısını değiştirebiliyor. Bunu da en iyi şekilde tolere edebilmenin yolu öğretmenimiz ve okulla ilgili her zaman olumlu cümleler kurmak zorundayız.
0: Evet.
1: Ve bunların yanında öğrencilerimizin bu okula uyum haftasını en iyi şekilde geçirebilmelerinin diğer bir noktası da tabii ki öğretmenlerimiz. Evet. Öğretmenlerimiz velilerimizle işbirliği içerisinde olacaklar. Çocukların temel eğitiminden hayat boyu öğrenmelerine kadar kapsayan bir süreci en iyi ve en verimli şekilde geçirebilecekleri evet. bir alana adım atıyorlar. Bunu da ne kadar ebeveynle işbirliği içerisinde yaparsak, o sevgiyi ve şefkati o çocuklara ne kadar çok verirsek bunu da çok daha kolay bir hale getirmiş oluruz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kıymetli bilgilerinizi paylaştınız bizimle. Çok sağ olun. Eğitim uzmanı Yeşim Fidan.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim sizlere.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz biz de kendisine bu kıymetli paylaşımları için. Sevgili izleyenler, şimdi havanın notlarına bakacağız. Ülke genelinde sıcaklıklar düşecek mi, yoksa o beklenen düşme yaşanmayacak, daha büyük bir sıcaklık dalgasıyla mı karşılaşacağız? Büyük şehirlerde yağış bekleniyor mu? Al Haber muhabiri Abdullah Ünver Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bizi bekliyor. Hemen sözü sana bırakalım Abdullah.
2: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Aslında sorduğunuz sorunun cevabını şimdi birazdan almış olacağız. Önümüzdeki hafta Türkiye'yi daha serin ama yağışsız bir hava bekliyor olacak. Üç büyük şehrimizdeki hava durumlarını şimdi konuğumuz Cengiz Çelik, hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik'le konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.

0: Hoş buldum, sizler de hoş geldiniz.
1: İsterseniz gelecek haftanın hava durumundan başlayalım. Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor?
0: Sizin de belirttiğiniz gibi çoğunlukla yağışsız bir hava göreceğiz diyebiliriz. Sadece bugün, yarın ve salı günü için Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışlar özellikle yarın için, yani pazartesi günü için Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacak. Onun dışında ülke genelinde bir hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Kuzey ve iç kesimlerde öğle saatlerinde kısa süreli bulutlanma olabilir. Güney kesimlerde ise az bulutlu açık bir hava göreceğiz. Bir de yine kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş var. Mevsim normalleri civarında yer yer 1-2 derece belki altında olabilir. Güney bölgelerde ise tam tersi mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde bir hafta yaşayacağız diyebiliriz.
1: Peki büyük şehirlere bakacak olursak hava nasıl olacak büyük şehirlerimizde gelecek hafta?
0: 3 büyük şehrimize bakarsak yağış beklentimiz yok. Pazartesi günü için İstanbul ve Ankara'da biraz bulutlu, öğle saatlerinde özellikle biraz parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz ama yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklara baktığımızda ise Ankara'daki en yüksek sıcaklıklarda 3-4 derecelik azalma var. 26-28 derece bandında seyrediyor Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar. İstanbul'da yine benzer şekilde yağış beklentimiz yok. Kısa süreli bulutlanma olabilir. Sıcaklıklar İstanbul'da da en yüksekler 27-28 derece bandında seyrediyor.
1: Son olarak İzmir'e bakalım.
0: İzmir'de de yine az bulutlu açık bir hava bekliyoruz. Yağış beklemiyoruz. En yüksek sıcaklıklar İzmir'de pazartesi günü 35 dereceyken hafta ortasına doğru birkaç derecelik düşüş yaşayacak diyebiliriz.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik'ten gelecek haftanın hava tahmin raporlarını aldık diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
2: Şehre yakın programımızda bu hafta Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Turnalar Yaylası'ndayız. Turnalar Yaylası'nın rakımı yaklaşık 2000 metreyi buluyor. Gelin bakalım arkadaşlarımızın izlenimini.

0: Şehre yakın programında bu hafta Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Turnalar Yaylası'ndayız. Turnalar Yaylası'nın rakımı yaklaşık 2000 metreyi buluyor. İşte insanlar buraya, bu yaylaya gelirken hem küçükbaş hayvanlarını, hem büyükbaş hayvanlarını, hem de kümes hayvanlarını, yani tavuklarını getiriyor. İşte burada yaylada organik ürünler elde ediyorlar. Üretmiş oldukları sütlerden yoğurt, peynir, tereyağı, tavuklardan da yumurtalar elde ediyorlar. İşte üretmiş oldukları bu ürünlerin bir kısmını kendi ihtiyaçları olarak tüketseler de büyük bir kısmını işte burada organik üretimlerini satarak gelir elde ediyorlar. İşte şimdi biz de o yayladayız, turnalardayız. Peki günlük hayat burada nasıl geçiyor? İşte şimdi bunu öğrenme vakti. Şehre Yakın programı başlıyor efendim. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz?
1: İnekleri dağdan getiriyorum.
0: Yaklaşalım efendim şöyle. Arkalarından yetişmeye çalışalım. Nerelere gitti? Neler tüketti? Nelerle otladı bu inekler dağda?
1: Bunlar bu bildiğin doğal otlardan otlanıyor. Ben de bızağlarını vermek için dağdan sürdüm. Getiriyorum inşallah eve. Şimdi sağlayacak biraz sonra. Doğal otlardan yayılıyor bizim buranın yazın güzel yağmurlarından yetişen otlardan yayılıyorlar.
0: Bunun sütü de farklıdır.
1: Bunların sütü normal, fazla sütü olmasa da yağlı sütleri var.
0: Lezzetli.
1: Lezzetli sütleri var bunların. Kırmızı inekler daha farklı bunlar.
0: Onlar sarı kız mıydı?
1: Bunu kırmızı diye ismini adlandırıyorum. Şuna da ala kız diye isimlendiriyor.
0: Peki burada nasıl bir hayat var?
1: Burada güzel yaylamızda, bu Kadirli'mizin güzel Durna yaylasında.
0: Şimdi Kadirli'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde. İnsanlar nefes alamıyor.
1: Burada yalnız o kadar değil tabii, yaylamızda 27-28 derece olduğu zaman 22 dereceye düşüyor.
0: Yani şu anda Çukurova'daki insanları kıskandıracak bir hayatınız var.
1: Evet, burada çok güzel yaylamızda, herkesi de yani davet, gezmesini davet ederim yani.

0: Harun abi sabahın ilk saatlerinde görmüş olduğunuz keçileri ormana götürdü ve orada otlattı. Şimdi eve geldi, ağla girdi. Birazdan sağılacak ama sağılma işlemi öncesinde ne yapacağız Harun abi?
1: Keçilerimizi topluyoruz, bu kapalarına koyuyoruz. İşte iki kişiyle beraber sağıyoruz bu alanları. Şimdi oraya süreceğiz. Orada sağılacak.
0: Hadi toplayalım.
1: Tamam.
0: Burada
2: sağlam işlemi,
0: sağım işlemi yapılacak. Kendini sağdıran gidecek.
2: Gidecek abi.
0: Sabah bir de akşam mı sağıyor?
1: Hayır, sabah sağıyoruz, akşam üzeri oraklarla beraber otlatıyoruz.
0: Şimdi akşam sağım olmuyor mu?
1: Akşam sağım olmuyor. Şimdi oraklarını katıp öğleden sonra oraklarla beraber otlatılıyor abi.
0: Keçiler de en bol süt hangi dönemde oluyor?
1: Mayıs, Haziran abi.
0: Mayıs, Haziran.
1: Evet.
0: Bu dönemde süt bulmak zor.
1: Ana şu an azalma dönem. İşte Eylül Ekim gibi de tekrar sütleri biter abi.
0: Tahmini kaç tane keçimiz var? Ne kadar süt çıkacak?
1: Tahmini 60 tane keçimiz var. İşte 20-25 kilo süt çıkıyor abi.
0: Sütü peynire dönüştürdük. Hemen evet. Satıyor muyuz yoksa toplumu satıyoruz?
1: Yok, satıyoruz. Sipariş oluyor. Zaten müşteriler var. Önceden söylüyorlar. Ona göre hazırlayıp satıyoruz abi.
0: Şimdi anne sütünden sonra insan sağlığı için en faydalı süt keçi sütü.
1: Evet.
0: O yüzden rağbet yüksek mi?
1: Aynen.
0: Keçi sütüne, keçi peynirine.
1: Peynir aynen abi, siparişleri ancak yetiştirebiliyoruz. Yani şey çok, talep çok.
0: İnek sağmaktan biraz daha farklı keçi sağmak.
3: Aynen.
0: Farkı nedir? Daha mı zor?
3: Daha zor. İnek sağmadan daha zor keçi sağmak.
0: Az çıkıyor.
3: Aynen.
0: Sizin inekler de geldi. Bunlar da sağlayacak.
3: İnekler de sağlayacak.
0: Burada komşuya yardım ediyoruz ama şu an.
3: Aynen, komşuya yardım ediyor.
0: Şimdi Zeynep abla dışarıya çıkmadan önce yayık makinesini çalıştırmıştı. Hı hı. Şimdi bir taraftan da tereyağı oluşmaya başladı.
3: Aynen.
0: İçinde ne kadarlık bir yoğurt ya da süt var?
3: 30 litre yoğurt var. Yaklaşık 1 kilo falan tereyağı çıkıyor 30 litre yoğurttan.
0: Kaç dakikada çıkar?
3: 1 saatte falan oluyor ya.
0: 1 saat böyle yayılıyor.
3: Ha. Aynen, 1 saat yayılıyor.
0: Şimdi evi de şöyle bir göstermek lazım. Tabii doğal bir manzaranın içerisindeyiz ama çiçeklerimiz var. Aynen. Çiçeklerin hemen ön tarafında asırlık bir ardış ağacımız var.
3: Aynen.
0: Tam evin çıkış kapısında.
3: Hı hı. Aynen.
0: Bunu bilerek mi ayarladınız böyle?
3: Biraz da bilerek ayarladık. Önünü bu tarafa getirip. Ardışın gölgesi çok güzel, serin oluyor.
0: Peki bu tereyağımızı burada mı tüketeceğiz? Yoksa satıyor muyuz? Sipariş verenler mi var?
3: İhtiyacımız olanı kullanıyor. İhtiyaç fazlasında satıyor.
0: Yayık ayranımızdan tereyağı alacak kıvama geldik sanıyorum. Aynen. Peki nasıl alacağız Zeynep abla? Kapatıyor muyuz?
3: Kapatıyorum.
0: Kapattık.

0: Maşallah rengi de sapsarı.
1: Ana ot yediği zaman rengi sarı olur. Kışın yemediği zaman yağının rengi beyaz olur.
0: Peki bu tereyağını sattığımız zaman parası sizin mi oluyor yoksa Hamza abinin mi oluyor?
1: Bizim oluyor, biz çalıştığımız için.
0: Ama Hamza abi de götürüyor, getiriyor.
1: O da damasını, buzağısını satıyor, onun parasını alıyor.
0: Her şey eşit.
1: Aynen.
0: Damalar onun, süt, yoğurt sizin.
1: Aynen.
0: Turna Yaylası'nda gördüğünüz olduğunuz gibi zengin bir ağaç örtüsü var. İşte o ağaç örtüsü zaman zaman masa olabiliyor. Zaman zaman evlerde farklı aksesuarlar olabiliyor. Ama sizin için de, yani Vedat abi için de ayrı bir hobi olmuş durumda. Evet. Neler yapıyoruz?
2: Abi ben bununla sanat eseri diyorlar. Böyle kuşlar yapıyorum, boğa. Ondan sonra küp şeklinde böyle değişik değişik süs eşyaları yapıyorum. Bu bizim buranın yöresel

0: kınalı ardacından yapıyorum. İlk denemem keklikte oldu. Kınalı keklik yöremizin endemik kuş türlerinden birisi. Ondan dolayı keklik yapımıyla başladım, başarılı oldum. Sonra devam ettim, geliştirdim. İşte küp falan yaptım.
1: Bu da yine kınalı ardıç mı oluyor?
0: Kınalı ardıç, evet.
1: Masaya baktığımız zaman aslında o kınayı daha güzel bir şekilde görüyoruz.
0: Net görebiliyoruz, evet. Ardıç kendi renginden doğal kırmızılı beyazlı, onu özel denk getiriyorum.
1: Burası kırmızı olan, yani kınalı olan kısmı.
0: Kınalı olan tarafı.
1: Burası da kınasız, beyaz evet. olan kısmı.
0: Doğal olan tarafı.
1: Tek parça.
0: Tek parça. Yapıştırma herhangi hiçbir yeri yok ama kapağı, kulpu hepsi tam dört dörtlük yapılmış durumda. Bu ibili çavuş kuşu, yani Hazreti Süleyman'a haber getiren hütüt kuşu aslında. Onu da oradan etkilendim, yaptım. Burada baharda olur, çok güzel bir sesi çıkar yine.
1: Elinize sağlık. Bıçakla da görelim mi nasıl oyuyorsunuz?
0: Şu şekilde mesela bunu araba yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde yontarak ince işçiliği, mesela şu şekilde tekerlerini, şöyle teker bölümünü çıkartıyorum. Teker bölümü çıkarttıktan sonra daha sonra böyle oyuyorum içe doğru. Sonra bunu iyice tekeri içe gidene kadar kendi ölçüsünde tekerin yüzeyini alıyorum. Çamurluk bölümü. Yine şu ön teker çamurluk bölümünü alıyorum.
1: Bunlar her şey sizin hayalinizde olan şeyler.
0: Hayalimde. Hepsi kafamdan geliştirdiğim şeyler. Hiçbir kursuna falan gitmedim. Sadece kendi kafamda burada hobi olarak yaptığım şeyler.
1: Herhangi bir yere çizmedik.
0: Çizmedim, görmedim. Yani bir kursuna gidip öğrenmedim. Sadece burada kendi başıma geliştirdiğim, böyle inek güderken, dağlarda gezerken bulduğum ağaçları yontarak ürettiğim eserler.
1: Şimdi yayladan biraz daha yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıda Ağaca Dağı var ve Ağaca Dağı'nda kışın yağan kar henüz erimiş değil. Çünkü orada hava daha da serin. Şimdi işte oradan karı alıp buraya doğru gelmeye çalışacağız. Ve şimdi yolculuğumuz başlıyor. Bakalım dağda, yolda nelerle karşılaşacağız. Vedat abi götürecek bizi oraya. Kaç dakikalık bir yolculuğumuz olacak?
0: Yaklaşık 35 dakikalık bir yolculuğumuz olacak. Ortalama 5 kilometre falan ama arazi bozuk olduğu için yaklaşık 35 dakikada varıyoruz. Oraya vardıktan sonra da bir 200 metre falan yürüyerek çıkacağız. Daha sonra karı inden çıkardıktan sonra torbalara doldurup sırtımızda arabaya indireceğiz. Yine gittiğimiz aynı yoldan geri döneceğiz.
1: Şimdi biz yaklaşık 2000 rakımdayız, evet. Ama 2000'in üzerine çıkacağız.
0: Şu anda rakım 2100'e doğru gidiyoruz inşallah.
1: İllerdeki karı almak için artık araçla gelebileceğimiz son noktaya ulaştık. Şimdi çantalarımızı, poşetlerimizi alacağız ve ardından İn'e doğru gideceğiz. İn hangi tarafta kalıyor?
2: Yukarıda.
1: Yay olarak çıkacağız.
2: Yay olarak çıkacağız.
1: Yavaş yavaş çıkalım.
0: Evet.
1: Şimdi biz Ağaca Dağı'nın eteğindeyiz.
0: Evet, Ağaca Dağı kasırga kar inliğine doğru gidiyoruz. İnle aşağı yukarı 200 metre mesafemiz kaldı. Onu da yürüyerek çıkacağız inşallah. Araçla gelebileceğimiz son noktaya şu an geldik.

0: Karın olduğu ine zorlu bir yolculuk sonrasında ulaştık. Görmüş olduğunuz gibi kayaların ta dibinde şu anda Ağustos ayında erimeyen karlar var. Şimdi bizim oraya inmemiz biraz zor. O yüzden hemen Vedat abi hazırlıklarını yaptı. Bu daracık yerden aşağı inecek.
1: Buradan 3 metre aşağı inip daha sonra yine bir 2 metre daha aşağısı. Yine bir 5 metre daha aşağısı derken toplamda 15 metre derinliğe ineceğiz böyle bölüm bölüm. Orada kara uğraşacağız inşallah. Daha sonra onlar orada bıçkıyla kesip torbalara doldurup sonra iple yukarı çekeceğiz.
0: Şimdi Hamza abi yukarıda ipleri hazırladı. Bekliyor. Sizi şimdi görelim.
1: Evet.
0: Size kolay gelsin.

0: Hamza abi, aşağısı nasıl?
1: Aşağısı çok soğuk. Yani orada ben çok üşüdüm ama buraya çıkınca ısındım.
0: Karımızı aldık.
1: Karımızı aldık yavaş yavaş. İpine çekiyorum. Ya Allah.
0: Bismillah.
1: Bismillah getirdik şimdi şöyle karımızı. Şöyle bunu buraya bırakayım. Öbürkünü çekek inşallah.
0: Bir görelim önce karımızı. Ağustos ayındayız. Osmaniye'deyiz. Kadirli'deyiz. Hamza abi.
1: Çıkardım.
0: Kışın bu kadar soğuk olmuyor galiba.
1: Ya şimdi kış gününden çok fazla.
0: Evet.
1: Çok soğuk.
0: Şimdi bunu karsambaç yapacağız.
1: Pekmezle, şekerle karsambaç yapıp
0: sıcak günlerde
1: yiyeceğiz inşallah.
0: Şu anda ormanlık alandan, daha doğrusu kar inlerinden almış olduğumuz karları aşağı doğru indirmeye çalışıyoruz ama tabii şu anda bastığımız yerde endemik bitkiler de var. Onlardan bir tanesi de kekik. Biz yürüdükçe aslında mis gibi kekik de şu anda o kokusunu etrafa yaymaya devam ediyor. Ağaca Dağı'nın hemen eteğindeyiz.
1: Evet.
0: Kardeşiniz burada yok ama evet. Ağaca Dağı için yazmış olduğu şiiri var.
2: Evet, kardeşim şu an Dağlı Doğu Beyazıt'ta astsubay olarak görev yapıyor. Şu bulunduğumuz yer için, Ağaca Dağı için bir yazdığı birkaç dörtlük vardı. Onlardan birkaç söyleyip kendine de buradan selam göndermek istiyorum. Ayrıca tüm askerlerime de selam göndermek istiyorum. Soğucakta gerek vardır bastona, deli gözde doldur suyu testine, çıkmak istersen daha üstüne, Turna'nın dağları seni bekliyor. Sırları saklıdır her sapasında, keklikler ötüşür her yapısında, erenler meskeni tam tepesinde, sırlarla dolu Ağaca Dağı neler saklıyor. 2000 rakımlı doruk çıktın mı? Osmaniye Maraş önüm baktın mı? Mehmet Alem dertleri vurup yaktın mı? Bünyen rahatlıyor, kalbin çokluyor.
0: Buradan da selam olsun kendilerine.
2: Evet, selam olsun bütün askerlerimize ve Mehmet Ali'ye.

0: Bu bizim burada tereyağlı bulgur pilavı üzerine köy tavuğu haşlamalı et en ağır misafire yapılan yemeklerden köyümüzde Kadirli yöresinde. Gelen misafirlerimize, ağır misafirlerimize köy tavuğunu haşlamalı tereyağlı bulgur pilavı üzeri yapıyoruz. Yine bugün de onlardan birisini yaptık. Sabah kestiğimiz tavuğu yolduk, temizledik, haşladık. Tereyağlı yine sabahki çektiğimiz yayıktaki ürettiğimiz tereyağından yaptığımız bulgurlarla tereyağlı bulgur pilavımızı yaptık ve yine haşlamalı tavuk üzeri pilavımızı yaptık.
1: Tabii bulgur da yine tarladan.
0: Tarladan hemen şurası zaten frezleri, ekinleri gördük. Buraya ekmiştik yine. Bulgur da yine kendi tarlamızdan, evimizin yanından. Burada doğal olmayan hiçbir şey yok. Buradaki bütün mahsuller, ekmek yine hakeza. Yine kendi tarlamızdan un olarak öğütüp bu köy yufka ekmeği yapıyoruz. Ekmek de yine tarlamızdan. Ayran yine sabahki yaydığımız yayık ayranından. Yani her şey doğal, her şey kendi üretimimiz.
1: Salatamızdaki sebzeler de yine Kadirli'nin ama şu anda burası yayla olduğu için birkaç haftamız var. Birkaç hafta sonra yine salatayı da bahçemizdeki sebzelerden mi yapmaya başlayacağız?
0: Evet, şimdi onu söyleyemedim aslında az önce çünkü domatesler Kadirli'den gelmeydi. Burası rakım yüksek olduğundan şu an yeni mahsullerimiz çıkmadı. O yüzden sadece sebzeyi Kadirli'den getiriyoruz ama inşallah 5-10 güne burada da yenisi çıkacak.
1: Ellerinize sağlık.
0: Afiyet olsun. Teşekkür ederim.
1: İlden getirmiş olduğumuz karla şimdi kasanmaç yapacağız. Hamza abi, kar adeta buz tuttu bu sıcak havada. Evet. Neden böyle oldu?
2: Ya şimdi İbrahim Bey, bu şeyde inlikte doğal kuyuda karların birikmesinden bu zamana kalan karı tabağa koyup şimdi hazırlıyor. Yani bu şimdi şekeri de katacak.
1: Karlarımızı önce tekrar tane tane hale getirmeye
2: çalışıyoruz. Böyle ince ince kıydığımız zaman ondan sonra da şekerli suyu katacak. İnşallah tüm olursa şey yapıyor, fazla tokanıyor. Yani alnımıza bir sızıltı yapıyor ama bu şekilde suyuyla kattığım zaman şey oluyor, yani biraz daha yemesi kolay oluyor.
1: Dileyen bal koyabilir, pekmez koyabilir.
2: İsteyen pekmez koyar, isteyen
1: reçelle, meyveli hale getirebilir.
2: Evet, isteyen şekerle, ama biz de şekerle hazırlamaya çalışıyoruz inşallah.

0: kar yeniden yağana kadar kalabiliyor böyle yani bu inlik kuyuda. İstediğin zaman gidip getirecek şekilde daha karlarımız var kuyunun içinde. Yani hemen bitmez.
1: Zaman zaman buradan Kadirli'ye de gidiyor.
0: Zaman zaman isteyen olursa Kadirli'ye de götürüyorlar böyle toplayıp. İnşallah böyle devam.
1: Elinize sağlık, emeğinize sağlık.
0: Afiyet olsun inşallah size de bize de.

Şehre yakın programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şu anda Çukurova bölgesinde, yani Kadirli, Osmaniye, Adana ve Mersin'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde. Ancak Turnalar Yaylası'nda kışın yağan kar hala erimiş değil. İşte bu nedenle de Çukurova bölgesinde yaşayan ve serinlik arayan insanlara işte burada erimeyen karların nasıl ulaştırıldığını ekranlara yansıtmaya çalıştık. Aynı zamanda Turnalar Yaylası'ndaki o hayvanların nasıl bir doğal ortamda yetiştiğini, burada o hayvanlardan nasıl doğal ürünler elde edildiğini yine ekranlara getirmeye çalıştık. Haftaya bir başka şehre yakın programında buluşmak umuduyla kendinize çok iyi bakın efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Türkiye ihracattaki performansıyla G20 ortalamasını geride bıraktı. Yılın ilk çeyreğinde %1,8 gerileyen Türkiye'nin mal ihracatı ikinci çeyrekte %8,5 artış gösterdi. Böylece Türkiye'nin mal ihracatındaki çeyreklik artış G20 ortalamasının 2,6 puan üzerinde gerçekleşti. Türkiye'nin mevsimsellikten arındırılmış mal ihracatının parasal büyüklüğü de ilk çeyrekteki 67,3 milyar dolardan ikinci çeyrekte 73 milyar dolara yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: İzmir'e gidecektik. Sen de gelir misin benimle?
1: Çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın.
0: Leyla!
2: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
3: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
4: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Erzurum, son yıllarda hızla yaygınlaşan ayçiçeği üretiminde önemli bir artış kaydederek Türkiye genelindeki üretimin %11'ini karşılar hale geldi. Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Erzurum'da son yıllarda sulama imkanlarının artması, makineleşme ve ürünün pazar değerinin yüksek olması çiftçilerin ayçiçeğine yönelmesini sağladı. Erzurum'da ayçiçeği ekim alanlarının genişlemesiyle üretim 5 yılda 10 kat arttı.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Mutlu hafta sonları efendim. Tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda artık yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Değerli izleyenler, gözümüz bir tarafta Girne açıklarında, diğer tarafta da Silivri açıklarında. İstanbul Silivri'de batan gemi 720 metrede görüntülendi. Kayıp 10 kişi ise günlerdir aranıyor. Peki cansız bedenlere ulaşıldı mı? Arama çalışmalarındaki son durum ne? İşte detayları alacağız şimdi. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, detayları aktarmak için bölgede bizi bekleyen arkadaşımız. Merve, nedir son gelişmeler, dinleyelim senden.
1: Evet, iyi yayınlar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul'da Silivri açıklarında 2 Eylül gece saat 0:15 sıralarında yaşanan ve Tuğberk İmamoğlu isimli Türk gemisinin batmasıyla sonuçlanan kazada hem arama kurtarma çalışmaları hem de adli süreç hız kesmeden devam ediyor. Biz de İstanbul'da Silivri'de haber nöbetine devam ediyoruz. Dilerseniz yaşanan gelişmelerden kısaca tekrar bahsedelim. Yaşanan olayın ardından öncelikle dün TCG Akın arama kurtarma gemisi çok büyük bir eşiği aslında bizlere açtırmış oldu. Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. TCG Akın gemisine ait TCG Istakoz 2 isimli ROV cihazı, yani insansız denizaltı robotuyla Tuğberk İmamoğlu gemisinin deniz altındaki yeri tespit edilmiş oldu. Böylelikle kayıp 10 kişilik mürettebata bulmaya ya da kurtarmaya ya da çıkarmaya ilişkinde çok önemli bir eşik aşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül dün buradaydı. Kayıp mürettebatın aileleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye iştirak etti. Hatta gemide kendisi ailelere de bir demeç verdi. TCG Akın gemisinin yerini tespit edildiğini belirten Davut Gül, ailelere burada artık bundan sonraki süreçte önemli olan enkazın nasıl çıkarılacağı ve kayıp 10 kişilik mürettebatla ilgili çalışmaların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini de belirtmiş oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da adli süreç devam ediyordu, biliyorsunuz. Hatta adli süreçteki gelişmelerden de kısaca bahsetmiş olalım. Asu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptan Murat Evciman hakimlik tarafından tutuklandı. Ancak her iki kaptan da bilirkişi ön tespit raporunda kendileri hakkında belirtilen kusurları kabul etmedi. 1. kaptan Ahmet Erarslan kaza sırasında kamerasında istirahatte olduğunu belirtmişti ve kumandanın 3. kaptanda olduğunu söylemişti. İstanbul Silivri'de yaşanan gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Sözü şimdilik merkeze bırakalım.
0: Sevgili izleyenler, şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli müstehcen paylaşım iddiasıyla gözaltına alındı. Hemen detayları paylaşalım şimdi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ekinci ve 4 şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Efendim, şimdi Muğla'dan bir haber paylaşacağız. Kaçak gelin. Muğla'da Özbek gelinlerine 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğün yaptılar Ateşoğlu ailesi. Hatta o düğünde gece yağlı güreş organizasyonu bile yapıldı. Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarının da katıldığı güreş ve düğün içinde milyonlar harcandı. Gelinse düğünde takılan yaklaşık 5 milyon liralık altınlarla kaçtı. Bakın sonrasında neler oldu.
2: Dillere destan düğün 3 gün 3 gece sürdü. Damat tarafı organizasyon için milyonlarca lira harcadı ama mutluluk uzun sürmedi. Özbek gelin düğünden hemen sonra 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı. Muğla'da yaşayan Mustafa Ateşoğlu, Özbek asıllı 28 yaşındaki kadınla aracılar vasıtasıyla tanıştı. İkili çok geçmeden evlilik kararı aldı. Düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. 3 gün 3 gece süren dillere destan o düğünde 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşleri yapıldı. Sadece bu organizasyon için 1,5 milyon lira harcandı. 40 Pınar'ın ünlü baş pehlivanlarının katıldığı güreşte birinci olan pehlivana madalyasını Özbek gelin taktı. Herkes toplamda 10 milyon lira harcanan o düğünü konuşurken Özbek gelin aniden ortadan kayboldu. Üstelik evde yapılan aramada düğünde takılan 5 milyon liralık altın da yoktu. Gelinin altınlarla kaçtığını anlayan aile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
3: Kaçak gelin ise saatler sonra ortaya çıktı. Polise ifadesinde takıların büyük bir bölümünün kayınpederinde olduğunu iddia etti.
0: Efendim şimdi Ankara'dan kaza haberleri paylaşacağız. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kamyonetli otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Elmadağ'da ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı ve kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Yine Polatlı'da bir tır seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
4: Kamyonette otomobil çarpıştı, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Barbaros Caddesi ile Sancak Caddesi'nin kesiştiği noktada seyir halinde olan kamyonette otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu görüntülerin kayda geçtiği yerse Ankara'nın Elmadağ ilçesi. Samsun yolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken polis olaya ilişkin inceleme başlattı. Yine Polatlı'daki organize sanayi bölgesinde bir tır seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tırın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Ankara-Eskişehir yolunun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını bitirmesinin ardından yol tek şerit halinde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Efendim elektrikli skuter kullanımı kontrolsüz şekilde artıyor. Skuterlar hem yayalar için hem de sürücüler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Artan kazalar ve şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor.
5: Denetimler yetersiz, tehlike büyük. Elektrikli skuterler kontrolsüz kullanım nedeniyle ciddi bir güvenlik sorununa dönüştü. Kaldırımlarda hız eder diyor, yaya geçitlerinde aniden karşımıza çıkabiliyor. Kalabalık bölgelerde hayati risk barındırıyor.

0: 15 yaşından küçüklerin kullanmasına, kask eksikliğine, kural ihlallerine 5000 liraya kadar ceza uygulamasına rağmen sahadaki denetim en büyük engel olarak ortaya çıkıyor. 25 kilometrelik yasal hız sınırını aşan kişisel skuterlerin sürücü yaşı ve teknik özellikleri sahada tespit edilemiyor. Mevcut mevzuatta tüm kullanıcılar için genel bir kask zorunluluğu bulunmazken, 18 yaş altına koruyucu ekipman şartı getirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alıyor. Diğer yandan kaldırımlara ve duraklara rastgele park edilen kiralık skuterler, engelli bireylerde yayaların hareketini doğrudan engelliyor. Veri eksikliği nedeniyle tam boyutu ölçülemeyen kazaların ayrıntılı takibi için İçişleri Bakanlığı'nın adım atması bekleniyor.
1: Efendim, üniversitelere giriş sınavı YKS'nin tarihine, öyküsüne bakacağız şimdi de. 1950'li yıllardan itibaren sınavın adı değişti, sorular değişti, yıllar değişti, ancak değişmeyen tek şey üniversite hayali kuran milyonlarca gencin hayali oldu. Gelin şimdi bakalım tarihine.

0: Dünyada bu ölçekte yapılan aslında başka bir sınava tanık olamayabiliriz.
1: Vallahi hep aynı stresti. Meslek lisesindeydim. Ben kazandım yani üniversiteyi.
2: Milyonlarca gencin hayatını değiştiren sınav. Kimi için hayal ettiği mesleğin anahtarı, kimi için yıllar süren emeğin karşılığı.
3: Benim girdiğim dönemde tek oturumdu diye hatırlıyorum.
2: Türkiye'de üniversiteye giriş sistemi yıllar içinde sayısız kez değişti. Bugün milyonlarca öğrencinin girdiği YKS'ye uzanan yol, üniversitelerin kendi sınavlarını yaptığı yıllarda başladı.
4: 1950'li yıllarda Türkiye'de üniversitelerin kapıları her öğrenci için aynı şekilde açılmıyordu. Üniversiteler kendi sınavlarını yapıyor, öğrencileri kendi kriterlerine göre belirliyordu. Ancak yüksek öğretimi olan talebin artmasıyla birlikte bu sistem yetersiz kalmaya başlamıştı.
2: Daha fazla öğrenci, daha fazla başvuru ve daha merkezi bir sistem ihtiyacı. 1960'lı yıllara gelindiğinde üniversiteye girişte merkezi sınav fikri gündeme geldi. 1964'te merkezi sınav uygulamasına geçildi. Amaç üniversiteye girişte daha düzenli, daha merkezi ve daha eşit bir sistem oluşturmaktı. Ve takvimler 1974'ü gösterdiğinde üniversiteye girişte yeni bir dönem başladı. Üniversiteler arası öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi kısa adıyla ÜSYM kuruldu. İlk merkezi sınav ÜSS yani üniversiteler arası seçme sınavı adıyla uygulandı. Artık öğrenciler farklı üniversitelerin farklı sınavlarına girmek yerine tek bir merkezi sınavla yüksek öğretime adım atıyordu.
5: Sorular kolaydı ya. Şimdi bu kadar zor değildi yani.
6: Kaç şık vardı hatırlıyor musunuz?
5: Sanıyorum dört. Bizim zamanımız daha kolaydı.
6: Kaç yıl önce girdiniz sınava?
7: 1975 yılı.
6: Sınavın adını hatırlıyor musunuz?
7: Sınavın adı üniversite sınavı, ÖSYM'de yine.
2: Bu sistem Türkiye'de üniversiteye girişin yeni adresi oldu. 1981 yılında ÖSYM kuruldu. Üniversiteye giriş sınavının yürütülmesi artık ÖSYM'nin sorumluluğundaydı. Sınavın adı da değişti. ÖSS yani öğrenci seçme sınavı.
3: Ben en son girdiğimde ÖSS'ydi. Hani sonraki süreçleri çok takip etmedim açıkçası. Belli bir sistem oturtup o sistemin düzenli bir şekilde işlemesi, devam etmesi daha doğru gibi geliyor bana, bilmiyorum.
8: Sözel öğrencisi olarak girmiştim. LGS değildi, normal ÖSS sınavıydı. Çok karışık sanki, bilmiyorum. Çok çeşitli sınavlar var.
9: Tıklıydı, 4 tane şık vardı bildiğim kadarıyla. Şimdi bilmiyorum yani nasıl sistem.
4: Tek aşamalı sınav dönemi uzun yıllar boyunca milyonlarca öğrencinin hayatına yön verdi. Ancak eğitim sistemi değiştikçe üniversite sınavında da yeni arayışlar başladı. Yıl 1999'da ÖSS'nin yanına ÖYS eklendi.
2: İki aşamalı yeni bir dönem başladı. Amaç öğrencilerin sadece genel başarısını değil, alan bilgisini de daha ayrıntılı ölçmekti.
0: 1999'da 2009 arasında tek aşama yapılıyordu. Toplam 180 soru vardı. 2000 ile 2017 arasında iki aşamalı bir sınav. Birinci aşamada 160 soru vardı. İkinci aşamada 80 ve 90 civarında soru vardı. Yine günümüzde iki aşama var. Birinci aşama yani TYT'de 120 soru bütün adaylar için geçerli. Sonrasında sayısal eşit ağırlık sözel anlamında ya da

0: AYT alan yeterlilik testi ve YDT yabancı dil testi.
1: Eskiden YKS'de öğrencilerden hız isteniyordu. Yani en hızlı soru çözen öğrenciler, formülleri en iyi uygulayan öğrenciler başarılı oluyorken devamında günümüzde de bir önceki sınav sisteminde de artık öğrencilerden günümüzün soru kalıpları şu şekilde evrildi. Yani kelime sayıları çok arttı. Beceri temelli sorular oldu. Okuduğunu en iyi anlayan, okuduğunu belirli bir süre içerisinde en iyi yorumlayan öğrencilerin aslında başarılı oldukları bir sınav modeli uygulanıyor.
0: Öğrenciler önce temel yeterliliklerini ortaya koyuyor, ardından seçtikleri alana göre bilgi ve birikimlerini sınıyor. Yıllar değişti, sınavların adı değişti, sorular değişti, oturumlar değişti. Ancak değişmeyen tek şey, üniversite hayali kuran milyonlarca gencin heyecanı oldu. 1950'lerde üniversitelerin kendi sınavlarıyla başlayan hikaye, 1964'te merkezi sınav uygulamasıyla devam etti. 1974'te ÜSS, 1981'de ÖSS, 1999'da ÖSS ve ÖYS, 2010'da YGS ve LYS, 2018'de ise YKS. Türkiye'nin üniversite sınavı tarihi aslında eğitim sisteminin değişiminin de bir hikayesi oldu.
2: Ama şu anki sistemin daha uygun olduğunu düşünüyorum.
0: Ve bugün milyonlarca genç yıllar önce başlayan bu yolculuğun yeni bir halkasında üniversite hayallerine kavuşmak için sınava giriyor. ÜSS'den YKS'ye değişen sadece sınavın adı olmadı. Türkiye'nin geleceğe hazırladığı gençlerin üniversiteye ulaşma hikayesi de yıllar içinde değişti.

0: Efendim artık 1 Eylül itibariyle balıkçılar vira bismillah dedi biliyorsunuz. Balık pazarlarında yoğunluk var mı peki? Bu dönem hangi balıklar var? Fiyatlar nasıl? Bunu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Abdullah Ünver balık pazarında bizi bekliyor. Şimdi hemen dönelim, işte bu sorduğumuz soruları da Abdullah Ünver'e yönelteceğiz. Cevaplarını almak için Abdullah söz sende.
1: Teşekkür ediyorum, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Ankara Ulus Balık Hali'ndeyiz şu anda. 1 Eylül tarihi itibariyle av sezonu yeniden başladı şu anda. Vatandaşların yoğun ilgisi var. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte dediğim gibi Ulus Balık Hali'ndeyiz. 1 Eylül tarihi itibariyle av yasağı sona ermişti. Balıkçılar vira bismillah diyerek yeniden denize açıldılar. Ankara Ulus Balık Hali'ndeyiz. Burada hareketlilik günün ilk saatlerinden itibaren başladığını söylemek mümkün. Yeni gelen, pazara yeni gelen balıklar işte tezgahları şu anda süslemiş durumda. Fiyatlara bakacak olursak Karadeniz somonu 300 TL, Karadeniz hamsisinin 100 TL olduğunu görüyoruz. Palamut da aynı şekilde 100 TL, deniz şuprası 400, Norveç somon 450 şeklinde sıralanıyor fiyatlar. Tabii vatandaşların oldukça yoğun ilgisi var. Balık sezonun açılmasıyla birlikte Ankaralılar Ulus'taki işte bu balık pazarına akın etti. Onlar da alışverişlerini burada yapıyorlar. Oldukça kalabalık, oldukça gürültülü birçok vatandaş şu anda sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlara, balık pazarına akın etti. İsterseniz esnafa da soralım, bu sezon en çok hangi balık tezgahlarda olacak? Efendim, bu sezon vatandaş en çok hangi balığa doyacak?
2: Balıkçı Müslüman hoş gelin diyor. Bereket ayıdır. Bu sene taze palamut karaya vurdu. Kaç para? 700 gram bakabilirsin. Kaç para? 100 lira. Çalan vermez. Vatandaşın yüzü gülecek. Bereket gelecek. Memleketimiz çok güzel. Sevelim, sevilelim. Harika. Her şey bereket aydın. Şu güzel balık. Hapsi kaç para? 100 lira. Mükemmel. Şupra levrek. Balık bedava. Bir kilo et 1000 lira. Müslüm Baba diyor ki güldürecek yüzümüzü.
1: Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Ankara balık pazarındayız. Ulus balık pazarındayız. Sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlar şenlendi. Vatandaşlar da balık ihtiyaçlarını almak için şu anda burada alışverişlerine devam ediyor diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
0: Abdullah Ümer'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki İbrahim Ünal ve 21 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Emirhan Ünal doğadan topladıkları sert kayaları sabırla işleyerek takılara dönüştürüyor. Dağlardan binbir emekle toplanan meşhur Çubuk Agat taşları babaoğlunun elinde kesilip

0: Şu anda kesimizi yaptık. Takı tasarım için kolye yapacağız.
1: Başlarda çok zor geliyordu ama işin içine girince insan alışıyor tabii.
2: Benzersiz renk geçişleri ve mikroskobik kristal çubuklardan oluşan büyüleyici bir dokusal yapı. İşte büyüleyici güzelliğine çubuk agat taşı.
3: Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yazır köyünde doğayla iç içe bir bahçedeyiz. Peki bugün bizi hangi hikaye bekliyor? İşte bu seslerin arkasında çubuğun meşhur agat taşı şekilleniyor. İbrahim Ünal doğadan topladığı agat taşlarıyla çeşitli takılar, tokalar yapıyor. Ona bu sabır dolu yolculuktaysa oğlu Emirhan eşlik ediyor.
1: Bazen çok bunaldığım, sıkıldığım zamanlarda geliyorum babamın yanına. Taş sanatıyla uğraşıyoruz. Takı tasarım yapıyoruz. O şekilde derdim tasam hiç kalmıyor.
0: Günümüz böyle geçiyor şu anda. 3 yılı geçkin agat taşıyla uğraşıyoruz. Kesimi, parlatması hepsi bize ait.
1: Aksaray Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Babama doğal taşla yardım ediyorum. Ona destek oluyorum. Birlikte topluyoruz, işliyoruz, satışına yardımcı oluyorum. Yaklaşık olarak 3 yıl önce başladık biz taş şekillendirmeye. Öncelikle ham halini alıp ortadan ikiye ayırıyorduk. Daha sonrasında takı tasarım, kolye, yüzük, ondan sonra bileklik tarzı şeyler yapmaya başladık. Bu elimdeki taşı babam kesti. Ben de şekillendirmesine yardımcı oldum. Parlatmasına yardımcı oldum. Ve bu hale getirdim.
0: Ben taşla çok uğraşacak bir insan değildim zaten. Baktım bunun içinde kesilince işte bu güzellikleri görünce bir merak sardı. Bu merakı ben devam ettirdim. Topladım, çok taş topladım. Binlerce taş topladım. Bunun içinden seçip iyilerini bulmak, kestikten sonra bu güzelliği görmek için binlerce dağdan taş topladık. Çocuğumla ikimiz. Çubuğun her yöresinde var taşımız bizim. Mesela şu taş. Gördüğünüz jeot. Benim köyümün taşı. Bu da bir nadir bir taş.
3: Diğerlerinden farklı biraz. Çünkü diğerleri bu şekilde. Bunun içinde kristaller var. Farkı nedir? Yine bundan da takı toka yapılır mı?
0: Tabii. Ondan da yapılır, bundan da yapılır. Sadece özelliği bunun sertlik derecesi fazla. Ya bunlarınki düşük. Ama bunlar daha kaliteli olduğu için agat taşının çubuğa has bir taş. Çubuktan başka bir yerde yok.
3: İbrahim abi, doğadan topladığın agat taşlarını şekillendiriyorsun. Epey de zorlu bir süreç olduğundan bahsettin. Nasıl başlıyor süreç?
0: Şimdi süreç şöyle başlıyor. Dağlara çıktığımızda yağmurlu olması lazım. Yağmur yağarsa taşları bulmamız kolaylaşıyor. Ondan sonra biz taşları 3-4-5 taş bulduğumuzda geliriz buraya. Taşlarımızı keseriz. Gördüğünüz gibi bu hale getiririz. Ondan sonra bakarız, takı tasarıma uygun olanlar takı tasarıma çeviririz. Olmayanları da bu şekilde keseriz, dilim olarak parlatırız.
2: Agat taşının sağlığa birçok faydası da var.
0: Sinir strese birebir geldiğini söylüyorlar, enerji verdiğini söylüyorlar. Yani o taşı toplayıp bu hale getiriyoruz işte bu dağlardan getirdiğimiz taş. Şu taş gördüğünüz. Bunu bu duruma getirmek için biraz zahmet veriyoruz. Tabii o zahmetsiz de hiçbir iş olmuyor. Yani yapıldıktan sonra bize bir huzur veriyor. Kolyemiz hazır. Bu aşaması çabuk olan bir süreçti.
3: Güzel. Emeğine sağlık.
0: Bu da benim sana ufak bir hediyem.
3: Çok teşekkür ederim. Tüm yapım sürecine şahit olduk tabii.
0: İyi günlerde kullan. İnşallah şifa olur sana.
3: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
4: Efendim, şimdi sizleri Türkiye'nin en eski köftecisiyle tanıştıracağız. Balkanlardan göçen bir ailenin kurduğu işletmeyi şu anda 5. kuşak torunları devam ettiriyor. Gelin İstanbul Sirkeci'deki o

0: Şu anda İstanbul Sirkeci'deki Hocapaşa Sokağı'ndayız. İşte İstanbul lezzetlerini tatmak isteyen yerli ve yabancı turistler buraya mutlaka uğrarlar. Şimdi biz de bu sokaktaki bir dükkanın hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. 1893 yılından beri faaliyet gösteren Hilmi Bey Köftecisi'nin yolculuğunu sahibinden dinleyeceğiz. Köftecinin üst kısmına çıktık ve güzel bir sofra da hazırlandı bizim için. Şimdi de Cem Bey, 5. kuşak, torun 5. kuşak sahiplerinden. Nasıl başladı efendim bu yolculuk?
1: Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Savaş zamanı geliyorlar buraya. 1893 yılında dükkan kuruluyor. Mehmet Saltuk tarafından kuruluyor. Mehmet Saltuk dedemin dedesi oluyor. 20-30 yıl yaptıktan sonra Ali Saltuk'a devrediyor. Ali Saltuk dedemin dayısı oluyor. Ali Saltuk da 1960'lara doğru bu işi götürüyor. 1960'tan sonra yeğeni Turgut Saltuk'a devrediyor. O Turgut Saltuk benim dedem oluyor. Dedem vefat ettikten sonra annem işin başına geçiyor. 27 sene o bu işi götürdükten sonra 12 yılda da ben işin başında ablamla beraber götürüyoruz bu bayrağı.
0: Ne güzel efendim. Peki aslında ilk kurulduğunda burada değilmiş değil mi?
1: İlk ya burası değil. Hemen bunun iki yan dükkanı oluyor. Hemen cadde üstünde. Babadan aşağı inerken sağda. Bütün gazetecilerin geldiği, bütün işte otobüs yerlerinin olduğu hepsi buradan kalkarmış. Cuma namazından önce herkes orada köfte yiyip öğle namaza giderlermiş. Öyle bir şey varmış çünkü.
0: Peki efendim Hilmi Bey köftesinin özelliği nedir? Niye herkes buraya geliyor?
1: Hilmi Bey köftesinin en önemli özelliği içinde ekmek olmaması. İçinde sadece kimyon, soğan ve tuzdan oluşuyor. Biz eti akşam bir kere tuzla çekiyoruz. Dolaba atıp bekletiyoruz.
0: Deniliyor.
1: Sabah bir daha çekiyoruz. Sabah bir daha çektikten sonra malzemeleri koymaya başlıyoruz.
0: Yani ne katıyor? Lezzetine ne katıyor?
1: Ya iyice yoğurulması, iyice harmanlanmasını sağlıyor.
0: Anladım.
1: Bir de 2-3 saat, evet, evet. Saat yakın yoğuruyoruz eti.
0: 200 saat.
1: Hadi yakın yoğuruyoruz, evet.
0: Biz tabii ev hanımlı olarak böyle 2 dakikada yoğuruyoruz. Yok. Köfteyi evde. Hemen atıyoruz sonra.
1: O zaman sakız kıvamı gibi oluyor işte. O
0: öyle
1: yüzden
0: mi?
1: Tabii
0: çok
1: yoğurur, çok yoğururuz. Evet, çok yoğurmak lazım.
0: O zaman bu biraz çiğ köfte gibi bir şey değil mi? Böyle çiğ köfteyi de yoğurursunuz.
1: Tabii yani. Öyle o kadar çok yoruluyoruz ki iyice sakız kıvamı gibi oluyor çünkü.
0: Etini aldığınız yerden dolayı da bir lezzet farkı var mı?
1: Tabii ki etin özel bölümleri kullanılıyor. Yani sonuçta
0: hangi bölümü?
1: Kaburga, sıyırma, döş. Çok az da sertlik katsın ve harmanlamasın, kolay olsun diye noa bölümü kullanılıyor.
0: Kasabınızı da değiştirmiyorsunuz.
1: Hiç şekilde değiştirmiyorum. Kasap bu işin en önemli kısmı.
0: O lezzet değil mi? Değiş.
1: Evet. Bir de kuzu eti kesinlikle yok. Çünkü kuzu eti koku yapar. Sağdan etten oluşuyor.
0: Peki pişirmesinde bir farklılık var mı?
1: Tabii. Sık sık çevirerek pişirecek. Yani hani çok ateşin altı açık olmayacak. Orta derecede olacak.
0: Bir yanmayacak.
1: De, yanmayacak.
0: Çok da az pişmeyecek.
1: Çok da az. Tam orta şekilde olacak. Suluk alacak. Ve sık sık çevirecek.
0: O zaman Cem Bey bu kadar bahsettiniz. Şimdi tatmadan da olmaz.
1: Evet.
0: Seyircilerimizden özür diliyorum. Sizler için tadıyorum. Hemen şöyle alayım. Bir ufak parça.
1: Sos çok acıdı. Dikkat edin yalnız.
0: Sos acı. Sosa o zaman değmeyeyim.
1: Evet, sos çok acı.
0: Tam alayım. Gerçekten çok lezzetliymiş. Ben de tavsiye ederim.
1: Zaten ekmek olmayınca bakarsınız ama tabakta özellikle suyu kalıyor köftenin. Bu
0: evet,
1: hiçbir köftede olmaz.
0: Genelde
1: acaba köfte kuru olur.
0: Dedim sosun acaba suyu mu?
1: Değil. Köftenin kendi suyu.
0: Köftenin kendi suyu.
1: O da bizim en önemli özelliğimiz işte.
0: Hilmi Bey'de de köfte meşhur mudur?
1: Yok.
0: Dedeniz icat
1: etmiş. Yani dedemin doğduğu yerin adını koyuyor sadece. Bütün müşteriler de orada istiyormuş özellikle. Hani ben Hilmi Bey köftesi yemek istiyorum diye. Oradaki insanlar zaten biliyor. Hani Türkiye'de böyle
0: yani
1: bir yer varmış.
0: Yani sizin önünüz Hilmi Bey'e
1: evet.
0: kadar gitti.
1: Evet.
2: Dükkanda 70 yıldır müşterilere sunulan bir lezzet daha var. İsmi de yoğurt tatlısı.
1: Özel yoğurttan yapılıyor. Yoğurt, güzel. Un, irmik, yumurta.
0: Duydum. Aynen evet. Yoğurt tatlısı.
1: Revanenin bir değişi.
0: Öyle mi?
1: Revanenin bir değişi.
0: Başka bir işletme yapıyor mu sadece siz?
1: Yok,
0: yapıyorsunuz değil mi?
1: Biz yapıyoruz.
0: Çünkü çok duyulduk bir şey değil.
1: Çok eski müşteriler bunu istiyor.
0: Öyle mi?
1: Bu 50-60'lı geçmiş olan müşteriler özellikle diyor ki revanenin yoğurt tatlısını istiyorum diyor.
2: Peki bir işletmenin bir asrı devirmesinin ve günümüze kadar ulaşmasının sırrı ne?
1: En önemlisi kalite bu olan ve müşteriyi memnun etmek. Yani yapılan işlemlerin, alınan malzemelerin tedarikçiye ve hiçbir zaman bozmamak lazım. Pahalı olsun ama iyi bir ürün alın yani. Onu eğer biraz daha ucuz alayım diye tedarikçi malzemeyi

0: değilseniz o zaman da tutturması çok zor oluyor.
1: Aslında birçok işletmede bununla karşılaşıyoruz. Evet. Maliyet düşsün diye. Evet. Daha farklı yerlerden alıyorlar.
0: Ben şimdi kasabı değiştirsem şimdi ben bir yıl uğraşmam lazım tutması için. Toplamak zorunda dağıtmak çok kolaydır. 50 yıl gelen adam bakarsa bunun tadı değişmiş derse bir daha gelmez.
1: İsminizin başında tarihi ya da meşhur değil mi? O ifade kalkar. Anlamı
0: bir
1: olmaz.
0: Bir anlamı kalmaz yani.
1: Çok teşekkürler bizi aradığınız için. Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Her şey çok lezzetliydi.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler.
2: Bir zamanlar günlük hayatın içinde yer alan yöresel kıyafetler bugün kültürel mirasın önemli parçalarından biri olarak yaşatılıyor. Konya Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan atölyelerde geçmişten günümüze ulaşan geleneksel kıyafetler özenle üretiliyor.
3: Selçuklu'nun başkenti, kültürel zenginliklerin deniz derya olduğu bir şehrimiz. Olgunlaşma enstitüleri olarak geleneksel Türk el sanatlarını yaşatıp gelecek nesillere aktarmak, arşivlemek birinci görevimiz.
4: Üç etekler, cepkenler, şalvarlar ve kuşaklar. Her biri geçmişten günümüze uzanan bir kültürün parçası.
5: Biz genellikle replika çalışıyoruz. Müzelerden aldığımız örtüleri, daha önce işlenmiş sandıktaki örtülerin birebir aynısını çalışıyoruz. Türk işi, hesap işi, bunun yanında bakanlığa ulusal ve kurumsal projelerimiz oluyor. Onları çalışıyoruz.
4: Burası tarihiyle, kültürüyle, gelenekleriyle Anadolu'nun köklü şehirlerinden Konya.
3: Geleneği yaşatıyoruz ve bir yandan da ama geçmişin izlerine de bağlı kalıyoruz.
4: Kentte geleneksel kıyafetler yıllar boyunca insanların yaşam tarzına, ekonomik durumuna, yaşına ve özel günlerine göre şekillendi.
6: Geleneksel desenleri günümüze aktarıyoruz. Yani eskiyi günümüze yansıtıyoruz. Unutulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden Konya Olgunlaşma Enstitüleri ülkemiz için gerçekten faydalı, eskiyi koruyan, geleneklerimizi yaşatan bir kurum.
4: Konya Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan atölyelerde geçmişten günümüze ulaşan geleneksel kıyafetler özenle üretiliyor.
7: Geleneksel kültürünü barındıran geleneksel kıyafetler arkamdaki enstitüde yaşatılmaya devam ediyor.
4: Kadın giyiminde renklerin ve işlemelerin ön plana çıktığı geleneksel parçalar dikkat çekiyor.
3: Şu anda baktığımız ürün sille kıyafetinin bir modernize edilmiş hali. Burada çarpanalar, geleneksel çarpana dokumayı görüyoruz. Bunlar usta ellerden çıkan ve altında da kıvratma dokumamızı görüyoruz şalvarını. Bu da normalde kıvratma dokuma burada görüldüğü gibi bej renkte ham hali budur. Ama biz modernize ederek bunu kök boyalarla boyayarak şalvarını da kıvratmadan yaptık. Burada kıvratmadan yaptığımız bir gelinliğimiz de mevcut. Üzerinde iğne oyaları var.
4: Bir kıyafetin ortaya çıkması sadece kumaşın kesilmesiyle tamamlanmıyor. İşlemeler, süslemeler, dikişler ve detaylar. Bütün bunlar için uzun bir emek gerekiyor.
7: Birbirinden güzel yöresel elbiselerin bir araya getirildiği, dikildiği bölümdeyiz. Bu bölümde giyim atölyesi.
5: El nakışları biraz zarif, naif ve dikkat gerektiren bir iş. Birçoğunu sayarak yapıyoruz zaten. Sayarak yaptığımız için şöyle bakarsanız zaten birçoğunda gözlük var ustaların, arkadaşların. Bazen düğmeler burada işte işleniyor üzeri, düğüm sarılıyor. Onun için evet en zarif ve en son yapılan işlemler buradan çıkıyor.
7: Arge bölümünde yapılan araştırmaların ardından bölüm bölüm safa safa o yöresel elbiselerin hazırlanması devam ediyor. Ve sonuçta gördüğünüz gibi böyle güzel eserler ortaya çıkıyor.
8: Bu araştırmalar tasarım bölümlerimiz var. Hem kıyafet tasarımı hem de desen tasarımı. Desenler de...

0: derde moda tasarım bölümlerinde hazırlanıyor. Daha sonra bizim buraya geliyor. Biz de burada kalıp aşamalarını yapıyoruz. Kalıp provalarını yapıyoruz. Daha sonra bunların denemeleri yapılıyor. Kesimleri yapılıyor. Desenden gelen tasarımlar üzerlerine işleniyor. En son biz dikim aşamasına geçiyoruz ve bu şekilde sonuçlanıyor. Bu Konya gelin kıyafeti. Araştırması yine araştırma bölümünde yapılarak tasarlandı. Birebir bu replikadır. Kutlu kumaş üzerine burada kordon tutturma tekniğiyle nakışları yapıldı. Başında Konya'da kullanılan fes tekniği ve tel kırmadan işlenmiş örtüyle tamamlandı.
1: Başlığı da siz mi yapıyorsunuz?
0: Evet, burada yapılıyor. O başlarda el sanatları bölümümüzde hazırlanıp yapılıyor.
1: Yani keçeden...
0: Evet, iç kısmı, fes kısmı keçidendir. Buralar yine kutlu kumaş üzerine ceketle, cepkenle uyumlu olarak çalışılarak üstüne oturtulup hazırlanmıştır. Gömlekler, mintan deniyor aslında bunlar. Gömleklerimiz hazırlandı. Bunlar basit modeller daha çok. Altına da Konya şalvarı dediğimiz bu şalvarlar. Konya şalvarımızda bu gördüğünüz gibi ağlarımız uzun oluyor. Bu şekilde hazırlanmıştır. Konya kıyafetimiz iki parçadan oluşan bir Konya kıyafeti, altı şal var, üstü yine salta da deniyor bunlara, cepken işlik de deniyor Konya'da, bu şekilde çalışılmış iki parçadan oluşan bir kıyafet, üzerine de yine nakış bölümümüzde simsırma tekniğiyle çalışılmış ve üretilmiştir.
1: Burada da bir eser var. Evet. Fatma Hocam şunu soralım, bunlar Konya'da kullanılan kıyafetler değil mi?
0: Evet, geçmişte Konya'da kullanılan kıyafetler.
1: Kıyafetler de giyilirmiş mesela.
0: Daha çok düğün kıyafetleri bunlar. Düğünde evet. Mesela bunun adına da mıhlama deniyor Konya'da. Bu da düğünlerde giyilen bir kıyafet. İki parçadan oluşuyor. Artı kemeri var.
1: Neler
0: yine
1: var?
0: Üzerinde de simsırma işlemesiyle yapılmış işlemeleri var. Onlar
1: bir kıyafeti değil mi? Peki bu desenler nereden geliyor? Bu desenleri nasıl buluyorsunuz? Nasıl
0: bu? Desenler birebir müzelerden araştırılarak bulunuyor ve replika.
1: Yani bu orijinal Türk
0: orjinal
1: motifi.
0: Türk motifi evet. Orijinal Türk motifi.
1: Geleneksel kıyafetlerin en önemli unsurlarından birisi ise, tamamlayıcı unsurlarından birisi ise başlıklar. Başlıklar keçeden yapılıyor ve ince ince işlemelerle başlık süsleniyor.
2: Keçeden burada geleneksel kıyafetler yapıyoruz, başlıklar yapıyoruz. Çantalar, giyim aksesuarları, duvar panoları gibi ürünler yapıyoruz. Burada tamamen keçeden yapıldı. Üzeri boncuklarla işlendi. Geleneksel kıyafete uygun bir başlık tasarlanıp çalışıldı.
1: Konya'da yöresel elbiselerin yapıldığı bu merkezde, burası da dokuma atölyesi. Burada gördüğünüz gibi dokumalar yine hanımefendiler tarafından büyük bir özenle yapılıyor.
3: Öncelikle Konya'mızın yöresel kumaşı Kıvratma'yı dokuyoruz. Onun haricinde normal bez ayağı dokumalar yapıp kimono, ondan sonra peştemali, havlu veya giyim aksesuarları yapıyoruz. Genellikle bez ayağı dokuma tekniği kullanıyoruz. Pamuklu ip kullanıyoruz. Saf pamuktan üretiliyor ürünlerimiz. Bunun haricinde ürünün özelliğine göre farklı ipler de kullanılabiliyor. Yani ip ekip olabilir, keten ip olabilir. Bu tür ipleri de kullanıyoruz.
1: İşler yapılırken orijinaline sadık kalıyorsun.
3: Tabii ki birebir orijinaline sadık kalarak ürünlerimizi oluşturuyoruz.
4: İğneyası mesela namaz örtüsünde kullanıyoruz. Maraş işini eski giysilerde kullanıyoruz. Aklınıza gelebilecek seccade, Kur'an kabı, pano, bütün işlerde kullanıyoruz. Türk işi, hesap işi, örtülerde kullanıyoruz.
1: Yöresel kıyafetlerde gördüğünüz o ince işlerin yapıldığı atölyedeyiz. Burada hanımefendiler o güzel işlemeleri, göz nuru işlemeleri tek tek dokuyorlar.
5: İçin gerçekten önemli kültürümüze sahip çıkmamız, geleneklerimizi yaşatmamız, hem ülkemiz adına hem şehrimiz adına, o yüzden bunları daha

0: GEO'nun katkılarıyla.
1: Değerli izleyenler, Malatya'nın Kadim ilçesi Çırmık'tı. Bugünkü adıyla Yeşilyurt tekstil geleneği, kirazı, serin havası ve fırın kültürüyle dikkat çekiyor. Geçmişten bugüne uzanan bu kültürel mirası ekranlarınıza taşıyacağız şimdi.

0: Cemal Bey merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şırmıklı'nın sevilen isimlerinden birisi olduğunuzu söylediler. Biz de hemen sizi yakalamışken birkaç soru yöneltelim istedik. Şırmıklı denilince aklımıza ne gelmeli?
1: Şırmıklı denince aklımıza öncelikle tekstil gelir.
0: Evet.
1: Yıllar önce tekstilin ilk temelleri burada atılırken herkes kendi evinin altında, odalarında tekstile başlamış ve şu anda Türkiye'nin sayılı tekstilcilerin arasında, evet, markaların arasında girmiş insanlarımız var. Biz bununla gurur duyuyoruz.
0: Evet, evet.
1: Allah onlardan razı olsun. Gerçekten büyük bir emek, büyük bir çaba. Küçük odalardan büyük fabrikatörlere ve şu anda sadece Türkiye'de değil, dünyaya nam salmış tekstilcilerimiz var.
0: Şey, burada yine tekstil müzesi de var değil mi? Yeşilyurt'ta.
1: Tekstil müzemiz de, evet, var. Evet, tekstile, evet, ilgili çok yatırımlarımız oldu Malatya'nın.
0: Evet, evet. Evet.
1: Ve ikinci sırada da Yeşilyurt denince yeşillik ve kiraz gelir,
0: evet,
1: aklar.
0: Evet, kiraz, kiraz.
1: Kirazımız
0: dalbastı kirazı.
1: Dalbastı kirazı her zaman, her sene festivali yapılır. Tabii depremden dolayı bazı engeller ve aksamalar oldu ama tekrardan yeni başkanlarımız bununla beraber
0: organize
1: ediyorlar ve etmeye de devam edeceklerdir. Biz buna gurur duyuyoruz.
0: Cemal Bey, bir de bize buraya gelirken dediler ki şehir merkezinde sıcaklık 40 derece de olsa, 50 derece de olsa fark etmez. Yeşilyurt'un kendine ait bir florası var, hava sistemi var ve her vakit çok serin olduğunu söylediler. Şimdi bakıldığı zaman aslında küçük bir ovanın içinde gibi, çukurda gibi ama buranın hakikaten bir serinliği var, kendine az bir serinliği var. Bu neden kaynaklanıyor?
1: Bu kaynaklanmasının %90'ı yeşilliğin ve suyun bol oluşu, bol olması. Aşırı bir yeşillik var maşallah.
0: Suyu bol.
1: Yeşilyurt denince akla su ve yeşilliği gelir.
0: Kadim Çırmıklı'yı gezmeye devam ediyoruz. Tekstil bir numara dedik Yeşilyurt'taki. Geçmişte Yeşilyurt'taki evlerinin, bodrumların tamamında neredeyse tekstil atölyeleri varmış. Bugün Türkiye'nin çıkardığı tekstil devlerinin birçoğu Yeşilyurt'tan çıkma. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda da çok önemli bir noktanın önündeyiz. Tekstil müzesinin tam önündeyiz. Biraz sonra içeriği de sizlere gezdireceğiz ama öncesinde yine Çırmıklı'nın yerlilerinden.
2: Ben de dokumacılıktan gelmeyeyim.
0: Dokumacılıktan geliyorsun. Evet.
2: Mahmut Bey bizim burada her evin altında bir dergahı olan, yalnız atölye olarak bir Mahmut Çalık'ın atölyesi vardı. Diğer kişilerin her evde bir tane vardı yani. Bir dergah, bir masasının hakkıdır buna da. O şekilde zaten bizim Yeşilyurt'tan doğarak buranın, İstanbul'un üçte biri tekstilde yapan bu Çırmık'tan gitmiş.
0: Tekstil müzesindeyiz. Bir zamanlar bütün evlerin altında, bodrumunda tekstil atölyeleri varmış ve oradan yola çıkaraktan buranın yerlileri demişler ki bir tekstil atölyesi yapalım. İyi de yapmışlar. İşte görüyorsunuz, çok özel ve de güzel bir tekstil atölyesindeyiz. Tavanda ipler sarkıyor. Burada bu ipler zamanında boyanıyormuş. Tekstil atölyelerine giriyormuş. Tekstil atölyelerinde dokumalar yapılıyormuş. Kilimler yapılıyormuş. Halılar yapılıyormuş. Hemen burada da yine bir dokuma tezgahı var. İşte görüyorsunuz, tamamen ahşaptan rengarenk ipler var. Burası dokuma tezgahlarının olduğu oda. Yeşilyurt'un tekstiline, Yeşilyurt'un bu kadim geleneğine, kültürüne dair arayabileceğiniz her şey burada. İşte görüyorsunuz, balmum heykelleri de var ve buradaki parçaların birçoğu geçmiş döneme, tarihe ait. Buraya

0: bağışlanmış parçalar.
1: Bu da bunlar da eskiden işte ölen Erham Merham ölen şeyler, el dedyalarımız.
0: Evet.
1: Bu da o halı, bu da aynı dışarıda, bu da kilim dediğimiz, yani böyle yolluk dediğimiz. Bak yolluk deriz bunun adına.
0: Evet, Malatya'da yolluk diyorlar. Sevgili haber izleyiciler, işte görüyorsunuz Malatya'nın kültüründe, geleneğinde yeri olan rengarenk bir folklor.
1: Mesela eski elbiselerin yırtıldığı falanı ya, onları keserler böyle ince ince. Burada yolluk yaparlar.
0: Evet.
1: Şu gördüğünüz hemen hemen 700-800 senelik şeyler, malzemeler.
0: Evet, 700-800 yıllık tekstil malzemeleri ilk kez görebilirsiniz diye bir iddialı söz kullanalım. Çünkü eminim buradaki parçaların birçoğunu ilk kez göreceksiniz. İşte Turgut da ekranlara getiriyor. Burada dokumanın envai çeşit parçası var. Yine ahşap saplı kirkit, yine kirkit çift taraklı, demir kirkit, yine isimlendirmeleri sizlere okuyorum ben. Ahşap kirkit var. Yine bu kirkitlerle kadınlarımız, annelerimiz, bacılarımız galiba halıyı mı dokuyorlar?
1: Evet.
0: Kadim Çırmıklı'nın evvel zaman önceki kumaşçı dükkanlarından birindeyiz. Tabii ki canlandırılmış ama orijinal parçalarla. Orijinal o güne ait, görüyorsunuz işte yine makaslarla, yine terzilere ait olan metrelerle. Bunun adı metre mi? Metrelerle canlandırılmış burası. Yanımızda yine Çırmıklı'nın yerlilerinden yine genç bir muhtarımız var. Sizi tanıyalım.
2: Yeşil Tamide Mahallesi muhtarı Abdullah Taşdemir.
0: Abdullah Bey, siz Çırmıklı'nın yine genç, burada yetişmiş isimlerinden birisiniz. Müzeyi de, bu içindeki objelere de hakimsiniz. Bu müze nasıl? Yani gerçekten yansıtıyor mu Çırmıklı'nın kadim kültürünü?
2: Bizim buraya gelenlerden %70-%80, yani gelip Yeşilurdu ziyaret edip de burayı ziyaret etmeden giden kimse olmamıştır. Yok, yani tabii. Yani bizim Yeşilurdumuzun eski gelenek göreneklerinden, yani terzi dükkanı olsun, iplikçi dükkanı olsun, eski evler altındaki dokuma tezgahlarından tut, her şeyden, yani bizim burada şu anda elimizde mevcuttur. Yani gördüğünüz gibi şu anda terzi dükkanındayız, kumaşçı dükkanındayız. Kumaşçı dükkanlarda da işte parçalarla, yani canlandırmalarla, yani bir nebze, yani bir şey yapmaya çalıştık yani.
0: Evet, biz de görüyorsunuz Türkiye'nin en önemli tekstilcileri bu topraklardan çıkmıştır. Türkiye'nin en önemli tekstil kumaşları, bak yine vurgulayalım, tekstil kumaşları bu topraklardan, bu coğrafyadan çıkmıştır ki hala öyledir. Malatya'nın merkezinde çok büyük, devasa tekstil atölyeleri, fabrikaları vardır. Binlerce kişiye istihdam sağlar.

0: geldik belki de bu programın en önemli noktasına. Çırmıklı Çırmıklı dedik Yeşilyurt için ki yeni ismi Yeşilyurt, eski adı Çırmıklı. Peki bu Çırmıklı ismi nereden geliyor? Kazım abi, yılların deneyimi, buranın yerlisi Kazım abi bize anlattı. Bu gördüğünüz aletin adı çıkrık. Çıkrık Çırmıklı. İsim buradan geliyor. Kazım abi buyur şöyle bir anlat bize. Bunlar ne yapılıyor bu aletle?
1: Bu aletle masra sarardık. Tezgahlarda o dışarıda mekik vardı. O mekikin içindeki masrayı bununla sarardık.
0: Masra dediniz?
1: Masra tezgaha mekikin içine koyup da dokuma gidip gelip de dokuyor ya kumaşı.
0: Tamam.
1: Bu onun. Şurada şunlar da kelep.
0: Yani kelep.
1: Kelep. Bu iplikler böyle bobin haline gelirdi. Buraya şey yapardık. Bununla da ona sarardık yani.
0: Siz kelek diyorsunuz. Kelek. Felemek yeni abi ama siz kelek diyorsunuz.
1: O zaman kelek buna şey
0: işte görüyorsunuz. Tekstilin ana vatanı Çırmıklı'da tekstilimizin ilk kullanılan parçaları, aletleri görüyorsunuz. Bunlar 100 yıllık, 700, 800 yıllık parçalar, 20. yüzyıl öreke diyor. Bak görüyorsunuz. Burada kadınlarımız muhtemelen bu örekelerle ip sarıyorlar değil mi?
1: İp sarıyorlar.
0: Direkt anladım, tanıdım ben. Kadim kültürümüzü, geleneğimizi unutmayalım, unutturmayalım. Zaten bu programımızın en büyük amacı da o.

0: Radio. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB tablet hediye.
6: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
8: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri

0: savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
1: Yerli ve milli üretim politikalarıyla Türkiye, savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlı ülkeden, kritik teknolojiler geliştiren ülke konumuna yükseldi. İHA ve SİHA'lardan havacılık projelerine, deniz sistemlerinden yüksek teknolojili savunma ürünlerine kadar pek çok alanda önemli kabiliyetler kazanıldı. İletişim Başkanlığı'nın Ayın Tarihi dergisinde yer alan analizde, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki yükselişi verilerle ortaya konuldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran başyazısında, Türk savunma ürünlerinin 185 ülkeye ihraç edildiğini ve 230 ürün tipinin dünya genelinde aktif kullanıldığını vurguladı. Duran, sektör ihtiyacının %57'sinin NATO müttefiklerine yapılması, Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik ve endüstriyel ortaklığının gücünü göstermektedir mesajını verdi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatındaki değişimse dikkat çekici. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2026 Temmuz itibarıyla yıllık bazda 11,2 milyar dolara ulaştı. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı da aynı dönemde hızla arttı. 2002'de 56 olan savunma ve havacılık alanındaki firma sayısı 2026'da yaklaşık 4500'e ulaştı. Savunma projelerinin sayısı da 62'den 1400'ün üzerine çıktı. 2002'de yaklaşık 5,5 milyar dolar olan proje hacmi ise bugün 100 milyar doların üzerine taşındı. Türkiye 25 yılda sadece savunma ürünleri üreten değil, kendi platformunu, kendi sistemini ve kritik teknolojilerini geliştiren bir ülke konumuna geldi. Savunma sanayisindeki bu dönüşüm, Türkiye'nin küresel ölçekteki etkinliği

0: hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz artık. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatimizde. Efendim, Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Şimdi biz de ifadelerini alacağız. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktarmak için bizi bekliyor. Oldukça önemli ve merak edilen bir konu. Hemen sözü sana bırakmak istiyorum Yüksel.
1: Evet Meryem Özkan, Gülistan Doku soruşturmasındaki kilit isim Umut Altaş'ın ABD'de FBI'ye vermiş olduğu 2 günlük sorgunun ardından 34 sayfalık ifadesi de ortaya çıktı. Tabi soruşturmanın seyrini değiştirecek cinsten detayların olduğunu da belirtelim. Tabi adli makamlarca, Türk makamlarınca 109 sorudan oluşan bir soruşturma evrağı ABD'ye gönderildi ve FBI tarafından bu 109 soru Umut Altaş'a yöneltildi. 2 gün boyunca bu sorulara cevap veren Umut Altaş 34 sayfalık bir ifade verdi. Önemli iddialarda bulundu. İddiaların başlangıcında özellikle de Mustafa Türkay Soneli Gülistan Doku'yu araçtayken vurarak öldürdüğünü ve kendisinin de araç içerisinde bulunduğunu doğruladı. Daha sonrasında ise Gülistan Doku'nun cansız bedenini Pertek yolu üzerinde bir bölgeye götürdüklerini ve buraya gömüldüğü hususunda da yine detaylı iddialarda bulundu. Ve bölgeye tekrar gittiklerinde ise Mustafa Türkay Sonel'in kameraları incelediğini, kameraların kayıt yapıp yapmadığını kontrol amaçlı bölgeye tekrar gittiklerini de belirttim. Diğer bir husus da yine tabii bu olaylar yaşanırken Mustafa Türkay Sonel'in kendisini tehdit ettiğini, ailesiyle birlikte gücünün çok olduğunu ve aynı zamanda konuşursan senin de sonun bu şekilde olur şeklinde imalarda bulunduğuna yönelik de iddiaları söz konusu. Tabi diğer bir husus da yine özellikle Umut Altaş'ın iade talebi bekleniyor. Tabi yakalama kararı vardı soruşturma kapsamında hakkında ve 2 gün boyunca vermiş olduğu sorguda Gülistan Doku'nun Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeyken Mustafa Türkay Sonel'le birlikte Gülistan Doku'nun yanına gittiklerini, daha sonrasında Gülistan Doku'yu aracı alarak ilerlediklerini anlatıyor ve ilerlerken de Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel'le bir tartışmasını da anlatıyor. Bu tartışmada Gülistan Doku beni neden takip ediyorsun, artık peşimi bırak şeklinde bir söylemi oluyor. Daha sonrasında tartışma sırasında Mustafa Türkay Sonel'in araç içerisindeyken Gülistan Doku'yu öldürdüğünü, daha sonrasında cesedini Pertek yolu üzerinde bir noktaya götürdüklerini ve daha sonrasında ise olaya dönemin tutuklu valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun da dahil olduğunu, cesedi bagajlı taşıdıklarını detaylı bir şekilde anlattığı ifadelerde ortaya çıktı. Tabi bu ifadelerin ardından soruşturmanın seyrinde değişeceğini, karanlık kalan noktalarında aydınlatılacağını belirtelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Yüksel Akalan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, Kıbrıs'taki feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Bir yandan soruşturma da devam ediyor. Ailelerin bekleyişi de sürerken gelin hemen bölgedeki son durumu, son gelişmeleri öğrenelim. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz ayrıntıları paylaşacak şimdi bizimle. Söz sende Rıza.
2: Merve, bir son dakika gelişmesiyle başlayalım yayınımıza. Biraz önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel basına bir açıklama yaptı. Almış olduğum notları sizlerle paylaşacak olursam yeni alternatiflere ulaşmak lazımdır açıklaması yaptı. Çünkü dünden beridir yeni bir cesete ulaşamadık açıklamaları vardı. Yeni cenazelere ulaşabilmek için yeni alternatif seçenekleri değerlendirmek üzere bir ekibin buraya geldiğini ve geniş kapsamlı bir rapor hazırladığını ifade etti başbakan ve geminin olduğu yerden çıkarılabileceğinin açıklamasını yaptı ve yarın bu raporu bizzat kendisi almak için İstanbul'a gideceğini, oradan da Ankara'ya geçerek resmi temaslarda bulunacağının ifadesini verdi ve Başbakan Ünal Üstel'in açıklamasının ardından

0: gözler o batık geminin olduğu yerden çıkarılabilir mi acaba sorusunu da gündeme getirdi. 15 kişi arama çalışmaları hızla devam ediyor. 7 gün 24 saat çok ciddi bir çalışma yapılmakta, çok hummalı çalışmalar yapılmakta. Ancak günler geçtikçe ki bugün 8. günündeyiz feci kazanın, yaşanan facianın 8. günündeyiz. Bakalım yeni umutlar, yeni bir farklılıkla, yeni bir alternatifle gemiyi oradan çıkarabileceğiz mi sorusunun da cevabını Ünal Üstel, Başbakan Ünal Üstel birkaç gün içerisinde açıklayacak diyelim. Sözü Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
1: Rıza Açıkgöz'e teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri paylaştı bizimle. Sevgili izleyenler, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 3 yıldır devam ettiği öne sürülen iş yeri anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Tekstilci ile komşusu arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansırken taraflar da birbirinden şikayetçi oldu.
2: Amaçları beni buradan yıldırmak, bu dükkanı alıp orayı büyütmek.
3: Tadilat ve baca nedeniyle başlayan anlaşmazlık büyüdü, kavgaya dönüştü. Olayın adresi Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Tekstilci ile komşusu arasındaki anlaşmazlık iddiaya göre 3 yıl önce başladı. Yan dükkanları satın alan komşunun habersizce duvarları yıktığını ve havalandırmanın önüne mutfak bacası bağladığını öne süren tekstil ustası, dükkanına gelen komşusunu darp etti.
2: Al yanına bir tane bodyguard, bas dükkanımı, biri kapıyı tuttu, o geldi buraya. Anladım, biz de bunun eğitimini almışız. Herkesin tavrında ne çıkacağı belli. Bardağı masaya bırakır bırakmaz, çünkü öbürü kapıyı tutmuş. Burada saldırı var. Ondan önce ben saldırdım, haşat ettim, kaçtılar.
3: Daha önce de dükkanından haraç istendiğini ve kumaşlarına çamaşır suyu döküldüğünü iddia etti.
2: Nerede aç, nerede yoksul, işsiz varsa buluyorlar, üzerime saldırıyorlar. Ben hep hazırlıklıyım. Sabah onda geldi, çıkardı çamaşır sularını, kumaşlara, dikili eşyalara atıp kaçtı. Allah razı olsun devletimden. Emniyet hemen kamera görüntüleri takip yakaladılar. Ben bunları biliyorum. Dükkanıma çökmeye çalışıyorlar. Ben sanki arkasızım. Hiç kimsem yoksa devletim var ya, hukuk devletindeyiz. Bize büyüklerimiz hakim senin annen baban kadar yakındır diye tembih etmiştir.
3: Olayın ardından iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.
1: Sevgili izleyenler, 34 yaşındaki avukat restoranda oturduğu sırada telefonda "ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi" diyerek bağırdıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası yaralanan avukat hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan iki şüpheli ise tutuklanmıştı. İstanbul Kağıthane'deki saldırı anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.
4: "Ya siz gelin vurun ya ben" diye bağırdı. Silahlı saldırıya uğradı. Olay 24 Eylül 2025'te İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Avukat Murat K. restoranda tek başına oturuyordu. Dışarı çıkıp telefonda görüntülü konuştu. "Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi" diye bağırdı. Kısa süre sonra saldırıya uğradı. Motosikletle gelen saldırganlar 9 suç kaydı olduğu öğrenilen avukat Murat K'yı yaraladı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle kaçtı. Kağıthane Asayiş Polisi olay sonrası iz sürdü. Gültepe'de bir evde yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: Dünya gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gitti. Heyet dün Rus lider Putin'le bir araya gelmişti. Son gelişmelere bakacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla bu hafta sonu Moskova ve Kiev'de temaslarda bulunuyor. Witkoff ve Kushner dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin

0: Ardından bugün de Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geliyor. Trump'ın özel temsilcilerinin Rusya ve Ukrayna ziyaretleri, Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik tıkanan müzakerelere yeniden ivme kazandırılmasını amaçlıyor. Temasların güvenli şekilde yürütülebilmesi için Rusya ve Ukrayna 3 gün boyunca birbirlerinin başkentlerine saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı ve Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre de Witkoff ve Kushner'in Putin'le yaptığı görüşmede savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlara ilişkin somut planlar da ele alındı. Efendim, Türkiye ve İtalya arasında da dikkat çeken bir mesaj trafiği yaşandı. Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi tarihi başarısı nedeniyle tebrik etti. Meloni de Başkan Erdoğan'ın tebriğine hemen yanıt verdi. Türkiye ve İtalya arasındaki tarihi bağlara da dikkat çekti Meloni. Diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi mesajı verdi.
1: Görevi süresince Fransa 5, İngiltere 4 başbakan gördü. İtalya'da 2022'de iktidara gelen Meloni başbakanlığındaki hükümet ise ülke tarihinin en uzun süreli hükümeti olarak tarihe geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi tarihi başarısı nedeniyle tebrik etti. Erdoğan'ın tebriğine Meloni'den de yanıt geldi. İtalya Başbakanı Meloni, Erdoğan'ın mesajını büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi. Türkiye ve İtalya arasındaki tarihi bağlara ve ortak çıkarlara dikkat çekti. İki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Bunda İtalya ile tarihten gelen yoğun ilişkilerimize ilave olarak Sayın Meloni'nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Meloni'nin mesajında sadece tebrik teşekkürü yoktu. Roma ve Ankara arasında son yıllarda güçlenen ilişkilere ayrıntılı vurgu yaptı. Akdeniz, güvenlik ve bölgesel istikrar başta olmak üzere ortak çıkarları ilgilendiren dosyalarda çalışmaya devam etme mesajı verdi.
0: Efendim, bakın, burası Almanya'nın başkenti Berlin. Berlin'de yüzlerce kişi katil İsrail'i protesto etmek için sokağa çıktı. Soykırımla ittifak olmaz sloganları atan göstericilere de polisin müdahalesi yine sert oldu. İki kişi de gözaltına alındı.
1: Filistin'e destek için bir araya geldiler, polisin yine hedefi oldular. Burası İsrail'in Avrupa'daki en iyi müttefiki Almanya. Gazze'de on binlerce kişi katledildi. Soykırımın üzerinden geçen 3 yıla yakın bir sürede küresel vicdan uyandı. Çok sayıda ülke İsrail'e mesafe koydu, yaptırım uyguladı. Ancak Alman hükümeti hariç. Burada Filistin demek, Filistin bayrağı veya ona ait bir sembol taşımak bile yasak.
3: Filistinlilere yönelik soykırımdan kar elde eden tüm şirketler utanç duysun. Filistinlilerin üzerine atılan bombaları ve insansız hava araçlarını üreten ülkelerde yaşıyoruz. Askeri tedarik zincirine somut bir şekilde müdahale etmek için eşsiz bir fırsatımız var. Yüzlerce eylemci İsrail'e yönelik silah üretimini durdurmak için bedenlerini ve ayrıcalıklarını tehlikeye attı.
1: Başkent Berlin'de de yüzlerce kişi İsrail'i protesto etmek üzere gösteriye katıldı. Göstericiler soykırımla ittifak olmaz, Gazze dünyanın en büyük yetimhanesi ve en büyük çocuk mezarlığıdır ve soykırımı durdurun yazılı dövizler taşıdı. Soykırım karşıtı sloganlar atıldı.

0: Ancak bu barışçıl protesto Alman polisi tarafından şiddetle karşılık gördü. Göstericiler darp edilip yere yatırıldı. İki kişi gözaltına alındı. İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Almanya'da düzenlenen İsrail karşıtı protestolar polisin sert müdahalesiyle sonuçlanıyor.
1: Efendim, Endonezya'nın Anak Krakatau yanardağı tekrar faaliyete geçti. Saatler

0: uzaktan duyuldu. Binlerce volkanik kaya okyanusa savruldu. Balıkçı tekneleri de nasibini aldı. Peş peşe en az 10 kere patlayan yanardağ sismik hareketliliğe de yol açtı. Yetkililer bölgede 3. seviye alarm ilan etti. 15 kilometreye yükselen kül bulutu uydu görüntülerine yansıdı. Kül bulutu nedeniyle 5 havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. En az 300 sefer iptal edildi. Yolcular havalimanlarında mahsur kaldı.
1: Bu bir doğal afet. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Havayolu şirketlerinden ve havaalanı yetkililerinden gelecek haberi bekliyoruz.
2: Volkanın patlamasını anlıyorum. Sorun şu ki neden bize haber verilmedi? Patlamanın ardından uçuşların iptal edileceğine dair bir tahmin varsa bize en başından söylenebilirdi.
0: Ana Krakatau yanardağında Aralık 2018'de meydana gelen patlama tsunami'ye yol açmıştı. Felakette en az 430 kişi hayatını kaybetmişti.
3: Efendim şimdi dünyadan öne çıkan haberlere bakacağız. Dünya raporuyla devam edelim.
4: Çakmağı çakmasıyla dükkanın iflak etmesi bile oldu. Görüntüler Çin'den. Gaz sızıntısını çakmakla kontrol etmeye çalışan bir kişi dükkanda patlamaya yol açtı. Basınçla beraber adam kapıdan dışarı fırlarken olayda en az 2 kişi yaralandı. Sel felaketiyle sarsılan Nepal'i bu kez de heyelan vurdu. Görüntüler ülkenin batısındaki Sudurpaşim eyaletinden. Taş ve toprak kütlesini yamaçtan kaydıranlar kameraya işte böyle yansıdı. Heyelanla birlikte bölgede bulunan Chaulani Nehri tıkandı. Yetkililer ani sel riskine karşı uyarıda bulundu. Şiddetli fırtına Kanada'yı vurdu. Toronto'da fırtına sırasında bir ağaca yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırımın düşmesiyle ağaç dalları tutuştu. Alevlerin elektrik teline temas etmesiyle hatta kısa devre meydana geldi ve ufak çaplı patlama yaşandı. Arnavutluk orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin güneybatısındaki Fier kenti yakınlarında bulunan ormanlık alan alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen yangın yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bazı yapılar yandı. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İtalya'da bir plajda oluşan hortum önüne geleni uçurdu. Ülkenin güneyindeki Kalabriya'da Messina Boğazı üzerinde oluşan hortum yakındaki sahili etkisi altına aldı. Şiddetli rüzgar plaj şemsiyelerini ve sandalyeleri havaya uçururken tatilciler plajı boşalttı.
3: Amerikalı anne Julianne Arnold 17 yaşındaki kızının ölümünden Instagram'ı sorumlu tutuyor. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle yaşadığı olay genç kızın hayatına mal olmuş durumda. Zira Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'ya da dava açıldı. Adalet arayışını da A Haber'e anlattı. Dış Haberler editörü Farah Uçucu'nun özel röportajını izleyeceğiz şimdi. Çocuklarını sosyal medyanın karanlık yüzü nedeniyle kaybettiklerini söyleyen aileler şimdi Meta'dan hesap soruyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Amerika'da çocukların güvenliğiyle ilgili suçlamaların merkezinde. Bu davada adalet arayan ailelerden biri de 2022'de 17 yaşındaki kızı Coco'yu kaybeden Julianne Arnold. Coco Türk vatandaşıydı ve Türkçe adı Dilara Konar'dı. Julianne kızının Instagram üzerinden tanıştığı bir saldırgan nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor.
5: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
3: Before we talk about what happened.
6: Olan biteni konuşmadan önce Coco'yu bir insan olarak tanımak istiyoruz.
7: Coco hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde

0: de etkiledi. Depresyon ve anksiyeteyle mücadele ederken içine kapandı. Tam ona yardım etmeye çalıştığımız sırada Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi. Coco o gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
1: Coco evden ayrılmadan önce sana söylediği son sözleri hatırlıyor musun?
0: O anı hala çok net hatırlıyorum. En yakın arkadaşıyla dışarıya çıktı. Ne zaman döneceksin diye sordum. Bu öğleden sonra anne dedi. Ona kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. Ben de seni seviyorum dedi. Sonra kapıdan çıktı. O an kızıma son kez baktığımı bilmiyordum.
2: And I said okay, take care. I love you. She was, I love you too, mom. No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
3: Like that's so scary for all parents because they don't.
1: Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor. Oysa aslında çocukları internetteki canavarların arasında.
3: They're between monsters, let's say on the internet.
2: Exactly.
0: Çocuklarınızı sosyal medyada her an takip edemezsiniz. Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor. Güvenlik sorumluluğunu ise hala ebeveynlere bırakıyorlar. Asıl soru şu, çocuklar platformlarını kullanıyorsa neden onları güvenli olacak şekilde tasarlamıyorlar?
1: Yaşadığınız büyük kaybı bir mücadeleye dönüştürerek Parents Rise adlı bir organizasyon kurdunuz ve Meta'ya karşı dava açtınız. Bize bundan bahseder misiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
0: 2023'te internette çocukların güvenliği için mücadele eden ailelere katıldım. Acımı hafifletmenin yolu buydu. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Coco'nun mücadele etmemi isteyeceğini biliyordum. Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Sorun kötü çocuklar ya da ebeveynler değil. Çocukları korumayan platformlar. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış.
1: Günümüzde sosyal medyadan ve telefonlardan tamamen uzak durmak mümkün değil. Telefonlar çocukların elinden düşmüyor. Peki ebeveynler çocuklarının güvenliği için nelere dikkat etmeli?
0: Bir çocuğun binlerce uygulamaya erişmesine gerek yok. Üstelik birçok uygulamanın yaş sınırı belirsiz ve yeterince denetlenmiyor. Peki bu kararları kim veriyor? Bir uygulamanın bir çocuk için uygun olup olmadığına kimin karar verdiğini bilmek istiyorum. Artık bir şeyler yapmak zorundayız.
1: Meta'ya karşı davayı kazandığınızda ne hissettiniz? Bu bir zaferdir sonuçta.
4: Big tech, us, let's make this world a better place. But parents, we need you to join in with us because it stops today. Big tech, your gig is over.
0: Duruşmayı neredeyse her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdiği zararı bildiğini görmek öfkemi artırdı. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir hissi. Ama bu sadece bir adım. Platformlar çocuklar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek.
1: Coco ile ilgili bir şeylerin yolunda gitmediğini ilk fark ettiğiniz güne dönebilir miyiz?
0: Bu zaman içinde yaşanan bir değişimde hayat dolu Coco sevdiği sporlardan ve ailesinden uzaklaşarak odasına kapanmaya başladı. Odasından çıkmak istemiyor, giderek daha depresif bir hale geliyordu.
1: Coco'ya Türkçe Dilara ismini verdiniz. Bu ismin sizin için anlamı nedir?
0: Eski eşim Türk'tü ve Coco için Dilara ismini o seçti. Aileden gelen güzel, anlamlı bir isimdi. Ablasının adı da Sinem. Türkiye'de çalıştım. Ankara'da yüksek lisans yaptım ve ailemle 3 yıl İstanbul'da yaşadık. Kızlarım çocukluklarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim için ikinci bir ülke ve benim için her zaman özel kalacak.
1: Hikayenizi dinleyen ebeveynlere son mesajınız nedir?
2: You should be scared.
0: korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuzla açık iletişim kurun. Ne yaşarsa yaşasın size gelebileceğini, sizin onun güvenli alanı olduğunuzu hissetsin. Çünkü bunu bulamazsa yeniden telefona, uygulamalara ve yabancılara yönelebilir. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.

0: Sevgili izleyenler, 1 Eylül itibarıyla balıkçılar vira bismillah dedi. Av yasağının kalkması sonrası da tezgahlara bakacağız. Şimdi hangi balıklarda bolluk var? Ayrıntılar alalım, gelin hemen gidelim o noktaya. A Haber muhabiri Erşan Karaca ve konuğu bizi bekliyor. Erşan, palamut çok olacak diyorlar. Şu anda nasıl durum?
1: Evet, iyi günler ve iyi yayınlar diyelim. 1 Eylül itibariyle balıkçılar vire bismillah dedi ve yaklaşık 5 gündür palamut bolluğu yaşanıyor. Tüm İstanbul'da diyebiliriz. Şimdi bizler de o balıkçılardan bir tanesindeyiz. Yanımızda balıkçı Kenan Balcı ile birlikteyiz. Hem palamutlarımızı gösterelim hem de lezzetli tarifimizi sizden alalım. Şu anda tezgahlarda en çok balık hangisi?
2: Efendim, Allah'ım sana çok şükür. Birinci palamut, ikinci hamsi, üçüncü sardalya. Fiyatlar dörtte birine düştü. İnşallah böyle devam edecek. Neden? Oltamızı hangi bölgeye atsak balık fışkırıyor.
1: Maşallah.
2: A Haber'e çok teşekkür ederim. Bu güzel ürünleri, ilaç gibi ürünleri halkımıza tanıttığı için.
1: Evet, şimdi palamutları görüyoruz. Şimdi boyut boyut fark var değil mi kendi
2: aralarında? Evet efendim. Küçüğü, ortası, en büyüğü.
1: Şimdi şöyle bir tane, ben bir vatandaşım, geldim, evet, balık seçeceğim. Hem lezzetli hem de taze balığı nasıl seçeceğim? Şöyle elimde tutalım, gösterelim. Nasıl seçeceğiz?
2: Neti, kelimenin neti. Balığı bugün nereden alırsanız alın, ister el arabası, ister kamyon, ister çarşı, ister pazar, nereden alırsanız hepsi tazedir. Çünkü yeni geldi, 5 gün oldu mevsim açıldı. Gözümüzü kapatıyoruz, balığımızı yiyoruz. Artı denizimizi seviyoruz, balıklarımızı yiyoruz. Denizi sevmeden balığımızı yiyemeyiz. Ne dedik? Haftada 2 gün balık, ömür boyu sağlık.
1: Aslında buraya gelenler de bir yandan balık alıyorlar, gidiyorlar, bir yandan da pişirenler var. Şimdi vatandaşlarımıza biz şunu gösterelim mi? Bir gidelim palamut pişirelim mi sizde?
2: Palamut pişirelim. Hamsi,
1: hadi gidelim. Pişirelim, evet. Nasıl balık? Şimdi hemen arkaya doğru gidelim. Şöyle hemen hızlı bir şekilde oraya doğru geçiyoruz. Hemen kameraman arkadaşımı da yanıma doğru rica ediyorum. Bizler şimdi hemen arka tarafa doğru gidelim. Şöyle balık hemen şu tarafa geçmesini isteyeceğim kameraman arkadaşımın. Şimdi şöyle... Bu tarafa doğru gidelim hemen aceleyle birlikte. Şimdi o palamutlarımız da atılmış.
2: Bakın efendim, eski usul balık pişirmeye paydos. Balıkçı Kenan usulü efendim, az yağ, kendi yağında balık pişirme. Teflon tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz.
1: Balıklarımızı nar gibi kızartıyor muyuz?
2: Nar gibi kızartıyoruz. Nar gibi ne demek? Pembeleşinceye kadar balıklarımızı pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Bakın, iki tarafı da mühürlendi. İki tarafı da nar gibi oldu. Yani anlamı pembeleşmiştir. Balığımız yemeye hazırdır.
1: Efendim çok çok teşekkür ederiz. Balıkçı Kenan'la birlikteydik. Bizler de sizlerle bu görselleri paylaştık. Vatandaşlarımız da pişirirken hem taze seçime dikkat etmeleri lazım, hem de az yağıyla bu palamut balığını pişirip afiyetle yiyebilirler diyelim. Ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
2: Haftada iki gün balık, ömür boyu...
0: Erşan'a ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun, elinize sağlık ve bir o kadar da bereketli olsun dileklerimizi de iletelim. Efendim, şimdi Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat mesaisi başladı biliyorsunuz. Denizli'de üzüm, Konya'da patates, Mersin'de ise hünnap üreticinin yüzünü güldürüyor. Hasadı yapılan ürünlerin kimi ürün iç piyasaya, kimi ise yurt dışına gönderiliyor. Gelin bakalım şimdi birlikte.

0: Denizli'nin Buldan ilçesinde sultani üzüm hasadı başladı. Salkımlar tek tek kesiliyor, kasalara özenle yerleştiriliyor. Her kasa bağdan çıkıp yeni bir yolculuğa hazırlanıyor.
1: Denizli'nin Buldan ilçesinin verimli topraklarında çekirdeksiz sultaniye üzüm hasadı başladı. İşçiler sabahın erken saatlerinden itibaren

0: veren bağlara gelip tek tek üzüm salkımlarını kesiyor.
1: Hasadımız çok güzel gidiyor. Çok verimli bir yıl. Bol bereketli. Üzümlerimiz bu sene çok. İnşallah da sezonu güzel bir şekilde kapatırız.
0: Buldan ilçesinin mahallelerinde 50 bin dekarlık alanda sultaniye çekirdeksiz üzüm üretimi gerçekleştiriliyor. Ve bu yıl beklenen rekolte ise yaklaşık 100 bin ton civarında.
2: Özenle yetiştirilen üzümler bir yandan yurt genelinde tüketiciyle buluşturulurken diğer yandan dünya pazarlarına ihraç ediliyor.
1: Karadeniz'e, Adana'ya, tüccarlarımız nerelere iletişim sağlıyorsa birbirleriyle şey yapıyoruz, o taraflara doğru gidiyor.
2: Bu kez adres Konya. Konya'nın bereketli Çumru Ovası'nda patates hasadı başladı. Toprağın altındaki ürün hasatla birlikte gün yüzüne çıkıyor.
3: Konya'nın bereketli ovasında patates hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya giren işçiler Türkiye'nin birçok yerine gönderilen patatesi hasat ediyorlar.
4: Patateslerimizin hasadına başladık. Türkiye'mizin her tarafına dört bir yana gönderiyoruz. Satışlarımızda, fiyatlarımızda da şu an memnunuz.
3: Bu yıl patates üreticisinin yüzü gülüyor. Dekarda yaklaşık olarak 6 ton patates hasat ediyorlar. Ve hasat 10. aya kadar devam edecek.
4: Burada çeşitlerimiz çok. Burada ağrıyamız var, madalayım var, jeli var.
3: Yemeklik mi?
4: Tabii yemeklik bunlar. Bunlar güzel bir çeşitlerimiz. Sarı patates olarak geçer, marabel var.
5: Doğal antibiyotik yerine geçen bir meyve. O yüzden ben bu şunu söylüyorum. Geleceğin meyvesi hünnap meyvesi.
2: Efendim. Şimdi rotamız Mersin. Tarsus'ta hünnap ağaçları meyvelerini verdi. Dalındaki ürünler özenle tek tek toplanıyor.
6: Mersin'in Tarsus ilçesinde gün doğumuyla hasat yapılıyor. Tarsus'un hünnap bahçesindeyiz ve burada sabah saatlerinde tarım işçileri şarkılarıyla, türküleriyle hasat yapıyor.
7: Kaç dönümde yetişiyor efendim hünnap?
5: Yaklaşık burası 7,5 dönümün içerisinde.
7: Rekolte ne kadar?
5: Rekolte yaklaşık şöyle söyleyeyim ya, 10 ile 15 ton arasında değişiyor.
6: ...22 dönüm alan içerisinde hasatı yapılan hünnaplar Ağustos ayına kadar hasata devam edilecek. Hasatı yapılan hünnaplar ise başta Ankara, İstanbul ve İzmir'e gönderiliyor.
2: Toplanan hünnaplar kasalara alınıyor ve satış için hazırlanıyor. Bahçedeki hareketlilik sezon boyunca devam ediyor.
5: Temmuz ayının sonundan itibaren biz toplamaya başladık. Bunun hasatı kısa sürüyor. Yaklaşık 10 gün, 15 gün içerisinde hünnaplarımızı topluyoruz, üretiyoruz. Ayrıca bunun yan ürün olarak değerlendirmek istediğinizde bunu kurusu olarak kurutaraktan piyasada çok güzel şekilde bir yıl boyunca perakende olarak satılıyor.

kalabalık şehirler, milyarlarca insan, binlerce sosyal medya bağlantısı ama bütün bu kalabalığın içinde giderek büyüyen sessiz bir tehlike var. O da yalnızlık. Öyle ki tek kişilik hanelerin sayısı her geçen gün artıyor, aileler küçülüyor, gençler ekranların, yaşlılarsa dört duvarın arasında sıkışıp kalmış durumda. Peki teknoloji bizi birbirimize yaklaştırırken neden kendimizi daha yalnız hissediyoruz? Yalnızlık sadece psikolojik bir duygu mu yoksa sağlığımızı da tehdit eden toplumsal bir mesele mi? İnsanlığın büyüyen sessiz tehlikesi yalnızlığı mercek altına aldık.

0: Etrafınıza bir bakın. Sokaklar kalabalık, kafeler dolu. Telefonlarımızda yüzlerce kişi var. Ancak gel gör ki giderek daha fazla insan kendini yalnız hissediyor. Aslında yalnızlık dediğimiz şey sadece evde tek başına oturmak değil. Bazen kalabalık bir masada, bazen iş yerinde, bazen de binlerce takipçinin arasında yalnız kalabiliyor insan. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 raporu da çok çarpıcı. Çünkü dünya genelinde her 6 kişiden biri yalnızlık yaşıyor. Üstelik sorun yalnızca yaşlıları ilgilendirmiyor. Gençler en fazla etkilenen gruplar arasında.
1: Etrafımızda kaç kişinin olduğu değil, o insanlarla kurduğumuz ilişkinin niteliğidir. Yakın, duyulduğumuzu, görüldüğümüzü, anlaşıldığımızı hissettiğimiz ilişkiler varsa, sayısı az da olsa biz kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Ama eğer o kalabalığın içinde gerçek bir diyalog yoksa, bizi gören, bizi duyan, bizim için endişelenen, kalbi bizim için çarpan bir öteki yoksa, biz kalabalık içinde de yalnız olabiliyoruz. Aslında psikolojik ve psikiyatrik her türlü hastalıkta yalnızlık bir risk faktörü. Kişinin o hastalığın belirtilerini daha yoğun yaşamasına sebep olur ve iyileşme sürecinin daha zor ve uzun ve sancılı olmasına sebep olur. Derdimiz ve sevincimiz olduğunda, paylaşacak kimse bulamıyorsak, elimiz o telefona gittiğinde ya da aradığımızda bize dönüşler olmuyorsa, buradaki yalnızlık tehlikeli bir yalnızlık.
0: Şimdi Türkiye'ye bakalım. Çünkü rakamlar aile ve hane yapımızda sessiz ama önemli bir değişime işaret ediyor. 2014'te her 100 hanenin yaklaşık 14'ünde yalnızca bir kişi yaşıyordu. 2025'te bu sayı 20'yi geçti. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki yaklaşık 27 milyon hanenin 5,5 milyonunda yalnızca bir kişi yaşıyor. Ama dikkat! Tek başına yaşamak tek başına yalnızlık göstergesi değil. Asıl soru şu, toplumsal bağlarımızda aynı hızda zayıflıyor mu?
2: Bireyselleşme, bireyci toplum anlayışı biliyorsunuz yani Batı'nın ve modernitenin ürettiği bir anlayış biçimi. Bireye sen her şeysin, yani senin kimseye bir ihtiyacın yok zaten, her şeyi yapabilirsin. Böyle bir aslında insanın sosyolojik tarafını diğer insanlarla kaçınılmaz olarak ve muhakkak olarak dayanışma içerisinde yaşaması gereken, yani komşu komşunun külüne muhtaçtır anlayışını aslında tamamen varlığında taşıyan bir canlıya siz kalkıp diyorsunuz ki sen her şeysin. Yani bir insan hayatındaki bütün unsurlara, işte ne yapıp ettiklerine, değil mi, ihtiyaçlarına baktığı zaman bir insanın bunları tek başına yapabilmesi mümkün olabilir. Yani her açıdan aslında biz mutlaka başkalarına, başka kabiliyetlere, başka yeteneklere muhtacız. O bireyci toplumu dayatan modernitenin bize ne yaptığını bugün işte sokakta parçalanmış, tek bırakılmış, yalnız bırakılmış, hatta yalnız bırakıldığı için de istismara, sömürüye veya kuşatılmaya çok müsait bir insan tipi, tipolojisi üretilmiş vaziyette gibi.
0: Değişen yalnızca tek kişilik evler değil, geniş aileler de küçülüyor. TÜİK'e göre geniş ailelerden oluşan hanelerin oranı 2014'te %16,7 idi. 2025'te %13,5'e geriledi. Bir zamanlar aynı evde 3 kuşak yaşayabiliyordu. Dede, nine, anne, baba ve çocuklar. Bugünse aileler küçülüyor. Çocuklar eğitim ve iş için başka şehirlere gidiyor. Yaşam biçimleri değişiyor.
2: İnsanı duygularıyla, sosyal varlık olarak onun işte efendim etraftaki insanlarla birlikte yaşama arzusunu ortaya koyarken onların sevgisine, saygısına da muhtaç olan, ihtiyaç duyan bir varlık olarak düşündüğünüzde peki bunların neyle dolduracağız? Yani bunu bize hangi para verebilir? Hangi madde bize bunu sağlayabilir? Bu mümkün değil. Dolayısıyla bu ancak ve ancak karşımızdaki başka bir insan kimlikli varlıkla bunu ancak ortaya koyabiliriz. Bu sevgi ihtiyacımızı, saygı ihtiyacımızı ancak onunla telafi edebiliriz. Ve bu dayanışma ihtiyacını da ancak onunla giderebiliriz.
0: Şimdi burada büyük bir paradoksa da dikkat çekmek gerekiyor. İnsanlık tarihinde birbirimize hiç bu kadar kolay ulaşmamıştık. Bir saniyede mesaj gönderiyoruz, görüntülü konuşuyoruz, dünyanın öbür ucundaki insanı takip ediyoruz. Ama bağlantıda olmak gerçekten de bağ kurmak anlamına geliyor mu? Telefon ekranında yüzlerce kişi bulunurken gerçek hayatta konuşabileceğimiz kaç insan var? İşte çağımızın en büyük çelişkilerinden biri de bu.
3: Maalesef sosyal ilişkilerin yerini almaya başladı sosyal medya. Özellikle çocuklar, gençler ciddi manada bağımlı durumuna geldi. Buradaki dijital içeriklerden olumsuz yönde etkileniyorlar. Bu da iletişim sorun ve problemlerinin yaşanmasına sebebiyet veriyor.
1: Sosyal medyada sürekli birbirimizden bir haberdar olma durumu var ama birbirimizin vitrinini görüyoruz. Yani orada kısmi bir görülme var ama gerçek anlamda bir duyulma yok. Orada vitrinimizi süslü püslü, daha özenli, daha bakımlı, daha havalı ve daha ilgi çekici taraflarımızı sergiliyoruz. Adeta teşhir ediyoruz. Bakın ne kadar mutluyum, ne kadar iyiyim, ne kadar zindeyim, ne kadar fitim, ne harika bir hayat yaşıyorum diyoruz. Ve bu söylem tabii ki gerçek ve sağlıklı bir ilişki kurmaya yetmiyor. Sosyal medya etrafımızdaki kalabalıkların sayısını artırıyor ama gerçek anlamda duygusal bir temastan söz etmek pek mümkün değil.
3: Bu her geçen gün ciddi bir riski de beraberinde getiriyor. Şöyle düşünün. Çünkü hani çocuklar, gençler büyüdükçe bu noktada ne olacak? Toplum içerisine karışılmış olacak. İşte aile kuracaklar. Bu da tabii ki aile yapısının da zarar görmesine sebebiyet veriyor. Dikkat ederseniz son dönemde aile içi iletişimin de çok zayıfladığını görüyoruz.
0: Yalnızlık denildiğinde aklımıza genellikle yaşlılar geliyor. Ancak dünya verileri başka bir tehlikeye işaret ediyor. Gençler, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yalnızlık özellikle ergenler ve genç yetişkinlerde yüksek. Oysa okul, üniversite, arkadaş grupları ve sosyal medya var. Peki genç insan neden yalnız?
1: Aslında burada karşımıza çıkan 3S formülü var. Spor, sanat ve seyahat. Bunlar da binlerce yıllık geçmişi olan olgular ve bakıyoruz tarih boyunca insanları, özellikle gençleri birbirine bağlayan yapılar. Spor yapmak gerekiyor. Olimpiyatların çok uzun bir tarihi var geçmişe baktığımızda. Sanat zaten öyle. Seyahat kıtalar arası özellikle yer değiştirmeyi öğrendiğinden beri insanların hayatına çok şey katmış bir şey. Yan sokağımızı, yan semtimizi bile keşfetmemiş olabiliyoruz bazen. Bu tür organizasyonlarla gençleri bir araya getirmek zorundayız. Bunu aileler yapabilir, eğitimciler yapabilir, yerel yönetimler yapabilir ve başka sivil toplum kuruluşları yine aynı şekilde bu konuda sorumluluk üstlenebilir.
0: Madalyonun diğer tarafındaysa yaşlılar bulunuyor. Türkiye yaşlanıyor ve yaşlanan nüfusla birlikte yeni bir sosyal sorun da büyüyor. Tek başına yaşayan insanlar. Üstelik tek başına yaşayan yaşlıların büyük çoğunluğu kadın. Oran %73,5. Eş kaybı, çocukların başka şehirlerde yaşaması, sağlık sorunları, hareket kabiliyetinin azalması. Yaş ilerledikçe sosyal çevrede daralabiliyor.
2: Şimdi diyelim ki bir konut üretiyorsunuz değil mi? Ürettiğiniz bu konutun nasıl olacağı meselesi bile aslında orada kimin yaşayıp, kimin nasıl yaşayıp yaşamayacağına da karar veriyor. Şimdi köylerdeki evlere baktığınızda, eski evlere baktığınızda onların aynı ailede hatta birkaç tane gelinin aynı evde yaşamasını düşünecek şekilde tasarlanmış değil mi? Ama işte mesela geliyorsunuz şimdi modern çağda dünyanın pek çok yerinde efendim 1+1, 1+0 daireler. Biz maddeye bir şekil verdik. Dedik ki burada bir sadece karı koca yaşayabilir. İşte ya da en fazla bir tane iki tane çocuğu olabilir falan gibi. Yani bir sınır çiziyoruz bazen bu tip şeylerle değil mi? O yüzden bir maddeye nasıl şekil verdiğiniz aslında onun size cevabını da belirleyeceği için bizim bu çerçevede muhakkak bu dayanışma unsurlarını geliştirebilecek geniş aile modelini önceleyecek. İşte bunlar aslında bakın nerelerden nerelere nasıl bir davranış kalıbı inşa olarak geliyor. Şimdi bunları ihmal ettiğinizde o zaman da işte sokakta belki işte dedim ya kimlik sıkıntısı yaşayan, kimlik sıkıntısı yaşadığı için rol modellerini yanlış yerlerde arayan, böyle acayip garayip bir takım tiplere işte bürünerek vesaire toplumda dikkat çekme yollarını arayan bir model ortaya çıkıyor.
0: Yalnızlık sadece duygusal bir mesele mi? Belki de meselenin en çarpıcı tarafı burada. Çünkü bilim dünyası artık yalnızlığı yalnızca duygusal bir problem olarak değerlendirmiyor. Dünya Sağlık Örgütü yalnızlık ve sosyal izolasyonu fiziksel sağlıkla da ilişkilendiriyor. Ve yalnızlıkla bağlantılı ölümlerin sayısının dünyada yılda yaklaşık 871 bin olduğunu belirtiyor. Yani mesele canım sıkılıyor demekten çok...

0: Çok daha büyük.
1: Yalnızlık, siz yalnızlığı çok sevebilirsiniz ve bundan hoşlanabilirsiniz. Gidersiniz, kitabınızı okursunuz, resim yaparsınız, kahvenizi içersiniz. Ama sosyal izolasyon herkesle olan ilgiyi ve ilişkiyi kesmek olduğunda bu kronikleşen bir durum oluyor. Yani süre uzuyor, akıyor ve hareketsizliği de beraberinde getiriyor. Ve tembellikle beraber evdeki düzen kayboluyor, yaşam kalitesi aşağı inmeye başlıyor ve yani gerçek bir size nasıl söyleyeyim, bir kabusa doğru sürükleniyor kişi. Burada %100 destek alması gerekiyor. Yani tedavi unsurlarına bakmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine baktığımızda bu tip olaylarda kalp damar hastalıklarındaki risk, felç olma, yani inme dediğimiz riskler %30'lar civarında risk olarak ortaya çıkıyor. Bu da tabii hiç hoş değil. Durup dururken bir hastalığa diyorsunuz ki gel. Yani 3 kişiden biri ben bunu kapı açtım demek gibi oluyor.
0: Peki çözüm ne? İşte bu noktada akla aile, arkadaş, komşu, mahalle, spor, kültür, gönüllülük ve insanı yeniden insanla buluşturmak geliyor.
2: Sağlıklı insanın tanımında ne vardır? Hem bedenen hem de ruhen dengede olan insan sağlıklı insandır. Ruhu bozuk ama bedeni olmaz. Efendim, bedeni sağlam ama ruhu bozuk olmaz. İkisi birlikte bir bütün, bir dualist dediğimiz o ikici yapısıyla Allah onu öyle yarattığı için hem ruhun hem de bedenin ikisinin de sağlıklı kalabilmesi lazım. Ve bu ikisinin sağlıklı kalabilmesinin koşulları neyse onun üretilmesi lazım. Ve devletin de bütün bu bilimsel verilerle ortaya konmuş bu zeminde toplumu daha sağlıklı kılabilmek adına bir adım atması gerekiyor.
0: Kaç kişiyiz? Ne kadar kazanıyoruz? Kaç evimiz, kaç otomobilimiz var? Belki de artık bunların yanına başka bir soru daha eklemek gerekiyor. Birbirimize ne kadar yakınız? Çünkü bir ülkeyi sadece ekonomisi değil, insanların birbiriyle kurduğu bağlar da güçlü kılar. İşte tam da bundan dolayı Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda mücadele edeceği en sessiz tehlikelerden biri, kapısını kapattığımız evlerin içinde büyüyen yalnızlık.
3: Çok kıymetli bir analizi de ekranlarınıza getirdik ve bu vesile de artık bültenimizin sonuna geldik efendim. Ajans hafta sonuyu noktalayacağız. Yeni saatte akşam ajansında Merve Tepe karşınızda olacak. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 24-30 Ağustos'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1419 uçuşla Amsterdam, 1329 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı da günlük 1032 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı olarak belirlendi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.990.

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
1: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Dünyası, güzellikler dünyası.
13: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
12: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
13: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
14: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
15: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
14: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
17: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri

0: Derinlik sadece 50 santimdi. Atlayış ölümle bitti. 39 yaşındaki Arif Erman tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine gitti. Konakladığı otelin iskelesine giderek önce denize baktı. Erman daha sonra atlamanın yasak ve tehlikeli olduğuna dair uyarı tabelası olmasına rağmen koşarak derinliği yaklaşık 50 santimetre olan denize atladı. Ağır yaralanan Erman, can kurtaranların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Arif Erman'ın memleketi Sakarya'da toprağa verileceği öğrenildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Serinlemek için girdikleri şelale kardeşlerin sonu oldu. Tokat'ın Niksar ilçesinde Remzi Karaman ve kardeşi Uğur Karaman serinlemek için şelaleye girdi. Yüzme bilmeyen kardeşler bir süre sonra akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Kardeşlerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra acı haber geldi. 18 yaşındaki Remzi Karaman ve 17 yaşındaki kardeşi Uğur Karaman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kardeşlerin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Korsan taksici emekli polis ceza yazan polisi şehit etti.
2: Adam mı vurmuştur orada?
0: Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri bir aracı durdurdu. Emekli polis olduğu öğrenilen Ekrem Akyol'un korsan taksicilik yaptığı tespit edildi, ceza yazıldı. Duruma itiraz eden Akyol silahıyla polis ekibine ateş açtı, daha sonraysa kendi canına kıydı. Kurşunların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisi şehit eden saldırganın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.
3: Şehit polisimiz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Meslektaşları silah arkadaşları şehitlerine son görevini icra etti.
0: Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polisin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Helallik alındı, ardından Edirne Kapı polis şehitliğine defnedildi. Başkan Erdoğan da şehit polis memuru Topatan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajında başsağlığı dileklerini iletti.
4: Numara da çekebiliyor musun?
5: Yok.
6: Yavru ayının imdadına mahalleli yetişti. Trabzon'un Çaykarı ilçesinde bahçe ve kovanlara zarar veren ayı dere yatağına düştü. Çıkmaya çalıştı ancak çabası sonuç vermedi. Bulunduğu yerde baygınlık geçirdi. Durumu fark eden mahalle sakinleri yavruyu kurtarmak için seferber oldu. Yanlarında getirdikleri çadıra yüklenen yavru ayı düzlük alana taşındı. Sağlık durumu kontrol edilmesi için yetkililere de haber verildi. Yapılan kontroller sonrası kendine gelen ayı bölgeden uzaklaştı.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

Kıbrıs, Mora isyanlarıyla başlayan çok eski bir dağdır. Anadolu'nun güvenliği için sahip olunsa bile kontrol altında tutulması elzem olan Türk sahillerinden 40 deniz mil uzaktaki Kıbrıs adası, Türkiye'nin egemenliğine geçtiğinde

0: Katolik ve Levanten bir çoğunluğa sahipti. Ortodokslar pek azdı. 16. asırda Osmanlı'nın fethi, adaya Türk göçüyle birlikte Fener Patrikhanesi, dolayısıyla Ortodoks baskı ve propagandasını da getirdi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun o zamanki politikası, Katolik ve diğer mezhepten Hristiyanlara karşı Fener Rum Patrikhanesini ve Ortodoksları tutmak üzerineydi.
1: Through the centuries, this island guarding the approaches to the east has been coveted by many conquerors. It has been said that Cyprus is like a ring passed from hand to hand of changing empires. In turn, it was ruled by Assyrians, Phoenicians, Persians, Egyptians, Byzantines, and Venetians. In 1571, it became a part of the Ottoman Empire. In 1878, the United Kingdom and Turkey signed a convention, and the Sultan assigned Cyprus to be occupied and administered by Britain. In 1925, Britain bestowed on Cyprus the status of a crown colony.
0: 1923'te Lozan Anlaşması'nın 21. maddesine göre Türkiye adayı İngilizlere bıraktı. Küçük olmasından dolayı Kıbrıs genellikle bölgedeki hakim gücün kontrolündeki bir ada oldu. Dolayısıyla Kıbrıs'ta egemenliğin tarih süresince birçok kez el değiştirdiği görülür.
2: In 1936, the signing of the Montreux Convention gave Turkey the right to remilitarize the straits, thus restoring to her the control she had lost after the First World War. Throughout World War II, Turkey, protecting her neutrality, cut off all passage of warships to and from the Black Sea. Since the war, Russia has persistently sought, through every political expedient, to take joint control of the straits with Turkey.
3: 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin 5 deniz mücadelesi içinde olduğunu aslında görmemiz gerekiyor. Bunlar Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz, Hazar Denizi ve Arap Denizi. Dolayısıyla işte bugün de yine aynı şekilde Türkiye'nin bu 5 deniz etrafında vermiş olduğu mücadelenin temeli 1950'li yıllardaki Kıbrıs meselesinden başladığını söylemek gerekir. Kıbrıs adasını kontrol eden Doğu Akdeniz siyasetini, dolayısıyla Orta Doğu siyasetini ve burayı zaten kontrol eden enerji kaynaklarıyla beraber bu jeopolitiği aslında kontrol eden bir gücün de Karadeniz'le beraber işte bu saydığımız diğer denizlerde de hakimiyet alanı kuracağını da söylememiz gerekir. Çünkü mesele bugün aslında ilgilendiren büyük okyanusları kontrol etmek değil, büyük okyanusları birbirine bağlayan stratejik denizlerin kontrolü meselesi olduğunu görmemiz gerekir. İşte Fatih Nuşu Zorlu'nun o dönemlerde başlatmış olduğu çok yönlü proaktif dış siyasetinin temelinde Türkiye'nin denizlerdeki misak-ı millisi bugün bizim mavi vatan mücadelesi verdiğimiz mücadele olduğunu söylememiz gerekir. Yani Fatih Nuşu Zorlu aslında bugünkü mavi vatan mücadelesini başlatan en önemli Dışişleri Bakanlarımızdan biriydi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Arap-İsrail savaşları nedeniyle bölgedeki barış bozulmuş ve ekonomik hayata önemli derece zarar vermişse, bu süreç Kıbrıs Adası'nın stratejik öneminin tanımlandığı bir zaman olmuştu. Özellikle Mısır'ı kaybedeceğini anlayan İngiltere için Kıbrıs'ın önemi bir kat daha artmıştı. 1946'da Türkiye Demokrat Parti'nin kurulmasıyla çok partili hayata geçti. Parti tüzüğünde amacını Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığı ve doğrultusunda hür, bağımsız, demokratik, güçlü ve itibarlı bir ülke olarak Türkiye'yi çağdaş ülkeler seviyesinin üzerine çıkarmak şeklinde belirleyen Demokrat Parti, dış politika hususunda yeni bir anlayış ortaya koyuyordu. Demokrat Parti, dış politikasını ulusların hukuki eşitliğine, uluslararası siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğine, kolektif güvene, iyi komşuluk ilişkileri esasına dayandırmayı benimsemişti. Demokrat Parti iktidarının ilk aylarında gerçekleşen en önemli icraatlardan biri, Türk dış politikası için bir dönüm noktası olan NATO'ya üyelik başvurusuydu. Amerika, Avrupa'daki Sovyet yayılmacılığına karşı 4 Nisan 1949'da

0: Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, yani NATO'yu kurdu.
1: On 4 April 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada and the United States.
0: 45 gün sonra üyelik talebi reddedilen Demokrat Parti'nin önüne daha sonra Kore Savaşı çıkmış, Güney Kore'ye yapılan saldırıya karşı Birleşmiş Milletler'in tüm dünyadan beklediği çağrıya ilk cevap verenlerden biri Türkiye olmuştu. Kore Savaşı'na katılmak NATO üyeliği için Türkiye'nin eline geçen en büyük kozdu. 25 Haziran 1950'de patlak veren Kore Savaşı'na Türkiye'nin katılması, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ittifak bağlarının kurulması bakımından büyük öneme sahipti. 12 Mart 1947'de ilan edilen Truman Doktrini ve bu bağlamda imzalanan 12 Temmuz 1947 anlaşmasıyla taraflar arasında yardımlaşma bakımından askeri bağ kurulsa da bu bağ hiçbir zaman tam anlamıyla ittifak şeklinde olmamıştı. 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda 4500 kişilik Türk Tugayı yerini almıştı. Amerikan ve Güney Kore birliklerinden sonra en büyük üçüncü birlik olan Türk Tugayı, savaş süresince gösterdiği başarıyla Batı dünyasının takdirini kazanmıştı. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmış olması, iki devlet arasında samimi ilişkilerin kurulmasına büyük katkı sağlıyordu. Bazı batılı devletlerin muhalefetine karşın Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun güney kanadını güçlendireceği düşüncesiyle Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakıyordu. Nitekim Türkiye Şubat 1952'de NATO üyesi olmuştu.
2: World attention centers on Washington as in the State Auditorium, representatives of 12 nations of Western Europe and North America assemble for the signing of the North Atlantic Treaty.
0: Kıbrıs Türkiye'nin gündemine önemli bir mesele olarak 1940'lı yılların sonunda girmiş, zaman içerisinde Demokrat Parti döneminin Türk dış politikasını en çok meşgul eden konuların başında gelmişti.
3: Hello, I'm Sonny Fox and I'm standing in conference room 4 here at the United Nations. The room where for the last few weeks a debate has been going on about the tragic situation in Cyprus. While many of the political discussions coming up here at the United Nations have concerned themselves with basic differences of views between the East and the West, here is a situation which has involved three allies, the United Kingdom, Greece, and Turkey. The island of Cyprus, situated in the northeastern neck of the Mediterranean, about 40 miles off the coast of Turkey, and about 500 miles off the coast of Greece, is a gateway to the Middle East. The solution of its problems is of great concern to the several powers with interests in that area.
4: Bilhassa 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin Orta Doğu politikasında Kıbrıs Adası'nın tabii ki artan bir değeri vardı. Fatemişuzoğlu'nun 1955'te siyasete girmesi ve bilhassa 1957'de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasıyla beraber Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan Osmanlı bakiyesi topraklarda tıpkı bugün olduğu gibi çok yönlü aktif dış politikasını yürütmek adına bir siyaset güttüğünü görüyoruz. Ve işte bu Gazi Mausa ve Maraş bölgesinin de bilhassa konumu gereği Orta Doğu siyaseti bakımından Türkiye açısından büyük önem arz etmekte. Dolayısıyla Fatih Üçlü Zorlu için Kıbrıs'ın bir milli dava haline gelmesinde ve Kıbrıs'ın aslında hukuki kaidelere bağlı olarak adanın tamamının Türklere bırakılması noktasında harcamış olduğu mesaide Türkiye'nin Orta Doğu siyasetinin, Türkiye'nin Afrika siyasetinin ve Akdeniz siyasetiyle alakalı olduğunu görmemiz gerekiyor. Diğer taraftan İngiltere'nin bilhassa Rumlar eliyle ve Yunanistan'ın Enosis dediğimiz anadın tamamını Yunanistan'a bağlama ve Akdeniz'den bugün bizim Mavi Vatan dediğimiz denizlerdeki misak-ı milliden Türkleri silmek adına 1950'li yıllardan itibaren başlatmış olduğu siyasette de aslında bu amacı görmek gerekiyor. Çünkü Türkler eğer Doğu Akdeniz'den silinirse, Akdeniz coğrafyasından koparılıp kendi ana karasına hapsedilirse o zaman Orta Doğu bölgesinden, Kuzey Afrika bölgesinden, genel olarak Akdeniz'den ve Hazar coğrafyasıyla beraber

0: Beraber Karadeniz havzasını ve siyasetini ve jeopolitiğini ilgilendiren bölgeden tamamen arındırılmış, uzaklaştırılmış olacak. Dolayısıyla Kıbrıs dediğimiz zaman Anadolu'nun doğal uzantısı, batmayan uçak gemisi Kıbrıs, Türkiye'nin Anadolu'nun güvenliği bakımından çok çok önemli bir stratejik ada olduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Orta Doğu'da değişen konjonktüre göre İngiltere'nin Kıbrıs politikası değişirken bu da Türkiye'nin savunduğu Kıbrıs politikalarına doğrudan etki etti. Türkiye 1952-1954 döneminde NATO'ya girmekle sağladığı güvenlik şemsiyesini daha da güçlendirmek istiyor.
2: Lisbon, where 600 delegates to the 9th session of the North Atlantic Treaty Organization were joined by Britain's representative Mr. Eden.
3: Kıbrıs meselesi Kıbrıs Rumunun meselesi olarak çıkmamıştır. Yunanistan'ın meselesidir. 1878'de İngilizler gelir gelmez Yunan kilisesi İngiliz valinin karşısına çıkmış, Kıbrıs'ı Yunanistan'a veriniz Hristiyan bir hükümet olarak demiştir.
1: Türkiye-Yunanistan ilişkileri 1950'den başlayarak gelişirken iki ülke 1952'de NATO, 1953'te de Balkan Paktı içinde müttefik oldu. Ancak 1954'ten itibaren bu ilişkilerde gerginlik dönemine girildi. Bu dönemde Türk dış politikası üzerinde büyük etkisi olan Fatih Rüştü Zorlu'nun çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettiği konuların başında Kıbrıs vardı. Ayrıca buna ek olarak Türk dış politikasına genel etki yapacak olan Kıbrıs ve Ege sorunları da Kıbrıs konusunda başlıca nedenlerden birkaçıydı.
4: Zürih ve Londra anlaşmaları ile Kıbrıs Türklerine, daha doğrusu Türkiye'ye tanınan garantörlük hakkı, 3 garantör ülkeden biri olması Kıbrıs Türkleri için can kurtaran simidi durumundadır. Nedeni şu, bu anlaşmalar imzalandıktan sonra Londra'dan adaya dönen dönemin Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios, Rum halkına hitaben yaptığı konuşmada, siz bu anlaşmalara inanmayın, bunlar Enosis'e giden yolda sıçrama tahtasıdır demişti.
3: Onların mücadelesi Enosis içindi, yani Yunanistan'a ilhak.
5: Enosis means the union of, is the Greek word for the union of Cyprus.
6: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Yeni orta vadeli program resmi gazetede yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini %3,3 oldu. Ekonominin 2027'de %4,2, 2028'de %4,6, 2029'da ise %5 büyüyeceği öngörüldü.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan
10: haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
12: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
11: Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
6: Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ahı silahladı gizlice. 1955'te EOKA başladı.
1: Bu bağlamda Rumlarla İngilizlerin baskılarından, hilelerinden usanan çok sayıda Türk, Türkiye ve başka ülkelere göç etmek durumunda kaldı. Mevcut düzen 1960 yılına kadar devam ederken bu tarihten sonra Kıbrıs adasının statüsünde yeni gelişmeler meydana geldi. Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaşayan Rumların da çalışmaları ve çabasıyla adanın Yunanistan'a ilhak edilmesi, yani Enosis istenmesi adadaki Türklerle Rumların yanı sıra

0: de anayasanın kendisi taraflarca imzalanmıştır.
1: 21-22 yaşında insanlar doktor küçüğün etrafında toplanarak Enos ise hayır Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır diye yola çıktık.
0: Aslında Kıbrıs konusunun temel taşları bir 15 Haziran 1958'de Fatih Rüştü Zorlu'nun yaptığı bir açıklamadır. Arkasından 18 Aralık 1958'de veya 15 Aralık diyelim 1958'de önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Selvin Lloyd, İngiltere Dışişleri Bakanı, Averof, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Fatih Rüştü Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın BM Genel Kurulu'nda bir araya gelip Kıbrıs konusunu konuşmaları, arkadan 3 gün sonra NATO Dışişleri Bakanları'nın Paris'te yaptığı toplantı aslında Kıbrıs konusuna Türkiye'nin dahil olmasının, resmi olarak dahil olmasının temelini oluşturur.
2: What is this, the core of the problem? The core of the problem is that a Greek-Turkish conflict has found a manifestation on the island of Cyprus as well. It is impossible to solve the problem merely by shutting one's eyes to that fact. If the government of the United Kingdom is hampered on the island of Cyprus, it is because they have been faced for years with the opposing national aspirations of these two communities. It is because of the incompatibility between these two communities that Greece and Turkey face each other in a dispute under the pressure of their respective public opinions.
3: Yunanistan 1954 Ağustos'unda Kıbrıs için Birleşmiş Milletler'e başvurduğu zaman İngiltere'nin Orta Doğu'daki durumunda önemli değişiklik yoktu.
4: The opposition were insistent on some action being taken to advance the situation, and a lot of our own backbenchers were very worried. And all the more because all during this period the talks were going forward for the removal of the British troops from Egypt. And that made our right wingers, including of course the so-called Suez rebels who were fighting the withdrawal from Egypt, it made them even more nervous about Cyprus.
5: We were no longer prepared, the Conservative Party as a whole, to look at Cyprus as a little local difficulty, because it had assumed a quite new importance in view of our withdrawal from the zone.
3: İngiltere'nin Süveyş'ten çekilmesi konusunda 1945'ten beri devam eden İngiliz-Mısır görüşmeleri sona ermiş ve Mısır'la imzaladığı anlaşmayla İngiltere Süveyş'ten çekilmişti. Doğal olarak bu durum İngiltere için Kıbrıs'ın önemini artırmıştı.
6: Rum ve Yunanlılar kilisenin de baskısıyla, tabii İngiltere'de Hristiyan ve akrabadırlar çünkü neyse de İngiliz kraliçesi Elizabeth'in kocası Prince Philip Yunanistan kralının oğludur. Yani bunlar akraba. Dolayısıyla İngiliz'in içinde de bu işe sıcak bakanlar vardır. Ama biz şu anda Mısır'da başımız dertte. Ne olacağımız belli değil. Eğer Kıbrıs'ı terk edersek, egemenliğimizi devredersek çok şeyler kaybedebiliriz. Çünkü Doğu Akdeniz'deki tüm kontrolümüzü, Suez kanalının ticaret yollarındaki etkinliğimizi hep kaybedebiliriz. Dolayısıyla İngiltere'nin çıkarına bu olmaz.
7: Kıbrıs Adası da o zaman İngiliz yönetimine bırakıldı ama İngilizler hiçbir zaman Osmanlı Devleti'ne dönüp bu konuda yardım etmediler. Hatta İngilizlerin esas hedefi Süveyş kanalını kontrol etmek, Cebeli Tarık Boğazı'nı kontrol etmek. Çünkü biliyorsunuz Cebeli Tarık'ta hala daha bir İngiliz egemenliği var. İngilizler Kıbrıs Adası'ndan çekildi ama Kıbrıs Adası'nda iki ayrı İngiliz egemen askeri üsleri vardır. Dolayısıyla o egemen üsler yine İngiltere'nin işini Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da veya Uzak Doğu'ya doğru yine onlar için yeterlidir.
3: Diğer taraftan Türkiye ve İngiltere Kıbrıs meselesiyle ilgili Bağdat Paktı içinde ortak bir cephe meydana getirme şansı buldu. Yunanistansa bu durumdan elbette memnun kalmadı. Süveyş anlaşmasıyla Orta Doğu'dan çekilen İngiltere'nin Bağdat Paktı aracılığıyla tekrar Orta Doğu'ya girmek istediği gibi bir görüntü ortaya çıkıyordu.
8: The word never rang round all Britain's colonies. It enraged anti-imperialists everywhere. This was just what Makarios had been waiting for. The uproar compelled the Greek Prime Minister

0: to give in to Makarios and to force Britain's hand by raising the issue at the United Nations.
1: ...1955 yılının ilk 6 ayında Kıbrıs konusundaki tek önemli demeç, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında 27 Şubat günü söylemiş olduğu şu sözlerdi. Bu sene yeni bir olay olarak Birleşmiş Milletler'e Kıbrıs meselesinin getirildiğini biliyorsunuz. Memleketimizi pek yakından ilgilendiren bu davada dostluk ve ittifaklarımızın havasını bozmamak için azami özen göstermekle birlikte bu konuya ilişkin yakın ilgimizi ortaya koyduk.
2: EOKA hareketiyle Rumların artık işin dozunu artırmışlar. İngiltere'nin kendi diğer sömürgelerinde de yavaş yavaş başının derde girmesi, sıkıntıya girmesi, işi sürdürememesi ve bazı ülkelere bağımsızlık vermesi aşamasında artık Kıbrıs'ta da çanlar çalmaya başlamış.
1: Türk kamuoyu davranışlarıyla Kıbrıs'ta statükonun değişmesine bile taraftar olmamış, adanın İngiltere elinden alınıp doğrudan Türkiye'ye verilmesini istememişti. Türkiye'nin istediği, İngiltere'nin çekilmesi durumunda adanın Türkiye'ye verilmesiydi.
3: Şimdi onların davası Enosis, bizim davamız Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Türkiye gelecektir. Bizim inancımız bu. Türk toprağındayız. İngiliz çıkarsa Türk gelecek. Dolayısıyla biz doğal olarak kendimizi Rum'un vurduğu İngiliz'in yanında gördük. Çünkü düşman Enosis istemeyen herkesi yok edecek. İngiliz Enosis'e engel, biz engel.
2: Ama buna karşın özellikle İngiliz İşçi Partisi, Rumlara daha yakın, sol zihniyette olan, onlar Rumlara daha yakın, onların da AKEL Partisi, sol zihniyet. Onların da dedikleri, bu bir milli meseledir. Rumlar, Yunanlar İngiltere'nin dostudurlar. Artık bu saatten sonra İngiltere egemenliğini Rumlara devretmeli ve Yunanistan'la Rumların birleşmesine vesile olması lazım. İngiltere de üst verilebilir şeklinde. Hep siyaset o şekilde gelişti. İngiltere'deki bazı çevreler, özellikle konservatifler buna direndi. Birleşmelere taşıdıklarında meseleyi ve orada konferansta bu yavaş yavaş gündeme geldi. Yani İngiltere'nin adının çekilmesiyle buranın Yunanistan'a bağlanması. O zaman Türkiye devreye giriyor. Ve o zaman Fatih Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanı olması ve ağırlığını koyması işi tamamıyla çeviriyor. Ve orada Türkiye'nin ağırlığı ve Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu'nun dedikleri, Türkiye buranın Yunanistan'a bağlanmasına seyirci kalamaz. Çünkü bu ada bizim adamız. 307 sene bu adayı Osmanlı yönettiler.
1: Bu esnada İngiltere'de 26 Mayıs 1955'te genel seçimler yapılmış ve Eden Başbakanlık, Harold Macmillan da Dışişleri Bakanlığı koltuklarına oturmuştu. İngiltere'nin yeni başbakanı Eden, taşıdığı öneme istinaden Türkiye'yi Kıbrıs konusunda gücendirmekten kaçındı. Eden, Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'daki NATO ile İngiltere'nin çıkarlarını Türkiye'nin desteği olmadan korumanın mümkün olamayacağını düşünüyordu. Dolayısıyla Kıbrıs'la ilgili yeni bir anayasa ve özellik önerisini Yunanistan kadar Türkiye ile de görüşmek ve Türkiye'nin rızasını almadan adada statükoyu değiştirecek herhangi bir adım atmamak gerektiğine inandı. Bu tarihe kadar Türk hükümetinin benimsediği politikayı Başbakan Adnan Menderes birçok zorlu süreçten geçilse de Türk-Yunan dostluğunun geliştiği ve yine Kıbrıs meselesi üzerinde de aynı şekilde Türk-Yunan dostluğuna önem verilerek hareket edildiği yönünde özetliyordu. 1955 Temmuz ayından itibaren Kıbrıs meselesi yeni bir döneme giriyordu.
4: The perception at that time was that
5: o dönemdeki anlayış, Kıbrıs'ın Yunanistan'la İngiltere arasında konuşulacak bir sorun olduğuydu. Türkiye bize göre ve Yunan halkına göre taraf değildi.
6: Bugünkü tıkanıklığın tek nedeni İngiltere'nin izlediği hatalı politikadan. Özellikle de Türkleri bir taraf olarak ortaya çıkarıp Kıbrıs'ın kendi geleceğini kendini

0: Saptamasını engellemek istemesidir. İngiltere, Türkiye'ye Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili veto hakkı tanıdığı sürece bu sorunun çözümü güçtür. Çok iyi bilinmelidir ki Kıbrıs sorunu sadece Kıbrıslıları ve İngilizleri ilgilendirir.
1: Yunanistan'ın sorunu uluslararası bir sorun haline getirme çabalarına karşı İngiltere'de Türkiye'nin soruna taraf olması için çalışıyordu. İngiltere'nin politikası dünya kamuoyuna Kıbrıs'ta yaşananların karmaşık bir uluslararası sorun olduğu izlenimi vererek sorunun basit bir dekolonizasyon konusu olmadığını göstermekti. Ayrıca İngiltere Kıbrıs'ta yükselmekte olan Helen milliyetçiliğine karşı Türk milliyetçiliğini denge unsuru olarak kullanabileceğini düşünüyordu. İngiltere'nin bu yöndeki ilk girişimi 29 Ağustos 1955 tarihinde toplanacak olan Londra Konferansı'na Yunanistan'ın yanında Türkiye'yi davet etmekti. Demokrat Parti yönetimi ise bu daveti Kıbrıs politikasında söz sahibi olabilmek için İngiltere'nin yaktığı yeşil ışık olarak görecekti. İngiltere, 30 Haziran'da Türk ve Yunan hükümetlerine gönderdiği notalarla bu iki devleti Kıbrıs'ta dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'i ilgilendiren siyasal meseleleri görüşmek üzere erken bir tarihte Londra'da konferansa davet etti.
2: Verhoeven Zorlu flew straight to London and found the British delighted with any solution which let Britain escape from Cyprus and hang on to two military bases. The British Foreign Secretary, Selwyn Lloyd, agreed to invite the Greek and Turkish Cypriots to a conference in London. The Turkish Cypriots also were delighted. The deal gave generous minority rights, guaranteed by a contingent of Turkish troops on the island.
1: Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili konferansa resmen davet edilmesi, İngiltere açısından Türkiye'nin meseleye taraf olduğunun resmen kabulü anlamına geliyor. Dolayısıyla bu gelişme Türkiye'de büyük bir sevinç ve Yunanistan'daysa hayal kırıklığına neden oldu. Artık Türk hükümeti Kıbrıs meselesi üzerinde çekimser ve hareketsiz politikadan vazgeçiyor, sorunun üzerine eğilmeye başlıyordu.
3: Kıbrıs Türk'ü Rum toplumunun peşinde sürüklenecek ikinci sınıf bir toplum değildir. Kıbrıs Türk'ü eşit şartlarla oluşturduğu bağımsız Kıbrıs Devleti'nin içerisinde bu bağımsızlığı korumakla yükümlü olduğunu bilmenin bilinci içerisinde Makaryos'un siyaseti neticesinde meydana gelmiş olan iki bölgeyi yine Kıbrıs'ın bağımsızlığı çerçevesinde idame ettirmek suretiyle İki bölgeli federasyonu oluşturmaya, eşit şartlarla oluşturmaya hazırdır. Fakat bizimle dört duvar arkasında konuşulanları işlerine geldiği an inkar edip beynelmiler forumları aldatma siyasetini sürmekle böyle bir sonuca varamaz.
1: İngiltere'nin Kıbrıs için üçlü konferans toplantısı meseleye bir çare bulma niyetinde olduğunu göstermiştir. Bu durum karşısında Türk hükümeti bir karar almak ve bunu uygulamak zorunda kalmıştır. Türkiye'nin konferansa davet edilmesi Yunanistan tarafında şok etkisi yaptı. Bundan sonra ise Türkiye'nin yumuşak bir tavır takınması imkansız bir hal aldı. Londra konferansı Türk kamuoyu tarafından büyük heyecanla karşılanmıştı. Türk halkı meselenin çözümünün artık çok yakın olduğunu görmüştür. Amerika Birleşik Devletleri üçlü Londra konferansının asıl konusunun Kıbrıs olacağını biliyordu ve bu girişime destek vereceğini ilan ediyordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı basın bürosu tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi. İngiltere'nin bu önerisini güç bir sorunun çözümü için doğru yönde atılmış bir adım saymaktayız. Kıbrıs sorunu aslında en yakın dostumuz ve üç müttefikimiz olan İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin çıkarlarıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle biz görüş ayrılıklarını doğrudan ve yapıcı tartışmalarla çözümleme yolundaki bu girişimi memnuniyetle karşılamaktayız. Başbakan Menderes 24 Ağustos 1955'te Londra Konferansı'nın arifesinde basın mensuplarına liman lokantasında yemek düzenledi. Bu toplantı sırasında başbakanın kullanmış olduğu sert üslup, Türkiye'nin sertleşecek tutumunun habercisiydi. Menderes konuşmasında bir yandan adada kendi kaderini tayin hakkına karşı çıkarken, diğer taraftan Kıbrıs meselesinin artık Türkiye'nin güvenlik sorunu olarak algılandığını ileri sürüyordu. Şurasının herkesçe açık olarak bilinmesi gerekir ki, Türkiye sahillerinin büyük bir kısmı başka devletlere ait gözlem ve tehdit araçlarıyla çevrelenmiştir. Bir Kıbrıs sahası bugün güvenli görünmektedir. Bu bakımdan Kıbrıs Anadolu'nun devamından ibarettir ve onun güvenliğinin asıl noktalarından biridir. Bu nedenle Kıbrıs'ın el değiştirmesi söz konusuysa bunun etnik temellere değil çok daha önemli gerekçelere göre kararlaştırılması ve Türkiye'ye geri verilmesi gerekecektir.
4: NATO Dışişleri Bakanlarının Paris'te yaptığı toplantı aslında Kıbrıs konusuna Türkiye'nin dahil olmasının, resmi olarak dahil olmasının temelini oluşturur.
5: Kırılma noktası.
1: Zaten Zorlu'nun Londra konferansı süresince savunduğu görüşler, Menderes'in liman lokantasında ifade ettiği fikirlerle örtüşüyordu. Konferans süresince Zorlu, görüşlerini jeopolitik değerlendirmelere dayandırmış, Kıbrıs'ta ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkının uygulanmasının imkansızlığını savunmuştu. İngiltere'nin davetiyle Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'yi temsil eden Zorlu, adadaki statükonun korunmaması durumunda adanın Türkiye'ye verilmesi gerekliliğini savunarak uzun vadede öz yönetim çözüm yolunu önerdi. Zorlu, görüşmeler süresince adanın önemine vurgu yaparak Kıbrıs'ın Lozan Anlaşması'yla İngiltere'ye bırakıldığını, bunda bir değişiklik olması durumunda bu anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatıyordu. Başbakan Adnan Menderes, 24 Ağustos 1955'te yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın geleceğinin belirlenmesinde yalnız etnik faktörlerin etkili olamayacağını, bununla birlikte coğrafi, ekonomik, siyasi ve tarihi gerçeklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyordu. Başbakan Adnan Menderes, Londra konferansına katılacak heyete Kıbrıs'ın Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemli bir noktada bulunduğunu, sorunun sadece etnik kökenlere dayanmadığını, Kıbrıs'ın Anadolu'nun bir parçası olduğunu ve bu nedenle görüşmeler sırasında adanın etnik yapısından çok siyasi, ekonomik yapı ve uluslararası barışın göz önünde bulundurulmasını istedi. Menderes ayrıca Türkiye heyetinden Kıbrıs'taki mevcut statükonun değiştirilmesini kesinlikle kabul etmemelerini isteyerek Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkındaki genel düşüncelerini ifade ediyordu.
6: London, a three-power conference opens at Lancaster House as Britain's Foreign Secretary escorts the foreign ministers of Greece and Turkey into the conference room. Under the chairmanship of Mr. Macmillan, the delegations were trying primarily to reach an agreement on Cyprus. For Turkey, Mr. Zorlu put the case of the Turkish minority on the island, while Mr. Stephanopoulos brought the Greek viewpoint of self-determination.
7: In fact, on Cyprus, there are two national communities.
8: O zaman arzu edilen gerçekten bir taksim değildi ama taksimi istemek de enerjisi sağlayacak self-determinasyonu önlemek esas gayeydi. Halka intikal eden şekli ise ya taksim ya ölüm gibi bir formülle bir slogan haline getirilmiştir.
9: Fatih'in Rüştü Zorlu, rahmetlik Denktaş Bey, rahmetlik Doktor Küçük, Londra ve Zürih anlaşmalarında Türk askerinin adaya fiili olarak gelmesini istemiş rahmetli kurucu cumhurbaşkanımız Denktaş Bey. Yani sadece garantör olmak yeterli değildir. Adaya Türk askerinin çıkması gerekir. Fiili durum olması gerekir. Fiili durum olmazsa biz bunu kabul etmeyiz.
10: Ben birçok konularda her şeye razı olur göründüğüm halde iki şeye razı olmadım. Birincisi, biz azınlık değiliz. Makaryos'un azınlık talebini reddettim. İkincisi, bütün bu bize saldırı Türkiye'nin garantörlüğünü ve garantisini ortadan kaldırmak içindi. Bunu da reddettim. Garantiye saldırırsanız, garantinin kalkmasını isterseniz uzlaşma olmaz dedim.
9: Hatta o zaman biz bunu Yunanlılara kabul ettirebilir miyiz diye epey

0: düşünülmüş. İngilizler de kendileri iki askeri bölge istemişler. Kendi hani adadan tamamen çekilmeyiz de iki askeri bölgemiz olsun diye istemişler. Onların askeri bölgesi olacaksa neden Türk askeri de adada olmasın, neden Yunan askeri de adada bulundurulmasın diye konuşmalar, müzakereler yapılmış. Bunun üzerine Yunanistan demiş ki tamam, asker kabul etmiş ama demiş ki biz 950 asker konuşlandıracağız. Türkiye'de oraya 650 asker konuşlandıracak. Bunu da rahmetli Fatin Rüştü Zorlu gelip Denktaş Bey'e söylediğinde, ben senden 650 asker değil bir Türk askeri bile oraya gelse bu bizim için çok önemlidir demiş. Tek bir Türk askerinin ayağa basması bile bizim gelecekte direnişimize büyük destek verecektir, moral verecektir şeklinde cevaplamış.
1: Ben oraya dedi merasim kıtası çıksın diye bu mücadelenin içine girmedim. Benim isteğim dedi Türk askeri çıkacak oraya ve herkes de anlayacak ki Türkiye mevcuttur, Kıbrıs'ta mevcuttur.
2: By the summer of 1955, Makarios's plan was succeeding. Aoko sabotage had attracted world attention to the Greek Cypriots' cause. The British feared that this year the Greeks would win the United Nations vote. They turned for support to the other country opposed to Enesis, Turkey, just visible 40 miles from the island.
3: Konferansın açılışında ilk sözü İngiltere Dışişleri Bakanı Harold Macmillan aldı. Bir diğer söz sahibi olan Fatin Rüştü Zorlu, Kıbrıs meselesini hukuki bir zemine oturtmak istiyor. Türkiye'nin Kıbrıs adası üzerinde durmasının tarihi, coğrafi, etnik ve stratejik nedenleri bulunmaktadır. Ada 400 yıla yakın bir süre Türklerin elinde bulunmuş ve tarihin hiçbir döneminde Yunan yönetimi altına girmemiştir. Kıbrıs, Anadolu kıyılarına 40, Yunanistan'a ise 1000 mil uzaklıktadır. Güvenlik açısından Kıbrıs'ın önemi Türkiye için çok büyüktür. Bütün bu nedenlerle Yunanistan'a karşı Kurtuluş Savaşı vermiş olan yeni Türkiye Devleti, Kıbrıs üzerindeki egemenlik hakkından vazgeçmek niyetinde değildir. Kıbrıs adası sahibine dönmelidir. Yunanistan, Kıbrıs meselesinde Türkiye için muhatap bile değildir. Zorlu'nun bu çıkışı, Türkiye'nin Kıbrıs yüzünden Yunanistan'la ilişkilerini bozacağına imkan vermeyen Yunanistan temsilcilerinin sarsılmasına neden oldu.
4: I don't think this was our doing necessarily. We leaned on the Turks, we used the Turks, but I don't think we hotted them up.
5: There has never been a time when British sovereignty over Cyprus was more vital than in the present day. The fears and anxieties of Turkey are constantly forgotten. Turkey that ruled Cyprus for 300 years. Turkey that is only 40 miles away from the shores of Cyprus.
3: Fatin Rüştü Zorlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan'la yaptığı özel görüşmede, İngiliz bakana ülkesinin Lozan'da kendisine verilen rolü sürdürdüğü sürece Türkiye'yi yanında bulacağı, ancak Yunanistan'ın ilhakçı emellerine dayanacak başka bir politikaya yöneldiğinde iki ülkenin yollarının ayrılacağı uyarısında bulunuyor.
6: Özellikle Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün Türk direniş örgütlerini bir araya getirme düşüncesi ve bilhassa Türk askerinin adaya gelmesi isteğini duyurmaya çalıştığını, fakat o dönemde bilhassa Fatih Rüştü Zorlu öncesinde bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur veya Yunanistan'la kurulan dengenin bozulmaması adına pek de fazla gündeme gelmediğini görüyoruz.
7: Rahmetli Menderes şu veya bu şekilde idam edildi. Kıbrıs davasına buradan heyet gidip yardım istediğinde ilk İnönü rahmetlik, gidin oturunuz oturduğunuz yerde, İngiliz'le başımı belaya sokmayınız dedi. Ama tekrar heyet gittiğinde Menderes kabul etti İstanbul'da heyeti ve her türlü yardımı yapacağı sözü verdi ve yaptı.
8: Türk cemaati, evkafçılar, yani İngiliz'den yana olanlar ve antiler diye ikiye ayrılmış bir durumda. Büyük baskı var memlekette. O baskıya rağmen öne atılan, yolu açan, ışık tutan ve yavaş yavaş güven kazandı.

0: olarak yürüyen bir lider. Doktor Küçük Türk hükümetine buradaki problemi anlatmaya çalışıyor, uyandırmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye dokunmayın uyuyan yılana kabirinden, canım Kıbrıs meselesini de nereden çıkarttınız durumunda.
1: Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş gibi liderler Anadolu'nun birçok yerlerine gidip Kıbrıs'ta Türkler vardır, yakında Kıbrıs Enosis olacak, Enosis faaliyetleri hızlanıyor, kilise faaliyetleri hızlandı, Kıbrıs'taki Türklerle ilgilenin şeklinde çalışmalar yapıyorlardı. O zaman bir Kıbrıs meselesi yoktur, İngilizlerle başımızı derde sokmayız, biz onu Lozan'da hallettik diye söyleyen siyasetçiler, politikacılar vardı. İsimlerini söylemeye gerek yok şimdi. Ama daha sonraki yıllarda Kıbrıs meselesi bir milli mesele olarak benimsendi ve Kıbrıs'la ilgilenilmesi gerektiği kararına varıldı. Fatih Rüştü Zorlu sahneye çıktı. Menderes sahneye çıktı. Ve 1956 yılının 15 Şubat'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa bir karar üretti ve İngilizler adadan çekilecekse bu konu önce bizi ilgilendirir, bizimle konuşmalıdır diye. Bizim milli meselemiz olur Kıbrıs meselesi. O günden sonra işler değişmeye başladı. 1956 15 Şubat'ından sonra.
2: Kendisinin önceki Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yoktur dediği noktada döndü. Bir, politikayı 180 derece geri çevirdi. İki, şimdi o döneme bakarsanız Başbakan Adnan Menderes Yunanistan'da barış ilişkilerine çok önem veriyordu. Hatta Başbakan Menderes'in Amerika Birleşik Devletleri'nin ziyaretinde mesela Amerikan Başpiskoposu Başbakan'ın onuruna emek vermiş. Yani ilişkiler bu kadar sıcaktı.
3: Daha önceki bazı Dışişleri Bakanlarının bizim Kıbrıs diye bir davamız yoktur demelerine karşın yürekli çıkışı, cesur adımlar atması pek tabii ki bazı ülkelerin pek de hoşuna gitmiş değildir.
4: Fatih Rüştü Zorlu, Türkiye'nin konferanstan istediği sonucu elde ettiğini, bunun en önemli göstergesinin konferansta Türkiye ve İngiltere gibi iki hak sahibi devletle, Yunanistan gibi haksız bir taleple ortaya çıkan bir devletin yer aldığının anlaşılması olduğunu söylüyordu. Zorlu, konferanstaki uzun konuşmasında öncelikle Kıbrıs'ı 308 yıllık Türk yönetimi sonrasında 1878'de hangi nedenlerle elden çıkarttığımızı ve hangi koşullar altında İngiltere'ye devrettiğimizi şu şekilde anlatıyordu. Bu hükümler karşısında adanın kaderinin sadece İngiltere ve Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olduğu belirlenmiştir. Bu açık hükümler karşısında Kıbrıs'ı geleceği tayin edilecek bir ada olarak kabul etmeye olanak yoktur. Böyle bir iddiada bulunmak Lozan'ın revizyonunu talep eden bir girişim olmaya mahkumdur. Kıbrıs'ın geleceği ancak Türkiye ile İngiltere arasında tayin edilebilir. Zira Lozan Anlaşması yapılırken Kıbrıs hakkındaki ilgililer yalnız bir taraftan Türkiye, diğer taraftan İngiltere'ydi. Çünkü biri bu ada üzerindeki egemenlik hakkını devreden, diğeri de adayı kendi paylaşımına katmış olan devlettir. Başka bir devlet değil. Konferans süresince Kıbrıs'ın statükosunun değişmesi gerekiyorsa, adanın mutlak sahibi olan Türkiye'ye geri verilmesi gerektiğinin ısrarla üzerinde duruyor. Zorlu ayrıca uzun tarihi boyunca Kıbrıs'ın Anadolu'ya bağlı kaldığını, Osmanlıların da Anadolu ve civarına egemen bir ülke olarak Kıbrıs'ı fethettiklerini hatırlatarak, adadaki mevcut nüfusun geleceğinin belirlenmesinde bir ölçüt kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Eylül 1955 tarihinde Londra'da Türk gazetecileriyle bir basın toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, belirtilen Türk görüşü hakkında şu ifadede bulundu. Türk-Yunan dostluğu Lozan'da özel bir sınır dengesi üzerine kurulmuştur. Bu sınırları aşmak istemek, Megali İdea'yı ele almak ve emperyalizme gitmek demektir. Kıbrıs meselesinde Yunanistan'a taviz vermek olasılık dışıdır.

0: Makarios came to the next meeting with an idea he thought would make it easier for Harding to recognize his people's right. He would be prepared to concede he couldn't have self-determination just yet. He'd agree to wait for Emesis. He would accept the self-determination.
1: Londra Konferansı'nın ikinci bölümü 6 Eylül'de başladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan konuşmasında üç ülke arasında dostluk ve işbirliğine olan gereklilik ve Kıbrıs'ta refahın artırılmasına yardım etmeleri konusunda görüş birliği içinde olduklarını saptadığını söyledi. Macmillan'a göre Kıbrıs'ın geleceğinin belirlenmesinde iki ana sorun var. Bunlardan ilki uluslararası durumun gerektirdiği kabul edilebilir güvencelerin ilgili toplumların yararının korunduğu, ayrıca Kıbrıs halkını tam özerkliğe götürecek yeni bir anayasa sunmak ve bunu uygulamaktı. İkincisi ise Kıbrıs'ın gelecekteki uluslararası statüsüydü.
2: That means a great effort by all concerned.
1: Fatih Rüştü Zorlu, Macmillan'ın önerilerini iki nedenden ötürü sakıncalı buldu. Birincisi, adadaki kışkırtmalar ve olaylar sonucu iki toplum arasında büyük ayrılıklar oluşmuştu. Özellikle ilişkileri iyi olan, iyi geçinen toplumlara uygulanabilirdi. Bu nedenle açıklanan özellik önerilerinin Kıbrıs'ta uygulanmasına şimdilik imkan yoktu. İkincisi, Rumlar ilhak düşüncesinden vazgeçmedikçe özerk yönetim Enosisçileri daha da cesaretlendirecek ve onlara bu yoldaki faaliyetleri için daha uygun bir zemin hazırlayacaktı. Türkiye'ye adanın yönetiminde tanıdığı haklar sebebiyle Yunanistan da bu teklifleri kabul etmeyeceğini bildirmişti. Ayrıca Başpiskopos Makarios, Yunanistan daha bir yanıt vermeden koşullar ne olursa olsun herhangi bir özellik teklifini kabul etmeyeceklerini belirtmişti.
3: In Greek upheaval of Cyprus will oppose by all means the unilateral application of this plan. If the British government insists on its plan, the result will be disastrous.
4: Makarios zaten Enosis için yemin eden bir din adamı idi ve 13 rakamı onun için şanslı bir rakam idi kendisine göre. Nedeni de şu, yani 12 adalar maalesef zamanında Türkiye'den çıkarılmış ve Yunanistan'a verilmişti. 13. ada olarak da Kıbrıs'ı Yunanistan'a hediye etmeye and içmişti. O bakımdan 13 rakamını uğurlu saymaktaydı. Ama tabii ki sonunda uğursuz geldi, o ayrı mesele.
1: Londra konferansının tam olarak başarıya ulaşmamış olmasına karşın Türkiye için konferanstan elde edilen birinci kazanç, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde taraf olduğunu uluslararası platformda kabul ettirmiş olmasıydı. Yunanistansa Türkiye'nin karşısına oturmuş olmakla kendiliğinden bu gerçeği kabul etmek durumunda kaldı.
5: Onun ilk hedefi halkı ikna etmekti. Evet, Enosis için yola çıkmış ancak Türkiye'nin tutumu nedeniyle bir orta yol formülü kabul etmek zorunda kalmıştı. Halk hayal kırıklığı içindeydi. Enosis yerine bağımsızlığa da benzemeyen bir şey elde edilmiş ve Türklere fazla haklar verilmişti. Anlayış buydu.
6: This is the solution we have now.
7: Londra'daki görüşmelerin meyvesini toplama vakti geldi Fatih. Kıbrıs'la birlikte 12 ada dahil kaybettiğimiz bütün yerleri geri almamız gerek.
8: İngiltere Başbakanı Mr. Eden bu konuda çok istekli. Türkiye'nin Kıbrıs konusunda taraf olmasını kabul etti.
7: Sadece Kıbrıs değil Fatih. Lozan'da bırakmak zorunda olduğumuz yerler için de aynı durum söz konusu. Git ve ihtilaflı olduğumuz ne kadar yer varsa çöz. Çöz ki adın Türk tarihine altın harflerle yazılsın.
8: Şüpheniz olmasın efendim. Ancak muhalefet bunu bir milli mesele olarak görmekten uzak. Kıbrıs'ı satacaklar deyip duruyorlar.
7: Vermeye değil, almaya gidiyoruz Fatin.
8: Muhalefet her yerde nümayiş yaptırıyor. Halkı sokağa döküyorlar.
7: Ülke amirlere Kıbrıs konusunda nümayişlere izin vermemeleri için talimat yollayacağım. İçin vaat et. Fatih olarak git, Fatih olarak dön.
8: Merak buyurmayınız efendim.
9: 1955 senesi büyük bir kırılma. Çünkü birinci Londra konferansı, özellikle Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında başlatılan birinci Londra konferansında Fatih Nüşüzoğlu hem Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını hem de Lozan Anlaşması'na dayanan haklarını çantasını koyarak Londra konferansına gitmişti. Fakat Londra konferansında tabii ki Yunanistan açısından işlerin iyi gitmediğini, çünkü Fatih Nüşüzoğlu eğer İngiltere adadan bir gün çekilecekse adanın aslında rücu edeceğini, yani gerçek sahibine döneceğini, gerçek sahibi Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti tabii tarih sahnesinden çekildiği için ardıl devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmesi gerektiğini ifade etmiştir. İşte tam bu toplantı sonuçlanacakken, hem de bu toplantı adanın tamamının Türkiye'ye geçmesi söz konusuyken Yunanistan Dışişleri Bakanı bir ara talep eder ve Atina'ya gitmek ister. Atina'ya dönen Yunanistan Dışişleri Bakanı orada tabii ki Yunanistan derin güçleriyle ve Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber Türkiye'nin elini zayıflatmak ve Türkiye'nin adanın tamamına sahip olması engellemek üzere bazı çareler ararlar ve en tabii ki kuvvetli çare olarak da Atatürk'ün evinin bombalanma hadisesinin tertiplenmesi söz konusu olur.
10: İstanbul'da çok kötü olaylar olmuş. Gayrimüslim vatandaşlarımızın dükkanları yağmalanıyor.
11: Baş üstüne efendim. Evet Mükerrem, dinliyorum.
10: Efendim, İstanbul karışmış. Taksim alt üst olmuş. Gayrimüslim vatandaşlarımızın dükkanları yağmalanıyor.
11: Sen neler söylüyorsun doktor? Daha 2 saat evvel oradaydım. Gençler toplanmış, sakin sakin yürüyorlardı.
10: Maalesef Selanik'te Atatürk'ün evi bombalanmış. Orası savaş alanına dönmüş.
11: Ne? Doktor, söylediklerini kulağın duyuyor mu senin? Hem de böyle bir zamanda. Fatih Londra'da Kıbrıs görüşmeleri yaparken... Aman Allah'ım. Derhal Fatih'i arayıp bilgilendirin. Buyurun başvekilim.
12: Namık.
11: İstanbul yakılıp yıkılırken sen nasıl orada oturursun? Bu milli bir felaket Namık.
12: Efendim, büyütülecek bir şey yok. Öyle milli felaket falan değil.
13: Ne demek büyütülecek bir şey yok?
11: İstanbul'da devlet yok, emniyet yok, can güvenliği yok. Mağazalar yakılıp yıkılıyor. Sen büyütülecek bir şey yok diyorsun. Derhal gereğini yap.
1: Londra konferansında müzakereler devam ederken Selanik'teki Türkiye Konsolosluğu bahçesinde bir bombanın patlatıldığı ve hemen yanındaki Atatürk'ün evinin patlamadan hasar gördüğü haberi Express gazetesinde haber oldu. Bunun üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir'de Rum azınlığa yönelik yağma hareketi başladı. Binlerce genç ellerinde Atatürk posterleriyle gösteriler düzenleyip Kıbrıs Türktür sloganı atarak Yunanistan'ı protesto ediyordu.
14: Arkadaşlar, Kıbrıs Türk'ü sahipsiz kalmaz. 33 yıl önce yaptık, yine yaparız. Yunan'ı denize dökeriz,

0: disiplin ve organizasyondur. Hafislerin hazırlanması, bayrakların tedariki
1: bildirilmesi
0: olmalı. Herkes üstüne düşeni yapacak. Bu bir milli davadır. Ama işin esası fire vermeden orada bulunmak.

0: Fakat bu olay 6-7 Eylül tarihlerinde protesto yürüyüşünü aşarak Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Rum azınlığa karşı yağmalama hareketine dönüştü. Böylece Türk heyetinin, özellikle Fatih Rüştü Zorlu'nun Londra'da kazandığı diplomatik başarı 6-7 Eylül olaylarının gölgesinde kaldı.
1: Fatih Rüştü Zorlu'nun can pahasına Kıbrıs'ı savunması, can pahasına Kıbrıs'ı Türklerin yanında olması ve tam tabirle söylüyorum, kelleyi koltuğun altına alarak adada 1960 anayasasının içinde Türkiye'nin garantör olması çok önemli.
2: The policy invites the cooperation and participation of the Greek and Turkish government in a joint effort to achieve the peace, progress and prosperity of the island.

0: as a symbol of this cooperation. The Greek and Turkish governments have been invited, each to appoint a representative to cooperate with the governor in his task. To the Cypriots, it offers a liberal, self-governing constitution with separate houses of representatives for each of the two communities. Each house will have final legislative authority in its own communal affairs. Authority for internal administration, other than communal affairs, and internal security will be undertaken by a single council, presided over by the governor.
1: İki kurucu ortak Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Rumlar ve o anlaşmanın altında Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası garanti ülke olarak. Adnan Menderes garanti ülke olarak. Ve o garantörlük hakkıyla 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barışı'nda Türkiye buraya çıkabildi. Bir o, ikincisi de bugün ben Kıbrıs'ta iki devlet tezini ileri sürebiliyorsam, tabii Türkiye Cumhuriyeti tam desteğiyle, işte o 1960 anlaşmalarından dolayı orada egemenlik iki kurucu ortaktan neşet eder demesiyle ben bu siyaseti şu anda sürdürmekteyim.
2: Meclisin yapısı 35 Rum, 15 Türk. Bir yasanın kabul edilmesi için 35 tane Rum'un evet demesi yetmiyor. 15 tane Türk milletvekilinin yarıdan bir fazlasının da evet demesi gerekiyor. Yani 8 tane Türk evet dediği vakit 50 kişilik bir mecliste 43 kişinin evet demesi gerekiyor. Bakın siz Fatih Rüştü Zorlu'nun Kıbrıs'ı Türklere kazandırdığı haklara bakın.
1: Bu insanlar olmaydı bugün Kıbrıs davamız olmayacaktı. Bu açık ve nettir. O zaman Türkiye yönetenler, başta tabii ben öyle biriyim, Adnan Menderes ve onun Dışişleri Bakanı çok önemli birisi Fatih Rüştü Zorlu.
3: Ενώ siz mücadelesini sürdürmüş bir insan için halkın karşısına çıkıp ben yanlış yol göstermişim diyemezdi. Tamamen bırakamazdı. Üstelik uygulanması çok güçlü bir anayasaydı bu. Ne zaman orta yol aransa bir başka madde o yolu kapatıyordu. Makarios anlaşma maddelerini değiştirerek bir çözüm bulacağını sandı. Hatası iki toplum arasında güven havası yerleşmeden harekete geçmesi oldu.
2: Bakanlar Kurulu'ndan bir tüzüğün geçmesi için, bir emirnamenin geçmesi için, bir kararnamenin geçmesi için 7 Rum bakanın evet demesi yetmiyor. 3 Türk bakandan ikisinin de evet demesi gerekiyor. Yani 9 kişi, 10 kişilik Bakanlar Kurulu'nda 9'unun evet demesi. Bu inanılmaz, yani Kıbrıslı Türklerin haklarının korunmasının inanılmaz bir şekilde sağlanması. Bu fikrin babası kim? Fatih Rüştü Zorlu. Bunu bütün bu saydıklarımı anayasaya koyduran, anayasanın güvencesi altına Kıbrıslı Türkleri aldıran tabii ki Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu dehalarının kararları.
1: Kıbrıs'tan baktığında Kıbrıs için bu kadar mücadele eden, Kıbrıs için bu kadar önemli anlaşmalara imzaya vesile olan adanın tümü az kaldı Birleşik Devletler'de kararlarla Yunanistan'a bağlama noktasına, Enosis'in ilan edilme noktasına geldiği noktada Türkiye ağırlığını koyuyor, dengeleri değiştiriyor, İngiltere'ye baskı yapıyorlar. Siz İngiltere olarak Osmanlı Devleti'nde kiraladığınız belli bir dönem, şimdi Yunanistan'a mı teslim ediyorsunuz bu adayı? Biz asla buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu yaparsanız biz de bu işe savaşır mıyız? Başkalarını devreye sokarız, Rusya'yı mı devreye sokarız? Her türlü diplomatik oyun oynandı ve o ağırlığı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yapamadılar. Ve dediler ki biz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak o yola sokacağız. Ve İngiltere ayrıldı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Yani Yunanistan'a bağlanmadı.
4: Türkiye, hükümeti ve kamuoyuyla birlikte Londra Konferansı'nda kendi tezi bağlamında bir başarı sağladığı sırada, İstanbul'da 6 Eylül 1955 gecesi meydana gelen olaylar, Kıbrıs sorunu tarihinin Türkiye bakımından hiç hoş olmayan acı bir sürecini teşkil etti. Meydana gelen olaylar, yol açtığı maddi tahribatın yanı sıra Türkiye'yi uluslararası platformda da manevi zarara uğrattı.

0: 6-7 Eylül olayları için birçok görüş ve iddialar ortaya atıldı. Özellikle vatani hislerle düzenlenen ölçülü bir hareketin, komünistlerin kışkırtmalarıyla yağma ve bozgunculuk hareketine dönüştüğü görüşü genel olarak kabul gördü. Fakat bu olayları tam anlamıyla aydınlığa kavuşturmak mümkün olmadı. Dikkat çeken önemli noktalardan biri İstanbul Ekspres gazetesinin daha olay gerçekleşmeden 2 saat önce "Atamızın evi bombalandı" manşetiyle ikinci baskısını yapmasıydı. Tirajı 20 bin civarında olan gazete 6 Eylül'de 290 bin adet basılmıştı.
1: İngilizce arşivlerine bazı değişik yazışmalar var. Mesela Türkiye'de bunlara karşı bazı olaylar olsa bizim işimize ne kadar yarar? Bu mektupta şöyle yazar: ya Türklerle Yunanlıların arası iyi, fakat aslında orada herhangi Atatürk'ün evinde, Selanik'te herhangi bir şey olsa, bir olay olsa, bir patlama olsa büyük bir ihtimalle ortalık karışır. Bu tabii ki çok ilginç, yani bir İngiliz diplomatın bir sene evvel ne olacağını bilebilmesi.
0: Kıbrıs Türktür Cemiyeti Taksim'de protesto mitingi düzenleme kararı aldı. Ardından Taksim Meydanı'nda toplanıp heyecanlanan halk, "Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır" sloganlarıyla Rum mallarına zarar verdi.
2: Bizim evin arkasında Ayios Athanasios Kilisesi vardı. Çok çok iyi hatırlıyorum. Yani o geceyi unutmak mümkün değil tabii. Kilisenin ateşe verdiler ve kurşunlar, kubbedeki kurşunlar eridi. Mangal gibi o kilise yanıyordu. Ve bizim evin tabii çok yakınında olduğu için yani o ateşin sıcaklığını bile hissediyordum.
3: Maalesef ben de evdeydim o akşam. Eve gideceğim. Bir çıktım, ortalık alt üst. Dükkanlar şeyler kapalı, kırık, camlar kırık, yerlerde bir sürü mallar, şeyler, demir fincanlar, bilmem neler, kumaşsa kumaşlar. Felaketti yani, aklım alamadı bu işi. Nasıl olabilir, nasıl olabilir? Bir insan kendi malını, bu senin malındır, yani memleketinin malıdır. Senin cebinden çıkmıyor belki ama şeyden, hükümetten çıkıyor.
4: Ertesi sabah yola çıktım ve onunla yürüyerek şaşırdım kaldım. O kadar çok malın var olabileceğini düşünememiştim. Yani diyebilirim ki evlerin ve dükkanların kapıları yarısına kadar yığılmış, kırılmış, parçalanmış mallarla doluydu. Ondan sonra Şişli mezarlığına gittim. Orasını hiç sormayın, orada da aynı şey. Burada da aynı şey. Ama Beyoğlu'nun bambaşkaydı. Çünkü Beyoğlu'nda hem dükkanların kısmı azamı, %90'ı azınlık mağazası ve yollar da dar. Yol dar. Beyoğlu'nu siz böyle geniş bak, görmeyin. Dar bir yoldur. Mahmutpaşalar daha böyle geniş bir şeydi ve daha böyle az gibi gözüktü bana. Yani az değil de yolu tamamen tıkanmıştı. Yolda dolaşılabiliyordu. Arada bir yerde asfalt yahut taş görebiliyordum paket taşı. Beyoğlu'nda yeri görmek imkansızdı.
2: Büyükannemin karşıda, şimdi adını hatırlayamayacağım, çok değerli bir Türk dostu vardı, bir hanımefendi. O geldi saat 4 civarında. Babama dedi ki fazla soru sorma, çocuğu al sen evine git, sen de evini kilitle dedi büyükanneme, bana gel. Ve öyle yaptık. O gün babam beni iyice ne tembih etti, aman çocuğum, Balat'tan dolmuşa bindik. O zaman Taksim, o desotolar, 52 desotolar vardı. Çok iyi hatırlıyorum, orada bir tedirginlik sezdim. Yani çocuktum ama babam devamlı, aman çocuğum sakın Rumca konuşma yolda dedi. Valla bakın, o geceyi bir kere unutmak mümkün değil. Çok etkili bir şekilde yaşadım o geceyi.

Çünkü etrafında 7 yaşında bir çocuk, yani bir o korkuyu hissetti. Ve devamlı acaba sağ kalabilecek miyiz diye bir tedirginlik, etrafı büyüklere bakıyordu. Çok büyük bir korku ve tedirginlik yaşıyorlardı. O beni çok etkiledi. Yani o geceyi unutmam pek mümkün değil.

0: Şimdi olay şöyle cereyan ediyor. Biz akşam üzerleri Büyükada'daki Saat Meydanı'na giderdik. Orada sinemaların afişleri vardı. O afişlere bakardık hangi filme gideceğimizi. Fakat gittik baktık ki sinema afişinin olduğu tahtada Express gazetesi var. Atatürk'ün evi bombalandı diye. Sonra abilerimiz var tabii. Hadi gidin bir eve. Bugün dışarı çıkmayayım dediler. Ben de geldim. Dükkanımızın üstündeki evde kalıyoruz çarşıda. Karşımızda Faço lokantası var. Anneme dedi ben yemeği dedim pencerenin kenarında yemek istiyorum bugün dedim. Masayı oraya koy. Niye dedi öyle. Peki dedim ben. Bir şeyler olacak ya ben onu bana büyüklerim hissettirdi. Nitekim saat 8'i geçiyordu 9'a doğru. Karşıdaki Madame Marika'nın dükkanında çalışan bir Abidin isminde biri vardı hiç unutmuyorum. Elinde bir tane odun sergisinden almış odunla sine sine geldi. Şeyin camlarını kırdı. Faço lokantasının camlarını kırdı. İçeriden can hıraç sesler. Millet kaçmaya başladı. Bu sefer yan sokaklardan bir çapulcu grubu gitti. Ellerinde odunlar, levyeler, kazmalar, küreklerle bütün gayrimüslimlerin dükkanlarını yıkmaya başladılar. Zaten o mıntıkada yani Müslüman olan dükkan bir benim babamınki, bir de yanımızdaki Hacı Bayram Efendi'nin de. Diğerleri hepsi Rum'du esnaf.
1: 11 yaşındaydım. Kumsal'da bizim fıstık ağamenin karşısında ama sokakta oturuyorduk. Unutulacak gibi değil. Annem biraz yapılı bir kadındı. Üstüme uzandı. Korkma dedi. Ve derken şangır diye bir ses çıktı. Bir parke taşı annemin kalçasına geldi. Ben şaşkın ne olduğunu bilmiyorum. Annem pencerede perdeyi açacak cesareti buldu. Böyle yaptı bana. Sonradan anlatıyor. Taşı atan bizim alışveriş yaptığımız tezgahla gezen manavdı.
2: Camlar kırılmaya başladı. Cam sesleri gelmeye başladı. Camlar kırılmaya başladı. O sırada babam geldi annemle beraber. Babamın amelesi Erzincanlı Ali. Beni sırtına aldı. 8 yaşındaydım. Salih Peker'in evine getirdi. Salih Peker'in evinde orada saklandık. Sonra babaannemi getirdi. Babaanneminden sonra annemi, ablamı, halamı hepimiz orada bir odada sakladık. Sabaha kadar uyumadık.
3: Şimdi benim babamın dükkanı şurasıydı. Şuradaydı. O tarihte, o karanlık günde babam fotoğrafçılık yapıyordu. Fotoğrafçılığı da bir gayrimüslim tarafından beraber çalıştırıyorlardı. Fakat o sabah buraya gelen eli sopalı kişiler işaretlenmiş olan gayrimüslimlerin dükkanlarını taşlıyorlardı, kırıyorlardı, yağmalıyorlardı. Onlardan bir tanesi de benim babam Anadolu'dan gelmiş, paraya ihtiyacı olan bir insan ama zıpkın gibi bir insandı. Ondan sonra buraya gelen o eli sopalı insanlara karşı bir şey yapmak istedi. Bir şey yapmalıydı da ve yaptı. Şöyle bir şey yaptı. Türk bayrağını dükkanına asarak, kendi de eline alarak buraya gelen o eli sopalı kalabalığa tek başına bir mücadele verdim. Mücadele de şuydu. Burası benim ekmek tekkem. Eğer buradaki dükkan ve dükkanlara herhangi bir zarar gelirse ben de size zarar veririm diye bunlara karşı bir tavır koydu ve aşağı yukarı hem kendi dükkanını, patronunun gayrimüslim dükkanını, hem de yandaki diğer gayrimüslim insanların dükkanını kurtararak böyle bir hamle yaptı.
4: Bizim yandaki komşumuz çok iri yarı bir Arnavut kökenli bir komşumuz vardı. Bizim evi de taşlamaya başladılar. Fakat o kurtardı. Yani fazla bir zarar vermeden gittiler. Çünkü tabii bizim ev zarar görseydi onunki de yan yana bitişikti. Ertesi gün son duyduğuma göre eline bir balta almış. Dedi ki yani fazla bir artık ısrar ederseniz bunu dedi sallayacağım.

0: kaç kişiyi götürürse. Epey hatırlıyorum, iri yarı bir adamdı. Beni de severdi yani, böyle oturup konuşurduk tabii, komşu. Enteresan olan yani bizi de seven böyle komşularımız, Türk komşularımız hakikaten birçok olayda korudu.
1: Apartmanın aşağısında bir tane terlikçi vardı. Sakallı takeli bir amca. O bayrak astı, saldırılmadı. Neden saldırılmadı? Çünkü demin sözünü ettiğim terlikçi sandalyesini dışarıya koymuş, bayrağını dağıtmış. Geçenlere bunlar bizim diye hem bizim eve hem de karşıki eve saldırmalarını engelledi. Ve sabaha kadar o iskemlenin üzerinde durdu adam.
2: Sol taraftaki binada, birinci katta babamın muayenehanesi ve benim evim. Tarlabaşı Caddesi 230 numara. 6 katlı bir apartman. İkinci kattaki Mühibe Hanım hariç hep gayrimüslimler var. 5 Rum, 1 Ermeni ve bir de Mühibe Hanım. 6-7 aile. Kapıcımız var Ahmet Efendi. Ahmet Efendi kapıda, elinde bayrak. Beni uzaktan gelirken görüyor. Hadi Mihalek, bir tek sen kalın, gel içeri falan diye çabucak içeri aldı. Ne oldu Ahmet Efendi falan? Yok bir şey, yok bir şey. Git hadi, git eve sen dedi. Eve girdik. Tabii bu arada biz gelinceye kadar bütün yollarda aynı durum var. Ama henüz Etrus gazetesi çıkmamış. Kapı kapandı. Demir kapı, böyle kale kapısı gibidir. Bizim kapıcı Ahmet Efendi dışarıda kaldı. Elinde bir Türk bayrağı. Birazdan şey çıktı, gazeteler, Express gazetesi çıktı. Atamızın evine bomba atıldı, şu bu falan diye, kaberumlar, şunlar bunlar diye bir dolaşılıyor. Biz şaşırdık. Perdeleri kapattık. En büyük hata da o oldu. Perdeleri kapatan evin Rum evi olduğu anlaşılıyordu. Halbuki Türk evleri pencereleri açıp, ışıkları açıp dışarı çıkıp bağırıp selamlıyorlardı. Neyse, vurup kırıp döküp bize doğru ilerlemeye başladılar. Tarla başından Ömer Hayyam'dan bize doğru gelirken sağdaki soldaki bütün dükkanları kırdılar. Bize geldiklerinde Ahmet Efendi elinde bayrak, burada gavur yok, burada hep Türkler yani oturuyor falan diye adamları oyaladı. Adamlar geçti gitti, bizim eve dokanmadı.
3: Yanlış işaretlemişler. Burada et yavur yok.

İyi akşamlar, hoş geldiniz Akşam Ajansı'na. Saatlerimiz 18'i geçerken gündemin sıcak başlıklarını anlatmak için karşınızdayız. Önce sıcak gelişmelerle başlayalım. Ardahan'dan bir görüntü. Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Adeta ülkenin doğusunda tam da yaz ayları batıda devam ederken kış yaşanmaya devam ediyor. Dün Kars'tan benzer görüntüler paylaşmıştık. Bugün de Ardahan'da bir anda dolu bastırdı ve yollarda ulaşım aksadı. Tarım arazileri de hasar gördü. Ardahan'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağış etkili oldu. Çok kısa sürede şiddetini artırdı yağış ve bazı yollar tamamen göle döndü. Görüş mesafesi de düştü ve su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle kırsal kesimlerde dolu yağışı etkiliydi ve tarım arazilerinde de ürünler zarar gördü. Yağış nedeniyle bazı güzergahlarda ulaşım da aksadı. Benzer bir görüntü bu kez adres Bingöl. Aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Etrafa savrulan parçalar da araçlara zarar verdi. Bingöl'de etkili olan fırtına korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden söküldü ve çevreye savruldu. Herhangi bir yaralanma yaşanmadı neyse ki. Çok sayıda araçta maddi hasar yaşandı. Meteorolojiden de fırtınanın aralıklarla devam edeceği bildirildi ve çevre sakinlerine de uyarılar yapıldı. Bu görüntülerde Ardahan'ın ardından Bingöl'den geliyor reklama. Şimdi ülkenin doğusu böyle, batısı

0: Antalya, Alanya. Alanya ilçesinde bu kez yangın çıktı. Alevler ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yazın başından bu yana Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarıyla mücadele noktasında sabotajcılara ilişkin yeni önlemler alınacağını açıklamıştı. Son bir haftada 9 yeni orman yangını ile ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı Adalet Bakanı. 1 Haziran'dan bu yana ise 103 orman yangını ile ilgili soruşturmada 16 kişi tutuklandı.
1: Bu bir savaş, bir yeşil vatan müdafası.
2: Yeşil vatanı koruma mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Gürlek son bir haftada çıkan 9 yeni orman yangınıyla ilgili de bir kişinin tutuklandığını vurguladı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.
0: Bir başka yangın haberi, bu kez adres Diyarbakır, bir apartmanda yangın çıktı ve yangın paniğe sebep oldu. Üst katlarda mahsur kalan çocuklar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Üçü çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi. Burası Bağlar ilçesi, Bağcılar Mahallesi. 8 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 3. katta çıktı yangın ve bir anda bütün binayı sardı. Hemen ekipler bölgeye sevk edildi. Yangın sebebiyle bina tahliye edildi. Üst katlarda mahsur kalan çocuklarsa itfaiye ekibinin uzattığı merdivenle güvenli bir şekilde, görüntülerde de görüyorsunuz, aşağı indiriliyorlar. Yangında 3'ü çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri de oradaydı. Hemen yangından etkilenenlere müdahale ettiler. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alındı ve soruşturma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programın tanıtımında konuştu. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz dedi. Kamuda tasarrufta başarı sağladık dedi.
3: Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil.
2: Türkiye'nin 3 yıllık orta vadeli programı resmi gazetede yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mali disiplinde kararlılık mesajı verdi.
3: Tasarruf genelgesinden önceki 10 yılda bu kalemlerin bütçe içindeki payı %4.6 idi. Bugün bu yani bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek. Ve burada cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor.
2: Bakan Şimşek 2023 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin ciddi şoklarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Uygulanan kararlı politikalar sayesinde cari dengede sağlanan kazanımlara dikkat çekti.
3: 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Hele özellikle altın hariç. Altın hariç bakarsanız düzelme çok daha ciddi boyutlarda, yapısal olarak bu da önemli.
2: Şimşek kamuda tasarrufa dair yanıltıcı iddialara da değindi.
3: Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil. Yatırımların milli gelir içerisindeki payı 2027 bütçesinde 2026'ya göre bir düşüş yok. Tam aksine yedek ödenekte %1.8'e

0: yükseltme gibi bir durum söz konusu.
1: Dünya gündeminden sıcak başlıklara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak için Kiev'deler. Heyet dün Rus lider Putin'le bir araya gelmişti. Bugün yeni görüşmeler var. Ayrıntıları hemen ekrana taşıyalım. Bu hafta sonu Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla Moskova ve Kiev'de bu heyet temaslarda bulunuyor. Witkoff ve Kushner dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Bugün de Ukrayna'ya gittiler ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldiler. Trump'ın özel temsilcilerinin Rusya ve Ukrayna ziyaretleri Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik tıkanan müzakerelerin artık bir sonuca ulaşması gerektiğine dair bir yorumda bulunduruyor bizi. Ancak geride bıraktığımız hafta hatırlayalım. CIA direktörü de Rusya'nın Avrupa'ya bir savaş başlatacağını, bir saldırı başlatacağını düşündükleri ihtimali gerekçesiyle Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Dolayısıyla CIA direktörünün Rusya temaslarından sonra bugün Trump'ın özel temsilcilerinin hem Moskova hem Kiev'e ziyaretleri de artık bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiği ve Rusya'nın Avrupa'ya bir saldırısının olabileceği ihtimalini de güçlendirdi. Almanya'daki eyalet seçimleri gündem. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaleti meclis seçimleri için sandık başında. Aşırı sağcı AfD partisi seçim öncesinde anketlerde rakiplerinin önüne geçti. Sonucun Almanya'daki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partinin eyaletin iktidarına gelmesiyle birlikte tartışmaları da beraberinde getirdi. Yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen var bu seçimde ve sabah saat 8'de yerel saatle başladı seçim. Son ankete göre aşırı sağcı AfD partisi %41'lik destekle ilk sırada yer alıyor. Başbakan Merz'in partisi CDU ise %23'lük oy aranıyla ikinci sırada yer aldı. Yine ilk partinin anketlerdeki sonucu sandığa yansıtması halinde ilk defa aşırı sağcı bir parti Alman eyaletinde ilk kez hükümet kurma şansı yakalayacak. Türkiye'nin savunma sanayide ortak işbirlikleri ve tabii ki yaptığı hamleler Türk savunma sanayi şirketlerinin ürettiği teknolojiler için farklı ülkelerle yeni işbirlikleri devam ediyor. Bu kez Balkanlar'da önemli stratejik ortaklarından Türkiye'nin Kosova'nın savunma bakanı bir açıklama yaptı ve temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi. A Haber mikrofonlarına özel bir röportaj verdi. O röportajı getirelim ekrana.
2: Every time when I come here for every exhibition.
3: Buraya geldiğimde her defasında yeni şeylerle karşılaşıyorum. 3 ayda bir bile gelseniz Türkiye'de üretilen yeni ürünler görüyorsunuz. Bu durumun ülkeniz, ekonominiz, savunmanız ve Kosova gibi ortaklarınızın savunması için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.
4: Kosova Savunma Bakanı Eyüp Macedonsi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. Savunma alanında yapılacak yeni projeler üzerine konuşuldu.
5: Türkiye savunma sanayinde yaptığı önemli hamlelerle alıcı konumundan üretici ve ihracatçı konumuna geçen ülkelerden biri oldu. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği silahlara dünyanın farklı ülkelerinden yoğun ilgi var. Onlardan biri de Balkan ülkesi Kosova. Yanımızda Kosova'nın savunma bakanı var. Şimdi detaylarını ona soracağız.
6: Sayın Bakan, öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim. Ülkenizi ziyaret etmek her zaman büyük bir keyif.
6: What do you think about it, Turkish? Türk savunma sanayi hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Genel olarak Türk savunma sanayisinin özellikle üretim alanında çok büyük adımlar attığını söyleyebiliriz. Kosova'da son 4 yılda savunma sanayi alanında Türkiye ile olan işbirliğini büyük oranda artırdı. Özellikle 2022'den bu yana buradaki Türk şirketlerinden çok sayıda tedarik sağladık. Tabii ki işe Bayraktar'la başladık. Ülkemizin Türkiye'den yaptığı ilk askeri alım TB2 oldu.
4: Bakan Macedonsi, Türkiye ile Kosova arasında yapılan savunma anlaşmaları kapsamında bugüne kadar 4 milyon euroluk alım yapıldığına dikkat çekti.
2: Just last 4 years, there are hundreds of millions that we...
3: Sadece son 4 yılda Türkiye'den 100 milyonlarca avroluk tedarik gerçekleştirdik. Bu durum ülkenizle aramızdaki derin işbirliğini gösterdiği gibi hükümetinizin askeri gücümüze sağladığı

0: isteği de göz önüne seriyor. Türkiye Halları'nın küresel ölçekte askeri yapılanmalarda var olan en modern, en gelişmiş sistemlerden biri olduğuna inanıyorum.
1: Türkiye ile yapılan protokol kapsamında Kosova'da mühimmat fabrikası kurulacak.
0: Kosova'daki ilk fabrikayı açmak üzere savunma şirketi MKE ile çalışıyoruz. Bu Kosova için çok büyük bir başarı.
2: What's your plans, Kosova?
3: Peki bu kez Kosova olarak hangi savunma ekipmanlarını almayı planlıyorsunuz?
4: We will continue procuring.
0: İHA'lar, insansız araçlar, zırhlı araçlar, havan sistemleri ve özellikle roket sandan anti-tank sistemleri satın aldık.
1: Kosovalı Bakan NATO görevi kapsamında Kosova'da barışın korunması için görev yapan Türk askerinin varlığından memnun olduğunu açıkladı.
0: Türkiye'nin Batı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'daki bölgesel istikrar açısından üstlendiği kilit rol nedeniyle Kosova'daki varlığını ve taahhüdünü sürdürmesi gerektiğine inanıyorum.
5: Türkiye ve 7 ülke İsrail yetkililerin Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmesine yönelik ifadelerini kınadı. Ortak yapılan açıklamada bu eylemlerin Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze planına da zorluk oluşturduğunun altı çizildi.
6: Türkiye ve 7 ülke İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze şeridindeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınadı.
7: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi.
6: Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları konuya dair ortak açıklama yaptı. Açıklamaya göre bakanlar Filistinlileri zorla topraklarından çıkarmayı amaçlayan plan ve öneriler dahil olmak üzere iki İsrailli yetkilinin yaptığı açıklamaları kesin bir dille kınadı.
7: Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak.
6: 8 ülkenin bakanı bu tür kışkırtıcı açıklama ve önerilerin uluslararası hukukun ilkelerini açıkça ihlal ettiğini ve Filistin halkının haklarına doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı. Zorla yerinden etme çağrılarının Filistinlileri topraklarından söküp atmayı amaçlayan resmi bir politikaya veya somut önlemlere dönüştürülmesinin yol açacağı ciddi sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada bu tür eylemlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı dahil barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara doğrudan bir zorluk oluşturduğu belirtildi. 8 ülke Gazze şeridinin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere Gazze şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bütünlüğünün korunmasının zorunlu olduğunun altı çizildi. Bakanlar uluslararası topluma ve özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne uluslararası hukuk kurallarına uyulmasını sağlamaları çağrısında bulundu.
5: Sözde ateşkese rağmen İsrail Lübnan'da işgale devam ediyor. İsrail Devlet Televizyonu'nun haberine göre ordu Lübnan topraklarında sınır şeridinden itibaren 2 ila 4 kilometre derinliğinde yeni bir güvenli bölge kurmayı planlıyor.
6: Barış için atılan adımlar, yapılan müzakereler. Hiçbiri İsrail'i durdurmadı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yeni bir tampon bölge kurmayı planlıyor.
8: Lübnan'da bir tampon bölge, bir güvenlik bölgesi oluşturduk ve gerektiği sürece orada kalmaya devam edeceğiz. Çünkü kuzeydeki sakinleri korumamız gerekiyor.
6: İddianın sahibi İsrail Devlet Televizyonu. İsrail ordusunun Lübnan sınırından başlayan 2 ila 4 kilometre derinlikte yeni bir güvenli bölge oluşturmayı planladığı ileri sürüldü. Planın adı da belli. Gri hat. İsrail ordusu bu alanı Lübnan topraklarında yeni operasyonlar düzenlemek için kullanacak. Plan henüz İsrail siyasi yönetiminden onay almış değil. Ancak Tel Aviv'de bu konuda görüşmeler sürüyor. İsrail, Lübnan'da müzakereler sonucunda geri çekilmeyi kabul etmişti. Ordu buradaki tünelleri imha ettikten sonra

0: askeri varlığını azaltacaktı. Fakat İsrail Savunma Bakanı Katz geri çekilmeye kapı kapattı. İşgal edilen bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir yaptığı bir şey var Pasifik'te. O da ordunun Pasifik'te karteller tarafından kullanılan tekneleri batırması. Şimdi oradan bir görüntü. Burası yine Doğu Pasifik. Karteller tarafından kullanıldığı iddia edilen, Amerika'nın iddiası bu. Bir tekneyi daha batırdı Amerika Birleşik Devletleri. Açıklama Amerikan Güney Komutanlığı'ndan geldi. Açıklamada Los Chorenos kartelinin ait olduğu söylenen bir tekneye müdahale edildiği açıklandı. Teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelere yakıt sağladığı söyleniyor gelen açıklamada. Operasyon da gözaltına alınan şüpheliler Ekvador makamlarına tespit edildi. SOTCOM operasyonun uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını çökertmek için yapıldığını söyledi. Amerikan güçleri ana tekneyi ve beraberindeki destek unsurlarını da batırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hakkari'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı buluşmalarında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin bölgenin gerçek potansiyeline asıl bundan sonra kavuşacağını söyledi Bakan Bayraktar ve Hakkari'nin madende bir merkez haline geleceğini vurguladı.
2: Özellikle Gabar'da bizim terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Hakkari'de önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede gelinen noktaya ve bölge ekonomisine değindi.
2: Biz madende hep şunu söylüyoruz. Türkiye maden zengini bir ülke. Maden çeşitliliğinde dünyada en önemli ülkelerden bir tanesi ve en önemli yerlerimizden bir tanesi de Hakkari. Dolayısıyla bu maden çeşitliliğini ve zenginliğini bizim ekonomimize katmamız gerekiyor.
0: Hakkari'nin yeraltı kaynakları ve genç nüfusuyla parlayan bir yıldız haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, madencilikte önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğunun da altını çizdi.
2: İki tane çok önemli kırmızı çizgimiz var. Bunlardan bir tanesi çevre. Yani biz çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte bu madenciliği hayata geçirmek istiyoruz. İkinci ve eş zamanlı önemli gördüğümüz şey iş sağlığı ve güvenliği. Yani madenlerimizde kaza olmadan, herhangi bir iş sağlığı ve güvenliği ihlali olmadan da bu faaliyetleri gerçekleştirmek.
0: Bölgede kurulacak entegre tesisler ve büyüyen lojistik yağıyla Hakkari'nin binlerce genç için istihdam merkezi olacağını da sözlerine ekledi.
2: Ve bunların sonucunda da katma değerli bir madencilik yapmak. Yani buradan madeni çıkaralım da efendim ham madde olarak satalım değil. Bunu bütün değer zincirinde entegre bir şekilde madenden ara ürüne, uç ürüne, nihai ürüne çevirecek entegre tesislerle bunu yapabilmek ki gerçek değeri aslında o zaman oluşturmak mümkün olabilir.
0: Bakan Bayraktar'ın gündeminde bölgenin doğalgaz altyapısı da vardı. Doğalgazın gitmediği yer bırakmayacağız dedi.
2: Cumhurbaşkanımızın son 24 yılda Türkiye'ye kazandırdığı en önemli projelerden bir tanesi olan doğalgaz. Orada da eksik kalan beldelerde ve ilçelerde yoğun bir talep olduğunu gördük açıkçası. İnşallah şimdi gitmeyen yerlere de bu hizmeti götürüp hakikaten oralarda hem bir anlamda tersine göç olacak. Öyle mi? Çünkü doğalgaz çok büyük bir rahatlık. Hanımefendiler daha iyi bilecektir bunun kıymetini. Dolayısıyla doğalgazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız.
1: Bursa'dan bir görüntü, bir elektrikli araç şarj istasyonunda yangın çıktı ve çıkan yangın yakındaki daireye sıçradı. Alevler itfaiyenin hızıyla hemen kontrol altına alındı dairelere ulaşmadan. Burası Nilüfer ilçesi Ertuğrul mahallesi. İddiaya göre bir elektrikli araç şarj istasyonunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüdü alevler ve istasyonun yakınındaki bir dairede bu kez yangın sıçradı. Hemen ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve diğer dairelere ya da binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Eyüp Sultan'da TEM otoyolunda seyir halindeki bir otomobil önce önündeki otomobile ardından bariyere çarptı, devrildi. Kaza araç içi kamerasına yansıdı.

0: yansıdı. Görüntüler Eyüp Sultan Tem Otoyolu 5. Levent mevkiinden geliyor ekrana. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıktı. Önce önündeki otomobile çarptı. Sonrasında da yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. Kaza anı otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Bursa'da seyir halindeki tırdan yola dökülen mazot zincirleme kazaya sebep oldu. Kayganlaşan yolda yaklaşık 10 araç birbirine girdi. Kazanın boyutu drone'la havadan görüntülendi. Olay yine Nilüfer ilçesinde, bu kez İzmir yolu Karacaoba mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki bir tırdan yola mazot dökülmeye başladı. Durumu fark etti tır sürücüsü ve aracını emniyet şeridine çekti. Arkadan gelen araçlar kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktılar. 10 aracın karıştığı kazanın ardından bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sonrasında hastanelere kaldırıldılar. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle trafik de aksadı. Elazığ'da su borusu hattı kazısı sırasında bir göçük yaşandı. Maalesef toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Elazığ'ın Ağan ilçesi Bademli köyünde yaşandı. Su borusu hattı için iş makinesiyle yürütülen kazı çalışmasında bir anda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 50 yaşındaki işçi Osman Koç maalesef kurtarılamadı. Yoğun bir çalışma yapıldı ancak Osman Koç'un cansız bedenine ulaşıldı. Adana'da alışveriş için evden çıkan %45 konuşma ve duyma engeli olan Muhammed Sonbaş acımasızca darp edildi. Yüzünde ve göz çevresinde morluklar oluştu. Hastaneye kaldırıldı. Ailenin başvurusu üzerine yakalanan 19 yaşındaki saldırgan serbest bırakıldı. Aile karara tepkili.
1: Duyma ve konuşma engeli olan adamı darp etti. Daha sonra serbest bırakıldı. Aile karara tepki gösterdi. Adana'nın Kozan ilçesinde 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş markete gitmek için evden çıktı. %45 işitme ve konuşma engeli bulunan Sonbaş 19 yaşındaki bir gencin saldırısına uğradı.
2: Çok üzüldüm yani. İnsan olan bu nahal el kaldırmış yani, bu mağdur, dilsiz, sağır. Yani herkes böyle bulduğu sokakta mağdurlar duyacak olsa her şeyin daha da kaçar yani.
1: Gözlerinde morluklar oluşan Sonbaş'ın ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren aile şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor.
2: Cezasını çekmesi lazım yani. Bir mağduru ne hal el kaldırıyor yani. Dilli olsa, aklı başında olsa tamam yani. Bu arada el kaldırmışsın, konuşmuyor, şey yapmıyor. Bunun mağdur olduğunu bilir bile niye diyor yani. İnsan olan bunu el kaldırmaz yani.
0: Şimdi bir tazminatsız işten kovulma haberini getireceğiz ekrana. Balıkesir'de yaşandı olay. İş yerinde vardiya amirine fiziksel saldırıda bulunan işçi işveren tarafından tazminatsız kovuldu. İşçi mahkemenin yolunu tuttu ancak son sözü Yargıtay söyledi. Yüksek Mahkeme fiziksel saldırıda bulunan işçiyi haksız buldu.
3: Bence kovulmamalıydı. Tarafsız bir şekilde değerlendirilmeye alınmalı diye düşünüyorum.
4: Tazminat önemli bir şey. Bu hakkı olan bir şey. Onun sonuna kadar ben arkasındayım kovulan kişinin. Tazminat ayrı bir haktır. Kovan kişinin o tazminatı yok etmesinin bir manası yok.
5: Balıkesir'de vardiya amiriyle tartışan işçi eline aldığı sert cisimle amirinin başına vurdu. Olayın ardından işveren işçiyi tazminatsız şekilde kovdu.
6: Artık onu çalışanın bilmesi gerekir. Yani tazminatsız kovulmanın belli koşulları var.
1: Ancak işçi kavgayı kendisinin başlatmadığını savunarak kıdem ve ihbar tazminatı için mahkemenin yolunu tuttu. Genel mahkeme kavgayı kimin başlattığının belirlenemediği gerekçesiyle işçiyi haklı buldu. Dosya istinafa taşındı.
7: Zaten öyle bir sıkıntı olduğunda herkes yani medeni bir şekilde ayrılır.
1: Bursa Bölge Adliye Mahkemesi işçinin fiili saldırısını sataşma kapsamında değerlendirdi.

0: değerlendirdi ve işverenin fesih işlemini haklı buldu. Son sözü ise Yargıtay söyledi.
1: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı oy birliğiyle onadı. Böylelikle iş yerindeki kavgada fiziksel şiddete başvuran işçinin tazminatsız şekilde kovulmasını hukuka uygun buldu.
2: Ben şiddeti hiçbir yerde kabul etmiyorum.
3: Bence doğru bir karar. Türk adaletine de güveniyoruz zaten.
4: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala her sene yaptığımız uyarılardan biri, yine uzmanlardan bazı uyarılar geldi ailelere. Okul çantalarının çok dolu olması, ağır ve yanlış kullanılan okul çantalarının çocuklarda küçük yaşta omuz, sırt ve bel ağrılarına yol açabileceği belirtiliyor. Peki nelere dikkat etmek lazım, bir bakalım.
0: Hem kullanımı ve taşınması hem de boyutu doğru olacak. Fazla ağırlık çocukların duruşunu olumsuz etkileyebiliyor. Okulların açılmasına kısa süre kala uzmanlardan ailelere önemli bir uyarı geldi.
5: Okul çantaları çocukların her gün kullandığı önemli eşyalardan biri. Ancak çantanın gereğinden ağır olması veya yanlış şekilde taşınması çocukların duruşunu, yani postürünü olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle uzun süre ağır çanta taşıyan çocuklarda sırt, boyun ve omuz ağrıları görülebilir.
0: Peki çantanın ağırlığı ne kadar olmalı?
5: Dolu bir okul çantasının çocuğun vücut ağırlığının ideal olarak %10'unu geçmesini istemiyoruz. Örneğin 20 kilogram ağırlığında bir çocuğun çantasının yaklaşık 2 kilogram kadar, yine 30 kilogram ağırlığında bir çocuğun da çantasının yaklaşık 3 kilogram olması yeterli.
0: Ağırlığı kadar nasıl taşındığı da önemli. Yanlış kullanımı vücudun dengesini bozabiliyor.
5: Çantanın şekli de tabii çok önemli. Çocuklar için en uygun çanta iki omuz askısı bulunan sırt çantaları. Askıların geniş, yumuşak ve mümkünse dolgulu olması tercih edilmeli.
0: Profesör Doktor Sena Tolu, çantanın içindeki eşyaların yerleşiminin de çocukların doğru vücut gelişiminde etkili olduğunu söylüyor.
5: Ağır kitap ve defterler sırta daha yakın bölümlere, o gözlere yerleştirilmeli ve daha hafif eşyalarsa daha çantanın ön bölmelerine konulmalı. Yine ayrıca çocukların o gün ihtiyaç duymadığı kitap ve kırtasiye malzemelerini de çantada taşınmaması gerekiyor.
4: Ve Filenin Sultanları SEV Avrupa Şampiyonası'nda bugün final maçına çıkacaklar. Final maçında İtalya ile mücadele edecekler. Karşılaşma birazdan başlayacak. Ayrıntıları A-Spor muhabiri Engin Can Çelik anlatıyor.
6: Merve, çok teşekkürler. Sinan Erdem spor salonundayız. 20 dakikadan az bir süre kaldı artık. Filenin Sultanları son şampiyon apoletiyle Sinan Erdem spor salonuna gelmişti. Avrupa Kadınlar Şampiyonası'na katılım sağlamıştı. 2023 yılında Sırbistan'ı 3-2 ile galip etmiştik ve 2023 yılında Avrupa'da ilk kez kupa sahibi olmuştuk. Ardından da Milletler Ligi şampiyonu olmuştuk ki bu sezonda Milletler Ligi şampiyonuyla başlamıştık. Temmuz ayında Çin'in Macao kentinde Brezilya'yı 3-2 yenmişti. Filenin Sultanları ilk kupayı almıştı. Bugün de tabii ki de kazandığı takdirde tekrardan Avrupa Şampiyonası kupasını müzesine götürdü. Bir grup aşamasında İyi bir performans sergilemiştik. B grubunda oynadığımız 5 mücadeleden 4 galibiyetle ayrılmıştık ki Letonya mücadelesi açılış mücadelesiydi. 3-0 sette kazanmıştık. Daha sonrası Slovenya ve Macaristan maçlarını kazanmıştık. Ve Almanya mücadelesi ki kıran kırana geçen bir mücadeleyle 3-1 galibiyetle ayrılmıştık. Son mücadele ise Polonya mücadelesiydi. Grup aşamasında Polonya mücadelesinde 3-2'lik mağlubiyet yaşamıştık ki o grup aşamasında biraz da Daniele Santarelli'nin stratejik ifadesinin olduğunu hatırlatmış olalım. Daha sonrasında tabii ki de son 16 turu mücadelesinde ise kardeş ülke Azerbaycan'la karşı karşıya gelmiştik. 3-0'lık galibiyete tamamlamıştık. Bir sonraki rakip ise çeyrek final rakibi ise Almanya'ydı ki gruplarda da yenmiştik Almanya'yı. Çeyrek final etabında da yendik ve yarı final etabında dün bu saatlerde bitmişti mücadele. Sırbistan'la karşı karşıya gelmişti ki voleybol ülkelerinden bir tanesi. Tabii ki de Sırbistan'da önemli isimler vardı. Bostoviç gibi önemli isimler vardı. Ve Sırbistan'a da set vermeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bugüne döndük. Artık bugün rakip İtalya. 2023 yılında Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde karşı karşıya gelmiştik. Yarı finalin ardından da finalde Sırbistan'ı yenmişti ki bugün de kazandığımız takdirde İtalya'yı namalup bir şekilde tamamlayacağız ve İtalya'da tabii ki de Daniele Santarelli için önemli bir ülke bazında olacağını da ifade edelim. Dün akşam saatleri Daniele Santarelli grup aşamasında çok iyi performans gösterdik ama çeyrek ve yarı final ve final etabında da bu performansınızı sergilemek istiyoruz.

0: ifadelerini kullanmışlar. Yavaş yavaş mücadelenin başlamasına az bir süre kaldı. Çok kısa ben buradaki atmosferi de göstermek istiyorum A Haber izleyicilerine. Hınca hınç dolu, yaklaşık 16.500 kişilik kapasiteli salondan bahsediyoruz. Sinan Erdem spor salonu. Yavaş yavaş taraftarların Sinan Erdem spor salonunda giriş yaptığını gözlemlediğimizi ifade edelim. Ve saatler 19'u gösterdiğinde mücadele başlayacak. Turnuva boyunca, yaklaşık 2 hafta boyunca da kapalı gişe oynanan Sinan Erdem spor salonunda tekrardan bugün kapalı gişe bir şekilde İtalya'yı ağırlayacağımızı ifade edelim. Dediğimiz gibi saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak mücadele. Bugün de kazandığımız takdirde tekrardan üst üste ikinci kez şampiyonluğumuza ulaşacağımızı ifade edelim Merve.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Engin Can Çelik anlattı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan ayrıntıları. Millilerimize bir kez daha başarılar diliyoruz. Bugün saat 19'da başlayacak maç. Şimdi devam edelim. Uygun fiyata devletin kiracısı olmak isteyenler için bir proje hayata geçirildi. Biliyorsunuz uzun zamandır üzerinde çalışılıyordu kiralık sosyal konut projesi için. Teslimatlar Eylül ayı içinde başlayacak. Başvuru şartlar neler ve kimler başvurabilir? İzleyelim ayrıntıları.
2: Binlerce kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. İstanbul'da kiralık konut dönemi için takvim netleşti.
3: 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
2: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin yanı sıra TOKİ eliyle İstanbul'da kiralık konut müjdesi verilmişti.
4: Açıklanmış bir projeydi. İlk defa İstanbul'da 15 bin sosyal konut sadece kiralama amacıyla aslında kuralların çekileceği ve bu maksatla da kirayı vereceği daha önce duyurulmuştu. Daha sonra da bazı büyük şehirlerle genişletilmesi planlanıyor ki Türkiye'de ilk defa yeni bir döneme bu eşlik edecek. Tabii bu konutlar satılmaması ve sadece kirayı verilmesi planlanıyor.
2: Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde teslim tarihi yaklaştı. Başvuru şartları ise kabine toplantısında netleşecek.
3: Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız.
5: Peki tahmin edilen şartlar neler? Kimler yararlanabilecek? Dar gelirli vatandaşların, evi kentsel dönüşüm sürecinde olan kişilerin, emeklilerin ve kamu çalışanlarının bu kiralık sosyal konut kampanyasından yararlanması bekleniyor.
4: Gerek İstanbul Avrupa yakasında gerekse de Anadolu yakasında kampanya başlayacak. Biz çok yoğun bir başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Zaten ilerleyen süreçlerde aslında şartlar ve detayları tekrar da paylaşmaya gayret edeceğiz.
1: Yaz mevsimi Ege'de, Akdeniz'de hala devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Tatil bölgelerinde de Eylül ayının hareketliliği var. Çeşme'de de sezon sürüyor. Sektör temsilcileri Ege'de sezonun Ekim ayının sonuna kadar uzayacağını söyledi. Çoğu otelin ise kışın termal turizmiyle hizmet vermesi bekleniyor.
6: Sonbahar geldi ancak yaz henüz bitmiş değil. Özellikle Ege kıyılarında deniz suyu sıcaklığını koruyor. Hal böyle olunca tatil beldelerindeki hareketlilik de sürüyor.
7: Okulların başlamasıyla tabii ki sezon bazı aileler için bitiyor. Ama yeni tatil yapacaklar için yeni başlıyor. Eylül ve Ekim aylarında sezonun uzaması bekleniyor.
8: Tatil başladı.
7: Başladı.
8: Evet. Bu süre biraz geç mi? Eylül mü?
7: Eylül.
8: Okullar açılırsa bitecek mi?
7: Şimdi... Evet, aynen. Okullar açılınca bitiyor.
9: Yarın bitecek. Nasip olursa yarın çalışıyoruz bitecek. Çünkü evet.
10: Biz İzmir'deyiz. Günübirlik geldiğimiz için tatil devam ediyor.
11: Evet, bitti.
8: Dönüş başladı.
11: Şimdi İzmir'e doğru, sonra Fransa'ya geri dönüş. Evet.
6: Yaz sezonunun beklentilerin üzerinde geçtiğini belirten sektör temsilcileri sonbahar rezervasyonlarından da memnun.
12: Şu anda %80-90 dolulukla gidiyoruz. Çok güzel. Yani Eylül ayının ilk haftası böyle. Tahmin ediyorum ikinci haftaya da devam edecek. Şu an tabii ki okula başlayacak öğrenciler için son 1-2 hafta. Ama hala yoğunuz. Yani Çeşme genelinde de oldukça güzel bir zaman. Eylül ayı güzel gidiyor.
7: Şu anda sezon sonu demiyoruz biz Çeşme olarak. Havayı görüyorsunuz. Deniz, evet, kum, güneş ve 35 derece bir sıcaklık.
6: Ege'deki çoğu otel kış sezonunda da kapılarını kapatmayacak. Tesislerde kongre ve konferans düzenlenebildiği gibi termal ve kaplıca hizmeti de sunulacak. Böylece bölgedeki turizm tesisleri 12 ay boyunca ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam edecek.
7: Kışın daha çok bizim toplantı gruplarımız var. Evet. Termalimiz var. Yani bir de onu da göz ardı edemeyiz. Çünkü misafirlerimiz denizden sonra artık kış aylarında termali tercih ediyorlar.
1: Tunceli'de çoban maaşları 150 bin liraya çıktı ama bu ücret bile çoban sorununu çözmeye yetmiyor. Yemek ve barınma giderlerini de karşılayan besiciler yüksek ücretlere rağmen yaylalarda çalışacak çoban bulamıyorlar.

0: Yaylalarda sürüler var ama peşlerinden gidecek çoban yok. Tunceli'de küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin en büyük sorunlarından biri bu yılda değişmedi. Geçen yıl aylık 130 bin liraya kadar çıkan çoban ücretleri bu yıl 150 bin liraya kadar çıktı. Ama yüksek maaşta sorunu çözmeye yetmedi.
1: Aylık 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Ekmeği, yatağı, her şeyi bize ait. Yine de beğenmiyorlar, kaçıyorlar. Yani çoban sorunu çok.
0: Üreticiler iş günü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak bir süre sonra işi bırakıp gidenler olunca sürülerin bakımı yine üreticiye kalıyor.
2: Çoban sorunu büyük, maaşlar yüksek. Onun için mesela bizim gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Sağım çobanları 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Yani bu fiyata rağmen inanın ki çoban bile bulamıyorsun.
0: Sektör temsilcileri ise sorunun uzun vadede hayvan sayısını da etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
3: Şu anda hayvancılığın en büyük sıkıntılarından, en büyük sorunlarından biri çoban ve yem ve ilaç maliyetleridir. İş böyle giderse, çoban sorunu ciddi bir şekilde gerçekten resmiyete bindirilmezse bu işin sonu en fazla 10 yılımızı geçmeyecek, ciddi bir şekilde hayvan sayımızda düşüş olur.
0: Tunceli'de üreticilerin talebi hayvancılığın geleceğini tehdit eden bu soruna kalıcı bir çözüm bulunması. Yaylalarda çaresiz kalan besiciler küçükbaş hayvancılığın geleceği için yetkililerden acil adım atılmasını bekliyor.
4: Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat başladı. Denizli'de üzüm, Konya'da patates, Mersin'de ise hünnaf üreticinin yüzünü güldürüyor. Hasadı yapılan ürünlerin kimi ürünleri bazıları iç piyasaya, bazıları yurt dışına gönderiliyor. Şimdi haftalık tarım toplamayla devam edeceğiz. Ardından yeni gelişmelerle karşınızda olacağız.

0: Denizli'nin Buldan ilçesinde sultani üzüm hasadı başladı. Salkımlar tek tek kesiliyor, kasalara özenle yerleştiriliyor. Her kasa bağdan çıkıp yeni bir yolculuğa hazırlanıyor.
1: Denizli'nin Buldan ilçesinin verimli topraklarında çekirdeksiz sultaniye üzüm hasadı başladı. İşçiler sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara gelip tek tek üzüm salkımlarını kesiyor.
2: Hasadımız çok güzel gidiyor. Çok verimli bir yıl. Bol bereketli. Üzümlerimiz bu sene çok. İnşallah da sezonu güzel bir şekilde kapatırız.
1: Buldan ilçesinin mahallelerinde 50 bin dekarlık alanda sultaniye çekirdeksiz üzüm üretimi gerçekleştiriliyor. Ve bu yıl beklenen rekolte ise yaklaşık 100 bin ton civarında.
0: Özenle yetiştirilen üzümler bir yandan yurt genelinde tüketiciyle buluşturulurken diğer yandan dünya pazarlarına ihraç ediliyor.
2: Karadeniz'e, Adana'ya, tüccarlarımız nerelere iletişim sağlıyorsa, birbirleriyle şey yapıyorsa o taraflara doğru gidiyor.
0: Bu kez adres Konya. Konya'nın bereketli Çumru Ovası'nda patates hasadı başladı. Toprağın altındaki ürün hasatla birlikte gün yüzüne çıkıyor.
3: Konya'nın bereketli ovasında patates hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya giren işçiler Türkiye'nin birçok yerine gönderilen patatesi hasat ediyorlar.
4: Patateslerimizin hasadına başladık. Türkiye'mizin her tarafına dört bir yana gönderiyoruz. Yani satışlarımızda, fiyatlarımızda da şu an memnunuz.
3: Bu yıl patates üreticisinin yüzü gülüyor. Dekarda yaklaşık olarak

0: 6 ton patates hasat ediyorlar ve hasat 10. aya kadar devam edecek.
1: Burada çeşitlerimiz çok. Burada ağrıyamız var, madalayım var, jeli var.
0: Yemeklik mi?
1: Tabii yemeklik bunlar. Bunlar güzel bir çeşitlerimiz. Sarı patates olarak geçen marabel var.
2: Doğal antibiyotik yerine geçen bir meyve. O yüzden ben bu şunu söylüyorum. Geleceğin meyvesi hünnap meyvesi.
3: Efendim şimdi rotamız Mersin. Tarsus'ta hünnap ağaçları meyvelerini verdi. Dalındaki ürünler özenle tek tek toplanıyor.
4: Mersin'in Tarsus ilçesinde gün doğumuyla hasat yapılıyor. Tarsus'un hünnap bahçesindeyiz ve burada sabah saatlerinde tarım işçileri şarkılarıyla, türküleriyle hasat yapıyor.
1: Kaç dönümde yetişiyor efendim hünnap?
2: Yaklaşık burası 7,5 dönümün içerisinde.
1: Rekolte ne kadar?
2: Rekolte yaklaşık şöyle söyleyeyim ya 10 ile 15 ton arasında değişiyor.
4: Yaptım, 22 dönüm alan içerisinde hasatı yapılan hünnaplar Ağustos ayına kadar hasatı devam edilecek. Hasatı yapılan hünnaplar ise başta Ankara, İstanbul ve İzmir'e gönderiliyor.
3: Toplanan hünnaplar kasalara alınıyor ve satış için hazırlanıyor. Bahçedeki hareketlilik sezon boyunca devam ediyor.
2: Temmuz ayının sonundan itibaren biz toplamaya başladık. Bunun hasatı kısa sürüyor. Yaklaşık 10 gün, 15 gün içerisinde hünnaplarımızı topluyoruz, üretiyoruz. Ayrıca bunun yan ürün olarak değerlendirmek istediğinizde bunu kurusu olarak kurutaraktan piyasada çok güzel şekilde bir yıl boyunca şeylerde parakende olarak satılıyor.

0: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Umut Altaş'ın 34 sayfalık FBI sorgu tutanağı Türkiye'ye ulaştı. Altaş ifadesinde Gülistan Doku cinayetine tanık olduğunu söyledi. Valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık, Gülistan cinayetine tanık oldum şeklinde ifade verdi. Cesedin Pertek yolu üzerinde gömüldüğünü söyleyen Altaş, Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu silahla öldürdüğünü gördüm dedi. Orta vadeli program açıklandı. Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Savaşı'nın enflasyon üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisinin yaklaşık 7 puan olduğunu açıkladı. Buna göre bu yıl %28,4 olarak gerçekleşmesi öngörülen enflasyonun 2027'de %21'e, 2028'de %13,5'a ve 2029'da %9'a gerilemesi hedefleniyor. Bu yıl %3,3 olarak beklenen büyümenin de 2027'de %4,2, 2028'de %4,6, 2029'da ise %5'e çıkması öngörülüyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt'ta sandıklar ülkenin siyasi geleceği açısından kritik bir seçim için kuruldu. Anketlerde önde görünen aşırı sağcı AfD yeterli çoğunluğu yakalarsa Almanya'da Nazi döneminden bu yana bir ilke imza atarak eyalette tek başına hükümet kurabilir. AfD'nin kazanacağı büyük bir zafer iktidardaki merz ve popülaritesi giderek düşen koalisyon üzerindeki baskıyı arttıracak. Uzmanlar bu sonucun sadece eyalet siyasetini değil Almanya'daki federal dengeyi ve Avrupa Birliği'nin geleceğini de derinden etkileyeceği konusunda uyardı. İtalya'da 2022'de iktidara gelen Giorgia Meloni başbakanlığındaki hükümet ülke tarihinin en uzun süreli hükümeti olarak tarihe geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi tarihi başarısı nedeniyle tebrik etti. Meloni de Başkan Erdoğan'ın tebriğine sosyal medya hesabından hemen cevap verdi. Türkiye ve İtalya arasındaki tarihi bağlara dikkat çeken Meloni, diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi mesajı verdi.
1: İyi akşamlar, Akşam Ajansı'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Bugün neler?

neler yaşandı? Şöyle kısaca bir özetleyelim. Önce Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme var. Gülistan Doku soruşturmasında çok çarpıcı bir gelişme bu kez. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan firari şüpheli Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan Doku'nun araç içinde vurularak öldürüldüğünü ve cesedinin birlikte bagaja taşındığını itiraf etti.

0: Neden ve nasıl öldürüldüğünü, cansız bedeninin nasıl taşındığını, hatta gömüldüğü yeri itiraf etti. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme yaşandı. Sır perdesini aralayacak kritik itiraf Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen firari Umut Altaş, Pensilvanya'da 2 gün boyunca FBI tarafından sorgulandı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık resmi dosyada yer alan kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı.
1: Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Umut Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde öldürüldüğünü ve aynı zamanda cesedinin bagajda taşındığını itiraf etti.
0: Mustafa Türkay Sonel'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittik. Doku'yu köprü kenarında gördük ve daha sonra arabaya bindi. Araç içerisinde Gülistan, "Beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz?" şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Gülistan Doku aracın arka koltuğundaydı. Mustafa Türkay Sonel direksiyonda, bense ön yolcu koltuğundaydım. Sonel torpidodan tabancayı alıp Doku'yu öldürdü. Gülistan'ın cansız bedenini Mustafa Türkay Sonel'le birlikte aracın bagajına taşıdık.
2: Savcıya teşekkür ederim. Adalet Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Ben kızımın mezarını, kemikleri istiyorum.
0: Dosyadaki bir diğer kritik başlıksa Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nereden çıkabileceğiydi.
1: Umut Altaş ayrıca Gülistan Doku'nun cesedinin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini ve cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu FBI görevlilerine doğruladı.
0: Ancak Altaş gömüldüğü yer bilgisinin kendi gözlemine değil Mustafa Türkay Sonel'den duyduğunu ileri sürdüğü bilgiye dayandığını söyledi. FBI sorgusunda baz ve plaka tanıma kayıtları da Altaş'ın önüne konuldu. Dosyadaki tespitlere göre Altaş, Sonel ve dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu'nun aynı saatlerde Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde bulunduğu belirtildi. Altaş, olayın ardından aynı araçla bölgeye geri döndüklerini, Sonel'in çevrede kamera olup olmadığını kontrol etmek istediğini öne sürdü. Mustafa Türkay Sonel ise soruşturma kapsamındaki ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını söyledi ve suçlamaları reddetti. Dosyaya giren bir diğer kanıtsa Altaş'ın babasına attığı mesaj oldu. Meksika üzerinden kaçırıldığını anlatan Altaş'ın babasına "rol yapmayı bırak, beni susturan sendin" yazdığı tespit edildi.
3: Kadınlar ölmesin, öğrenci ölmesin, Gülistan ölmesin, yeter. Gülistan ölmesin, yeter.
0: 34 sayfalık FBI tutanağı savcılık dosyasına girerken 6 yıldır cevap bekleyen soruların aydınlatılması için başsavcılık çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.
4: İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis trafik polislerinin denetimine takıldı. Hakkında işlem yapılan emekli polis ateş açıp polis memuru Mehmet Ali Topatan'ı şehit etti. Topatan cenaze namazının ardından Edirne Kapı polis şehitliğine defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
0: Korsan taksici emekli polis ceza yazan polisi şehit etti.
5: Adam mı vurmuştur orada?
0: Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri bir aracı durdurdu. Emekli polis olduğu öğrenilen Ekrem Akyol'un korsan taksicilik yaptığı tespit edildi, ceza yazıldı. Duruma itiraz eden Akyol silahıyla polis ekibine ateş açtı, daha sonra ise kendi canına kıydı. Kurşunların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisi şehit eden saldırganın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu

0: öğrenildi.
1: Şehit polisimiz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Meslektaşları silah arkadaşları şehitlerine son görevini icra etti.
0: Evli ve iki çocuk babası olan şehit polisin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Helallik alındı, ardından Edirne Kapı polis şehitliğine defnedildi. Başkan Erdoğan da şehit polis memuru Topata'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajında başsağlığı dileklerini iletti.
2: Almanya'da eyalet seçimleri var. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaleti meclis seçimleri için bugün sandık başında. Aşırı sağcı AfD partisi seçim öncesi anketlerde rakiplerine fark attı. Sonucun Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partiyi eyalet iktidarına taşıması bekleniyor. Daha fazla bilgiyi Fatih Yılmaz anlatıyor.
3: Merve Tepe, sonucu merakla beklenen o seçim için biraz önce sandıklar kapandı ve ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Ve aşırı sağcı göçmen karşıtı AFD bugüne kadar aldığı rekor oy oranına ulaştı. Tahminlerin de çok ötesinde çıktı. %41 bandında bekleniyordu bu eyaletteki oy oranının, ancak ilk rakamlara göre bu parti %44.5 oy alacak. Yine geçtiğimiz 2021 seçimlerinde birinci parti çıkan Hristiyan Birlik Partisi %21-22 bekliyordu, ancak %18.5'ta kaldığı görülüyor. Yine Sol Parti'nin %9.5, Sosyal Demokrat Parti'nin %8, Yeşillerin %9 ve BSV'nin %5 barajını zorlukla aştığı görülüyor ki bir parti var, o da parti meclis dışında kalmış gözüküyor. O da Hür Demokratlar. Görüldüğü üzere aşırı sağcı, göçmen karşıtı AfD, belki de biraz önce ifade ettiğiniz üzere 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da bir eyalette tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşmış olabilir. Tabii bunun için kesin sonucu beklemek gerekiyor. AfD haftalardır konuşuluyordu. Tüm yapılan kamuoyu anketlerinde bu parti birinci parti çıkıyordu. Şu anda da ekranda görmüş olduğumuz başbakan adayı Ulrich Sigmund halkla çok yakın iletişim kurdu. Sosyal medyayı çok etkili bir şekilde kullandı. Şu anki ekonomideki kötü gidişat, göç ve güvenlik konusundaki vatandaşların endişelerini çok iyi kullandı. Ve işte biraz önce de ilk rakamlar açıklandı. Görüldüğü üzere aşırı sağcı parti %44.5 gibi rekor bir oy oranına ulaşmış durumda. Tabii bunlar daha henüz ilk sandık sonuçları olduğunu belirtelim. Kesin sonucun birkaç saat içerisinde netleşeceğini söyleyebiliriz. Seçmenlerin özellikle göç, ekonomi, güvenlik ve hükümet politikalarına yönelik bir mesaj olarak yorumlanabilir bu. Ve bir dikkat çekici gelişme de şu: seçimlere katılımın oldukça yüksek olması. 2021 seçimlerinde %44 düzeyindeydi. Bu seçimlerde %67'lere ulaşan bir oy kullanma oranından bahsediliyor ve asıl kritik soru şu: AfD tek başına hükümet kurabilecek mi? Eyalet başbakanlığını üstlenebilecek mi? Eğer tek başına hükümet kuramazsa diğer partiler AfD ile birlikte bir koalisyona girecek mi? Ama ne olursa olsun bu seçim sonucu Berlin'deki federal hükümet üzerindeki baskıyı arttıracak. Şu ana kadar hem Hristiyan Birlik Partileri, hem Sol Parti, hem Yeşiller, diğer bütün partiler AfD ile bir yan yana gelmek istemediklerini, bir hükümet kurmak istemediklerini söylediler. Ancak şu seçim sonucu gösteriyor ki belki de AfD diğer partilere gerek kalmadan tek başına bir hükümet kurma şansını elde etmiş olabilir. Saksonya-Anhalt küçük bir eyalet. 2 milyon 300 bin nüfusu var. 1.7 milyon seçmen sandığa gitti ama bu sandıktan çıkan siyasi mesaj çok etkili ve çok büyük bir mesaj. Doğu Almanya'daki seçmen davranışı, göç politikaları, ekonomik sıkıntılar ve federal hükümete yönelik memnuniyet sizliğin had safhada olduğunu görüyoruz. Bütün bu başlıkların sandıkta karşılık bulduğunu görüyoruz. Şimdi Magdeburg'da çıkan sonuç yalnızca Saksonya-Anhalt eyaletiyle geleceğini değil, tüm Almanya'nın geleceğini etkiliyor. Bundan sonraki seçimlerde bu aşırı sağcı partinin alacağı oy oranı dikkatle takip edilecek ve merak edilecek diyelim. Merve Tepe, sözü tekrar size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Fatih Yılmaz anlattı ayrıntıları. Şimdi Avrupa ile devam edelim. Türkiye ve İtalya arasında dikkat çeken bir mesaj trafiği yaşandı sosyal medya üzerinden. Önce Cumhurbaşkanı İtalya Başbakanı Meloni'yi tarihi başarısı sebebiyle tebrik etti. Görevde en uzun süre kalan İtalya'da başbakan olduğu için. Sonrasında Meloni Erdoğan'ın tebrik mesajına yanıt verdi. Türkiye ve İtalya

0: İtalya arasındaki tarihi bağlara dikkat çekti Meloni ve diyalog ve işbirliğimizin geliştirilmesi gerekiyor dedi.
1: Görevi süresince Fransa 5, İngiltere 4 başbakan gördü. İtalya'da 2022'de iktidara gelen Meloni başbakanlığındaki hükümetse ülke tarihinin en uzun süreli hükümeti olarak tarihe geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi tarihi başarısı nedeniyle tebrik etti. Erdoğan'ın tebriğine Meloni'den de yanıt geldi. İtalya Başbakanı Meloni, Erdoğan'ın mesajını büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi. Türkiye ve İtalya arasındaki tarihi bağlara ve ortak çıkarlara dikkat çekti. İki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Bunda İtalya ile tarihten gelen yoğun ilişkilerimize ilave olarak Sayın Meloni'nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Meloni'nin mesajında sadece tebrik teşekkürü yoktu. Roma ve Ankara arasında son yıllarda güçlenen ilişkilere ayrıntılı vurgu yaptı. Akdeniz, güvenlik ve bölgesel istikrar başta olmak üzere ortak çıkarları ilgilendiren dosyalarda çalışmaya devam etme mesajı verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanya kavgası, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İspanya ile kavgası devam ediyor. Trump İspanya'ya sınır güvenliği ve göç politikası üzerinden bu kez hedef aldı. Madrid yönetimini eleştirdi. İspanya ile tüm ticari ilişkilerimiz kesilmeli dedi.
3: To cut off all
4: İspanya ile tüm ticareti kesmek istiyoruz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz.
1: Hedefinde bu kez İspanya'nın sınır güvenliği vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İspanya'daki göçmen krizine ilişkin paylaşım yaptı. İspanya'nın sınırlarını kontrol edemediğini savundu. İspanya'da yaşananlar çok üzücü, sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke ifadesini kullandı. Trump'ın İspanya'ya yönelik eleştirileri sınır güvenliğiyle sınırlı kalmadı. Washington'la Madrid arasındaki ticari ilişkiler kesilmeli dedi.
4: Ama İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri berbat davrandı. Aslında Scott Bessent'a İspanya ile tüm ilişkileri kesmesini söyledim. Harika insanları var ama harika bir liderlikleri yok.
1: Trump'ın ticareti kesme çıkışının arkasında İspanya'nın göç politikasına yönelik tepkisi var. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yapılan düzensiz göçmen girişleri Madrid yönetimini zor durumda bıraktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise krizin arkasında Fas makamlarının olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını savundu. Sanchez, Ceuta ve Melilla üzerindeki İspanya egemenliğinden vazgeçilmeyeceğini de vurguladı. Sanchez hükümetine ülke içinden de tepki geldi. Sağ ve aşırı sağ partiler göç krizi nedeniyle hükümeti sorumlu tuttu. Muhalefet ülke genelinde düzenlediği gösterilerle tepkisini sokağa taşıdı.
0: Orta vadeli plan bugün açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak programda büyüme hedefleri, enflasyon, istihdam ve makroekonomik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıntılarına bakalım.
5: Temel amacımız makroekonomik istikrarı daha da güçlendirirken üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü arttırmak.
6: Büyüme tahmini değişti, yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 yıllık orta vadeli programı açıkladı. Yılmaz, küresel ve bölgesel şokların makroekonomik dengelere etkisine değindi. Geçen yılki varsayımların ve yıl sonu tahminlerinin değişen koşullara göre güncellendiğini açıkladı.
5: 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi.
6: Program döneminin en kritik eksenini dezenflasyon patikasının oluşturduğunu dile getiren Cevdet Yılmaz, 3 yıllık enflasyon ve büyüme patikasını detaylandırdı.
5: 2026'da %28,4 olan

0: aşmasını öngörüyoruz.
1: Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
0: Programımızın önceliği olan fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eş güdüm içerisinde uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatında doğrudan hissettiği alanlardan biri olan gıda fiyatlarında ise arz yönlü politikaları daha güçlü biçimde devreye alacağız.
1: Toplumsal refahı arttırmayı amaçladıklarını söyleyen Yılmaz, işsizlik oranının kademeli olarak düşeceğini müjdeledi.
0: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
1: Yılmaz, bütçe açığının kademeli olarak düşürüleceğini de söyledi.
0: Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli geliri oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2027'de %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli geliri oranını program dönemi sonunda %3'ün altına 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz.
2: DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde eş genel başkanlığa Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden seçildi. DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede kayıtlı delegeler oy kullandılar. Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildiler. Kongrede parti meclisi, merkez deniz disiplin kurulu ve uzlaşma kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Meclisten 467 oyla geçen Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin Bahçeli, bu kadar yüksek bir rakam ben de beklemiyordum dedi.
3: Sefalar getirdiniz Sayın Genel Başkanım.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın 467 oyla meclisten geçmesi için doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi. MHP lideri anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.
5: Bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde teşkilatlarımız var. Burada arkadaşlarımız halkla temas halindeler her zaman. Fakat bu hadiselerin ardından oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
4: MHP lideri Ahmet Spor üzerinden yürütülen tartışmalara da değindi. Sporu etnik köken ve mezhep gibi kimliklerle eşleştirmenin gaflet olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkiye'deki dini hayata yönelik yayınlanan anketler içinse 5. kol faaliyeti dedi. Mekke Anlaşması'nı da değerlendiren Bahçeli, anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi. Müslüman ülkelerin nüfusları ve yeraltı kaynaklarıyla dikkat çektiğini anlatan Bahçeli, ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar, Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar dedi ve ekledi.
5: Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
4: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusunda ise sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
2: Ve muhalefet, önce Cumhuriyet Halk Partisi kanadı, Özgür Özel destekçisi 49 isim. Mutlak Butan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı disiplin süreci tamamlanana kadar partide kalacak. Gözler Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ve Yargıtay sürecine çevrildi. Ayrıca 9 Eylül tarihi de Cumhuriyet Halk Partisi için önemli. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Eylül'de uzun süredir merak edilen kongre takvimini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
6: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
7: Bu Kemal 100

0: gücün karşısında eğilmez.
1: Özgür Özel'le birlikte yeni partiye geçmeyerek mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP içinde kalan 49 isim disiplin sürecinin sonuna kadar beklemeye devam edecek. Gözlerse 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ve Kasım ayına kadar çıkması beklenen Yargıtay kararında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın olan 49 kişi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Bu isimler Yargıtay'dan hala olumlu bir karar çıkabileceğini ve parti yönetiminin yeniden kendilerine verilebileceğini düşünüyor.
0: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
1: Yargıtay'ın mutlak butlan kararını bozması halinde alınan disiplin kararlarının da iptal edileceğini belirten kurmaylar, bu nedenle savunma ve itirazlarını yaparak disiplin işlemleri tamamlanana kadar CHP'de kalmaya devam edecek. Kurmaylar Kasım ayına kadar bir karar çıkması halinde yeni partiye katılacak.
0: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
1: CHP kurmayları ise Truva atı olarak nitelendirdikleri 49 ismin parti suçu işlediğini ve tüzüğe aykırı hareket ettiğini savunuyor. Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayek Böke gibi söz konusu isimler için son kararın 18 Eylül'deki YDK toplantısında verileceğini belirtiyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim ve arınma sürecinde oldukça kritik bir viraja giriliyor.
0: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz! Başlıyoruz, başlıyoruz.
1: Partinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilen 9 Eylül tarihi, Ankara'da düzenlenecek geniş çaplı etkinliklerin yanı sıra siyasi arenayı hareketlendirecek önemli gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Bütün il ve ilçe başkanlarının başkentte bir araya geleceği bu tarihte, Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir merakla beklenen yeni kongre takvimini kamuoyuna duyurması öngörülüyor.
2: Ben Kemal, geliyorum.
1: Açıklanacak yeni kongre süreciyle birlikte il ve ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak, kurultay delegeleri sıfırdan belirlenecek.
3: İki şehir, iki farklı haber ama çatışma ve kavga aynı. Gaziantep ve Denizli'de taraflar arasında çıkan silahlı kavgada maalesef kan döküldü. 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
4: İki ildeki kavgada silahlar konuştu. Toplam 4 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup konuşmak için Yolbaşı Mahallesi'nde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İnker Enes Arı ile Abdülkadir Yeter hayatını kaybetti. Yaralı Serkan Arı ise tedavi altına alındı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde ise gündüz vakti iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışması akşam saatlerinde kafeye taşındı. Bölgeye araçla giden grup kafede oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Diğer tarafında silahlarla karşılık vermesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise tedavi altına alındı.
3: İlginç bir olay. Bir kadın hakkında 64 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası var. Olay İstanbul Esenler'de yaşanıyor. Hakkında bu hapis cezası olan kişi, ismi Gülistan Kurt, canlı yayın açıyor. Bu kesinleşmiş hapis kararı ve aranmasına rağmen canlı yayına başlıyor ve bu canlı yayını yaparken de o sırada polis baskın yapıyor ve yakalanıyor. Tutuklandı ve cezaevine gönderildi Gülistan Kurt. İlginç bir haber, bir bakalım.
5: Mahalle kimdi benim?
6: Kapalı mı Rüfe?
5: Rüfe'nin kapısı çalıyor, açmıyor Rüfe.
1: Çok sayıda suçtan aranıyordu. Canlı yayında kapısı çaldı, polis baskınıyla yakalandı.
5: O de gitti.
1: Olay 31 Temmuz'da İstanbul Esenler'de yaşandı. Beyoğlu devriye ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 33 yaşındaki Gülistan Kurt'un adresini tespit etti. Ekipler operasyon için düğmeye bastı.
5: Rüfe'nin kapısı çalıyor, açmıyor Rüfe.
1: Kurt o sırada takipçileriyle canlı yayında sohbet ediyordu. Polis eve baskın düzenledi. İzleyicilerinin uyarılarına rağmen kapıyı açan kurt gözaltına alındı. O anlar saniye saniye sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, gerçeğe aykırı beyanda bulunma da dahil 215 suçtan aranan ve kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülistan Kurt çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: İletişim Başkanlığı Türk Savunma Sanayi'nin 25 senede gerçekleştirdiği stratejik dönüşümü mercek altına aldı. 185 ülke Türk savunma sanayi ürünlerini şu an kullanıyor. Türkiye savunma sanayide kendi ayakları üzerinde duran artık küresel bir güç haline geldi. Peki bu dünden bugüne nasıl yaşandı? İzleyelim.

0: savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
1: Yerli ve milli üretim politikalarıyla Türkiye, savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlı ülkeden, kritik teknolojiler geliştiren ülke konumuna yükseldi. İHA ve SİHA'lardan havacılık projelerine, deniz sistemlerinden yüksek teknolojili savunma ürünlerine kadar pek çok alanda önemli kabiliyetler kazanıldı. İletişim Başkanlığı'nın Ayın Tarihi dergisinde yer alan analizde, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki yükselişi verilerle ortaya konuldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran başyazısında, Türk savunma ürünlerinin 185 ülkeye ihraç edildiğini ve 230 ürün tipinin dünya genelinde aktif kullanıldığını vurguladı. Duran, sektör ihtiyacının %57'sinin NATO müttefiklerine yapılması, Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik ve endüstriyel ortaklığının gücünü göstermektedir mesajını verdi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatındaki değişimse dikkat çekici. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2026 Temmuz itibarıyla yıllık bazda 11,2 milyar dolara ulaştı. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı da aynı dönemde hızla arttı. 2002'de 56 olan savunma ve havacılık alanındaki firma sayısı 2026'da yaklaşık 4500'e ulaştı. Savunma projelerinin sayısı da 62'den 1400'ün üzerine çıktı. 2002'de yaklaşık 5,5 milyar dolar olan proje hacmi ise bugün 100 milyar doların üzerine taşındı. Türkiye 25 yılda sadece savunma ürünleri üreten değil, kendi platformunu, kendi sistemini ve kritik teknolojilerini geliştiren bir ülke konumuna geldi. Savunma sanayisindeki bu dönüşüm, Türkiye'nin küresel ölçekteki etkinliğini de artırıyor.
2: İsrail Gazze'de barış çabalarına engel olmaya devam ediyor. Artık Netanyahu'nun kendi iktidarını kurtarma çabasını İsrail basını da yazmaya başladı. İsrail medyasında Haaretz gazetesinde çıkan habere göre Netanyahu barışa engel olmak istiyor ki kendi siyasi kariyerini kurtarabilsin.
3: Soykırımcı Netanyahu, Trump'ın Gazze'deki barış planını engelleme çabasında. Amacı ise siyasi kariyerini korumak.
4: Çekilmiyoruz, bu hatta kalıyoruz ve şeridin %60'ını kontrol ediyoruz.
3: İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi Gazze'deki son duruma ilişkin dikkat çeken bir haber paylaştı. Adı verilmeyen bir yetkili kaynak olarak gösterildi. Habere göre bazı İsrailli yetkililer Başbakan Netanyahu'nun desteğini arkasına aldı. Trump'ın Gazze planının uygulanmasına karşı çıktı. Gazze Barış Kurulu'yla işbirliği reddedildi. İddiaya göre Trump ve Netanyahu arasında Gazze konusunda fikir ayrılıkları var. Son dönemde bu daha da belirginleşti. Katliama devam etmek isteyen yetkililer arasında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Güney Bölge Komutanlığı'ndan yetkililerin bulunduğu aktarıldı. Gazze'de barışın çıkmaza girdiği ifade edildi.
4: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. Ordu, Hamas ve silahları dağıtılana kadar herhangi bir geri çekilme

0: çekilmeye gerçekleştirmeyecek.
1: Netanyahu'nun tutumunun arkasında seçimler var. İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılacak. İsrail Başbakanı anketlerde büyük düşüş yaşıyor. Katliam politikasıyla kendi siyasi kariyerini kurtarmak istiyor. Habere göre bu yaklaşım Netanyahu ve Trump'ın arasını iyice bozdu. İlişkileri şu anda çok kötü.
2: Bu arada Avrupa'da protestolar devam ediyor Gazze için. Burası Almanya'nın başkenti Berlin. Yüzlerce kişi İsrail'i protesto etmek için sokağa çıktı. Soykırımla ittifak olmaz sloganları attılar. Göstericilere polis müdahale etti. İki kişi gözaltına alındı. Hatırlatalım, geride bıraktığımız hafta Almanya Başbakanı da İsrail'in varlığına dair ve müdafasına dair yeni açıklamalar yapmıştı. Almanya Başbakanı'na da tepkiler var.
3: Filistin'e destek için bir araya geldiler, polisin yine hedefi oldular. Burası İsrail'in Avrupa'daki en iyi müttefiki Almanya. Gazze'de on binlerce kişi katledildi. Soykırımın üzerinden geçen 3 yıla yakın bir sürede küresel vicdan uyandı. Çok sayıda ülke İsrail'e mesafe koydu, yaptırım uyguladı. Ancak Alman hükümeti hariç. Burada Filistin demek, Filistin bayrağı veya ona ait bir sembol taşımak bile yasak.
4: Filistinlilere yönelik soykırımdan kar elde eden tüm şirketler utanç duysun. Filistinlilerin üzerine atılan bombaları ve insansız hava araçlarını üreten ülkelerde yaşıyoruz. Askeri tedarik zincirine somut bir şekilde müdahale etmek için eşsiz bir fırsatımız var. Yüzlerce eylemci İsrail'e yönelik silah üretimini durdurmak için bedenlerini ve ayrıcalıklarını tehlikeye attı.
3: Başkent Berlin'de de yüzlerce kişi İsrail'i protesto etmek üzere gösteriye katıldı. Göstericiler soykırımla ittifak olmaz, Gazze dünyanın en büyük yetimhanesi ve en büyük çocuk mezarlığıdır ve soykırımı durdurun yazılı dövizler taşıdı. Soykırım karşıtı sloganlar atıldı.

0: Ancak bu barışçıl protesto Alman polisi tarafından şiddetle karşılık gördü. Göstericiler darbedilip yere yatırıldı. İki kişi gözaltına alındı. İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Almanya'da düzenlenen İsrail karşıtı protestolar polisin sert müdahalesiyle sonuçlanıyor.
1: Bir saldırı haberi. 34 yaşındaki bir avukat restoranda oturuyor. Tam o sırada telefonda ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi vururum diyerek bağırdıktan sonra bir anda silahlı saldırıya uğruyor. Olay sonrası yaralandı avukat hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanmıştı. İstanbul Kağıthane'deki saldırı anları da anlarına dair de görüntüler ortaya çıktı. Bir bakalım ayrıntılarına.
2: Ya siz gelin vurun ya ben diye bağırdı. Silahlı saldırıya uğradı. Olay 24 Eylül 2025'te İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Avukat Murat K. restoranda tek başına oturuyordu. Dışarı çıkıp telefonda görüntülü konuştu. Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi diye bağırdı. Kısa süre sonra saldırıya uğradı. Motosikletle gelen saldırganlar 9 suç kaydı olduğu öğrenilen avukat Murat K'yı yaraladı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle kaçtı. Kağıthane Asayiş Polisi olay sonrası iz sürdü. Gültepe'de bir evde yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: Kocaeli İzmit'te yaklaşık 3 senedir devam ettiği öne sürülen iş yeri anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Bir tekstilciyle komşusu arasında arbede yaşandı ve görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldular.
3: Amaçları beni buradan yıldırmak, bu dükkanı alıp orayı büyütmek.
0: Tadilat ve baca nedeniyle başlayan anlaşmazlık...

0: büyüdü, kavgaya dönüştü. Olayın adresi Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Tekstilci ile komşusu arasındaki anlaşmazlık iddiaya göre 3 yıl önce başladı. Yan dükkanları satın alan komşunun habersizce duvarları yıktığını ve havalandırmanın önüne mutfak bacası bağladığını öne süren tekstil ustası, dükkanına gelen komşusunu darp etti.
1: Al yanına bir tane bodyguard, bas dükkanımı, biri kapıyı tuttu, o geldi buraya. Anladım. Biz de bunun eğitimini almışız. Herkesin tavrında ne çıkacağı belli. Bardağı masaya bırakır bırakmaz, çünkü öbürü kapıyı tutmuş. Burada saldırı var. Ondan önce ben saldırdım. Haşat ettim, kaçtılar.
0: Daha önce de dükkanından haraç istendiğini ve kumaşlarına çamaşır suyu döküldüğünü iddia etti.
1: Nerede aç, nerede yoksul, işsiz varsa buluyorlar, üzerime saldırıyorlar. Ben hep hazırlıklıyım. Sabah onda geldi, çıkardı çamaşır sularını, kumaşlara, dikili eşyalara atıp kaçtı. Allah razı olsun devletimden. Emniyet hemen kamera görüntüleri takip yakaladılar. Ben bunları biliyorum. Dükkanıma çökmeye çalışıyorlar. Ben sanki arkasızım. Hiç kimsem yoksa devletim var ya, hukuk devletindeyiz. Bize büyüklerimiz hakim senin annen baban kadar yakındır diye tembih etmiştir.
0: Olayın ardından iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.
2: Akşam Ajansı'nda çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bir reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Türkiye'de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, istihdam oluşturma kapasitesi, ihracatı, üretim altyapısı ve dış ticaret fazlasıyla birçok sektöre katkı sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye, tekstil ve giyim sektöründe dünyada 7. Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda bulunuyor. Avrupa başta olmak üzere, farklı pazarlardaki yüksek taleple ihracatın önemli kalemleri arasında yer alan sektör, bu yılı 17 milyar dolar civarında ihracatla tamamlamayı öngörüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
9: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
10: Ya, insanın içine huzur veriyor.
11: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Garanti BBVA. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
12: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
5: Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
6: A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında bir şirkete ihrakiye teslimi ve bir şirkete madeni yağ lisansı verildi. Elektrik piyasasında bir üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise bir şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
15: Garanti BBVA.
16: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
15: Garanti BBVA.
17: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
7: Reklam.
14: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
18: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
18: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
19: Aşırı hız ve dikkatsizlik aynı aileden iki kişiyi hayattan kopardı. Acı haber Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geldi. İçinde 4 kişi olan minibüs Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyir halindeydi. Sürücü minibüsün kontrolünü kaybetti. Sait Aştan idaresindeki minibüs lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken araçta bulunan 50 yaşındaki Mihari Naşan'la 11 yaşındaki Bedri Aşan hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ve yanındaki yolcuysa ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
19: Acılarının üzerine acı eklendi. Gözyaşları sel oldu, aktı. Gazze'liler enkaz altından çıkan yakınlarını uğurladı.
20: Kocam ve çocuklarım şehit oldu. Geriye sadece bir kızım kaldı.
19: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 bine yakın kişiyi katletti. Ancak bu rakamlar sadece kayıt altına alınan resmi rakamlar. Katliamın boyutu çok daha büyük. Çünkü hala binlerce kayıp var. Çoğu yıkılan binaların enkazı altında. Gazze'liler binaların enkazlarını kaldırdıkça naaşlar da ortaya çıkıyor. Zeytun mahallesinde 100 kişinin cansız bedeni daha çıkarıldı. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadın da vardı.
20: Kocam şehit oldu, çocuklarım açlıktan öldü. Benim hayatım kalmadı. Kızım her gün ağlıyor, babasını istiyor.
19: 100 Filistinli için tören düzenlendi. Naaşlar Filistin bayraklarına sarıldı. Acı çok büyüktü. Duygu dolu anlar yaşandı. Eşler hayat arkadaşlarını, çocuklar anne ve babalarını, anneler ve babalarsa katledilen evlatlarını son yolculuklarına uğurladı.
20: Mahmut bir yıl önce şehit olduğundan beri onu görmek için her gün cesedinin bulunmasını bekledim. Kocam şehit olmadan önce bana cesedini örtüp gömmemi söylemişti.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: geldiniz. Devam ediyoruz akşam ajansına kısa bir aranın ardından. Önce av yasağının kalkmasıyla birlikte yeni sezonda balık tezgahlarında son duruma bir bakalım. Bu sene denizler bereketli. En çok merak edilen şey ise tabii ki balık bol olacak mı? Bu sene palamutun bol olduğunu söylüyor balıkçılar. Bir de fiyatlara bakalım, izleyelim.
1: Derya dedem kalbimi sana versem ne olur?
2: Ne kadar bu balık?
1: Bu balık 700 gram geliyor. Kaç para? 100 lira. Bir kilo et 1000 lira, bir palamut 100 lira.
2: Av yasağını bitmesiyle birlikte balıkçılar vire bismillah dedi, derya kuzuları tezgahları şenlendirdi. Bu sene ağlara en çok takılan palamut oldu. Hem fiyatıyla hem lezzetiyle vatandaşın yüzünü güldürdü.
3: Denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar ağlarını Karadeniz'in soğuk sularına attı. Ağlardan sadece balık değil, bereket de çıktı.
1: İşler de çok güzel, sezon yeni başladı. İnşallah çok güzel olacak, vatandaş balık yiyecek.
4: Balık fiyatları çok güzel. Balıklar da yani beni iyi diyor karşıdan da.
3: Yeni sezonun başlamasıyla birlikte balıkçıların mesaisi de yeniden başladı. Denizden çıkan ilk balıklar Türkiye'nin dört bir yanındaki tezgahlarda yerini almaya başladı.
4: Uzun zamandır yemiyordum. Şimdi ben de hangisinden alayım diye düşünüyorum.
3: Tezgahlarda çeşit çeşit balık yerini aldı. İlk göze çarpansa palamut oldu.
2: Bu sezon tezgahlarda en çok hangi balığı göreceğiz?
1: Palamut. Hamsi. Şu an güzel hamsiye bak. Ama palamut geçen sene çıkmadı, bu sene çıktı palamut.
2: Bu sene vatandaş palamuta doyacak mı?
1: Yüzü gülecek.
3: İniliği ve tazeliğiyle dikkat çeken palamut balıkseverlerin de ilgi odağıydı. Torbalar doldu, akşam yemeği hazırlıkları yapıldı.
2: Palamut mu alacaksınız?
5: Evet.
2: Nasıl fiyatlar?
5: İyi, gayet güzel, makbul.
1: Valla palamut aldık.
2: Akşama palamut mu var?
1: Valla nasip ederse buyurun misafirim
2: bunu. Onu mu yapacak?
1: Mutlaka, kesinlikle. Benim yapacak halim yok ya.
3: Şimdi gözler önümüzdeki günlerde denizden çıkacak balık miktarında. Eğer beklenen bolluk gerçekleşirse balıkçıların yüzü gülecek, vatandaş da sofrasında daha fazla balık görecek.
0: Antalya'da tatile giden 39 yaşındaki Arif Erman yasağa rağmen sığ suya balıklama atladı. Suyun yaklaşık 50 metre santimetre altındaki zemine çakıldı. Arif Erman maalesef kurtarılamadı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3: Derinlik sadece 50 santimdi. Atlayış ölümle bitti. 39 yaşındaki Arif Erman tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine gitti. Konakladığı otelin iskelesine giderek önce denize baktı. Erman daha sonra atlamanın yasak ve tehlikeli olduğuna dair uyarı tabelası olmasına rağmen koşarak derinliği yaklaşık 50 santimetre olan denize atladı. Ağır yaralanan Erman, can kurtaranların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Arif Erman'ın memleketi Sakarya'da toprağa verileceği öğrenildi.
0: Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevkiinden bir görüntü getireceğiz şimdi. Bir tırın arkadan çarptığı hafif ticari araç metrelerce sürükleniyor. Araç içinde sıkışan ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, hastaneye kaldırıldılar.
6: Seyir halindeki tır gişeleri geçtikten sonra önündeki araca çarptı. Olayın adresi İstanbul Eyüp Sultan. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Orta refüje savruldu. Araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ağır hasar gören hafif

0: Ticari araç çekiciyle olay yerinden götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Evet, trafik cezaları arttı ama hala maalesef trafikte magandaların haberlerinin önüne geçilemedi bir türlü. Şimdi Kağıthane'den bir görüntü getireceğiz. Bu kez bir motosikletli tek teker üzerinde bir video çekiyor. Şov yapıyor kendince. Bu görüntüleri de çekinmeden internette paylaşıyor. Polisin radarına takıldı bu motosiklet sürücüsü. 4 aylık ihlalden toplam 117 bin lira para cezası kesildi. Motosikleti de trafikten men edildi.
2: Ne kendi canını düşündü ne de diğer sürücüleri. Motosikletiyle tek teker şovu yaptı. Yetmedi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Motosikletiyle ilerleyen 23 yaşındaki bir kişi hem tek teker üzerinde ilerliyor hem de akrobatik hareketler yapıyordu. Bu tehlikeli anları bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine trafik denetleme büro ekipleri harekete geçti. Motosikletli durduruldu. Yapılan incelemede plakasının takılı olmadığı ve dikiz aynasının bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira para cezası uygulanırken motosikleti de 90 gün trafikten men edildi.
1: Bir ayı kurtarma operasyonu görüntüsü, bu kez adres Trabzon. Trabzon Çaykara ilçesinde yavru boz ayı dereye yuvarlanıyor. Çevredekiler hemen fark ediyorlar. Sonrasında ayıyı kurtarmak için büyük bir operasyon yapılıyor Trabzonlular tarafından. Bir izleyelim görüntüleri.
3: Numarada çekebiliyor musun?
4: Yavru ayının imdadına mahalleli yetişti. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bahçe ve kovanlara zarar veren ayı dere yatağına düştü. Çıkmaya çalıştı ancak çabası sonuç vermedi. Bulunduğu yerde baygınlık geçirdi. Durumu fark eden mahalle sakinleri yavruyu kurtarmak için seferber oldu. Yanlarında getirdikleri çadıra yüklenen yavru ayı düzlük alana taşındı. Sağlık durumu kontrol edilmesi için yetkililere de haber verildi. Yapılan kontroller sonrası kendine gelen ayı bölgeden uzaklaştı.
1: Şimdi yurdun farklı noktalarından görüntülerinden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
2: Bilim merkezine dönüştürülen uçak yandı. Görüntüler Kocaeli'den. Uçak parkta uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen Airbus 340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Alevler kısa sürede uçağın tamamını sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında uçağın kuyruk kısmı koparak itfaiye aracının üzerine düştü. Büyük korkuya neden olan o anlar kameraya da yansıdı. Muğla Seydikemer'de iki gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmadan kaçmak için sürücüsü manevra yaptı. Ancak devrilen motosikletin sürüklenerek otomobile çarptığı anlar yer aldı. Burası da Tekirdağ. Çevre yolundaki bölünmüş yola geçiş yapan otomobille kamyon feci bir kaza tehlikesi atlattı. Kamyon şoförünün manevra yapması sonucu otomobil sürücüsü faciayı kıl payı atlattı. Burası da Denizli. Merkez Efendi ilçesinde yükünü boşaltan hafriyat kamyonu sürücüsü dorsesini kapatmayı unuttu ve yola çıktı. Hızla ilerleyen hafriyat kamyonu Bozburun Köprülü kavşağı yakınlarında EDS levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle levhaların bağlı olduğu direk yerinden sökülerek yola devrildi. Yola saçılan parçalar nedeniyle güzergah bir süre trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonunun açık dorsesiyle ilerlediği ve levhaya çarptığı anlar araç kamerasına yansıdı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 5 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. İş makinesi kontrollü yıkım yaptığı sırada

0: bina bir anda çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken etrafı toz bulutu kapladı. Büyük gürültü çevrede paniğe neden olurken herhangi bir yaralanma olmadı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 1815 metre rakımdaki Çetlüce yaylası sis deniziyle kaplandı. Bulutlar vadi boyunca adeta bir okyanusa dönüştü. Gün batımıyla birlikte gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara büründü. Gün içinde görüş mesafesini azaltan yoğun sis akşam saatlerinde hareketlenerek kısa süre içinde farklı manzaraların ortaya çıkmasını sağladı. O eşsiz anlar drone'la görüntülendi.
1: Endonezya'da yanardağ yeniden faaliyete geçti. Saatlerce lav püskürten yanardağ çok büyük paniğe sebep oldu. 15 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutu nedeniyle 300'den fazla uçuş iptal edildi.
0: Yanardağ uykusundan uyandı. Metrelerce yükselen lav geceyi kızıla boyadı. Bölge sakinleri ve turistler havalimanında mahsur kaldı. Endonezya'nın Anak Krakatau Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Patlamanın sesi yaklaşık 700 kilometre uzaktan duyuldu. Binlerce volkanik kaya okyanusa savruldu. Balıkçı tekneleri de nasibini aldı. Peş peşe en az 10 kere patlayan yanardağ sismik hareketliliğe de yol açtı. Yetkililer bölgede 3. seviye alarm ilan etti. 15 kilometreye yükselen kül bulutu uydu görüntülerine yansıdı. Kül bulutu nedeniyle 5 havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. En az 300 sefer iptal edildi. Yolcular havalimanlarında mahsur kaldı.
2: Bu bir doğal afet. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Havayolu şirketlerinden ve havaalanı yetkililerinden gelecek haberi bekliyoruz.
3: Volkanın patlamasını anlıyorum. Sorun şu ki neden bize haber verilmedi? Patlamanın ardından uçuşların iptal edileceğine dair bir tahmin varsa bize en başından söylenebilirdi.
0: Anak Krakatau Yanardağı'nda Aralık 2018'de meydana gelen patlama tsunami'ye yol açmıştı. Felakette en az 430 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Ve sırada Dünya Raporu var.
0: Kazanın adresi ABD'nin Pensilvanya eyaleti. Bir polis helikopteri eğitim uçuşunun ardından havalimanına iniyordu. O sırada küçük bir uçak helikoptere çarptı. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybederken helikopterdeki iki polis yaralandı. Geçtiğimiz ay meydana gelen kaza anına ilişkin bu görüntüler yeni yayınlandı. Bu görüntülerse Hindistan'dan. Bir festival için kurulan stand yerinden kaymaya başladı. Çoğu kişi koşarak uzaklaştı. Ancak metal iskelet bir kadının üzerine düştü. Çevredekiler yardıma koştu, kadını hastaneye götürdü. Ancak başına şiddetli darbe alan kadın hayatını kaybetti. Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan Marsa Alem kentinde bir restoranda yangın çıktı. Hızla yayılan alevler çok sayıda gaz tüpünün patlamasına yol açtı. Yangın daha da büyüdü, 3 katlı restoran alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında bir kişi yaralandı. Yeni Zelanda'nın Queenstown kentinden Avustralya'nın Sydney kentine giden uçak havadayken arızalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra sol motordan alevlerin çıkması görüntülendi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Uçak acil iniş yaptı.
1: Tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Akşam ajansında yeni saate başladık. Hem bugünün şöyle kısa bir özetini geçeceğiz hem de bu hafta neler konuşulacak, neleri bekliyoruz hızlıca anlatacağız. Önce kabine toplantısıyla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak. Toplantıda hem yurt içinde terörsüz Türkiye süreci hem de bölgesel gelişmeler masada olacak. Bugün orta vadeli plan açıklandı. Ekonomi de önemli başlıklardan biri olacak yarınki kabine toplantısında. Gelelim dünya gündemindeki sıcak başlıklara. Yunanistan ve İsrail arasındaki yakınlaşma, özellikle Mekke Savunma Anlaşması'nın

0: imzalanması sonrası Yunanistan'dan ve İsrail'den gelen hamlelerle daha da artmış durumda. Şimdi Yunan Başbakan diyor ki bizi bundan böyle İsrail koruyacak. Yunanistan'a hem Yunanistan'ın içinden hem Avrupa'dan tepkiler var. Birazdan anlatacağız. Ve devam edelim. Bir yandan da tabii ki Ukrayna Savaşı'nda artık bir barış olması için taraflar yeniden çabalıyorlar. Uzun süredir hem saldırılar devam ediyordu karşılıklı hem de sahada çatışmalar artmıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump artık Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yeni bir adım attı. Moskova'da Rus lider Putin'le görüşen özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner bugün Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldiler. Bu görüşmelerden bir şey çıkar mı? Rusya'nın Avrupa'ya bir saldırı planı olduğu söyleniyordu. Amerika bunu mu engellemeye çalışıyor? Hepsinin ayrıntılarına bakacağız. Akşam Ajansı'na yeni saatte yeni gelişmelerle başladık. Önce Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamalarıyla başlayalım. Son günlerde Türkiye korkusu üzerinden daha fazla açıklama yapmaya başladı Yunan Başbakan ve Türkiye'yi kastederek kara bulutlar bize yaklaşıyor dedi. Savunma harcamalarına değindi Yunan lider. Savunmada planımız 2030 yılında tamamlanacak dedi. Ancak bir kez daha yine İsrail'le işbirliği çağrısı yaptı. Bizi Türkiye'ye karşı İsrail koruyacak dedi.
1: 2030 yılında Yunanistan savunmasını güçlendirmeye yönelik çok önemli bir planı tamamlıyor olacak. Aşil Kalkanı göklerimizi her türlü tehdide karşı koruyacak.
2: Yunan savunması 2030'da zirve yapacak dedi. Ancak tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen bir kez daha İsrail'e bel bağladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ülkesinin devam eden askeri modernizasyon programına ilişkin konuştu. Gündeminde ise her zaman olduğu gibi Türkiye korkusu vardı.
1: Kara bulutlar toplanıyor ve uluslararası ilişkilerin denizleri daha da çalkantılı hale geliyor. Bu nedenle Yunanistan'ın fırtınalara dayanabilenler arasında mı yoksa bu girdapla beraber sürüklenip boğulanlar arasında mı olacağının netleşeceği anlar yaklaşıyor.
2: İsim vermeden Ankara'yı hedef alan Mitsotakis ardından da sözü karasuları meselesine getirdi. Hem iyi ilişkiler çağrısı yaptı hem de Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik açıklamalarını sürdürdü.
1: Yunanistan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı hedefliyor. Ancak karasularımızı uygun gördüğümüz zaman ve şekilde 12 deniz miline kadar genişletme konusundaki vazgeçilmez hakkımızı saklı tutuyoruz.
2: Yunanistan'ın askeri yatırımlarına ilişkin de konuşan Yunan lider 2030 yılını hedef gösterdi.
1: 2030 yılına kadar Rafale uçakları, Belhara fırkateynleri ve F-35 savaş uçaklarıyla savunmamızı güçlendirmeye yönelik çok önemli bir plan tamamlanacak ve Aşil Kalkanı gökyüzümüzü her türlü tehditten koruyacak.
2: Mitsotakis'in sözde barış çağrıları arasına serpiştirdiği bu tehditler Atina'nın Türkiye konusundaki tutarsız yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Yeni bir görüntü, Antalya'da orman yangını çıktı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan yoğun bir mücadele var. Hava da karardı. Bu kez Kepez ilçesine bağlı Kızıllı mahallesinde bugün öğle saatlerinde çıkmıştı yangın. Hemen ekipler bölgeye sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale sürüyor. Havadan 6 yangın söndürme helikopteri ve 2 uçakla müdahale ediliyor. Karadansa 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 İlk müdahale aracı söndürme çalışmalarına katılıyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Kepez'de çıkan orman yangını maalesef büyüdü ve gece saatlerinde Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kabine toplantısını söylemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk toplantısı yapılacak. Bu haftanın önemli gündem maddesi. Külliye'de yapılacak toplantıda masada dikkat çeken başlıklar var. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadan gelen durum konuşulacak. Amerika ile İran arasında artan çatışmalar da gündemdeki yerini koruyor.
3: Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı.
4: Terörsüz Türkiye, dış politika, ekonomi, kabinenin gündeminde dikkat çeken başlıklar var.
3: Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşikler bir bir aşılıyor, silah bırakma süreci devam ediyor. Kabinede sahadan gelen son raporlar ele alındı, atılan ve atılacak adımların üzerinden geçildi.
3: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
4: Dış politika başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Zirvesi'nin perde arkasını kabine üyelerine anlatması bekleniyor. ABD ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmaların da masada olması muhtemel.
3: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan İki devletli çözüme bağlıyız.
4: Ve ekonomi. Açıklanan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli programın ayrıntılarının da kabinede konuşulması bekleniyor. Kabine sonrası bir de müjde beklentisi var. Erdoğan'ın kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'la sınırlı kalmayacağını, tüm Türkiye'ye yayılacağını duyuracağı da konuşuluyor.
0: Ve Gülistan Doku soruşturması, yaklaşık 6 senedir yanıt arayan "o gün ne oldu" sorusuna ilişkin en çarpıcı cevap Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Umut Altaş'tan geldi. FBI tarafından sorgulanan Altaş, Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel tarafından otomobilde vurulduğunu ve cansız bedeninin taşınmasına yardım ettiğini itiraf etti. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Umut Altaş'ın söyledikleri gelecek şimdi ekrana.
4: Yıllardır cevap arandı, bu kez FBI sordu, Umut Altaş bir bir anlattı.
5: Gülistan, yaşıyorsan gel, gel, gel.
4: Gülistan Doku soruşturmasında dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni bir ifade var. Hakkında yakalama kararı bulunan Umut Altaş, Amerika'da FBI'ya konuştu. Türkiye'den gönderilen 109 soruya yanıt verdi. FBI'nin sorusu netti. Mustafa Türkay Sonel Gülistan'ı öldürdü mü? Altaş evet dedi. Nereden biliyorsun denildiğinde ise cevabı daha da sarsıcıydı.
6: Valinin oğlu vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Gülistan cinayetine tanık oldum.
4: İddiaya göre o gün üçü aynı otomobildeydi. Sonel direksiyonda, kendisi önde, Gülistan da arka koltuktaydı. Genç kız beni rahat bırakın diye çığlık atıyordu. Ardından tartışma çıktı. Mustafa Türkay Sonel torpidodan çıkardığı tabancayla Gülistan'ı vurdu.
7: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüz edip öldürüldüğünü.
4: Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, Gülistan'ın cansız bedenini aracın bagajında taşıdıklarını öne sürdü. Türkay Sonel, koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu aramış ve devreye o girmişti. Üstelik arkadaşına sessiz kalmasını da tembihlemişti.
6: Mustafa Türkay Sonel bana, sus, kimseye bundan bahsetme. Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
4: Gecenin devamında çevrede güvenlik kamerası olup olmadığını kontrol için Gülistan'ın son görüldüğü viyadüğe geri dönmüşlerdi.
8: Kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar.
4: Gülistan'ın cesedinin nerede olduğu da temel sorulardan biriydi. Umut Altaş gördüğü bir yeri değil, arkadaşı Türkay Sonel'den duyduğu bölge olan Pertek yolunu işaret etti. Tehdit iddiaları ise kan donduran cinstendi.
6: Bana, benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dedi.
4: Kilit isim Umut Altaş, Türkay Sonel'in kendisine bir video gönderdiğini, videoda bir ceset gördüğünü de doğruladığı, ancak o cansız bedenin Gülistan'a ait olup olmadığını kesin olarak belirleyemediğini dile getirdi.
9: Kim yardım etmişse Türkay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
4: Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk savcılarının elinde. Altaş'ın anlattıkları bazı kayıtlar, plaka verileri ve tanık ifadeleriyle karşılaştırılacak.
10: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor.
0: Bugünün en önemli başlıklarından biriydi. Orta vadeli program açıklandı. Yani önümüzdeki 3 yıl Türkiye ekonomisinde neler bekleniyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öncülüğünde açıklandı program. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, tüm

0: Ekonomi yönetimi kameraların karşısına geçti. Şimdi önemli revizyonlar var. Biraz anlatalım rakamlarla. Çünkü enflasyon yukarı yönlü revize edildi. Normal şartlarda bir önceki orta vadeli programda bu sene yani 2026 yılının sonunda gelmesi gereken beklenen enflasyon %16 idi ama çok ciddi bir revizyon var. Bu sene için ekonomi yönetimi enflasyon tahminini %28.4'e yükseldi. %16'dan %28.4'e bir revizyon. Sebep elbette pek çok sebebi var. Öncelikle savaşın maliyetlerine dikkat çekildi. Yani sadece Amerika-İran savaşı sonrası artan petrol fiyatları ve bunun etkilediği fiyatlarla birlikte %7'lik bir 7 puanlık bir enflasyon artışı olduğunu söyledi ekonomi yönetimi. Bunun çok ciddi bir etkisi olduğu enflasyonun beklendiği gibi düşmemesinde. 2027 yılında %21'lik bir öngörü var. 2028 yılında %13,5'a gelmesi bekleniyor. Enflasyon üzerinden özellikle Hazine ve Maliye Bakanı'na Mehmet Şimşek'e ve Fatih Karahan'a Merkez Bankası Başkanı'na çok soru soruldu. Ve Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki evet biz de geldiğimizde böyle bir öngörüde bulunmuyorduk ama en azından İyi olana bakalım. Enflasyon daha kötü olabilirdi bu yaşadığımız şoklarla birlikte. Daha kötüye gidebilirdi. Evet beklediğimiz kadar iyi olmadı ama programa kararlılıkla devam edeceğiz mesajını paylaştı. Bir önemli veri de burada büyüme verileri. Bu sene sonu tahmini için büyümede %3.3'lük bir rakam bekleniyor. Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin verilerine ve beklentilerine bakıldığında önümüzdeki süreçte enflasyonun hızlıca düşmeyeceği ama büyümenin de biraz daha yavaşlayacağı öngörülüyor. Çünkü bu senenin ardından önümüzdeki sene için %4.6 gibi bir büyüme rakamı öngörmüştü daha önce ekonomi yönetimi. Şimdi orada da biraz harcamaların kısılması etkisiyle birlikte %4.2'lik bir büyüme öngörüsü var. Büyüme de aşağı yönlü revize edildi. En çok konuşulan, sorulan sorular elbette enflasyona yönelikti. Bir de kamuda tasarruf. Kamuda tasarrufun da arttığına dikkat çektiler ekonomi yönetiminden gelen mesajlarda. Ancak son gelen sonuçlarda ekonomi yönetiminin de öngörüleriyle tek haneli enflasyon rakamının ancak 2029'da mümkün olabileceği öngörülüyor.
1: ...2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi.
2: 3 yıllık orta vadeli program açıklandı. Büyüme tahmini %3,3 olarak güncellendi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %28,4 oldu. Küresel ve bölgesel şoklar makroekonomik dengeleri değiştirdi. Bu değişim orta vadeli programdaki rakamlara da yansıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 3 yıllık enflasyon beklentisinin ayrıntılarını anlattı. Tek hane için 2029 yılını işaret etti.
1: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
2: Yılmaz büyüme tahminlerini de unutmadı.
1: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
2: Orta vadeli programa göre işsizlik oranlarında da ibre aşağı yönlü.
1: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
0: 30 Ağustos günü, yani geride bıraktığımız hafta bugün Zafer Bayramı'nı kutlarken Girne'de maalesef bir feribot faciasıyla sarsılmıştık. 267 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu ve can kaybı da maalesef her geçen gün arttı. Aradan geçen bir haftalık süreçte 13 kişinin naaşına ulaşıldı ve tabii faciaya sebep olan ihmaller de bir bir ortaya çıktı. 15 kayıp yolcuyu bulmak için Türk

0: Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz.
1: Feribot su alıyor. Hiçbir eğitimi ve belgesi olmayan mürettebatsa tüm ihmalkarlığıyla durumu inkar ediyordu. Yani facia çığlık çığlığa geliyorum demişti aslında.
2: Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendi en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yerliği müayenliği vermedi.
1: Bilirkişiye göre kaptan o esnada manevra yapmak yerine Girne Limanı'na geri dönseydi bu kabus yaşanmayacaktı. Türkiye'den alamadığı ehliyeti parayla Honduras'tan alan kaptansa o manevrayı yaptı ve feribot alabora oldu.
0: Can yele bulan buldu, bulamayan can yelek sattı.
3: Durmasıyla batması bir oldu. 5 dakika içerisinde oldu her şey. Yüzme bir on olsa bile boğulabilirdi yani orada o dalgalarda.
1: Can pazarından 239 yolcu kurtarıldı ama 13 eve ateş düştü. 15 yolcunun sağ hala izine rastlanamadı. Soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı. Göz göre göre gelen facianın üzerinden bir hafta geçti. Hemen bölgeye gönderilen Türk donanmasına bağlı TCG Işın ve Alemdar gemileri 7/24 çalışarak kayıpları arıyor.
4: Şu ana kadar 5 de naaşa ulaşılmıştır. Henüz daha 15 kayıp insanımızın arama kurtarmaları devam ediyor. Bu doğrultuda bugün herhangi bir naaşımıza bulamadık.
1: Acı içinde bekleyen kayıp ailelerinin gözü kulağı çalışmalardan gelecek haberde.
5: Ve Silivri açıklarındaki kaza 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebattan hala bir haber yok. Acılı aileler kayıpları arayan askeri gemilere binerek çalışmaları denizde takip ediyor. Arkadaşımız İrem Nazaksoy ve Mehmet Bal da bugün 10 mürettebatın son görüntülerine ulaştı.
6: En son 5-6 gündür algılarımız tamamen neredeyse kapalı. Acı içinde bekliyoruz.
7: İçindelerse çıkarma gibi bir olanağımızın olmadığını söylediler.
6: İçimiz yanıyor ama dik durmamız gerekiyor. Bekliyoruz.
1: Keyifleri yerindeydi. 10 mürettebat en son balık tutup köfte yapmış, hep birlikte yemek yemişlerdi. Tuğberk İmamoğlu gemisinde çekilen son görüntülere ATV haber ulaştı. Silivri açıklarında batan gemi için yapılan aramalarda 5 gün geride kaldığı acılı bekleyiş sürüyor. Yakınlarını bekleyenler de askeri gemilere binerek çalışmaları yakından takip etti.
6: Güvenlik eşliğinde Akın, TCG Akın gemisine çıktık. Oradaki durumu öğrendik.
8: İnsanlarımız nerede? Şu an ne yapıyorlar? Acaba geminin içinde mi kaldılar? Gemi yüzeye çıkıp bir yere mi sığındılar?
9: TCG Akın gemisine entegre olan uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV'la Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Hemen ardından da gemiye dair ilk görüntüler ortaya çıktı.
10: Tabii ki tam 50 metre yakınına gittik. Korkunç bir yerdi gerçekten, çok belli derin olduğu. Acımıza sanki acı kattılar yani, sadece bulundu ama içinde varlar mı yoklar mı bilmiyoruz. Bugün 5. gün.
9: Kimi emekli olmuş, son seferine çıkmıştı, kiminin ise emekliliğine 7 ay kalmıştı. Kayıp 10 mürettebattan hala haber yok. Belki de onlar en son aileleriyle 2 Eylül'de konuşmuştu. Arama kurtarma çalışmalarında 5. gün geride kaldı.
1: Bu anlar Nidai Duman'ın, yani batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki güverte Lostromos'unun son görüntüleri. Ailesine bu videoyu çekip yollamıştı. 65 yaşındaki denizci kızına söz bu son seferim demişti.
10: Babam emekliydi. Babam bu son seferiydi. Ben çok ısrar ettim. Ben götürdüm babamı gemiye, İzmit'e. Hatta sitem ettim giderken de. Bu sondu, gitmeyeceksin diye. Bu son kızım dedi, gideyim. Ondan sonra bir daha gitmeyeceğim dedi. Ben bilseydim babamı o gemiye götürmezdim.
1: Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu da 48 yaşındaydı. O da emeklilik için gün sayıyordu. Hatta bu videoyu akrabalarına atıp bu son balıklarım demişti.
6: Orada herhangi bir MR'a rastlanmadığı için bir an mutluluk hissettik. Çünkü sancallardan bir tanesi ortada yok. Ümidimiz bu yakınlarımızın o sancalda olmaları.
9: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama çalışmalarını daha kapsamlı yürütebilmek için batan geminin projesini istedi.

0: Yandan armatör şirkette kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir toplantı yaptı ve gemide halihazırda bir kamera olduğunu ancak battığı için o görüntülere ulaşamadıklarını söyledi.
1: Geminin enkazı 720 metre derinde. Ekiplerin bölgedeki kesintisiz arama mesaisi de sürüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'daki temaslarının ardından bugün Ukrayna'ya geçtiler. Putin'le görüşme yapılmıştı. Sonrasında bugün Kiev'de Zelenski ile bir araya geldiler. Masaya oturdu Amerikan heyeti ve savaşın sona erdirilmesi için bir an önce somut adım atılmasını istediler. Adil barış istiyoruz dedi Zelenski bu görüşmede kendilerine ve doğru şartlar altında savaşı sona erdirmeye hazırız mesajını paylaştı.
3: Kiev ve Moskova'da 3 gün boyunca uyguladığınız ateş etmeme politikasına verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Bu sayede buraya güvenli bir şekilde gelebildik.
4: Önce Moskova'ya ardından da Kiev'e gittiler. Rusya-Ukrayna hattında askıya alınan barış görüşmelerini yeniden başlatmak için masaya oturdular. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'daki temaslarının hemen ardından Ukrayna'ya geçti.
3: Sayın Trump'a en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum. Genel olarak zor bir durumla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz. Ancak kendisi Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunma çabalarında ısrarcı.
4: Kremlin'de Rus lider Putin'le görüşen Amerikan heyetinin bir sonraki durağı Kiev oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Witkoff ve Kushner'ı başkentteki katedralde karşıladı. Trump'ın temsilcileri Zelenski ve beraberindeki yetkililerle görüştü. Savaşın sona ermesine yönelik somut adımlar ele alındı.
3: Burada hepimiz aynı taraftayız ve hepimiz savaşın olmamasını, acıların yaşanmamasını, insanların ölmemesini, bu savaşın hepimiz için adil bir barışla sona ermesini gerçekten istiyoruz.
4: Şimdi ise gözler ABD'nin taraflarla yaptığı bu görüşmelerin barış müzakerelerini yeniden başlatmaya yeterli olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Rusya ve Ukrayna cumartesi günü yaptıkları açıklamada temasların güvenli şekilde yürütülebilmesi için 3 gün boyunca birbirlerinin başkentlerine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurmuştu.
2: İran kanadındaki gelişmelere bakalım. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik önemli mesajlar verdi. Saldırılara daha sert karşılık vereceğiz dedi. Orantılı yanıtlar dönemi artık bitti dedi. Oyunun kuralları değişti açıklamasını yaptı.
5: İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya daha hızlı, daha sert ve daha acı verici karşılık verilecektir. ABD'liler oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar.
4: Karşılıklı saldırıların ardından gözler bu kez Tahran'dan gelen mesajlara çevrildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik olası saldırılara verilecek karşılığın daha sert olacağını vurguladı. Tahran'dan Washington'a verilen mesaj açıktı. Orantılı yanıtlar döneminin sona erdiğini savundu.
5: ABD'liler orantılı yanıtlar döneminin bitmiş olduğunu ve üstlerine yönelik saldırımızın sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamışlardır.
4: İran Meclis Başkanı'nın gündeminde ABD tarafından servis edildiğini öne sürdüğü savaş görselleri de vardı. ABD'li yetkililerin savaş görsellerini yapay zekayla ürettiğini söyledi. Öte yandan İran devrim muhafızları İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katıldığını belirttiği ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muharip geminin balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. Saldırının ardından her iki geminin de hasar aldığını ve bulundukları konumdan çekildiği iddia edildi. İran devrim muhafızları son yaptığı paylaşımda Irak'ın Erbil kentinde ABD ordusuna ait bir gözetleme balonunun Şahit 136 İHA ile vurulduğunu açıkladı.
2: Türk tiyatrosunun ve Türk televizyonlarının vazgeçilmez yüzlerinden biriydi. Uzun senelerdir de çok farklı karakterlere hayat veriyordu ama Türk seyircisi onu en çok Ergun Plak rolüyle sevmişti. Sevilen oyuncu Serhat Kılıç maalesef dün hayatını kaybetti. İstanbul'daki evinde cansız bedeni bulundu Kılıç'ın. Henüz gençti, 51 yaşındaydı ve maalesef lenf kanseri tedavisi görüyordu bir süredir. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Kılıç'ın evine

0: leyli leyli leyli leyli leyli leyli olsa ne fayda.
1: Evinde iki gün sonra cansız bedeni bulunduğu ölümü herkesi şoka etti. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki son görüntülerine ATV Haber ulaştı. (Gülüyor) 51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç birçok dizi, film projesinde yer almış, oynadığı rollerle de tüm Türkiye'nin gönlünde tat kurmuştu.
2: Ama moral, kendimiz için de, yakınımız için de.
1: İki gündür ondan haber alamayan kız arkadaşı ünlü oyuncunun İstanbul Kağıthane'deki evine gitti. Anahtarla kapıyı açtıktan sonra Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
3: Özlem Hanım başınız sağ olsun tekrardan.
1: Serhat Kılıç en son 1 Eylül'de setten çıktıktan sonra evine gelmiş, o tarihten sonra da bir daha evden çıkmamıştı. İşte bu da Kılıç'ın kameralara yansıyan son görüntüleri. Dairesine ulaşmak için asansöre yönelen usta oyuncu oldukça yorgun. Serhat Kılıç duvara yaslanarak bekliyor, bir süre bekleyen Kılıç asansörün gelmemesi üzerine merdivenlere yöneliyor.
4: Dünyanın en büyük gerilimi bu bence.
1: Kız arkadaşının iddiasına göre bir süredir lenf kanseri tedavisi gören Serhat Kılıç hastalığından dolayı çok yorgun düşmüştü. Onun cansız bedeniyle karşılaşan Özlem Esmergül, Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Polisin yaptığı ilk incelemede oyuncunun vücudunda herhangi bir darp, kesi veya yara izine rastlanmadı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni adli tıptan gelecek rapor sonrasında belli olacak. Sayısız tiyatroda rol alan, dizi ve filmlerde başarılı performanslar gösteren Serhat Kılıç için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Kılıç'ın cenazesi doğum yeri olan Ankara'ya defnedilecek.
5: Hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan 33 yaşındaki Firari Gülistan Kurt arama kararına rağmen sosyal medyadan canlı yayın açtı. Onu takipte olan polis de bu fırsatı kaçırmadı. 215 suç kaydı bulunan kadın kendi canlı yayınında bakın nasıl yakalandı.
6: Kim o?
7: Bastındılar yüreğimi gördün.
1: 215 suç kaydı vardı, firariydi. Sosyal medyada canlı yayın açtı, bu pişkinliği yakalanmasına neden oldu. Polisin yaptığı baskınla evinde yakalandı.
6: Kim o?
8: Kapısı çalıyor, açmıyor Rem.
9: O de, gitti Rem.
8: Basıldı.
1: 33 yaşındaki Gülistan Kurt 64 yıl hapis cezasıyla her yerde aranıyordu. Polis peşindeydi. Esenler'deki evi tespit edilen zanlı yakın takibe alındı.
10: Duyamış yok.
1: Firari kadın saklandığı yerden canlı yayın açtı. Güvenlik güçleri de zaman kaybetmedi.
7: Bastındılar yüreğimi gördün.
1: O esnada yayında olan Gülistan Kurt kapı çalınınca neye uğradığını şaşırdı.
10: Duyamış yok.
1: Arkadaşlarının açma söylemlerine karşın polis eve girdi. Firari kadının yakalandığı anlar kendi canlı yayınına yansıdı.
8: Kim o? Kapısı çalıyor, açmıyor Rem.
9: O de, gitti Rem.
8: Basıldı.
1: Suç makinesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Sırada öne çıkan görüntüleriyle derlediğimiz Yurttan Haber Turu var ekranda.
1: Antalya'da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen iskeleden koşarak denize atlayan Arif Erman hayatını kaybetti. 50 santimetrelik sığ suya balıklama atlayan 39 yaşındaki 3 çocuk babası talihsiz adam memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı faciada saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemenin kararıyla da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Muğla'da 3 gün 3 gece süren düğün sonrası 20 çeyrek altınla 226 bin lirayı alıp kaçan Özbek gelin kendisine ve annesine hakaret ve tehditte bulunulduğunu iddia ederek eşi ve kayınpederinden şikayetçi oldu. Kadının düğünden bir ay önce düğün daveti için çektiği video ortaya çıktı.
1: Düğün renkli bekliyoruz.
0: Aydın'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 5 katlı bina iş makinesinin çalıştığı esnada bir anda çöktü. Etrafı toz bulutunun kapladığı anlar böyle kaydedildi. Bursa'da seyir halindeki tırdan dökülen yakıt trafiği birbirine kattı. Mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 10 araç kazaya karıştı.
2: Ve balık sezonu başladı. Balık tezgahları da şenlendi. Tezgahlarda bu sene bol bol palamut var. Peki fiyatlar nasıl? Bakalım.
3: Palamutçular, palamutçular. Evet. Palamut başlamıştı. Buyurun. Palamutlarımız çok güzel. Malzeme yürü. Canlı.
0: Vira Bismillah denildi, tekneler yeniden denize açıldı, yaklaşık 4,5 aylık bekleyişin ardından balık tezgahları yeniden şenlendi. Pazarın yıldızı ise palamut.
4: Favorimiz palamut. Bu sene palamut bol. Geçen senelerden yoktu. Millet özlemiş palamutu.
5: Şu anda palamut 125 lira. Bedava şu anda, vallahi bedava.
6: Bu sezon denizlerin bereketi tezgahlara taştı. İstavrit var, mezgit var, sardalya var. Ama açık ara bu sezonun şampiyonu palamut. Boyutlarına göre ise fiyatlar değişiyor. Bakın bu tezgahta 170 liradan başlıyor, 250 liraya kadar gidiyor.
4: Yeni başladığından dolayı tabii biraz yüksek fiyatlar ama ileriki zamanlarda 100 lira da düşecek.
7: Karadeniz'den bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz.
6: Devamını bekliyoruz.
7: İnşallah bekliyoruz, halkımız yesin.
8: Büyükler 150 olur abi, büyükler. Yani indirim yapıyoruz.
9: Tamam, 3 tane ver.
8: 3 tane çek abi mevcut.
6: Sofrada palamut mu var?
10: Evet, palamut var.
6: Nasıl pişireceğiz?
10: Buğulama yapmayı düşünüyoruz bu sefer.
6: Nasıl pişirirsek daha lezzetli olur?
4: Deniz şu anda sıcak. Balıklar şu an az yağlı. Şu an tam yağlanmadı. Yağmurlar yağmadığından dolayı şu anda en güzel tavası olur.
11: Geçen yıla baktığımız zaman bu senenin tezgahları gayet bol, bereketli. Balıklar çok güzel.
4: Yağmura yağdıktan sonra hem büyüyecek hem de ucuzlayacak. Balığın tazesi şöyle şimdi balık yumuşak olmayacak. Balık biraz böyle sert olacak. Gözü canlı olacak. Kırmızılı zaten tazeliğini gösteriyor.
6: Balık alırken sadece fiyatına değil tazeliğine ve mevsimine de dikkat etmek gerekiyor. Doğru zamanda alınan balık hem daha lezzetli oluyor hem de bolluğuna göre daha uygun fiyatlı olabiliyor.
4: Kasım'a kadar bu palamut sürer zaten. Bunun arkasından çinekop, lüfer, mezgit, barbun.
8: Kuzu bunlar, kuzu, kuzu, canlı balık. Sen de al abi, sen de al abi, sen de al abi.
2: Ve bugün dünyada neler yaşandı? Dünyadan öne çıkan gelişme ve görüntülerle derlediğimiz Haberturu'nun manşetinde Amerika-İran savaşı var.
0: Kolombiya'da direksiyon başında uyuyan kamyon sürücüsü feci bir kazaya yol açtı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip ters yöne giren kamyon başka bir kamyonla çarpıştı. Kaza anı bir diğer sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Geliyorum diyen bir diğer kazanın adresi de İrlanda. Bir sürücü otobanda ters yöne girip gaza bastı. Çevredeki sürücüler çığlık çığlığa uyardı ama işe yaramadı. Araç karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından başlatılan hidroelektrik santralinde mahsur kalan 900'ü aşkın işçiyi kurtarma çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Bir işçi daha sağ salim kurtuldu. Afet bölgesini kaplayan enkaz ve balçığın içindense bir mucize daha çıktı. 60 yaşında bir kadın evinin enkazından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Bölge sakinlerini korkutan bir gelişme var. Dartsula bölgesinde meydana gelen büyük heyelan dağın yamacını saniyeler içinde yerinden söktü. Tonlarca toprak bir nehrin akışını kısmen engelleyince yetkililer alarma geçti.
2: Düğün ve nikahlardaki takılık altını unutma ya da çalınır mı korkusu artık tarihe karışıyor. Kocaeli'de başlatılan pilot uygulamayla birlikte düğün salonlarına kurulan dijital ekran

0: sayesinde misafirler tek tuşla istediği gramajda altın takabilecekler.
1: Düğün ve nikah salonlarındaki altın telaşı artık dijitale taşındı. İstenen gramda altın almak tek tuşla mümkün.
2: Bugün bir düğüne giderken altınımızı önceden alıp cebimizde taşıyoruz. Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz.
1: Kocaeli'de başlatılan pilot uygulamayla belediyenin nikah salonunun girişinde davetlileri altın otomatı karşılıyor. Buradan seçim yaptıktan sonra kredi kartıyla ödeme yapılıyor ve makine size zarf içerisinde altın sertifikası veriyor. Sistem sayesinde kuyumcuya gitme, altını yanında taşıma veya salonda kaybetme riski de ortadan kalkıyor.
3: Ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor ve altın almaya hemen ürünü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz.
4: Altını evde unutma gibi derdi kalmadığı için de hoşumuza gitti.
1: Pilot uygulaması Kocaeli'de başlayan sistemin ilerleyen süreçte otel ve havalimanı gibi ihtiyaç duyulan birçok farklı noktada yaygınlaştırılması bekleniyor.
0: Bu haberle birlikte Akşam Ajansı'nda bugün biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Lütfen ayrılmayın. Birazdan Canan Barlas'la gündem programıyla Canan Barlas ve Cemil Barlas karşınızda olacak konuklarıyla birlikte. Yeniden görüşmek üzere. İyi pazarlar, iyi akşamlar. Hoşçakalın.
5: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 24-30 Ağustos'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1419 uçuşla Amsterdam, 1329 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı da günlük 1032 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı olarak belirlendi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
11: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
12: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
13: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
14: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
10: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
15: Anlayı sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
16: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
17: Sen gece sultanla beraber miydin?
18: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşüm gerçek lan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
8: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
6: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
19: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Ankara yöresine ait misket türküsünden bir bölümle açtık yayınımızı. Ankara oyun havalarının vazgeçilmezi misket ya da güvercin uçuverdi türküsünün aslında çok acıklı bir hikayesi var. Türkü genç yaşta sevdalısını kaybeden bir gencin acısını, ona duyduğu hasreti ve sevgiyi dile getiriyor.

Yıllar yıllar önce Ankara'da yaşayan Ganizadeler ailesinin Hayriye isminde ufacık tefecik bir kızları vardı. Hayriye her gün evlerinin önündeki elma ağacının üzerine çıkar, oradan sevdiği Osman Efe'nin yolunu gözlerdi.

0: Osman Efe de sevdiği kıza misket ağacının adını koymuştu. İki sevdalı genç evlenecekleri günün hayalini kuruyordu. Ancak zamanın ağlarından kır ağa da miskete sevdalıdır. Ve evlenmek için misketin babasına haber gönderir. Misketin babası ağayla akraba olmanın iyi olduğunu düşünür. Misketi kır ağaya vermeye karar verir. Misketse ölürüm de evlenmem diye ağlar. Osman Efe'ye durumu anlatır. Osman Efe deliye döner ve kır ağaya haber salar. Kendisini sever sayarım, mert biri bellerim. Yolumdan çekilsin, sevdiğime yan gözle bakmasın der. Kır ağa bunun üzerine, dünkü çocuk bana kafa tutuyor demek der. Ve kendine güveniyorsa karşıma çıksın diye haber gönderir. Belirlenen günde karşı karşıya gelirler. Yiğit delikanlı Osman Efe kavgada kır ağayı yener. Mert bir adam olan kır ağa da delikanlıya kıyamaz. Misket senin olsun der. Osman Efe de bunun üzerine koşup ellerini öper ağanın. Kavga böylece sonlanır.
1: Sevdiğinin yolunu gözlemek, sabrın sevgiyle harmanlandığı, sevgiyle sınanan bir bekleyişti. Misket yine o ağacın üstünde heyecanla Osman Efe'nin dönüş yolunu bekliyordu. Dakikalar saatlerden daha uzun gelmişti miskete. Dualar eden misket kalabalığın yaklaştığını görür ama Osman Efe'yi göremez. En önde kır ağa belirince olayı da yanlış anlar. Kır ağanın Osman Efe'yi öldürdüğünü düşünür. Fenalaşıp bayılan misket ağaçtan düşerek hayatını kaybeder.

Osman Efe misketin ölümü üzerine Ankara'yı terk eder. Ve o günden sonra olayı bilenler misket adına ağıtlar yakar. Bu ağıt günümüze kadar gelir ve biraz da değiştirilerek misket türküsü halini alır. Ankara gecelerinin, düğünlerinin vazgeçilmez oyun havası olan misketin acıklı hikayesidir bu. Her ne kadar oyun havası olarak bilinse de orijinal misket türküsü

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Savaşlarla bitirdiğimiz yaz aylarından sonbahara doğru geliyoruz. Evet, gene orada burada savaşlar patlıyor. Dünya gerçekten dengelerini yeniden kuruyor. Ve her gün yeni bir ittifak, her gün yeni bir anlaşmayla yoluna devam etmek isteyen bir sürü ittifakla iç içe kalıyoruz. Böyle öngörüler ve kararlar alınıyor. Türkiye'nin iç politikasında ise bir etik tartışılıyor artık. Yani bir ahlaki yozlaşma içinde buldu bütün politika alemi kendini. Şimdi oradan oraya sıçrayan bu politik yolsuzluklar gündemin büyük bir bölümünü ağırlıyor. Evet, bizim bugün ilk konumuz, evet, galiba.

0: Bir bu, cinayet olayı.
1: Gülseren Doku cinayeti sevgili seyirciler. Gülistan Doku cinayeti. Evet, bütün Türkiye şu anda bu Gülistan Doku cinayetini konuşuyor. Abdurrahman, istiyorsan hiç bilmeyenleri gibi, yani hiç bu olayı bilmeyenlere göre bir anlatmaya başlayalım. Gülistan Doku kimdir? Nerede öldürüldü?
2: Gülistan Doku Diyarbakır Erganeli, benim hemşerim. Yani aynı ilçeden. Üniversiteyi kazanıyor Tunceli'de.
1: Evet.
2: 2025 Ocak 2020 yılında şüpheli bir şekilde ortadan kayboluyor. Ailesi ulaşamıyor.
1: Epey bir zaman olmuş. 6-7 yıl olmuş.
2: Tam 6,5 yıla yakın, neredeyse bu 5 Ocak'ta 7. yılı dolacak. O dönem biliyorsun Tuncay Sonel, Tunceli valisi, güvenlik kuvvetleri, bas savcılık olsun, emniyet olsun, jandarma olsun, Gülistan Doku ile ilgili çalışmalar yapıyor. Kayıp başvurusu.
1: Çalışmaları bırak, şimdi bir olaya gelelim. O 2020 yılı Diyarbakır'da mı? Nerede?
2: Tunceli. Diyarbakırlı oraya okumaya
1: geliyor. Oraya okumaya geliyor. Tunceli merkezde. Okul okurken kayıp mı oluyor?
2: Kayıp oluyor. Sonra bir baraj, köprü gibi bir barajın içinde kenarda böyle bir araç kamerasına takılıyor. Ve bütün medyaya yansıyan bir görüntüde böyle çökmüş bu vaziyette, bu şekilde böyle duruyor. Yanından bir ölü mü, sağ mı veya baygın mı şeklinde bilinmediği için o görüntülerle yaklaşık 6 yıl o şekilde geçiyor. Ne zaman ki Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansı var, şu anki Tunceli Cumhuriyet Başsavcımız, bu soruşturmada bazı ihbarları değerlendiriyor ve ailesinin, Gülistan'ın ailesi, ablası, avukatları tarafından yapılan girişimlerde de kayıtsız kalmıyor. Kendisinin de bir kız annesi olması sebebiyle bu konuyu, dosyayı yeniden sıfırdan açıyor. Açtığı zaman bakıyor ki kolu kuvvetinin yanlış yerlerde arama yaptığını, bazı dosyada tamamlanması gereken bilgilerin tamamlanmadığı, yani sonuçta tecrübeli bir başsavcı olduğu için soruşturmanın sağlıklı yürütülmediğini görerek bu dosyayı Akın Gürlek Sayın Bakanımıza peki, diyor, ben bu dosyayı yeniden açacağım diyor. Akın Gürlek de tamam başla diyor ve bu dosyayı geriye doğru HTS kayıtları, 5 kişilik bir jandarma casat ekibiyle bu olayı soruşturuyor.
1: Peki şimdi başa gelelim. Niye öldürüldüğü iddia ediliyor?
2: Şimdi onu söyleyeyim, yani soruşturmanın, hani ilk bilmeyenler için söyledim. Sonra bu soruşturma başladıktan sonra bir üniversite öğrencisi, 20 yaşlarında bir kız çocuğunun Tunceli'nin merkezinde şüpheli bir şekilde kaybolması gerçekten niye sorusunu gündeme getiriyor. Ve bu çalışmalar sonunda 5 kişilik CASAT, jandarma araştırma ekipleri tarafından yapılan incelemede şüpheli bir şekilde kaybolduğu ve bazı kişilerle irtibat tespit ediliyor. O irtibatta kim? İşte
1: özüne gelmek istiyorum. Şu andaki algıya ve iddialara göre öldürülmesinin sebebi nedir? Bir cinsel saldırı mı yoksa başka?
3: Onunla ilgili bir netlik yok. Yani.
2: Netlik yok. Şöyle
3: çelişkili ifadeleri var orada.
2: Şöyle, tek bildiğimiz rahmetli Gülistan Doku bu savcının valinin oğluyla, Mustafa Sonel'le bir ilişkisinin olduğu değerlendiriliyor. Savcılık tarafından konuşuyorum. Bu ilişki üzerine zaten bugünkü FBI ifadesini okuyacağız Umut
1: Şimdi
2: Altaş'ın.
1: FBI'ye de nereden gidiyor? İş onlara da gelecek. Tabii
2: FBI'ye de bu sorular Türkiye'den gitti bu arada.
1: Bu cinayeti işleyen kişi Amerika'ya mı kaçıyor sonra?
2: Hayır, cinayete tanık olan ve katile yardım eden, arabanın içinde cinayet gerçekleşiyor ve birlikte alıyorlar. Arabanın bagajına, BMW marka bir aracın bagajına konuluyor. Suça yardım, yani orada bir cinayete,
1: cinayeti işlemeye yardım eden kişi sonra Amerika'ya mı kaçıyor?
2: Sonra ailecek valinin desteğiyle
3: aslında
2: ve ailesinin...
3: Aslında cinayeti işleyen değil de cesetin taşınmasına
2: ama şu anda
3: yardımcı olmuş. Yani orada iştiraki var mı yok mu ifadelerden tam anlaşılıyor.
1: Yani o vali...
3: Delilleri yok etme
1: vali
3: olarak
1: vali gücünü kullanıp bunları Amerika'ya mı taşıyor? Böyle
2: vali,
1: mi anlıyoruz?
2: Vali ailesine yardımda bulunuyor. Bu çocuğun Umut Altaş'ın...

0: ailesine maddi manevi yardımlarda bulunduğu
1: fikir birliği içerisinde
0: iddia ediliyor. Bakın hepsine iddia ediliyor diyorum. Kesin bir şey söylemek istemiyorum. Evet. Çünkü burada ifadelerden yola çıkarak Umut Altaş'ın ailesine ve Umut Altaş'a vize, Amerikan vizesi aldırılıyor ve bir aile kararıyla bir konsensus sağlanarak Umut'u muhtemelen konuşabilir diye Umut'u Amerika'ya yolluyorlar.
1: Ne zaman yolluyorlar bunu?
0: Umut'u 2022 yılında, yani olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra, 2 yıla yakın sonra Meksika'ya yolluyorlar.
1: Kız ortadan kayboluyor. Biraz araştırma yapılıyor ve konu kapatılıyor benim anladığım. Evet. Öyle mi oluyor?
0: Şimdi Umut Amerikan vizesi alamıyor. Biraz önce Amerikan vizesi dedim. Vize için girişimlerde bulunuyor. Alamıyor. Meksika'ya Türkler vizesiz girdiği için Meksika'ya gidiyor. Meksika'dan da bir Meksikalı'ya 10.000 dolar rüşvet verilmek suretiyle yasa dışı şekilde sınırdan Amerika'ya giriyor. Ve Amerika'da kendisine para verilerek aslında cinayetin en önemli tanığı
1: şu anda kimler tutuklu bu cinayetle ilgili?
0: Tamamı tutuklu. Herkes.
1: Kimler yani?
2: 32 kişi.
0: Vali, karısı, Umut'un annesi babası, FBI'daki kişinin annesi babası, korumalar, polisler, dalgıçlar, o dönemde hastanenin başhekimleri,
2: komutan yardımcısı,
0: kimler varsa personeli. Yaklaşık bu olayda bu soruşturmanın içinde olan kim varsa Cemil Bey, tamamı tutuklandı. Hem Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem de Tunceli ilk tutuklamalar Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı. Sonra işin görevdeki bir vali olduğu için en yakın soruşturma makamı.
1: Bir de görevde miydi bu vali son anda?
0: Tabii merkez valisi olarak.
1: Merkez valisi.
2: Eski vali.
3: Abdurrahman şu ana kadar konuda cinayetle ilgili sadece Amerika'da FBI'da ki bir ifade mi var? Bunun dışında ikrar eden
2: yok.
3: Mesela bu işe İkrarı ortak yok. Olan bir sürü isimden bahsediyoruz. İşte jandarma var, korumalar var. İşte bir sürü isimden bahsediyoruz. 31 kişi tutuklu diyoruz. Yani şu ana kadar bu cinayetle ilgili hiç kimse bir açık
0: var.
3: Evet vardı biz bunu
0: var.
3: Yaptık.
0: Bir var gizli bir tanık isim? Var. Kurtuluş bir gizli tanık var. Zaten o gizli tanığın ifadesinden sonra bu soruşturmalar genişliyor. Gizli tanığın verdiği çoğu bilginin doğru olduğu ortaya çıktı ve ondan sonra ama bu gözaltına alınanların hiçbiri ikrar etmedi. Hep mışlı.
2: Yani şüphelilerden ikrar eden yok. Bir gizli tanığın sadece tanıklık olarak beyanları
1: Peki,
2: var.
1: Peki bir şey merak ediyorum ben. Evet. Bu itiraf etmiş bu şimdi suçunu ortağı itiraf. Niye itiraf ediyor bunu? Hem
0: yakalanıyor, gözaltına alınıyor. Adalet, Türkiye'nin
1: onun hukuki boyutunu yani itiraf şimdi, etmese ne olur, etse ne
2: Adalet
1: olur?
2: Adalet Bakanlığı 34 sayfalık bir tutanak göndermiş Amerika'ya. Hani suçluların iadesi noktasında ve ifadesini alınması için tabii konuyu anlatan, özetleyen 34 sayfalık çok detaylı bilgileri Adalet Bakanlığı Amerikan kuruluşlarına vermiş. FBI de bu konuda kendisi zaten gözaltına aldığı bu Umut Altaş'la alakalı kendisi savunmalarını vermiş orada FBI'de ve
0: Pensilvanya'da bir gözetim merkezinde yakalanıyor. Türkiye'den yaklaşık 109 soru yolluyor.
1: Türkiye buradan kırmızı bir sen çıkartıyor.
0: Bir şey var. 109 sorunun da sorulmasını istiyor. Adli
2: yani
0: yardımlaşma.
2: Ben Umut Altaş'ın basına yansıyan ifadesine baktığımda yani kendisi eski valinin oğlunun bir siyah tabancayla araç içerisinde Gülistan Doku'yu öldürdüğünü.
1: Umut Altaş'ın bir mesleği görevi var mı?
0: Yok, bir mesleği yok.
2: Orada öğrenci
0: orada, öğrenci de değil. Orada kaçak takılıyor çalışan öyle. Kaçak çalışan.
2: Yani kendi beyanında şunu söylemiş kısaca Umut Altaş. Cinayeti gördüm diyor. Cinayeti Mustafa Türkkay Sonal işledi diyor. Gülistan Doku'yu eski valinin oğlu öldürdü diyor. Bu cinayeti işleyen fail şüpheli sürücü koltuğunda oturuyordu. Ben yanında oturuyordum. Gülistan da araçta arkamızda oturuyordu. Siyah bir tabancayla Gülistan'ı başından vurdu.
0: Torpidodan çıkardı.
2: Siyah tabancayla öldürdü diyor. Aslında bu çok önemli bir beyan. Suçu ben işledim demiyor. Bakın burada önemli olan husus şu. Umut Altaş ben vurdum demiyor.
1: Delil yok oturan, etmek 3 yıl falan değil mi bunun suçu? Çok fazla bir şey
2: ya
1: değil
2: burada aslında. İşte delilleri yok etme. Ama varsa burada eğer yardım etme var mı yok, bu yargılama sonucunda ortaya çıkıyor.
0: Bence yardım suçu burada var. Çünkü benzer şey de biliyorsunuz. Eğer

0: Ama da varsa bir plan yapıldıysa önce.
1: Peki bir dakika olur. Şimdi evet. O 32 kişi tutuklandı, babası, annesi, herkesi. Bunlar başından öldürüleceğini biliyor muymuş, yoksa bu gidiyor kızı
2: bunlar
1: öldürüyor.
2: Bunlar suçlamaları reddediyor. Hepsi reddediyor.
1: Babasına gidiyor. Beni kurtar mı diyor.
3: Bu
1: nasıl
3: ani
1: olur?
3: Bir olay.
0: Suçlamaları reddediyor.
3: Gerçekleşiyor. Plan, bakın şu demin söylediğim şu fotoğrafta.
1: Bu en son görüldüğü yer mi Gülistan Bakunu?
3: Bir Gülistan
0: barajda aramalar yapıldı günlerce.
3: Gülistan olduğu iddiasıyla görüyorsun Gülistan'ın bu üzerindeki mont,
1: evet.
3: O baraj kenarında aynı mont üstünde görüyorsunuz. Ama Gülistan'ın o sırada ölü mü veya halen yaşıyor mu belli değil.
1: Tabancayı çektiyse ölmüştür. Ama
0: tabii burada önemli olan eski vali azmettirdi mi? Git vur dedi
1: mi? Merak ettim.
0: Bunları biz bilmiyoruz. Ha. Bakın bunlar Cemil Bey burada soruşturmada sonuç itibariyle, ama şunu söyleyebilirim. Bu FBI'daki bu ifade tutanağıyla birlikte bugün itibariyle Tunceli ve Erzurum başsavcılıkları artık iddianameyi düzenleme aşamasına gelmiştir.
3: Kızın üstündeki mont, kapşonlu mont aynı burada görüyorsunuz.
0: Buradan sonra kayıp olduğuna ilişkin günlerce işte
3: her tek yolu üzerinde
0: dalgıçların arama yaptığı vesaire, hatta o
1: dalgıçlar ne oluyor? Dalgıçlar niye suçlu?
0: Tutuklandı.
3: Dalgıçlar da yanlış rapor tutuyor.
1: Ne yapmışlar yani? Zaten yok ortada. Nasıl bir yanlış rapor tutuyor?
3: Hayır, sanki varmış gibi.
0: Sabote
3: bazı
0: etmiş.
3: Üzerinden
0: arama
3: çıkan parçalar varmış
1: gibi rapor.
3: Aslında hiç orada öyle Gülistan hiçbir zaman baraja atlamamış. Gülistan'ın işte bir şeye benzer bir şeyler.
1: İntihar ettiye mi getiriyorlar?
3: İntihar etti. Yani barajdan atladı, işte balıklar yedi.
0: İntihar veya süsü verildi diye. Dalgıç da bu işi sabote
3: şimdi,
0: etti diye.
3: Şunu söyleyebilirim Cemil Bey. Ben biliyorsun Tunceli'ye de gittim. Olay yerine gittim. Cumhuriyet Başsavcımız Ebru Hanım'la da görüştüm. Ebru Hanım'la yaptığımız değerle bu cinayetin Tuncay Soner vali, yani devletin valisi bilgisinde bir planlı bir cinayet olmadığını net söyleyebilirim.
1: O zaten bu vali hayatın olağanı.
0: Şimdi bu çok aslında eski, hassas bir konu.
3: Eski vali.
0: Eski vali diyelim.
3: Vali Bey'in bu cinayetten önceden bir planlı bir cinayet olmadığını söylüyorum. Orada ani bir gelişen bir tartışma çıkıyor. Zaten Umut Altaş da bugün söylüyor. Biz tartıştılar diyor. Birbirlerini sonra da sinirlendi diyor. Çekti diyor. Arka koltukta oturan kızı vurdu.
1: İyi manyakmış bu ya. Tartışın kız arkadaşını vurur mu insan ya?
0: Hakikaten vahim
3: yani
0: bir olay.
3: Ani gelişen bir cinayet diyebiliriz. Planlı bir cinayet.
1: Yani bu,
3: sonra da
1: yani
3: Umut,
1: şöyle söyleyeyim.
0: Eski vali belki
1: bak şimdi,
0: bahsetmiştir.
1: Olay ani gelişmiştir ya. Ama bu karakterdeki bir insanın büyümesi bir ani gelişme değildir. Yani böyle bir insan olabilir mi? Çıkartacak, tartıştım diye çekip vuracak kız arkadaşını. Yani
0: işte tam onun niye vurduğuna hiç gerek
3: yok. Çocuk 20 yaşında, 18-19 yaşlarında zaten tam en deli çağında ve en ufak bir tartışmada.
1: Bir de biz devletiz ayakları falan yapıyor
3: biz,
1: değil mi öyle?
3: Zaten cinayetten hemen sonra baskı yapıyor Umut'a, yardım et. Umut önce diyor ben yapmak istemedim. Ama sonra diyor bana baskı yapınca korktum diyor. Birlikte cesedi diyor bagaja koyuyor. Sonra diyor korumasını, Şükrü'ydü galiba değil mi?
0: Evet.
3: Korumasını aradı. Babasının korumasını aramış. Şükrü de demiş ki bu iş büyür. Bu işi kapatamayız. Şudur budur. Bu iş nasıl yapacağız diye. Aslında koruma memuru da polis memuru da
4: yani
3: bu
4: o,
3: işin
4: yani onlar niye
0: ilişkin eski
4: ben
0: vali.
4: Şunu anlamıyorum. Yani koruma memuru zaten bu işe isteyerek bulaşmamış, yani cinayetle işlememiş. Yani
0: ama delilleri yok ettiyse
3: sonradan
4: yani ne? Ya delilleri yok etsin. Şimdi kalkar açıklar yani bunu ya. Bu aradan 20 yıl geçti. Bunun yani işte, kaçarı yok.
0: Evet.
4: Yani bunu niye itiraf etmiyor? Ben ikrar etmiyor, anlatmıyor. Yani ona şöyle denilemez mi? Ya benim şöyle. Sen bu konuda olanları açıkla. Senin herhangi bir suç hükmü doğmayacak senin için. Ya bu mesela neden olur ki tahminime göre de? Hani neden bir tane itiraf eden çıkmıyor?
3: Vallahi çok özel ekipler özel sorguya aldılar. Hem de biliyorsun Gülistan Ankara'da eski bir polis Gülistan'ın telefonunun sim kartını, yedeğini çıkarttırıyorlar aileye. Sonra o sim kartla birlikte Instagram hesabını tekrar kuruyorlar yeni bir telefona. İşte muhtemelen Mustafa Soner'le ilgili bir takım yazışmaları varsa onları sildiler. Geriye
0: delilleri yok etme.
3: Delilleri yok etme. Yani bu koruma polisler o dijital

0: temizlik yapan, koruma, cinayetin örtbas edilme sürecinde aktif rol almışlar. Ama hiç kimse, hiçbir koruma polisi, yani dediğin gibi koruduğu valinin oğlu bir cinayet işliyor. Durup da kimse yardım etmez. Bunun da söylenen iddialar arasında bu korumanın
1: sicil amiri ya. Yani patronu
0: ev
1: sonuçta.
0: Ev ve arabalar alındı, paralar verildi ve sus payı olarak bir takım...
1: Bir de sicil amiri vali ya onun. Burada, patronu yani tabii, değil mi?
2: Ya onu yapar. Sicil amiri o ilk ortamda diyelim yaptı.
0: Tamam, 6 sene önce tamam.
2: 6 sene geçti. Yani devlet onu karşısına alır. Sen devletsin der. Sen bu olayı anlat. Anlat, seninle ilgili bir suç hükmü oluşmaz. Ya bu niye bu adamlar anlatmıyor? Bana işte, şüpheli olan şu, 31 kişi içeride tek bir kişi bu cinayetle işte ilgili bir şey söylemiyor.
3: Kurtuluş Bey, orada iddialara baktığımızda eğer bu cinayet işlendiyse ondan sonra o cesedi kimler taşıdı? Veya ceset yok edildiyse bu ceset nerede? Yani bunlarla ilgili bir sürü soru işaretleri
0: i̇şte
3: var.
0: İşte Nevzat Bahtiyar, Narin Güran yani konusunda da aslında içeride ahırda abisi
1: herkes
0: ve diğerleri yani öldürüyor. Sonra da
3: arama yapıldı yani.
0: Öldükten sonra Nevzat'a verdiler. Nevzat onu götürüp dere yatağına gömdü. Ne yaptı? 20 yıl sonra da ilk başta 4 yıl 8 ay aldı. Sonradan itirazla Yargıtay bunun 20 yılını onadı. Cinayete yardım şey var. Aynısı burada özellikle bu Şükrü dediğimiz koruma veya bütün ailede bu olayın örtbas edilmesinde dalgıçlar da dahil bu oradaki kan yani hastanelerdeki o bir takım raporların silinmesi kim yer aldıysa bence bu organize bir şekilde, örgütlü bir şekilde bu kız çocuğunun cinayetini örtbas evet etmeye yönelik bir çalışma yaptı. Hele ki vali Tuncay Soner kamu görevini kullanarak, kendisine verilen yetkiyi kullanarak kolluğu manipüle ediyor, kolluğa talimatlar yanlış veriyor, yanlış yerlerde şey yapıyor.
3: Kamuoyunu yanlış yönlendiriyor.
0: Aynen.
3: Yani burada özetle eski valiyle ilgili iddia şu: cinayet işlendikten sonra, oğlunun bu cinayeti işlediğini öğrendikten sonra bunun bir cinayet değil, bir kaybolma vakası gibi
1: çevirmeye
3: kamu makamlarını aslında örtbas etmek. Aslında asıl suçlama bu. Burada önemli olan, bakın ben baktığımda bu artık bu aşamada bir hukukçu olarak şunu söylüyorum. Şimdi bir sürü HTS kaydı, PTS kaydı, dosyadaki tanık beyanları, şüphelilerin
0: çok
3: ifadeleri, bilgi
0: dosya
3: belgem, dosya bu kadar sağlamken FBI'ın bu artık gelen ifadesine göre, ifade tutanaklarına göre bizim yani biz hukukçu olarak tabii görüşümüzü söylüyoruz. Savcılık tabii ki önünde somut dosyaya ilişkin tüm detaylar önünde ama şunu görüyorum bir hukukçu olarak, bu dosya artık iddianame hazırlanma aşamasına gelmiş.
0: Tabii.
3: Yani bitmiş bu saatten yani sonra bu ceset bulunamadı diye biz daha da bekleyelim, bu soruşturmayı bekletelim diye bir şey hukuken kabul edilemez. Çünkü burada Umut Altaş'ın ifadesinde eski valinin oğlunun bu cinayeti işlediğine ilişkin çok samimi aslında beyanlarda evet bulunmuş. Bu iddialarla hızlı bir şekilde bu iddianamenin bence düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Şöyle olsaydı mesela, oğlu cinayeti işledi, vali bey, çocuğun,
3: çocuğun yani
0: Mustafa Soner'in o sırada annesi babası çocuğu yurt dışına kaçırmaya yardımcı olsaydı, delillerin yok edilmesi, sadece çocukların yurt dışına kaçırması, bence bir suçu hukuken yok, doğru
1: i̇şte
0: mu?
1: İşte o araba,
3: çocuğun yurt dışına kaçırması da suç. Bakın hayır, o çocuk
0: ama
3: Türkiye'de
0: suçu,
1: o kadın ne oldu hani Abdurrahman,
0: en azından bu kadar ağır
1: Abdurrahman,
0: bir suçu yoktu.
1: Hani, kadın vardı oğlu
3: trafik kazasında, yurt dışına kaçırdı.
1: Beraber kaçmışlardı. Ne oldu o kadın mesela?
0: Onların da iade işlemleri halen devam
1: hala
0: ediyor.
1: Hala devam ediyor. Devam değil ediyor.
3: Ve o kadının beyanları oldu. Keşke böyle bir hata yapmasaydım da çocuğu yurt dışına kaçırmasaydım. Şu an düşünün, Amerikan makamlarında tutuklu çocuk.
0: Ha, gözlem,
1: kadın tutuklu mu? Herhalde
0: şeyde,
1: kadın
0: gözlem,
3: da, kadın da
0: gözlem altında. Evet. Cezaevi değil ama
1: peki,
0: bir gözlem.
1: Şimdi İrfan Sapmaz'a bir gidelim. Ha, masaya gidelim. Evet, İrfan Sapmaz. Bu Umut Altaş nerede tutuluyor şu anda? Hangi eyalette, hangi şehirde? İade süreçleriyle ilgili bir bilgi var mı? Ne olur? Ne diyorsun bu konuda?
4: Evet, merhabalar Cemal Barlas, değerli konuklarımıza merhabalar. Şimdi öncelikle tabii ABD'de ne oldu, onu ondan bir başlamak istiyorum. Malum Umut Altaş ABD'de yakalandı. Gülistan 9 soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı ve kırmızı

0: bülten bulunuyordu. Altaş'ta 22 Mayıs 2026'da ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. Türkiye Altaş'ın iadesini istedi. Haziran sonunda da ABD'de hakim karşısına çıktı. İade süreci devam ediyor. Tabi Türkiye FBI'ye 109 soru gönderdi. Sizler de anlattınız. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ABD ile yürütülen adli yardımlaşma süreci kapsamında Altaş'a sorulmasını istediği 109 soruyu Amerikan makamlarına iletti. FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı 2 gün boyunca sorguladı. Altaş 19 ve 20 Ağustos 2026'da Pensilvanya'daki Moshannon Vadisi merkezinde FBI ve ABD iç güvenlik soruşturmaları görevlileri tarafından sorgulandı. FBI 34 sayfalık bir FD-302 denilen bir rapor hazırladı. 26 Ağustos tarihli resmi yazıyla sorgunun FD-302 adı verilen FBI görüşme soruşturma raporuna dönüştürüldüğü ve Türkiye'nin adli yardımlaşma talebine cevap olarak hazırlandığı belirtiliyor. Rapor daha sonra Türk makamlarına ulaştırıldı. Tabii herkesin merak ettiği, peki FBI'ye ne anlattı? Bu arada çok önemli bir hukuki ayrım yapmak gerekiyor. Aşağıdakiler tabii, yani bundan sonraki anlatacaklarım FBI'nin doğruladığı cinayet bulguları değil. Altaş'ın FBI'ye verdiği ifadede ileri sürdüğü iddialar. Amerikan akım medyanın yansımalara göre tabii Altaş FBI görevlerine Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü gördüğünü iddia ediyor. Anlatıma göre 5 Ocak 2020'de Gülistan Doku bir BMW'nin arka koltuğundaydı. Soner'in torpidodan çıkardığı tabancayla Doku'yu vurduğu öne sürülüyor. Daha da önemlisi tabii Altaş Gülistan Doku'nun bedeninin otomobilin bagajına taşınmasına kendisini de yardım ettiğini ileri sürüyor.
1: Lütfen sapma. Şimdi o detayları biz konuştuk burada. Sen Amerika şeyini söyle. Bu nerede tutuluyor? İade edilir mi? Bir de demin bu şeylere
2: Eylem
1: geldik.
2: Eylem Tok. Trafik kazası.
1: Trafik kazası olan hikaye. Onlarla ilgili bir şey var mı? O açıdan bize bir yorumlasan.
0: Şu anda Pensilvanya'da tutuluyor malum, ama bundan sonraki süreçte kesin olarak ABD yasalarına göre hemen iade edilecek demek doğru değil. O açıdan da Türkiye ile temas halindeler, ama tabii burada da özellikle tabii Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkilere dayanarak söyleyebilirim, çok büyük ihtimalle iade edilecek gibi bir takım yorumlar var, analizler var.
1: Evet, peki. İrfan Sapmaz'a verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Abdurrahman, Evet. Bu sümüklü papazı istedik biz, hiç tepki olmadı. Bunlara tak diye Amerika tepki veriyor. Nedir fark?
3: Ya burada bir tabii bir genç kızın ölümü söz konusu.
1: Ama burada da bir terör örgütü bütün gençliği mahveden bir hain vardı yani.
3: Ama o
4: iade
3: terör örgütünü...
4: Değil mi? İade etmediler.
1: Cevap bile vermediler.
4: Dosyaya da Pensilvanya'da enteresan değil mi yani?
3: Onlar kurmuşsa, onlar yönetiyorsa... Şimdi olayın orasına bakmak lazım. Bugün Almanya'da siz FETÖ deyin hemen gözaltına alınırsınız, tutuklanabilirsiniz de. Yani biz FETÖ diye bir şey yok diyor. Biz diyor bunlar normal Gülen hareketi, gayet doğal bir STK olarak kabul ediyor. Ya burada 251 vatandaşımız şey.
1: O zaman yanlış yaptık biz orada. Mesela bir sürü çocuğu taciz ettiler.
4: Delil gitti Türkiye'de.
1: Bir sürü çocuğu taciz ettiler o cemaat denen şey. O taciz vakalarını tek tek götürseydik belki daha etkili olacaktı değil mi?
3: Kesinlikle.
1: Toplu olarak şey yapalım.
4: Gelsinler, meclisi geçsinler zaten. Yani o Amerika'dan iade etmeyenler. Türkiye klasörlerce delil gönderdi o zaman yani iade için. Ama Amerikan makamları bunu yaptı.
1: Tabii işte bu olayın...
4: Umut Altaş'ta da belki aynısını yapacaklar yani, onu söyleyeyim. İade etmemek için, bir de bu Pensilvanya'da olması da çok enteresan, dikkat çekici.
1: Kurtuluş.
4: Yani.
3: Ya New York'a yakın bir bölge olduğu için oraya götürmüş olabilir.
1: Bir vali var. Hem de aktife yakın sayılan yani devletin.
4: Eski vali.
1: Eski vali ama merkezde. Yani maaş alıyor değil mi? Vali olarak atanabilir sonuçta.
4: Eski
1: aktif
4: var.
1: Bir vali var değil mi? İlk defa mı böyle bir olayla karşı karşıyayız? Kurtuluş.
2: Ya, tabii Türkiye'de ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu şok etkisi yarattı. Yani valinin isminin soruşturmada geçmesi, ardından gözaltına alınması... Ardından tutuklanması, bunlar gerçekten şok etkisi yarattı ve o biraz önceki görüntülerde de gördük. Gözaltına alındığında çok ciddi anlamda da etrafta tepki gösteren insanlar söz konusuydu. Bu çok mu şaşırtıcıydı? Değildi. Yani bir sürü kamu görevlisi aslında değişik suçlamalarla, soruşturmalarla

0: Yeterli
1: şu
0: değil.
1: Anlamda yeterli bence. Yani bu cinayetin işlendiğine ilişkin yeterli yani, ama cinayetin sebebiyle ilgili yani arkadaşı mı başka sebeple mi işledi? Bence iddianame düzenleme aşamasına
2: yani
1: gelmiş.
2: Yani bu ifadeyi veren kişinin uzun süre şantaj yaptığı da biliniyor. WhatsApp yazışmaları, mesajları çıktı.
3: Babasıyla Amerika'da yani para istiyor.
2: Şunu demek istiyorum.
0: Kim para istiyor?
3: Bu Umut Altaş bu, babasına
2: çok
3: yazıyor.
2: Çok daha önce para sürekli şantaj.
0: Cinayetten sonra değil mi bu?
3: Tabii. 2022'den bir... sonra.
2: Yani şunu demek birisi istiyorum. Yani. Bu orada bir ifade var tamam. Ya yani gerçekliği yansıtıyor da olabilir. Yansıtmıyor diye de bir şey de söyleyebilirim ama asıl mesele ya gözaltına alınan bu bir sürü kamu görevlisi var. Bunlar hepsi devletin memuru. Yani devletin bizzat böyle devleti temsil eden isimler. Yani Vali Bey'in oğlunun cinayetini örtbas etmek inanamıyorum yani. Korkunç
0: film gibi bir şey
2: yani,
0: değil mi?
2: Böyle, hani bunu 6 sene gizlediniz ama devlet bu işin peşini bırakmadı, ortaya çıkardı. Ondan sonra oturursunuz bunu anlatırsınız. Bu konuda hiçbir ifadenin olmaması bana çok dikkat çekici geliyor.
0: Narin'de de aynı şey oldu.
1: Narin'de
0: işte,
1: de oldu. Yani.
0: Yani hayır, kimse oturup suçunu itiraf etmiyor ki. Böyle bir gelenek yani. Yok ki.
1: Suçunu... Delillere bakalım.
2: Ama yani burada kamu görevlilerinden bahsediyoruz. Bir sürü kamu görevlisinden bahsediyoruz. Yani orada aile içi bir cinayet işlenmiş. Bunu örtbas etmek için aile ağız birliği yapıyor. Ama
1: altında
2: burada bir sürü farklı
1: kullanmış
2: kamu
1: yani.
2: Görevlisi. Ya, dalgıçlardan bahsediyoruz.
1: Korumasından
2: jandarmasından bahsediyoruz.
4: Peki bu niye hala bu kadar önemli kurtuluş
0: yeni
4: yani?
0: İşte çıktı ifade ortaya.
4: İşte
2: bu hiç
4: yani,
2: 6 yıldır
1: meçhuldü ya.
2: Canlı abla.
4: Şimdi onları koydular biraz devreye
2: tabii,
4: sanki.
2: Tabii.
4: Ha bire bir faili
2: yani
4: meçhul çıkıyor.
2: Yani bu aslında bu faili evet. Meçhul cinayetlerle ilgili ucu hani nereye giderse gitsin diye bir kavram var ya gerçekten ha. Ucu devletin valisine de gitse bu ülkede soruşturma yapılıyor. Ya bu açıdan çok sansasyonel bir şey dava bu. Ucun eskiden ya bir aileye gitmiyor, kamu görevlisine gidiyor, devletin valisine gidiyor. Buraya kadar geldi ama şu an bu içeride o soruşturmayı çözecek başka ifadeler de alınması gerekiyor.
3: Şunu diyebiliriz Cemil Bey, Gülistan Doku bu soruşturma faili meçhul değildi, kayıptı önce. Hani ortada bir cinayet de yok, bir ceset de olmadığı için 6 yıldır kayıp başvurusuyla aranıyordu. Şimdi bu deliller birleştirildikten sonra artık bunun bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Ha, ayrıntılar evet, niçin, neden öldürüldü, niçin öldürüldü, hamile miydi, değil miydi, ayrıntılar da. Şimdi burada en önemli şey cesedin yerinin tespit edilmesi. Çünkü aile ısrarla kendi kızların bir mezarı olmasını istiyor. 20 yaşında evet. Bir genç kızı Diyarbakır'dan kalkıyor oraya okumaya giderken bir kişi tarafından veya birden fazla kişi tarafından öldürülüyor ve kaybediliyor. Şu anda devletimizin...
0: Evet, şimdi bir araya giriyorum şeyle... sevgili seyirciler. Türkiye şampiyon oldu. Filenin sultanları voleybolda Türkiye'yi şampiyon yaptılar. Şimdi A Haber A Spor yorumcusu Haldun Domaç hattımızda. Evet Haldun Bey, neler yaşıyoruz? Anlatır mısınız bize?
5: Gerçekten 86 milyon büyük bir mutluluk, büyük bir gurur yaşıyoruz. İkinci kez Avrupa şampiyonuyuz. Milletler Kupası kazanıyoruz. Kadın voleybolunda şöyle söyleyebiliriz. Filenin sultanları büyük bir başarıya imza attılar ki Avrupa bu konuda gerçekten çok önemli. Polonya'sıyla, İtalya'sıyla, Sırbistan'ıyla bunların arasından çıkıp da buraya gelmiş olmamız gerçekten de çok önemli, çok değerli bir başarı. Onu özellikle söylemem lazım. Bütün bu kızların alınlarından öpmek lazım. Hep inandılar ve Türkiye'yi de inandırdılar. Onu da söylemem lazım. Melisa Vargas, Hande Baladın, yani ya salihalar, sonradan oyuna dahil olanlar, yani gerçekten müthiş bir başarı, müthiş bir kutlanması gereken zafer, öyle söylemem lazım. Ve şunu da söylemek gerekiyor, artık voleybol bizim ülkemiz için, yani özellikle kadın voleybolu, futboldan sonraki bir numaralı branş haline geldi. Onu da vurgulamam lazım. Sinan Erdem Spor Salonu maçlar boyunca sürekli doldu. Ve şunu da söyleyeyim yine, İtalya'yı yenmek, yani üstelik de geriden gelerek yenmek, hani önce ilk seti verdik, sonra üçüncü seti verdik, geriden gelerek yenmek, final setinde bu zafere ulaşmak çok çok önemli, çok değerli. Yani voleybol ülkemiz açısından çok değerli bir spor haline geldi. Zaten biz 17 yaş, 19 yaş, oralarda da Avrupa Şampiyonası

0: finalleri oynuyoruz. Onu da söyleyelim. Onlar biraz dikkatten kaçıyor. Dolayısıyla işte söylediğim gibi yani Zehra'sıyla, Hande Baladın'ıyla, yani herkes görev alan Elif'iyle, her görev alan görevini en başarılı şekilde yerine getirdi. Derya girdi, Derya Cebecioğlu. O dedi ki yani bana bırakın, benim de İlkin Aydın görev aldığı süreç içerisinde, yani paylaşım da çok değerli. Bir takım bütünlüğü içerisinde oynuyoruz. Bu da büyük bir zaferi beraberinde getirdi. Hani o klasik cümle var ya, biz voleybol ülkesiyiz. Hani bunu bütün dünyaya ve Avrupa'ya kabul ettirdik.
1: Evet, Haldun Domaç'a yaptığı yorumlar için teşekkür ediyoruz. Bu kızlarımızın başarısı da belki Gülistan Doku'nun anısına bir şey olur. Yani Gülistan Doku'nun cinayetinin ortaya çıktığı gün olarak görüyoruz bunu. Ya,
2: o soruşturmanın başlamasını Abdurrahman belki biraz daha anlatabilir. Bir kadın başsavcının...
1: Bugün bu ifadeyle netleşmedi mi bu işin şeysi?
3: Zaten netti Cemil Bey.
1: Öyle mi?
3: Ama bu ifadeyle altı tamamen dolduruldu. Hani biraz önce dedin ya, hiçbiri konuşmuyor. 32 kişiden hiçbiri konuşmuyor. Çünkü hepsi iştirak halinde bu örtbas edilmesine, cinayetin örtbas edilmesine yer almışlar bir şekilde. İçeri kapanmışlar. Tıpkı Narin Güran ailesinde gibi 8 yaşındaki bir kız çocuğu köyün ortasında öldürülüyor ve hiç kimse görmüyor gibi. Burada da Tunceli'nin merkezinde bir kız çocuğu öldürülüyor. Kayıp devletin valisi tarafından bizatihi burada görevdeki evet. valisi tarafından bizatihi örtbas edilmek için kamu görevini kullanarak kolluğa baskı yapıyor, hastaneye baskı yapıyor, dalgıçlara baskı, jandarmaya yapıyor. Cinayetin başka yerde arattırıyor, zaman kazanıyor. Ceset gömülüyor, sonra da evet. oradan çıkarılıyor, başka bir yere götürülüyor. Bir sürü İKK tedbirleri yapılıyor. Kamera kayıtları siliniyor. Hastane laboratuvar sonuçları siliniyor. Evet. Yani suçu kapatmak için birden fazla suç işliyorlar. Evet. Hani tamam söylemezsin ama siz burada delilleri yok ediyorsunuz. Kızın telefonuna, ailesine hat çıkartıyorsunuz. Turkcell'den ve o ilgili operatörden. Evet. O hattı alıp sonra kızı lehine olan delilleri siz Instagram yazışmalarını siliyorsunuz ve bunun için bir hacker evet. gibi bir eski bir polisten faydalanıyorsun. Bunlar normal değil. Şu anda bugünkü Umut Altaş'ın 34 sayfalık FBI'nin yolladığı belgede burada cinayete birinci derecede tanık olduğu, yanında evet. cinayet işlendiğini, sonra birlikte bakacak oyunu, ondan sonrasını bilmediğini ama Pertek yolu üzerinde Tunceli'den yaklaşık 20 kilometre dışında bir yol kenarında bir köprü inşaatının yanında gömüldüğünü duydum dedi. Bundan da evet. bence bu en önemli, bugüne kadarki en doyurucu, en net cevap. Nerede evet. öldürüldüğünü bilmiyorduk. Aracın içinde evet. öldürüldüğünü, evet. neyle öldürüldüğünü bilmiyorduk. Silahla öldürüldü.
4: Evet. Son şunu söylemek istiyorum. Yani ben bu dosyaya baktığımda bir hukukçu olarak dosyayı başından beridir de takip ediyorum. Bu dosyadaki bugünkü verilmiş olan ifadeyle birlikte dosyada Gülistan Doku'nun öldürüldüğüne ilişkin yeterli şüpheye ulaşıldığından
1: yani
4: dolayı
1: sızdırılmaz bir şekilde, contalı bir
4: yani
1: şekilde
4: oldu. Hepimizde
1: mu?
4: De bu kanaat oluşmuştur. Elbette masumiyet karinesi esastır vesaire ama yani bir cinayet olduğuna ilişkin yeterli bir şüphe oluştuğundan dolayı bence Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hızlı bir şekilde evet. iddianameyi düzenlemesi ve burada da tabii ki Amerika'da olduğu için Umut Altaş'ın dosyasını ayırabilir, tevfik eder, ayırır. Sonra diğer şüpheliler hakkında iddianamesini düzenler. Çünkü bu işi de bakın bir de bu işin farklı bir versiyonu da var. Yani burada eski bir valinin kendi evladını işlemiş olduğu iddia edilen bir suçu örtbas etmek için yapmış olduğu işte kendi altındaki kamu görevlerine bir takım talimatlar verdiğine ilişkin, delilleri yok ettiğine ilişkin bir takım iddialar var. Bu hiçbir zaman devletimizin itibarına zarar verecek bir durum değil.
1: Bu cinayetten daha da hayati gözüküyor değil mi
4: bakın
1: bunlar?
4: Cemil Bey, bu işi de özellikle muhalif medyada çok fazla sulandırdı. Yani bakın evet. bu tarz faili meçhul dosyaların çok fazla sulandırılması yargılamadaki süreçlere de çok zarar verir. Hızlıca iddianamenin düzenleyip bir an evvel evet. yargılamayı evet. mahkemenin yapması
1: Sen
4: gerekir.
1: Sen bizi reklama yolla.
5: Evet sevgili izleyiciler, bu cinayet davaları yeni dijital toplumla çok sık gündeme geliyor. Bu da bir diğer

0: düşünmesi gereken yanı. Biz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Biraz sonra buradayız.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Yeni orta vadeli program resmi gazetede yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini %3,3 oldu. Ekonominin 2027'de %4,2, 2028'de %4,6, 2029'da ise %5 büyüyeceği öngörülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Görevi süresince Fransa 5, İngiltere 4 başbakan gördü. İtalya'da 2022'de iktidara gelen Meloni başbakanlığındaki hükümetse ülke tarihinin en uzun süreli hükümeti olarak tarihe geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi tarihi başarısı nedeniyle tebrik etti. Erdoğan'ın tebriğine Meloni'den de yanıt geldi. İtalya Başbakanı Meloni, Erdoğan'ın mesajını büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi. Türkiye ve İtalya arasındaki tarihi bağlara ve ortak çıkarlara dikkat çekti. İki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
5: Bunda İtalya ile tarihten gelen yoğun ilişkilerimize ilave olarak Sayın Meloni'nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum.
4: Meloni'nin mesajında sadece tebrik teşekkürü yoktu. Roma ve Ankara arasında son yıllarda güçlenen ilişkilere ayrıntılı vurgu yaptı. Akdeniz, güvenlik ve bölgesel istikrar başta olmak üzere ortak çıkarları ilgilendiren dosyalarda çalışmaya devam etme mesajı verdi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Barış için atılan adımlar, yapılan müzakereler. Hiçbiri İsrail'i durdurmadı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yeni bir tampon bölge kurmayı planlıyor.
7: Lübnan'da bir tampon bölge, bir güvenlik bölgesi oluşturduk ve gerektiği sürece orada kalmaya devam edeceğiz. Çünkü kuzeydeki sakinleri korumamız gerekiyor.
6: İddianın sahibi İsrail Devlet Televizyonu. İsrail ordusunun Lübnan sınırından başlayan 2 ila 4 kilometre derinlikte yeni bir güvenli bölge oluşturmayı planladığı ileri sürüldü. Planın adı da belli. Gri hat. İsrail ordusu bu alanı Lübnan topraklarında yeni operasyonlar düzenlemek için kullanacak. Plan henüz İsrail siyasi yönetiminden onay almış değil. Ancak Tel Aviv'de bu konuda görüşmeler sürüyor. İsrail, Lübnan'la müzakereler sonucunda geri çekilmeyi kabul etmişti. Ordu buradaki tünelleri imha ettikten sonra askeri varlığını azaltacaktı. Fakat İsrail Savunma Bakanı Katz geri çekilmeye kapı kapattı. İşgal edilen bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Sefalar getirdiniz Sayın Genel Başkanım.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın 467 oyla meclisten geçmesi için doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi. MHP lideri, anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.
4: Bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde teşkilatlarımız var. Burada arkadaşlarımız halkla temas halindeler her zaman. Fakat bu hadiselerin ardından oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
9: MHP lideri Ahmet Spor üzerinden yürütülen tartışmalara da değindi. Sporu etnik köken ve mezhep gibi kimliklerle eşleştirmenin gaflet olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkiye'deki dini hayata yönelik yayınlanan anketler için ise 5. kol faaliyeti dedi. Mekke Anlaşması'nı da değerlendiren Bahçeli, anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi. Müslüman ülkelerin nüfusları ve yeraltı kaynaklarıyla dikkat çektiğini anlatan Bahçeli, ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar, Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar dedi ve ekledi.
10: Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
9: Bahçeli hükümet sistemi ve yeni anayasa konusunda ise sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: 6 saat ateşte pişti, lezzet için kuyruk oluştu. Konya'nın asırlık lezzetleri Gastrofest'te görücüye çıktı.
11: Festivalin en güzel lezzetlerinden birisi fırın kebabı. O da burada usta eller tarafından pişirildi. Efendim
12: hemen
11: nasıl bir
12: abi? Abi fırın kebabı kuzu etinin ön kol boynundan pişirilir abi. Şu şekilde kebap yağının içinde durur abi sürekli. Kaya tuzu, ön kol boyun, bir de bakırlendir abicim. Meşe odununu da pişir.
10: Ustaların mesaisi gecenin ilk saatlerinde başladı. Fırın kebabı odun ateşinde saatlerce pişirildi.
12: 6 saat pişirme süreci var abim benim fırın kebabının. 6 saat boyunca başında ustalarımız bu şişlerle alttaki üste, üstteki alt olacak şekilde uğraşıp dururlar abim.
10: Festivalin bir başka gözdesi yağ somunuydu.
13: Hamurumuz özellikle mayalı hamurdan olmaktadır. İçeriğinde 5 çeşit peynir bulunmaktadır. Kaşar peyniri, bestulun peyniri, çeçil peynir, çubuk peynir ve olmazsa olmazımız küflü peynirdir. Genelde kahvaltıda tüketilen bir öğünümüzdür.
10: Bu yılın teması ise ekmekti. Çatalhöyük'ten Selçuklu mutfağına uzanan ekmek geleneği farklı çeşitlerle festival alanına taşındı.
14: 800 yıllık geleneği sürdürüyoruz. Ekşi mayalı ekmeklerle bu yıl standımızdayız. Domatesli, zeytinli, karamelize soğanlı, yeni baharlı, ondan sonra işte çavdar ekmeğidir, işte has tam buğday ekmeğimiz, zerdeçallı, üzümlü çeşitlerimizle buradayız.
10: 4 gün süren festivalde 170 stand lezzet tutkunlarını ağırladı.
11: Aylardır festivalin yolunu gözleyenler gördüğünüz gibi lezzetin önünde uzun kuyruklar oluşturdular.
15: Her sene katıldım, çok beğenerek severek geliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
10: Şefler, üreticiler ve Konyalılar aynı sofrada buluştu.
16: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
18: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
10: Özgür Özel'le birlikte yeni partiye geçmeyerek mutlak mutlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP içinde kalan 49 isim disiplin sürecinin sonuna kadar beklemeye devam edecek. Gözlerse 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ve Kasım ayına kadar çıkması beklenen Yargıtay kararında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın olan 49 kişi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Bu isimler Yargıtay'dan hala olumlu bir karar çıkabileceğini ve parti yönetiminin yeniden kendilerine verilebileceğini düşünüyor.
18: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
10: Yargıtay'ın mutlak mutlan kararını bozması halinde alınan disiplin kararlarının da iptal edileceğini belirten kurmaylar, bu nedenle savunma ve itirazlarını yaparak disiplin işlemleri tamamlanana kadar CHP'de kalmaya devam edecek. Kurmaylar Kasım ayına kadar bir karar çıkması halinde yeni partiye katılacak.
18: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
10: CHP kurmayları ise Truva Atı olarak nitelendirdikleri 49 ismin parti suçu işlediğini ve tüzüğe aykırı hareket ettiğini savunuyor. Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayek Böke gibi söz konusu isimler için son kararın 18 Eylül'deki YDK toplantısında

0: verileceğini belirtiyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim ve arınma sürecinde oldukça kritik bir viraja giriliyor.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: Partinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilen 9 Eylül tarihi, Ankara'da düzenlenecek geniş çaplı etkinliklerin yanı sıra siyasi arenayı hareketlendirecek önemli gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Bütün il ve ilçe başkanlarının başkentte bir araya geleceği bu tarihte, Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir merakla beklenen yeni kongre takvimini kamuoyuna duyurması öngörülüyor.
1: Ben Kemal, geliyorum.
0: Açıklanacak yeni kongre süreciyle birlikte il ve ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak, kurultay delegeleri sıfırdan belirlenecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Mane kimdi benim?
4: Kapı mı Hürrem?
3: Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
0: Çok sayıda suçtan aranıyordu. Canlı yayında kapısı çaldı, polis baskınıyla yakalandı. Olay 31 Temmuz'da İstanbul Esenler'de yaşandı. Beyoğlu devriye ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 33 yaşındaki Gülistan Kurt'un adresini tespit etti. Ekipler operasyon için düğmeye bastı.
3: Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
0: Kurt o sırada takipçileriyle canlı yayında sohbet ediyordu. Polis eve baskın düzenledi. İzleyicilerinin uyarılarına rağmen kapıyı açan Kurt gözaltına alındı. O anlar saniye saniye sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, gerçeğe aykırı beyanda bulunma da dahil 215 suçtan aranan ve kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülistan Kurt çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
5: Evet sevgili izleyiciler, Yunanistan yerinde pek durmak istemiyor. Şimdi Mitsotakis Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Yunanistan kıpraşıyor ama hiç kimse de onun bir yere varacağını düşünmüyor. Öyle değil mi Cemil?
6: Evet sevgili seyirciler, bir yandan İsrail, bir yandan Yunanistan Türkiye'nin sözde etrafını sarıyorlar. Şimdi Mitsotakis Türkiye'yi yine tehdit etmiş, 12 milden bahsetmiş. Ne dedi bir dinleyelim, detaylı olarak konuşacağız.
7: Όπως χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου αλλά και του αραβικού κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ένας στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης.
6: Sevgili seyirciler, Mitsotakis'in tehditlerini duydunuz. Evet Kemal Hoca.
4: Evet, şimdi burada direkt teknik konudan başlayalım. Ne demek bu 12 mil, 6 mil hikayesi?
6: Evet, bir 12 milden başlayalım. Bir Ege haritası var mı? Evet. Daha bir Ege'den şey yaparsak.
4: Şurada var gerçi ufak ama gözüküyor.
6: Yok yok, oradan değil. Bir büyüğü. Evet. Buradan çok güzel olur.
4: Şimdi Adalar Denizi bu.
6: Evet.
4: Adalar Denizi eski Ege Denizi olarak.
6: Bir de sopa yollarsan Berkay bize. Evet.
4: Şimdi dolayısıyla burada 1923 Lozan Anlaşması'nda 3 mildi. Her iki tarafın
6: karası. Yani 3 mil dediğimiz şuradaki kara sınırından 3 mil mi, 6 mil mi, 12 mil mi, evet, değil mi? Mevzu evet, bu.
4: Tabii tabii. Yani kara sınırı, karanın yani denizin karayla buluştuğu yerden itibaren açık denize doğru ilerlerseniz 3 mil idi. Dolayısıyla her iki tarafta 3 mil uyguladı. 1936'da Yunanistan tek taraflı 6 mile çıkarttı. Şimdi 1936 yılını düşünün. Tam Montreux Anlaşması'nın imzalandığı yıl. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı böyle neredeyse başlamış durumda. Türkiye bir şey yapamadı ona. O 1964'e kadar 6 mil 3 mil kaldı. Ta ki biz 1936'da 6 mile çıkarttık. Mütekabiliyet esası dolayısıyla. Dolayısıyla 1964'de...
6: Yani bunun yükselmesi bizim işimize mi geliyor, dezavantajımıza mı oluyor? Yani...
4: Ha, şimdi 12 mile çıkartma hakkını nereden buluyor Yunanistan?
6: Ha, şimdi bir de şöyle bir şey var. Evet. Şimdi bir kıta sahanlığı diye bir şey var.
4: O ayrı bir
6: şimdi
4: konu.
6: Şimdi kıta sahanlığından 12 mil normal. Ama bunlar her adadan 12 mil normal değil almaya ya. Çalışıyorlar
4: o
6: değil mi?
4: O bambaşka bir konu. Şimdi, Şimdi ana kıtadan itibaren söylüyoruz. Hı. Onların kastettiği şey şu.

0: Ana kıta dediğimiz işte Mora Yarımadası, devam edin, adaları çıkartın. Ana kıtasından itibaren böyle girintili çıkıntılı olarak 6 mil uyguluyoruz şu anda hala. Hmm. 64'ten beri her iki tarafta. Ama dedi ki işte 1982'de bir deniz sözleşmesi yapıldı Birleşmiş Milletler tarafından. Orada dediler ki isterse devletler bunu 12 mile kadar çıkartma hakkına sahiptir. 12 milden fazla yapamıyorsun. Onun üzerine kalktılar, dediler ki bu Yunanistan ben 12 mile çıkartabilirim. Çünkü burayı çıkarttı Adriyatik.
1: Tamam.
0: Şimdi burada 12 mile çıkarttığı zaman ne oluyor?
1: Ne olur ha, aynen.
0: Ne oluyor? Bak şu coğrafi olarak şu oluyor. Şu anda 6 mil ya iki tarafta. Bunun Adalar Denizi'nin %35'ini Yunanistan kontrol ediyor. %7'sini Türkiye kontrol ediyor. %58'i açık deniz. Yani tüm uluslara açık olan deniz. Eğer bunu siz çıkartırsanız 12'ye %64'ünü Adalar Denizi'nin Yunanistan kontrol ediyor. Açık denize kalan alan %19.
1: Yani bu adaların şuradan, şeyle alakası yok bu.
0: Yok, bu adaları konuşacağız.
1: Adaları konuşacağız.
0: Ana kıtalar açısından söylüyorum. Şimdi dolayısıyla Marmara'dan çıkan bir gemi şuradan Adalar Denizi'nden Akdeniz'e doğru gitmesi için Yunanistan'dan izin alması lazım.
1: Şu anda da öyle zaten.
0: Ya değil. 58'i doğrudan şey. Adaları konuşmuyoruz şu an. Adalar ayrı bir statü. Şimdi dolayısıyla bu 3 mil, 6 mil, 12 mil denince 1995'te Türkiye Büyük Meclisi bir karar aldı. Bir deklarasyon yayınladı. Dedi ki Yunanistan'a eğer 12 mil ilan edersen bu kasus belli.
1: Savaş sebebi.
0: Savaş sebebidir. Hala geçerli bu. Dolayısıyla eğer Yunanistan, Miçotakis'in biraz önce ifade ettiği gibi ana kıtadan itibaren kara sularını 12 mile çıkartırsa bu bir savaş sebebidir. Buna hükümet de tasarrufta bulunamıyor. Meclisin kararı var. Derhal savaş ilan etmeniz lazım. Bu bir. İki. Şimdi burada şunu söyleyelim tekrar. Bir fır hattı diye bir hikaye var burada. Uçuş kontrol hattı. Yunanistan diyor ki benim tamam şu anda 6 mil resmi olarak ama benim uçuş kontrol hattım 10 mil diyor.
1: Yani karayla deniz paralel mi hareket
0: evet.
1: ediyor?
0: Eğer
1: birlikte
0: suyunuz,
1: oluyor değil mi?
0: Kara suyunuz 6 mil ise onun iz düşümü yukarıya doğru irtifa alın. 6 millik hava hattınız vardır. Ama o değil. Benimki 10 mil diyor. 4 mil nereden çıktı? Dünyada örneği yok. Dolayısıyla bizim F-16'lar normal uçuşlarını yaparken 10 mile girince hemen Yunan F-16'ları kalkıyor. O 4 millik hukuk dışı alanda it dalaşı yapıyorlar. Burada Türkiye haklı. Şimdi gelelim adalara. Burada şimdi 3
1: grup... Bir dakika bir araya giriyorum. Miçotakis'in bir sesi daha var. Onu da verelim. Üstüne konuşalım adaları.
0: Belki.
2: 2030 yılına kadar Rafale uçakları, Belhara fırkateynleri ve F-35 savaş uçaklarıyla savunmamızı güçlendirmeye yönelik çok önemli bir plan tamamlanacak ve Aşil Kalkanı gökyüzümüzü her türlü tehditten koruyacak. Yunanistan, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı hedefliyor. Ancak karasularımızı uygun gördüğümüz zaman ve şekilde 12 deniz miline kadar genişletme konusundaki vazgeçilmez hakkımızı saklı tutuyoruz. Kara bulutlar toplanıyor ve uluslararası ilişkilerin denizleri daha da çalkantılı hale geliyor. Bu nedenle Yunanistan'ın fırtınalara dayanabilenler arasında mı yoksa bu girdapla beraber sürüklenip boğulanlar arasında mı olacağının netleşeceği anlar yaklaşıyor.
1: Evet.
0: Şimdi tabii Rafael uçakları, ne bileyim Belhara, fırkateynleri, F-35 onlar 2030. Biz de burada başka bir takım yetenekler.
1: Bir de bizde şöyle bir şey var yani.
0: Edeceğiz.
1: Bizde yani. Postallar var, şeyler tabii, var, tüfekler tabii, var. Tabii. Değil mi? Yerden giden askerler var yani.
0: Şimdi, Mangal gibi Mehmet çıktı bir taraftan da.
1: Şimdi İsrail'de, Yunanistan'da hep yok havadan şey yaparız, şeyden geliriz. Bunlarla bir şey olduğu zaman
0: savaş biz... Savaş ilan edilirse eğer burada kasus belli gerekçesiyle 95 Mayıs kararına dayalı derhal burada Ege Ordu Komutanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı müştereken yapacakları, bunların provaları çoktan yapılmış durumda. Öncelikle hangi gerekçe? 12 millik gerekçe değil mi? Şimdi 12 mil dediği yere kadar bizim donanmamız girer. Yani 6 mil ile 12 mil arasında fazladan bir 6 mil var ya bunların. Hmm. Derhal orayı abluk altına alır. Çünkü senin toprağın değil orası. Senin egemenliğini kullanacağın alan değil. Dolayısıyla ne yapacaksın peki biz buraya geldiğimizde? Hiçbir şey yapamazsın. Şimdi adalar konusu şöyle kritik. Bunlar diyorlar ki adalar evet tamam burada bir sürü adası var. Şurası Menteşe Adaları grubu. İşte eski adıyla 12 adalar. Şurada Saruhan Adaları var şu bölgede. bir dilli dahil. Bir de burada Boğaziçi adaları var. Şu Doğu Ege adaları dedikleri adalar 3 anlaşmayla silahsızlandırılmış durumda. Heh, çok güzel, burada da gözüküyor.
1: Bir deminki. Ha.
0: Evet, süper. Şimdi saydığımız bu adalar grubu, sarı renkli adalar grubu Doğu Ege adaları. Bunları 1912'deki Uşi Anlaşması gereği silahsızlandırmışlar. 1923 Lozan'a göre tek tek saymışlar adaların isimlerini.
1: Bunlar da silah olmayacak evet. diyorlar.
0: 47'de bir Paris Barış Anlaşması oldu. Orada da silahsızlandırıldığı tahkim edildi, teyit edildi. Buna rağmen Midilli'ye, ne bileyim Rodos'a, işte şu altı Rodos'a ya da işte Sakız Adası'na, şurada küçük küçük adalar var. Egemenliğin kimde olduğu belli olmayan ada, adacık, kayacık dediklerimize. Eşek Adası var mesela. Gidiyor oraya, Eşek Adası'na bir tane manga
1: Peki
0: koyuyor.
1: Peki bu yani büyük aptallık değil mi Yunanist'e? Çok bize, büyük aptallık. Bize yani gidip ne yapsak? İlk meşru yani. Kimse bunu. Bir şey diyemez değil mi orada?
3: Tabii. İlk defa yapmıyor bunu Cemil Bey. Bakın uluslararası hukuka göre 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne Türkiye taraf değil. Yunanistan daha önceden de, biraz önce Kemal Hocam belirtti, daha önce de bu tarz girişimler yaptı ama bizim 95 yılında meclisin aldığı kararla bu bir savaş nedeni. 6 milin zaten üstüne çıkamaz. Burada çünkü deniz sınırı demek, deniz kara suyuyla alakalı ve bizim sınırlarımızı ilgilendiren bir konu. Yani burada gemilerin uçması, gemilerin ilerlemesi, uçakların uçması, bu alanı sizin Yunanistan'a vermeniz anlamına gelir. Böyle bir şey kabul edilemez. Evet. Bizim 1995'te evet. mecliste oy birliğiyle çıkan karara göre 6 milin üzerine zaten çıkması mümkün imkanı değil. Yok. Yani uluslararası hukuka göre Yunanistan'ın bu beyanatlarının aslında bir bağlayıcılığı evet. yok.
0: Yok ama adalarda evet. şöyle bir sorun var. Hocam da söyledi. Şimdi bu adalarda silahsızlandırma ile ilgili sorun var. Buraya Amerikan TOW tank savaş silahlarını koydular. ZPT koydular, zırhlı personel taşıyıcı, ve Amerikan menşeli tank koydular. Ne zaman? Dede Ağaç'a yığınak yaptığı zaman. Amerikalılar büyük bir kısmını çekti sonradan. Dolayısıyla şimdi diyor ki Yunanistan, adaları silahlandırabilirim. Hayır, silahlandıramaz. İki, adaların diyor kıta sahanlığı var. Bu ne demektir?
1: Her adadan da 6 mil 12 mil sayacak.
0: Yok yok, münhasır ekonomik bölgem var diyor. Kıta sahanlığı 200 mile kadar. 12 de değil, 6 da değil. Yani 200 mile kadar, tamam senin
1: o
0: burada...
1: O zaman bizim buradaki gölleri mölleri de kapsıyor yani bunları.
0: Şuraya kadar bak, 200 mil nedir biliyor musunuz? Şu en yakın diyelim Sakız Adası şöyle bir şey. Neredeyse 300 küsür kilometre. Ya böyle bir alan istiyor her ada için, düşünün şöyle.
1: Mafa Gölü, Mafa Gölü, her hepsi, şey onlar hepsi, geçiyor.
0: Yani neyse bakın 2 kilometre şuradan. Bunun kıta sahanlığı olabilir mi ya Meis Adası'nın? Zaten burayı biz deniz park alanı ilan ettik, ablukaya aldık.
1: Onu da soracağım işte sonra, onun deniz park alanı olması
0: buradaki
1: ne demek?
0: Adaların tamam belki şeyi olabilir, hani kara suyu olabilir, 6 millik falan. Tabii karaya çok yakınsa ortay hat geçerlidir orada da. Yani hakkaniyet esaslı.
1: Ortadan bir hat.
0: Ortadan bir hat geçer. Miline bakmazsınız. Burada da aynı şekilde bir kere sen Yunanistan olarak adalar ülkesi değilsin. O yüzden senin adalarının kıta sahanlığı olması mümkün değil.
1: Mesela, Japonya olsa olurdu mesela.
0: Japonya olur. Mesela
1: Endonezya.
0: İngiltere olur. Malezya.
1: Malezya.
0: Hepsi olur. Sen ada ülkesi olmadığın için senin adalarının herhangi bir kıta sahanlığı valla bana göre kara suyunda olmaz yani. Çok yakın çünkü burası. Ortay hat geçerlidir. Türkiye'de diyor ki biz iki tane ülkeyiz. Adalar Denizi özel bir deniz. Uluslararası Deniz Sözleşmesi'nin ilkelerine göre bir düzenleme yapılamaz. Biz burada ortay hat çizeceğiz. Şöyle tam ortadan, ortay hattan çizeceğiz. Adalarına da belki kara suyu verebiliriz ama kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge asla veremeyiz. Münhasır ekonomik bölge dediğiniz, tekrar söylüyorum, 200 mildir. Evet. Ve dolayısıyla her türlü hakkına haisindir orada. Şimdi burada İsrail devreye giriyor.
1: Evet, şimdi öbür İsrail'le haritaya gelelim.
0: Şimdi bunu bugüne kadar yapamadılar. Amerika bunu çok teşvik etmedi. Mesela tarihi çok hatırlamıyorum ama NATO'ya gitti Yunanistan. Dedi ki NATO, Avrupa bir Müttefik Kuvvetler Komutanlığı, dedi ki biz dedi adada NATO tatbikatı yapalım. Nerede? Sakız Adası'nda ya da Rodos'ta. NATO ne cevap verdi biliyor musunuz Yunanistan'a? Kardeşim dedi, bu benim az önce söylediğim 3 tane anlaşmaya aykırı. Orada bizim tatbikat yapmamızı bırak, bizim orada toplantı bile yapma hakkımız yok. Yunanistan'a iki defa NATO bu tür cevaplar verdi. Dolayısıyla uluslararası destek de bulamıyor. Ama şimdi geldiğimiz noktada işte fır hattı problemi, kıta sahanlığı problemi, kara suları problemi, egemenliği belli olmayan ada adacıkların işgal problemi gibi bir takım problemler, iki ülkenin problemi şimdi, Yunanistan'ın şimdi, yarattığı
1: şimdi
0: problem.
1: Burada benim anladığım, bizim ne Yunanistan'la aslında, daha doğrusu Yunan halkıyla, ne Kürt halkıyla, ne Ermeni halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Fakat bu İsrail'in bütün insanlıkla bir sorunu var. Ve herkesi kışkırtıyor değil mi üstümüze doğru? Yani şimdi benim gördüğüm, şimdi Ermenistan'da da soykırımını tanıyacağız dedi. Paşinyan takmadı onu.
0: Kimsiniz siz dedi yani.
1: Kimsiniz dedi. Kürt sürecini sabote etmek için neler yapıyor İsrail Kurtuluş?
4: Yani bu Miçotakis zaten iktidarını İsrail'e borçlu. Onlarla bir başladılar deniz anlaşması yapmaya. Bir Aşil Kalkanı anlaşması o yeni yaptılar. Şimdi de yani durup dururken Türkiye 12 mille çıkarırız. Ne demek? Yani vekil bir devlet gibi davranıyor. Devlet gibi davranmıyor. İsrail burada hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de bir takım kendine ittifaklar üretiyor. Başta da bu Yunanistan geliyor. Öbür yandan da...
1: Başta PKK vardı bir kere değil mi yani?
4: Şimdi Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde SDK'yi kullanıyordu. Feshetti. Yani Türkiye kendi girişimleriyle bu örgütü feshetti. Ben bunu çok da değerlendirdim. Bütün İsrail hesapları, Mossad hesapları bu SDK'nin kendi kontrolünden çıkıp Suriye'de Şam rejimiyle bütünleşmesini İslamcı rejimle İslamcı rejimin kontrolüne girdiler diye değerlendirdiler. Yani demek ki İsrail'in kontrolünden çıktılar gibisinden. Şimdi PKK ile bu terörsüz Türkiye süreci var Türkiye'de. Onları da kışkırtıyorlar.
1: Ve onları kaçırdılar Avrupa'da, elden bir Yunanlar kaldı tabii, sanki tabii. Değil mi?
4: Şimdi Avrupa'da da değişik şeyler yapıyorlar, kongreler. Bu geçen yıl 2025'te Berlin'de Yahudi Kürt Kongresi yapmışlardı. Şimdi bugün Londra'da Yahudi Kürt Kongresi var, başladı. Ben onu yarınki yazımda da anlattım. Bütün bu yapılar hepsi İsrail merkezli. İsrail merkezli. İsrail'in Tel Aviv Üniversitesi, Moshe Dayan Kürt Araştırmalar Grubu. Ondan sonra Almanya'daki işte Yahudi Dayanışma Dernekleri. Lobilerini aldıklarını. Evet. Bu STK'lar İsrail'in etkisi altındaki gruplar bunu yapmaya çalışıyor. Kürtleri de işte etkilemeye çalışıyor Türkiye'ye karşı. Ya şunu bilelim. Yunanistan, Ermenistan, Güney Kıbrıs, işte SDG, PKK bunların hepsini İsrail Türkiye'ye karşı bir unsur olarak kullanmak
1: istiyor. Yunanistan'a gidelim. İlhan Tahsin. Yunanistan'da evet İlhan Tahsin. Yunanlılar İsrail tarafından kullanıldıklarının farkındalar mı? Veya ne kadarı farkında?
5: Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar diyorum Gümülcine'den. Şimdi ne kadar farkında deyince burada bir defa düşünmek lazım. Çünkü Yunanlılar Türkiye söz konusu olduğunda ve iktidarda olan parti bu kim olursa olsun, PASOK döneminde de bu böyleydi. Yeni Demokrasi Partisi ve Tsipras döneminde de hatırlarsanız sürekli olarak bir Türkiye merkezli bir politikaları var. Dolayısıyla da tehdit doğudan gelir anlayışı yıllardan beri Yunanlıların kanına, iliğine kadar işlemiş bir durum. Yani ikide bir, içeride bir şeyler iyi gitmese, zaten ekonomide sorun var, bunu defalarca söyledik. Hemen akabinde ortaya şu çıkıyor. Türkiye yayılmacı bir politika izliyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin bizim topraklarımızda gözü var. Egemenlik haklarımızı çiğniyor. Ege'de olsun, hem hava sahasında hem deniz sahasında. Dolayısıyla da bir korku var. Meriç'ten her an girebilir, Batı Trakya'da gözü var. Sürekli olarak Yunan halkını böyle şişirme gündemle Türkiye'ye karşı bir çekimser, temkinli bir duruş sergilemelerini sağlıyorlar. Bunu başardılar büyük bölüme. Bugün de Miçotakis konuştu zaten, biraz sonra belki sorularınız olacak. Benim söyleyeceğim şu yani. Yunan halkı İsrail'de, evet İsrail'den medet umuyor. Bir önce Amerika Birleşik Devletleri'nden halen medet umuyor olduğu gibi İsrail'den medet umuyor. Neden? İsrail'in hava kuvvetleri çok güçlü. Olası bir Türkiye ile sürtüşmede, sıcak temasta İsrail uçaklarını kaldıracak ve Türkiye'ye karşı Türkiye'yi durduracak. Yani baktığımız zaman bu Fransa ile de yapılan anlaşmaların temelinde bu yatıyor. Bunu zaten stüdyoda konuklarımız ve izleyicilerimiz de biliyor. Sürekli olarak Yunanistan sanki Türkiye ile bir savaşa tutulduğu andan itibaren bunu buna yardım edecekler ve dolayısıyla da daha da ileri gidelim. Baktığımız zaman bazı çevreler, mesela Patras Üniversitesi'nden bir profesör 7,5 tonluk ve Tunç'tan pirinçten Tunç'tan bir çan hazırladı. Bunu Ayasofya'ya asma zamanımız geliyor. Şimdi bu tür saplantılar da var baktığımız zaman. Yani

0: Ama genel anlamda toparlamam gerekirse sorunuza cevaben şu anda Yunanistan'da Yunan halkı hükümet ne derse bir şeyler biliyorlar. Biz güçlü olmamız lazım. Mitsotakis'in bugün yaptığımız konuşmaya gelince, çünkü Selanik Enternasyonel Parı'nda Yunanistan'da bir gelenek vardır. Başbakanlar önce hükümet programını açıklarlar, onu yaptık, bunu yapıyoruz. Dış politikada gelen sorulara da cevap verirler. Çünkü gazetecilerin karşısına oturuyorlar. Bu geleneksel bir uygulamadır Selanik'te. Orada F-35'ler hakkında pek fazla konuşmadı. Ancak Türkiye'ye verdiği bazı mesajlar oldu. Yunanistan'ın ne yapmak istediği, ne yapmak istiyor diye bana soru gelirse sizden şunu hemen cevaplarım. Ve bu nettir. Kesinlikle nettir. O da şudur. Biz 2030 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden ihracat fazlası silahlarla, İsrail'in Yahudi lobisinin, Yahudi sermayesinin yapmış olduğu yardımlarla, o 3 milyar oradan geliyor zaten, Aşil Kalkanı. Yani Suriye'de şu anda Türkiye, Irak'ta Kürt meselesini bitirdi. Dolayısıyla da baktığımız zaman aşağıya doğru iniyor. İsrail kendisini garanti almaya çalışıyor. Ne yapıyor? Kargaşayı Ege'ye, Doğu Akdeniz'e, o bölgeye aktarmaya çalışıyor. Onun için de bu Aşil Kalkanı dedikleri olayı ve ne dedi Mitsotakis? Biz 2030 yılına kadar Aşil Kalkanı'nı kurduğumuz andan itibaren İsrail'in bize sağlamış olduğu bu modern silahlarla ülkemizin egemenliği tam olarak sağlanacak. Artı Yunanistan bunu neden yapıyor? Şunu söyleyeyim. Masaya oturduğu andan Türkiye ile ilgili bu karasuları meselesi, efendime söyleyeyim, münhasır ekonomik bölgeyle ilgili egemenlik hakları konusu, bu 12 mil, Yunanistan askeri olarak güçlü olduğunu tamamladığı andan itibaren ben yumruğu masaya vurarım. Yunanistan buna gidiyor. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Bu kesinlikle böyledir baktığımız zaman. Bunu alternatifini düşünemezsiniz. Güçlü bir silahlı kuvvetler oluşturma peşinde 2030 yılına kadar. Sonrasında da Türkiye ile masaya oturduğu andan itibaren bak ben de güçlüyüm. Yani bir caydırıcılık politikası uyguluyor şu anda Mitsotakis hükümeti.
1: Peki.
0: Ama onun yanında ne yapıyor? 2030 yılına kadar bu güçlü orduyu oluşturuncaya kadar Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile hep şunu çok iyi şekilde kullanıyor. Sular ısınmasın, ılık olsun, karşılıklı olarak bir telefonda bazı krizleri yatıştıralım. Yunanistan bunun peşinde.
1: Evet, şimdi Yunanistan'da Rusya ile çok yakın ilişkileri vardı. Son dönemde tamamen düşman oldular. İsrail ile çok düşmandı benim bildiğim kadarıyla Yunanistan. Şimdi dost oluyorlar. Bu Yunanistan için çok büyük bir değişim değil mi? Yani halkta nasıl oluyor bunun karşılığı? Halk hemen kabulleniyor mu bunu?
0: Tabii biraz önce söylediğim zaten o belirttiklerimde bunun temeli yatıyor. Yani kim bize yardım ederse biz onun yanındayız. Yani bir tabir var. Kimin arabasına binerlerse onun türküsünü söylüyorlar. Yunanlılar böyledir. Bu kesinlikle böyle. Yunanistan'ın sabit bir dış politikası, egemenlik haklarını koruması hakkında, komşularıyla ilişkileri hakkında yok bugüne kadar.
1: Peki.
0: Baktığımız zaman Cemil Bey, Libya'yla da görüyorsunuz, Dengiz Dışişleri Bakanı iken Libya'ya gitti. Leyla Menguş da ters düştü. Uçaktan dahi inmesin dedi Leyla Hanım o dönem. Ve itiraz etti dış politikası. Rusya'yla neden? Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne önceden bir Suda Girit üssü vardı. Daha sonra Dedağcı açtılar bu Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında. Dolayısıyla ne dedi geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı? Bizim silahlarımızın hedefinde, bizim silahlarımızın menzilindedir Dedağç. Şimdi düne kadar ne diyorlardı biliyor musunuz Rusya için? Toksantogenus, Yunancası bir sarışın, bir sarı saçlı bir kurtarıcı gelecek ve Ayasofya'yı bize verecek. Rusya'nın Türkiye'yi parçalamasını, vurmasını kuzeyden bekliyorlardı ve Ayasofya'yı Rusya, Togenos dedikleri, yani bizim soyumuz, çünkü Ortodoks milliyetçiliği, iki ülkede Ortodoksluk temelinde buluştuklarına dolayı. Şimdi ne oldu? Sizin sorunuza cevap. Bugün Rusya ile ters düştüler. Onun için Yunanistan'ın bir önceki hükümetlerde, şimdiki hükümetlere sabit bir dış politikası yok.
1: Peki şunu sormak istiyorum İhsan Tahsin. Bizim bildiğimiz kadarıyla Yunanistan'ın aşırı borcu var. Yani gayri safi milli hasılasının 2,5-3 misli kadar borcu var. Ve bu politikalarına hep bu zayıf ekonomisine borç

0: bağlıyorlar. Ekonomik gidişat nasıl orada? Bu borçluluk, Almanya'ya bağlılık falan filan devam ediyor mu? Nedir durum?
1: Şimdi ben bir şey söyleyeceğim buradan. Belki hem izleyicilerimiz hem stüdyodaki çok değerli konuklarım bir bölümünü biliyorlar. Yunanistan şu anda iflas etmiş durumda. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ekonomik sorunları bulunduğunu Yunanistan'ın defalarca söyledi. Yunanistan toplama suyla, tabiri yerindeyse, değirmen döndürmeye çalışıyor. Bakın geçen hafta PASOK Partisi'nin Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bir soru önergesi verdi Avrupa Parlamentosu'na. Bu sübvansiyonlarla ilgili, yani Avrupa ortak tarım politikasında Yunanistan'a gelen paralar, bunlar zeytinciler örnek olarak, hadi şeyi de söyleyeyim, zeytincilerin paraları ödenmedi bugüne kadar, destek, sübvansiyonlar, verilen destekler. Ne yapıyor? Sürekli olarak ordudaki maaşları, emekli maaşlarını, bunları kullanıyor. Avrupa Birliği komiseri de dedi, biliyor musunuz bu milletvekilleri sorusuna, biz Yunanistan'a ödüyoruz zamanında. Bunun adil dağıtımını nasıl yapacağını Yunan hükümeti kendi kararlaştıracak. Bu ilk değil, son da değil baktığımız zaman. Yani şimdi burada ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Almanlar alacağını aldı. Almanların daha da alacağı var. 220 milyar avro alacağı var Almanların da. Fraport şirketi biliyorsunuz. Bütün Yunanistan'da hem adalardaki turizmin kalbinin attığı yerdeki hem de Selanik Havalimanı'nı aldı işletmesini. Borçları alıncaya kadar, paralarını alıncaya kadar. Yani ciddi anlamda bakın, Selanik Fuarı başladı. Çiftçiler Selanik Fuarı'na indiler. Sol görüşlü gruplar İsrail'le şeyi bırakın, dirsek temasını bırakın. Yani ciddi anlamda. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir hemşire Türkiye'de ne kadar kaç para alıyor? Yunanistan'da biliyor musunuz ne kadar alıyor? 800 euro. Bir polis ne kadar alıyor biliyor musunuz? 1200, 400 euro kira ödüyor. Şu anda Türkiye'de, yani Cemil Bey, hakikaten maaşlar Yunanistan'dan çok daha yüksek.
0: Yani şunu hem anlıyoruz polisi, o zaman.
1: Hem askeri hem doktorun.
0: Şunu anlıyoruz evet. O zaman. Yunan halkının aslında özellikle adalarda falan Türkiye ile bir sorunu yok. Fakat Yunan devleti o kadar büyük zafiyet içinde ki bunu kontrol eden güçler, başta İsrail olmak üzere, Türkiye'ye saldır dese, öleceğini bilse de saldıracak Yunanistan. Yani intihar edeceğini bile bile saldıracak. Böyle bir ruh haline geldiğini hissediyoruz. Doğru mu hissediyoruz?
1: Aynen doğrudur. O şekilde şu anda İsrail ben senin arkandayım dediği andan itibaren Fransızlar da biz sizin arkanızdayız, yanındayız dediği andan itibaren Yunanistan bir delilik yapabilir. Bu bir gerçek. Çünkü Yunanistan kendi başına Türkiye ile mümkün yok. Yani bunu göze alamaz. Bu zaten belli söylüyorlar. Bunu Dengas da söyledi. Biz küçük ölçekli bir ülkeyiz. Şu anda Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla gelmiş olduğu nokta belli. Biz şimdi dış ülkelerle sürekli temas halinde olmamız lazım. Mesela önümüzdeki günlerde Miçotakis Suudi Arabistan'a gidecek. Suudi Arabistan'a gittikten sonra oturup orada şunu konuşacak. Düne kadar biz tatbikatlar yapıyorduk. Sizin F-16'larınız bize geliyordu. İşte biz oraya gönderiyorduk. Size Patriot bataryası gönderdik. Ne oldu da bu Mekke anlaşmasını yaptınız? Bunun arkasını araştıracak. Mısır'a gidiyor ki Mısır'a diyor aman Türkiye ile bir deniz sınırı anlaşması yapmayın. Bir münhasır ekonomik bölge yapmayın. Sürekli Türkiye'nin karşısında olan ülkelerle bakın Türkiye Pakistan'la kardeş ülke stratejik anlaşmalar. Yunanistan ne yapıyor? Hindistan'a giriyor. Yani bunu anlamaya ne var? Yani şu anda Yunanistan'ın izlediği politika tutarsız.
0: Peki ama şunu sormak istiyorum. Tutarsız ama şimdi Yunanistan da Avrupa'nın içinde bir ülke. Şimdi bütün Avrupa'da bu Filistin'de olan soykırıma tavır aldı. Yani bir İsrail'in yanında olmak, bu soykırımın yanında olmak bir ahlaki sorun yaratmıyor mu? En azından bir kesimde bile olsa Yunanistan'da.
1: Tabii ki yaratıyor. Sol görüşlü kesimde, sol partilerde, sol görüşlü insanlarda, demokrasiyi sevenler, insan haklarını, insanları seven insanlarda bir şey uyandırıyor. Hem de onları dertli ediyor. Çünkü İsrail kruvaziyer gemileri geldikten sonra Yunanistan limanlara gidiyorlar. Ve liman işçileri iş bırakıyorlar baktığımız zaman. Bu kesimde var. Ancak devletin, Yunan devletinin Türkiye'ye karşı politikası artı Yunan kilisesi, teokrasi, demokrasi yerine teokrasiyle yönetilen Yunanistan Türkiye'ye karşı bu politikasını bir kenara bırakarak biz Türkiye büyük bir ülke, bölgede beraber birlikte işbirliği yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi win-win, kazan-kazan temelinde bunu benimsemezse bu politika hep böyle gidecek. Yıllarca gidecek. Yani bunun başka şeyin başka yolu yok.
0: Evet, İhsan Tahsin'e yaptığı değerli yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu Yunan Sağlık Bakanı'nın sesini bir dinleyelim. Ayasofya için ne demiş? Üstüne haritalardan devam edeceğiz.
2: Δεν τον και ακόμα χειρότερο στα προσωπικά. Είναι αυτά που είπε για την εξωτερική πολιτική. Και ο Σουλιάς ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι προφανώς ψέμα και ανοησία. Δεν συζητεί. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξωτερική πολιτική έχει. Τα τελευταία χρόνια υπογράψει συμφωνία θετική συνεργασία με τις ΗΠΑ. Σήμερα υπογράφει την ασπίδα του Αχιλέα ο Δάντιας κάτω στο Ισραήλ, ναι, οικοδομώντας την εταιρική μας σχέση και στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ. Αμυντική συμμαχία με τη Γαλλία. Στρατηγική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλές σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Τριμερή συμφωνία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο. ΑΟΣ με την Ιταλία. ΑΟΣ με την Αίγυπτο. 12 μίλια στο Ιόνιο. Σεύρων εξορίξεις. Έξων εξορίξεις. Αν αυτά είναι. Δεν έχει εξωτερική πολιτική, λέει το να έχει εξωτερική πολιτική, θα έχουμε πάρει τη Βασιλεύουσα και την Αγία Σοφιά.
0: Sevgili seyirciler, Yunan Sağlık Bakanı'nın hezeyanlarını dinledik. Şimdi
3: Cemil, ben bir şey ekleyeyim.
0: Söyle bakalım.
3: Yani meydan okuyacak güçte de değil zaten Miçotakis. İşte bir kabine, hükümet güven oyu almış, bir sunum yapıyor. 6 milde saklı hakkımız var, 12 milde de çıkarız. Kendisince aslında siyaset de yapıyor. Ama yani Rafael'ler Fransa'dan gelecek. Aşık Kalkanı İsrail'den gelecek. Fırkateynler Amerika'dan gelecek. Yani bunun saçma bir kafa olduğu belli. Yani bir ülkenin savunmasının.
0: Bir de bütün bunlara gücünü, para veriyor. Parası evet, olmayan para, Yunanistan he. Verdikçe de batıyor.
3: Ama tüm bunlara rağmen bu zaten dünyada 2. Dünya Savaşı'nda da bu küçük devletlerde şöyle bir sorun var. Başka bir devlet savaşa girdiği zaman ona ben sana silah veririm, sen yeter ki savaşa gir diyor. Yani işte Ege'de, Doğu Akdeniz'de bir cephe açması anlamında bu anlamda yani bir mantığı var bunun. Şunu demek istiyorum. Yani Yunanistan'ı çok güçsüz, askeri olarak da güçsüz, ekonomik olarak da güçsüz, diplomatik olarak da güçsüz ama bu başka devletlerin bunu vekil olarak kullanmayacağı anlamına gelmiyor.
0: Yani bir terör örgütünden de daha başarılı olabilir sonuçta, değil mi?
3: Evet.
0: Yani PKK'dan daha başarılı olur mu Yunanistan?
4: Ya şu PKK ayrı bir terör örgütü o an.
0: Ya aynı, üç aşağı beş yukarı aynı şeyler
3: yani
0: değil mi?
3: Cephe açacak.
4: Ha? Hayır, şunu söylüyorum. Yani PKK sanki başarılıymış gibi bir algı olmasın istiyorum bir taraftan da ama yani Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yapacağı şey düzenli bir harp olacaktır. Ya bu çok sert bir betona doğrudan böyle 100 kilometre hızla çarpmak gibi bir şey. Yani çarpan adamın ne hale geleceğini düşünün. Şimdi burada başka bir şey var. Bakın onu söyleyelim. Suriye, İsrail'in derdi Suriye. İsrail Suriye'ye saldırmak istiyor. Bir. Neden? Çünkü burada emelleri var. 3-5 parçalı, 5 diyelim hadi, 1921 Fransız modelini uygulamak istiyor. Yapamadı. Niye yapamadı? Bir kere biz şu bölgedeyiz, değil mi? Kuzeydeyiz. Burada 10 binlerce askerimiz var. Şam'la işbirliğimiz var. İsterse Şam Türkiye'yi davet eder ve şurada bir güvenlik sistemi oluşturabilir. Nerede? Golan Tepelerinin
0: tam dibinde. Doğusunda.
4: Evet. Hem tam dibinde. Şam burada zaten. Şurada işte Süveyda var. Burada Dürziler var. Buraya bir harekat icra edebiliriz beraber. Eğer Şam isterse. Dolayısıyla şurada şu bölgede Halep, Hama, Humus hattında Laskiye, Tartus'ta şurada bir Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız konuşlanabilir. Eskiden Rusların olduğu yerde. Humeymin Hava Üssü var burada. Askeri Hava Üssü. Ruslar bıraktılar birkaç parça bir şey. Burayı kullanabiliriz. Halep'te bir hava üssü kurabiliriz. Palmira'da bir SİHA üssü kurabiliriz. Yani burada biz Türkiye olarak Suriye'nin talepleri doğrultusunda her şeyi yapabiliriz. Ve biz burada PKK'yı bitirdik. YPG bitti. Eskiden Tel Aviv, İsrail katil devleti PKK'yı kara gücü olarak kullanacaktı. El Hicri kuvvetlerini burada yine kara gücü olarak kullanacaktı. PKK'yı Deiruzor'a kuzeyden güneye, Hicrileri de ne diyelim batıdan doğuya doğru şu koridorda şurada birleştirecekti. Deiruzor'da bir ne diyelim karakol kuracaktı, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla şu bölgeye doğu ve güney bölgesi tamamen İsrail'in kontrolüne girecekti. Türkiye'nin yaptığı harekatlar, Eşşaran'ın Şam harekatı, Esad'ın gidişi bu planı aksattı. Şimdi B planına geçti İsrail. B planı şu. İsrail'e gene saldıracak. Daha yeni şu Golan Tepelerinin

0: hemen doğusundaki Kureytre kasabasının etrafındaki köylere saldırdı. 3 tane köye saldırdı. Şam'ın kırsalına saldırdı dün akşam. Dolayısıyla buraları bombalıyor. El Zuhur'a saldırdı şurada, Halep'te yakınlarında. Palmyra'nın batısındaki T4 üssüne saldırdı. Çeşitli yerlere saldırdı ama hiç zayiat yok. Bak hep mesaj. Hiç kimse öldürmüyor.
1: Gittiği yeri bombalıyor bilmem
0: yani
1: ne.
0: Yani Esad'a kalan bir takım hava üslerini falan filan bombalıyor. Türkiye'nin girebileceğini düşündüğü yerlere istihbaratçılar bilgi veriyor. Bunu yapamayacağını anlayınca zaten Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ikilisi, o da Katar'sa üçlüsü, bir burada eskiden kalan bir anlaşmaları var. Lübnan'da girmişti, Mısır'da girmişti, İsrail'de girmişti. Bu bölgede bir Akdeniz ittifakı oluşturmuşlardı. Biz Türkiye olarak Libya ile bir ekonomik anlaşma imzaladık. Hidrokarbon anlaşması, Münasır Ekonomik Bölge anlaşması. Bu anlaşmayla beraber biz çektik.
1: Bunların bütün oyunu bozuldu.
0: Hepsi bozuldu. En ilk çıkan Mısır oldu. Şimdi kaldılar bunlar üçlü. Üçü de Hindistan'ı çağırdılar, gelin dediler.
1: Hindistan ne yapsın burada ya?
0: Ya işte asker verecek ya da füze verecek, bir şeyler verecek. Bir de onların şeyi var biliyorsunuz, nükleeri var. Şimdi dolayısıyla biz de bunun üzerine gittik. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Mekke anlaşmasını yaptık. Şimdi bu anlaşmayla beraber bu ittifak çatırdamaya başlayınca İsrail dedi ki Yunanistan'a, senin burada isteklerin neler? 12 mil, bir. Adaların silahlanması, iki. Her adanın kendine ait bir münhasır 200 binlik ekonomik bölgesi olması, Fırat'ın 12 mile çıkartılması paralel olarak ya da ne bileyim burada dolayısıyla şu Adalar Denizi'ni komple Yunan Denizi haline getirmek. Öyle mi? Tamam. Bugüne kadar 8 kez genişledi ya Yunanistan. Hep onun bunun desteğiyle İngiltere'nin falan filan. Şimdi de Amerika'dan istedi dedi ağız konuşlanması şartı olarak. Amerika kabul etmedi. İsrail bu Yunanistan'ın taleplerini gerçekleştirecek şekilde bazı sözler verdi oraya. Ama dedi şunu yapacağız. Ben Suriye'ye saldırdığımda Türkiye iki cepheye bölünmesi lazım. Birisi batı cephesi, birisi doğu cephesi. Doğu cephesinde ben Amerika'nın desteğiyle Suriye'de ilerlerim. Ama Türkiye eğer tek cephede kalırsa bütün gücünü bana yıkar. Benim planlarım aksar. O yüzden sen burada bir cephe
1: açtın. Peki doğru mudur bu? Türkiye'nin burası için ayrı, orası için ayrı ordusu
0: tabii
1: yok
0: canım,
1: mu ya?
0: Doğru yani... değil tabii ki. Ha? Ama yine de kuvvetleri ikiye böldüğünüzde elbette ikmal...
1: Ha, konsantrasyon gibi... bölünüyor değil mi?
0: Yok, Türkiye'nin şu anda...
2: Yani şöyle bir hesabı var İsrail ordusunun. Bunu Netanyahu da çıktı açıkladı. Biz Türkiye'ye karşı böyle kendilerini yeniden reorganize ediyorlar ya. Dediler ki deniz kuvvetlerinde, deniz gücünde Türkler üstün. Ya bunu ne yapabiliriz? İşte biz şu siparişleri verdik, deniz gücümüzü kuvvetlendiriyoruz. Fakat Türkiye'nin de aynı zamanda deniz gücünü 2-3 ayrı cepheye bölerseniz, yani böyle bir hesap da var, o zaman bize gelen kuvvet biraz daha azalmış olur.
0: Doğru Kurtuluş Bey, ben buna 1,5 cephe diyorum. Eskiden 2,5 cephe diyorlardı, ben 1,5 cephe diyorum. Buçuğu da Kıbrıs'ta. Dediler ki Kıbrıs'ta da bir cephe açın, 0,5 cephe.
1: Peki...
0: Şimdi Türkiye buraya kuvvet tasarruf edecek. Zaten burada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımız var. Kolordu çapında. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı var. Tümen çapında. Burada Ege Ordu Komutanlığımız var. İstanbul merkezinde Trakya'yı daha çok koruyan 1. Ordumuz var. Zaten ordular tahsisli. Yani nereye ne yapacakları belli. 2. Ordu Komutanlığımız var. Bütün cephede. Kafkaslar'da da 3. Ordu Komutanlığımız var. Bizim 4 tane ordumuz var.
1: Şimdi ben... Biz bunu burada yayında konuşuyorsak bir kurma yakıl diye de bir şey var.
0: Tabii.
1: Değil mi? Kurma yakıl da biliyor bunu. İsrail gidip Yunanistan'ı kışkırtıyor. Cepheleri bölmeye çalışıyor. Doğru. Biz de bunu bilerek o ne zaman kışkırtsa biz Yunanistan'ı hiç kale almayıp doğrudan İsrail'i hedef alamaz mıyız? Yani
0: şimdi şöyle Yunanistan'a...
1: Orada neyse önlemini alacaksın ama orada dalaşa girmeyeceksin.
0: Şöyle yapılacak. Türkiye şöyle yapar, yapacaktır tahmin ediyorum. Bir tarafı stabil tutacak. Yani orayı sabit tutup tüm sıklet merkezini asıl düşmanın olduğu yöre kanalize.
1: Asıl düşman da belli değil mi?
0: Güneyde.
1: Yani?
0: Güneyde yani Suriye cephesinde. Ama eğer Yunanistan söylediğim askeri eylemleri yaparsa ki yapacak gözüküyor. Yani 12 bile çıkartacak, önce ilan edecek. Arkasından adaları daha da silahlandıracak. Dibimize kadar gelecek. Türkiye bunun üzerine bizim kendi... tahsisli ordularımızı oraya kanalize edecek. Hava kuvvetlerimizin ilgili filolarını oraya kanalize edecek. Önce orayı bir çökertecek. Sabitleyecek. Yunanistan kafa göz dağılmış. 1920, 22, 23 hatırlayın. kafa göz dağılmış, dönecek.

0: Evet. Mülk değil, bir banka kurdular. Siyonist bir banka biliyorsunuz KKTC'de. 2000 adette şirket kuruldu, ortaya çıktı. Sadece mülk alımı değil. Evet. Abdurrahman Bey. Şimdi, burası topyekun girmişler yani.
1: Şimdi bu yaptıkları anlaşma bizim Suudi Arabistan ve Pakistan'la yaptığımız anlaşmaya mı benziyor?
0: Neredeyse.
1: Mekke anlaşmasına.
0: Bir pakt gibi gözüküyor. Sanki Mekke anlaşması biliyorsunuz.
1: Ama Mekke anlaşmasında birisine saldırılırsa cevap verme şeysi vardı. Bunda yok galiba.
0: Şöyle askeri anlaşma aslında bu. İlk başta şu buradaki ekonomik bölgenin paylaşılması anlaşmasıydı. Şimdi askeri bir anlaşma. Fransızlarla yaptığı anlaşmaya benziyor. Fransızlarla biliyorsunuz 5. maddeye evet. benzer bir anlaşma yaptılar. İsrail ile Yunanistan arasındaki anlaşma da hemen hemen benzer bir anlaşma. Dolayısıyla bunlar bir şekilde Türkiye'nin muhakkak bir savaşa girsin için yapılmış bir adım gibi gözüküyor. Onu da unutmayalım. Ve burada bizim karşımıza Yunan birlikleri değil, Yunan hava savunma sistemi değil, İsrail'in hava savunma sistemi olacak. Dolayısıyla hiçbir devlet, az önce Kurtuluş Bey de söyledi, kendi yazılımı olmayan, kendi ürünü olmayan, yerlilik oranı çok düşük, millilik oranı sıfır olan bir askeri malzemeyi geçmişte bizim yaptığımız gibi almaz. Çünkü sürdüremezsiniz. Bunların bütün mühimmatı, saydığım bütün o sistemlerin mühimmatları Amerikan menşeli mühimmatlar.
1: Zaten Amerika'nın İsrail mühimmatları bitmedi mi ya? İran'a atamıyorlar hiçbir şey. Ukrayna'ya işte, atamıyorlar.
0: Dedim ya bakın 15 kilometreden 300 kilometreye kadar. Hadi ben 200 diye söylüyordum ama 300'e kadar çıkartılabilir belki. Davut Sapan'ı dolayısıyla. Gerçekten bunlar
1: varsa. Ya bir tane atar. Ama bunlarda şimdi cephane çok ciddi sorun değil
0: tabii,
1: mi? Hem Ukrayna'da.
0: Hayır atamaz. Bakın söyleyeyim. Kemankeş var bizde biliyorsunuz. Stand-off mühimmat dediğimiz. Yani hava unsurlarıyla attığımız balistik füzeler. Menzili 200 kilometre. Atmaca var. Atmaca bizim deniz kuvvetlerinin kullandığı füze. 400 kilometre. Tayfun var. Tayfun 800 kilometre. Son B'ler var.
1: Yani bu Tayfun galiba balistik füzeyle denizde hareket eden şeyi vurmuş değil mi en son?
0: Evet.
1: Yani çok
0: vurdu.
1: Müthiş bir şey değil mi? Balistik füzeyle hareket eden gemiyi vuruyor.
0: Vurdu, tabii.
1: Çok
0: hassas,
1: müthiş bir şey bu.
0: Güdümlü çünkü. Bizim mesela kızılötesi radar sistemlerimiz, kızılötesi sistemlerimiz var. Yani radarı kapatsa bile adamlar, radarı kapatsa bile uçan cisimler bir şekilde bizim kızılötesi sistemlerle onun...
1: Ya benim bu Ukrayna Savaşı'ndan, İran'dan anladığım şu. Yüksek teknoloji silahlar hiçbir şey yaramıyor. Bir tane atıyorsun bitiyor. Evet. Ondan sonra iş klasik silahları 155'lik top.
0: Topa kalıyor.
1: Tüfeğe yani, vesaireye kalıyor değil mi sonuçta iş? Aynen. Ve insana kalıyor.
0: Şu anda ere kaldı yani teker. Şu anda yani kara kuvvetleri komutanlığımız daha doğrusu. Kuvvet komutanlıklarından kara kuvvetleri komutanlığı en nihayetinde sonucu alacak olan birlik. Ama burada bunların hepsi saydığım menzillerdeki tüm sistemler şuradaki radarların hepsini daha radar görmeden bizim uçaklarımızı vurabiliyoruz biz. O yüzden biz buradan bir tane Tayfun füzesini attığımızda şu bölgedeki Davut Sapan'ı radarını vururuz. Ona ait radarı. Görmezsen nasıl atacaksın?
1: Bitti.
0: Bitti. Ya da şurada hatta çok yakın ya adalara yerleştirdiğini kabul edelim. Şöyle yuvarlak yapalım. Adaların etrafında şöyle kapsama alanı var. Bizim buradan yani Denizli taraflarından çıkacak olan bir tane füzemiz rahatlıkla radarı ortadan kaldırır. Ve bizim envanterimizin miktarı da çok fazla.
1: Ki bunu İran bile yaptı değil mi?
0: Bütün... İran bile yaptı. Adamların zaten uçağı yok. Bir tek balistik ve seyir füzeleri var. Bir de İHA'ları, SİHA'ları var. Bizde Kızıl Elba çıkacak. Bunlar çünkü 2030'a kadar ancak gelir buraya.
1: Bir de Yunanistan gelip mesela bizim Kürecik'teki NATO radarını mı vurmaya kalkacak
0: işte
1: mesela?
0: Gelsin vursun bakalım.
1: Hadi gelsin bakalım gelsin vursun değil mi? Nasıl
0: çok
1: olur?
0: Anlamsız bir işbirliği. Şu anda Yunanistan sadece 12 millik bir avantajı elde etmek için şu katil devletle işbirliği yapıyorsa İsrail'in ileride düşeceği yalnızlık durumuna düşecektir. Onun tek şeyi dayanağı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği, ben Avrupa Birliği konsey olsam derhal bir karar alır Yunanistan'ı Avrupa Birliği'nden çıkartırım. Çünkü AB'ye de bela olacak bu yakında. Avrupa Birliği'nde bela olacak.
1: Şu Meis Adası'nın daha büyük gözüktüğü bir harita bir vardı, ona bir geri gelsek. Şu Türkiye'nin daha büyük gözüktüğü böyle. O Meis Adası'nın etrafını ne ilan ettik? Koruma
0: milli,
1: bölgesi.
0: Milli deniz park alanı.
1: Milli park ilan
0: milli
1: ettik
0: deniz
1: değil mi?
0: Park alanı ilan ettik.
1: Yani neresi
0: daha
1: oluyor
0: büyük,
1: bu?
0: Şurası işte. Burası, Kaş'ın 2 kilometre hemen güneyinde bir Meis Adası.
1: Şimdi burada bunların adası var. Biz bütün bu bölgeyi milli park ilan evet, ediyoruz. 17... Ne oluyor o zaman?
0: Ya şimdi bu bölgede bizim deniz kuvvetlerimize ait, denizcilik şirketlerimize ait tüm gemiler park edebilir, demir atabilir ve bekleyebilir.

0: Bu ne demektir? Siz tam adını söylemek doğru olur mu? Kuşatma gibi bir şey. Ya yani gelsin bakalım bir tane şuradan deniz kuvvetlerine ait, Yunanistan'ın deniz kuvvetlerine ait bir tane hücum bot girsin şuradan. Çünkü silahsızlandırılması gereken bir ada burası. Yani sen buraya şöyle yaptılar ama bir tane turistik gemi buldular. Turistik gemiyle 10 tane Yunan askeri şapkalı, deniz gözlüklü işte falan filan şortlu geldiler buraya sırt çantalarıyla beraber. Şuraya girdiler. Sonra kıyafetlerini değiştirdiler. Küçük bir konteyneri karakol diye ilan ettiler. Bir bayrak çektiler. 10 tane asker askeri kıyafette piyade tüfekleriyle fotoğraf çektirip yolladılar ve basına sızdırdılar. İşte burayı biz askerleştirdik diye. Sonra gitti genel buranın kolordu daha doğrusu.
1: Peki bu milli park hikayesini biz hepsine yapabiliriz o zaman. Yaptık, bütün buraları milli park
0: ilan edelim. Yaptık, BM'ye gönderdik. Heh. Yani milli park planlarımızı haritalar üzerinde biz Birleşmiş Milletler'e yolladık şu anda. Yani şu bölgede bizim milli park alanlarımızın harita metrik evet. olarak yerleri belli. Meis özellikle yaptık, gönderdik son. O yüzden Meis Adası'na dikkate alsınlar. Şuradaki deniz park alanlarının etrafında bizim gemilerimiz her türlü hareketi sismik araştırma dahil yapabilir. Bu bölge şu anda en kolay çözümü şu. Yine görüşmeler yapılabilir teknik düzeyde. 61 tane yapıldı bugüne kadar. Sonuç alınmadı. Ve uluslararası platformlara taşınmadan iki ülke herhangi bir yerde buluşup ya da sırayla buluşup bu işi oturup çözmeleri mümkün. Çünkü egemenliği...
1: Ama İsrail olmayacak tabii.
0: İsrail olursa işte şu anda sistemde Yunanistan'ı kışkırtıyor. Yunanistan adalardan bir hareket yaparsa ya da 12 bile çıkartırsa Türkiye buraya askeri karşılık vermek zorunda. Bakın verebilir demiyorum. Vermek zorunda.
1: Vermek
0: yoksa meclis kararına aykırı hareket etmiş olur.
1: Evet, şimdi bir İlhan Tahsin'e gidelim son. Evet İlhan Tahsin, konuştuklarımızı bir yorumlar mısın bize?
2: Evet, komutanımın söyledikleri gayet yerinde ve doğrudur. İki milli deniz parkı var. O iki milli deniz parkını ilan etti 15-16 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Atina hop oturdu, hop kalktı. Bunun yasa dışı olduğunu. Şimdi bir başka konu toparlamam gerekirse. Yunanistan bugüne kadar İsrail'in kapısını çalmazdan önce hep ne yaptı? Sürekli olarak Türkiye ile var olan deniz sorununu, yani denizdeki sınırları sorununu bir Avrupa Birliği sorunuymuş gibi onu Avrupalıların kucağına atmak istedi. Dikkat ederseniz Avrupalılar buna yanaşmadı. Şu anda bu çok önemli. Yunanistan bununla çok uğraştı. Halen uğraşmaya devam ediyor. Ne diyor her fırsatta? Daha dün Delyas şunu söyledi. Dedi ki Ege'deki sınırlar, Meriç'teki sınır ve Doğu Akdeniz'deki sınırlar Yunanistan'ın sınırları değil. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de sınırları. Yani baktığımız zaman bunu Çoban Adası'nda şu anda Türkiye zaten Libya ile yapmış olduğu münhasır ekonomik bölge bir anlaşma var. O anlaşmanın içerisinde Çoban Adası'ndan Yunanistan bu kabloyu döşerken İsrail yani Hayfa Limanı'ndan oradan Güney Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'tan da Girit'e geçiyor. Girit'ten Mor Adası, oradan da Avrupa Birliği'ne elektrik enerjisi. Bu yine İsrail'in bir projesi. Ancak geldi çattı ki Türkiye bir savaş gemisi gönderdi o bölgeye. O proje yaklaşık 2 yıldan beri devam ediyor. İtalyanlar bırakıp kaçıp gittiler. Şu anda Yunanistan boş durmadı. Ne yaptı? Fransızların devasa bir şirketi var. Onların o şirkete teslim etti. Önümüzdeki günlerde Macron'la bir görüşme yapacak Mitsotakis. Yani bu kablo döşenmesine bugün de söyledi zaten onu Selanik'te. Başlayalım dedi biz buna. Yani burada Türkiye diyor ki tamam bu siz bu kablo döşemesini yapın, ben buna karşı değilim. Ancak benim karasularımdan geçiyorsunuz ki Birleşmiş Milletler'e bildirildi Libya ile anlaşma, yapılan anlaşma. Dolayısıyla da yani o kadar Yunanistan ne diyor? Benim karasularım bunlar. Yani Libya mutabakatını tanımıyor. Tüm konuklar orada bunu biliyorlar. Burada da bir karmaşık durum var. PKK'ya gelince evet üniformalarıyla çok uzak değil. Savas Kalenderidis'de İzmir'de görev yapmış eski bir Yunan ajan, İzmir'de görev yaptığı terörist başı Abdullah Öcalan'ı Kenya'ya götürüp de oradan Yunanlılara teslim eden insan değil miydi? Lavrio kampı yıllarca terörist yetiştirmedi mi? Yani onlar oradan sızarak Türkiye'ye kana bulamadılar mı? Masum insanların bebeklerini canına evet. okumadılar mı yani? Bunları yaptılar. Dolayısıyla bir fark yok. Ne oldu? PKK bitince şu anda... Dolayısıyla da terörsüz bir Türkiye ki çok önemli. Bakın burada çok önemli bu da. Terörsüz bir

0: Türkiye ortaya çıkınca İsrail'in etekleri tutuştu. Yunanistan'la ne dedi? Şimdi ben İsrail'le birlikte hareket etme zamanım. Evet. Çünkü Aşil Kalkanı dedikleri. Aşil Kalkanı da o kadar büyütmeyin bu silahları. Türkiye'nin bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla değerli komutanım da biliyor zaten. Yani Spider'lar var. Dediği gibi şeyler var. İsrail'den aldığı bu araç üzerine. Evet. 35 kilometre menzili var. Ne yapacak? Bir çıkarma olacak ki oradan gelecek olan çıkarma gemisi. Onlar şey yapacak. Şimdi apaçaylı helikopterlerle de onları monte etmeye evet. çalışıyorlar. Şimdi durum şu.
1: Toparlarsak süremiz bitti.
0: Toparlamam gelirse gerekirse 12 mile Yunanistan'ın karasularını uzatacağını, bunları oraya götüreceğini ben ihtimal ve ihtimal vermiyorum yani. Mümkünatı yok. Evet. 8 mil üzerine görüşmeler Ekim-Kasım'da başlayabilir de düşünüyorum.
1: Evet sevgili seyirciler, şimdi İsrail'i İsrail medyasını YouTube'unu falan seyrettiğimiz zaman hakikaten görüyoruz ki çok ciddi bir Türkiye korkusu sarmış İsrail'i. Türkiye gerçekten kendilerini çok büyük bir tehdit olarak görüyorlar ve kimi kışkırtabilirlerse kışkırtmaya çalışıyorlar. Ümit ediyoruz ki Yunanlı komşularımız bu kışkırtmalara gelmezler, provoke olmazlar deyip kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Birazdan buradayız.

0: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, istihdam oluşturma kapasitesi, ihracatı, üretim altyapısı ve dış ticaret fazlasıyla birçok sektöre katkı sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye, tekstil ve giyim sektöründe dünyada 7. Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda bulunuyor. Avrupa başta olmak üzere, farklı pazarlardaki yüksek taleple ihracatın önemli kalemleri arasında yer alan sektör, bu yılı 17 milyar dolar civarında ihracatla tamamlamayı öngörüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Öncelikle ayakkabının boyutu çok önemli. Bebeğimizin ayaklarının rahat büyüyebilmesi, rahat hareket edebilmesi, rahatsızlık hissi duymaması için ona uygun boyutta bir ayakkabı seçmeliyiz.
4: Yanlış numara ya da uygun olmayan modeldeki ayakkabılar çocuklarda ağrı, tırnak batığı ve ayak şekil bozukluklarına yol açabiliyor.
3: Bebeklerin ev içinde vakit geçirdikleri ve yürümeye henüz başlamadıkları dönemde aslında ayakkabı kullanmalarına gerek yok. Dışarıda vakit geçirmeye başladıkları dönemde onlara ilk ayakkabılarını uygun şekilde seçip alabiliriz.
4: İlk ayakkabı seçiminde en önemli noktalardan biri ise doğru numara. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Sivil Bilir, ayakkabının çocuğun ayağını sıkmaması gerektiğini ifade etti.
3: Bebeğimiz ya da daha büyük çocuklarda da olabilir. Boyut seçerken özellikle öğleden sonraki bir saatte ayaklarını ölçmeliyiz. Bu ölçümde hangi ayağı daha büyükse onu baz alacak şekilde ve o ölçümden yaklaşık 1-1,5 santim büyük olacak bir ayakkabıyı onun için tercih etmemizde fayda var.
4: Ayakkabının modeli ve üretildiği malzemede ayak sağlığı açısından büyük önem taşıyor.
3: Ön tarafının yani parmaklarının olduğu kısmın geniş, yuvarlak, rahat hareket edebileceği, sivri olmayan, köşeli olmayan bir şekilde olmasını tercih etmemizde fayda var. Yine topuk kısmının da ayağa iyi oturuyor olması onun düşmelere sebep olan bir ayakkabı olmaması açısından önemli.
4: Uzmanlar ayakkabının farklı çocuklarca kullanılmaması konusunda da uyardı.
3: Bir başkasına ait ayakkabıyı yani ikinci el ya da abisinden ablasından kalmış bir ayakkabıyı kullanmamalarını öneriyoruz. Çünkü bu çocuğun kendi gelişimini, kendi anatomisini etkileyebilir.
4: Ayrıca ayakkabı seçiminde moda ya da görünüşten önce çocuğun ayak yapısının ve gelişiminin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Ya siz gelin vurun ya ben diye bağırdı. Silahlı saldırıya uğradı. Olay 24 Eylül 2025'te İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Avukat Murat K. restoranda tek başına oturuyordu. Dışarı çıkıp telefonda görüntülü konuştu. Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi diye bağırdı. Kısa süre sonra saldırıya

0: uğradı. Motosikletle gelen saldırganlar 9 suç kaydı olduğu öğrenilen avukat Murat K'yı yaraladı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle kaçtı. Kağıthane Asayiş Polisi olay sonrası iz sürdü. Gültepe'de bir evde yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Filistin'e destek için bir araya geldiler, polisin yine hedefi oldular. Burası İsrail'in Avrupa'daki en iyi müttefiki Almanya. Gazze'de on binlerce kişi katledildi. Soykırımın üzerinden geçen 3 yıla yakın bir sürede küresel vicdan uyandı. Çok sayıda ülke İsrail'e mesafe koydu, yaptırım uyguladı. Ancak Alman hükümeti hariç. Burada Filistin demek, Filistin bayrağı veya ona ait bir sembol taşımak bile yasak.
3: Filistinlilere yönelik soykırımdan kar elde eden tüm şirketler utanç duysun. Filistinlilerin üzerine atılan bombaları ve insansız hava araçlarını üreten ülkelerde yaşıyoruz. Askeri tedarik zincirine somut bir şekilde müdahale etmek için eşsiz bir fırsatımız var. Yüzlerce eylemci İsrail'e yönelik silah üretimini durdurmak için bedenlerini ve ayrıcalıklarını tehlikeye attı.
2: Başkent Berlin'de de yüzlerce kişi İsrail'i protesto etmek üzere gösteriye katıldı. Göstericiler soykırımla ittifak olmaz, Gazze dünyanın en büyük yetimhanesi ve en büyük çocuk mezarlığıdır ve soykırımı durdurun yazılı dövizler taşıdı. Soykırım karşıtı sloganlar atıldı.

0: Ancak bu barışçıl protesto Alman polisi tarafından şiddetle karşılık gördü. Göstericiler darbedilip yere yatırıldı. İki kişi gözaltına alındı. İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Almanya'da düzenlenen İsrail karşıtı protestolar polisin sert müdahalesiyle sonuçlanıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Benim için gerçekten zor, vücudum için de zor. Ancak zorluk olmadan güzellik de olmaz.
0: Mezarcılık yapan babasına yardım edip üniversite harçlığını çıkarıyor. Yasin Çelik, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi. Gelecekte hukukçu olmak istiyor. Ancak yaz tatilinde soluğu babasının yanında alıyor. Hem mezar kazıyor hem de mesleğin inceliklerini öğreniyor.
3: Oğlum var, o da üniversiteli. Borçlamalara gelip bana yardımcı oluyor. Hem öğrensin hem harçlığını alsın. Sağ olsun.
2: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Boş bulundum. Babama yardım etmek istedim. Gayet de bunlar bir zanaat işi. Bunları öğrenmek, yaşatmak gerekiyor.
0: Genç öğrenci mezarcılığı yalnızca harçlık kazanmak için değil, ailesinden kalan bir mirası öğrenmek için de yapıyor.
2: Harçlığımı da bir yandan çıkarıyorum. Yani harçlıktan ziyade az önce babamın da bahsettiği gibi biraz gönül işi.

0: en çok dinlenen haber radyosu.
1: Devam ediyor.
2: Sevgili seyirciler, programımız Tam Gaz devam ediyor. Geçen bölümde İsrail'in Yunanistan'ı nasıl kışkırttığını konuştuk. İşte Aşil Kalkanı verecekmiş, bütün silahları verecek, teknolojileri verecek. Fakat bu arada bir de bu hafta sonu İsrail'de bir hava fuarı vardı. Hava kuvvetleri fuarı vardı. Orada bir Yunan uçağı düştü. Şimdi bir o görüntüyü izleyelim. Bakalım Kemal Hoca ne diyecek buna. Evet Kemal Hoca. Yani bu nasıl bir bir gösteri yapılıyor değil mi burada?
3: Evet, havacılık gösterisi var. Phantom F4 uçağı bu. Çift pilottu. İçinde bir yarbay, bir binbaşı var. İkisi de öldü. Bakın, daha fırlatma koltuğunu çekme fırsatı bile bulamadılar. Yani

0: Yani bilmiyoruz tabii. Önce dumanlar çıkıyor havadayken. Duman çıktıktan hemen kısa süre sonra çakılıyor.
1: Bu F-4 uçağı ne uçağıdır? Savaş uçağı değil mi?
0: Evet evet, bizde de var.
2: Abi, çok
0: bizde
2: eski de, değil mi?
0: Çok eski, evet. Çok eski. Bizde de var bir miktar. Sayısını söylemeyelim. Ama onlar artık tekaüte ayrılacak. Yani sistemden çıkacak. Biz çıkartmaya çalışıyoruz onları. F-16'lar şu anda aktif uçaklar. Phantom. Bunlar genelde gösteri uçakları olarak da kullanılıyor.
1: Peki şimdi bir şöyle bir şeysiz, arkasında İsrail yok, Amerika yok, bir şey yok. Bir karşılaştırırsak Yunanistan'la bizim hava kuvvetlerimizi, nedir durum? Bir de F-35'leri var değil mi bunların şimdi?
0: Gelecek daha.
1: Gelecek daha.
0: Şu anda Girit Adası'nda bir üs kurdular. Sauda üssü vardı zaten. Orada F-35 eğitim veriyor Amerikalılar Yunanistan'a, Yunan pilotlara. O eğitimi mütakip aktarılacak, verilecek, anlaşma tamamlandı. Rafael uçakları var. Fransa'dan aldıkları. F-16 uçakları var. F-4 Phantom uçakları var. Envanterle karşılaştırdığımızda bizimle çok yakın duruyor. Sadece F-35'ler envantere katıldığında bir miktar hava üstünlüğü belki kısmen sağlanabilir. Fakat onları da Amerika kontrol ediyor.
1: Amerika okey değilse var ya, yoksa yok.
0: Derse ki, tabii Amerika şunu bile kontrol ediyor. Şimdi uçak yerde duruyor, F-35. Kontaktim anlaşılsın diye. Bastığınız uçak çalıştığı andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri.
1: Peki biz bunu niye hala alalım diye tutturuyoruz? Ben de onu anlamıyorum.
0: Kim tutturuyor?
1: Yani bilmiyorum ki. Sanki tutturuyormuşuz gibi bir his var yani.
0: Yok, orada parası ödü. Şimdi teknolojik transfer yapılabilir. Yani zaten 6 tane uçak var toplamda. Parası ödenmiş.
2: Paramızı onlar kurtarmaya çalışıyoruz.
0: Biraz da o galiba. Onun yerine bize başka bir şey verse biz onu da alabiliriz. F-35 bizim envanterimizde dursun. Çünkü uluslararası ve
3: bu arada görmüş, dursun yani.
0: Muharebe görmüş bu uçak. Çok şeyleri var. Çeşitleri de çok fazla var. Yani dikey uçuş yapan, iniş kalkış yapan.
1: Gemiye var. İneni var.
0: Evet, şey. Ondan var. ABC şeyleri var. Çift pilotlu, tek pilotlu olan.
1: Ama tam bir savaşta denenmedi galiba değil mi?
0: Yok, denendi.
1: Denendi mi? Hangi savaşta denendi?
0: İran.
1: İran'da denendi, denendi?
0: Tabii İran'da denendi. Dolayısıyla mesela Ukrayna Savaşı'nda denendi. Denenmedi diyorlar ama denendi bence. Çünkü kep görevi gördüler. F-35 uçağı hantal bir uçak. Onu söyleyeyim. Çok ağır bir uçak. Manevra kabiliyeti çok düşük bir uçak. Tek özelliği derin harekat yapabiliyor. Yani uçuyor. Düşman gerisinde mesela Tahran, gözünüz önüne haritayı getirin. Onun hemen doğusunda İran sınırına yakın bir noktayı
1: 1000 kilometre uzaktan bombalayabiliyor. Yaptığı iş o galiba.
0: Yaklaşık 3000 sahası var, hareket sahası var. Ama üzerinde taşıdığı bomba yükü fazla.
1: Anladım.
0: Gittiği andan itibaren o bombaların tamamını kullanarak.
1: Peki özetle şimdi karşılaştırırsak.
0: Karşılaştıralım. F-35'ler konusunu bizim Siper ve Hisar AO çözer. Çünkü bizim Alp 300 radarımız S-400 radarından çok daha iyi. Savunma Sanayi Başkanlığımızın ifadesine göre. Dolayısıyla Alp 300 radarı S-400 radarlarından çok daha öteden ve net görüyorsa eğer, F-35'i rahat görür. F-35'in bir de çok büyük bir açığı var. O da tek motorlu, 43 bin librelik, art yakıtı çok yüksek. Bu şu demektir.
1: Sıcaklık mı?
0: Sıcaklık, ısı. İnanılmaz bir ısı yayıyor. Dolayısıyla kızılötesi arayıcılar çok rahat yakalıyor. İran yakaladı bir tanesini. Basit bir İHA, SİHA hatta.
1: Eski yakaladı. Model değil mi?
0: Eski model. Tabii havada karşılaştılar bunlar. Tabii F-35 pilotu hava sahası boş ya İran'ın. Çok rahat bir şekilde düz uçuş yaparken o esnada yakaladı SİHA, İran'a ait. Bir tane basit bir füze gönderdi. Yani ısıya evet, duyarlı. Çok eski de 2. Dünya Savaşı'ndan falan kalma tekniklerinden. Gitti tak diye vurdu.
1: Peki şimdi
0: ama indiremedi tabii, yalpaladı.
1: Peki şimdi bir de İsrail'le karşılaştıralım bir de.
0: Bizim önce bitirelim de şey, Yunanistan. Yunanistan'la bizim aramızda kara kuvvetleri açısından müthiş bir fark var. Şimdi Global Firepower çok böyle tekin bir yer değil ama genelde bütün şeyler orduları orada kıyaslarlar. Bizim Global Firepower'a göre sıramız 9. Yani bütün güç parametreleri, nüfus, bütçe, hava kuvveti, deniz kuvveti, kara, hava savunma, her şey, teknoloji, tüm kriterlere göre 9. sıradayız dünya çapında. Yunanistan 30. sırada.
1: İsrail 17 mi?
0: İsrail 17. Yani bu sıra bile bir fikir verir.
1: Gösteriyor değil mi?
0: Hiçbir faktörü dikkate almayın. Yani ordumuzun kahramanlığı, pilotaj yeteneklerimiz, işte bizim operatif tecrübelerimiz.
2: Tecrübemiz.
0: Hiç bunları dikkate almayın. Tabii. Sadece karşılaştırın birliklerinizi, şeylerinizi, kuvvetlerinizi.
1: Şimdi şu şeyin üstünden bir gidelim Kemal Bey. Çin'in Nissan Sedan.

0: İsrailli havacılık uzmanı neler demiş? Türkiye bize ulaşmanın yolunu bulur. Eğer çatışırsak bedeli İsrail'e ağır olur. Yani bedeli bize de ağır olur ama İsrail yok olur, değil mi? Yani...
1: Yok. Bizim, ben şöyle söyleyeyim. İsrail Hava Kuvvetleri bizim sınırlarımızdan, yani bizim ana kıtamızdan içeriye girmesi neredeyse imkansız. Dediğim gibi F-35 var mı? Var. F-15I var onlarda. Bu iki tip uçak eğer bizim kara sınırlarımıza doğru yaklaşmaya başladığı andan itibaren bizim radarlarımız daha ileriden gördüğü için bizim füzelerimiz hemen ateşlenir oraya doğru. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz. Artı bize Kürecik radarı var biliyorsunuz. 5000 kilometre çapında. Biz de görüyoruz onunla. NATO da görüyor. Dolayısıyla bu görüş bize çok önceden bir tespit imkanı sağlıyor. Bizim bir de hava hava imkanımız çok iyi. Yani F-16'larımız havadayken, bizim siper hisarlar yerde konuştuyken ve hava savunma silahlarımız Gürz gibi, işte ne bileyim Korkut gibi, Sungur gibi silahlarımız konuşlu ve açıkken, teyakkuzdayken gelen uçakları rahatlıkla görebiliyoruz.
0: Kızıl Elma mıydı havada balistik ateşle?
1: Evet, Kızıl Elma.
0: Onu F-16'lara da takabiliyor muyuz biz herhalde?
1: Takabiliriz, tabii.
0: Takabiliyoruz
1: Anka
0: değil mi?
1: Anka 3. Ondan sonra şey, Kızıl Elma. Hadi Kızıl Elma şu anda aşaması devam ediyor ama Anka 3 havada şu anda. Onunla beraber rahatlıkla biz havadan füzelerle aktarabiliriz. Fakat F-35'in diğer bir avantajı şu olabilir. F-35 radarı 180 kilometreden görebiliyor havadaki unsurları. Dolayısıyla yukarıdan 180 kilometreden gördüğü andan itibaren bizim radarın F-16 mesela 70'lerde falan görüyor. O yüzden F-16 ile F-35 yukarıda karşılaştığında bir tane görüş ötesi füze atarsa eğer F-35, F-16'yı imha edebilir. Bu arada bunlar iki uçak, 5. nesil uçak olması lazım tabii, Kaan'ın olması lazım. Havada karşılaştıklarında ikisi de radarı kapatmak zorunda. Havada ikisi
0: radar
1: de...
0: Radar açıksa çünkü yerini bildiriyor değil mi?
1: İkisi de birbirini aynı mesafeden gördüğü için ikisi de radarı kapatıyor. Kapattığı andan itibaren birbirlerine 30-40 kilometre itibaren görme başlıyor. O anda ikisi aynı anda ateşliyor. Mesela bizdeki Gökdağ'ın atar ya da işte Gökhan atar ya da Meteor atar bizden. Şeyden de Meteor atar ya da Ram atar. Attığı andan itibaren bu sefer kaçış yetenekleri ön plana çıkıyor. F-35 kaçamıyor çok fazla. Manevra kabiliyeti olmadığı için çok yüksek ama F-16 çok kıvrak. Ani yükseliş, ani alçalış yapabiliyor. O yüzden F-35 ile F-16'yı havada karşılaştırmak doğru değil. Birisi 5. nesil, birisi 4.5 nesil. Ama Kaan çıksa havaya F-35'i çok rahat bir şekilde alt edebilecek
0: Türk
1: gibi
0: gözüküyor. Türk pilotları 180 saat uçuyor demek ne demek? Ne de 180 saat?
1: Yıllık uçtuğu harp aracıyla saati, saat. Ortalama mı bu tabii? Bazıları belki 300 uçuyor, bazıları 120 uçuyor. 180 saat dünya standartlarında, bir uzman hocamız söylemişti, dünya standartlarının çok üstünde. O yüzden yetenekleri de çok fazla. Ve bizim pilotlarımızın harp yetenekleri var. Nereye katıldılar bizim pilotlarımız? 2001'deki Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan 11 Eylül saldırılarında Amerika'yı korumak için gönderilen NATO filosundaydılar. Baltık Cumhuriyetleri'ndeki CAP görevi, yani hava polisliği görevinde şu anda aktif görev yapıyorlar. Artı biz terörle mücadele kapsamında harekatları Irak ve Suriye'de desteklemiş olduk.
0: Şimdi bu konuyu şu soruyla kapatıp Rusya'ya geçelim.
1: Evet.
0: İsrail artı Yunanistan'a Türkiye'nin gücü yeter mi?
1: Çok fazla rahatlık da yeter. Çünkü şundan söylüyorum ben. Şimdi bunlar ne yapacaklar? Nasıl bir taktik uygulayacaklar? İsrail Suriye'den girecek. Planı o çünkü. Yunanistan'da adalar üzerinden bir girdi yapacak. Şimdi Türkiye bunların hepsini bekleyecek hali yok. Türkiye bununla ilgili kesin bir istihbarat raporu alırsa
0: daha
1: her iki tarafı önceden
0: inecek. Preemptif denilen şey.
1: Aynen. Önleyici. Dolayısıyla Türkiye kendisine bir saldırı yapılmasını beklemeden, çünkü Türkiye'nin artık savunma planı yok. Türkiye savunmak için taarruzi harekat planları kullanıyor. Onun için Yunanistan da böyle bir niyeti kesin ve kati surette uygulamaya dair bir istihbarat raporuyla tespit edilirse oraya ve diğer güney tarafa İsrail Suriye üzerinden bir önleyici harekat yapılabilir, yapmalı bence.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın 115. yılıymış. Onun
1: evet.
0: Kanıtımı bu.
1: Evet. Bakın çok çeşitli hava araçlarımız, füzelerimiz, gökdağlar, bozdağlar, Atmaca, Akata, kapsülü
0: evet, atmaca. Şimdi yavaş yavaş Rusya cephesine doğru gelelim sevgili seyirciler.
1: Tabii ki analizdeki doğru yani. Hepsi hemen hemen. Türkiye analizi var mı?
0: Evet, o zaten... Evet.

0: biliyorlar. Zaten ben seyrediyorum. Yani olayın vehametinin farkındalar. Fakat pek bir çıkış yolu da bulamıyorlar. Çünkü onların da bir büyük İsrail projesi diye bir belaları var başında.
1: Evet.
0: Bir çıkış yolu bulamıyorlar. Yani bunun olmazsa olmayacağını düşünüyorlar.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Onu burada söylemek zorundayız. Mesela 1967 ve 1973 yıllarında Arap Ligi vardı. Resmi adı Arap Cumhuriyeti biliyorsunuz. Arap, ne diyeyim, Birleşik Arap Cumhuriyeti falan gibi adları var onların. Ürdün vardı, Suriye vardı, Mısır vardı. Bu üç ülke birleştiler. 67 ve 73'te İsrail'e tek başlarına taarruz ettiler. Ama Mısır hava kuvvetlerini yerde vurdular. Ürdün kuvvetlerini karada...
0: 6 günde mahvetti değil mi?
1: Tabii. Yani Suriye birlikleri Lübnan'dan ve Golan'dan çekilmek zorunda kaldı. Mısır Sina'yı kaybetti. Tek başına o zaman İsrail vardı. Dedi ki İsrail, bakın bütün Arap camiası birleşti. İki defa yendim. Bugüne kadarki tüm şımarıklığını, tüm cesaretini o üç oradan ülkenin başarısızlığından aldı. Eğer biz Mekke anlaşması gereği İsrail'in yapacağı böyle ilerlemeleri, Suriye saldırılarını filan üç ülke, Türkiye'nin içinde bulunduğu ülke önleyemezsek 73'teki Arapların düştüğü duruma düşme evet. durumu olabilir. Sıkıntılı yani bu. Türkiye olduğu için düşmeyiz ama bir şekilde çok ciddi organize olmamız gerekiyor.
0: Evet, kurtuluş.
2: Evet.
0: Witkoff ve Kushner Moskova'ya gidip ne dediler?
2: Önce biliyorsunuz Trump biraz bu işi gizledi. Rutin bir gezi yaptı. CIA başkanı gitti Moskova'ya önce. Ya ne oluyor? İşte değişik spekülasyonlar oldu. Galiba nükleer kullanacak Putin, onu engelleyelim. Ya da Baltık'a girecek Rusya, onu engelleyelim gibisinden. Ama her zaman şu yorum daha önemli. Yani inanılmaz Kiev'e yönelik Rusya'nın çok ciddi saldırıları vardı. Zaten Rus askeri stratejisi de öyle daha tarafsız uzmanlarca şöyle değerlendiriliyordu. Ruslar şuna karar verdi. Yani biz bu askeri ateş gücünü artırmazsak masada da siyasette de diplomaside de bir çözüm gelmeyecek diye. Bunun ardından bu Trump yeniden özellikle...
0: Yani nedir, amacı nedir? Biraz yavaş ol demeye mi gidiyorlar Putin'e? Niye gidiyorlar sence?
2: Hayır, öyle bir noktada ki şu an Ukrayna'nın dayanma gücü kalmadı. Zaten... Ya bunu bir barışla durdurmak istiyorlar. Yani eğer böyle giderse bu son Kiev'e yönelik saldırılar şunu gösterdi. Yani Rusya ateş gücünü daha da arttıracak. Ukrayna'nın bir kara devletine dönüşme ihtimali çok yüksek. Odessa gidebilir. Bunu durdurmak da istiyorlar
0: Kemal
2: aynı
0: Hoca,
2: zamanda.
0: Şimdi... Bir harita varsa Amerikalıların bir... oraya gidiyor olması onların daha zayıf olduğunun göstergesi değil mi? Zayıf olan taraf öbürüne gidiyor.
1: Tabii ayağına gidiyorlar ve pazarlık yapıyorlar. Bir harita varsa ben bu
0: harita,
1: Kurtuluş Bey'in söylediği Ukrayna haritası.
0: Ha.
1: Ha, evet.
0: Geliyor şimdi, gelecek o.
1: Tamam. Şimdi orada şöyle bir şey var. Witkoff ve Kushner gidiyor. Kushner damat, Witkoff biliyorsunuz bölgeden sorumlu kişi. Ya sadece Orta Doğu'dan değil Avrupa'dan da sorumlu bir kişi. Dolayısıyla bunlar gidiyorlar, muadilleriyle görüştüler önce. Oturdular, pazarlık yaptılar, sonra Putin'le görüştüler. Putin onların önüne bir harita koydu. O haritayı gösterecek şimdi.
0: Var mı o harita?
1: Ya bu bir spekülasyon da olabilir. Çok ciddi konuşmamız gerekiyor bu konuda.
0: Bu mu harita?
1: Ukrayna haritası. Evet, olabilir, burası da olabilir. Bakın dedi ki Putin, şimdi şurada Donbas ve Luhansk ve Donetsk var değil mi burada? Zaporijya var, Herson var şurada, Kırım var. Dedi ki bakın biz, şurada da Harkiv var. Harkiv. Şöyle bir harita çizmişler. Harkiv'den başlıyor. Nehri geçiyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz. Herson'u da almak kaydıyla. Buradan yukarı doğru çıkıyor. Ve şurada Transdniester'le birleşiyor. Şurada da Odessa var. Haritayı şöyle yapmışlar.
0: Bunu alacağım diyor yani Putin'e.
1: Evet. Ve diyor ki Donetsk'teki ve Luhansk'taki vatandaşlara referandum yapılacak. Referanduma işte gözlemciler falan katılabilir. İlhak anlaşması yapılacak. Yani kesin ve kati BM'nin tanıdığı statü olacak diyor. Harita böyle geliyor. Transdniester'de bitiyor.
0: Şimdi evet, bu vurduğu noktalar. Evet.
1: Evet. Bakın gördünüz mü? Şuradan işte başlıyor şöyle. Şöyle genişletmişler komple. Nehri de alıyorsunuz evet. Şöyle. Şuradaki Moldova'daki Transdniester'i de alıyorsunuz şöyle komple. Kapatıyorsunuz.
0: Nükleer santral falan vardı buralarda zaten.

0: Tabii Zaporojiye burada ve bu bölgeyi komple Ruslar istiyor. Bir de şu bölgelerde Kiev'i hatta tabii buna çok inanmak mümkün değil de Polonya'ya biraz toprak veriyorlar. Romanya'ya veriyorlar ve Macaristan'a
1: veriyorlar. Peki ne oldu şimdi İran, İsrail, Ukrayna, Rusya bir cepheler birleşti diye bir teori vardı.
0: Bu tarafta Amerikalılar var. Hı-hı. Zaten tek muhatap bu. İngilizler var, Fransızlar var. Yani batıdaki cephede müttefik kuvvetleri bunlar. Hem Orta Doğu'da, İran'da ve Ukrayna'da. Yani batının tarafı belli. Doğu'nun tarafında ne var? İran var. Zaten savaşan bir ülke. Bu tarafta Rusya var. Yine savaşan ülke. Çin şu anda arka planda destek vermeye devam ediyor. Bence müttefiklerin karşısındaki ittifak grubu. Şimdi burada ortada Türkiye var ve Orta Doğu ülkeleri var. Aynı savaşın devamında Filistin cephesi var bu tarafta. Yemen cephesi açık duruyor. Lübnan cephesi açık duruyor. Suriye cephesi henüz açılmadı. Açılmak üzereydi. Türkiye Şara hükümetiyle onu durdurdu. Şimdi Suriye'de bir cephe açmak istiyorlar. Dediğiniz doğru. Avrupa, yani Doğu Avrupa. İnin aşağı doğru Hazar, belki Kafkaslar. Aşağı doğru devam edersek İran, Filistin, Suriye, Lübnan. Yani Orta Doğu komple Doğu Avrupa ile birleşti. Dünyayı şöyle ikiye bölün. Aynı hatta hepsi. Hepsi aynı hatta. İşte bundan sonra bir cephe de Türkiye'de Yunanistan üzerinden açılsın isteniyor. Bir de KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi.
1: Putin'in danışmanı ne demiş? Bir onu dinleyelim o arada.
0: Bunlar çok tehlikeli cepheler.
2: Şu anda Ukrayna'da her 4 ölüm için yalnızca bir çocuk doğuyor. Ukrayna'da geri dönüşü olmayan nokta açıldı. Bu tamamen yok oluş demektir. Ve bu ülkeyi kurtarabilecek tek şey Rusya'dır. Aslında biz bunu bir kez zaten yaptık. Bu topraklar geçmişte Rusya'ya dahil edildiğinde nüfusumuzu Ukrayna'ya yeniden yerleştirdik.
1: Evet, Rusya çok emin konuşuyor.
0: Gayet rahat konuşuyor. Yani diyor ki evet biz Ukrayna bizim toprağımız. Ukrayna halkı da bizden, Slav. Dolayısıyla biz bu Ukrayna'yı asla batıya kaptırmayacağız. Ve ilerleme devam ediyor. Hatırlar mısınız? Her şey durdu denmişti bir ara. Yani saldırılar durdu, arkive giremiyor, bu falan. Bakın adam pariteyi koydu önüne işte. Transdniester, Odessa, burada konuştuk değil mi? Siz de konuştuk.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu deniz çıkışını kapatıp Ukrayna'yı
1: biraz
0: sadece...
1: Biraz uzadı yalnız bu. Ben mesela Odessa'yı bundan 2 yıl önce almış yani, olacağını tahmin ediyordum.
0: Çok da kolay olmuyor elbette bazı şeyler. Uluslararası şeyler de var, baskılar da var bölgede. Çünkü Odessa'da çok büyük bir tahıl ambarı var. Şöyle bir ülke hayal ediyorlar. Ha, Belarus'a da şöyle diyorlar. Belarus için bu pazarlıkta. Svalki diye bir koridor var diye Kaliningrad'a giden. Svalki'yi de Belarus'a verin diyorlar. Hmm. Dediğim gibi bunlar hep spekülatif şeyler ama bir şekilde böyle bir jeopolitik değişim arzu ediyor Putin. Ve burada Amerikalıların istediği bir takım değerli madenler var bu bölgede. Adamlara sanki tek derdi oymuş gibi gözüküyor. Yani işte yarı iletkenler, nadir toprak elementleri o kadar çok bol miktarda var ki hatta işgal edilen yerlerde de var madenler. Rusya Amerika'yla gelin tamam anlaşalım. Gidin siz de Zelenski ile anlaşın. Onlar oradakileri bizimkileri de buradan çıkartın. Bunun karını paylaşalım diyor. Amerikalılar Rusların bu yaklaşımından çok mutlular. Özellikle Trump çok mutlu. Amerikan şirketleri belki de çok yakınlarda bekliyorlar yatırım yapmak için orayı. Böyle bir döngü var orada. Tabii bu Doğu Avrupa konusu
3: geçen hafta
0: ibaret olmayabilir. Baltıklar
3: hocamın sözünü kestim ama geçen hafta da burada neyi konuşuyorduk? Boris Johnson eski İngiltere Başbakanı şöyle bir hava esmeye başladı. Ukrayna asla uzlaşmamalı şeyle. Rusya'yla, Putin'le asla Zelenski anlaşmamalı. Aslında bu plandan haberdarlar. Yani Rusya ateş gücünü arttırdı. Bunda da siyasi bir akıl da var. Masaya da oturtmak istiyor. Rusya da aslında bir çözüm arayışı içerisinde aynı zamanda. Amerika'da bence buna öncülük ediyor. Ya bu işi bir an önce bitirelim. Kiev'e yönelik saldırılar biliyorsunuz bu Witkoff ziyaretiyle beraber durduruldu.
0: Üç gün
3: buna durdurdu bu saldırıları. Sebebi şu, Putin de Rusya'da istiyor ve Putin
1: Amerika ile İngiltere arasında fark mı var Kurtuluş?
3: Var.
1: Var değil mi?
3: Var.
1: Amerika'nın istediğiyle...
3: Abi Putin aleyhinde de çok acayip uluslararası basında haberler çıkmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en çok Rus askerini Putin öldürttü. Bu yüzden anlaşmaya yanaşamaz. Rusya bu anlaşmayı kabul etmez. Ya orada da bir şey yapmaya çalışıyorlar. Rusya'da da anlaşma olmasın diye uğraşıyorlar. Biraz eğer Zelenski biraz daha İngiltere'nin etkisinden çıkabilip Amerika Trump etkisi altında ve Rusya'nın da ateş gücüyle bir çözüme razı olabilir. Evet. Ama bunun da geçici evet. olduğunu söyleyelim.
1: Sevgili seyirciler, bu görüntüler Ukrayna'dan geliyor. Hızla terk ediyorlar ülkeyi. Yani Ukrayna gerçekten o Putin'in danışmanının dediği gibi
3: yok oluşun eşiğine.
1: Yok oluşun eşiğine gelmiş durumda. Sevgili seyirciler, tüyler ürpertecek
0: çok
1: görüntüler.
0: Çok kötü gerçekten evet.
1: Yani şimdi burada herkes söylüyor ya, yok ekonomi kötüymüş, yok Tayyip Erdoğan onu yaptı. Ya ölmekle bayılmayı karıştırmasın kimse. Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı şu anda Ukrayna'nın yerinde Türkiye vardı. İran'la, Rusya'yla savaşmak üzere dizayn edilmiş olan ülke Türkiye.
3: Bakın o dönem altılı masanın dönemiydi ya bu savaş başlattığında. Hala o siyasi figürler sahnedeydi. Hemen biz de Rusya'ya karşı cephe alalım diye tavır açıkladılar.
1: Evet.
3: Baskı yapmaya çalıştılar hükümet üzerinde. Yani biz de efendim Rusya'ya karşı şey yapalım. Avrupa ne yapıyorsa, tedbirler alıyorsa biz de alalım. Ambargo koyalım. Yani
0: Ukrayna yardım
1: yani Ukrayna'nın başı evet. Türkiye Rusya'ya saldırmadığı için yandı. Eğer Rus büyükelçisini, FETÖ polisini öldürttüklerinde, Rus uçağını düşürdüklerinde biz savaş moduna girseydik, zavallı Ukraynalılar belki de bu hale düşmeyeceklerdi belki değil mi? De,
0: evet.
1: Biz yani, biz bu hallerde olacaktık.
0: Ama bakın biz ne yapıyoruz burada analiz yaparken? İşte İsrail var değil mi hedefte şu anda? İsrail şöyle bir takım yerleşmeler yapıyor, silahlar üretiyor, Amerika'dan mühimmat alıyor, işte Yunanistan'a veriyor. Biz de ne diyoruz? Tamam versin. Biz de bunun karşılığında bu var, onun karşılığında bu var diyoruz. Şimdi onu diyemeyecektik ki. O zaman Amerika'ya yarayacaktık. Ya bak işte Yunanistan'a İsrail silahlandırıyor, bize şunu verir misin? Verir mi sizce? Ya da Almanları arayacaktık, diyecek ki Leopard tanklarının motorları ömrü tükendi, bize motor ver dese verir mi Almanlar eğer Altay tankı olmasaydı? Yani son 15 yıldır yapılan tüm sanayi atılımları, harp sanayi atılımları işte bugünler içindi. Bunları öngörmek çok kolay bir şey değil. Dediğiniz bu çok doğru. Trenlere doluşan belki işte Esenyurt vatandaşı olacaktı. Beylikdüzü vatandaşı olacaktı. Belki Ankara değil mi?
3: Bu kıyılardaki vatandaşı. Şu tarihi hatırlatayım. Yani insanlar belki şimdi tarih gerçekleşmediği için normal kabul ediyorlar ya. Ya bir tertip. Rus büyükelçisi öldürülüyor, Rus uçağı düşürülüyor. Bir tertiple aslında Türkiye Rusya ile karşı karşıya getirilmek isteniyor ve savaştırılmak isteniyor. Belki de Ukrayna'dan önceki aranan o savaş aktörü Türkiye'ydi. Şimdi bu insanlara böyle hani yaşamadığımız için uzaktan gelebilir. Ama şunu hatırlatalım. Biz Birinci Dünya Savaşı'na da yine bir tertiple Sivastopol'u Rusya'ya bombalayarak katıldık. Ya savaş, Birinci Dünya Savaşı'na da biz zaten Ruslarla karşı karşıya geldiğimiz için girdik. Bir evet. tertiple bakın. Deniz Alman denizaltılarla Sivastopol'u bombaladık.
1: Evet, Zelenski vari şaklabanların ülkeyi yönetmesinin bedeli maalesef çok ağır oluyor. İşte o konuda da direkten döndük. Yani bu İBB operasyonunda Türkiye'yi bence açık söyleyelim burada Ukraynalılaştırma operasyonuydu. Değil mi?
0: Bakın Gezi olayları bile dış müdahaleye hazırlıktı. 15 Temmuz dış müdahaleye hazırlıktı. Arap Baharı'nın tam göbeğinde gerçekleşti o. Bundan sonra yapılan işte FETÖ'nün yaptığı büyükelçi suikasti Ruslarla karşı karşıya gelmemiz için Kurtuluş Bey'in ifade ettiği gibi uçak düşme olayları hep bir savaş senaryosunun bir parçasıydı. Ya bunu yapanlar bir anlamayabilir. O polis, katil polis çekip silahını vururken şöyle motive oldu. Ya bir talimat aldı, dedi ki Ruslar bizi çok mahvetti, darbeyi onlar engelledi filan diye. Ama arka planda onun CIA başka bir takım planların parçası olarak kullandı. Hala bu oyun devam ediyor, bitmiş değil. Hiçbir şey süt liman değil. Ekonominin kırılgan olması, enflasyon rakamları, iktisaden şu anda Türk insanların...
1: Ya onların dediğini yapsaydık...
0: bunun bir parçası.
1: Ya onların dediği Ukrayna'nın kulaklarından para fışkırıyordu. Hala para veriyorlar. Onların dediklerini yapıp biz Rusya'yı düşman ilan etsek... IMF bütün kredileri de verecekti.
0: Tabii.
1: Her kulaklarımızdan bizim de paralar
0: belki
1: çıkacaktı.
0: Belki Avrupa Birliği bile ilerletecekti.
1: İlerletecekti ama ne olacaktı? Ölüme gidecektik işte böyle evet. trenlerle.
0: Maalesef.
1: Çocuklarımız
0: maalesef.
1: Ölecekti değil mi?
0: 10 milyon. Şu anda yerinden edilmiş Ukraynalı var. 10 milyon.
1: İran'la da savaşmak bize düşerdi milyon. Değil mi şu anda? Yani
0: İran'la savaşmak düşerdi. İsrail'in Filistin katliamları karşısında ne diyecektiniz? Ağzınızdan bir laf çıkabilir miydi o zamanlar?
4: Tabii hiçbir şey çıkamaz.
0: Bir dosya hazırlayıp divana gönderebilir miydiniz? Hiçbirini yapamazsınız. Ve sadece seyretmek ve susmak zorunda kalırdınız. İşte o yüzden Filistin politikasını çok rahat aktarabiliyoruz dünya kamuoyuna. Evet. Ve bütün bu silah sistemleri çok yaban atılır şeyler değil. Bunlar reel şeyler, gerçek şeyler.
1: Evet, şimdi biraz şu ajan davasına mı gelsek acaba? Abdurrahman. Bu sevgili seyirciler, sizi alalım Kemal Bey oraya.
0: Şöyle bırakayım ben size.
1: Evet, onu alayım ben. Bu Hüseyin Gün'ün şeysi Abdurrahman.
0: Evet.
1: Evet sevgili seyirciler, Hüseyin Gün'ün davası görüldü İBB davasında, değil mi?
5: Evet.
1: Ne oldu, bu, bir özetlersen bize.
5: Çok önemli bir soruşturma. Yani bu Hüseyin Gün'ün özellikle Aaron Barr ismindeki eski Amerikan istihbarat elemanı ile birlikte bir şirket kurdukları ve bu şirket üzerinden aslında Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinde İstanbulluların, hatta Necati Özkan bir köprü vazifesi görüyor burada. Yani Hüseyin Gün'le Ekrem İmamoğlu arasında, ki Hüseyin Gün'ün birçok ülkede darbe girişimlerinde ve iç karışıklıklarda bu soruşturmada hazırlanan iddianamede dijital materyaller inceleniyor ve hepsi delillendirilmiş bir şekilde 2019
1: yerel... Ne yapmışlar yere, yani bunlar?
5: İstanbul Selin ve İBB'nin dijital verilerini alıp bu Aaron Barr ismindeki 25 yıldır Amerikan istihbaratına CIA elemanı olarak çalışan ve eski bir istihbarat elemanı olan Aaron Barr üzerinden hem o verileri Dark Web'e yüklüyorlar. Bakın, bu bir suç teşkil ediyor. Siyasal casusluk suçunu teşkil ediyor. Hem de bu analizlerle beraber Ekrem İmamoğlu lehine siyasi manipülasyon ve algı operasyonlarının oluşturulması noktasında bir istihbarat çalışması yapıyorlar.
1: Abdurrahman, bu Mark John Surgeon, Spurgeon Allen, Jamie Misk, bunlar kim?
4: Bunlar telefonunda çıkan, Hüseyin Gün'ün telefonunda bu istihbaratçıların...
1: Bu Richard Moore Türkiye Büyükelçisi'ydi mesela. Büyükelçisi,
4: sonra MI6'in başkanı oldu. Evet. Bunlarla doğrudan konuşabilen bir kişi Hüseyin Gün. Zaten o yüzden de bu soruşturmada önem arz etti. İngiliz istihbarat servisiyle, Amerikan istihbarat servisleri, İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı üst düzey subaylar, diplomatlarla telefon irtibatları veya rehberinde o kişilere ait isimler çıkınca önemini daha da arttırdı.
1: Neler diyor peki bu Hüseyin Gün, itiraf mı ediyor, Hüseyin inkar mı ediyor, ne yapıyor?
4: 280 sayfalık İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde zaten bu ilişkileri itiraf etmişti. Biz bunu çokça gündeme getirdik. Cemil Barut.
1: İtirafa devam ediyor değil mi?
4: Evet. Zaten biz diyor bunu diyor gizli bir şey değildi diyor. Biz diyor bu verileri Necati Özkan'dan aldık ve ben bu verileri Aaron Barr'ın olduğu Amerika'daki istihbarat yani oradaki özel bir istihbarat şirketine oraya yolladık. Bu verileri İstanbul Senin uygulaması gibi farklı 16 milyon İstanbul'un verisini alıyor.
1: Bu orada, yolsuzluğun dışında bir casusluk soruşturması
5: davası.
1: Değil mi?
4: Doğrudan davası. Doğrudan bir casusluğu ve itiraf ediyor. Ben diyor bilmem diyor.
1: Ekrem İmamoğlu da gene bunun başında mı?
4: Tabii ki.
1: Öyle değil mi?
4: Necati Özkan. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Şimdi seçimlerde de bizzat birinci derecedeki danışmanı İstanbul'un veri, İBB'nin veri tabanındaki o verileri alıp tamamını alıp yani bir istihbarat servisine yollaması Ekrem İmamoğlu'nun bilgisinin dışında olması mümkün değil. Şimdi ve bunu veriyorlar bu istihbarat merkezinde, bu veriler işleniyor. Şunu yapın, bunu yapın, bunu yapın, bunu yapın, şu bölgede şunu yapın, şu bölgede şu kampanyayı yapın diyerek istihbarat destekli bir seçim stratejisi belirleniyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu sayede, yani yabancı istihbarat servislerinin bilgisi ve desteği sayesinde bir karşı casusluk olarak değerlendirilebilir. Niye casusluk? Çünkü İstanbul'daki yaşayan herkesin MİT'çisi var,

0: askeri var, savcısı, hakimi, gazetecisi, avukatı, herkes İstanbul'da evet. yaşayan bütün bu verileri verdiğiniz siz evet onu bir seçim kampanyası olarak veriyorsunuz ama yabancı istihbarat servisleri İstanbul'daki bu kadar evet. veriyi başka amaçlar için de kullanabilir. Örneğin sizin ev adresinizi biliyor. Sizin hangi su faturasını neyi ödediniz?
1: Ya burada ama daha şey
2: daha bu, tehlikesi de
1: daha
2: var.
1: Daha tehlikelisi aslında. Bu yolsuzluk çetesini iktidara getirip zaten kucağa Cemil getiriyor.
2: Sosyal medyadaki
1: adrese ya gerek kalmıyor.
2: Getirirken... Sosyal medya mesajlarına kadar ulaşmışlar. Bakın burada savcılığın iddianamesini de ben medyaya yansımış da okudum. Bakın bu İstanbul Sen'in uygulamaları üzerinden İstanbul'daki vatandaşlarımızın konum bilgileri, paylaşımları
1: evet, evet.
2: ve sosyal medyadaki özel o mesajlaşmalar, özel mesajlaşmalar analiz edilmiş, toplanmış herkesin özel mesajları ve bunlar bir kişisel veri olarak değil, sadece böyle masum gösterilecek bir kişisel verilerin evet. hukuka aykırı kullanması değil. Kişi analizleri yapılmış, seçmenlerin kişisel analizleri yapılmış.
0: Amerika'da evet. Trump seçimi kazandı diye benzer bir evet. Şeyi seçimleri iptal ettirmeye çalıştırdılar.
2: Yani burada 2019 yerel seçimlerinde Necati Özkan, Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu arasında bir köprü görmüş. Burada Merdan Yanardağ da var. Televizyonun eski sahibi. O da Tele1'de mesela çok enteresan 2023 senesinde sanırım Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulacak soruları dahi bu Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'a göndermiş, servis etmiş. O da aynı soruları almış, Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuş. Yani bir kişinin bu kadar yabancı istihbarat evet. elemanıyla ve diplomatla ve FETÖ iltisaklı kişiler de var bu soruşturmada. Bu kadar iletişim halinde olması bir zaten hayatın olağan akışına aykırı.
0: Hüseyin evet. Gün'ün zaten FETÖ'nün iki numarası eski Türkiye imamı olan Mustafa Özcan'la irtibatları var. Kendisi de bunu evet. kabul
2: kriptolu,
0: ediyor.
2: Kriptolu bu arada Vikir isminde bir kriptolu.
0: Vikir mi?
2: Aynen şey gibi işte FETÖ'cülerin kullandığı Baylok gibi bir kriptolu program evet. kullanıyor.
1: Sevgili evet. seyirciler bir de bakalım bu arada CHP'de neler oluyor? CHP'nin turba atları varmış.
3: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
4: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
5: Özgür Özel'le birlikte yeni partiye geçmeyerek mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP içinde kalan 49 isim disiplin sürecinin sonuna kadar beklemeye devam edecek. Gözlerse 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ve Kasım ayına kadar çıkması beklenen Yargıtay kararında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın olan 49 kişi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Bu isimler Yargıtay'dan hala olumlu bir karar çıkabileceğini ve parti yönetiminin yeniden kendilerine verilebileceğini düşünüyor.
4: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: Yargıtay'ın mutlak butlan kararını bozması halinde alınan disiplin kararlarının da iptal edileceğini belirten kurmaylar, bu nedenle savunma ve itirazlarını yaparak disiplin işlemleri tamamlanana kadar CHP'de kalmaya devam edecek. Kurmaylar Kasım ayına kadar bir karar çıkması halinde yeni partiye katılacak.
4: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
5: CHP kurmayları ise Truva atı olarak nitelendirdikleri 49 ismin parti suçu işlediğini ve tüzüğe aykırı hareket ettiğini savunuyor. Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayek Böke gibi söz konusu isimler için son kararın 18 Eylül'deki YDK toplantısında verileceğini belirtiyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim ve arınma sürecinde oldukça kritik bir viraja giriliyor.
4: Haydi arkadaşlar! Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
5: Partinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilen 9 Eylül tarihi, Ankara'da düzenlenecek geniş çaplı etkinliklerin yanı sıra siyasi arenayı hareketlendirecek önemli gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Bütün il ve ilçe başkanlarının başkentte bir araya geleceği bu tarihte, Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir merakla beklenen yeni kongre takvimini kamuoyuna duyurması öngörülüyor.
4: Ben Kemal, geliyorum.
5: Açıklanacak yeni kongre süreciyle birlikte il ve ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak, kurultay delegeleri sıfırdan belirlenecek.

0: Evet sevgili seyirciler, biz burada nereye karşı önlem alsak? Önce Yunanistan'a mı önlem alsak, yoksa İsrail terör devletine mi önlem alsak diye konuşurken Özgür Özel ne yapıyor? Bir de ona bakalım.
1: Son TÜİK verilerinde biliyorsunuz erime oranlarını açıkladılar.
0: Cimi kaldırır mısın?
1: O 23 bin lira da TÜİK'e göre 6 bin lira. TÜİK'e göre 9 bin lira. 23 bin lira artık 18 bin liralara düştü. ENA'ya göre de 14 bin liralara düştü alım gücü. Baktığımız zaman Türkiye'de emeklilerin aslında sorunları çok büyük. Geçinme sorunu var, hem de toplumsal yaşama katılma sorunu var aslında. En büyük sorunlardan biri de bu. Bizler emekli mücadelesini yaparken sağ olsun buradan meclise de gittim. O zamanki
0: evet, Kurtuluş. Ne yapıyor? Bu mikrofonların sırası çok mu önemli?
2: Yani sinir durumunun, düşünce durumunun, beyin sağlığının bayağı zorlandığını gösteren bir görüntü. Bilmiyorum, psikiyatrlar ya da psikologlar da bunu muhakkak yorumluyorlar da. Ya bir simetri takıntısı gibi bu düz eşitlemek, belirli bir sıraya koymak. Ya bu psikoloji.
0: Sahiden bir takıntısı mı var? Takıntısı var, numarası mı yapıyor? Ben
3: yani onun numarası değil,
2: uflandırıyor kendini. O şöyle yani dış dünyaya karşı özgüvenini yitiren kişilerde her şeyi bir düzene koyma, kontrol altına alma, kontrol altında tutma. Ya bilmiyorum, belki psikologlar daha uzman değerlendirmeler gerek ama bu özgüven çökmesi gibi bir durumu
0: ortaya. Bir şimdi bir araya bir de bir ses gireceğiz. Bir de onu dinleyelim. Özgür Özel bakın ne demiş sevgili seyirciler.
4: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti. Musavvat Bey, selam olsun, bu da bizden olsun yani. Bu sözümle.
0: Bunu hani şey diyorlar sevgili seyirciler, Freud'un şeysi, bilinçaltı dışarısı evet, sızıyor evet. Değil mi? Yani
2: normalde dil sürçmesi ama dil içerideki zihnindeki bir şeyi dışarı vurur. Zihninde olmayan bir şeyi dışarı vurmaz aynı zamanda. Bunu geçelim ama o bahsettiğimiz mikrofonların sıraya konulması
0: evet.
2: O bir kontrol duygusu. Yani o bir kontrol etme duygusu. Ve şunu yansıtıyor, kişiliğin dış dünyaya karşı büyük güvensizlik beslediğini ve özgüvenini büyük ölçüde kaybettiğini ve devamlı bu küçük nesnelerle bir kontrol kurmaya çalıştığını, zihnindeki bir kontrol
0: kurtuluşuna doğru mu?
5: Ben de Kurtuluş Bey'e katılıyorum, şunu da ekleyeyim. Yani bu sürekli İYİ Parti deyip siyasi gaflar yapması bir defa Yeni Parti'nin ne bir söylem ne de bir aslında kurumsal kimlik oturtamadığını gösteriyor. Yani kendinden bekleneni Özgür Özel bu süreçte zaten toplumla bütünleşemedi. Ve bir de sırtında İBB, yolsuzluk, ceza davası gibi işte kendi döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.
0: Kendi de korkuyor değil mi? Dokunulmazlık yani, kalkıp her an içeriye girebilir yani.
5: Yani orada meclise gelen fezlekeler var. Onlarla ilgili süreç tabii nasıl ilerleyecek bilmiyoruz. Ama şunu söylemek lazım. Yani burada bir söylem ve kimlik karmaşası var. Bir taraftan Özgür Özel konuşmalarında Yeni Parti yerine sürekli kendisi de kendisinin kurduğu bir takım teşkilattaki işte isimler de geçen bir ilçe başkanı sanırım Kadıköy ilçe başkanıydı. O da İyi Parti dedi. Özgür Özel de İyi Parti diyor. Halen Yeni Parti'nin kimliğini kendi zihinlerinde dahi oluşturamamışlar ve bir de şöyle bir bölünme sıkıntısı da yaşıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal işte geçmişi ve ağırlığı ve seçmendeki karşılığına yönelik kendilerinin de kendi işlerinde bir bölünme de korkuları da var. Yani burada baktığımızda mesela şunu söylüyor Özgür Özel, çok enteresan. Eğer Yargıtay'da mutlak buttan kararı ile ilgili bir bozma kararı, kaldırma kararı gelirse ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmeyeceğim diyor. Zaten hukuken dönemez, istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yani istifa etmeseydi belki bir bozma kararıyla genel başkanlığa geri dönebilirdi. Ama o

0: Kemal Kılıçdaroğlu kendisini milletvekili evet. yaptı, grup başkan vekili yaptı. Ama ne evet. dedi Kemal Bey? Sırtımdan hançerlediler beni dedi, değil mi? Biz şunu görüyoruz. Bakın
1: kendi
0: ismi
1: de Baykal'ı hançerlemişti. Artık orada o zincir devam ediyor.
0: Yani ismi yeni parti olur, YP olur. Evet. Yeni işte yapılan, kurulan bir parti olur ama şunu görüyoruz. İsmini yeni koymalarına rağmen kadroları
2: şimdi
0: eski.
2: Şimdi araya giriyorum. Şimdi bu da tokalaşma krizi. Yani ne kadar bir kötü bir ruh hali var ki el sıkıştılar diye Özgür Özel'in kariyeri bitti diye söyleniyor ya. Böyle evet, bir kepazelik evet. olur
0: bakın,
2: mu?
0: Seçmen bunları takip ediyor. Vatandaşlarımız izliyor. Geleceğe dair bir umut, bir vaatte bulunamayacaklarını, bir projeksiyonlarının bir geleceğin, çünkü halen kendi aralarında dahi yani bir yerde bir programda bir taziyede bir araya geldiklerinde tokalaşamıyorlar veya tokalaştıklarında dahi bu bir linçe
2: Kurtuluş. Ne diyorsun bunu bu el?
3: Şimdi bu Özgür Özel üzerinde bir baskıdan bahsediyoruz. Psikolojik olarak çok ciddi bir baskı var. Bu kendisini aslında konumlandırdığı yerle ilgili. Yani çok olmayacak işlerin içine girdi. Mutlak butlan kararı mı var? Tam yargı kararı vermiş, oturursun yerinde. Evet, hiç bu kadar zorluğun içerisine kendisini koymak zorunda değildi. Fakat burada da gördük, yani geldiği nokta ne olmuş? Kontrol duygusu artmış. Küçük nesneleri böyle hizaya getirerek, kontrol ederek aslında dış dünyayı da kontrol etmeye çalışıyor. Fakat dış dünyayla ilgili kontrolünü de kaybetmiş. Yani buna özgüven çökmesi deniliyor. Buradaki sorun da bakın, kim peki, neden dolayı bu özür diliyor, neden dolayı bu kadar sinirli, neden dolayı bu kadar öfkeli? Şimdi İmamoğlu'yla aralarında bu sefer soğuk rüzgarlar esiyor.
2: Yani, ya Kurtuluş, bu nefret siyasetinin de bir yere varamayacağını öğrenmedim bunlar. Yani nefret ede ede sonunda herkes birbirinden nefret etmeye başladı. Şimdi gene el sıkıştılar diye gene o aynı nefret şeyini, yani akıllanmadılar mı hiç bunlar? Yani, nefretle bir yere varacaklarını anlatmak.
3: Yani önce hükümetle oturuyorlar diye biz işte normalleşiyoruz diye, biliyorsunuz seçimlerden sonra, yerel seçimlerden sonra hükümetle yakınlaşma siyaseti açıkladı. Sonra birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ve kurulan yeni partinin bir argümanı yok, bir programı yok. Toplumsal ihtiyaçlardan doğmadı, toplumsal hedeflere sahip değil.
2: Mesela İsrail'e karşı mı değil mi? Biliyor muyuz bunu? Yani Filistin'deki soykırıma karşı mı değil mi? Biliyor muyuz bunu? Yunanistan'la...
3: Ya Filistinlilere terör örgütü dediler. Tamam, bunların gerçek kişiliği o. Şimdi sonradan döndüler işte İsrail ya kemküm ediyorlar. Doğru bir ifade de kullanamıyorlar. Şunu söyleyeyim. Hani dediniz ya hocam, dedi ki ya, dedi Kemal Kılıçdaroğlu tanıttı.
0: Evet.
3: Ama Kemal Kılıçdaroğlu hangi lobiden, hangi ortamdan geldi yani? Adam ona bakıyor. Beni kim buraya gönderdiye evet. bakıyor. Ona bakmıyoruz. Asıl sahiplerine bakıyor. Burada da siyasetle
0: delegelere kim para dağıttı mesela, değil
3: varlık,
0: mi?
3: Orada. Kendi varlıklarını devam ettirmek için çok kirli bir ağın içerisine girmişler ve bu kirli ağın içerisinde de İsrail'e de laf edemiyorlar. Şu Filistin'deki mazlumların yanında da olamıyorlar. İşte yeri geldi mi ya, birinin elini de sıkamıyorlar. Ya özgüven sorunun mu var? Sen niye el sıkamıyorsun? Ya el sıkıyorum, ben siyasetçiyim.
2: Sıktım ama sıkmadım falan diyor. Yani, topluğu ne kadar yeri yok. Yani, sıkmışsın yani. İşte elini.
0: Elini sıksan ne olacak?
3: Yani, sıksan ne olur ya? Evet, sıktım, ne var bunda yani?
0: Bunu bu kadar...
3: Ya şu, bu özgür irade taşıyabilir mi? Adı özgür ya. Hangi özgür iradenin sahibi olabilir bu baskı altında? Biriyle el sıkıştığı için... Eğer hesap vermek zorunda olduğunu hissediyorsa
0: Ekrem İmamoğlu'na hesap verecek. Ya.
3: Yani aslında mesele o diyorum. Yani ya bu baskı nereden çıktı? Kemal Kılıçdaroğlu'na niye sıkıştı? Silivri'den bir baskı görüyor.
0: Talimat aldı. Yani.
3: Ya baskı görüyor. Silivri'den baskı görüyor. Zaten kendi işlerinde şu
2: fırça
3: an...
2: mı yedi yani?
3: Tabii.
2: Öyle mi diyorsun?
3: Yani o kim tepkiyi gösteriyor? Sen Kemal Kılıçdaroğlu'na elini sıktın diye kim tepki gösteriyor? İmamoğlu'na yakın olan
0: Kemal
3: isimler tepki gösteriyor.
0: Kim devirdi? O zaman Özgür Özel mi devirdi? Ekrem İmamoğlu mu devirdi? O da bakın.
2: Sen ne diyorsun bu konuda? Bu el sıkışma.
1: Ben diyorum hep zaman kazanmak istiyor. Çok bunalmış vaziyette. Ne yapacağını bilmiyor. Zaten bir ideolojisi, bir siyasi bagajı da yok. Ne söyleyeceğini ve ne yapacağını bilmiyor. Oradan oraya vakit kazanmak için mikrofonları da yan yana yerleştiriyor. Bir daha yerleştiriyor. Evet. Çünkü ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilmiyor. Yazık, acınacak

0: bir halde ama neden İmamoğlu'yla bu kadar iç içe oldu ve sonuna kadar onun arkasında durdu?
1: Çünkü beraber delegeleri satın alıp partiyi ele geçirdiler. Yani nedeni var mı bunun?
2: Bir de
3: bir noktada şunu yapması gerekiyor. Tam delegeleri satın aldık. Şaibeli kurultay, yargı bir karar verdi. Aslında biz çöplüğü geçmiştik fakat buraya bir siyasi el girdi. Her ne olup bittiyse, tamam sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısın değil mi? O kararla geri alındın ama yine de grup başkanısın. Yani niye oturmuyorsun yerinde? Nedir de motivasyonunuz, ne demek istiyorum? Motivasyonu sadece geçmişteki bir suç iş, yani bir suç birliği.
1: Daha büyük bir şey.
3: Hayır, lobileri, hayır, bunların misyon yüklenmiş durumdalar. Bu misyonu kim verdi bunlara? Bunlar neden öyle bir misyonun kölesi olmuş durumdalar? Bence asıl orayı anladığımızda
2: bu projeyi biraz önce konuştuk işte, casusluk davasını okuyan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yani yabancı istihbaratın 2019 yerel seçimlerinde yani seçmen davranışlarını manipüle etmeleri, buna yönelik yabancı istihbarat elemanlarının analizler hazırlamaları, bunları Necati Özkan vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu'na göndermeleri, sen işte Suriyelilerle ilgili şu açıklamaları yap, işte AK Parti, küskün AK Parti seçmenleri varsa şunları söyle gibi, aslında seçimleri manipüle etmeye yönelik bir istihbari siyasal casusluktan bahsediyoruz. Bakın bu konu çok önemli.
4: Mahalle
2: Türkiye
4: mahalle.
2: Siyasi tarihinde böyle bir ceza davası da yok. Onun altını çizmek istiyorum. Evet. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan yeni partililer var. Selin Sayak, Böke gibi isimler.
3: Aylin Nazlı.
2: Bunlar da Aylin Nazlı Akı gibi isimler. Bunlar da yeni partiye içeriden çalışıp halen CHP'nin içerisinde nöbet tutmaya çalışan isimler. Bununla ilgili de Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Bu isimleri ya bizde Cumhuriyet Halk Partisi sahiplensinler ya da istifa edip yeni partiye gitsinler dedi. Ve disiplin süreci de devam ediyor.
1: Evet, şimdi bu konuya da ara verip bir Miami'ye gidelim. Miami'de bir 767-300 kargo uçağı pistten çıkmış. 1994, 32 yaşında bir uçakmış bu. Ondan sonra güzergahı Porto Rico'dan Miami'ye geliyormuş kargo uçağı. Yerel saatle 14 civarı pistten çıkmış. Şu anda görüntüleri görüyoruz. Alevler almış uçak. Şu anda bütün haber kanalları bu işe konsantre olmuş durumda. Hakikaten çarpıcı görüntüler var. Pistten çıkıp sanki yerleşme alanlarına kadar mı gelmiş orası?
5: Yola çıkmış
1: gibi duruyor.
5: Pistten değil, havalimanından çıkmış gibi gözüküyor sanki.
1: Havalimanı yetkilileri tüm pist ve taksi yollarını kapatmış. Ondan sonra FAA olayı soruşturuyormuş. Başka şu anda başka bir detay yok elimizde. Evet sevgisi. Umarız can kaybı falan yoktur. Zaten kargo uçağı.
3: Ama bir uçak olayı oldu mu Amerika'da? Bir hemen
2: tabii.
3: Panik
2: olur.
3: 11 Eylül'e yönelik bir korku,
2: ama
3: endişe hemen kendisini gösteriyor.
2: Ama bu herhalde bir teknik arızadan kaynaklanan bir
1: şey. Hiçbir şey bilmiyoruz şu anda açıkçası. Bir pist, uçak pistten çıkmış.
4: Amazon firmasına ait bir kargo uçağı.
1: Amazon firmasına ait bir kargo uçağı. Pistten çıkmış. Alev yanıyor. Dediğimiz gibi şu noktada Florida. Diyecek çok fazla bir şey yok. Evet, CHP gündemimize geri gelebiliriz değil
4: Porto
1: mi?
4: Rico'dan kalkmış Miami'ye gelmiş.
1: Porto Rico'dan kalkmış Miami'ye gelen bir uçak. Bir şey diyecek misiniz Kemal Bey bu uçakla ilgili?
0: Ne desin yani, Kemal Bey?
5: Bilmem. Hepimiz aynı şeyi biliyoruz şu an ama duman var sadece, alev gözükmüyor. Patlama riski var muhtemelen. O yüzden güvenlik önlemleri almışlar. İçine ne taşıdığını bilmek lazım.
1: Kargo işte. Amazon'un kargo uçağı. Amazon'un
5: bir
1: ürünleri.
5: Şey var mı? Evet. Ne olabilir Amazon? Ya her türlü ürün taşıyor.
1: Sağdaki nerede? Görüntü canlıymış. Şu anda evet bir alev yok. Sanki kontrolü altına alınmış.
5: Dolayısıyla pistten çıkmasının temel sebebi atmosferik koşullar, pistin kaygan olması vesaire ya da buzlu olması olmadığını görüyoruz buradan ekranlarda.
1: Onu sonunda anlarız
5: ama
1: herhalde.
5: Ama teknik bir hata. Pilotaj hatası da olabilir. Geç pist başı yapmış ya da tekerlekte çok geçinmiştir, yere temas etmiştir, mesafe etmemiştir filan. Ama çok ciddi bir
2: olay. Bunlar eski tip uçak.

0: çocukları zaten.
1: 32 yaşındaymış bu uçak.
2: Ajanslara yansıyan ölü ya da yaralı bilgisi yok henüz.
1: Zaten duruyor orada uçak. Yani pistten çıkmış ama pistten çıktığıyla da kalmış. Şimdi CHP gündemine geri gelelim. Biz İrfan Sapmaz'a bağlanırsak, onda yeni bilgi olursa alırız.
2: Orada bir şey ifade edebilir miyiz? Özgür Özel Beyefendi'nin o hareketleri falan var.
1: Hareketleri, mikrofonları, ya orada yüzme hareketi.
2: Benim kanaatim şu, yani dedi ya psikolojik analiz yapmak lazım. Hakikaten doğru. Mesela Özgür Özel Beyefendi, benim gördüğüm şu. Özgür Özel çok iyi bir ikinci adam olabilir. Ama bir lider konsepti yok. Mesela Özgür Özel gölgeyi seviyor gibi gözüküyor. Zoraki ön planda gibi gözüküyor.
1: Ama çok mutlaka, bir hiperaktif böyle bir...
2: Yok, o çok önemli değil o kadar. Yani bir şekilde böyle krizi alır yönetir ama birinin ona ne yapması gerektiğini söylemesi lazım.
3: Ama hala emanetçi mesela, gibi.
4: CHP'deyken adayım diyemedi mesela.
3: Hiç hala iyi bir ikinci adamım
4: temel
3: diyor.
4: Özelliği İkinci o. Adam olması yani.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız da o çok net belirgin. Belli bir vizyonu var. Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapılacağını kadrolar karar veriyor.
1: Karar tek başına alınır.
2: Tabii yani.
1: İstişare edilir. Ama bir işte karar alan bir kişidir sonuçta.
2: Ne yapılacağını birinin söylemesi lazım muhakkak. O artık kim olur bilemiyorum. Mutlaka bir sorumluluk alma duygusunda eksiklikler var. Hep ikincil konumda gele.
4: Hocam şu terörsüz Türkiye yasasında bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3'te biri evet ya. Dedi, 3'te 2'si hayır dedi, Özgür Özel evet dedi, milletvekilleri hayır dedi.
2: Hayır, bir talimatı yani, var ama onun biliyorsunuz.
4: Burada bile
2: bir talimatı şu. Bölgenizdeki
4: serbest bırakıyorum
2: yok,
4: diyor.
2: Bölgenizdeki değil mi istişare yaparak.
4: Yani şey o zaman yapın, Özgür Özel Manisa'dan Bingöl'e gittiğinde evet, farklı konuşacak, İzmir'e gittiğinde farklı konuşacak ya. Böyle bir şey olabilir.
2: O yüzden
4: mi?
2: Böyle bir sıkıntısı var ve bu eline yansıyor, ayağına yansıyor, gözlerine yansıyor. Geçenlerde bir vatandaşla temas kuruyor, lanet olsun filan gibi ifade kullanıyor. O sıradaki bakışları filan onun kontrolü olmadığını, yani kendi kontrolünü sağlayamadığı anlamına geliyor. O yüzden bu tür ikincil adamlar genellikle yönetilebilir, yönlendirilebilir ama bunlar nasılı çok iyi becerir. Mesela deyin ki işte bir vizyon açın ortaya, koyun ortaya. O vizyonu birisinin söylemesi gerekiyor. İsrail-Türkiye ilişkileri konusunda bir vizyon koymanız lazım ki o nasıl o vizyonu yöneteceğini, misyonları takip eder o. Sadece misyonlar konusunda taktik adımları...
1: Yani koyuyor. Vizyonu koyan Silivri'deki mi?
2: Bilmiyorum ama biri lazım. Bakın bu yeni partinin, Canan Hanım da söyledi, yani ne olduğu tam belli değil. O belirsizliğin altında yatan sebep Özgür Özel'in yeni bir özerk, otonomik bir vizyon yaratamaması.
4: Hocam öyle bir özgür iradesi var mı? Halen Ekrem
1: İmamoğlu.
4: İsmi
1: Özgür ya.
4: Bakın ismi Özgür ama özgür irade var mı?
2: Özel
4: halen yeni özel partide yana. Dahi Cumhurbaşkanı adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu iddia ediyorlar. Veya beyan ediyorlar.
2: Yani hapisteki
4: yani 100 milyarlarca TL kamu zararının olduğu ve yolsuzluk dosyalarının, ihalelere fesat karıştırma, İstanbulluların paralarının çarçur edildiğine ilişkin iddialar var. Halen onun
1: bir araya gidiyorum. İrfan var Amerika'da. Evet İrfan, çok kısaca bize bu pistten çıkan uçakla ilgili bilgi verirsen.
5: Evet, şu anda yetkililer henüz ölü veya yaralı sayısını açıklamadı General Barlas. Miami'deki itfaiye uçakları, kurtarma ekipleri şu anda olay yerinde. Birden fazla yaralı ve hasta bulunduğu yönde haberler var. Ancak bunların uçaktaki mürettebattan mı yoksa uçağın çarptığı araçlardaki kişiler mi olduğu henüz netleştirilmedi. Dolayısıyla şu aşamada ölü var demek doğru değil. Kaza sonrasında Miami Uluslararası Havalimanı'nda bütün pistler ve taksi yolları kapatıldı ve tam uçuş durdurma uygulandı. Son verilere göre öğleden sonra itibariyle yaklaşık 250 uçuş gecikmişti. Havalimanı yeniden açıldıktan sonra bile operasyonların düşük kapasiteyle devam edileceği uyarısında bulunuldu. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de Federal Havacılık İdaresi'nin kaza bölgesine müfettiş gönderdiğini açıkladı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da olayla ilgili bilgi toplamaya başladı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor şu an itibariyle.
1: Evet, İrfan Sapmaz'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten şu ana kadar bildiğimiz bilgiler bu uçakla ilgili bu kadar. Bir kargo uçağı, Amazon'un ürünlerini taşıyan, Porto Rico'dan Miami'ye gelen bir uçak pistten çıkmış. Büyük bir facia yok ortada. Fakat talihsiz bir kaza var gibi gözüküyor. Evet, biz şimdi CHP gündemimize geri gelelim. Zaten son dakikalara geliyoruz. Abdurrahman, adliye

0: adliyede neler oluyor?
1: Adliyede en önemli Kaşif Kozinoğlu ile ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı.
0: Kaşif Kozinoğlu kim?
1: Kaşif Kozinoğlu MİT'in Kafkaslardan sorumlu koordinatörüydü. Yani Afganistan gibi.
0: Ne oldu Özbekistan Kaşif Kozinoğlu'na?
1: Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında sanırım Silivri Cezaevinde şüpheli bir şekilde ölüyor. Kalp krizi geçirdi.
0: FETÖ mü atmıştı?
1: Şimdi yarın Sabah gazetesinde
2: zehirlenme iddiaları
1: var. Manşet bir haberimiz var. Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ bağlantılarıyla nasıl öldürüldüğüne ilişkin.
0: FETÖ'ye karşı biri miydi Kaşif Kozinoğlu yoksa yanında biri mi?
1: Karşı biriydi. Zaten Özbekistan'da FETÖ okullarının kapatılması yönünde kendisinin raporları var ve Enver Altaylı dediğimiz FETÖ'cü bunu raporluyor. Kaşif Kozinoğlu'nun mutlaka görevden alınması gerektiğini FETÖ'nün okullarına yönelik.
0: Şu anda aktif görevde birilerini ilgilendiren bir şey mi bu mesela MİT'te vesairede?
1: Tabii ki. Şu anda bu operasyon genişlerse ki ben öngörülerim sadece bu 7-8 dalgalık bir operasyon.
2: Gardiyanlar geliyor. Ve sağlık ekibi galiba ifade verecek orada.
1: Yani aralarında gardiyanlar var, jandarmalar var, cezaevi görevlileri var. Arasında siyasiler var, gazeteciler var. Ciddi bir dalga süreci
0: gelecektir.
1: Gelecek.
0: Uğur Mumcu var bir de. Uğur Mumcu'da bir şey bulunur mu sence?
1: Uğur Mumcu ile ilgili ailesiyle biliyorsunuz görüştü Adalet Bakanı. O süreçle ilgili hem eşiyle hem de oğluyla Uğur Mumcu'nun görüşmüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek bizatihi o konuyu da irdeliyor. Türkiye'de ne kadar faili meçhul veya İran merkezli görünümlü işte Bahriye Uçok gibi, Uğur Mumcu gibi, Muammer neydi şu an soyadı aklıma geldi.
3: Aksoy.
0: Aksoy
1: gibi önemli isimler sözde İran birlikleri tarafından öldürüldü. Aslına baktığınız zaman bunların o dönemki özel harp yapılanmaların içinde yine FETÖ'cüler var. O yüzden Hablemitoğlu cinayeti, Necip Hablemitoğlu cinayeti işte baktığınız zaman özel kuvvetlerde subaylar tarafından infaz edildi. Ama özel kuvvetleri irdelediğiniz zaman FETÖ bağlantıları çıkıyor. Bu süreç önemli.
0: Peki yarınki manşette Kaşif Kozinoğlu ile ilgili ne var? Bir özet geç bize.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ tarafının nasıl öldürüldüğüne ilişkin
2: zehirlendiğine ilişkin iddialar var benim bildiğim kadarıyla. Orada da o dosyada
1: çok detay vermeyeyim ama zehirlendiğine burada, ilişkin çünkü biliyorsunuz bu istihbarat
0: niye öldürmek istiyor FETÖ bunu ne yapmış?
1: Çünkü cezalandırmak ilgili istiyor.
3: Kitap yazdı Cemil, kitap yazdı.
0: Ne kitabı yazdı?
2: Bu da önemliydi. O
3: ölene kadar onun zaten bir kitap dışarıya gizli bir şekilde mektuplar çıkardı. Bu FETÖ aleyhinde FETÖ'yü ifşa eden şeyler yazdı, raporları.
2: Raporlar yazdı.
3: Ve daha sonra bu kitaplaştı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nu Zekeriya Öz tutuklamıştı. O zaman ben DGM'de o süreci yakından takip ettim. Hatta girerken ana kapıdan çıkarken Bahçeşehir Üniversitesi'nin kapısından çıkmıştı. Kaçarak çıkmıştı. Biz bütün gazeteciler Kaşif Kozinoğlu'nu fotoğraflamak için, kameraya çekmek için uğraşırken Kaşif Kozinoğlu başka bir yerden çıktı ve o görüntüleri sadece Fethullahçı gazeteciler çekti. Kim o Fethullahçı gazetecilere haber verdi? İçeriden nasıl bir koordinasyon kuruldu? Evet. Bunlar hepsi merak konusu. Öldüğünde kalp krizi geçirdiğine ilişkin iddialarda doktor yok, gardiyanlar yok.
2: Ambulanslar 10 dakika bekletildi iddiası
1: o süreçler
2: var.
1: Hepsi mercek altına alınacak. Bir MİT mensubunun cezaevinde böyle göstere göstere nasıl öldürüldüğünü anlatan bir
0: gelecek
1: süreç.
0: Hafta bunu detaylı bir getir bize istiyorsan bir şey yapalım.
1: Bence onu burada yani fersah fersah konuşmamız gerekir.
0: Sen bize
1: tek suçu FETÖ ile mücadelede Güney Kafkaslar'da, Rusya'da, o coğrafyada FETÖ'nün okullarının tamamen kapatılmasını organize etmek.
0: Sen bize bugünü, bu haftayı bir yorumla ve kapat programı.
4: Evet. Vallahi bu önce cinayet olayları dijital toplumda çok fazla konuşulur oldu. Çok fazla bilgi toplanıyor.

0: ve çok konuşuluyor. Öte yandan İsrail, Yunanistan ve Türkiye'deki hassasiyeti bence enine boyuna konuştuk. Burada Yunanistan'a acımak düştü bize. İsrail'in de ne olacağı belli değil. Ama işte dünyayı karıştırmakla devam ediyor. Bu Kaşif Kozinoğlu olayı da, dosyası da yeniden açılıyor değil mi yani?
1: Açıldı. Canan Hanım ilk Sabah gazetesi, yani Turkuaz Medya gündeme getirdi. Yarınki manşeti de Cemil Bey'in.
2: Evet.
1: Böyle bir...
2: Yarınki manşette Kozinoğlu'nun ölümüne FETÖ'cü gardiyan izi. Ölümünde FETÖ'cü gardiyan izi diyoruz. Yarın Sabah gazetesi almayı ihmal etmeyin diyoruz sevgili seyirciler. Herkese iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere. Altyazı M.K.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Seyir halindeki tır gişeleri geçtikten sonra önündeki araca çarptı. Olayın adresi İstanbul Eyüp Sultan. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Orta refüje savruldu. Araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ağır hasar gören hafif ticari araç çekiciyle olay yerinden götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İki ildeki kavgada silahlar konuştu. Toplam 4 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'in İsnahiye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup konuşmak için Yolbaşı Mahallesi'nde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İnker Enes Arı ile Abdülkadir Yeter hayatını kaybetti. Yaralı Serkan Arı ise tedavi altına alındı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde ise gündüz vakti iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışması akşam saatlerinde kafeye taşındı. Bölgeye araçla giden grup kafede oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Diğer tarafında silahlarla karşılık vermesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Yaralı dört kişi ise tedavi altına alındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: To cut off all dealings with Spain.
5: İspanya ile tüm ticareti kesmek istiyoruz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz.
2: Hedefinde bu kez İspanya'nın sınır güvenliği vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İspanya'daki göçmen krizine ilişkin paylaşım yaptı. İspanya'nın sınırlarını kontrol edemediğini savundu. İspanya'da yaşananlar çok üzücü, sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke ifadesini kullandı. Trump'ın İspanya'ya yönelik eleştirileri sınır güvenliğiyle sınırlı kalmadı. Washington'la Madrid arasındaki ticari ilişkiler kesilmeli dedi.
5: Ama İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri berbat davrandı. Aslında Scott Bessent'a İspanya ile tüm ilişkileri kesmesini söyledim. Harika insanları var ama harika bir liderlikleri yok.
2: Trump'ın ticareti kesme çıkışının arkasında İspanya'nın göç politikasına yönelik tepkisi var. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yapılan düzensiz göçmen girişleri Madrid yönetimini zor durumda bıraktı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise krizin arkasında Fas makamlarının olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını savundu. Sánchez, Ceuta ve Melilla üzerindeki İspanya egemenliğinden vazgeçilmeyeceğini de vurguladı. Sánchez hükümetine ülke içinden de tepki geldi. Sağ ve aşırı sağ partiler göç krizi nedeniyle hükümeti sorumlu tuttu. Muhalefet ülke

0: genelinde düzenlediği gösterilerle tepkisini sokağa taşıdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Soykırımcı Netanyahu, Trump'ın Gazze'deki barış planını engelleme çabasında. Amacı ise siyasi kariyerini korumak.
3: Çekilmiyoruz, bu hatta kalıyoruz ve şeridin %60'ını kontrol ediyoruz.
2: İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi Gazze'deki son duruma ilişkin dikkat çeken bir haber paylaştı. Adı verilmeyen bir yetkili kaynak olarak gösterildi. Habere göre bazı İsrailli yetkililer Başbakan Netanyahu'nun desteğini arkasına aldı. Trump'ın Gazze planının uygulanmasına karşı çıktı. Gazze Barış Kurulu'yla işbirliği reddedildi. İddiaya göre Trump ve Netanyahu arasında Gazze konusunda fikir ayrılıkları var. Son dönemde bu daha da belirginleşti. Katliama devam etmek isteyen yetkililer arasında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Güney Bölge Komutanlığı'ndan yetkililerin bulunduğu aktarıldı. Gazze'de barışın çıkmaza girdiği ifade edildi.
3: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. Ordu, Hamas ve silahları dağıtılana kadar herhangi bir geri çekilmeye gerçekleştirmeyecek.
2: Netanyahu'nun tutumunun arkasında seçimler var. İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılacak. İsrail Başbakanı anketlerde büyük düşüş yaşıyor. Katliam politikasıyla kendi siyasi kariyerini kurtarmak istiyor. Habere göre bu yaklaşım Netanyahu ve Trump'ın arasını iyice bozdu. İlişkileri şu anda çok kötü.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin okula uyumunun ailelerle desteklenmesi için program hazırladı. Öğrenciler uyum haftasına alınacak. Kamuda çalışan velilerden biri uyum haftasında günde 3 saat izin alabilecek.
5: Okullarda ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin 7-11 Eylül'de uyum haftasına alınacağını açıkladı. Amaç öğrencilerin okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına güvenli alışmalarını sağlamak.
4: Okullarda ilk ders zili çalmadan önce uyum mesaisi başlayacak. Bu süreçte sadece öğrenciler değil, aileler de eğitimin bir parçası olacak. Uyum çalışmaları sadece ilk haftayla sınırlı kalmayacak. Eğitim öğretim yılı boyunca da devam edecek. 7 Eylül'de okullarda uyum haftası başlıyor. Program okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 5 gün sürecek. 5. sınıf öğrencileri ise 3 günlük uyum programına katılacak. Amaç çocukların yeni okullarına güvenle başlamalarını sağlamak. Öğrenciler, öğretmenlerini, arkadaşlarını, okul personelini ve okullardaki günlük rutinleri tanıyacak. Böylece çocukların okula aidiyet hissinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Programın merkezinde ise aile-okul işbirliği olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Ailem ve Okul Yolu programıyla ailelerin eğitim sürecine daha aktif katılımı amaçlanıyor. Uyum süreci sadece okulda değil, okul dışındaki öğrenme ortamlarında da devam edecek. Oyun, sanat, doğa, araştırma, hareket ve kitap etkinlikleriyle çocukların gelişimi desteklenecek. Okullarda birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
6: A Haber Radyo.
7: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Gündemde önemli gelişmeler var. Gece Ajansı'nda sizlerle paylaşacağız. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım bültene. ABD'nin Miami kentinde e-ticaret devi Amazon'a ait bir kargo uçağı pistten çıktı değerli izleyenler. Boeing 767 tipi uçağın gövdesinden dumanlar yükseldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız. Hemen İrfan'a dönelim.
6: Evet, merhabalar Sinan. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yoğun havalimanlarından Miami Uluslararası Havalimanı'nda büyük bir uçak kazası yaşandı. Amazon Prime havacılık adına kargo taşıyan 21 şirketin işlettiği Boeing 767-300 tipi kargo uçağı Porto Rico'nun San Juan kentinden Miami'ye geldikten sonra iniş sırasında piste duramayarak pistin sonunu açtı. Federal Havacılık İdaresi'ne göre kaza

0: saatli saat 14'te meydana geldi. Uçak 7598 sefer sayısıyla uçuyordu, ancak olay yalnızca pistten çıkmayla sınırlı kalmadı. Miami'de Miami-Dade itfaiye ve kurtarma ekiplerinin açıklamasına göre dev kargo uçağı pistin sonunu geçtikten sonra birden fazla araca çarptı. Uçak daha sonra alev aldı ve bölgeden gökyüzüne yoğun siyah dumanlar yükseldi. Sosyal medyaya ve Amerikan televizyonlarına yansıyan görüntülerde Amazon logosu taşıyan Boeing 767'nin havalimanının sınır bölgesinin ötesinde bir karayolunun yanında durduğu görülüyor. Kazanın büyüklüğü nedeniyle Miami-Dade yönetimi bölgeye 60'tan fazla itfaiye ve kurtarma birimi gönderdi. Ekipler bir taraftan uçaktaki yangına müdahale ederken diğer taraftan uçakla çarpışan araçlardaki kişilere ulaşmaya çalıştı. Yetkililerin son açıklamalarına göre olay yerinde birden fazla yaralı bulunuyor, ancak yaralıların kesin sayısı ve sağlık durumları henüz kamuoyuna açıklanmadı. Şu ana kadar yetkili makamlardan doğrulanmış bir can kaybı açıklaması da yapılmış değil. Kaza Miami'de hava ulaşımını da adeta durma noktasına getirdi. Miami Uluslararası Havalimanı kazanın hemen ardından bütün pistleri ve taksi yollarını kapattı. ABD Ulusal Havacılık Birimi tarafından tam uçuş durdurma kararı uygulanırken Miami'ye gelmekte olan ve buradan kalkacak uçakların operasyonları aksadı. İlk verilere göre öğleden sonra itibariyle yaklaşık 250 uçuşta gecikme meydana geldi. Havalimanı yeniden faaliyete geçse bile hava trafiğinin bir süre düşük kapasiteyle yürütülmesi ve gecikmelerin devam etmesi bekleniyor. Şimdi gözler kazanın nedenine çevrilmiş durumda. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD Uluslararası Havacılık Müfettişlerinin Miami'ye gönderildiğini açıkladı. Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu da kazayla ilgili bilgi toplamaya çalışıyor. Soruşturmanın en kritik noktası ise Boeing 767'nin normal bir iniş ardından neden pist üzerinde duramadığı olacak. Uçağın iniş hızı ve piste temas ettiği noktanın yanı sıra fren sistemleri, motorların ters itiş sistemleri, pist koşulları ve uçuş kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor önümüzdeki saatler içerisinde.
1: İrfan Sapmaz'a teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Önemli bir gelişmeydi, sıcak bir gelişmeydi. Devam edelim. Yeni hafta Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısıyla başlayacak. Külliye'de yapılacak olan toplantıda masada dikkat çeken başlıklar var. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadan gelen son durum değerlendirilecek. ABD ile İran arasında artan çatışmalar da gündemdeki yerini koruyor.
2: Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı.
3: Terörsüz Türkiye, dış politika, ekonomi, kabinenin gündeminde dikkat çeken başlıklar var.
2: Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşikler bir bir aşılıyor, silah bırakma süreci devam ediyor. Kabinede sahadan gelen son raporlar ele alındı, atılan ve atılacak adımların üzerinden geçildi.
2: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
3: Dış politika başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Zirvesi'nin perde arkasını kabine üyelerine anlatması bekleniyor. ABD ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmaların da masada olması muhtemel.
2: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan İki devletli çözüme bağlıyız.
3: Ve ekonomi, açıklanan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli programın ayrıntılarının da kabinede konuşulması bekleniyor. Kabine sonrası bir de müjde beklentisi var. Erdoğan'ın kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'la sınırlı kalmayacağını, tüm Türkiye'ye yayılacağını duyuracağı da konuşuluyor.
1: Evet. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönmesiyle başlayan arınma sürecinde son viraja giriliyor. Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi şaibe iddialarıyla anılan delegeler için olacak.

0: CHP'de delegeler sıfırdan belirlenecek. İddialara göre eski ekibin tamamı tasfiye edilecek. Yeni partiye geçmeyerek CHP'de kalan özel taraftarı isimler içinse son karar 18 Eylül'de toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek. Tüm bu girişimler olurken Özgür Özel'in kameralara yansıyan görüntüleri ise çok konuşuldu.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset.
2: Arınma hamlesiyle CHP'nin başına geçti. CHP'de kritik viraja girildi. Takvimler 9 Eylül'e ayarlandı.
1: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümü. Bu kapsamda tüm il ve ilçe başkanları Ankara'ya davet edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongre takvimini de resmen açıklaması bekleniyor.
3: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği 3,5 aylık süre içerisinde örgütler baştan aşağı yenilendi. Yolsuzluk dosyalarında adı geçen milletvekillerinin ve belediye başkanlarının çoğu ya disipline sevk edildi ya da istifa ederek yeni partiye geçmek zorunda kaldı. Arınmanın son hamlesi ise kurultay delegelerinde atılacak. Delegeler sıfırdan belirlenecek, şaibeli delege yapısı tamamen tasfiye edilecek. CHP içinde kalan ve Truva atı olarak nitelendirilen 49 isminse mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı disiplin süreci tamamlanana kadar partide kalacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin aralarında Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayık Böke'nin de bulunduğu bu isimlerle ilgili son kararı 18 Eylül'de toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda vermesi bekleniyor.
4: Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışları, sosyal medya paylaşımları, başka siyasal partinin etkinliğinde yer alıp almadığına ilişkin paylaşımları, bunların hepsini inceliyoruz. Bunlar olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek.
2: Ve Özgür Özel cephesi.
5: İYİ Parti'nin milyonlarca üyesi olması İYİ Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
2: Özel bir yandan partisinin ismine alışmaya çalışırken bir yandan da il il geziyor. Edirne ziyaretinde kaydedilen görüntülerse dikkat çekti.
6: En büyük sorunlardan biri de bu.
2: Özel basın açıklamasını dinlemek yerine farklı sıralamalar deneyerek dakikalarca mikrofonla uğraştı.
6: Orada o zamanki CHP tabii yeni partili şu an.
0: Ve Gülistan 9 soruşturmasında yaklaşık 6 yıldır yanıt arayan o gün ne oldu sorusuna ilişkin en çarpıcı cevap Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş'tan geldi. FBI tarafından sorgulanan Altaş, Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel tarafından otomobilde vurulduğunu, cansız bedeninin taşınmasına yardım ettiğini itiraf etti. İşte önümüzdeki günlerde Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Umut Altaş'ın söyledikleri.
2: Yıllardır cevap arandı, bu kez FBI sordu. Umut Altaş bir bir anlattı.
7: Gülistan yaşıyorsan gel.
2: Gülistan 9 soruşturmasında dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni bir ifade var. Hakkında yakalama kararı bulunan Umut Altaş Amerika'da FBI'ya konuştu. Türkiye'den gönderilen 109 soruya yanıt verdi. FBI'nin sorusu netti. Mustafa Türkay Sonel Gülistan'ı öldürdü mü? Altaş evet dedi. Nereden biliyorsun denildiğinde ise cevabı daha da sarsıcıydı.
8: Valinin oğlu vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Gülistan cinayetine tanık oldum.
2: İddiaya göre o gün üçü aynı otomobildeydi. Sonel direksiyonda, kendisi önde, Gülistan da arka koltuktaydı. Genç kız beni rahat bırakın diye çığlık atıyordu. Ardından tartışma çıktı. Mustafa Türkay Sonel torpidodan çıkardığı tabancayla Gülistan'ı vurdu.
9: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüz edip öldürüldüğünü.
2: Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, Gülistan'ın cansız bedenini aracın bagajında taşıdıklarını öne sürdü. Türkay Sonel, koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu aramış ve devreye o girmişti. Üstelik arkadaşına sessiz kalmasını da tembihlemişti.
8: Mustafa Türkay Sonel bana, sus, kimseye bundan bahsetme. Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
2: Gecenin devamında çevrede güvenlik kamerası olup olmadığını kontrol için Gülistan'ın son görüldüğü viyadüğe geri dönmüşlerdi.
10: Kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar.
2: Gülistan'ın cesedinin nerede olduğu da temel sorulardan biriydi. Umut

0: Altaş gördüğü bir yeri değil, arkadaşı Türkay Soner'den duyduğu bölge olan Pertek yolunu işaret etti. Tehdit iddiaları ise kan donduran cinstendi.
1: Bana, benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar, dedi.
0: Kilit isim Umut Altaş, Türkay Soner'in kendisine bir video gönderdiğini, videoda bir ceset gördüğünü de doğruladı. Ancak o cansız bedenin Gülistan'a ait olup olmadığını kesin olarak belirleyemediğini dile getirdi.
2: Kim yardım etmezse Türkay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
0: Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk savcılarının elinde. Altaş'ın anlattıkları bazı kayıtlar, plaka verileri ve tanık ifadeleriyle karşılaştırılacak.
3: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan!
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne'de alabora olan feribota ilişkin devam eden arama çalışmalarını değerlendirdi. Türk gemisi TCG Alemdar'ı ziyaret eden Üstel, 554 metredeki enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin belirsizliğin bugün netleşeceğini ifade etti. Bu konuda görüşmeler yapmak için İstanbul'a gideceğini söyledi.
5: Bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar. Ve o raporu ben bizzat İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim.
6: Feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları sürerken KKTC Başbakanı Ünal Üstel kamera karşısına geçti. Gemi enkazının çıkarılmasına yönelik teknik görüşmeler için Türkiye'ye geleceğini söyledi.
5: Ve Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp değerlendirip size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
6: Üstel 30 Ağustos'ta yaşanan feribot faciasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Kayıpların Türkiye'nin desteğiyle kesintisiz bir şekilde arandığını vurgulayan Üstel, TCG Alemdar'a da bir ziyaret gerçekleştirdi.
5: Alemdar gemisi ve Işık gemisi çalışmalarını devam ediyor. Biz yaklaşık 2 saat önce helikopter ile gemiye vasıl olduk. Orada yerinde de arama kurtarma çalışmalarını gördük ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir.
6: KKTC Başbakanı facianın hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Türkiye'ye de teşekkürlerini sundu.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Alemdar gemisinin personeline, yine ilk günden beri bizi yalnız bakmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Işık gemisinin personeline, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay ve emeği geçen tüm kişilerimize, kurum kuruluşlarımıza buradan şahsım ve halkım adına teşekkür ederim. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
4: 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebattan hala bir haber yok. Acılı aileler kayıpları arayan askeri gemilere binerek çalışmaları denizden de takip ediyor.
7: En son 5-6 gündür algılarımız tamamen neredeyse kapalı. Acı içinde bekliyoruz.
8: İçinde lerse çıkarma gibi bir olanağımızın olmadığını söylediler.
7: İçimiz yanıyor ama dik durmamız gerekiyor. Bekliyoruz.
0: Keyifleri yerindeydi. O mürettebat en son balık tutup köfte yapmış, hep birlikte yemek yemişlerdi. Tuğberk İmamoğlu gemisinde çekilen son görüntülere ATV Haber ulaştı. Silivri açıklarında batan gemi için yapılan aramalarda 5 gün geride kaldığı acılı bekleyiş sürüyor. Yakınlarını bekleyenler de askeri gemilere binerek çalışmaları yakından takip etti.
7: Güvenlik eşliğinde TCG Akın gemisine çıktık. Oradaki durumu öğrendik.
9: İnsanlarımız nerede? Şu an ne yapıyorlar? acaba geminin içinde mi kaldılar? Gemi yüzeye çıkıp bir yere mi sığındılar?
10: TCG Akın gemisine entegre olan uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV'la Tuberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit

0: Tespit edildi. Hemen ardından da gemiye dair ilk görüntüler ortaya çıktı.
1: Tabii ki tam 50 metre yakınına gittik. Korkunç bir yerdi gerçekten. Çok belli derin olduğu. Acımıza sanki acı kattılar. Yani sadece bulundu. Ama içinde varlar mı yoklar mı bilmiyoruz. Bugün 5. gün.
0: Kimi emekli olmuş son seferine çıkmıştı. Kiminin ise emekliliğine 7 ay kalmıştı. Kayıp o mürettebattan hala haber yok. Belki de onlar en son aileleriyle 2 Eylül'de konuşmuştu. Arama kurtarma çalışmalarında 5. gün geride kaldı.
2: Bu anlar Nidai Duman'ın yani batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki güverte lostromosunun son görüntüleriydi. Ailesine bu videoyu çekip yollamıştı. 65 yaşındaki denizci kızına söz bu son seferim demişti.
1: Babam emekliydi. Babam bu son seferiydi. Ben çok ısrar ettim. Ben götürdüm babamı gemiye, İzmit'e. Hatta sitem ettim giderken de. Bu sondu, gitmeyeceksin diye. Bu son kızım dedi, gideyim. Ondan sonra bir daha gitmeyeceğim dedi. Ben bilseydim babamı o gemiye götürmezdim.
2: Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu da 48 yaşındaydı. O da emeklilik için gün sayıyordu. Hatta bu videoyu akrabalarına atıp bu son balıklarım demişti.
3: Orada herhangi bir MR'a rastlanmadığı için bir an mutluluk hissettik. Çünkü sancallardan bir tanesi ortada yok. Ümidimiz bu yakınlarımızın o sancalda olmaları.
0: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama çalışmalarını daha kapsamlı yürütebilmek için batan geminin projesini istedi. Diğer yandan armatör şirkette kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir toplantı yaptı ve gemide halihazırda bir kamera olduğunu ancak battığı için o görüntülere ulaşamadıklarını söyledi.
2: Geminin enkazı 720 metre derinde. Ekiplerin bölgedeki kesintisiz arama mesaisi de sürüyor.
4: Türk tiyatrosunun ve televizyonların vazgeçilmez yüzlerinden biriydi. Uzun yıllardır farklı karakterlere hayat veriyordu ama Türk seyircisi onu en çok Ergun Plak rolüyle sevmişti. Sevilen oyuncu Serhat Kılıç maalesef hayatını kaybetti. İstanbul'daki evinde cansız bedeni bulunan Kılıç henüz 51 yaşındaydı. Lens kanseri tedavisi görüyordu. Ölüm nedeni henüz belli değil. Kılıç'ın evine girerken kaydedilen son görüntüsüne de arkadaşımız ulaştı. İşte o görüntüler.

0: Hayda.
1: Evinde iki gün sonra cansız bedeni bulundu, ölümü herkesi şoka etti. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki son görüntülerine ATV Haber ulaştı. Müzik. 51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç birçok dizi, film projesinde yer almış, oynadığı rollerle de tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştu.
2: Ama moral, kendimiz için de yakınımız için de.
1: İki gündür ondan haber alamayan kız arkadaşı ünlü oyuncunun İstanbul Kağıthane'deki evine gitti. Anahtarla kapıyı açtıktan sonra Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
3: Özlem Hanım, başınız sağ olsun tekrardan.
1: Serhat Kılıç en son 1 Eylül'de setten çıktıktan sonra evine gelmiş, o tarihten sonra da bir daha evden çıkmamıştı. İşte bu da Kılıç'ın kameralara yansıyan son görüntüleri. Dairesine ulaşmak için asansöre yönelen usta oyuncu oldukça yorgun. Serhat Kılıç duvara yaslanarak bekliyor, bir süre bekleyen Kılıç asansörün gelmemesi üzerine merdivenlere yöneliyor.
4: Dünyanın en büyük gerilimi bu bence.
1: Kız arkadaşının iddiasına göre bir süredir lenf kanseri tedavisi gören Serhat Kılıç hastalığından dolayı çok yorgun düşmüştü. Onun cansız bedeniyle karşılaşan Özlem Esmergül, Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Polisin yaptığı ilk incelemede oyuncunun vücudunda herhangi bir darp, kesi veya yara izine rastlanmadı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni adli tıptan gelecek rapor sonrasında belli olacak. Sayısız tiyatroda rol alan, dizi ve filmlerde başarılı performanslar gösteren Serhat Kılıç için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Kılıç'ın cenazesi doğum yeri olan Ankara'ya defnedilecek.
5: Hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan

0: 33 yaşındaki firari Gülistan Kurt, arama kararına rağmen sosyal medyadan canlı yayın açtı. Onu takipte olan polis de bu fırsatı kaçırmadı. 215 suç kaydı bulunan kadın kendi canlı yayınında bakın nasıl yakalandı.
1: Kim o?
2: Bastındılar Hürrem'i, gördün.
3: 215 suç kaydı vardı, firariydi. Sosyal medyada canlı yayın açtı. Bu pişkinliği yakalanmasına neden oldu. Polisin yaptığı baskınla evinde yakalandı.
1: Kim o? Kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
2: O de gitti Hürrem.
1: Basıldı.
3: 33 yaşındaki Gülistan Kurt 64 yıl hapis cezasıyla her yerde aranıyordu. Polis peşindeydi. Esenler'deki evi tespit edilen zanlı yakın takibe alındı.
2: Duyamış yok.
3: Firari kadın saklandığı yerden canlı yayın açtı. Güvenlik güçleri de zaman kaybetmedi.
2: Bastındılar Hürrem'i, gördün.
3: O esnada yayında olan Gülistan Kurt kapı çalınınca neye uğradığını şaşırdı.
2: Duyamış yok.
3: Arkadaşlarının açma söylemlerine karşın polis eve girdi. Firari kadının yakalandığı anlar kendi canlı yayınına yansıdı.
1: Kim o? Kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
2: O de gitti Hürrem.
1: Basıldı.
3: Suç makinesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: ...34 yaşındaki avukat restoranda oturduğu sırada telefonda ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi diyerek bağırdıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası yaralanan avukat hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan iki şüpheli ise tutuklanmıştı. İstanbul Kağıthane'deki saldırı anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.
4: Ya siz gelin vurun ya ben diye bağırdı. Silahlı saldırıya uğradı. Olay 24 Eylül 2025'te İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Avukat Murat K. restoranda tek başına oturuyordu. Dışarı çıkıp telefonda görüntülü konuştu. Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi diye bağırdı. Kısa süre sonra saldırıya uğradı. Motosikletle gelen saldırganlar 9 suç kaydı olduğu öğrenilen avukat Murat K'yı yaraladı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle kaçtı. Kağıthane Asayiş Polisi olay sonrası iz sürdü. Gültepe'de bir evde yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: İstanbul Kağıthane'de motosikletiyle tek teker üzerinde şov yapıp görüntüleri internette paylaşan sürücü polisin radarına takıldı. Sürücüye 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira para cezası uygulanırken motosikleti de trafikten men edildi.
4: Ne kendi canını düşündü ne de diğer sürücüleri. Motosikletiyle tek teker şovu yaptı. Yetmedi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Motosikletiyle ilerleyen 23 yaşındaki bir kişi hem tek teker üzerinde ilerliyor hem de akrobatik hareketler yapıyordu. Bu tehlikeli anları bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine trafik denetleme büro ekipleri harekete geçti. Motosikletli durduruldu. Yapılan incelemede plakasının takılı olmadığı ve dikiz aynasının bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira para cezası uygulanırken motosikleti de 90 gün trafikten men edildi.
0: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Antalya'da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen iskeleden koşarak denize atlayan Arif Erman hayatını kaybetti. 50 santimetrelik sığ suya balıklama atlayan 39 yaşındaki 3 çocuk babası talihsiz adam memleketi Sakarya'da toprağa verildi.
5: Evet.
3: Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı faciada saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemenin kararıyla da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'da 3 gün 3 gece süren düğün sonrası 20 çeyrek altınla 226 bin lirayı alıp kaçan Özbek gelin kendisine ve annesine hakaret ve tehditte bulunulduğunu iddia ederek eşi ve kayınpederinden şikayetçi oldu. Kadının düğünden bir ay önce düğün daveti için çektiği video ortaya çıktı.
5: Büyü renkle renk bekleyiniz.
3: Aydın'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 5 katlı bina iş makinesinin çalıştığı esnada bir anda çöktü. Etrafı toz bulutunun kapladığı anlar böyle kaydedildi. Bursa'da seyir halindeki tırdan dökülen yakıt trafiği birbirine kattı. Mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 10 araç kazaya karıştı.
0: Teksas'a götüreceğiz şimdi sizi. Eyaletin Austin kentinde sürücülü taksilere rakip bir uygulama hizmeti alındı. 45 sürücüsüz taksi trafiğe çıktı. Taksi sürücüleri durumdan hoşnut olmasa da Teksaslılar pek memnun.
3: Taksiciyle anlaşamama derdi yok, konforsa en üst seviyede. Amerika'da göreve başlayan otonom taksiler, sürücülü taksileri tarihe gömmeye hazırlanıyor. Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın şirketi ürettiği otonom taksileri Texas'ın Austin kentinde trafiğe sürdü.
6: Şu anda Texas Austin'de otonom taksideyim. Gerçekten harika bir şey bu. Direksiyon yok, gaz ya da fren gibi pedallar yok. Dikiz aynası da yok. Sadece devasa bir LED ekran var. Çok etkileyici.
3: Yolcular bu ileri teknoloji taksileri sürücülü taksilerin yarı fiyatına uygulama üzerinden çağırıyor.
7: Otonom taksim beni almaya geldi. Sistem karışıklık olmasın diye renk atamış. Uygulamada mor renk çıktı. Aracın tamponunda da mor ışık yanıyor.
3: 9 kamera ve kabin içi radar sistemiyle çevresindeki her şeyi algılayabilen taksiler trafik kurallarının tamamına hakim. Araçlar engelli bireylerin kullanımına da uygun.
8: Kapılar otomatik açılıyor. Aracın yüksekliği de makul. Böylece binmek benim için çok kolay oldu. Tavanda diğer arabalardaki gibi tutma kolu olsa daha iyi olurdu. Ama bu şekilde de binebildim.
3: Yolcular navigasyondan rotayı takip edebiliyor, müzik dinleyip film izleyebiliyorlar. Hatta oyun oynamak dahi mümkün. Amerikalılar sürücüsüz taksilere kısa sürede alıştı. Altın sarısı araçlardan şimdilik yalnızca 45 adet var ancak filonun kısa sürede genişletilmesi planlanıyor.
0: Silivri'de 400 dairenin olduğu sitenin yöneticisi iddialara göre hak sahiplerinden onay almadan çatı ve dış cephe tadilatı başlattı. Sonra da ortadan kayboldu. Sitede yaşayanlar şimdi 130 bin liralık faturayla karşı karşıya. Üstelik inşaat firmasının işi tehdide kadar götürdüğü de ileri sürülüyor.
9: Her gün bir yeni usulsüzlük, her gün bir kanunsuzluklarla karşılaşıyoruz.
3: Ne kimseden izin aldı ne de onay. Yöneticisi olduğu siteye çatı ve dış cephe tadilatı başlattı. Binlerce liralık fatura ise site sakinlerine çıktı.
10: Bizim adımıza aldığı kararla siteyi önce kendi firmasının üzerine devrediyor. Kendi yönetim firmasının üzerine.
11: İstanbul Silivri'de bulunan bu sitenin yönetimi 2026 yılında 4 ay önce değişti. İddiaya göre değişen yönetim önce aidatlara 400 liralık bir zam yaptı. Ardından sitedeki dairelerin eksiklikleri olduğunu öne sürerek çeşitli inşaat firmalarıyla sözleşmeler imzaladı.
9: İlk önce aidatlarımız 1150 liraydı. Hiçbir sebep göstermeden 1500 liraya çıkardılar.
12: Bir sabahta kalktık. Ben karar aldım. Ben işte çatı firmasıyla anlaştım. 130 bin lira diye bir rakamla karşımıza çıktı. Bir tek çatı yapılmıyor. 21 tane bloğun çatısı, dış cephesi yapılıyor ve kimsenin onayı yok.
10: Hepimiz de kabul etmediğimize dair PTT'den tarihle kendisine gönderim yaptık. Buna rağmen bizim iskelemiz kuruldu. İstemediğimiz bir renge boyandı. Daha sonra da biz aranmaya başladık.
11: Kat maliklerinin isteği olmamasına rağmen yönetim çoktan inşaat firmalarıyla

0: Sürüyor. İçinde çarşı bile olan alt geçidi kullanmayan bazı yayalar demir bariyerlerin üzerinden atlamayı tercih ediyorlar. İşte hem kendi canlarını hem de araç trafiğini tehlikeye atan umursamazlar.
1: Oradan geçemiyoruz. Yani burada yaya geçidi olması lazım.
2: Yer olmadığı için mecbur geliyoruz.
3: Tabela da görmedim.
4: Alt geçit var ama üşeniyorlar ya da canlarını hiçe sayıyorlar.
1: İnsanlar buradan yolun ortasından geçmek zorunda kalıyor.
5: İstanbul Karaköy'de Galata Köprüsü yoluna geldiyseniz en az bir kez yolda yürüyen yayalar veya bu bariyerlerden atlamaya çalışanları mutlaka görmüşsünüzdür. Bunun sebebi bu bariyerler kaldırım boyunca devam ediyor ve karşıdan karşıya geçmek isteyenler için de yine yaya geçidi yok.
3: Yorucu. O kadar insan hayatını tehlikeye atıyorlar. Bir tane yaya geçidi koymak bu kadar zor olmamalı.
5: Şurada bir alt geçit var, biliyor muydun?
3: Hayır.
5: İlk defa öğrendim.
3: Evet, ilk defa öğreniyorum.
4: Burası İstanbul'un en yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı noktalardan biri olan Karaköy. Karşıya geçebilmek için verilen mücadele ise ilginç görüntülere sahne oluyor. Aslında güvenli bir geçiş yolu var, o da alt geçit, ama yayaların çoğuna yolun altından yürümek zor geliyor.
5: Alt geçidi kullanmak toplam ne kadar sürüyor, bunu hesaplayacağız. Kronometremizi başlattık ve yola çıkıyoruz. Geçit kullanarak karşıdan karşıya geçtik ve toplam 1 dakika 47 saniyemizi aldı. Yani güvenliği tehlikeye atan süre 2 dakika bile değil. Alt geçit var burada.
1: Burada yaya geçidi olması lazım.
2: Vatandaşın kolaylıkla geçebileceği bir şekilde olması daha doğru olur.
0: İzmir Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde yıllardır çözülemeyen bir kanalizasyon sorunu var. Bölgedeki atık su maalesef dereye akıyor. Sonrasında ise kötü koku, sinekler ve görenlerin kaçtığı bir pislik. Ne mahallenin muhtarı ne de onun oğlu olan belediye başkanındansa bu rezalete bir çözüm yok.
4: Atıklar dereye aktı, mahallelinin sabrı taştı. Muhtar baba ve belediye başkanı oğlunun bu manzaraya göz yumması tepkileri daha da arttırdı.
6: Bütün köyün pozitifi buraya aktarılıyor. Belediye başkanı da bunu biliyor. Kendisi doğma büyüme burası. Babası zaten malum burada muhtar.
7: Urla Yağcılar Köyü'nde pozitif olmadığı için tam 10 yıldır işte bu dere yatağında bir çevre felaketi yaşanıyor. Köyün tüm kanalizasyonu görmüş olduğunuz gibi bu dere yatağına akmış durumda. Ve ilk yağmurda ise bu kirlilik denize akacak.
4: Yöre halkı hem çevrenin kirlendiğini hem de bu duruma bir çare bulunmadığını öne sürüyor.
6: Belediye başkanı doğa sever gibi görünüyor.
8: Bizim tarlanın orta yerinden pozitif borularını geçirdiler, buraya akıtıyorlar.
4: Tepkilerin odağında mahalle muhtarı Çetin Balkan ve CHP'li Urla Belediye Başkanı olan oğlu Selçuk Balkan var.
6: Urla Belediyesi'ne sormak lazım, Sayın Başkan'a sormak lazım. Niye yapmıyor?
9: Urla'daki sorunların tamamı İzmir'deki sorunların hemen hemen birebir aynısı.
4: İddia o ki muhtar baba ve belediye başkanı oğlundan hiçbir düzenleme girişimi gelmedi. Yağcılar sakinleri de artık elle tutulur çözümler bekliyor.
10: Denize giriyoruz. Denizlerin bu şekilde kirlenmesi de hiç hoş değil.
4: Üstelik mesele yalnızca bununla da sınırlı değil.
9: Sadece kanalizasyon değil, yol sorunu var, su sorunu var. Su tesisatlarının yenilenmesi gerekiyor.
8: Çok kötü bir koku köyün içine kadar sivrisinek ve pislik yayılıyor.
4: Bir yanda boş arazilere ve dereye bırakıldığı söylenen atıklar, diğer yanda cevap bekleyen sorular var.
6: Her şey çok güzel olacak dediler ama niye her şey çok güzel olmadı?
4: Mahalleli sorumluların bir an önce harekete geçmesini istiyor.
0: Düğüne gittiniz ama altın almayı unuttunuz. Üstelik de akşam vakti. İşte bu sorunlarla karşılaşanlar için yeni bir çözüm geliştirildi. Kocaeli'de bazı düğün salonlarına altın veren makineler konuldu. Yani artık para çeker gibi altın almak mümkün.
4: Telaşı bitti, altın almak bir dokunuşa indi. Düğünde takı derdine dijital çözüm geldi. Düğüne hazırlandınız, kıyafet tamam, davetiye tamam ama son anda aklınıza geldi. Altın alınmamış. İşte bu cihaz tam da o hengameyi

0: ortadan kaldırmak için geliştirildi.
1: Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz.
0: Ekranın karşısına geçiliyor, gerekli bilgiler girilip ödeme tamamlanıyor. Geriye altının elinize ulaşması kalıyor.
2: Başta çok şaşırdım, altın alınımı nasıl olur diye, ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor.
1: Gönderilen bütün ürünler ise İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte teslim ediliyor.
0: Hedef, ATM'ye benzeyen bu kiosk standlarını sadece düğün salonlarıyla sınırlı tutmayıp otellere ve havalimanlarına da koymak.
3: Tedirgin yaklaşmıştım ama fiziki pos olması cihazda güven verdi.
1: Dijital dünyanın kolaylığıyla birlikte fiziki altına ulaşmayı daha erişilebilir ve daha pratik hale getiriyoruz.
0: Uygulama projenin pilot noktalarından biri olan Kocaeli'de bir yıldır kullanılıyor. Üstelik bu sayede elde, cepte ya da çantada taşınan takının kaybolma veya çalınma riski de ortadan kalkıyor.
4: Gayet güzel, satışlarda gayet güzel gittiğini söylüyorlar. Yani çok memnun olduklarını her dilde söylüyorlar.
0: Yeni sistemle beraber takı alışverişi de çağa ayak uyduruyor.
2: Ben çok sevdim, keşke her yerde olsa.
5: Balık sezonunun başlamasıyla birlikte pazarlar da şenlendi. Tezgahlarda bol bol palamut var. Peki fiyatlar nasıl? Bu mevsim palamut için uygun dönem mi? Hangi mevsimde hangi balık yenir? Arkadaşlarımız balık pazarlarının nabzını tuttu.
6: Palamutçular, palamutçular. Evet, palamut başlamıştı. Buyurun, palamutlarımız çok güzel. Malzeme yürü, çaldı.
0: Vira Bismillah denildi, tekneler yeniden denize açıldı, yaklaşık 4,5 aylık bekleyişin ardından balık tezgahları yeniden şenlendi. Pazarın yıldızı ise palamut.
6: Favorimiz palamut. Bu sene palamut bol. Geçen senelerden yoktu. Millet özlemiş palamutu.
7: Şu anda palamut 125 lira. Bedava şu anda, vallahi bedava.
8: Bu sezon denizlerin bereketi tezgahlara taştı. İstavrit var, mezgit var, sardalya var. Ama açık ara bu sezonun şampiyonu palamut. Boyutlarına göre ise fiyatlar değişiyor. Bakın bu tezgahta 170 liradan başlıyor, 250 liraya kadar gidiyor.
6: Yeni başladığından dolayı tabii biraz yüksek fiyatlar ama ileriki zamanlarda 100 liraya da düşecek.
9: Karadeniz'den bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz.
8: Devamını bekliyoruz.
9: İnşallah bekliyoruz, halkımız yesin.
10: Büyükler 150 lira. Bravo büyükler. Yani indirim yapıyoruz.
11: Tamam, 3 tane ver.
10: 3 tane çek abi.
8: Sofrada palamut mu var?
12: Evet, palamut var.
8: Nasıl pişireceğiz?
12: Buğulama yapmayı düşünüyoruz bu sefer.
8: Nasıl pişirirsek daha lezzetli olur?
6: Deniz şu anda sıcak. Balıklar şu an az yağlı. Şu an tam yağlanmadı. Yağmurlar yağmadığından dolayı şu anda en güzel tamaz olur.
13: Geçen yıla baktığımız zaman bu senenin tezgahları gayet bol, bereketli. Balıklar çok güzel.
6: Yağmurlar yağdıktan sonra hem büyüyecek hem de ucuzlayacak. Balığın tazesi şöyle şimdi balık yumuşak olmayacak. Balık biraz böyle sert olacak. Gözü canlı olacak. Kırmızılığı zaten tazeliğini gösteriyor.
8: Balık alırken sadece fiyatına değil tazeliğine ve mevsimine de dikkat etmek gerekiyor. Doğru zamanda alınan balık hem daha lezzetli oluyor hem de bolluğuna göre daha uygun fiyatlı olabiliyor.
6: Kasım'a kadar bu palamut sürer zaten. Bunun arkasından çinekop, lüfer, mezgit, barbun.
10: Kuzu bunlar, kuzu kuzu, canlı balık. Sen de al abi, sen de al abi, sen de al abi.
5: Amili kadın voleybol takımı Sev Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı yenerek şampiyon oldu. Sultanlar İtalya ile Sinan Erdem spor salonunda karşı karşıya geldi. Filenin sultanları karşısında 25-16'lık skorla seti kazanan İtalya final mücadelesinde 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Türkiye 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. İtalya 3. seti 25-12 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. 4. sette büyük bir mücadele ortaya koyan Amili Kadın Voleybol takımı seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. Milli takım baştan sona üstün götürdüğü karar setini 15-10 kazanarak rakibini 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı. Sultanlar 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan filenin sultanlarını tebrik etti. Başkan Erdoğan filenin sultanları için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Save Trend Yol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan Amilli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir aşırı sağcı parti eyalet düzeyinde açık ara birinci parti oldu. Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde AfD Partisi 44,5 oyla sandıktan birinci çıktı. Ancak endişe veren bir zafere imza atan aşırı sağcı partinin oyları eyalet yönetimini tek başına kurabilmesi için yeterli değil. Almanya'da oy oranını her seçimde biraz daha artıran aşırı sağcı AfD Partisi yaklaşık 80 yıl sonra ilk kez bir eyalet seçimini kazandı. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerde AfD Partisi %44,5 oyla sandıktan birinci çıktı. Aşırı sağcı parti 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını yaklaşık 2 kat arttırdı. İktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise oylarının yarısından fazlasını kaybederek %18,5 ile ikinci parti oldu. Ancak eyalet meclisindeki koltuk sayısını 39'a çıkaran AfD tek başına yönetime gelmeyi kıl payı kaçırdı. Salt çoğunluk için 42 koltuğa ihtiyaç duyulan eyalette AfD'nin hükümeti kurabilmesi için en az bir partiyle ittifak yapması gerek. Ancak diğer partiler seçim öncesi AfD ile koalisyon kurmayı reddettiklerini açıklamıştı. Eyalette AfD'siz bir hükümet kurulabilmesi içinse diğer tüm partilerin ortak bir koalisyonda buluşması gerekiyor.

0: ABD'nin Miami kentinde bir uçak kazası meydana gelmişti. Bir kargo uçağı pistin dışına çıkmıştı. Kayarak birkaç araca vurmuştu. Sonrasında da ekrana gelen görüntüler meydana gelmişti. Yoğun dumanlar, alevler ortaya çıkmıştı. O uçak kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi değerli izleyenler. Amerika'daki uçak kazasına ilişkin son dakika bilgisiydi. O bilgileri de sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz gelişmeler oldukça. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'daki temaslarının ardından Ukrayna'ya geçti. Putin'le yapılan görüşme sonrası Zelenski ile masaya oturan Amerikan heyeti savaşın sona erdirilmesine yönelik somut adımları ele aldı. Adil barış istiyoruz diyen Zelenski doğru şartlar altında savaşı sona erdirmeye hazır olduklarının sinyalini verdi.
1: Kiev ve Moskova'da 3 gün boyunca uyguladığınız ateş etmeme politikasına verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Bu sayede buraya güvenli bir şekilde gelebildik.
2: Önce Moskova'ya ardından da Kiev'e gittiler. Rusya-Ukrayna hattında askıya alınan barış görüşmelerini yeniden başlatmak için masaya oturdular. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'daki temaslarının hemen ardından Ukrayna'ya geçti.
1: Sayın Trump'a en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum. Genel olarak zor bir durumla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz. Ancak kendisi Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunma çabalarında ısrarcı.
2: Kremlin'de Rus lider Putin'le görüşen Amerikan heyetinin bir sonraki durağı Kiev oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Witkoff ve Kushner'ı başkentteki katedralde karşıladı. Trump'ın temsilcileri Zelenski ve beraberindeki yetkililerle görüştü. Savaşın sona ermesine yönelik somut adımlar ele alındı.
1: Burada hepimiz aynı taraftayız ve hepimiz savaşın olmamasını, acıların yaşanmamasını, insanların ölmemesini, bu savaşın hepimiz için adil bir barışla sona ermesini gerçekten istiyoruz.
2: Şimdi ise gözler ABD'nin taraflarla yaptığı bu görüşmelerin barış müzakerelerini yeniden başlatmaya yeterli.

0: olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Rusya ve Ukrayna cumartesi günü yaptıkları açıklamada temasların güvenli şekilde yürütülebilmesi için 3 gün boyunca birbirlerinin başkentlerine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurmuştu.
1: Sözde ateşkese rağmen İsrail soykırımının sürdüğü Gazze'de bir yıldır enkaz altında olan 70'i çocuk 100 Filistinli sivilin naaşına yeni ulaşılabildi. Yıkılan bölgelerde erişimin güç olması ve ekipman eksikliği nedeniyle İsrail'in katlettiği binlerce Filistinlinin cenazeleri aylarca hatta yıllarca enkazdan çıkarılamıyor.
0: İsrail soykırımıyla hayattan koparıldılar. Altında kaldıkları enkazdan tam bir yıl sonra çıkarıldılar.
2: Şimdi kendimi rahatlamış hissediyorum çünkü ailemin cenazeleri enkazın altından çıkarıldı ve onurlarına yakışır şekilde defnedilecekler.
0: İsrail'in 73 binden fazla sivili katlettiği Gazze'de vahşetin gerçek boyutları her geçen gün biraz daha netleşiyor. On binlerce Filistinlinin hala enkaz altında olduğu hesaplanırken Ekim 2023'ten bu yana şehit edilen Filistinlilerin gerçek sayısını netleştirmek için yıllar geçmesi gerekebilir. İsrail'in Ağustos 2025'te düzenlediği saldırılarla dümdüz ettiği bir mahallede enkaz altında kalan 100 Filistinlinin naaşına yeni ulaşılabildi. Yaklaşık 70'inin çocuk olduğu ifade edilen cenazeler Filistin bayraklarına sarılarak şehit mezarlığına defnedildi.
2: Babam ve kardeşlerimi evde bırakıp yarım saat sonra döndüm. Evimizi enkaz halinde görünce büyük şok yaşadım. Artık aramızda olmadıklarını bir yıldır kabullenemedim.
0: İsrail soykırımından geriye koca bir enkazın kaldığı Gazze'de beton yığınına dönen binaların altındaki on binlerce Filistinlinin naaşı hala çıkarılmayı bekliyor. Yıkılan bölgelere erişimin güç olması ve ekipman eksikliği nedeniyle bu cenazelere aylarca hatta yıllarca ulaşılamıyor.
1: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye korkusu üzerinden prim yapmak için bir kez daha sahneye çıktı. Kara bulutlar yaklaşıyor diyerek savunma harcamalarına değinen Yunan lider, savunmada planımız 2030'da tamamlanacak dedi. Ancak sırtını bir kez daha soykırım hükümetine dayayan Mitsotakis, bizi Türkiye'ye karşı İsrail koruyacak mesajı verdi.
3: 2030 yılında Yunanistan savunmasını güçlendirmeye yönelik çok önemli bir planı tamamlıyor olacak. Aşil kalkanı göklerimizi her türlü tehdide karşı koruyacak.
0: Yunan savunması 2030'da zirve yapacak dedi. Ancak tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen bir kez daha İsrail'e bel bağladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ülkesinin devam eden askeri modernizasyon programına ilişkin konuştu. Gündeminde ise her zaman olduğu gibi Türkiye korkusu vardı.
3: Kara bulutlar toplanıyor ve uluslararası ilişkilerin denizleri daha da çalkantılı hale geliyor. Bu nedenle Yunanistan'ın fırtınalara dayanabilenler arasında mı yoksa bu girdapla beraber sürüklenip boğulanlar arasında mı olacağının netleşeceği anlar yaklaşıyor.
0: İsim vermeden Ankara'yı hedef alan Mitsotakis ardından da sözü karasuları meselesine getirdi. Hem iyi ilişkiler çağrısı yaptı hem de Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik açıklamalarını sürdürdü.
3: Yunanistan, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı hedefliyor. Ancak karasularımızı uygun gördüğümüz zaman ve şekilde 12 deniz miline kadar genişletme konusundaki vazgeçilmez hakkımızı saklı tutuyoruz.
0: Yunanistan'ın askeri yatırımlarına ilişkinde konuşan Yunan lider 2030 yılını hedef gösterdi.
3: 2030 yılına kadar Rafale uçakları, Belhara fırkateynleri ve F-35 savaş uçaklarıyla savunmamızı güçlendirmeye yönelik çok önemli bir plan tamamlanacak ve Aşil Kalkanı gökyüzümüzü her türlü tehditten koruyacak.
0: Mitsotakis'in sözde barış çağrıları arasına serpiştirdiği bu tehditler Atina'nın Türkiye konusundaki tutarsız yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Müzik İsrail ve Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükselten hamlelerini stüdyomuzdaki değerli konuklarımızla konuşacağız. Hemen değerli konuklarımızı takdim edeyim. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar stüdyomuzda. Kemal Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. İyi geceler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Anar Ali stüdyo konuğumuz yine. Anar Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Sinan Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Uluslararası ilişkiler uzmanı.

0: Doktor Necmettin Mutlu stüdyomuzda. Necmettin Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii Yunanistan'da bizi bekleyen arkadaşımız var, İlhan Tahsin. İsrail ve Yunanistan'ın hamleleri bölgedeki tansiyonu iyice yükseltti. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis kara bulutlar yaklaşıyor dedi. Az önce ekranlara getirdik. Savunma planımız 2030'da tamamlanacak ifadesini kullandı. Nedir bunun ayrıntıları, İlhan Tahsin, senden dinleyelim.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum stüdyodaki konuklarınıza da. Tabii ki baktığımız zaman Yunanistan öteden beri zaten tehdidi Türkiye olarak görüyordu. Bu değişmedi. Bu konjonktürde, bu şeyde devam ediyor. Ancak tabii ki çok önemli Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı'nın Fidan'ın defalarca Yunanistan'a barış elini uzatması ve kurulan ittifakların Yunanistan'a yönelik olmadığını söylemesine rağmen, ki bölgedeki tüm barışı hedef alıyor Türkiye zaten, barıştır efendime söyleyeyim, oradaki hoşgörü, insanların daha iyi bir refah içinde yaşaması, Yunanistan bunlara kulak asmıyor ve katil sürüsü İsrail Siyonistlerin arkasına takıldı ve dolayısıyla da bölgede bir kargaşa yaratmak üzere İsrail'le birlikte hareket ediyor. Bunları zaten defalarca söyledik, dile getirdik. Son olarak Selanik'te yapmış olduğu, biraz önce sizlerin de söylediği gibi, Selanik İnternasyonel Fuarı'nda orada bir basın toplantısı düzenledi. O basın toplantısında konu döndü dolaştı, yine Türkiye'ye geldi ve Yunanistan'ın 2030 olarak hedef koyduğu silahlanma. Ben buna çılgınca parasız, para olmayan bir silahlanma. Çünkü Yahudi sermayesinin kullanıldığı, Fransa'dan o Belhara fırkateynlerin alınması, ki tabii Fransız bankaların kullanılması, borç batağı içinde olan Yunanistan silahlara bu paraları ayırmaya devam ediyor. Ancak Yunanistan şunu görmezden geliyor. Hemen yanı başında, doğusunda büyüyen bir Türkiye, o Türkiye'nin de bölgede huzuru aradığını, dolayısıyla şimdiye kadar Türkiye kaç yıldan beri savaşa girmedi, hiçbir zaman savaşmadı, sürekli olarak barıştan yana oldu ve hatta İstanbul'da, Ankara'da zaman zaman savaşlar var olan bölgelerdeki liderleri bir araya getirip bir barışın tesis edilmesi için de çalıştı. Ancak şimdi Yunanistan İsrail'in oyununa gelerek sözde Türkiye'den Yunanistan'ı İsrail koruyacak anlayışıyla, o hareketle Ege'yi bir silah deposuna çevirmeye yemin etmiş gibi görünüyor baktığımız zaman. Bu da, bununla da yetinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan silahlar, keza Fransa'dan şu anda hem Rafal uçakları alındı, 22-24 adet. Dolayısıyla da Belhara fırkateynleri de yapımı devam ediyor. 5+1 olacak. Ben yayınlar hazırlanırken baktım, değerli stüdyo konuklarımız zaten bilirler, biraz önce bir önceki yayınımız da vardı. Ne yazıyorlar? Şu anda yarın çıkacak bu ortaya. Kimon fırkateyni eğer Ege'nin sularına çıkarsa, ki Türkiye bir hareket yaparsa Yunanistan'a karşı, gökyüzünü ters görecekler. Yani baktığımız zaman Yunan basını da artık Yunan halkını öyle bir şeye getiriyor ki, sanki Yunanistan almış olduğu bir silahlarla İsrail'i de arkasında alarak Türkiye'ye bir üstünlük, bir güç üstünlüğü elde etmiş ve dolayısıyla da hayalleri, her zaman söyledikleri, İstanbul'u tekrardan geri alacakları. Baktığımız zaman Mitsotakis'in konuşması, bugün Mitsotakis, ben Mitsotakis'i yakından takip ediyorum, çok temkinli konuştu. Dikkat ederseniz F-35 konularına değin. Ancak tek bir şeyi söyledi, her zaman olduğu gibi, değerli komutanım da orada biliyor zaten, diğer konuklarınızdan, 12 mili ne zaman, ne şekilde, nasıl açıklayacağımızı, karasularımızı 12 mile ne zaman çıkaracağımızı, o hakkımızı saklı tutuyoruz. Yaklaşık 20 yıldan bu söyleniyor, yani 20 yıldan beri. Ben imkan ve ihtimal vermiyorum. Yunanistan 12 mile çıkaramaz. Neden çıkaramaz? Çünkü zaten kasus belli. Savaş nedeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan bir karar var. Dolayısıyla da Yunanistan Türkiye ile bir cephe açmaya asla cesaret edemez. Bunu, çünkü neden? Şu anda Yunanistan zaten savaş istemiyor. Yunanistan ne istiyor? Bunu defalarca söyledik, dile getirdik. 2030 yılına kadar mümkün mertebe dışarıda kendisine bu gaza getiren ülkeler o ülkelerin çıkarları için Yunanistan'a verilen bazı silahlar var. Yani baktığımız zaman Türkiye'de bu silahların kat kat üstün silahlar olduğu da herkes dünyaca biliniyor zaten son döneme ki Türkiye bunların ihracatını da yapıyor. Ancak Yunanistan her zaman şunu söylüyor. Biz artık raftan silah almayacağız. Ne demek istiyor? Yani hazır silahlar almayacağız. Örneğin şimdi Aşil Kalkanı 3-4 bölümden oluşan silahlardan oluşuyor ve dolayısıyla da bunların yerli ve milli olarak bir bölümünün özellikle yazılımlarının özellikle bazı işte bu Barak MX'lerin onların borularını fırlatıcılarının Yunanistan'da Volos'ta orada bir grup var yeni oluştu bu Miçotakis'e seçimlerde de yardım eden Mitilineos grup dedikleri metal sanayi orada yapılması için bazı anlaşmalar sözleşmeler yapılıyor. Tabii şu anda baktığımız zaman Türkiye'ye karşı İran bir Tarsin, cephe açacak bir şey gibi bir durum
0: lazım.
2: Yok.
0: Sesim geliyorsa bir tabii. şey sormam lazım. Şimdi bunların tabii ki geliyor, bu tabii savaş ki. Savunma sistemlerinin borularını demirlerini Yunanistan yapıyor olabilir. Yazılım kimde?
2: Yazılım tabii ki Siyonist İsrail Devleti'nde. Yani baktığımız zaman zaten bu her zaman öyle. Mesela F-35'ler de buraya gelecek. Yazılım yine onların o kompüterleri Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. F-16'ların modernizasyonu dahi bak Atina'da yapılıyor. Yani dışarıda hava savunma sanayinde. Ama baktığımız zaman yazılımlar Amerika Birleşik Devletleri'ne. Oysa Türkiye yavaş yavaş kendi yazılımlarını yapmaya başladı. Şimdi konumuz tabii ki bu ama burada söylemek istediğim bir şey var. Yunanistan şu anda 2030'u hedef koydu. Onun amacı net belli. Bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Masaya oturduğunda Türkiye ile güçlü bir ordusunun arkasında olduğunu görmek ister ve bunu masada pazarlık konusu yapmak üzere. Onun için bu silahlanma Türkiye'ye karşı savaş açmak için değil. Keza şu anda İsrail'in bir korkusu var. Türkiye, İsrail'e çok yakın bir bölgeye indi kuzeyden baktığımız zaman. İşte daha önce Rusya'nın olmuş olduğu Suriye'deki o limana Türkiye yarın öbür gün oraya bir üs kurabilir. Daha sonra bu ne oluyor? Güney Lübnan ne için İsrail önlem alıyor? Sürekli olarak Türkiye'nin kendisine yaklaştığını görüyor. Ne yapıyor şu anda? Bunları Yunanistan şunu yapıyor. Aidiyeti belli olmayan adalar İsrail oraya olası bir savaş durumunda vatandaşlarını güvenli bir bölge olarak o adalara yerleştirmek üzere öyle de bir plan yapıyor İsrail. Dolayısıyla da çok yönlü bir sözleşmesi, çok yönlü bir anlaşması var. İran ama Tarsin, İsrail'den şu anlaşması var.
0: Stüdyomuzda değerli konuklarımız da var. Merak ettiğimiz sorular var. Biz de bu konuyu eline boyuna tartışacağız zaten. Tabii ki. Necmettin Hocam tabii. Size döneyim ben. Buyurun hocam.
1: İlhan Bey çok önemli bir şey söyledi arada. Ekonomiyle ilgili problemlerden bahsetti. Şimdi Yunanistan doğru mu biliyoruz İlhan Bey? AB kurtarma fonlarıyla ayakta duruyor şu an Yunan ekonomisi. Yani şimdi 2036'ya yılına kadar bu toplam bu sistemlere 28,5 milyar euro gibi bir bütçe öngörüyorlar. Çılgın bir rakam. Yani sadece bu Doğu Akdeniz'e döşenmesi planlanan bu okyanus altı fiber optik kablo 3,5-4 milyar euro. Sadece bu işte kupe 50 milyon euro. Takip edebildiğim kadarıyla bu yıl çiftçi protestoları birçok kez yaşanmıştı Yunanistan'da. Yani işte hatta narenciye satıcıları 20-30 sente satıyoruz, geçinemiyoruz diye traktörle yollar kapanmıştı vesaire. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Yunan halkı yani 9,5 milyon insanın sırtına bunu yüklüyorlar şu an. Yani milyarlarca euro yükü şu an 9,5-10 milyon insanın sırtına yüklüyorlar. Gayri safi yurt dışı hasılasının %4'ünü tamamen bir hayalet düşmanı, ürettikleri hayalet düşmana karşı şu an bir borç yükünü yüklüyorlar. Ya bu noktadan sonra herhalde önümüzdeki yıl Yunanistan'da seçimler var. Yunan muhalefeti bu işe ne der? Yunan halkı sokakta bu işe ne der? Özellikle adalar bu işe ne der? Şimdi Türkiye'den oraya her yıl turistlerle gidip geliyor adalara. Yani bu noktada aslında bir ekonomik alışveriş de var.
0: Mitsotakis her an bu sistemi kapatabilir.
1: Evet, Mitsotakis buraya gelmişti. Hatırlarsanız kapıda vize uygulaması için Sayın Cumhurbaşkanı'na gelmişti. Şimdi dolayısıyla bu ekonomik bu yükle ilgili Yunan muhalefeti ne der? Öngörünüz nedir?
2: Şimdi şunu öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten Mitsotakis'in bir talebiydi bu. Hangi talepti? Adalara günübirlik vize, kapıda vize olayı, Schengen vizesi olayı. Evet. Dolayısıyla da bu oldukça adalara Türk turistlerin gitmesiyle bir can simidi verdi. Şu anda adalardaki ekonomi Türkiye'den giden Türk turistler sayesinde yaşıyor. Bu bir gerçek. Bunu göz ardı edemeyiz. Çünkü zaten söylüyor. Bunun daha da genişlemesi için şu anda Yunanistan tabii ki ekonomik krizde. Avrupa Birliği'nden almış olduğu bugüne kadar destek fonlar bir şekilde

0: Siyasi partilerin bir önceki hükümetler döneminde, şimdiki hükümet döneminde çarçur edildi. Son olarak da mesela şeftali üreticileri, siz narenciyeden de bahsettiniz, doğrudur, çam fıstığı, ancak şeftali üreticileri Karaferye bölgesinde, Selanik'e yakın bir bölgede en çok yaygın üreticiler. Şimdiye kadar Rusya'ya tonlarca, yüz binlerce tonlarca gönderiliyordu. Ancak Rusya ile gelinen durumda bu ilişkilerde Rusya artık almamaya başladı. Geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde zaten şu anda grevler zaten başlayacak. Yani Selanik fuarı bitti. Selanik fuarında herkes bekledi. Miçotakis bakalım çiftçinin, tarımcının, hayvancının, hayvan üreticilerin cebini dolduracak mı? Borçlarını ödeyecek mi? Yani çünkü devletin de vereceği var bu insanlara. Dolayısıyla da şu anda öyle bir şey açıklamadı. Sadece maaşların, asgari ücretin 900 euro, 950 euro civarında. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bugün baktığımız zaman bir polisin maaşı ne kadar, Yunanistan'da ne kadar? Yunanistan'da 1200 euro ama 400 euro da kira veriyor. Neyse, Yunan muhalefeti sürekli olarak iktidarı sıkıştırmaya devam ediyor. Yani ekonomik olarak sınıfta kaldınız diyor. Tüm paraları, var olmayan paraları silaha yatırıyorsunuz. Gelecek bebeler dahi, beşikte olan bebeler dahi her biri Yunan maliyesine şu anda 10.937 euro borçlu. Bunu defalarca gazeteler yazıyor. Ancak ne oluyor baktığımız zaman? Ana televizyonlar, gazeteler, basın yayın organları Miçotakis'in fonundan Yeni Demokrasi Partisi'nin, Başbakanlığın, Savunma Bakanlığın reklamlarını alabilsinler de onlar da ses çıkarmıyorlar zaman zaman basın baktığımız zaman. Ama hiç de öyle değil durum. Yani şu anda bana siz stüdyodan bu soruyu sorsanız, en büyük sorunu Yunanistan'ın nedir diye. Yani silah alımı mı, ekonomi mi? Ben ekonomi derim. Çünkü içeride ekonomi gerçekten, bakın bunu üzerine basa basa söylüyorum, hiç de iç, yani iyi değil ekonomi, içler acısı. Bak göreceksiniz, kış ayına, Noel tatiline kadar bütün emekliler, işçiler, çiftçiler tekrardan traktörleri yollara çıkaracaklar. Emekliler zaten bağırmaya başladılar yetmiyor diye. Yani baktığımız zaman sorunuza cevabım şu. Evet, Avrupa Birliği'nden bugüne kadar geliyordu. Ancak Avrupa'nın da artık kendi sorunları var. Bakın Avrupa'nın lokomotifi olarak tabir edilen Almanya'nın kendi sorunları var. O kendi sorunlara eğilecek, eğiliyor. Bir Yunanistan'a sürekli olarak 100-200 milyon birer paket verme gücü kuvveti kalmadı artık. Bir de Ukrayna savaşı var. Bir de orayı beslemeleri gerekiyor. Şimdiye kadar Yunanistan ne yaptı? Efendim, bu ortak tarım politikasından birçok destekler aldı. Bu destekler gerektiği şekilde yerine ulaşmadı. Onun için bir OPKP skandalı çıktı. Evet. Yani bu OPKP nedir? Avrupa ortak tarım politikasından almış oldukları paraları eşit bir şekilde tüm tarımla uğraşanlara dağıtılmasıdır. Orada da sorun çıktı. Birilerinin cebine bu paralar gitti. Evet. Son olarak söylüyorum ve toparlayacağım. Bir iki Yunan gazetesi şunu yazdı. Bu 3 milyar paramız yok. Nereden ve kimin cebine bu para gidiyor? Biz ne için İsrail'i zengin ediyoruz diye yavaş yavaş yazmaya da başladılar.
1: Şöyle toparlayalım. Ayranı yok içmeye, atla gider çeşmeye. Borç içinde yüzen Yunanistan İsrail'den silah sistemi satın alıyor. 3,5 milyar dolarlık, euroluk yaklaşık olarak bir sistemden bahsediliyor. Teşekkür ediyorum İlhan Tahsin'e aktardığın bilgiler için. Tabii arkadaşlarımdan rica edeceğim o haritayı paylaşmalarını. Bu Aşil Kalkanı nereyi kapsıyor? Kemal Hocam'dan rica edeceğim bunu bize anlatmasını. Geliyor harita, işte Yunanistan ve Türkiye arasındaki o Ege Denizi'ndeki adaları kapsayan o Aşil Kalkanı bizim başımıza bela mı olacak hocam?
2: Yani 2030'a kadar tedariki öngörülüyor.
1: 35 aydan bahsediyorlar.
2: Ya hemen hemen işte o yıllara tekabül ediyor. Dolayısıyla bunun eğitimi, bunun donatımı, bunun yerleştirilmesi vesaire zaman alıcı bir konu. Sizin de biraz önce sorduğunuz soru çok anlamlı. Bunların yazılım kodları yerli ve milli değil Yunanistan açısından. Dolayısıyla tetik tertibatı çok büyük ihtimalle İsrail elinde olacak.
1: Bu hocam, bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Evet. Çıkan haberlerde bu silah sistemlerini Rafael şirketinin, İsrailli bir şirketin yöneteceği.
2: Bir kısmını.
1: Yazılımlarının da onlarda olduğu. Dolayısıyla komuta kısmının da onlarda olabileceği büyük bir tehlike olduğu.
2: Evet, ben onu savunuyorum daha çok. Biraz daha ileri götüreyim. Yazılımları başka bir ülkede olabilir ama kullanım hakkı o ülkede olabilir. Fakat bence İsrail

0: Bu tür sistemleri kendi personeliyle beraber gönderecek oraya. Ya orada belki de Yunan üniformalı, Yunan ordusunun üniformasını giyen İsrailli katil subaylar, as subaylar göreceğiz orada. O yüzden bu daha da tehlikeli. Bu şuna tekabül eder, sonuç verir hatta. Orada bir sahte bayrak operasyonuyla Türkiye'yi Yunanistan'la savaşın içine çekip büyük bir cephe açıp alt tarafta Suriye cephesinde rahatlıkla ilerlemesini
1: örnek
0: sağlayabilir.
1: Örnek verelim hocam. Mesela bizim uçaklarımız deniz üstünde geziyorlar.
0: Tabii Ege Denizi,
1: Adalar'da geziyorlar. Adaların yakınlarında geziyorlar. İsrailliler oradan düğmeye basıp uçağımızı ateş ediyor. Ha,
0: oradan bile değil. Adalardan basacak adam. Yani İsrailli arkadaş burada olacak. Arkadaş derken yani katil herif şurada bir yerde olacak. Yani şurada atıyorum tabii bunu. Rodos Adası'nda mesela bir tane Davut Sapan'ı sistemi var. Lançeri var, radarı var, komuta kontrol merkezi var. Şurada adada duracak İsrailli katil asker. Ve buradan tetikleyecek. Ama üzerinde belki Yunan üniforması olacak. Bakın o kadar sakat ve tehlikeli bir duruma girdi şu anda Yunanistan-İsrail ilişkisi. Yani Yunan halkı bunu görmesi lazım. Kendi topraklarını Türkiye ile bir savaşa açık hale getirdiği zaman Doğu Adalar grubu bile gidebilir Yunanistan açısından. Yani şuradan başlar Meis'ten, Kaş açıklarından gidin böyle Menteşe Adaları, Saruhan Adaları, Boğazönü Adaları, yani Doğu Ege Adaları'nın tamamı Yunanistan'ın elinden çıkabilir. Çünkü Türkiye'nin orayı silahsızlandırma hakkı var. Uluslararası anlaşmalar gereği, 23 ve 47 anlaşmaları gereği bizim burada silahsızlandırma hakkımız var. Ve bu da eğer bu işte Aşil Kalkanı sistemi gelirse, Davut Sapan'ı sistemi, işte Barak MX sistemi, ne bileyim Spider sistemi var. Ondan sonra MMR sistemleri var.
1: Çok katmanlı bir sistem.
0: Tabii. Drone Dome sistemi var. Yaklaşık sayalım şöyle 1, 2, 3, 4, 5 katmanlı bir sistem. Getirmişsiniz hemen Türkiye'nin batı kıyılarını adalara, sözde kendi adalarınız, sözde silahsızlandırılması gereken adalar aslında ama şunun için sözde diyorum. Yani silahlandırdıkları
1: hocam,
0: için.
1: Bu sistemler
0: o noktalara
1: şu,
0: gelirse
1: haritaya
0: eğer,
1: baktığımızda
0: bu.
1: Gözlemlediğimizde Yunanistan'ın tamamını korumuyor.
0: Tabii. Ya şöyle bakın
1: ne
0: bunlar.
1: Ne anladık hocam o zaman o sistemden? Sadece şöyle, adalara mı getirdiniz?
0: Şöyle. Şimdi bu sistemler, bu Aşil Kalkanı sistemleri
1: bize karşı o zaman.
0: 15 kilometreyle, onu söylüyorum işte, 15 kilometreyle 300 kilometre arası mesafe, 200-300 kilometre arası mesafe. Bakalım şimdi hemen bir tane örnek verelim. Şurada şu adalardan bir tanesinde konuşlandırın. Çok yakın Sakız Adası. Ne kadar mesafe Sakız Adası'nın İzmir şeyine, o çıkıntıya? En fazla 4-5 kilometre. Demek ki siz buradan bakınca 300 kilometre açığa kadar görmek istiyorsunuz. Yani şuradaki radar 300'e kadar görecek. Sonra geriye çıkartalım. 300 şuraya falan denk gelir. Şimdi 300 kilometre kendi toprağınız. Aşağı inin şurası. Yukarı çıkın Bulgaristan sınırı. Türkiye'den başka şu anda gözetlenebilecek ülke yok. Şu dolayısıyla Yunanistan, tamamı Türkiye'ye karşı konuşlanacak bunların hepsi. Onu söyleyelim.
1: Şu Yunanistan Adalar Barkosu'nu arkadaşlarım ekranlara getirecekti. Tamam. Onu ekranlara getirelim şimdi. Hocam daha rahat.
0: Evet bakın buradan çok güzel. Sisam burada. Bakın hemen silahsızlandırılması gereken adalardan bir tanesi. Nikerya burada. Şurada İstanköy var. Bakın şurada ne kadar yakın bizim topraklarımıza. Rodos çok çok yakın şurada. Sönbeki var hemen dibimizde. Meis var 2 kilometre hemen
1: hocam,
0: taşa
1: yakın.
0: Hocam
1: onlar top mesafesinde değil mi?
0: Top değil, bunu el bombası bile neredeyse, tabii şaka yapıyorum, atamazsınız ama el bombasını bir roket atarsınız oraya karşıya, tank savar roketi. Bir havan atabilirsiniz. Yani Meis'ten 81'lik bir havanı, mermisini karşı bizim topraklara at. Çok basit silahlar bunlar.
1: Hayır, hava savunma sistemi oraya koymanızın mantığı yok ki top mesafesinde zaten.
0: Ama bizim İHA'larımız var. Korktukları şey o, SİHA'lar var. Bayraktar TB2, TB3 var. Anka 3 var. Bizim Selçuk Bayraktar'ın geçenlerde bir taktik açıklaması yaptı. Yani yaklaşık 400-500 tane sivrisinek önde. 5-600 tane hemen arata, değil mi? Şeyler işte K2'ler arkada filan. Böyle 3 kademeli şeyler var. Saldırı planları var. Ve bunlar toprağı yalayarak neredeyse gidiyorlar. O yüzden korkuları o gelecek olan sürü taarruzu yapacak olan şeyler. SİHA'lar. Sivrisinekler, K2'ler filan. İşte daha üst kademede bizim Bayraktar grubu var. Daha üst kademede Kızıl Elma var. Anka 3 var arada. Ya bütün bu SİHA sistemleri sürü taarruzuna başladıklarında kimisi kamikaze, kimisi mühimmat yolluyor. Bunlara karşı

0: Ya bu sistemler konuşlanıyor. Dolayısıyla Davut Sapanı'ndan ta işte o DOM dediğimiz sisteme kadar hepsi 15 kilometreden 300 kilometreye kadar mesafeden bunları avlamayı düşünüyorlar. Şimdi dolayısıyla tabii ki uçaklara karşı da kullanabilirler, helikopterlere karşı kullanabilirler. Ama bu sistemleri buraya yerleştirdiğiniz andan itibaren dediğim gibi Türkiye'nin müdahale hakkı doğar. Adalara müdahale hakkı, abluka ve kuşatma hakkı doğar. Şimdi bir taraftan da bizim kendi sistemlerimiz var. Atmaca var, 800 kilometre. Yani şu bölgelere koyun, Atmaca gelir. Şurada Sisam'daki o Davut Sapanı mıdır nedir artık, onun radarını küt diye santimetre altında, yani o kadar hassas vuruşlu füzeyle Atmaca ile vurursunuz. Hatırlayın, daha doğrusu Tayfun'la Atmaca da vurur, Tayfun da vurur. Tayfun'u biliyorsunuz, bir gemiyi ikiye böldüler, değil mi? Denizde bir şey yapıldı, atış yapıldı. Ondan sonra ne bileyim, elimizde kemankeşler var, seyir
1: Tayfun'la
0: füzeleri.
1: vurursunuz, yarısı boşa gider hocam.
0: Ama işte adanın yarısı da gider. Öyle söyleyeyim, adanın yarısı da gider bu arada. Ya böyle bir çağrı yapmayalım tabii ki. Böyle bir Türkiye'ye de yakışmaz zaten böyle bir tehdit. Ama siz buraya silah sistemleri, hele hele İsrail'in olduğunu bildiğiniz silah sistemleri yerleştirirseniz, hava savunma sistemlerini, siz de kendi bir takım sistemlerinizi yerleştirmek zorundasınız. Dediğim gibi atmacalar denizden, karadan tayfunlar, kemankeş, onlar standoff mühimmatlardır. Havadan atılabiliyor. Balistik füzeler var. Somlar var mesela. Som J, Som B. Bunların hepsini kullanırsınız ve Aşil kalkanının radarı görmeden daha bizim sistemi tepesine küt diye
1: Hocam bunları
0: kullanırsınız.
1: yapabiliriz de biz bu oluşuma müsaade edecek miyiz? Mevzu bu.
0: İşte tamam, yani koydular diyelim, biz bunu yaparız. Ha, şu ana kadar Yunanistan'la İsrail arasında yapılan anlaşmalar gereği bu sistem hayata geçecek gibi duruyor belli bir dönem. Eğer tehdit değilse. Ama tekrar söylüyorum, adaları ve Yunanistan ana kıtasını İsrail bir darül harp olarak kullanıyor ve
1: Hocam.
0: vekil güç olarak kullanıyor. Bunu parça parça hayata geçirebilirler. Ama ondan önce yapacağımız bir takım çalışmalarla bu sistemlerin Yunanistan tarafından alımını engellemek mümkün.
1: Hocam bunu konuşalım.
0: Evet.
1: Ayrıca konuşalım. Teşekkür ediyorum şimdilik. Arkadaşlarımdan da rica edeyim. Miçotakis'in sesi vardı. Konuştuğu Miçotakis. Ekranlara getirelim, üzerine Necmettin Hocam'la yorumlayacağız.
2: ...2030 yılına kadar Rafale uçakları, Belhara fırkateynleri ve F-35 savaş uçaklarıyla savunmamızı güçlendirmeye yönelik çok önemli bir plan tamamlanacak ve Aşil Kalkanı gökyüzümüzü her türlü tehditten koruyacak. Yunanistan, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı hedefliyor. Ancak karasularımızı uygun gördüğümüz zaman ve şekilde 12 deniz miline kadar genişletme konusundaki vazgeçilmez hakkımızı saklı tutuyoruz. Kara bulutlar toplanıyor ve uluslararası ilişkilerin denizleri daha da çalkantılı hale geliyor. Bu nedenle Yunanistan'ın fırtınalara dayanabilenler arasında mı, yoksa bu girdapla beraber sürüklenip boğulanlar arasında mı olacağının netleşeceği anlar yaklaşıyor.
1: Necmettin Hocam, sizi böyle davet edeyim.
3: Tabii.
1: Şimdi Miçotakis'in açıklamaları soru işaretlerini de barındırıyor. Birçok soru başlığı çıkıyor. Bir kere 12 milden bahsediyor.
3: Evet.
1: 2030'dan bahsediyor. 2030 için bir savaş hazırlığı mı var hocam?
3: Şimdi 2036 yılına kadar bu toplam sistemlerin modernizasyon programına ayırdıkları rakam 28,5 milyar euro olarak ifade ediliyor. Yani bunlar sadece silah sistemlerini satın alma maliyeti değil. Bunların modernizasyonu, değil mi hocam? Silahların eğitimleri, modernizasyonu. Evet. Çünkü birden fazla sistemi bir araya getirip Rafallar, Fırkateynler, Patriotlar, burada NATO savunma ağları da var. Şimdi bütün bu sistemleri bir araya getirip işte Command and Control diyorlar. C2 yazılımla ortak bir yazılımda birleştirip yönetmekten bahsediyorlar. İsrail ile aralarındaki tartışma şu an işte bu C2 yazılımın, yani bu sistemleri bir araya getirip yönetecek, siz dediniz ya yazılım, kaynak kodlarını İsrail'den alacak mıyız? Meselenin farkındalar. Yani şu an hala içlerinde tartışma konusu. Dendias bunu açıkça ifade etti. Bu Command and Control C2 yazılımın kaynak kodlarını İsrail bize vermeli diye. Şimdi şu an 10 milyon insanın, 10 milyon Yunanlının geleceğini satıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Tamamen ürettikleri hayali bir Türkiye düşmanına karşı. Çünkü Yunanistan'ın ya da Yunanistan halkının bu işten hiçbir karı yok. Ya şimdi varlıklı İsrail İsrailliler Güney Kıbrıs'a taşınıyorlar. Şu an köylerden o 20 bin İsrailli Güney Kıbrıs'taki köylerden arazi satın alıyorlar. Şimdi adalara onu o yüzden özellikle hatırlattım. 900 bin yalnız

0: de geçen sene Türkiye'den turist gitmiş. Şimdi oraya hangi bir adayı acaba varlıklı İsraillilere satarak Yunan ekonomisini çevirecekler? Çok büyük soru işareti. Şimdi Aşil Kalkanı ile ilgili şunu ifade etmek lazım. Bunu Yunan mitolojisinden almışlar. Orada Aşil değil.
1: Hocam, bizim turistlerden aldığı parayla mı bu Aşil Kalkanı'nı kuracak?
0: Tabii ki hayır. Şöyle, Yunan ekonomisi bu kadar zor durumdayken 28,5 milyar euroyu sadece bu pakete ayırıp Yunan adalarının ekonomisini yanı başındaki aslında Ermenistan vakası var, Paşinyan vakası var, meseleyi fark etti ve şu an diyor ki ya biz artık bir hayali Türkiye düşmanla uğraşmayacağız, tamamen artık entegrasyon politikası üreteceğiz. Demek istediğim şey şu: AB kurtarma fonlarıyla Yunan ekonomisini şu an çevirirken 30 milyar euroyu 2036'ya kadar hayali bir düşmana karşı harcayıp Türkiye yarın ben kapattım dese, yani ben adalara turist göndermiyorum dese, ki bunun için de
1: diyebilir,
0: koştur koştur geldiler, kapıda vize uygulamasını başlattılar. Yunan yönetimi ne yapacak? Şimdi bu rasyonel değil, ideolojik, körlük. Bahsetmek istediğim hadise o. İkinci mesele şu.
1: Çok para kaybeder mi böyle?
0: Yani muhtemelen kaybeder. Yani çünkü şimdi burada mesela bu okyanus altı fiber optik kablo bağlantısı projesini 3 milyar euro diyorlar, 2 milyar euro diyorlar. Bir kısmını Avrupa Birliği'ne yıkmışlar, bir kısmını bir Fransız şirkete yıktılar, Meridiem diye bir şirkete yıktılar. İşte şu an bakın, şu Yunan üniversitelerinden şu an şu uyarılar yapılıyor: 3000 metre Akdeniz'de alta kablo döşecek bir teknoloji, gemi şu an rutin teknolojide yok, bunu kime yaptıracağız? Ya bu hayal. İsrail şu an hayal satıyor. Ya Doğu Akdeniz'de 3000 metre burada arama tarama faaliyeti yapacağız, 3000 metre derinliğe kablo döşeceğiz, İsrail'den Yunanistan'a elektrik götüreceğiz, Avrupa Birliği'nin enerji giriş kapısı Yunanistan olacak. Ya şu an ürettikleri proje bu. Kendi uyarıları yapıyorlar. 2 milyar euro. Şimdi ki Fethiye Kaş arası aynı zamanda Sema Direk ile Limni arası bölgeler o yüzden ilan edildi. Ya Türkiye orada yapacakları bu, ki Navtex de yayınladı. TÜBİTAK Marmara gitti, Meis'in güneybatısında şu an araştırma yapıyor. Yani Akdeniz foklarını, mercan resiflerini koruyacağız bahanesiyle burada araştırma yapamayacaklar. Daha önceden bu iş İtalyanlardaydı. Fransızlara devrettiler. Meridiem diye bir şirkete devrettiler. Şu an onun üzerinden organize etmeye çalışıyorlar. Şimdi mesele şu: Aşil'in topuğu var. Aşil'in çok önemli bir topuğu var. Neden biliyor musunuz? Bu Yunan mitolojisinde bir karakter bu Aşil. Savaşçı bir karakter. Yalnız yaralandığı yer, yani savunması olduğu yer topuğu. Ve işte Troya Savaşı'nda öldürülüyor. Topundan vurulup öldürülüyor. Öyle bir mitolojik karaktere dayandırıyorlar burada. Şu anki Aşil'in topuğu da bana sorarsanız bu İsrail'e devrettikleri stratejik bağımlılık. Yani bu command and control sistemleri, C2 yazılımları, ekonomi çok önemli bir Aşil'in topu. Yani Yunanistan buradan vurulacak bana sorarsanız. Bir daha az önce çok önemli bir şey söylediniz. Bunu ürettikleri, yani kendi içlerindeki tartışmalar onlar. Yunanistan yekpare bir coğrafya değil, dağınık bir coğrafya. Bunu o yüzden, yani askeri görüşleri o yüzden savunuyorlar. Birden fazla sistemi bir araya getirir, birleştirirsek Türk sistemlerine karşı bir sıçrama yapabilir miyiz? Şimdi bu eğer başarılı olursa gerçekten, hani birden fazla sistemin bir araya getirilip de bir yazılımla birleştirilmesi, dünyada başka örneği var mı bilmiyorum. NATO sistemleri, İsrail sistemleri,
2: Rus sistemleri, S-400'leri var.
0: S-300'leri var. Bunlar bir araya getirilip nasıl NATO savunma ile entegre edilecek? Daha teknik bir konudur herhalde. Ama burada özellikle bence Aşil'in topuğu olacak mesele İsrail'e aşırı bağımlılık. Türkiye bu sıçramayı yaptı ama bu bağımsızlık mücadelesi için yıllarını verdi, insanlarını verdi. Burada ciddi yılların emeği var. Yani bu bugünden yarına, ondan işte armutu alayım, ondan elmayı alayım, ondan muzu alayım, bir araya getireyim, tabak yapayım meselesi değil. Bu stratejik bağımlılık Yunan ekonomisinin bence en önemli zorluklarından bir tanesi olacak. Ve burada aslında şunu da konuşmak lazım. Yunanistan'ın Avrupa'nın enerji kapısı olma hevesi. Yani burada bu İsrail'den elektrik getireceğiz. Ondan sonra çünkü ilk masayı Washington'da kurdular. Oraya İtalya'yı çağırdılar, Ürdün'ü, Filistin'i çağırdılar. Ürdün'le de görüşüyorlar şu an. Lübnan'la da görüşüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'ı ziyaret ettiler. İtalya, Ürdün, Filistin, Mısır'ı davet ettiler. Burada işte bölgesel bir enerji kapısı olma hayali görüyorlar. Yani, çünkü ABD lehine

0: Siz de Avrupa'ya Yunanistan üzerinden giriyor.
1: Hocam enerji işbirliğinizi yine yapın. Kabloları geçirin, borular geçirin, yapın yine. Sorun değil. Bu hava savunma sistemi bizim dibimizde ne iş var hocam?
0: İşte tam olarak bu artık
1: bu askeri bir durum
0: bakın,
1: yani.
0: Bakın evet. Bir durum şöyle bir örnek vereyim. Şu an Bayraktar İHA'lar Sema Direk ile Limni arasında şu an gözetleme faaliyeti yapıyor. Yani Türkiye Türk dış politikası gerçekten bu anlamda bir adım önde. Yani bizim işte bu işe akıl yoranlar olarak işte akıl fikir yoranlar olarak bir tehlikeyi sezdiğimiz zaman Türk dış politikasının gerçekten bir adım önde olduğunu görüyoruz. Bunu neye dayanarak söylüyorum biliyor musunuz? Bu deniz milli park alanları ilan edildikten sonra hemen TÜBİTAK Marmara gemisi araştırmaya gitti. Çünkü biliyor. Yani buraya Fransız Meridiam şirketinin getirilip biz buraya kablo döşeyeceğiz bahanesiyle arama tarama faaliyetlerine başlayacağını biliyor. Bir adım önden ön alıyor. Öyle söylemek lazım. Ama bu sürdürülebilir değil. Bu bir hayal. Bence Yunan ekonomisinin zorlukları Türk dış politikası tarafından öncelenecektir. Bir. İkincisi Türkiye Mekke konuyu Balkanlara getireceğim. Mekke paktıyla Orta Doğu'da bir bölgesel entegrasyon politikası üretti. Kafkaslar'da da 3+3 mekanizması var. Aynı şekilde Balkanlar'da da bir sürpriz bölgesel entegrasyon politikası ilerleyen günlerde gelirse şaşırmamak lazım.
1: Hocam elimde bazı bilgiler var. Birazdan paylaşacağım. Tamam. Balkanlarla ilgili.
0: Hay hay.
1: Sürpriz olsun. Çok enteresan çünkü İsrail'le ilgili.
0: Hay hay.
1: Geleceğim o noktaya. Çok teşekkür ediyorum
0: teşekkür
1: hocam.
0: Ederiz.
1: Bir virgül koyalım. Ben Anar hocamı davet edeyim. Sizi uğurlayayım hocam. Tabii Miçotakis'in ağzından dökülen laflardan bir tanesi de 12 mil meselesiydi. Bunu dile getirdi. Yunanistan 12 mil ilan ederse hocam Türkiye'nin casus belli kararının devreye girmesi kaçınılmaz mı olur? Bu casus belli'yi açalım. Ne demek? Latince kökenli uluslararası hukuk ve siyaset terimi olup sözlük anlamı şöyle: savaş sebebi. Savaş nedeni anlamına geliyor. Bir devletin başka bir devlete karşı savaş ilan etmesini ve askeri harekat başlatmasını kendince meşru eylem, meşru kılan eylem, durum ya da gerekçeyi ifade ediyor. Casus belli bu anlama geliyor.
2: Şimdi şöyle, yani bu Yunan tarafının bu açıklamasını 12 mile çıkarması, evet, Türkiye için bir savaş sebebi. Neden? Yani hiçbir ülke, egemen bir devlet Yunanistan'ın bu 12 mile çıkarması, hele ki Türkiye gibi çok büyük bir askeri gücün Doğu Akdeniz'de, Ege'lerde çok büyük bir askeri gücün kabul etmesi mümkün değil. Neden? Yani 12 mil şu an Ege'de, Ege'nin %40'ı Yunan karasuları, Türkiye'nin karasuları %7,5. 52,5 açık denizler. Şimdi Yunanistan tarafı oradaki statü 6 mil. Yani Yunanistan'ın da 6 mil, Türkiye'nin kabul ettiği, öne sürdüğü hukuki statü bu. Her iki ülkenin karasuları 6 mil uzunluğunda. Şimdi 12 mile çıkarması durumunda şöyle absürt bir durum ortaya çıkıyor. Yunanistan'ın payı %70'e çıkıyor Ege'de. Açık denizlerse 19,5'a iniyor. Bu ne demek? Yani İstanbul Boğazları'ndan hareket eden bir tekne, bir gemi Yunan karasularına giriyor, izin alıyor, İzmir'e varıyor. Yani Ege'deki herhangi bir Türk vilayetine varıyor. Yani İstanbul'dan İzmir'e giden bir Türk gemisi Yunan karasularına girecek, onlardan izin alacak ve sonra İzmir'e varacak. Yani Yunanistan'ın 12 mil ilan etmesi durumunda Ege'deki statü bu şekilde değişecek. Şimdi Türkiye gibi bir ülke bunu kabul eder mi? Onun için meselenin vahametini ve ciddiyetini anlatmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1995'te bunu bir savaş sebebi olarak, yani Türkiye'yi Ege'lere hapsetmek, yani Antalya Körfezi'ne sıkıştırmak, hareketsiz bir hale getirmek. Bunu belirtmek lazım. İkinci husus şu. Şimdi Meis Adası, hocam da bahsetti, biz Naftex'i ilan ettik. 1-15 Eylül tarihleri arasında orada Meis'in 6,5 mil uzunluğunda güneybatısında TÜBİTAK Marmara araştırma gemisi faaliyette bulunuyor. Naftex'i ilan ettik. Şimdi Naftex'i ilan ettikten sonra Yunan Heronları havalanarak Meis'in semalarında gözetleme uçuşları yapmaya başladılar. Biz de buna karşı olarak Dalaman'daki Türk İHA'ları hareketlenerek karşı bir gözetleme faaliyetini başlattı. Artı Kaş'ta bir tane şu an Türk denizaltısı koğuşlanmış durumda. Olası herhangi bir tehlikeye karşı. Şimdi artık Naftex'ler gelinen durum itibariyle teknik bir denizcilik uyarısı hocam, olmaktan
1: sizin
2: çıktı.
1: Sizin anlattığınız konunun haritası.
2: Evet, yani artık bakın şurası, evet. Artık Navtex'ler, bu Meis Adası civarındaki Navtex'ler mevcut durumda teknik bir denizcilik uyarısı olmaktan çıktı. Devletler artık kendi egemenlik

0: alanlarını uygulamak için bir enstrümana dönüştürdü Navtex'i. Bunu belirtmek lazım. Şimdi Kaş Adası'na Türkiye'nin Meis Adası'na Türkiye'nin mesafesi ne kadar? 2 kilometre. Yani Türkiye karasına Meis Adası'yla olan mesafe 2 kilometre. Yunanistan karasına olan mesafe ise 580 kilometre. Ve Yunanistan'ın iddiası şu. Diyor ki bakın Meis Adası 10 kilometre karelik bir alan. 10 kilometre karelik bir adacık için talep ettiği münhasır ekonomik bölge alanı 40 bin kilometre karelik. İşte absürtlüğün geldiği nokta bu. Yani Türkiye bu sebeple Yunanistan'ın bu iddialarını, bu taleplerini ve bu eylemlerini önlemek için kasus belli ilan etti. Bunu belirtmek lazım. İkincisi, ben şöyle bir tezim var. Belki biraz daha aşırı bir tez olarak değerlendirilebilir ama Yunanistan gibi, Ermenistan gibi, İsrail gibi, hatta Sırbistan gibi ülkeleri ben hep tehlikeli, revizyonist ülkeler olarak nitelendiriyorum. Ellerine bir silahlanma, aşırı silahlanma ve güç geçtiği zaman yapabileceklerinin limiti ve sınırı yok. Ve onun için bu gibi ülkeler hep tehdit algılamalarında dikkatli bunlara yönelik davranmak lazım. Ön alıcı tedbirler uygulamak lazım. Şimdi 90'larda Türkiye'nin tehdit algısında 2,5 devlet savaş stratejisi vardı 90'larda. En önemli tehdit ülkeleri kimdi Türkiye için? Bir, yine Yunanistan. Hafız Esad'ın Suriye'si, buçuksa PKK. Yani sürekli Türkiye'yi rahatsız ediyordu. Şu an geldiğimiz noktada yine 2,5 tehdit stratejisi Türkiye için devam ediyor. Suriye'nin yerini İsrail almış durumda. Yunanistan olduğu gibi duruyor. PKK kendini feshetti. Onun yerinde Güney Kıbrıs almış durumda. Yine bakın Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan. Türkiye'ye karşı silahlanıyorlar. Türkiye'ye karşı tehdit açıklamalarını giderek...
1: Onu diyecektim hocam. Bize karşı değil mi bu silahlanma?
0: Tabii ki.
1: Bu...
0: Evet. Yani Türkiye'ye karşı bir silahlanma. Ama şöyle bir şey var. Hocam bahsetti. Şimdi bu adaların hepsini Barracks, Spider, Davut Sapan'ı hava savunma sistemleriyle, uçaklarla, şunlarla bir Aşil kalkanı bir hava savunma sistemi, operasyonel bir sistem kuruyorlar. Bakın Rusya bunun en tipik örneği. Şimdi Rusya S-400'lere sahip, İskender füze sistemlerine sahip, devasa hava savunma sistemlerine üretiyor ama Ukrayna'nın gönderdiği bir İHA Rusya'nın hava savunma sistemini delerek füzelerini darmadağın ederek Moskova semalarında patlamalar yapabiliyor.
1: Çok uzağa gitmeye gerek yok hocam. İsrail bu sistemleri kuruyor.
0: Evet.
1: İsrail'de de gördük bu sistemleri.
0: Yani artık evet.
1: Aynısını gördük.
0: Yani yenilen artık teknoloji öyle bir seviyeye geldi ki İHA SİHA teknolojisi milyarlarca dolar verip kurduğunuz hava savunma sistemlerinin hiçbir anlamı yok. Yani burnumuzun dibinde Rusya-Ukrayna savaşı var. Yani Ukrayna gibi bir ülke kendi sınırlarından 1600 kilometre uzaklıkta Rusya'nın derinliklerinde operasyon yapıyor. Yani 300-500 dolara 10 bin 20 bin dolara ürettiği İHA ve SİHA'larla artık bu operasyonlar mevcut. Yani ne kadar burayı silahlandırırsanız silahlandırın. Şimdi Yunanistan hava savunma bütçesi ne kadar? 10 milyar dolar. Türkiye'nin ne kadar? Bu sene 50 milyarın üstüne çıktı. Yani 5 kat daha fazla. Yani siz silahlandıkça Türkiye çok daha fazla silahlanacak. Yani bu baş edebileceğiniz ve Yunan ekonomisi için de sürdürülebilir bir şey değil.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Buyurun hocam. Kemal hocam, şimdi şunu sormam lazım. Şimdi bu Meis Adası civarına Yunanistan hemen sahil güvenlikleri gönderdi. Burada bir çatışma çıkar mı hocam?
2: Şimdi bakın hocam da söyledi. Orada milli deniz park alanları ilan edildi. Onun gerekçesi zaten belli. Yani çeşitli iklimsel konularla ilgili aslında onlar. Yani ya da ekosistemle ilgili, bazı doğal kaynakları korumayla ilgili. Fakat müdahale hakkı var. Meis Adası'nın yakınlarına kadar eğer bir deniz aracı göndermişse, bir askeri maksatta göndermişse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, dikkat buyurunuz, karasularına giriyor demektir. Ben karasularıma giren bir gemiyi, askeri maksatta girmiş bir gemiyi durdururum.
1: Sağ güvenlik hocam.
2: Durdururum ya. Yani. Sağ güvenlik olur, deniz kuvvetleri olur, hiç fark etmez. Sağ güvenlik komutanlığı öncelikle tabii görevlidir. Yani karasularının korunması konusu deniz güvenliği, deniz kuvvetleri komutanlığımıza aittir. Sağ güvenlik komutanlığı onu kibarca bölgeden uzaklaştırması gerekiyor. Meis Adası, bakın Meis Adası deniz park alanı. Fethiye'den Kaş'a kadar. Yani etrafındaki tüm deniz hareketlerini kontrol eden Türkiye. Yeni ilan ettik bunu. Geçtiğimiz hafta. Bunun bir maksadı var. Bunun bir hedefi var. Boşu boşuna ilan edilmiş değil. Ta Gökçeada'dan aşağı kadar, güneye kadar tüm alanlar, park alanları tek tek kontrol edildi, tek tek ilan edildi ve

0: Onların
1: da kadar balıkçılara saldırdıklarını görmüştük
0: yani,
1: hocam.
0: Yani öyle tacizler var elbette deniz alanı, ama asıl savaş deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri nezdinde çıkabilir. Bakın burada riskli, tehlikeli bir konu daha var. Şimdi bu adamlar ne diyorlar? 12 millik karasuları ilanına az kaldı diyorlar, değil mi? Yani o günler gelecek diyor Miçotakis dediler
1: başbakan. Hocam diyor ki tam olarak bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz.
0: Tamam, o işte ne biliyor musunuz? 2030'lu yıllarda bu aşırı kalkanı sistemi yerleşirse adalar bölgesine, o zaman diyecekler ki biz 12 mile şimdi çıkarttık. Şimdi çıkartamıyorlar. Kasus belli var ya. O olmasa bile Türkiye oraya müdahale eder. 12 mile bu sistem yerleştikten sonra çıkacaklar. İsrail de arkanızdayız diyor. Gazı veriyor. Duracağız diyor. Bir zamanlar biliyorsunuz Amerika'yı tartıştık burada. Acaba bizim için mi geldi? Ruslar için mi geldi? Amerikalılar dediler ki en sonunda, dedi işte bir LNG tesisi var. Biz onun koruması için oradayız dediler. Gerekçe hatırlıyor musunuz? Evet. Ona kadar getirttirdik olayı biz. Biz asla Türkiye'ye karşı değiliz. Hatta dediler ki Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya'nın Karadeniz'den çıkan askeri gemilerine de bir şekilde gözetleyeceğiz, kontrol edeceğiz dediler. Türkiye lafı edilmedi. Türkiye gerçekten orada başarılı oldu ve Ukrayna'ya gönderdiler adalardaki Amerikan meşeli silah sistemlerini. Dedaş'taki tank taburlarını, mekanize unsurları Polonya'ya gönderdiler. Baltık Cumhuriyetleri'ne yerleştirdiler. Boşalttılar Amerikalılar orayı. E ne oldu LNG testleri koruması şu anda? Ya o da bir enteresan bir durumdu ama onlar onu anladı, halletti. Şimdi aynı rolü İsrail devralmış durumda. Şimdi İsrail de buraya bunları yerleştirdikten sonra diyecekler ki, bak Miçotakis bir de iç kamuoyuna da oynuyor seçimlerden dolayı belki de, diyecekler ki biz artık Türk uçaklarına, Türk İHA ve SİHA'larına ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne karşı hava savunma sistemlerimizi buraya yerleştirdik.
1: Hocam asıl mesele
0: 12 mili ilan ediyoruz diyecekler.
1: Asıl mesele Yunanistan-Türkiye meselesi mi?
0: Değil.
1: Yoksa İsrail-Türkiye
0: değil,
1: meselesi mi?
0: Tabii ki değil. Ama Yunanistan cephesinden bakarsak durum bu. 12 mili çıkarttılar mı? Çıkarttılar. Şimdi bizim uçağımız kalktı Çiğli'den. İzmir-Çiğli'den kalktı bir F-16 filomuz. Ya da ikili bir uçak takımı çıktı yola. Doğrudan nereye kadar gidebiliyorsunuz? Bakın dikkat buyurunuz. Yunanistan'ın ana kıtasının, bakın ana kıtasının 6 mil açıklarına kadar hava kuvvetleri komutanlığımıza ait SİHA'lar, İHA'lar ve F-16'lar gidebilirler.
1: Ama Yunanistan tarafı da mı o şekilde geliyor?
0: Hayır, şu an Yunanistan diyor ki, şu anda diyor onu, bakın daha henüz 12 mil olmadan benim hava saham 10 mil diyor. Ya böyle bir saçmalık var mı? Kara suyun 6 mil, hava saham 10 mil. Bizim uçaklarımız o 6 milin 10 mil arasındaki 4 millik alana girdiklerinde
2: hava
0: Yunan Hava Kuvvetleri havalanıyor, it dalaşı yaşanıyor orada. Yani orada şimdi bir de 12 mile çıkarttıklarını düşünün. 6 mile kadar, yani 6 mil artı 6 mil.
2: Evet.
0: Son 6 milde bizim uçaklarımız serbestçe gezebilecekken şimdi 12 mile çıkarttıklarında gezemeyecek. Şimdi bir şey yapamıyorlar it dalaşı dışında. O zaman diyecekler ki Davut sapını ateşlesin. Niye? Bizim karasularımız 12 mil.
2: Evet.
0: Hava sahamız da 12 mil. Bizim hava sahamızın ihlali dolayısıyla biz Davut sapanını ateşledik. Kim ateşlemiş olacak o sırada? İsrail. İsrail düğmeye basacak. Bir şekilde Yunanistan'la Türkiye'yi işte havada uçaklarımızı ya da SİHA'larımızı taciz ederek, hatta düşürerek belki de yeni bir savaşın eşiğini hazırlamak istiyorlar. Şimdi bu olmasın diye Türkiye 95'te kasus belli ilan etmiş. Kaç sene önce bak. Hala geçerli. Dolayısıyla o zamanki işte şu anki yöneticilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil hükümetimiz, eğer böyle bir şey ilan edilirse, 12 mile çıkartılırsa tercih hakkı yok. Müdahale hakkı var. Dolayısıyla meclis kararını uygulamak durumundayız hep beraber. Zaten şüphem de yok hükümetimizin bu konuda kararlı konusunda. Ama Yunanistan'la bir cephe açmak Türkiye'nin şu anda asla işine gelmez. Aslında Yunanistan'ın da hiç işine gelmez. Avrupa Birliği'nin hiç işine gelmez. Amerika bunu zaten istemez. Ama bir tek İsrail istiyor. Çünkü onun derdi adalar falan değil, Suriye. Suriye'de bir harekat başlatmak istiyorlar. Çok önce planlanmıştı, başlatacaklardı, evet. Yapamadılar. Türkiye dolayısıyla. Şimdi orada Yunanistan'la Türkiye'yi karşı karşıya getirip Türk güçlerini, kuvvetlerini ikiye bölmeyi hesaplıyorlar.
1: Hocam, bakın eski İsrail Büyükelçisi Mikail Harari neler söylüyor? Arkadaşlarından rica edeyim ekranlara.

0: Getirelim. Hocam, Necmettin Hocam geliyorum. Bu konu hakkı önemli çünkü diyor ki Türkiye-İsrail geriliminin çatışmaya dönüşmemesi için ABD devreye girmeli. Suriye üzerinden yükselen gerilim yanlış bir hesaplamayla doğrudan çatışmaya dönüşebilir. İsrail, Türkiye'nin Orta Doğu'da belirleyici bir üstünlük kurma ihtimalini tehdit olarak görüyor. Türkiye güçlü bir Suriye, İsrail ise parçalı bir Suriye istiyor. Tel Aviv, Türkiye'yi Suriye'de istemiyor. Türkiye ve İsrail sahada birbirlerinin kırmızı çizgilerini çok tehlikeli şekilde test etti diyor hocam.
1: Yani Türkiye
0: Suriye'yi... Şu anda da test etmeye devam ediyor. Yani bir taraftan Yunanistan'a verdiği destekle.
1: Evet, yani şu an Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü, yani Suriye'deki bütün İsrail vekil unsurlarını Suriye'deki toprak bütünlüğüne entegre ettikçe yani vekil gözden kayboluyor ve arkasındaki aktör giderek görünür hale geliyor. Olan biten bu. Hocam az önce çok güzel bir şey söyledi. Suriye'de asıl diye. Şimdi Dera'da, Kuneitra'da 9 tane harekat noktası kurdular. 1500-2000 tane askeri şu an Suriye'nin güneyine konuşlandırdılar. Bakın şu an Kuneitra'da çobanları kaçırıyorlar, Golan'a götürüyorlar. Ev basıyorlar. Yani sürekli Suriye'nin güneyinde sürekli gözaltı yapıyorlar. Esas mesele şimdi Kuzeydoğu derken Suriye'nin güneyi ve Golan bölgesi gözden kaçtı. Evet. Yani Dera ve Kuneitra hattı gerçekten çok karışık, karmaşık. Oradan Sofa 53 isminde yeni bir askeri yol inşa ettiler. Ediyorlar demiyorum, ettiler. Dolayısıyla artık oradaki konuşlanma giderek kalıcı hale geldi maalesef Suriye'nin güneyinde. Bu noktada Amerikalılardan gelecek tabii bilgileri, haberleri bekliyorlar. Çünkü Amerikalıların özellikle seçimden sonra Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de olup bitenlere dair ve bölgede olup bitenlere dair yeni bir aslında çatışmasızlık mekanizması taslağa çalıştıkları söyleniyor. Lakin Türkiye'de Suriye sahasında özellikle bu Ebu Zuhur saldırısından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri orada açıkça bayrak gösterdi. Yani Deir ez-Zor'un üstündeki yüzer köprüyü hep beraber seyrettik zaten. Onu bilerek gösterdi TSK. Yani biz buradayız, gelebiliyorsanız gelin dendi. Deir ez-Zor'un üzerindeki o nehirden tank nakli biliyorsunuz görüntüleri gösterildi. Yani dolayısıyla burada şu an İsrail ve ABD seçimleri nedeniyle bölgedeki bütün aslında tehlikeler, krizler donmuş durumda ve iki seçim aslında gidişatı çok etkileyecek. Netanyahu'nun ve Trump'ın seçimi gidişatı çok etkileyecek. Ondan da ziyade Netanyahu'nun seçimi çok etkileyecek. Fakat Suriye'nin güneyinde gerçekten olup bitene karşı çok dikkatli olunması çok önemli Sinan Bey. Özellikle Golan'da yeni bir Katsin diye yeni bir yerleşim yeri kurdular. 3000-3500 kişilik Golan'a şu an yerleştiler. Bunu bir vesile daha ifade ettik. Bana sorarsanız Golan'la ilgili Osmanlı devlet arşivlerindeki kayıtlar tekrardan çalışılmalı diye düşünüyorum. Yani şimdi bahis Suriye'nin güneyine geldiği için ifade ediyorum. Çünkü İsrail Yüksek Mahkemeleri hala oradaki kamulaştırma davalarında, sahipsiz toprak davalarında Osmanlı kayıtlarını kullanıyor. Bence Golan'la ilgili tekrardan bir hamle zamanı, özellikle devlet arşivlerinin ortaya çıkartılması, oradaki toprakların sahipliğinin belirlenmesi bu noktada çok önemli hale geldi diye düşünüyorum. Bir de tabii bütün bu konuştuklarımız içinde Yunanistan'ın aslında Avrupa Birliği'nin enerji kapısı, az önce hocam söyledi şimdi LNG'den bahsetti. Avrupa Birliği'nin enerji kapısı olma hevesi. İsrail'den elektrik getireceğiz. İşte ABD LNG'sini sokacağız diye. Biliyorsunuz son NATO toplantısında Türkiye, Romanya, Bulgaristan'a bir boru hattı projesi de önerdi. Yunanistan'ın maliyetinin 1/3 maliyeti. Şimdi bütün bu olup bitenleri topladığımız zaman şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da onun izlerini görmek mümkündü. Yunanistan'a şu an bir tavsiye kıvamında Türk dış politikası. Yani bakın bu hatayı yapmayın. Ki gözünüzde sürekli Türkiye faktörünü düşmanlaştırıp kendinizi İsrail'e peşkeş çekmeyin. Tavsiye bence şu an tavsiye makamındayız. Tabii bu ama tabii tırmanış, gidişat bunun merdivenin yükseleceği yönünde emareler veriyor. Fakat bence bir Ermenistan gibi Yunanistan'ın da umarız bu irrasyonel hatayı yapmazlar. Bu çok önemli. Çünkü bu kendileri açısından...
0: Hocam bahsettiğiniz köprü bu mu ekranlara gelin? Evet. Deir ez-Zor'a Türk ordusunu kurduğu köprü bu.
1: Evet, evet tam olarak bu. Bir, mesela böyle bir köprünün varlığından Türkiye kamuoyu olarak haberimiz yoktu.
2: Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim hocam? Kusura bakmayın. Bu köprü biliyorsunuz adı

0: yüzücü hücum köprüsüdür.
1: Yüzücü hücum köprüsü.
0: Ne demek istiyorum? Bu savunma için değildir. Yapılacak saldırı bir için. Taarruzun hızının kesilmemesi için ve devamı için yapılan bir köprüdür. Ve bunlar yüzer köprüler.
1: Geçici yani. Alırsınız, tekrar kaldırırsınız.
0: Tabii tabii. Yani yüzücü köprüler ne demek? Bakın köprü bu yüzmüyor şu an, değil mi? Bunların her bir parçası samur diye ifade edilir. Üzerine tek tank koyun, bunlar yüzerler. Yanda bakın tekneler vardır, küçük küçük, gördünüz mü?
1: Evet.
0: O tekneler vasıtasıyla bunlar yüzerler. Teker teker yüzücüdür. Bir araya getirirseniz sabit köprü olur. Sonra bunları parçalarsınız, tekrar kamyonları yükler, başka bir nehre gidersiniz. Yani yapılacak olan bir mekanize taarruzun, yani tank taarruzu ya da zırhlı muharebe aracı taarruzunun hızı kesilmesin diye köprüler istikam alayları tarafından kurulur ve taarruz süratle devam eder. Demek ki siz Deyruzar'a bu köprüyü kuruyorsanız güneye doğru bir taarruzi, değil mi, planlarınız var demektir. Suriye Milli Ordusu olarak söylüyorum tırnak içerisinde.
2: Ya hocam, teşekkür ederim. Şu çok önemli, bunu söylememiz lazım. Şimdi Türk dış politikasının ve Türkiye kurumlarının şöyle bir karakteristiği var. Hı hı. Bir işi yaparken davul çalmıyor. Siz araştırmacılar olarak bu işe işte akıl fikir yoranlar olarak bile kazıyarak bazı şeyleri buluyorsunuz. Yani göze sokmuyor. Şimdi mesela Suriye ordusu eğitiliyor. Değil mi? Yani getiriliyor işte Mavi Vatan tatbikat, NATO uluslararası tatbikatta, Efes 2026 tatbikatında Suriye özel harekatı, yetişmiş Suriye askerleri kullanılıyor. Şam'da Milli Savunma Üniversitesi benzeri bir yapı 3 ay önce protokol imzalandı. Kuruluyor. Ya şimdi sanki İsrail gelip Ebu Zuhur'u vurduğu zaman Suriye sahasında sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir varlığı yok gibi algılanıyor. Ama sessiz sedasız, şimdi bu adalar için de geçerli, onu da ifade etmek lazım. Ben Balkanlar bahsini o yüzden açtım. İlerleyen günlerde Balkanlarda da bir entegrasyon, Mekke Savunma Paktı benzeri bir entegrasyon paktı görürsek ya da bir proje görürsek şaşırmamak lazım.
1: Şu İsrail demişken şeyi konuşalım. Bir tatbikat vardı, arkadaşlarımdan onu isteyeyim. O tatbikatı önce konuşalım. Yunanistan mevzusunu yine konuşuruz ama iç içe geçti hocam konular. Anar hocam, büyük bir tatbikat gerçekleştirdi. Onunla ilgili bazı arkadaşlarım line'lar hazırladılar. Onları yayına vereceğiz. Tabii önemliydi bu, çünkü bir savaşa hazırlık süreci olabilir İsrail için. Çoklu savaş hazırlığı, evet, deniyor buna. Öyle konuşuluyor. Ben hemen içeriğini paylaşayım. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail'in birden fazla cephede ani büyük ölçekli bir savaşa yanıt verme yeteneğini test eden sürpriz bir ulusal tatbikat başlattı. Tatbikatta Genelkurmay ve komuta karargahları, operasyonel planlar ve kuvvetlerin konuşlanması test edildi. Zamir, tüm arenalarda gergin ve değişken bir dönemden geçiyoruz. Sürpriz saldırılara hazırlıklı olmalıyız dedi. Hocam, İsrail neden özellikle şimdi sürpriz bir şekilde çok cepheli savaş tatbikatı başlatıyor? İsrail'in yakın zamanda birden fazla cephede savaş mı bekliyor İsrail?
3: Tabii iki önemli gerginlik sahası var şu an İsrail için. Birincisi, hocam da bahsetti, Suriye'nin güneybatısı. Yani ben de oradan önümüzdeki günlerde bir gerginlik alanı olabilir. Çünkü Cebel Başan adı verdikleri bir oluşum oluşturmaya çalışıyor. Başan da bu Tevrat'a atıf yapıyorlar. Yani Cebel Arap bölgesini, Durzi bölgesini Cebel Başan adı altında bir yapılanma yapıyorlar. Ve maalesef oradaki bazı yerel güçlerle de yakın ittifak içerisindeler. İşte Başan Oku harekatını yapıyorlar. Başan Öncüleri adı altında bir askeri yapılanmaya gidiyorlar. Milis grupları oluşturuyorlar. Yani Suriye'nin bu güneybatısında evet biz kuzeye ve SDG ile süreçlere odaklandı herkes doğal olarak, ama İsrail orada ciddi anlamda yerleşiyor ve yayılıyor. Bunu vurgulamak lazım. Tabi burada Suriye hükümeti bununla nasıl baş edebilir? Bir taraftan da İsraillerle Ürdün'de ve Paris'te görüşmeler yaparak İsrail'i bu 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması antlaşmasına çekmek istiyor. Yani 74'teki bu sınırı kabul edelim. En azından siz işgal ettiğiniz bölgelerden çekilin. Ama İsrail'in orada bir direnci var. İkinci gerginlik alanı Batı Şeria. Şimdi herkes şu an ve Gazze, diğer bölgeleri kullanan Batı Şeria'da ciddi bir gerginlik var. Orada bir patlama olma ihtimali var. İyi, şöyle, cumartesi günü İsrail'deki ABD Büyükelçisi Hakabe Batı Şeria'yı ziyaret etti ve bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki,

0: Ki Amerikan vatandaş, Batı Şeria'daki Amerikan vatandaşlarıyla görüştü. İsrail, Batı Şeria'da ikamet eden Amerikan vatandaşlar dedi ki terörist ifadesini kullandı İsrailler için. Dedi burada yerleşimcileri tırnak içerisinde, bunlar gaspçı aslında, işgalci. Dedi bu teröristler dedi gidip insanları zorla evinden çıkarıyorlar ve orada yerleşiyorlar. Ama onu Amerikan vatandaşlarını korumak için söyledi. Halbuki yıllardır bu gaspçılar, işgalciler gidiyorlar, Filistinlileri evlerinden çıkartarak oraya yerleşiyorlar. Batı Şeria şu an bir patlamaya hazır bir bomba. Orada bir E1 yerleşim alanı kurmak istiyorlar. Yani artık fiili olarak Filistin devletinin Batı Şeria'nın kuzey ile güneyin fiziki bağlantısını koparan, Doğu Kudüs'le Male Adumim'i birleştiren, yani tamamen artık ileride olası bir Filistin devletinin Oslo bütün ihtimallerini
1: fiilen çökmüştür.
0: Çökertiyor. Yani 95 o 3 bölgeye bölen ABC onu fiilen ortadan kaldırıyor ve orada Filistinlilerle, hatta Filistinli olmayan, yani İsrailli olmayan, Yahudi olmayan herkesle şu an bir gerginlik yaşıyorlar.
1: İngilizlerle bile çatışıyorlar.
0: Çatışıyorlar. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması çok çok önemli. Dün yaptığı açıklamayı dedi ki ben Gazze'ye gidenlerle görüştüm. Felaket şeyler anlatıyorlar. Bizim acilen İsrail'e karşı çok sert tedbirler uygulamamız lazım. İngiltere Dışişleri Bakanı bunu söylüyor. Mike Huckabee aşırı bir siyonist, yani revizyonist siyonist. Evangelik. Yani düşünün ki evangelik siyonist. Yani diyor ki İsraillere terörist ifadesini kullanıyor. Diyor ki Amerikan vatandaşlarını kendi evlerinden çıkarıyor. Dolayısıyla Eyal Zamir'in aslında işaret ettiği gerginlik alanı hem Golan ve civarı.
1: Ama hocam Batı Netanyahu'da birkaç genç diyor. Yani çok abartıyorlar birkaç.
0: Değil. Genç. Birkaç artık o gençlikten çıkmış. Yani dolayısıyla bunu ve şunu da vurgulamak lazım. Yani İsrail'in Esad devrildikten sonra Suriye sahasında 1000'den fazla hava harekatı gerçekleştirmiş. En az 700'den fazla kara operasyonu gerçekleştirmiş. Yani orada artık onlar alanlarını genişletiyorlar. Bütün bunlar Eyal Zemir'in aslında işaret ettiği bu. İşte Lübnan'ın güneyi, Suriye'nin güneybatısı, Batı Şeria, İran, Yemen ve özellikle komşu ülkelerde alanı genişleterek kendilerine bir stratejik derinlik oluşturmaya çalışıyor. Çünkü İsrail yüz ölçümü çok küçük bir ülke. Ve ileride olası bir çatışmalarda sınırlarını genişleterek kendileri açısından bir stratejik derinlik oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu maksimalist, yayılmacı politikalarını da öyle gözüküyor ki Netanyahu sonrası iktidara gelebilecek. Evet belki bölgesel
2: hocam,
0: politikalarda
2: manzara değişecek mi? Arkadaşlarım şu görüntüleri paylaşıyorlar. Şu an ekrana veriyorlar. O ben onlara hırsız diyorum. İşgalci de demiyorum. Onlar evet. Çünkü hırsızlar. Hırsızlar. Oradaki evet. Orada yaşayan Filistinlilerin evlerini çalıyorlar.
0: Bakın E1 planı çok çok önemli bu anlamda. Bu E1 planı hocam da bahsetti. Şu an artık onun yasal bütün altyapısını hazırladılar.
2: Yok şimdi hükümet seçimden sonra değişirse.
0: Bu değişmez. Bu yerel politikalar değişmez. Belki İran'a yönelik, bölgeye yönelik politikalarda kısmi değişiklik olur ama Batı Şeria, Suriye ve Lübnan politikaları kim gelirse gelsin ben değişeceğini düşünmüyorum.
1: Eisenkot şöyle söylüyor. Netanyahu'nun en önemli, en büyük rakibi. Diyor ki iki devletli çözümden başka çözümler de var diyor. Çok enteresan bir açıklamaydı. Ya şimdi iki devletli çözümden başka ne çözüm olabilir? Güney Afrika'da apartheid rejimi döneminde uygulanan bir özerk devlet modeli. Yani burada da muhtemelen eğer Eisenkot ismine bir şart düşelim. Eğer seçimi kazanırsa burada kendi içinde özerk, dışarıda İsrail'e bağımlı bir Filistin devleti fikrini ortaya atacaklar.
0: Yani savunma ve dış politikalarında İsrail'e bağımlı ki zaten şu an...
1: Şu an İsrail seçimleri tamamen bunun üzerinden evet, yürüyor.
0: Yani savunma ve dış politikalarda İsrail'e bağımlı ki aslında bunun da Batı Şeria'nın B bölgesinde bunu uyguluyorlar. Yani B bölgesinde sivil idare Ramallah'ta ama güvenlik ve savunma politikalar tamamen İsrailliler tarafından kontrol ediyor. Bunun geniş bir yelpazede bütün Batı Şeria'ya yayılmasından bahsediyor olabilir.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Kemal hocam bu tatbikat işini size sormam lazım. Çünkü bir savaş hazırlığı mı var İsrail'de? Nasıl böyle bir konumlandırma olarak farklı bir tatbikat yapmışlar?
3: Çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi burada tatbikat değil bu. Bunun tatbikatı 2021'de yapıldı. Geniş çaplı bir tatbikat yapıldı. 2021'de hangi tatbikat yapıldı? Yani 7 Ekim 2023'ten 2 yıl önce. Adı da çok cepheli savaş tatbikatıydı. Yani bu biraz önce o katil genelkurmay başkanı değil mi? İsrail'in açıklamasındaki ifadedeki konu tatbikat değil, prova.

0: çok fark var. Tatbikat dediğiniz şey şu: olası ileride çıkabilecek herhangi bir gerçek vakada, olayda o senaryoyu öngörüp onun çalışmalarını yaparsınız tatbikatta. O gerçek olay gerçekleşmezse, tatbikatın senaryosu değiştirilir, başka tatbikatlar yaparsınız. Ama Suriye sınırlarına yakın bir noktada yapılan bu faaliyet, askeri eylemin adı provadır. Prova ne zaman yapılır? Savaş hallerinde yapılır. Bir sonra yapacağınız harekatı prova edersiniz.
1: Bu Suriye için mi hocam?
0: Tabii. Çünkü bakın cepheler açık.
1: Çünkü Hares gazetesi şöyle yazıyor hocam, arkadaşlarımdan da verebilirler ekrana. SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonu İsrail'in Suriye'deki planlarını çıkmaza soktu. İsrail SDG'yi Şam, Tahran ve Ankara'ya karşı bir tampon güç ve istihbarat üssü olarak kullanmayı hedefliyordu. Oyun dışı kalmamak için bölünme planından vazgeçip artık Şam'ı muhatap almanın zamanı geldi diyor Hares gazetesi.
0: Ya gazete böyle diyebilir. Hares gazetesi biraz ılımlı bir gazete. Yani rasyonel bir şey söylüyor. Diyor ki Şam'da bir yönetim var. Arkasında Türkiye var. Bunlarla mücadele etmenin bir anlamı yok. Oturalım. Karşılıklı olarak kazan. Ya bu zaten beklenen bir şey. Türkiye de bunu söylüyor. İsrail'le masaya oturun demiyor ama yani bir şekilde zaten Suriye makamları İsrail katil makamlarıyla görüşüyor.
2: Evet.
0: Anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Bunda bir beis yok. Gazete bunu söylüyor. Ama gazetenin dışında yöneticiler...
1: Gelişmeler böyle değil.
0: Saha başka bir şey söylüyor. Çünkü sahada askerler var şu an. Katil sürüsü var. Onun arkasında Netanyahu denen Siyonist yönetim var. Bunun muhalefeti de aynı. Taraftarı da aynı. Bunun bir takım işte o başkaca bir takım unsurları da, kurumları da aynı. Anayasa Koruma Kurumu da aynı. Anayasa Mahkemesi de aynı kararları veriyor. Cumhurbaşkanı da aynı. O ülkenin bir cumhurbaşkanı var, herkes unutuyor. Bir tane de cumhurbaşkanı var Netanyahu'nun dışında, biliyorsunuz.
2: Evet.
0: O da arkasında duruyor her şeyin. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bir kere İsrail'deki seçimlerden bağımsız bu işler. Sinan Bey, onu bir söyleyelim. Seçimlere de elbette etkisi için uğraşırlar ama orada kimin yönetici olacağının pek fazla bir önemi yok. Zaten yönetici yok orada. Orada 7 tane partiden mürekkep bir koalisyon var. Biri başbakan oluyor, biri başbakan oluyor. Ama hep aynı partiler koalisyonda yer alıyor. Orada bir de 11 sandalyelik Arap Partisi var. Yani İsrail vatandaşı.
2: Ram diye bir parti var.
0: Yani dolayısıyla bakın oradaki ekip bir Siyonist ekip. Dolayısıyla burada sahada yapılan faaliyetler o Siyonist askerler tarafından icra edilen bir prova. Ha bu prova hayata yarın mı geçer bilmiyorum. 10 gün sonra mı geçer onu da bilemeyiz. Belki 3 ay sonra geçer. Koşullar oluşur, provalar yapılır. Hemen ertesi gün aynı askeri eylemler tekrar edilir. Tatbikat yaptığınız zaman, gerçeğe uygun bir senaryo çıktığı zaman karşınıza birebir aynısını uygulamayabilirsiniz. Tatbikat başka bir senaryoda yapılabilir. Dolayısıyla 2021'de hangi tatbikat icra edildi? Çok cepheli savaş, 7 cepheli hatta adını koydular. Hatta onun adı İntikam Meleği, o Helenist mitolojide yer alan bir isim koydular o tatbikata filan. Şimdi orada bir cepheyi Kıbrıs'ta açtılar. Hatta İsrail birlikleri Güney Kıbrıs Rum yönetimine gitti. Tatbikatın son safhasını orada icra ettiler. Ya bunu görmüyor muyuz biz? Bunu not almadı mı Türkiye? Lübnan'da cephe açtılar. Tatbikatın parçasıydı o. 2021. Gazze'de bir cephe açtılar. Adı Filistin cephesiydi. Batı Şeria da onun içerisinde, hocamın anlattığı. Doğu Kudüs de onun içerisinde. Yani Filistin varlığını yok edecek cepheyi Filistin cephesi adı altında açtılar. 3 lokasyonla. Lübnan'ı, Beyrut'u yok edecek şekilde bir şekilde tampon bölge şimdi ikna oldular ama asıl iş Lübnan'ı tamamen ele geçirmek. Bir cephe orada açtılar. Yemen'de bir cephe açtılar. İran'da bir cephe açtılar. Suriye'de bir cephe açtılar. İşte bir de Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle beraber birlikte orada kime karşı açtılar bu cepheleri? Lübnan'daki cepheyi anlıyorum. Hadi Hizbullah bahanesi. İran'ı anlıyorum. Rejime karşı bir cephe. Suriye'yi anlıyoruz değil mi? Oradaki varlığa karşı bir cephe açıldı. Yemen'de Husilere karşı bir cephe açıldı. Kıbrıs'taki cephe kime karşı açıldı?
1: Suriye'yi kaybettiler mi hocam tamamen?
0: Tabii. Şu andan itibaren artık Suriye'de İsrail katil ordusunun yapabileceği şey havadan boş yerleri bombalamak.
1: Hocam Dışişleri Bakanı'nın bir sesi var. Arkadaşlarım hazırladılar. Bir dinleyelim. Oradaki gruplar için neler söylüyorlar. Ekrana getirelim.

0: Orta Doğu'daki iki azınlık olan Yahudiler ve Kürtler arasında uzun süredir devam eden bir dostluk var. Kürtler, dört ülkeye dağılmış bir azınlık ve ne yazık ki siyasi bağımsızlık elde edememiş durumdalar. Orta Doğu'nun farklı azınlıkları arasında ilişkileri güçlendirmeye inanıyoruz. Özellikle Yahudiler ve Kürtler arasındaki ilişkilere inanıyoruz.
1: Necmettin Hocam, nedir bu? Ne okuyorsunuz bu konuşmada?
2: Yani bu konuşmada hani terörsüz Türkiye sürecinde içerideki
1: terörsüz bölge.
2: Terörsüz bölge ama terörsüz Türkiye sürecinde iç politikadaki tartışmaların sesinin nereden yankılandığı aslında. Hani bazen sadece iç politikaya baktığımız zaman, biz tabii dış politika konuşuyoruz ama iç politikaya baktığınız zaman bazen kısır gündemlerin, kısır tartışmaların içinde yuvarlanıp gidebiliyoruz. Dolayısıyla terörsüz Türkiye sürecinde Kürtlerin diyelim yaptığı tercihin ne kadar önemli olduğunu aslında bu manzara bize gösteriyor ve terörsüz bölge sürecinin ne kadar önemli olduğunu artık Türklerin ve Kürtlerin tarihin bu. Şimdi 50 sene tarihin akışı içinde bir insan hayatında çok uzun bir zaman Sinan Bey, 50 sene teröre harcanan süre, fakat tarihin akışı içinde çok kısa bir zaman dilimi 50 sene. Dolayısıyla bu tarihin akışı içinde artık tarih akıyor. Önünde durmaya hiçbir güç muktedir değil. Türkler ve Kürtler tercihini yaptı. Bu Siyonist ve emperyalist emellerin önünde, şu an tarihin akışının önünde de bu İsrail duramayacak. Onu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Suriye'nin kuzeydoğusunda da duramayacaklar. Bakın İran'da da benzer şeyi yapmaya çalıştılar. Olmadı. Ya bunu kendileri söyledi zaten. Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki etkisini hafife aldılar diye. Netanyahu'yu şu an o yüzden eleştiriyorlar. Kürtler konusunda Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki etkisini hafife aldı. Çünkü İran operasyonunda da orada Kürtleri ayaklandırma planı Türkiye tarafından bloke edildi. Yani Kürtler tercihini yaptı. Irak cephesinde de kalkınma yolu anlaşmalarında da bunu gördük. Dolayısıyla bakın Ceyhan rafinerisi şu an hayata geçiyor. 750 bin varil 2-3 gün sonra oradan sevkiyat yapılacak. Dolayısıyla artık bu akışın önünde duramayacaklar ama bu Suriye'nin güneyinde maalesef Golan'da de facto olarak yerleşmiş durumdalar. Golan bölgesi çok önemli. Yani baktığınız zaman işler hepten de yolunda gitmiyor onlar için. Bakın Ali Tahir Sırtı'nı ele geçirdik diyorlar. Oraya yerleşeceğiz. 2 kilometrelik bir alan kurduk diyorlar.
3: Lübnan'da.
2: Hizbullah patlayıcı İHA gönderiyor. Yani şimdi daha Hizbullah'la baş edemiyorlar ki. Açıkçası ben 8 cephede nasıl savaşacaklarını çok merak ediyorum. Daha bu kadar bombardımana rağmen Hizbullah'ı yenemediler. Hizbullah hala patlayıcı İHA gönderiyor. Dolayısıyla o hani Heyula'nın o halüsinasyonun içinde kendilerine gelmeye ihtiyaçları var ama İsrail seçimlere daha şunu söyleyeyim, gerçekten de blokların hepsi Siyonist. Yani Naftali Bennett bakıyorsun, Eisenkot bakıyorsun ama enteresan biçimde şöyle bir durum var. Hepsi parti koalisyon kurmak için Kemal Hoca'nın söylediği o Arap Partisi'ne muhtaç halde. Yani dışarıdan Arap Partisi'nin destek verdiği bir sol hükümet muhtemelen kurulacak. Şimdi baktığınız zaman Aksa Tufanı Sinan Bey bütün dünyaya format attı. Aksa Tufanı gerçekten dünyada hiçbir şey 7 Ekim 2023 öncesindeki gibi değil şu an. Gerçekten bütün dünya değişti. Ve son format bana sorarsanız İsrail'e atılacak. Yani bu seçim bence çok şeye gebe. Netanyahu şuraya bağlayacağım. Şimdi bu 7 cepheli meselesine bağlayacağım. Netanyahu için işler hiç yolunda gitmiyor. Bugün Kudüs Bölge Mahkemesi'ne tekrardan ifadeye çağırdılar. İran'la savaşıyorum bahanesiyle ifadeye gitmiyordu.
1: Ya seçime doğru bir savaş çıkaracakmış gibi davranıyor.
2: Konuyu oraya getirecektim. Şimdi haftada 5 gün yargılanacak. Bengivir ile Smotrich'e kendi ürettiği Frankenstein'lar, Bengivir ve Smotrich birleşin diyor. %3 seçim barajı var. Koltuklar boşa gitmesin. Çünkü 61'i hiçbir şekilde bulamıyor. Yani şu an bit hesabıyla, şu an bakkal hesabıyla koltuk toparlamaya çalışıyor iktidardan düşmemek için. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın önünde de dosyası bekliyor biliyorsunuz. Trump affet dedi, affetmedi. Sanki bana yani bir savaş suçlusu olarak bu tıpkı Srebrenica soykırımcısı gibi. Srebrenica soykırımcısı biliyorsunuz Lahey'de ölü bulundu. 84 yaşında hayatını kaybetti. Sanki İsrail'deki Siyonist siyaset Netanyahu'nun sırtına bütün günahı yıkacakmış gibi bir gidişat var. Yani gidişat bizi oraya doğru götürüyor. O yüzden Netanyahu kriminalinin son bir kamikaze yapma tehlikesi var.
1: Çok dikkat etmek lazım.
2: Bu cepheli hocam. Savaştan kastım oydu.
1: Çok teşekkür ediyorum Necmettin hocam. Ağzınıza sağlık. Aman hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun Kemal hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Bölümü noktalayacağız artık. Değerli izleyenler, Gece Ajansı'nı noktalayacağız ama Gece Ajansı'ndan sonra gündemde öne çıkan gelişmeler var. Onları paylaşacağız. Tabii bir analiz haberimiz var. İsrail her ne kadar hala dünyada kendini özel bir konumda görse de işler değişti. Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımla birlikte dünya uyanışa geçti. Sonrasında neler yaşandı? Analiz haberi ekrana getirelim. Devam edeceğiz.

0: Dünyayı maviye boyuyoruz. Bazı insanların İsrail'in yalnızlığından bahsettiğini hatırlarsınız. İsrail'in izolasyonu. Yakında bizimle ilişkisi olmayan ülkeler asıl izole alanlar olacak.
1: Böyle demişti 2018 yılında. Eli kanlı katil. Bugünse dünya gerçek yüzünü gördü. 7 Ekim 2023'ten bu yana tabiri caizse evinden dahi çıkamadı. İsrail o günden bu yana her geçen gün biraz daha yalnızlaştı.
2: Tüm bunların sonucu sadece daha yalnızlaşmış bir İsrail değil, aynı zamanda daha tehlikeli bir İsrail olacaktır.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Yahudi toplumunun yaşadığı mağduriyetin arkasına sığındı kurulduğu günden bu yana Siyonist İsrail. Özellikle batılı ülkeler ihlallere, işgale göz yumdu. Dahası destek verdi. Ancak 7 Ekim 2023'ten bu yana uyanış başladı.
0: İsrail'i boykot etmekten bahsedenler var. Biz onları boykot edeceğiz.
1: Netanyahu pek de öngörülü biri değilmiş anlaşılan. Boykot edilen taraf bugün İsrail'in kendisi. Öyle ki Müslüman nüfusun güçlü olduğu ülkelerde İsrail'e destek veren liderler ciddi oy kaybetti.
2: İsrail'in suyu ve elektriği kesme hakkı var. İsrail'in buna sahip olması konusunda, kendini savunma hakkı konusunda çok açıktım ve Hamas sorumluluk taşıyor.
0: Bu kuşatma uygun mu? Elektriği ve suyu kesmek doğru mu?
2: Bence İsrail'in bu hakkı var.
1: Mesela eski İngiltere Başbakanı Starmer, seçim öncesi yaptığı bu açıklamayla Müslüman nüfusu karşısına aldı. İngiltere'nin iç dinamikleri sayesinde seçimi kazandı. Ancak Müslüman nüfusun yoğun olduğu seçim bölgelerinde ciddi oy kayıpları yaşadı. Garanti gözüyle baktığı bazı bölgeleri de bağımsız adaylara kaptırdı bu söylemleri nedeniyle Starmer. Ya da Almanya'da Olaf Scholz liderliğindeki hükümetin İsrail'e silah satışlarını devam ettirmesi başbakanlığının sonunu getirdi. Bir sonraki seçimde Merz göreve geldi ki o İsrail'i yeri geldiğinde eleştirebildi.
0: İsrail ordusunun şu anda Gazze şeridinde yaptığı ve son günlerde giderek daha fazla görüldüğü üzere sivil nüfusa bu kadar büyük zarar veren eylemler artık terörle mücadele olarak gerekçelendirilemez.
1: Bu durum İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yurt dışı ziyaretlerine de yansıdı. Son 3 yılda Netanyahu 11 resmi ziyaret yaptı. Ancak yalnızca 3 ülkeye. Onlardan biri 2024 yılında İtalya'ya, diğeri ise 2025 yılında Macaristan'a oldu. Geri kalan 9 ziyaret ise ABD'ye ki bu şaşırtıcı değil. Yahudi lobisinin faaliyetlerini göz önüne alırsak ABD ziyaretlerini saymasak da olur.
3: Yani İsrail sadece Netanyahu değil, aslında İsrail yalnızlaşan bir noktaya gitti.
4: Evet, İsrail.
3: Yani son kırımıyla, uluslararası ceza mahkemelerindeki tavrıyla, dünya halklarının sokaklara inip o kınamasıyla İsrail, hatta İsrail'in işte Yahudilerin o işte 45'ten bu tarafa, Nazi'den bu tarafa, Nazilerle bu tarafa elde ettikleri mağduriyetin de sıfırlandığı bir noktaya getirdi İsrail Yahudi halkını.
1: Dahası halklar nezdinde Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail protestoların hedefindeydi.
2: Gazze'deki soykırımı protesto ettiğimiz için terörist olarak nitelendiriliyoruz. Bu haksız ve yanlış bir şey.
0: Soykırım işlendiği için tüm ülkelerin İsrail'e silah tedarikini durdurması ve hatta İsrail'le tüm ticareti durdurması artık zorunlu bir mesele haline geldi.
1: Binlerce kişi soykırımcı başbakan Netanyahu'yu hedef alan protestolara imza attı.
2: Bugün buradayım çünkü burada olmanın benim görevim olduğuna inanıyorum. Buradayım çünkü tüm bu görüntüleri, bu cinayetleri, bu savaş suçlarını görmeye dayanamıyorum ve bunu duyurmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.
5: Gazze'deki insanlar açlıktan ölüyor. Aynı durum Batı Şeria'da da devam ediyor. Medya ise bunu İsrail ile Hamas arasında bir savaş gibi gösteriyor. Bu oldukça yanlış. Buradaki durum Filistinliler kendi topraklarını savunuyor.
1: Sadece Netanyahu değil, İsrail vatandaşları da istenmedi. Gittikleri tatillerde kafelerden defalarca kovuldu.
0: Teşekkürler, defolun buradan. Siz Filistinlileri öldürüyorsunuz. Gidin Gazze'de yiyin. Dışarı. İnsanları öldürüp tatile geliyorlar.
1: Burası da İtalya. Özgür Filistin tepkisi her şeyi anlatıyor.
6: Burası İtalya. Suikastçılar, çocuk katilleri. Özgür Filistin.
1: İtalya'dan bir başka örnek daha.
5: Siyonistler burada hoş karşılanmıyor.
1: Gazze'deki soykırıma en büyük tepkinin geldiği ülkelerden biri de her zaman İrlanda oldu.
5: İrlanda'da istenmiyorsun. Siyonistler İrlanda'da istenmiyor. Böyle iğrenç bir ülkeden gelmek utanç verici.
1: İsrail'e yönelik izolasyonun bir diğer örneği de Bali'deydi. Bir spor salonu görevlisi İsrail ordusunda görev yapan soykırımcı askere hizmet etmeyi reddetti.
6: İsrail ordusunda bulundun mu?
2: Zorunlu görevdi.
6: İsrail ordusunda görev yaptınız ve bebekleri öldürdünüz. Bunun üzerine tartışmayacağım. Benim ahlaki değerlerim var.
1: İsrail ordusuna yönelik öfke sokak sanatçılarının çizimlerine dahi yansıdı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik uluslararası adımlar da atıldı. Ceza mahkemesi katilin tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı. Bu da Netanyahu'nun pek çok ülkeye ziyaretini engelliyor. Dahası hava sahalarını bile kullanamıyor. Öyle ki Netanyahu Washington'a giderken alternatif bir yol izlemek zorunda kalmıştı. Türkiye, Netanyahu hakkında Interpol'e kırmızı bülten çıkarılması için başvuru da yaptı. Bu karar, Sumut filosuna yönelik İsrail müdahalesiyle bağlantılı soruşturma kapsamında alındı.
4: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. A Milli Kadın Voleybol Takımı SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sultanlar İtalya ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Filenin sultanları karşısında 25-16'lık skorla seti kazanan İtalya final mücadelesinde 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Türkiye 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. İtalya 3. seti 25-12 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. 4. sette büyük bir mücadele ortaya koyan A Milli Kadın Voleybol Takımı seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. Milli takım baştan sona üstün götürdüğü karar setini 15-10 kazanarak rakibini 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı. Sultanlar 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan filenin sultanlarını tebrik etti. Başkan Erdoğan filenin sultanları için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada SEV Trend Yol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde e-ticaret devi Amazon'a ait bir kargo uçağı pistten çıktı. Boeing 767 tipi uçağın gövdesinden dumanlar yükseldi. 5 kişi hayatını kaybetti. Federal

0: Havacılık İdaresi yetkilileri Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı. Dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. İlk yapılan açıklamaya göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. İstanbul Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak otobüs durağında bekleyen yayalara çarptı. Kazada ikisi ağır, 4 kişi yaralandı.
1: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yayaların arasına daldı. Feci kazanın adresi İstanbul Güngören. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak bariyere vurdu. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil önce otobüs durağının girişinde bulunan iki kişiye ardından durakta bekleyen iki yayaya çarptı. Kazada yaralanan ikisi ağır, 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan ve TCG Akın tarafından 720 metre derinlikte yeri tespit edilen Tuğberk İmamoğlu gemisi uzaktan kumandalı sualtı aracıyla görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı Marmara Denizi'nde kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi için arama kurtarma çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini bildirdi.
1: Milli Savunma Bakanlığı Tuğberk İmamoğlu gemisi için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.
2: Altı iskele kır. Altı iskele kır demiştir. Altı Tuğberk İmamoğlu.
1: İki Eylül gecesi saat 03.13'te Marmara Denizi'nin Sinivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı.
3: İstanbul'da Silivri açıklarında yaşanan ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan deniz kazasında 4. gün geride bırakılırken acılı ailelerin bekleyişi ise sürüyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda denizin yüzlerce metre altında deniz kuvvetlerimize ait TCG Akın kurtarma gemisindeki TCB İstakoz ROV cihazıyla teşhis edilmişti. Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor ifadelerine yer verildi.
3: TCG Akın arama kurtarma gemisine ait TCG İstakoz 2 isimli ROV cihazıyla Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Gemi kazanın yaşandığı olay yerine 50 metre yakınlıkta ve 720 metre derinlikte bulundu.
1: Çalışmalarda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçağın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait su altında arama kurtarma yapan TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi de yer alıyor.
0: Girne açıklarında Türkiye'nin desteğiyle devam eden arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle feribot faciasındaki ölü sayısı 6'ya yükselirken hala kayıp olan 14 kişi aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de kesintisiz süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 554 metredeki enkazın gemi enkazının çıkarılmasına yönelik teknik görüşmeler yapmak üzere bugün Türkiye'ye geleceğini söyledi.
4: Bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar ve o raporu ben bizzat İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim.
1: Feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları sürerken KKTC Başbakanı Ünal Üstel kamera karşısına geçti. Gemi enkazının

0: çıkarılmasına yönelik teknik görüşmeler için Türkiye'ye geleceğini söyledi.
1: Ve Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp değerlendirip size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
0: Üstel 30 Ağustos'ta yaşanan feribot faciasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Kayıpların Türkiye'nin desteğiyle kesintisiz bir şekilde arandığını vurgulayan Üstel, TCG Alemdar'a da bir ziyaret gerçekleştirdi.
1: Alemdar gemisi ve Işık gemisi çalışmalarını devam ediyor. Biz yaklaşık 2 saat önce helikopter ile gemiye vasıl olduk. Orada yerinde de arama kurtarma çalışmalarını gördük ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir.
0: KKTC Başbakanı facianın hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Türkiye'ye de teşekkürlerini sundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Alemdar gemisinin personeline yine ilk günden beri bizi yalnız bakmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Işık gemisinin personeline, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay ve emeği geçen tüm kişilerimize, kurum kuruluşlarımıza buradan şahsım ve halkım adına teşekkür ederim. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
2: Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosyayı sarsacak çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika'da yakalanan firari şüpheli Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan Doku'nun araç içinde vurularak öldürüldüğünü ve cesedinin birlikte bagaja taşındığını itiraf etti.

0: Neden ve nasıl öldürüldüğünü, cansız bedeninin nasıl taşındığını, hatta gömüldüğü yeri itiraf etti. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme yaşandı. Sır perdesini aralayacak kritik itiraf Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen firari Umut Altaş, Pensilvanya'da 2 gün boyunca FBI tarafından sorgulandı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık resmi dosyada yer alan kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı.
1: Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Umut Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde öldürüldüğünü ve aynı zamanda cesedinin bagajda taşındığını itiraf etti.
0: Mustafa Türkay Sonel'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittik. Doku'yu köprü kenarında gördük ve daha sonra arabaya bindi. Araç içerisinde Gülistan, "Beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz?" şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Gülistan Doku aracın arka koltuğundaydı. Mustafa Türkay Sonel direksiyonda, bense ön yolcu koltuğundaydım. Sonel torpidodan tabancayı alıp Doku'yu öldürdü. Gülistan'ın cansız bedenini Mustafa Türkay Sonel'le birlikte aracın bagajına taşıdık.
2: Savcıya teşekkür ederim. Adalet Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Ben kızımın mezarını, kemikleri istiyorum.
0: Dosyadaki bir diğer kritik başlıksa Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nereden çıkabileceğiydi.
1: Umut Altaş ayrıca Gülistan Doku'nun cesedinin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini ve cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu FBI görevlilerine doğruladı.
0: Ancak Altaş gömüldüğü yer bilgisinin kendi gözlemine değil Mustafa Türkay Sonel'den duyduğunu ileri sürdüğü bilgiye dayandığını söyledi. FBI sorgusunda baz ve plaka tanıma kayıtları da Altaş'ın önüne konuldu. Dosyadaki tespitlere göre Altaş, Sonel ve dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu'nun aynı saatlerde Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde bulunduğu belirtildi. Altaş, olayın ardından aynı araçla bölgeye geri döndüklerini, Sonel'in çevrede kamera olup olmadığını kontrol etmek istediğini öne sürdü. Mustafa Türkay Sonel ise soruşturma kapsamındaki ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını söyledi ve suçlamaları reddetti. Dosyaya giren bir diğer kanıtsa Altaş'ın babasına attığı mesaj oldu. Meksika üzerinden kaçırıldığını anlatan Altaş'ın babasına "rol yapmayı bırak, beni susturan sendin" yazdığı tespit edildi.
3: Kadınlar ölmesin, öğrenci ölmesin, Gülistan ölmesin, yeter. Gülistan ölmesin, yeter.
0: 34 sayfalık FBI tutanağı savcılık dosyasına girerken 6 yıldır cevap bekleyen soruların aydınlatılması için başsavcılık çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.
4: Adana Kozan'da işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş'ın darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin ablası da yeni iddialar ortaya attı. Ayrıntılara bakalım.
5: Adam sapıktır. Sürekli bizim etrafımızda can sağlığımız, güvenliğimiz yoktur. Evimizde bu haldeyken şu an o dışarıda. Hiçbir şekilde benim kardeşim suçsuzdur.
0: Görüntüler ortaya çıktı. Saldırgan yeniden gözaltına alındı. Kozan ilçesinde yaşanan olayda evden alışveriş için çıkan %45 engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, 19 yaşındaki gencin saldırısına uğramış, gözlerinde morluklar oluşmuştu. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O genç şüpheli sıfatıyla yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ablası olay öncesinde tacize uğradıklarını iddia etti.
5: Bize yaklaşarak, öpücük atarak, el sallayarak, gülümseyerek, göz kırparak, video çekerek, fotoğraflarımızı çekerek bunu yaptığını gördüm. Ben erkek kardeşimi aradım hemen yakın mesafede. Kardeşim geliyor, daha sonrasında geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş. Arbede yaşanıyor, vatandaş kaçıp gidiyor.
0: Hakim karşısına çıkarılan gencin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
4: "34 yaşındaki avukat restoranda oturduğu sırada telefonda "ya siz gelin beni vurun ya da ben size" diyerek bağırdıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası yaralanan avukat hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan iki şüpheli ise tutuklanmıştı. İstanbul Kağıthane'deki saldırı anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.
0: "Ya siz gelin vurun ya ben" diye bağırdı. Silahlı saldırıya uğradı. Olay 24 Eylül 2025'te İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Avukat Murat K. restoranda tek başına oturuyordu. Dışarı çıkıp telefonda görüntülü konuştu. "Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi" diye bağırdı. Kısa süre sonra saldırıya uğradı. Motosikletle gelen saldırganlar 9 suç kaydı olduğu öğrenilen avukat Murat K'yı yaraladı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle kaçtı. Kağıthane Asayiş Polisi olay sonrası iz sürdü. Gültepe'de bir evde yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: İstanbul Esenler'de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülistan Kurt canlı yayın yaptığı sırada polis baskınıyla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Üvemin kapısı çalıyor, açmıyor üvem.
7: Çok sayıda suçtan aranıyordu. Canlı yayında kapısı çaldı, polis baskınıyla yakalandı. Olay 31 Temmuz'da İstanbul Esenler'de yaşandı. Beyoğlu devriye ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 33 yaşındaki Gülistan Kurt'un adresini tespit etti. Ekipler operasyon için düğmeye bastı.
6: Üvemin kapısı çalıyor, açmıyor üvem.
7: Kurt o sırada takipçileriyle canlı yayında sohbet ediyordu. Polis eve baskın düzenledi. İzleyicilerinin uyarılarına rağmen kapıyı açan Kurt gözaltına alındı. O anlar saniye saniye sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, gerçeğe aykırı beyanda bulunma da dahil 215 suçtan aranan ve kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülistan Kurt çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga operasyonu yapıldı ve gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 17'ye yükseldi. 8 firarinin yakalanması

0: için çalışmalarsa devam ediyor.
1: Üçüncü dalga operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Firari olan 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Ağustos'ta başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında toplam 64 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
2: Uyuşturucu ticareti yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
1: Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin teslim olduğu dosyada toplam 8 firarinin yakalanması için çalışmalar da devam ediyor. Öte yandan savcılığın firarilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını değerlendirdiği bildirildi.
0: Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bu sürece dair yapılan çalışmalar ve bölgede yaşanan gelişmeler ele alınacak. İşte detaylar.
1: Kabine Başkan Erdoğan öncülüğünde toplanacak terörsüz Türkiye süreci ve bölgede yaşanan son gelişmeler toplantının ana gündemi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantının en sıcak başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreç kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmiş ve 4 alt komisyon kurulmasına karar vermişti. Bu kapsamda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu için yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Bölgesel konular da kabinenin gündeminde olacak. ABD ile İran arasındaki gerilim ve İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları tek tek ele alınacak. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin beraberinde getirdiği emtia fiyatlarındaki artış ve ekonomik gelişmelerde değerlendirilecek başlıklar arasında. Bu kapsamda Türkiye'nin ekonomi hedeflerini içeren orta vadeli program da kabine toplantısında değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimler ve Karadeniz'deki güvenlik konuları da kabinede görüşülecek.
3: Buluşmamıza memnuniyet duyuyorum.
1: Öte yandan Türkiye genelinde dar gelirliği korumayı ve kira artışlarını durdurmayı hedefleyen sosyal konut projesinde çalışmalar hız kazanıyor. İstanbul'a özel 15 bin kiralık konut paketinin başvuru şartlarının kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor. Söz konusu projenin tüm yurt satına yaygınlaştırılması da gündemde.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak programda büyüme, enflasyon, istihdam ve temel makroekonomik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı. İşte detaylar.
4: Temel amacımız makroekonomik istikrarı daha da güçlendirirken üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü arttırmak.
1: Büyüme tahmini değişti, yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 yıllık orta vadeli programı açıkladı. Yılmaz, küresel ve bölgesel şokların makroekonomik dengelere etkisine değindi. Geçen yılki varsayımların ve yıl sonu tahminlerinin değişen koşullara göre güncellendiğini açıkladı.
4: 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi.
1: Program döneminin en kritik eksenini dezenflasyon

0: Denerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
1: Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
0: Programımızın önceliği olan fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatında doğrudan hissettiği alanlardan biri olan gıda fiyatlarında ise arz yönlü politikaları daha güçlü biçimde devreye alacağız.
1: Toplumsal refahı arttırmayı amaçladıklarını söyleyen Yılmaz, işsizlik oranının kademeli olarak düşeceğini müjdeledi.
0: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
1: Yılmaz, bütçe açığının kademeli olarak düşürüleceğini de söyledi.
0: Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli geliri oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2027'de %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli geliri oranını program dönemi sonunda %3'ün altına 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz.
2: CHP'de bulunan Özgür Özel destekçisi 49 isim, mutlak mutlağın kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı disiplin süreci tamamlanana kadar partide kalacak. Gözlerse Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ve Yargıtay sürecine çevrilmiş durumda. Öte yandan 9 Eylül tarihi de CHP için önemli. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tarihte uzun süredir merak edilen kongre takvimini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
3: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
4: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
5: Özgür Özel'le birlikte yeni partiye geçmeyerek mutlak mutlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP içinde kalan 49 isim disiplin sürecinin sonuna kadar beklemeye devam edecek. Gözlerse 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ve Kasım ayına kadar çıkması beklenen Yargıtay kararında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın olan 49 kişi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Bu isimler Yargıtay'dan hala olumlu bir karar çıkabileceğini ve parti yönetiminin yeniden kendilerine verilebileceğini düşünüyor.
4: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: Yargıtay'ın mutlak mutlan kararını bozması halinde alınan disiplin kararlarının da iptal edileceğini belirten kurmaylar, bu nedenle savunma ve itirazlarını yaparak disiplin işlemleri tamamlanana kadar CHP'de kalmaya devam edecek. Kurmaylar Kasım ayına kadar bir karar çıkması halinde yeni partiye katılacak.
4: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
5: CHP kurmayları ise Truva atı olarak nitelendirdikleri 49 ismin parti suçu işlediğini ve tüzüğe aykırı hareket ettiğini savunuyor. Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayek Böke gibi söz konusu isimler için son kararın 18 Eylül'deki YDK toplantısında verileceğini belirtiyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim ve arınma sürecinde oldukça kritik bir viraja giriliyor.
4: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
5: Partinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilen 9 Eylül tarihi, Ankara'da düzenlenecek geniş çaplı etkinliklerin yanı sıra siyasi arenayı hareketlendirecek önemli gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Bütün il ve ilçe başkanlarının başkentte bir araya geleceği bu tarihte, Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir merakla beklenen yeni kongre takvimini kamuoyuna duyurması öngörülüyor.
6: Ben Kemal, geliyorum.
5: Açıklanacak yeni kongre süreciyle birlikte il ve ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak, kurultay delegeleri sıfırdan belirlenecek.
2: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'ye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Saldırılara daha sert karşılık verileceğini söyleyen Kalibaf, orantılı yanıtlar döneminin sona erdiğini belirtti.

0: oyunun kuralları değişti dedi.
1: İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya daha hızlı, daha sert ve daha acı verici karşılık verilecektir. ABD'liler oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar.
2: Karşılıklı saldırıların ardından gözler bu kez Tahran'dan gelen mesajlara çevrildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik olası saldırılara verilecek karşılığın daha sert olacağını vurguladı. Tahran'dan Washington'a verilen mesaj açıktı. Orantılı yanıtlar döneminin sona erdiğini savundu.
1: ABD'liler orantılı yanıtlar döneminin bitmiş olduğunu ve üstlerine yönelik saldırımızın sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamışlardır.
2: İran Meclis Başkanı'nın gündeminde ABD tarafından servis edildiğini öne sürdüğü savaş görselleri de vardı. ABD'li yetkililerin savaş görsellerini yapay zekayla ürettiğini söyledi. Öte yandan İran devrim muhafızları İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katıldığını belirttiği ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muharip geminin balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. Saldırının ardından her iki geminin de hasar aldığını ve bulundukları konumdan çekildiği iddia edildi. İran devrim muhafızları son yaptığı paylaşımda Irak'ın Erbil kentinde ABD ordusuna ait bir gözetleme balonunun Şahit 136 İHA ile vurulduğunu açıkladı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'daki temaslarının ardından Ukrayna'ya geçti. Putin'le yapılan görüşme sonrası Zelenskiy ile masaya oturan Amerikan heyeti savaşın sona erdirilmesine yönelik somut adımları ele aldı. Adil barış istiyoruz diyen Zelenskiy, doğru şartlar altında savaşı sona erdirmeye hazır olduklarının sinyalini verdi.
3: Kiev ve Moskova'da 3 gün boyunca uyguladığınız ateş etmeme politikasına verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Bu sayede buraya güvenli bir şekilde gelebildik.
2: Önce Moskova'ya, ardından da Kiev'e gittiler. Rusya-Ukrayna hattında askıya alınan barış görüşmelerini yeniden başlatmak için masaya oturdular. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'daki temaslarının hemen ardından Ukrayna'ya geçti.
3: Sayın Trump'a en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum. Genel olarak zor bir durumla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz. Ancak kendisi Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunma çabalarında ısrarcı.
2: Kremlin'de Rus lider Putin'le görüşen Amerikan heyetinin bir sonraki durağı Kiev oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Witkoff ve Kushner'ı başkentteki katedralde karşıladı. Trump'ın temsilcileri Zelenskiy ve beraberindeki yetkililerle görüştü. Savaşın sona ermesine yönelik somut adımlar ele alındı.
3: Burada hepimiz aynı taraftayız ve hepimiz savaşın olmamasını, acıların yaşanmamasını, insanların ölmemesini, bu savaşın hepimiz için adil bir barışla sona ermesini gerçekten istiyoruz.
2: Şimdi ise gözler ABD'nin taraflarla yaptığı bu görüşmelerin barış müzakerelerini yeniden başlatmaya yeterli olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Rusya ve Ukrayna cumartesi günü yaptıkları açıklamada temasların güvenli şekilde yürütülebilmesi için 3 gün boyunca birbirlerinin başkentlerine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurmuştu.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna'da yaptığı konuşmada Gazze'ye ilişkin skandal açıklamalara imza attı. Gazze'nin nihai durumu konusunda İsrail'le aynı fikirdeyiz diyen Kushner, Gazze'yi teröristlerin inşa ettiğini öne sürdü.
3: Gazze çok uzun zamandır düzgün çalışmıyor. Temelde teröristler tarafından inşa edildi ve uzun zamandır distopik bir yer. Şimdi ise ne Filistin yönetimi ne de Hamas olmayan yeni bir Filistin teknokrat hükümeti var. Gazze'nin nihai durumu konusunda İsraillerle aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum. Silahlar varsa hükümeti gönderemezsiniz. Gazze'nin militarizasyonunun kapsamını anlamaya başlıyoruz. Bu sizin kavrayışınızın ötesinde.
0: Ve sırada dünya raporu var.
2: Kat- Kazanın adresi ABD'nin Pensilvanya eyaleti. Bir polis helikopteri eğitim uçuşunun ardından havalimanına iniyordu. O sırada küçük bir uçak

0: helikoptere çarptı. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybederken helikopterdeki iki polis yaralandı. Geçtiğimiz ay meydana gelen kaza anına ilişkin bu görüntüler yeni yayınlandı. Bu görüntülerse Hindistan'dan. Bir festival için kurulan stand yerinden kaymaya başladı. Çoğu kişi koşarak uzaklaştı. Ancak metal iskelet bir kadının üzerine düştü. Çevredekiler yardıma koştu, kadını hastaneye götürdü. Ancak başına şiddetli darbe alan kadın hayatını kaybetti. Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan Marsa Alem kentinde bir restoranda yangın çıktı. Hızla yayılan alevler çok sayıda gaz tüpünün patlamasına yol açtı. Yangın daha da büyüdü, 3 katlı restoran alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında bir kişi yaralandı. Yeni Zelanda'nın Queenstown kentinden Avustralya'nın Sydney kentine giden uçak havadayken arızalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra sol motordan alevlerin çıkması görüntülendi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Uçak acil iniş yaptı.
1: Ankara Elmadağ'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
0: Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, iki otomobile çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Görüntüler Ankara Elmadağ'dan.
2: Yukarıda kaza var.
0: Kırıkkale'den Ankara istikametine giden otomobil sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.
2: Kazaların arasında 200 metre var. Hep savrulmuşlar. Diğer araç karşıda.
0: Kontrolden çıkıp savrulan araç orta refüjü aştı, karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı. Kaza öyle şiddetliydi ki karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Araçlar hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
2: Sürekli ambulans geliyor. Bir ambulans daha geldi.
0: Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Ve savaş alanına dönmüş arkadaşlar.
0: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Kağıthane'de motosikletiyle tek teker üzerinde şov yapıp görüntüleri internette paylaşan sürücü polisin radarına takıldı. Sürücüye 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira para cezası uygulanırken motosikleti de trafikten men edildi.
0: Ne kendi canını düşündü ne de diğer sürücüleri. Motosikletiyle tek teker şovu yaptı. Yetmedi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Motosikletiyle ilerleyen 23 yaşındaki bir kişi hem tek teker üzerinde ilerliyor hem de akrobatik hareketler yapıyordu. Bu tehlikeli anları bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine trafik denetleme büro ekipleri harekete geçti. Motosikletli durduruldu. Yapılan incelemede plakasının takılı olmadığı ve dikiz aynasının bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira para cezası uygulanırken motosikleti de 90 gün trafikten men edildi.
1: KPSS maratonunda sınav merkezlerine geç kalan ve zamanla yarışan adayların imdadına yine Türk polisi yetişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından o anları paylaşarak gençlerin hayali için seferber olan tüm polislere teşekkür etti.
0: Sınava geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Teşekkürse İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Kamu personeli seçme sınavına geç kalmak üzere olan adaylar polis ekiplerini görünce derin bir nefes aldı. Zamana karşı yarışan adaylar polis ekiplerince sınav merkezlerine ulaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından polis ekiplerine teşekkür paylaşımı yaptı.

0: Heyecanına ortak olan, bir hayalin yarım kalmaması için gayret gösteren tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah emeklerini zayi etmesin.
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 3 yıldır devam ettiği öne sürülen iş yeri anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Tekstilci ile komşusu arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
2: Amaçları beni buradan yıldırmak, bu dükkanı alıp orayı büyütmek.
3: Tadilat ve baca nedeniyle başlayan anlaşmazlık büyüdü, kavgaya dönüştü. Olayın adresi Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Tekstilci ile komşusu arasındaki anlaşmazlık iddiaya göre 3 yıl önce başladı. Yan dükkanları satın alan komşunun habersizce duvarları yıktığını ve havalandırmanın önüne mutfak bacası bağladığını öne süren tekstil ustası, dükkanına gelen komşusunu darp etti.
2: Al yanına bir tane bodyguard, bas dükkanımı, biri kapıyı tuttu, o geldi buraya. Anladım. Biz de bunun eğitimini almışız. Herkesin tavrında ne çıkacağı belli. Bardağı masaya bırakır bırakmaz, çünkü öbürü kapıyı tutmuş. Burada saldırı var. Ondan önce ben saldırdım. Haşat ettim, kaçtılar.
3: Daha önce de dükkanından haraç istendiğini ve kumaşlarına çamaşır suyu döküldüğünü iddia etti.
2: Nerede aç, nerede yoksul, işsiz varsa buluyorlar, üzerime saldırıyorlar. Ben hep hazırlıklıyım. Sabah onda geldi, çıkardı çamaşır sularını, kumaşlara, dikili eşyalara atıp kaçtı. Allah razı olsun devletimden. Emniyet hemen kamera görüntüleri takip yakaladılar. Ben bunları biliyorum. Dükkanıma çökmeye çalışıyorlar. Ben sanki arkasızım. Hiç kimsem yoksa devletim var ya, hukuk devletindeyiz. Bize büyüklerimiz hakim senin annen baban kadar yakındır diye tembih etmiştir.
3: Olayın ardından iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.
1: İzmir Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde yıllardır çözülemeyen bir kanalizasyon sorunu var. Bölgedeki atık su maalesef dereye akıyor. Sonrasında ise kötü koku, sinekler ve görenlerin kaçtığı bir pislik. Ne mahallenin muhtarı ne de onun oğlu olan belediye başkanındansa bu rezalete bir çözüm yok.
4: Atıklar dereye aktı, mahallelinin sabrı taştı. Muhtar baba ve belediye başkanı oğlunun bu manzaraya göz yumması tepkileri daha da arttırdı.
5: Bütün köyün pozitifi buraya aktarılıyor. Belediye başkanı bunu biliyor. Kendisi doğma büyüme burası. Babası zaten malum burada muhtar.
6: Urla Yağcılar Köyü'nde fosoptik olmadığı için tam 10 yıldır işte bu dere yatağında bir çevre felaketi yaşanıyor. Köyün tüm kanalizasyonu görmüş olduğunuz gibi bu dere yatağına akmış durumda. Ve ilk yağmurda ise bu kirlilik denize akacak.
4: Yöre halkı hem çevrenin kirlendiğini hem de bu duruma bir çare bulunmadığını öne sürüyor.
5: Belediye başkanı doğa sever gibi görünüyor.
7: Bizim tarlanın orta yerinden pozitif borularını geçirdiler, buraya akıtıyorlar.
4: Tepkilerin odağında mahalle muhtarı Çetin Balkan ve CHP'li Urla Belediye Başkanı olan oğlu Selçuk Balkan var.
5: Urla Belediyesi'ne sormak lazım, Sayın Başkan'a sormak lazım. Niye yapmıyor?
8: Urla'daki sorunların tamamı İzmir'deki sorunların hemen hemen birebir aynısı.
4: İddia o ki muhtar baba ve belediye başkanı oğlundan hiçbir düzenleme girişimi gelmedi. Yağcılar sakinleri de artık elle tutulur çözümler bekliyor.
9: Denize giriyoruz. Denizlerin bu şekilde kirlenmesi de hiç hoş değil.
4: Üstelik mesele yalnızca bununla da sınırlı değil.
8: Sadece kanalizasyon değil, yol sorunu var, su sorunu var, su tesisatlarının yenilenmesi gerekiyor.
7: Çok kötü bir koku köyün içine kadar sivrisinek ve pislik yayılıyor.
4: Bir yanda boş arazilere ve dereye bırakıldığı söylenen atıklar, diğer yanda cevap bekleyen sorular var.
5: Her şey çok güzel olacak dediler ama niye her şey çok güzel olmadı?
4: Mahalleli sorumluların bir an önce harekete geçmesini istiyor.
1: Balıkesir'de yaşanan bir tazminatsız kovulma haberini ekranlarınıza getireceğiz şimdi. İş yerinde vardiya amirine fiziksel saldırıda bulunan işçi, işveren tarafından tazminatsız şekilde kovuldu. İşçi mahkemenin yolunu tuttu ancak son sözü Yargıtay söyledi. Yüksek Mahkeme fiziksel saldırıda bulunan işçiyi haksız buldu.
10: Bence kovulmamalıydı. Tarafsız bir şekilde değerlendirilmeye alınmalı diye düşünüyorum.
11: Tazminat önemli bir şey. Bu hakkı olan bir şey. Onun sonuna kadar ben arkasındayım kovulan kişinin. Tazminat ayrı bir haktır. Kovan kişinin o tazminatı yok etmesinin bir manası yok.
12: Balıkesir'de vardiya amiriyle tartışan işçi eline aldığı sert cisimle amirinin başına vurdu. Olayın ardından işveren işçiyi tazminatsız şekilde kovdu.
13: Artık onu çalışanın bilmesi gerekir. Yani tazminatsız kovulmanın belli koşulları var.
0: Ancak işçi kavgayı kendisinin başlatmadığını savunarak kıdem ve ihbar tazminatı için mahkemenin yolunu tuttu. Genel mahkeme kavgayı kimin başlattığının belirlenemediği gerekçesiyle işçiyi haklı buldu. Dosya istinafa taşındı.
14: Zaten öyle bir sıkıntı olduğunda herkes yani medeni bir şekilde ayrılır.
0: Bursa Bölge Adliye Mahkemesi işçinin fiili saldırısını sataşma kapsamında değerlendirdi ve işverenin fesih işlemini haklı buldu. Son sözü ise Yargıtay söyledi.
12: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı oy birliğiyle onadı. Böylelikle iş yerindeki kavgada fiziksel şiddete başvuran işçinin tazminatsız şekilde kovulmasını hukuka uygun buldu.
15: Ben şiddeti hiçbir yerde kabul etmiyorum.
16: Bence doğru bir karar. Türk adaletine de güveniyoruz zaten.
1: Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen gastronomi festivali renkli görüntülere sahne oldu. 200'den fazla yöresel lezzetin görücüye çıktığı festivalde minikler kukla gösterisiyle eğlendi, aşçılar marifetlerini sergiledi. İşte lezzet festivalinden detaylar.
0: İnegöl Gastronomi Festivali binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Bursa'nın zengin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan standlarda 200'ü aşkın yöresel lezzet katılımcıların beğenisine sunuldu.
17: Geçtiğimiz hafta pırasa coğrafi işaret aldı. Burada 7 tane ürünümüz var, değil mi?
0: Festivalde çocuklar da unutulmadı. Minikler kukla gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı. Gastro sahnenin konuğuysa sevinen sanatçı Aslı Hünel oldu. Çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı festivalde 7'den 77'ye binlerce vatandaş şarkılara eşlik etti.

0: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
1: Antalya'da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen iskeleden koşarak denize atlayan Arif Erman hayatını kaybetti. 50 santimetrelik sığ suya balıklama atlayan 39 yaşındaki 3 çocuk babası talihsiz adam memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı faciada saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemenin kararıyla da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'da 3 gün 3 gece süren düğün sonrası 20 çeyrek altınla 226 bin lirayı alıp kaçan Özbek gelin kendisine ve annesine hakaret ve tehditte bulunulduğunu iddia ederek eşi ve kayınpederinden şikayetçi oldu. Kadının düğünden bir ay önce düğün daveti için çektiği video ortaya çıktı.
2: Buyurun, gelin, bekleyiniz.
1: Aydın'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 5 katlı bina iş makinesinin çalıştığı esnada bir anda çöktü. Etrafı toz bulutunun kapladığı anlar böyle kaydedildi. Bursa'da seyir halindeki tırdan dökülen yakıt trafiği birbirine kattı. Mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 10 araç kazaya karıştı.
0: ...1965 yılında Trabzon'daki sel felaketinden etkilenen aileler devlet tarafından...

0: Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Köyü'ne yerleştirildi. A Haber ekibi bölgede size özel görüntüler çekti. Ekrana bu özel görüntüleri getireceğiz. A Haber geceyi noktalayacağız. Saat 5'te Ajans Yeni Gün'de yeni gelişmelerle karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Doğdukları şehirlerden kilometrelerce uzağa geldiler. Yanlarında bavullarından çok daha fazlasını getirdiler. Anıları, kültürleri, türküleri ve umutları onlarla beraber göç etti. Türkiye'nin her köşesi farklı coğrafyaların ve farklı hikayelerin buluştuğu eşsiz bir kültüre sahip. Bazen binlerce kilometrelik yollar insanları yeni topraklara taşır. Ancak beraberinde gelen gelenekler, türküler ve yaşam biçimi o yolculuğun en değerli mirası olur. Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan Karadenizliler yıllardır bu toprakların ayrılmaz bir parçası oldu.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Arkadaşlarım sizden nasıl ayrılacağım? Ağla ufağım ağla.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı her karış toprak vatandır. Bizim biz Karadenizler için vatandır. Burayı da biz kendimize vatan ettik.
4: Sabah uyanıyoruz. Köyünüz çok güzel. Doğal güzellikleri var. Neler yapıyorsunuz?
3: Rutin hayat. Sabah kalkıyoruz tarlaya, bahçeye. Eş dostla muhabbet ediyoruz. Komşuluk diyaloglarımız burada çok güçlü.
4: Buradaki köy halkı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara giderek ekim ve biçim işleri yapıyor.
5: Neler yapıyoruz sabahın erken saatlerinde?
6: Sabahın erken saatlerinde ülkence traktörümüzün bakımını yapıyoruz. Burada ekseri buğday ekiyoruz. Buğday, organik buğday, tamamen ekmeklik buğday yetiştiriyoruz. Bütün komşular, bütün çiftçilerimiz 75 tane buğday yetiştiriciliği yapıyoruz. Buğdayımızı yetiştirdikten sonra da devlet malzeme ofise satıyoruz buğdayımızı, devlete veriyoruz. Sağ olsun devletimiz buğdayımızı da alıyor. Öyle.
4: Sabah kaçta kalkıyoruz?
6: Sabah namazda inşallah. Namazda kalkıyoruz. Namazdan sonra daha yatmayı yok.

0: defa görüyorum. Bu ne işe yarıyor?
1: Şimdi bu gördüğünüz bir Karadeniz icadı. Bunu evin çatısına kuracak ve bu böyle döndükçe altına dinamo bağlanacak ve elektrik üretecek. Burası rüzgar alan bir bölge olduğu için yani burada elektriğini kendisi üretecek. Böyle bir sistem kurdu işte. Bir tane Karadeniz'de mucit böyle bir şey yaptı. Bu rüzgarda böyle dönecek. Döndükçe
0: elektriği çekecek.
1: Evet, evet. Bu da bizim Karadenizlilerin işte bir icadı.
0: Kaç yılından beri var?
1: Şimdi 1965'te Trabzon'dan Çaykara'ya göç ettiğimiz zaman Trabzon valisi oradaki törende şu kelimeyi söyledi. Dünyada Van, ahirette iman. Ama dedi çok zor bir bölgeye gidiyorsunuz. Orada ağaç yok. Orayı siz ağaçlandıracaksınız. Lafının üzerine işte o dönemde 5 tane ceviz ağacı teneke içerisinde getirildi. Ve şu an altında bulunduğumuz ağaç 1965'te dikilmiş ve 61 yıldır şu ağaç bu hale geldi. İşte bu ağaç da işte bizim 61. yıl dönümümüzün bir simgesi.
0: Bu köyde denk geldiğim en güzel manzaralardan bir tanesi her yerde ekin olması. Bütün vatandaşlar sebzelerinin, meyvelerinin ekimini yapıyor.

0: Karadeniz'in yeşili Van'da da yaşatılıyor. Abi dikkat ettim. Evet. Her mahallede, her ara sokakta, her evin önünde evet bir ekim alanı var.
1: Şu gördüğünüz patates, yani bizim annelerimizin, ablalarımızın ekmiş olduğu, yetişmiş olduğu patatesimiz. Patates ektik şurayı, bak yeşillendi şu an.
0: Bu yıl yağışlar fazlaydı.
1: Yağışlar çok şükür, yağışlar güzel bu sene, Allah'a şükür. Bereketli.
0: Topraklar bereketli.
1: Evet, çok şükür topraklarımıza bereketli.
0: Ekim yapıldı ne zaman?

0: Yani Ağustos'un sonlarına doğru inşallah mısırımızı, patatesimizi nasip olursa yeriz inşallah. Seni koluma takıp yollarda gezeceğim.
1: Gözüme bakıp bakıp sevdim diyeceğim. Sabah 4 namazını kılıyorum. Araziye gidiyorum. 4'te saat gece 8-9'da işte Arazi'den dönüyorum.
2: Peki zor oluyor mu böyle?
1: İlla ki işte istemez zor oluyor.
2: Severek.
1: Severek yapıyorum tabii. Ziraatçılık tabii. Buğday üretiyoruz işte. Vatanımız için, milletimiz için üretim yapıyoruz. Seni koluma takıp yollarda gezeceğim.
3: Gözüme bakıp bakıp sevdim diyeceğim. Burada bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Fasulye, kuru fasulye özellikle iş yapıyoruz. Şeker fasulyesi, ispirin şeker fasulyesi güzel oluyor. Onu yapıyoruz. Burada dükkanda işte böyle kazma, kürek, o şekilde şeyler yapıyoruz. Demir doğrama işi. Sırık fasulye diyoruz bunlara. Taç çatıya kadar çıkıyorlar. Yer fasulyesinden biraz daha fazla veriyorlar yani. Şey olarak, ürün olarak biraz daha çok üretiyorlar. Hem görünüm olarak da güzel bir görünüm alıyor. Evi yani yeşillik olarak güzelleştiriyor.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Savaşlarla bitirdiğimiz yaz aylarından sonbahara doğru geliyoruz. Evet, gene orada burada savaşlar patlıyor. Dünya gerçekten dengelerini yeniden kuruyor ve her gün yeni bir ittifak, her gün yeni bir anlaşmayla yoluna devam etmek isteyen bir sürü ittifakla iç içe kalıyoruz. Böyle öngörüler ve kararlar alınıyor. Türkiye'nin iç politikasında ise bir etik tartışılıyor artık. Yani bir ahlaki yozlaşma içinde buldu bütün politika alemi kendini. Şimdi oradan oraya sıçrayan bu politik yolsuzluklar gündemin büyük bir bölümünü ağırlıyor. Evet, bizim bugün ilk konumuz galiba bir cinayet olayı.
1: Gülseren Doku cinayeti sevgili seyirciler. Gülistan Doku cinayeti. Evet, bütün Türkiye şu anda bu Gülistan Doku cinayetini konuşuyor. Abdurrahman, istiyorsan hiç bilmeyenleri gibi, yani hiçbir olayı bilmeyenlere göre bir anlatmaya başlayalım. Gülistan Doku kimdir? Nerede öldürüldü?
2: Gülistan Doku Diyarbakır Erganeli, benim hemşerim. Yani aynı ilçeden. Üniversiteyi kazanıyor Tunceli'de. Evet. 5 Ocak 2020 yılında şüpheli bir şekilde ortadan kayboluyor. Ailesi ulaşamıyor.
1: Epey bir zaman olmuş. 6-7 yıl olmuş.
2: Tam 6,5 yıla yakın, neredeyse bu 5 Ocak'ta 7. yılı dolacak. O dönem biliyorsun Tuncay Sonel Tunceli valisi, güvenlik kuvvetleri, başsavcılık olsun, emniyet olsun, jandarma olsun, Gülistan Doku ile ilgili çalışmalar yapıyor. Kayıp başvurusu.
1: Çalışmaları bırak, şimdi bir olaya gelelim. O 2020 yılı Diyarbakır'da mı? Nerede?
2: Tunceli. Diyarbakırlı oraya okumaya
1: geliyor. Oraya okumaya geliyor. Tunceli merkezde. Okul okurken kayıp mı oluyor?
2: Kayboluyor. Sonra bir baraj, köprü gibi bir barajın içinde kenarda böyle bir araç kamerasına takılıyor. Ve bütün medyaya yansıyan bir görüntüde böyle çökmüş bu vaziyette, bu şekilde böyle duruyor. Yanından bir ölü mü, sağ mı veya baygın mı şeklinde bilinmediği için o görüntülerle yaklaşık 6 yıl o şekilde geçiyor. Ne zaman ki Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansı var, şu anki Tunceli Cumhuriyet Başsavcımız, bu soruşturmada bazı ihbarları değerlendiriyor.

0: değerlendiriyor ve ailesinin, Gülistan'ın ailesi, ablası, avukatları tarafından yapılan girişimlerde de kayıtsız kalmıyor. Kendisinin de bir kız annesi olması sebebiyle bu konuyu, dosyayı yeniden sıfırdan açıyor. Açtığı zaman bakıyor ki kolluk kuvvetinin yanlış yerlerde arama yaptığını, bazı dosyada tamamlanması gereken bilgilerin tamamlanmadığı, yani sonuçta tecrübeli bir başsavcı olduğu için soruşturmanın sağlıklı yürütülmediğini görerek bu dosyayı Akın Gürlek Sayın Bakanımıza Peki. diyor, ben bu dosyayı yeniden açacağım diyor. Akın Gürlek de tamam başla diyor ve bu dosyayı geriye doğru HTS kayıtları, 5 kişilik bir jandarma Peki. casat ekibiyle bu olayı soruşturuyor.
1: Peki şimdi başa gelelim. Niye öldürüldüğü iddia ediliyor?
0: Şimdi onu söyleyeyim, yani soruşturmanın, hani ilk bilmeyenler için söyledim. Sonra bu soruşturma başladıktan sonra bir üniversite öğrencisi, 20 yaşlarında bir kız çocuğunun Tunceli'nin merkezinde şüpheli bir şekilde kaybolması gerçekten niye sorusunu gündeme getiriyor. Ve bu çalışmalar sonunda 5 kişilik CASAT jandarma araştırma ekipleri tarafından yapılan incelemede şüpheli bir şekilde kaybolduğu ve bazı kişilerle irtibat tespit ediliyor. O irtibatta kim? İşte
1: özüme gelmek istiyorum. Şu andaki algıya ve iddialara göre öldürülmesinin sebebi nedir? Bir cinsel saldırı mı yoksa başka?
2: Onunla ilgili bir netlik yok. Yani.
0: Netlik yok. Şöyle.
2: Çelişkili ifadeleri var orada.
0: Şöyle, tek bildiğimiz rahmetli Gülistan Doku bu savcının valinin oğluyla Mustafa Soner'le bir ilişkisinin olduğu değerlendiriliyor. Savcılık tarafından konuşuyorum. Bu ilişki üzerine zaten bugünkü FBI ifadesini okuyacağız Umut
1: Şimdi
0: Altaş.
1: FBI'ye de nereden gidiyor? İş onlara da geleceğiz.
0: FBI'ye de bu sorular Türkiye'den gitti bu arada.
1: Bu cinayeti işleyen kişi Amerika'ya mı kaçıyor sonra?
0: Hayır, cinayete tanık olan ve katile yardım eden, arabanın içinde cinayet gerçekleşiyor ve birlikte alıyorlar. Arabanın bagajına BMW marka bir aracın bagajına konuluyor. Suça yardım, yani orada bir cinayete,
1: cinayeti işlemeye yardım eden kişi sonra Amerika'ya mı kaçıyor?
0: Sonra ailecek valinin desteğiyle
2: aslında
0: ve ailesinin,
2: cinayeti işleyen değil de cesetin taşınmasına
0: ama şu anda
2: olmuş. Yani orada iştiraki var mı yok mu ifadelerden tam anlaşılıyor.
1: Yani o vali
2: delilleri yok etme
1: vali gücünü kullanıp bunları Amerika'ya mı taşıyor? Böyle
0: vali,
1: mi anlıyoruz?
0: Vali ailesine yardımda bulunuyor. Bu çocuğun, Umut Altaş'ın ailesine maddi manevi yardımlarda bulunduğu
2: fikir birliği içerisinde
0: iddia ediliyor. Bakın, hepsine iddia ediliyor diyorum. Kesin bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü burada ifadelerden yola çıkarak Umut Altaş'ın ailesine ve Umut Altaş'a vize, Amerikan vizesi aldırılıyor ve bir aile kararıyla bir konsensus sağlanarak Umut'u muhtemelen konuşabilir diye Umut'u Amerika'ya yolluyorlar.
1: Ne zaman yolluyorlar bunu?
0: Umut'u 2022 yılında, yani olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra, 2 yıla yakın sonra Meksika'ya yolluyorlar.
1: Kız ortadan kayboluyor. Biraz araştırma yapılıyor ve konu kapatılıyor benim anladığım. Evet. Öyle mi oluyor?
0: Şimdi Umut Amerikan vizesi alamıyor. Biraz önce Amerikan vizesi dedim. Vize için girişimlerde bulunuyor. Alamıyor. Meksika'ya Türkler vizesiz girdiği için Meksika'ya gidiyor. Meksika'dan da bir Meksikalı'ya $10,000 rüşvet verilmek suretiyle yasa dışı şekilde sınırdan Amerika'ya giriyor. Ve Amerika'da kendisine para verilerek aslında cinayetin en önemli tanığını
1: şu anda kimler tutuklu bu cinayetle ilgili?
0: Tamamı tutuklu. Herkes.
1: Kimler yani?
2: 32 kişi.
0: Vali, karısı, Umut'un annesi babası, FBI'daki kişinin annesi babası, korumalar, polisler, dalgıçlar, o dönemde hastanenin başhekimleri,
2: komutan yardımcısı,
0: kimler varsa personeli, yaklaşık bu olayda, bu soruşturmanın içinde olan kim varsa Cemil Bey, tamamı tutuklandı. Hem Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem de Tunceli, ilk tutuklamalar Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, sonra işin görevdeki bir vali olduğu için en yakın soruşturma
1: makamı. Bir de görevde miydi bu vali son anda?
0: Tabii, merkez valisi olarak.
1: Merkez valisi.
2: Eski vali.
0: Yani eski vali.
3: Abdurrahman.